0: bunu varsayalım. Bitmek bilmeyen bir para üstü arayışı, fraud riski, sahte para riski, kasada dönen usulsüzlük olabilecek şeyler ve en önemlisi de o kalabalıkta işte satışların doğrulanamaması problemi. Fatura kısımlarında, fatura oluşturmada bir sıkıntı oluyordu. Şimdi hem marka için bir finansal risk hem de kapıda işte saatlerce sizin de bahsettiğiniz gibi bekleyen tüketiciler. Yani biz için büyük bir zaman kaybı oluyordu. İşte bu problemi çözmek adına biz de zaten Event Plus'ı geliştirmiş durumdayız. Yani etkinlik alanlarında...
1: Ne yapıyor peki?
0: Ne yapıyor? Ya etkinliklerin doğasına göre kabuk değiştiren bir yapı var açıkçası. Çünkü bazı etkinliklerde tutar bazı fiş modülümüz var örneğin. Girişte oluşturduğumuz checkpointlerde kullanıcıların paralarını fişe çeviriyoruz. İçeride de nakit gibi ama tamamen güvenli ve hızlı bir şekilde harcama yapabilecekleri işte sahte para riskini sıfıra indiren bir yazılım ürünü. Bazı etkinliklerde ise ürün bazlı fiş modülünü devreye alıyoruz. Hani siz gidip yiyeceğinizi, içeceğinizi, ürününüzü, farklı bir ürününüzü ayrı bir kasadan fiş olarak satın alıyorsunuz. Teslimat noktasına geldiğinde sadece fişinizi verip ürününüzü saniyeler içerisinde alabiliyorsunuz. Böylelikle de kuyruklar yarı yarıya azalıyor diyebiliriz. Hani daha önce...
1: Burada somut fişlerden mi bahsediyoruz yoksa sanal telefonundan kullanabildiğimiz fişlerden mi bahsediyoruz?
0: Her ikisi de geçerli ama en çok tercih edilenler etkinlik bazlı bir ID'nin oluşturulup bunları direkt slip'ten yani bir fiziksel post cihazını hayal edin. O post cihazı üzerinden o etkinliğe özel 50 TL, 100 TL, 150 TL gibi harcamayı yapıp çiplerini alabileceği ya da ürün bazlı dediğim gibi işte pizzasını, böreğini, çöreğini, içeceğini, kolasını herhangi bir şekilde alıp kuyruklarda beklemeyerek hızlı bir şekilde ürün alışverişini yapabildiği olaylar. Ki daha önce yaptığımız bu modüller de kullandığı etkinliklerin referansıyla zaten UEFA'nın bu final organizasyonundaki iş ortağımızla tanışma fırsatını getirdi. Tüm resmi işte merchandise dediğimiz tekstil, maça özel işte hatıra ürünlerinin satışları da Event Plus cihazları ve yazılımlarıyla da yapıldı. Ama burada hep bahsettiğim şey şu işte hani Taylor dediğimiz bahsettiğimiz hep üzerine basa basa bahsettiğimiz terzi usulü işten kastımız şu işte oradaki etkinlik firmamız da iş ortağımızın da çok kritik bir talebi vardı. Hani alan çok büyük, stadyumun etrafı biliyorsunuz işte taraftarların ayrı gelmesi gerekiyor. Standların çok fazla olmasından ötürü tekstil ürünlerinde de anlık stok takibi hayati onlar için bir önem taşıyor. Bir standta işte bir kişi medium beden tişört beklerken belki diğer standta fazladan var ama transfer edilemiyor. Onlar için de işte anlık stok transfer modülü vardı. Böyle bir talepte de oldu. Biz de hızlıca devreye aldık. Standlar arasında şube bazlı anlık stok akışını saniyeler içerisinde post cihazları üzerinden transfer edebilirler. Hani tek bir ürün bile böyle hani hem kaybolmadı hem de hiçbir tarafta işte beden kalmadı, ürün kalmadı gibi kapıdan dönmedi diyebiliriz. Hani özetle
1: ya bunu maç zamanlarında peki siz kullanamaz mısınız? Yani bunu sadece UEFA mı kullanabiliyor? Ne bileyim Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş falan sizden bu hizmeti alamaz mı?
0: Anlaşabildiği anda neden olmaz?
1: Yani çok mu zor sizinle anlaşmak? Bilmiyorum ki ya bu anlattığınız şeyler bizim her maçta çektiğimiz, yaşadığımız sıkıntılar ve zorlukların tamamını anlattınız siz şu anda. Ve buna çözümümüz var diyorsunuz ve bu çözümü UEFA kabul ettiyse demek ki işe yarar bir çözüm.
0: Tabii oradaki iş ortaklıkları ayrı ayrı anlaşmakta ve ayrı ayrı sözleşmelerini imzalıyor olabilirler tabii ki. Hani Event Plus'ta bizim bütün kalabalıklarda ticareti sorumsuz, güvenli ve hızlı yönetebilen hani etkinlik sektörünün yeni bir paydaşı olmak için zaten hareket etmiş durumdayız. Ama bu sadece futbol organizasyonları ya da spor organizasyonları düşünmeyelim. Konser alanlarında daha önce de bahsettiğim gibi yani özellikle de İçeride ciddi manada telefonlarımızın kendimiz hani 5G teknolojisine geçiş yaptık ama hala hazırda problem yaşadığımız yerler olabiliyor. İçeriye girdiğimiz anda bir anda telefonumuzun şarjı bitebiliyor, kredi kartları okunamayabiliyor, birçok problem yaşanabiliyor. Bu ki bahsettiğim gibi bu sadece yani baz istasyonları, fintech şirketleriyle alakalı değil, birden fazla problem olabiliyor. Bu işin regülatif tarafı var. Regülatif tarafında cihazların VUC uyumlu olma durumları var. Bir sürü problem olabilir. Hepsi aynı anda olabilir. Ayrı ayrı yaşanabilir. Bunları elimine edebilmek adına aslında yaptığımız iş olabildiğince basit bir şekilde hem etkinlik firmasına da yardımcı olacak şekilde onların isterlerine göre harekete geçebilmek diyebilirim aslında.
1: Ben size söyleyeyim, aslında sezon da açıldı. Burada en büyük şey biraz okulların pilav günleri. Okulların pilav günleri, çünkü kapıdan girerken saçma sapan fişler alıyorsunuz, cebinize dolaşıyor, bilmem ne yapıyor filan falan. Yani insanlar neler çekiyorlar sırf birbirlerini görebilme adına. Bu bile enteresan bir pazar olabilir. Peki şunu sormak istiyorum size. Yani mesela geçtiğimiz günlerde iki şey geçti başımdan. Bir tanesi, Bakırköy'e indim, bir tatlıcıya girdim tatlı almak için. Adam bana dedi ki nakit mi vereceksiniz? Yok dedim, ya şimdi hani tatlı bilmem ne filan. Adam dedi ki ya dedi şu anda dedi sabahtan beri dedi hiç nakit veren kimse çıkmadı. Kapıdan içeri dilenci girse adama verecek 3 liram yok dedi. Bu bir hikaye. Bir tanesi de geçtiğimiz günlerde gidip bizim burada pazara gittim. Pazarda otururken şunun dehşetli farkına vardım. Teyzeler, nineler, pazarcı amcalar filan herkes cep telefonundan birbirine para transfer ediyor. Böyle bir dünyanın içine gelmişiz. Benim çok haberim yok. Ben hala bunu üst düzey teknoloji bilen insanların kullanabildiği bir şey olarak algılıyordum. Orada bir uyanma yaşadım.
0: İnanın biz de yani bundan 5 yıl öncesine gitsek hepimizin ağzında şu cümle vardı. 25 ila 40 yaş arası kredi kartı kullanımı çok yüksektir. Hatta e-ticaret tarafında online sipariş oranı çok yüksektir. Ama bu bahsettiğiniz kitlenin tamamı, özellikle de ne yazık ki yani pandemi çok çok sıkıntılı bir süreçti. Maalesef. Ama evet, dijitale dönmeyle alakalı bu konuda bize de aşırı derecede yardımcı oldu. Bugün 75-80 yaşındaki kişiler, 85 yaşının üzerindeki kişiler e-ticaret üzerinden, tanıdığımız da kişilerden bahsediyorum bu arada, çok güzel bir şekilde mutfaklarına alışverişlerini yapabiliyorlar. Herhangi bir bulaşık organizer siparişi verebiliyorlar, kargolatabiliyorlar. Aynı şekilde dediğiniz gibi sanal posta kendi bakiyelerini yükleyebiliyorlar. haliyle kitle de tabii ki buna uyumlanmaya başladı.
1: Evet. Sizin işiniz aslında bir yandan zor, bir yandan kolay. Yani eskiden anlatması zordu bunları. Şimdi onlar bize anlatıyorlar. Ya diyorlar bu böyle bir şey olsaydı da şunu tarasaydı geçseydi falan diyorlar. Vay arkadaş dedim, yani çok enteresan. Peki hani sizin bir ödeme sistemi olmanızdan da yola çıkarak, şimdi eskiden insanların masasının üstünde, işte ne bileyim satıcıların, bakkalların masasının üstünde 5 tane POS cihazı dururdu. İşte hangisinden gireceğim, hepsine ayrı paralar verilirdi, hepsinin ayrı bir şeyler olurdu falan. Şimdi iş hani ne bileyim cep telefonunu zırt diye dokundurup geçmeye kadar geldi değil mi? Yani bunun piyasadaki karşılığı var mıyız sizden öğrensem?
0: Tabii şöyle, şimdi BKM Tekpos diye yani teknik olarak anlatmak gerekirse bir yapı var. Evet. Eskiden bahsetmiş olduğunuz her bankanın kendi POS cihazları, her birinin farklı komisyon oranları, bununla alakalı yönlendirmeler vardı. Şimdi sadece biz değil, tüm paydaşlar için, tüm iş ortakları, pazardaki tüm firmalar için konuşuyorum. Bu bir kolaylık haline geldi. Hem üye iş yeri tarafında firma istediği POS cihazını, istediği banka terminlerini içerisine tanımlatabiliyor, bununla alakalı çalışabiliyor. Eğer bir sipariş entegrasyonu varsa onlarla alakalı hızlı bir şekilde uçtan uca siparişin başlangıcından tahsilatını tamamlanıp hatta üzerine e-arşiv faturasının ya da bilgi fişinin düzenlenmesine kadar tüm süreci tek bir cihazda kontrol sağlayabiliyor. Bu işin üye iş yeri tarafı, bahsettiğiniz gibi bir işin son kullanıcı tarafını düşünürseniz, eskiden kredi kartlarıyla alakalı transferleri yapıyorlardı. Hatta nakit çok fazla kullanılıyordu, kasalar çok fazlaydı. Şimdi ise telefonlarından tek bir tıkla ödeme alabiliyorlar. Keza kurye ödeme yapabiliyorlar. Çok pardon. Tam tersi kurye operasyonlarına bakın mesela. Bugün en büyük e-ticaret platformlarının kurye operasyonlarının çoğunda artık soft post diye adlandırdığımız, direkt olarak herhangi bir post cihazı kullanmadıkları cepte post dediğimiz bir altyapıyla direkt olarak ödeme alabiliyorlar.
1: Peki şunu da gelmek istiyorum. Aslında son olarak size en çok sormak istediğim soru da buydu. Şimdi siz bir UEFA organizasyonundan geçtiniz. Uluslararası organizasyonlar yapıyorsunuz filan. Ve hani bütün dünyadaki insanlar, her ne kadar Türkiye'nin bazı kesimleri bilmiyor olsa da dünya şu anda bizim ödeme sistemleri ya da işte elektronik ticaret ya da o ödemeler konusunda, fintech konusundaki başarılarımızı böyle el üstünde tutuyor. Pamuklara sarıp sarmalıyor. Sizin bu attığınız adımlardan sonra dünyaya açılma planlarınızda bir değişim olabilir mi? Ya da dünyadan insanlar siz burada bu işi çok iyi yapmışsınız, hadi gelin bir de burada deneyelim diyebilirler mi?
0: Şöyle, şu anki altyapıda biz bir gateway olarak çalışmaktayız ve Paysel'le beraber bu iş ortaklığını devam ettiriyoruz. Evet. Hali hazırda yurt dışında da kontakta olduğumuz, hala anlaşma süreçlerimizin devam ettiği yabancı firmalar mevcut da var. Şu var, tabii ki Q1, Q2, Q3 hani belirli bir zaman diliminde globale açılmakla alakalı planlarımız mevcuttu. Hatta bu olay biraz daha da hızlandırma konusunda yardımcı oldu diyebiliriz. Çünkü şöyle de bir gerçek var. Özellikle işin yazılım tarafını düşünürsek Türkiye çok kıymetli bir yerde. Bizim hem bankalar tarafındaki regülasyonlarımız hem devlet gelir vergisi tarafındaki regülasyonlarımız o kadar detaylı bir şekilde ilerlemiş durumda ki biz aslında birçok global firmanın belki birinci, ikinci, üçüncü fazdaki işlerini son 20 yılda çok hızlı bir şekilde fintech'in belki daha adı fintech değilken, finansal teknoloji olarak nitelendirilmiyorken yapmış durumdayız. Haliyle de Türkiye'de o kadar güzel girişimler, o kadar büyük firmalar var ki bu firmalarda artık bence hem Türkiye dışında global pazarlara da sadece biz değil, bizim gibi pazardaki birçok değerli oyuncu da katılacaktır diye düşünüyorum.
1: Valla dört gözle bekliyoruz. Sizden bu başarı öykülerinizi de bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bunları da konuşmak için şey yaparız. Ne olursunuz böyle bir ileriye doğru adım olduğunda mutlaka bir araya gelelim efendim.
0: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok programlar diliyorum. Kendinize iyi bakın diliyorum.
1: Saygılar, sevgiler. Ben teşekkür ediyorum. Evet, PlusPay Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Erdem'le konuştuk efendim. İşte böyle böyle dünyaya açılacağız. Evet, dünyaya açılıyor insanlar. Eskiden bakın şöyle bir şey vardı. Mesela bizim şirketlerimiz muhteşem işler yaparlardı. Ondan sonra dünyanın peşinden koşarlardı. Ya şunu nasıl yaparız filan diye ve dünyaya açılmak için gerçekten de normalde yapmaları gereken işin iki katı, üç katı enerji sarf ederlerdi. Şimdi hem dünya küçüldü ve küreselleşti, hem de bizimkilerin işleri artık o kadar çok ve çoğaldı ki insanlar görüyorlar ve bizi dışarıdan alıyorlar. Yani bizim aslında dünyaya açılmamız için tek ihtiyacımız olan şey regülasyonlar falan değil, biraz omuz verilmesi. Yani bu insanların etinden sütünden faydalanalım, 3 kat daha fazla vergi alalım, 5 kat daha bilmem ne yapalım değil, biraz onlara omuz verirsek gerçekten de bu ülkeye ummadığınız kadar yüksek miktarda döviz girebilir. Benden söylemesi efendim, ben söyleyeyim de siz yine bildiğinizi yapın. Peki o zaman bir enteresan konuya geçeceğim. Yani bunu kapatmadan önce bugün sevgili Ceyda Karan'la da bunu konuşuyorduk. Benim notlarımın arasında vardı ama ön plana çekmek istedim bunu. Şimdi efendim Twitter diye bir gerçeğimiz var. X diye bir gerçeğimiz var. Bu gerçek Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra bambaşka bir yere doğru gitti. Şimdi dün önceki gün, ondan önceki gün ülkede bir sürü değişimler yaşandı değil mi? Böyle acayip acayip işte olmaz dediğimiz şeyler olmaya başladı. İnsanlar işte balyozlarla partilere girdiler. Böyle gaz bulutları şeylerin içinde parti binalarında dolaştı filan. Şimdi buradan yola çıkınca biz aslında bu konuları tartışabilmek, kendimiz gibi olanları anlatabilmek, bilmeyenlere farklı şeyler anlatabilmek, bunları anlatabilmek ve diğer taraftan bazı insanların farklı fikirleriyle de beslenip onları da belki besleyebilmek istiyoruz. Bunun için ne gerekiyor? Bunun için icat edilmiş sosyal medya platformları var. Mesela X. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Eskiden bu Twitter'da, X'te takip ettiğimiz insanların meydanıydı. Yani biz mesela birini takip ediyorduk. O yazar yazdığı zaman görüyorduk. Ona yorum yazanlarla da tanışıyorduk. Onlarla konuşuyorduk. Kendimizi zenginleştiriyorduk. Adam bir yorum yazdığı zaman eğer buna katılmıyorsak da bunun altına bir şeyler söyleyemiyorduk. Ama takip ettiğimiz insanlara bunu yapabiliyorduk. Şimdi algoritma değişti. Bu her gönderinin tek tek algoritma sınavına girdiği bir ortama evrildi. Yani ne oluyor biliyor musunuz? Artık o şeyin algoritmasında, Twitter'ın algoritmasında şey yok. Sizin takip ettiğiniz insanların yazdığı şeyleri size getirme gibi bir durum yok. Umurunda değil. Siz onu takip ediyormuşsunuz, etmiyormuşsunuz. Umurunda değil Twitter'ın. Twitter şöyle bir şey yapıyor. Diyor ki sizin mesela şeyiniz var. Bir konu takip ediyorsunuz. İşte atıyorum işte CHP'nin merkezine nasıl girildi konusunu takip ediyorsunuz. O konuda siz bir şeye like verdiğiniz zaman o like verdiğiniz şeyin konusunda yazan insanları size getirmeye başlıyor. Güzel, tamam, fıstık gibi. Ama bize kimi getirmiyor? Bizim esas takip ettiğimiz insanları getirmiyor. Ya arkadaş tamam da ben mesela şu anda Özgür Özer o konuda bir şey yazmamış, bir tane bir şey yazmış. Ben o Özgür Özer'in yazdığını görmek istiyorum. Bunun için adamı takip ediyorum. Bana onu getirsene. Hayır diyor. O diyor ki bak TGRT'deki abi çok güzel bir şey yazmış bu konuda, sana bunu getireyim. Şimdi Sabah gazetesindeki A Haber'deki bir adam bu konuda şunları şunları yazmış, sana bunu getireyim. Arkadaş getirme, ben onların gazetelerini okumuyorum, sayfalarına girmiyorum. Bana niye onları getiriyorsun? Bana benim takip ettiğim adamları getir. Hayır diyor, benim algoritmam böyle çalışıyor, ben sana bunları getireceğim diyor. Dolayısıyla aslında dolaylı olarak size şunu da yapıyor. Siz şimdi mesela takip ettiğiniz insanlarla bir fikir akışı oluşturuyorsunuz değil mi? O sizi istediği fikir akışına doğru götürüyor. Çünkü önünüze kimi getirip kimi getirmeyeceğine karar verebildiğinden dolayı o mesela size işte ne bileyim bak Özgür Özel şunu söylemiş, onun etrafındaki milletvekilleri bunu söylemiş, onu destekleyen gazeteciler bunu söylemiş. Siz takip etmek ve neler olduğunu öğrenmeye çalışırken size alternatif bakış açıları getiriyor o konuyla alakalı. Çok tehlikeli. Çünkü bunlar satın alınabilir şeyler. Yani içinde şöyle bir şey var bunun. Siz eser miktarda para verirseniz araya reklam girebiliyorsunuz mesela. Bu konuda şunlara bakanlara şunları göster diye. Bu bir reklamdır yazıyor üstüne ama her zaman yazıyor. Bilmiyorum. Onlar sizin önünüze bunu koyabiliyorlar ve net bir şekilde koyuyorlar. Ben bunun içinden çıkamıyorum mesela. Bunu nasıl kabul ediyor bu dünya? Yani eskiden mesela bir de şu vardı. Siz bir fikir kanaat önderisiniz diyelim ki, takipçilerinizin sayısı kadar bir şekilde ki gücünüz artıyordu. Yani nasıl diyeyim, mesela 100 bin takipçiniz var, Beriki'nin 1000 takipçisi var. Siz ona göre sesinizi daha fazla duyurabiliyordunuz. Artık öyle değil. Bu işte bitti. Şöyle kim o gün gündem konusunda ne kadar uçup kaçıyorsa o kadar onun söyledikleri takip ediliyor. Dolayısıyla ne oluyor? İnsanlar gündemin köpeği halinde geliyorlar. O gündem dışında bir şey konuştukları zaman takip edilmiyorlar çünkü. Yani mesela CHP ile ilgili işte kapatma davaları vesaireler falan olurken siz istediğiniz kadar Star Wars konusunda konuşun, kendi aranızda yazışın. Bu oraya yansımıyor. Neden? Çünkü diyor ki abi gündemde bu var, herkes bunu tartışsın diyor. Dolayısıyla ne yapmış oluyor? Bir, sizin kafanızdaki şeyleri belirleyebildiği gibi sizin o gün ne düşünmeniz gerektiğini de sizin kafanıza sokuyor. İşte bu işin en tehlikeli yanlarına doğru gidiyor. Ha, diğer taraftan da şöyle bir şey var. Eskiden mesela dediğim gibi arkamda 100 bin kişi var, bak ben bir söyledim mi 100 bin kişi bunu görür derken siz, artık olay şuna dönüştü. Aslında sizin şu anda 100 bin koltuklu bir tiyatro sahneniz var. O 100 bin koltukta insanlar oturabilirler ya da oturmazlar. Sizin 100 bin koltuklu bir tiyatro sahnesine sahip olmanız aslında sizin onu 100 bin kişiye götürmeniz anlamına gelmiyor. Dolayısıyla alternatif düşünen insanların fikirleri, bu konuda farklı düşünen insanların fikirleri ya da bugün bunu tartışıyorsunuz ama aslında şu var esas dünyamızda tartışma diyen insanların fikirleri buharlaşıp gidiyor. Ortada bunun zerresi bile kalmıyor. İşte bu yüzden de bizim böylesi şeylerin tuzağına düşmememiz lazım. Eğer birini takip ediyorsanız, eğer bir fikri takip ediyorsanız onu bizzat o insanlardan alın. Ya da ne bileyim basın organlarını takip edin. Mesela Radyo Sputnik'i takip edin. Orada size gerçekten de düşünecek çok önemli konular veriliyor. Bu konuyu kimin nasıl işlediğini biz zaten anlatıyoruz. Anlatamayanları anlatıyoruz dediğimizde zaten buydu. Efendim, ben Serhat Ayan. Haftanın açılışının böyle sonuna gelmiş olduk böylece. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın aynı saatte görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler rehberinin tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Lütfen sabrınız bol olsun.
1: Bayramda yollar kalabalık. Lütfen sabrınız bol olsun. Öfkeye kapılmayın, sakin ve saygılı sürün. Radyo Sputnik, herkese güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler.
2: 1930'da başlayan bir tutku. Kuzey Kore.
3: Evet canım.
2: İtalya'yı 1-0 yenerek herkesi şok ettiği.
4: FIFA'ya göre turnuva tarihinin ilk maskotu.
2: 96 yıllık bir destan.
3: Kupanın çalınması çok acayip değil mi?
2: Kupanın çalınması acayip, bulunması da acayip.
4: Tarihinde ilk ve tek dünya şampiyonluğunu alıyor.
2: Kupanın izi gözlerinizin önünde. İlk Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan oyuncu.
4: Tüm bu olaylarda sarı kart, kırmızı kart uygulamasının zeminini hazırlıyor efendim.
2: Futbolun en derin sırları.
4: Pele'yi sakatlamak için her yolu denediler.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
5: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı tekrar yayını. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi geri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla geri ve zamanında. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı başlıyor.
6: 25 Mayıs 2026 Pazartesi, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli ve de elbette sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 09.12'yi gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Bu sabah da günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik'i karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin Sputnik Türkiye Telegram kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özgen yazarsanız söylediğim gibi doğrudan da bana ulaşabilirsiniz. Tabii ki görüşleriniz, tabii ki eleştirileriniz ve tabii ki önerileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz. Tüm bunlar için lütfen 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
6: George Orwell'ın gelsin de distopya nedir diye bir görsün, tam bunu söyleten günlerden geçiyoruz hep beraber. 1984 romanını da okumadıysanız eğer, bu tatil günleri, bu bayram tatili günleri bunun için şahane bir fırsat. Şiddetle tavsiye ederim. Efendim tabii sadece hangi konulardan bahsedeceğiz? CHP'de olanlar, dün, daha doğrusu cuma gününden beri yaşananlar, Bilgi Üniversitesi'nin bir kapanması, bir açılması, 3 gün arayla ne oldu, ne bitti, o öğrenciler niye orada polisle karşı karşıya geldiler, bunu konuşacağız. Başka, Gülistan Doku. Hep söylüyorum, o organizasyon, Gülistan'ı kaybeden organizasyon öylesine profesyonel bir yapılanma ki Gülistan tek örnek mi acaba diye soruyorduk. Avukatı, avukat ailenin avukatı Ali Çimen'in yaptığı enteresan açıklamalar var. Geçmişe dönük olarak o açıklamalara da program içerisinde bakacağız. Ama tabii öncelikli olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor, neler bitiyor. Daha doğrusu dün yaşananlara hep beraber tanıklık ettik. Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı sonrasında neleri öğrenmek mecburiyetinde kalıyoruz. Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, evet, profesyonellik iyi de bazen duyguları da yok ediyor galiba. İşte biz bu terimleri, biz bu hukuksal kavramları da ezberlemek mecburiyetinde kalıyoruz. Dün ne oldu? Aslına bakılırsa bir uzlaşı ortaya çıkabilecekti. CHP yönetimiyle, yani Özgür Özel yönetimiyle atanan, mahkeme tarafından görevlendirilen Kılıçdaroğlu yönetimi arasında tam bunlar tartışılırken, konuşulurken, İçişleri Bakanlığı ile parti yetkilileri, İçişleri Bakanı ile görüşürken, hani bir polis müdahalesi olmasın, İstanbul'da İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşananlar tekrarlanmasın, tekrar onunla karşı karşıya kalmayalım öyle bir durumla. Aslında benim görebildiğim kadarıyla, biz tabii İstanbul'dan takip ettik ki şimdi arkadaşlarım da arıyorlar, gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu da Ankara'da bizzat bunlara tanıklık etti, ondan da öğreneceğiz ne oldu ne bitti. Hani böyle bir uzlaşı ortamı aranırken, söylediğim gibi, George Orwell'a rahmet okutacak görüntülerle bir kez daha maalesef bu ülke vatandaşları, bu ülke yurttaşları ve tabii ki bu ülke siyaseti karşı karşıya kalmak mecburiyetinde kaldı. Bunları anlamaya çalışıyoruz. Biz neden bunları yaşıyoruz? Neden böyle görüntülere, böyle olaylara tanıklık etmek mecburiyetinde kalıyoruz? Aslına bakılırsa işte bu sorunun yanıtını verebilecek en doğru isimlerden bir tanesi gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu. Telefon attığımızda merhabalar.
0: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
6: Bir kere şunu söyleyeyim, dün çok yoruldunuz gazeteci arkadaşlarımız, hepiniz Ankara'da çok yoruldunuz. Sabahın bu saatinde yayın teklifimizi kabul ettiğin için çok çok teşekkür ediyorum tekrar sana. Benim dün en çok merak edilen konu, bundan sonra Özgür Özel ekibi özellikle ne yapacak? Çünkü dün kurduğu bir cümle vardı, dost ihanetinden arınacağız ifadesi çok dikkat çekiciydi. Bundan sonra hani parti içi bir mücadeleye mi tanıklık edeceğiz Yıldız biz, yoksa yeni bir parti mi gündemde olabilir? Bir uzlaşı Kılıçdaroğlu ekibiyle Özel ekibi arasında bir uzlaşı olabilir mi?
0: Şimdi şöyle, bu noktadan sonra Kılıçdaroğlu ekibi kim diye sormalıyız öncelikle. Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ve nasıl hareket ediyor diye sormalıyız. Umarım Kemal Kılıçdaroğlu da dünden itibaren kendisine belki bu soruyu soruyordur. Bir genel başkan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023'teki Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye'de milyonlarca insanın oy verdiği bir siyasetçi olarak umarım son 24 saattir Kemal Kılıçdaroğlu kendisi ve kendisini umarım sevenler, kendisine doğru şekilde eleştiren kişiler, Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle hareket ediyor? Kemal Kılıçdaroğlu kimin ekibinde, ya da daha doğru ifadeyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi kim? Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini polis gücüyle değiştirme tercihini kimler yaptı? Kemal Kılıçdaroğlu bu tercihte kimlerle birlikte yola çıktı ve yolda ilerliyor? Umarım bugün sabah Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'liler, gazeteciler, milletvekilleri, bir dönem kendisiyle birlikte belki bir dönemden de fazla olan isimler vardı, Bülent Ercan gibi. Kendisiyle birlikte MYK'sında yol almış, kendisiyle birlikte yoldaşlık yapmış kişilerin yüzlerine biber gazı sıkıldıktan, sırtlarına kalkanlar dayandıktan sonra umarım bugün sabah ya da son 24 saattir bu soruyu soruyordur. Niye bunun altını çiziyorum? Şundan dolayı bunun altını çiziyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi olan ya da Kemal Kılıçdaroğlu'yla hukuku olan, Kemal Kılıçdaroğlu'yla gönül bağı olan milletvekillerinin de dünkü görüntüler üzerine peş peşe çok sayıda en kısa zamanda kurultay çağrısı yaptıklarına tanıklık ettik. Yine 58 kişilik bir parti meclisini 1 Haziran'da toplamasını bekliyoruz. Neden 58 kişilik? Şimdi artık Türkiye'yi AK Parti iktidarı bir zaman makinesine bindirdi. Ve hep birlikte bu zaman makinesinde Kasım 2023'e gidildi. Kasım 2023'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin 60 kişilik bir parti meclisi var normal koşullarda ve yedek üyeleri var. Ancak buradan ayrılan belediye başkanları olan isimler oldu ya da Mehmet Ali Çelebi örneğinde AK Parti'ye geçen isimler söz konusu. Şimdi dolayısıyla bu 60 kişilik PM'nin yedekleriyle birlikte geriye kalan sayısı bugün itibariyle aslında 58 kişi. Bunu dün Müslüm Sarı da teyit etti, 58 kişi olduğuna dair bilgiyi. Şimdi burada da Kemal Kılıçdaroğlu'na gönül vermiş isimler olduğunu biliyoruz. Yoldaşlık etmiş isimler olduğunu biliyoruz. Turan Aydoğan, Akif Hamza Çebi gibi örneğin. Ancak bu isimler acaba son 24 saatte yaşananlardan sonra 1 Haziran günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun elde ettiği yasal yetki uyarınca PM toplantısı yaptığında nasıl tutum alacaklar? Eğer onlar da en kısa zamanda kurultay çağrısı şeklinde bir tutum alırlarsa durum değişecektir. Siz bana tabii şu bağlamda soruyu sordunuz. Yani bundan sonra CHP içi mücadele mi, yeni parti mücadelesi mi? Şimdi öncelikle Özgür Özel tarafı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaybedilmiş bir parti olduğu görüşünde değil, ele geçirilmiş bir parti olduğu görüşünde. Bununla bir öncelikle mücadele etme kararı var. Şimdi burada tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun izleyeceği yol ve yöntemler önemli. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olan, ekibinde olan çok önemli bir unsur var. O da yargı mekanizması. Hani kimler parti için mücadele diye lanse ediliyor ya bu durum. Parti için mücadelenin tam adını koyalım. Yargı mekanizması ve sosyal medyada belirli troll ekipleri ve iktidar medyasının belirli kalemşorları diyebileceğim kişiler. Bu kişiler bizlere de iftiralar atmakta. Perşembe gününden bugüne şahsen de bu iftiraların hedefinde olan isimlerden biri.
6: Takip ediyorum, takip ediyorum. Evet, evet.
0: Dolayısıyla yani bu bir siyasi ekipte değil. Sevdiğimiz geçmişte, sohbet ettiğimiz geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'nun da o nedenle tekrar kendisine ekibimde kimler var, ben nasıl bir ekiple yol yürüyorum diye sormasını çok arzu ediyorum. Umarım kendisine bu eleştirel bir pencereden bakma imkanı olur. Çünkü gerçek gazetecilerle yol yürüdüğü düşüncesinde değilim mesela açıkçası. Çünkü gerçek gazeteciler kendisine eleştirel sorular sorarak, CHP'lerin tepkisini sorarak eleştirel bir pencereden kendisinin de olayları belki değerlendirmesine yardımcı olurdu. Ancak çevresindeki gazeteciler anladığımız kadarıyla, ya da daha doğrusu gazeteci demek istemiyorum, bunların bir kısmı da sosyal medya ünlüsü. Hatta bunların bir kısmı kendilerini işte gazeteci gibi, haber yazıyormuş gibi de vasıflandırmaya çalışıyorlar. Bu kişiler iftira mekanizmaları üretiyor ve bu kişiler şöyle bir algı yaratmaya çalışıyor. Bu süreci eleştiren tüm gazetecilerin Cumhuriyet Halk Partisi'nden, yeni yönetiminden, Özgür Özel yönetiminden çıkar sağladığı algısını yaratmaya çalışıyor. Bu böyle değil. Bizler halkın içerisinde yaşıyoruz. CHP seçmenleri içerisinde yaşıyoruz. Bazıları aile partilerimiz bu seçmenlerin. Dolayısıyla biz CHP seçmenlerinin duygularını, CHP tabanının duygularını da biliyoruz. Ve gerçekleri görerek AK Parti kontrolündeki bir yargı mekanizmasının bu işin içinde olduğunu görerek ilerliyoruz yola. Şimdi yeni parti düşüncesi bu nedenle şu anda Özgür Özel yönetiminde değerlendirmeye alınmakla birlikte ilk aşamadaki hamle değil. Şimdi burada Ali Öztunç, Engin Altay, Semra Dinçer gibi pek çok Kemal Kılıçdaroğlu ile yol yürümüş Gülizar Biçer Karaca gibi isimler en kısa zamanda kurultay çağrısı yaptılar. Şimdi burada kritik nokta artık 1 Haziran Pazartesi günü. 1 Haziran Pazartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu 58 kişilik PM'yi topladığında nasıl karar verileceği önemli. Buna göre gelişecek süreçler. Anladım. Tabii ki bu kurultay hamlesiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ekibindeki en önemli öğe olan AK Parti kontrolündeki yargı mekanizması aracılığıyla Özgür Özel gibi isimler aleyhine bir takım operasyonel süreçler başlayacak mı, bunu da göreceğiz. Çünkü bu o zaman kurultayın şeklinin değişmesi, kurultayda aday olacak kişilere ve yönetime müdahale edilmesi anlamına gelecektir. Tüm bunları izliyor olacağız. Şunun da altını çizmek lazım. Aradan yaklaşık 3 yıllık bir süre geçti. 2 olağanüstü ve 1 olağan 39. kurultay yaptı Cumhuriyet Halk Partisi ve bunların hiçbirinde Yüksek Seçim Kurulu mekanizmasına, seçim kurullarına itirazlar söz konusu vuku olmadı ve bu itirazlar da reddedildi, yapılan itirazlarda. İstanbul örneğinde itiraz yapılmıştı. Şimdi Orada seçim hukuku dışına çıkılmış, yaratılmış bir hukuki zemin görüyoruz Türkiye siyasi tarihinde. Şimdi bu yaratılan hukuki zemin içerisinde de bu 3 yıllık sürede Kemal Kılıçdaroğlu ekibi olarak ifade edilen grup beklemeyi tercih ettiler. Yani AK Parti yargısının tırnak içerisinde adalet dağıtmasını beklemeyi tercih ettiler. Oysa siyasi mücadele CHP geleneğinde ve CHP'nin daha önceki olağanüstü kurultaylar geleneğinde, o zaman mahalle seçimlerinde yarışırsınız, delegeleri ikna edersiniz, teşkilatlarla yarışırsınız. Bu teşkilatlardan, delegelerden yeni bir olağanüstü kurultay için imza toplarsınız. Yarışlar bu şekilde ilerler, gelişir. Ama şimdi Özgür Özel yönetimi bunu yapmayı planlıyor. Bu yönde çabalarını ve müzakere diyaloglarını arttırıyorlar. Bu süreci izliyor olacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde bayramlaşma planı şimdilik yoktu ama tabii ki bugün yarın bu konudaki hamlesi değişebilir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi partilerle bayramlaşma adresi öyle görünüyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. Bu konuda zaten DEM Parti, İYİ Parti gibi mecliste grubu olan partiler de bir tutum aldılar. Dolayısıyla onlar da CHP'yi Özgür Özel liderliğindeki CHP olarak kabul ederek mecliste bir bayramlaşma programına tanıklık edebiliriz bu arada.
6: Anladım. Peki çok çok teşekkür ediyorum Yıldız Yazıcıoğlu, değerli izlenimlerini, diğer değerli fikirlerini bizlerle paylaştın. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
6: Çok sağ olasın. Konuğum dün de Ankara'da neler oldu, neler bitti, neler yaşandı, bunları birebir takip eden gazeteci arkadaşım Yıldız Yazıcıoğlu'ydu. Dün gerçekten, bu arada onu da söyleyeyim, konuştuğum gazeteci arkadaşlarım da oldukça yoruldular. Sadece CHP'de olanlar değil, sonrasında Özgür Özel'in meclise yürüyüşü, bu süreçte gazeteciler de onların da hakkını buradan vermek gerekiyor. Yıldız Yazıcıoğlu'yla konuşurken az önce ne dedi? Seçim hukukunun ihlal edildiğine dair tartışmalar var. Evet, ve biz de biraz sonra direkt alalım arkadaşlar konuğumuzu da. Biraz sonra bu konuda en yetkili isimlerden bir tanesi Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu'nu konuk alacağız. İstanbul Barosu Başkanı aynı zamanda. Gerçekten nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız seçim hukuku konusunda? Çünkü Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği bir karar, YSK'nın sorumluluğunda olan bir konu. Peki burada bir anayasal sorun yok mu? Bunu konuşmamız gerekiyor. Bunun üzerinden tartış.

0: Toz duman arasında, daha doğrusu biber gazı ve polisiye müdahalelerin yanında bunların da konuşulması gerekiyor elbette. Buna dair de hangi gelişmeler olacak ya da CHP'nin, ya daha doğrusu Özgür Özel tarafının, şimdi şu an itibariyle böyle bir bölünme olduğunu da görüyoruz elbette. Özgür Özel tarafının da hukuki bir mücadelesi ya da bir adımı olacak mı? Bunun üzerinden tartışmak, bunun üzerinden de konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz sanki dediğim gibi bu toz duman arasında, işte dünkü Ankara'dan gelen görüntüleri tıpkı İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşananlar gibi Ankara'dan gelen görüntüleri de hep beraber o görüntülere tanıklık ettik ve bunu tartışmayı unutuyoruz galiba. Aslına bakılırsa asıl mesele anayasal zemin üzerinde bunun tartışılması gerekiyor ama ne iktidar kanadına bakıyorum ne de muhalefetin diğer kanadına, diğer partiler üzerinden bakıyorum. Bu konu çok da fazla konuşulmuyor. Daha çok elbette iktidarın yargı eliyle siyasete müdahale boyutu konuşuluyor ama biz yine de bütün bu yaşananlara rağmen hukuku konuşmaya, anayasayı konuşmaya devam edeceğiz. Kiminle? İstanbul Barosu Başkanı Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu ile. Sayın Kaboğlu, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkürler. Ben sabah saatlerinde bilgisayarın başına geçince ne sorabilirim hocama diye düşünürken sizin dün paylaştığınız o uzun, detaylı, ayrıntılı o sosyal medya paylaşımına tanıklık ettim. Bütün ayrıntılarını, aslında aklınızdaki soruları da siz soruyorsunuz. Bunlar üzerinden konuşalım istiyorum ama dediğim gibi bütün bu toz duman arasında, dün tanıklık ettiklerimiz arasında hukuku konuşmak gerekiyor herhalde öncelikli olarak, herhalde değil kesinlikle. Bir yerel mahkemenin, bir bölge adliye mahkemesiyle YSK arasında bir yetki tartışması yapılıyor. Son dönem itibariyle CHP'ye yönelik mutlak butlan davasında siz bu tartışmanın neresindesiniz ya da nasıl okuyorsunuz bu süreci?
1: Şöyle, tabii ki belirttiğiniz gibi ben bu konuyu hukuk açısından ve anayasa hukuku açısından okumak durumundayım. Öyle yapmaya çalışıyorum. Çünkü Türkiye'de seçim yargısı, seçim hukuku 1950'li yılların başında oluşmaya başladı. Ve 1950'nin başında CHP ile Demokrat Parti arasında çok önemli bir uzlaşma sağlandı seçimler üzerinde. İşte seçimler üzerine sağlanan bu uzlaşmadan bugüne Türkiye'de seçim hukuku oluştu ve 1961 anayasasıyla da 1950 ve 60 arasında ortaya çıkan anayasaya aykırılıkları gidermek amacıyla siyasal partiler anayasal düzenlemenin konusu oldu, seçimler anayasal düzenlemenin konusu oldu ve çift yollu bir yargısal düzen gelişmesi oldu. Bir yandan seçim yargısı, öbür yandan anayasa yargısı. Bu açıdan seçim hukuku ve siyasal partiler hukuku anayasa yargısı ile seçim yargısı arasında paylaşıldı. Öbür taraftan ise biraz önce değindiğiniz ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği karar vesilesiyle değindiğiniz husus adli yargı. Türkiye'de geleneksel olarak zaten adli yargı, idari yargı ayrışması Osmanlı'dan bu yana vardı. Ama Cumhuriyet döneminde özellikle 1950'lerden ve 60'lardan sonra 61 Anayasası, 82 Anayasası ayrıca buna anayasa yargısı ve seçim yargısı yolunu da ekledi. Böylece seçim uyuşmazlıkları, görüldüğü gibi ilçe seçim kurulları, il seçim kurulları, yargıçlardan oluşuyor bunlar ve en sonda Yüksek Seçim Kurulu olmak üzere hem idari görevleri var ama aynı zamanda yargısal görevleri, böylece bir seçim yargısı oluşmuş oldu. Burada da bir sorun ortaya çıkarsa, siyasal partilerle içe geçmiş durumlar varsa, zaten siyasal partiler üzerindeki denetim Anayasa Mahkemesi tarafından yerine getirildiği için ilk devreye giren yargı yolu Anayasa Mahkemesi olmalıdır. Dolayısıyla bu adli yargının bu konuda şey olması, devreye girmesi ancak şöyle olur. Hani suç işlenmiştir, biri birini yaralamıştır, herhangi bir de sahtekarlık yapılmış, bir cezai, öyle yani bir ceza sorunu olunca, bir cezai sorumluluk olunca ne milletvekili bundan bağışıktır, ne cumhurbaşkanı, ne bir başka yönetici. Onlar gibi tıpkı seçimler sırasında da suç

0: unsuru olan hususlar varsa o zaman tabii ki o kişiyi cezalandırmak yargı organlarının, adli yargının ve ceza yargılamasının yetkisindedir. Ama burada gördüğümüz konu ise çok farklıdır ve bu farklı boyut nedeniyle ben açıkçası Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararını okuyunca şu anda yürütülmekte olan, Silivri'de yürütülmekte olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve bütün bu Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve personeline, belediye başkanlarına yönelik olarak kullanılan gerekçelerle paralellik arz eden bir takım işte söylenti verdi, yaptı, vaatte bulundu, göreve atayacağını belirtti gibi ifadeleri okuyunca böyle bir çağrışım doğmadı değil ve tabii bir hukukçu olarak da bunlara öncelikle üzüldüm. Demokratik hukuk devletine inanan ve Türkiye'nin geleceğinin demokraside olduğuna inanan bir kişi olarak.
1: Tabii bunu konuşuyoruz. Ben konuya girerken de söyledim. Her şeye rağmen hukuku konuşmaya devam edeceğiz. Yani siz de o saptamayı yapıyorsunuz. Yüksek Seçim Kurulu anayasanın kendisine verdiği yetkileri kullanmaktan kaçındı bu süreç içerisinde ifadesini kullanıyorsunuz. Önemli. Geçmişe yönelik tartışmalar zaten onları yaşıyoruz. Ama bunun geleceğe etkisi ne olur? Bundan sonraki seçimlerle ilgili de benzer soru işaretleri, benzer tartışmalar bizi bekliyor mu?
0: Bekliyor çünkü şimdi öncelikli olarak tabii ki aslında bölge adliye mahkemesi esasen eksik ve yarım karar verdi. Onu da ben dünkü mesajımda belirtiyorum çünkü şimdi siz bu kadar 3 yıl sonra karar veriyorsunuz yaklaşık olarak. Seçimler 3 yıl sonra değil, 3 gün sonra karar verilir. Yani seçimler anında herhangi bir hile oldu mu, herhangi bir geçersizlik söz konusu mu? Süreye bağlı. Ama hadi diyelim ki verdiniz bu kararı. Peki zaten ara üzerinden hemen hemen 3 yıl geçmiş. Bırakın bekleyin o zaman bir 3 ay daha geçsin. Şeyi olsun. Karar kesinleşsin. Yani Yargıtay da bunu onaylayacak mı? Siz niçin henüz karar kesinleşmeden bu kişilerin görevden alınmasını, mevcut yönetimin görevden alınmasını ve eski yönetimin göreve gelmesini tedbiren diyorsunuz. Tedbiren görevi üstlenmesine, göreve iadelerine. Yani ne demek bu? Geçici olarak çünkü önlem diyorsunuz. Peki şimdi buradaki derin çelişki bu. Demek ki bu mahkeme, bölge adliye mahkemesi bu kararı ya kendisi de bunu ikna olarak değil, kanaat, vicdani kanaat tam oluşmadan ya da bir takım zorlamalar sonucunda bir anda böyle bir kararı verdi. 3 yıldır sürüncemede olan bir kararı örneğin 3 hafta daha bekleyemeden ya da 3 ay daha bekleyemeden bunu verdi. Bunu saptamak lazım ki buna böyle, çünkü sorduğunuz soruya yanıt önümüzdeki günlerde, haftalarda. Yargıtay bu konuda doğru karar vermek durumunda. Yani Yargıtay hukuka uygun olarak karar verebildiği ölçüde tedbiren görevi üstlenmelerine ve görevi iadelerine biçiminde verilen bu kararı kaldıracaktır. Bu geçici kararı, önlem kararını kaldıracaktır. İkinci konu, sorduğunuz konu, Yüksek Seçim Kurulu tabii ki Yüksek Seçim Kurulu'nun red kararı, her üç talebi de reddetmiş olması farklı biçimlerde okunabilir, kuşkusuz okuyorlar da, fakat benim anayasacı olarak ilk şeyim şu oldu: peki iyi de Yüksek Seçim Kurulu olarak sana anayasa madde 79 açık bir yetki veriyor, o zaman sen bu yetkiyi neden kullanmıyorsun, yetkiyi neden kullanmıyorsun? Bir ikincisi, sen bir yargı organısın, aynı zamanda verdiğin kararlar kesindir. Peki o zaman anayasa madde 141 fıkra 3 bütün mahkemelerin bütün kararları gerekçeli olarak yazılır diyor. Peki sen bu kadar önemli bir konuda bir birinci parti, yani 31 Mart 2024 seçimlerine göre, seçimlerin sonuçlarına göre Türkiye'de birinci parti konumunda olan bir partinin seçiminin yöneticilerin seçiminin iptaline ilişkin önlem kararı konusunda gerekçesiz bir karar veriyorsun, sonradan yazarım diyorsun. Peki niçin önceden yazıp bu kararını vermiyorsun? Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu burada 2017 referandumundan sonra tarihsel bir hata yapmıştır. Bu çok ağır sonuçları olan bir hatadır ve umarım bundan Yüksek Seçim Kurulu ivedi olarak döner. En azından Yargıtay bu konuda karar verirse ivedi bir biçimde, Yüksek Seçim Kurulu'na Yargıtay'ın kararı kendi hatasından dönme yolunda açar diye düşünüyorum.
1: Bir hukukçu olarak, çok deneyimli bir hukukçu olarak bir konudaki görüşünüzü, bir yorumunuzu daha doğrusu merak ediyorum. Şimdi bir adım şöyle geriye gidip bakınca son tahlilde parti içi bir hukuki ihtilafın çözümü aranıyordu. Yani genel hatlarıyla bakılınca, ama tabii kolluğun pazar sabahı itibariyle kolluk gücüyle partiye girilmiş olması genel olarak da yargının siyaseti dizayn etme çabası olarak yorumlandı. Yapılan yorumlarda vatandaşın, gazetecilerin yaptığı yorum da bu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir, iki, çok konuşuldu. Hatta işte biz burada özellikle hükümete yakın gazeteciler, bu ifadeyi sevmesem de, bölge adliye mahkemesinin kararının çoktan yazıldığı, UYAP'a yüklenmek için uygun konjonktürün beklendiği gibi haberleri, bilgileri paylaştılar kamuoyuyla. Tuhaftır ki gerçekten de öyle oldu. Yani işte cuma bekleniyordu, cuma yüklenecek deniyordu. Perşembe öğleden sonra bu yüklendi. Bir hukukçu olarak nasıl tanımlıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz bunu?
0: Şöyle tabii, birincisi gerçekten şöyle yakın geçmişe baktığımız zaman, son 10 yıla baktığımız zaman bir hatırlatma olarak 7 Haziran seçimlerini hatırlayalım. 7 Haziran 2015 ilk kez Adalet ve Kalkınma Partisi meclisteki çoğunluğunu kaybetti. Seçimleri yeniledi değil, seçimleri yineledi, 1 Kasım seçimleri. Sonra darbe girişimi oldu. Sonradan da anayasa değişikliği yoluyla tarihimizde ilk kez devlet başkanlığı, cumhurbaşkanlığı ve hükümet birleştirildi. Bu görev bir kişiye verildi ve o kişi de parti başkanı oldu. Bakın, bu tarihimizde ilk kezdir. Osmanlı dahil olmak üzere ve dünyada şu anda eşi benzeri yok böyle bir uygulamanın. Bununla aslında bütün iktidarlar bir kişiye verilmiş olmakla birlikte siyasal iktidarın el değiştirmesi yolu tümüyle kapatılamadı. Amaç kapatmaktı. Siyasal partilerin çok partili yaşam görüntüsü altına kapatmaktı. Ama her şey elde edildi. Fakat o her şey her zaman sürdürülemeyeceği, özellikle 2019 yerel seçimlerinde, 2023 genel seçimlerinde, 2024-31 Mart seçimlerinde, hayır, ben her şeyi, bütün yetkileri elde ettim ama bütün zamanlar için bu geçerli değildir biçimindeki bir kanaat karşısında esasen 2025'te, yani 31 Mart seçimlerinden sonra Ekim 2024'ten bu yana İstanbul'da tanık olduğumuz uygulamalar siyasal iktidarın el değiştirmesine giden yolun, yani siyasal münavebeye giden yolun elden geldiğince tıkanması, engellerle kapatılması şeklinde bütün bu açılan davalar, yargının arasallaştırılması olarak adlandırdı birçok meslektaş, ama ben yargının demokratik siyasete son verilmesi eleğinde kullanılması olarak daha gerçekçi, belki daha acı ama daha gerçekçi bir şeyle bu yönde kullanılmaya başlandı. Şimdi bu CHP'nin buna rağmen, mesela İstanbul'da tanık olduğumuz Silivri davaları, bütün bu süreç Türkiye genelinde CHP'nin Özgür Özel'in gösterdiği siyasal performansa baktığımız zaman demek ki bu yeterli olmadı. Yani insanları görevlerinden almak, özgürlüğünden yoksun kılmak, aile boyu yaptırımlar uygulamak, sırf siyasal farklılık nedeniyle insanların özgürlüğünden alıkonulması ve kitlesel ihlaller uygulama yoluna gidilmesi yetmedi. Bu kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin parçalanması da bir seçenek olarak kullanıldı. Belirttiğiniz gibi bu aslında asliye mahkemeleri arasında devam eden yargılama sürecinin bir anda bölge adliye mahkemesine taşınması ve o bölge adliye mahkemesinden de beklenmedik bir zamanda böyle bir kararın verilmesi ve özellikle bayram öncesine rastlatılması bir. İkincisi, bu kararın muhatapları Yüksek Seçim Kurulu, İl Seçim Kurulu, İlçe Seçim Kurulu ve ayrıca valiliğe gönderilmesi, evet denebilir ki böyle bir karar verildi. Tedbiren görev üstlenmesi sağlandı ama hiçbir zaman bunun Ankara Valiliği, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün binlerce polisi hazır bulundurması, adeta burada İstanbul'da 19 Mart tabii. gecesi 19 Mart 2025 gecesinden başlayıp 22 Mart 2025 gecesine kadar Çağlayan Adliyesi'nin etrafında Çorum'dan, Tokat'tan, Anadolu'nun her yerinden getirilen polisler tarafından doldurulmasına benzer bir şey gibi, benzer bir görüntü gibi, Ankara'da da demek ki önceden bu öngörüldü. Sayın Kılıçdaroğlu, Ankara Valiliği, Ankara Emniyet Müdürlüğü bütün bunları öngördü ve bir pazar sabahı erkenden parti binasının boşaltılması yönünde ve polis hazır bulunduruldu. Bu açıdan tabii ki bir konjonktürel taktik varsayımı da gerçekçi bir tahlildir. Bu da tabii ki bizi konuşmamızın başında belirttiğim gibi hukuk dışı alanın belirleyici olduğunu gösteriyor. Hukuk dışı alanın, ama siyasal yaklaşımın belirleyici olduğu, siyasal yaklaşımın ise demokratik bir siyaset değil de büyük bir olasılıkta demokratik siyaseti bitirme yönünde ve bunun da tabii aslında bir partinin önceki genel başkanının buna alet olması, ayrıca üzerinde durulması gereken vahim bir durumdur diye düşünüyorum.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu. Çok teşekkürler tekrar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz.
2: Güçlü Özgenle Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuğum İstanbul Barosu Başkanı, aynı zamanda bir anayasa hukukçusu Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu. Tabii ne tartışılırsa tartışılsın, ne konuşulursa konuşulsun, elbette biz yine hukuk perspektifinden bakacağız. Hukuku konuşmaya, hukuk bütün bu yaşananlara ne söylüyor, nasıl yaklaşıyor, bunu konuşmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte şöyle süreye de bakıyorum. Ne oluyor, ne bitiyor Ankara'da? Neler konuşuluyor? Bundan sonra ne olur, ne biter? Buna dair böyle toparladığım bazı bilgiler var CHP başlığı altında. İzniniz olursa onları da size saat başına kadar şöyle bir özetlemeye çalışayım. Tamamını aktarmama imkan yok ama belli ki zaten ortada bir gerçeklik var. Bundan sonraki süreçte en azından ayın birinde yine parti içerisinde bir toplantı gerçekleşecek ve o parti meclisi toplantısı gerçekleşecek. O parti meclisi toplantısında nasıl kararlar alınacak? Gerçekten mesela CHP'nin Özgür Özel, CHP'li Özgür Özel grup başkanı, değil mi? Şimdi yeni sıfatıyla hatırlayalım, analım kendisini. Çünkü dün grup başkanı olarak da seçildi yapılan toplantı sonrasında. Şimdi 1 Haziran'da gerçekleşecek olan o parti meclisi toplantısında yeni yönetimi bir kurultay kararı alır mı almaz mı? Ağırlıklı görüş bu yönde bir kararın alınmayacağı yönünde. Hatta 7 ay sonrası, bundan sonraki 7. ayda bu konunun, bu başlığın, yeni yönetimin gündemine gelebileceği yönünde. Tabii orada enteresan bir tartışma da var. Sevgili Yıldız Yazıcıoğlu da onu aktarmıştı. Şimdi 60 kişilik bir parti meclisi vardı Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin. Şimdi o 58'e düştü. Neden? Çünkü çok ilginç, çok ilginç. İki isim AK Parti'ye geçti. Bu da enteresan bir tarihin bir oyunu olarak, gülümseten bir oyunu olarak hafızamızda kalsın. Peki o bahsettiğim başlıkları şöyle hızlıca aktarayım. Mesela Kılıçdaroğlu genel merkeze ne zaman gidecek? En önemli sorulardan, en çok konuşulan başlıklardan bir tanesi. Şöyle bir bakınca özellikle Müslüm Sarı örneğin partinin eski milletvekili ve Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden bir tanesi şöyle bir açıklama yaptı. Ben birebir Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Şu süreçte, yani şu 1-2 gün bu olaylar sıcakken Kılıçdaroğlu'nun partiye gitme, parti genel merkezine daha doğrusu gitme ve o koltuğa oturma gibi bir niyeti yok. Ne zaman? Bayram bekleniyor. Bayram sonrası daha doğrusu Kılıçdaroğlu'nun o klasik, aslına bakılırsa yani Kılıçdaroğlu'nu siyaseten tanıyan kişiler olarak hepimiz biliyoruz ki olayların soğumasını bekler. Genel olarak yaklaşımı bu yöndedir. Geçmiş dönem tecrübelerimiz neydik? Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bütün siyasetçilerimizin aslına bakılırsa az çok böyle huyunu suyunu da biliyoruz artık, ezberledik. Uzun yıllar zaten bizlerle olunca o isimler bunu öğrenmemenin imkanı da yok. Kılıçdaroğlu'nun bu işi biraz soğutacağı, tıpkı Müslüm Sarı'nın eski CHP milletvekilinin söylediği gibi de bayram sonrası genel merkeze gideceği yönünde bir bilgi var. Bir not, onu da aktarayım size. Dün Özgür Özel parti binasından ayrıldıktan sonra Ankara'da parti binasından meclise 6 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi, hatırlayınız. O yürüyüşle ilgili olarak da bir soruşturma başlatıldığını öğreniyoruz biz Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Gerekçe ne? Gerekçe de toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet, görevli memura direnme ve kasten yaralama suçlarından o yürüyüşle ilgili de bir soruşturma başlatıldığını öğreniyoruz. Özgür Özel demişken, Özgür Özel'in yolu meclis, yani genel merkezden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giden yoluyla ilgili bu gelişmeyi anlattıktan sonra peki siyaseten nasıl bir yol izleyecek Cumhuriyet Halk Partisi AK Partili Özgür Özel? Parti fiilen kapanmıştır dedi. Bir kere dün yaptığı açıklamalarda bu en çok dikkati çeken başlıklardan bir tanesi. Dost ihanetinden arınacağız ifadesi de, cümlesi de yine önemliydi. 40 gün içerisinde olağanüstü kurultay kararı alınması yönünde bir talebi var. Yeni yönetime, Kılıçdaroğlu yönetimine de bu talebini medya aracılığıyla, gazeteciler aracılığıyla da iletti. Kurultay kararı alınması için de eğer otomatik, yani daha doğrusu yeni yönetim, bu bahsettiğimiz 1 Haziran'daki 58 kişilik, iki eksikle gerçekleşecek olan parti meclisi toplantısında bir kurultay kararı alınmazsa bu kez ne yapacak Özgür Özel? İmza toplayacak, delegeler arasında bir imza toplama kararı alınacak, parti meclisini olağanüstü toplantıya çağıracağız dedi ve toplumsal baskıyı da arttırma niyetinde olacağız ifadesini kullandı. Farklı taraflardan açıklamalar da var. Mesela İmamoğlu ve Mansur Yavaş, her iki ismin de bu sürece nasıl yaklaşacağı konusunda bir soru işareti, daha doğrusu merak vardı, öyle söyleyelim. İmamoğlu oldukça sert bir açıklama yaptı Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak. Kukla ve dahili bedhah kayyum mudur Kılıçdaroğlu ifadesini kullandı. Darbeci yargı kolları başkanı, kukla ve dahili bedhah kayyum, hepiniz aynı yerdesiniz gibi bir oldukça sert bir açıklama yaptı. Mansur Yavaş kanadına gelince benzer bir çizgiden biraz uzak olduğunu görüyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, o da hani daha makulü, daha sakin, bu tip suçlayıcı, yani eleştirel sert ifadelerin dışında 45 gün içerisinde bir kurultay yapılması gerekiyor çağrısını hem polis partideyken, partiye müdahale ederken, hem de daha sonrasında Özgür Özel'i mecliste ziyareti sonrasında bu ifadesini, bu kurultay çağrısını yineledi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Yine söylediğim gibi Ankara'da konuşulan şöyle başlıkları sizlerle paylaşmaya çaba gösteriyorum. Mesela hani bu tip haberlerin genelde doğru çıktığına tanıklık ediyoruz kaynak itibariyle. Kaynağım kim? Fatih Atik. Fatih Atik kim? TGRT'nin Ankara haber temsilcisi. Burada ciddi dikkat çekici bazı iddiaları oldu kendisinin ve o iddialardan bir tanesi de biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı o sürecin yönetilebilmesi için bir ofis kurulmuştu. Neydi? Cumhurbaşkanlığı aday ofisini kurmuştu. Biz de dönem dönem o ofisten, o isimlerden bazı yetkilileri programımıza konuk alıp işte sürece dair konuşuyoruz. Biliyorsunuz siz de zaten programı düzenli takip eden dinleyicilerimiz. Hakan Atik dedi ki, düzeltiyorum, Fatih Atik dedi ki bu ofis yeni yönetim tarafından kapatılacak. Yani ofisin kapatıldığına ya da kapatılacağına ilişkin iddialar sıkça konuşuluyor şeklinde bir ifadesi var. CHP'li yöneticiler buna ne diyor? CHP'lilerden daha doğrusu gelen açıklamalar buna dair. Bu konuda bir belirsizlik var. Şu ana kadar CHP içerisinde bundan sonra ne olacak, ne bitecek tartışmaları yapılırken bir başka başlıkta bu. Yine bir iddia, onu da size aktarayım. Yani biz işte bilim insanlarıyla konuşuyoruz, hukukçularla mevcut durumu konuşuyoruz ama tabii siyasetin o karmaşık yapısı içerisinde bu tip tartışmalarında olduğunu görüyoruz. O konulardan bir tanesi de CHP'de CHP'de bulunup hatta tanıdığımız önde olan isimlerden bazılarının özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri ve ifadelerinden sonra bir disiplin ve ihraç sürecinin başlayabileceği yönünde tartışmalar var. Kimler için mesela, kimlerin adları burada ön plana çıkıyor? Dilerseniz onları da şöyle bir özetleyeyim. Mesela Grup Başkan Vekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ali Mahir Başarır. Daha doğrusu şimdiki süreçte artık grup başkanı da Özgür Özel olduğuna göre bu sıfatlarının geçmiş dönem itibariyle geçerli olduğunu da hatırlatalım. Ali Mahir Başarır'ın dışında Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Adana milletvekili, yine Ankara milletvekilleri Umut Akdoğan'la Adnan Beker gibi isimlerin, sadece bunlar değil aynı zamanda İstanbul milletvekilleri Taşkın Özer, Özgür Karabat, Gökhan Zeybek ve Cemal Enginyurt gibi isimlerle ilgili olarak bir ihraç, disiplin ve ihraç sürecini başlatacağı yönünde yorumlar yapılıyor Ankara'da. Ben de size hani bunlar ne kadar doğrudur teyit edilmemiş tabii, bunlar konuşulan, o dediğim gibi siyaset içerisinde bu ve benzer meseleler oluyor ama hani mantığa şu ana kadar CHP içinde yaşanan tartışmalara, özellikle bu isimlerin de Kılıçdaroğlu yönetimine hatta bizzat kendisine yönelik bu eleştirileri dikkate, mevcut tablo içerisindeki eleştirileri dikkate alındığında çok da uzak bir ihtimal gibi gelmedi bana da aslına bakılırsa. Hatta sadece bu değil, İYİ Parti'den CHP'ye geçen bir isim Ümit Dikbayır, Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır ile ilgili de tıpkı az önce size sıraladığım isimler gibi yine bir disiplin ve ihraç sürecinin başlayacağını da hatırlatmak gerekiyor. Ne demişti Ümit Dikbayır, onu da hatırlayalım elbette. O da yani bütün bu tartışmalardan, özellikle dün yaşananlardan sonra Ankara'da CHP genel merkezinde yaşanan o polis müdahalesi, biber gazlı süreçten sonra ne demişti? Kılıçdaroğlu olsaydı CHP'nin başında zaten geçmezdim, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmezdim şeklinde bir ifadesi olmuştu. Bu önemli. Bu arada tabii CHP'de sular kaynıyor dediğimiz mesele tam olarak da bu. Bazı ilçe teşkilatları da bu tartışmaların içerisinde. Kulağımıza gelen mesela bazı, Aydın'dı yanlış hatırlamıyorsam, sosyal medya hesaplarının bir şekilde kapatıldığı yönünde bazı bilgi, daha doğrusu o şifrelerin bir şekilde yeni yönetim tarafından istendiği ve o şifrelerin değiştirdiği yönünde bir açıklama var Aydın İl Başkanlığı'ndan. Ayvalık ilçe başkanı Hüseyin Şalmanlı, onun attığı adım çok daha ilginç. Bakalım yeni yönetim sürecinde neler yaşanacak. Neden ilginç diyorum? Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılması için disiplin soruşturulması başlatılması yönünde bir başvurusu oldu. CHP Ayvalık ilçe başkanı Hüseyin Şalman'ın, böyle CHP'de ilginç gelişmeler bundan sonraki süreçte olacak gibi görünüyor. Hani iktidar kanadına bakıyorum, özellikle tabii siyasetçiler biraz sessizler. Gerçi eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, Melih Gökçek'ten bahsediyorum, yaptığı ilginç, garip, tuhaf sosyal medya paylaşımları var. Yani onu bir kenara koyarsak ağırlıklı olarak iktidar kanadı bu süreçte sessiz, olanı biteni takip ediyor. Ama mesela iktidara yakın gazetecilere baktığımız zaman hani onların yaptıkları açıklamalardan, onların yaptıkları yorumlardan anlıyoruz ki CHP'nin şu an verdiği fotoğraf iktidar açısından, özellikle AK Parti kanadı açısından oldukça tırnak içinde kullanıyorum bunu, memnuniyet verici, onu söyleyebiliriz. Ama enteresandır, şunu da söyleyelim, saat başına gitmeden önce hatırlayınız, Bahçeli bir açıklama yapmıştı mutlak butlan kararının hemen sonrasında. Kılıçdaroğlu bu görevden feragat etmeli. Şimdi şaşırdık tabii biz o süreçte, neden Kılıçdaroğlu bu tip bir yorum yaptı diye. Şöyle değerlendirilebilir bir yorumdur benim yaptığım, ama siyaseti de az çok biliyoruz, siyaset üzerinden konuşuyoruz. Dağılmış bir CHP'nin, yani mevcut yapısı içerisinde bölünmüş, parçalanmış bir CHP'nin AK Parti'nin elini güçlendireceği yönde bir yorum olabilir ve böyle olunca ne olacak? O zaman da Cumhur İttifakı içerisinde MHP'nin etkisinin azalacağı yönünde bir endişesi olabilir. Kimin? MHP Genel Başkanı'nın diye tahmin ediyorum. Bu bir yorumdur. Devam edeceğiz.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.
3: 1930'da başlayan bir tutku.
4: Futbolcular ya kazanacağım ya da öleceğim, yani seçeneğine bakar mısın? Yani. Hatta kaleci maçtan sonra hayatımı kurtardım dediği söyleniyor. Yani bu rivayet odur ki.
3: 96 yıllık bir destan.
5: Bir önceki şampiyonun ünvanını korumak için katılmadığı tek Dünya Kupası olarak da tarihe geçiyor.
4: İki farklı ülke formasıyla iki Dünya Kupası finali oynayan tek futbolcudur.
3: Futbolun en unutulmaz efsaneleri.
5: Beraberlik halinde ne olabilir? Beraber kalınca maç tekrar oynanıyor.
4: Evet.
5: Tekrar yenene kadar.
4: İtalyan o zaman Mussolini maçlardan önce hakemleri akşam yemeğinde ağırlıyor ve onlara tavsiyelerde bulunuyor.
3: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Unutmayın, en güzel hediye sevdiklerinize güvenle varmanız. Lütfen aracınızı yavaş ve dikkatli sürün. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler. İyi bayramlar diler.

0: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'teseniz Yeri ve Zamanının ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Tabii takip ettiğimiz davalar, takip ettiğimiz başlıklar var. Onlara dair gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Bir nokta sadece, az önce hani haber merkezine bağlandık, CHP ile ilgili tartışmaları size aktardık. Orada bir zamanım kalmamıştı. Şöyle bir dakikanızı alacağım sadece. Şunu hatırlayalım, bütün bu tartışmaların ötesinde CHP'de ne oluyor, ne bitiyor, yaşananları zaten uzun uzun konuştuk detaylı. Bundan sonra ne olur, ne olabilir, bunları da anlatmaya, aktarmaya çaba gösterdik. İki tane konuya dikkat çekmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, dikkat ediniz. Perşembe gününden beri, nedir perşembe günü? Bu mutlak buttan kararın alınması sonrasında mesela neyi konuşmuyoruz biz, neyi konuşturmuyorlar bize? Emeklerin durumunu konuşmuyoruz, değil mi? Bayram ikramiyesini konuşmuyoruz, yoksulluğu konuşmuyoruz. Memlekette bir yerden bir yere giderken 4 kişilik bir ailenin otobüs, uçak, ulaşım masraflarını konuşmuyoruz. Torunlarına harçlık vermek isteyen dedelerin, babaannelerin, anneannelerin durumunu konuşmuyoruz. Şöyle aklımızın bir kenarında bulunsun sadece. Bu durumdan kim memnun ya da kimler memnun olabilir? Bir sormak istiyorum, aklımızın bir kenarında bulunsun, bu bir. İki, bir de şu mesele var, bu dava CHP ile ilgili, bu butlan davası, işte 38. kurultay, konuştuk bunları, siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Kim o davada mağdur sıfatıyla yer alıyor? Lütfü Savaş kim? İşte daha önce AK Parti'den belediye başkanı seçilmişti, nerede? Hatay'da. Sonrasında CHP'ye geçti, CHP'den seçildi, CHP listelerinden seçildi. Son seçimlerde de her zaman söylüyorum, Özgür Özel'in siyasi hayatındaki en önemli hatalardan bir tanesi, Lütfü Savaş'ı aday gösterdi bir kez daha Hatay'da ve CHP seçimi kaybetti. Kazanır kaybeder, o bizi ilgilendiren bir bölüm değil, ama siyasi bir hataydı, onu söylemek gerekiyor. Şunu söyleyeceğim, şunu konuşacağım. Lütfü Savaş dedi ki, bütün bu yaşananlardan sonra mutlak butlan davasıyla kendisi açmıştı. Ve tek hassasiyetim dedi, delegenin iradesinin gerçekleşmesi, delegenin iradesinin hayata geçmesiydi dedi. Ve yani bir tür adalet vurgusu yaptı. Ama ben de şunu sormak istiyorum, aklımızın bir kenarında dursun. Deprem davalarını konuşuyoruz burada, değil mi? Çok uzun yıllar Hatay Belediye Başkanlığı yapmış bir isimden bahsediyoruz. Sayın Lütfü Savaş'tan bahsediyoruz. Suçludur, suçsuzdur onu bilemeyiz. Ama kamu görevlilerinin de bir şekilde yargı önüne çıkıp suçluluklarını ya da suçsuzluklarını, tüm bu kavramlarla karşı karşıya gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Madem hakka hukuka bu kadar saygılıyız, ki olmamız gerekiyor, hiçbirimizin itirazı yok, o zaman çok uzun yıllar Hatay Belediye Başkanlığı yapmış olan Sayın Lütfü Savaş'ın da bu konuda halka bir şekilde bir hesap vermesi gerektiğini, dediğim gibi suçludur, suçsuzdur o süreçte ortaya çıkar. Mahkemelerin özellikle kamu görevlileriyle ilgili tavrını ağırlıklı olarak biliyoruz. Zaten burada ben her programda neredeyse bir dava ile ilgili süreci aktarmaya çaba gösteriyorum, ama dediğim gibi madem hak diyoruz, madem hukuk diyoruz, madem saygı diyoruz, en azından gidenlerin, o depremde hayatını kaybedenlerin hakkına, hukukuna saygı için böyle bir adımın atılması gerektiğini düşünüyorum. Sadece neydi? Bir daha bakıyorum. Delege iradesi ve hukuk ya da adalet vurgusu, delege iradesi işaret edilerek hak hukuk meselelerinin gündeme getirilmesi yetmez diye düşünüyorum. Hani bunu sizle dertleşmek için biraz bu konuya girmek istedim. Madem hak dedik, madem hukuk dedik, neyi takip ediyoruz biz ilk gününden beri? Evet, Kartalkaya davasını takip ediyoruz. Bugün itibariyle o cinayetin üzerinden de 483 gün geçti tam olarak. Ve 36'sı çocuk, 78 vatandaşımızın hayatına mal olan o cinayet. Önce şunu söyleyeyim, hala siyaseten bu unutuldu, soğutulmaya çalışılıyor, soğutuluyor. Siyaseten hala sorumluluk alan hiç kimse yok ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle ilgili soruşturma bir şekilde donmuş durumda, bir gelişme orada da maalesef yok. Çalışma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile ilgili de süreç çok da farklı ilerlemiyor, onu söyleyelim. Ama bir gelişme var. Onu aktarayım sizlere. Geçtiğimiz cuma günü gerçekleşti. Bu gelişmeye tanıklık ettik ama benim elime geç saatte ulaştı bu karar, ama aktarmam gerekiyor tabii. 21 Ocak'ta yaşanmıştı biliyorsunuz o cinayet ve savcılık özür dilerim, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülmüştü o dava. Sanıklar, hepsinin ismini sıralamak istiyorum izniniz olursa. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Emine Mürtezaoğlu, Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, aşçı Faysal Yaver, yine iş güvenliği uzmanı Ece Kayaçan, global sertifikasyon anonim şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu, çalışanlar aleyhine 5. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, yine aynı şekilde Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi'nden ve denetim müdürü Mehmet Özel ve yine denetim müdürü Yeliz Erdoğan'la ilgili verilen kararların bozulması için bir istinaf başvurusunda bulunmuştu. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi cuma günü verdiği kararla Kartalkaya davasında, ki o isimlerden bir tanesi de, onu da unutmayalım, tabii ki unutmuyoruz. Otel sahibi Halit Ergül 11 kişi hakkında olası kasıtla öldürme suçundan verilen hapis cezası kararlarını da onadı. Bu bilgiyi de söyleyelim. Mahkeme sertifikasyon şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu, yine LPG tesisatı bakım görevlisi Doğan Aydın ve resepsiyon görevlisi Yiğitan Bucak Çetin hakkında ev hapsi kararını yurt dışına çıkış yasağına da dönüştürdü. Bu detayı da aktaralım. Savcılık, olası kasıtla öldürme ve yaralama suçundan ceza alan 4 sanık hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan hüküm kurulmasını istemişti. Ama mahkeme bu yönde, savcılığın talep ettiği yönünde bir karar almadı. Tabii Yargıtay'a gidecek mesele, daha bitti mi? Bitmedi ve takip etmeye de devam edeceğiz. Tıpkı söylediğim gibi geride kalan 483 günde yaptığımız gibi. Ama hatırlatacağım, hatırlatmaya da devam edeceğiz. Turizm, Çalışma ve İçişleri Bakanlıkları ile ilgili bir süreç ilerlemiyor. Siyaset boyutu da aynı şekilde, siyaseten de hala ve hala bu konuda sorumluluk alan tek bir kişi yok maalesef. Peki devam edelim. Bilgi Üniversitesi, bir garip karar, bir garip süreç ilerledi. Şimdi kapatılmıştı biliyorsunuz. 3 gün yine Cumhurbaşkanlığı resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla cuma günü biz de o bilgiyi sizlerle paylaşmıştık. Aradan çok uzun zaman değil, 3 gün geçtikten sonra yine bir resmi gazetede, bu kez dün gece yarısı yayınlanan resmi gazete kararıyla öğreniyoruz ki yine yeni bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla Bilgi Üniversitesi açılmış. Şimdi burada gariplikler var. O gariplikleri sizde bir konuşmamız gerekiyor elbette. Neden? Şimdi uzmanlar diyorlar ki, hatta yetkililer, mesela YÖK Başkanı da bu konuya dair açıklamalarda bulundu. Kim? Erol Öz var. Orada da, o açıklamada da bir enteresanlık var. Ona da geleceğiz ama işte mevzuat gereği kapatılmıştır deniyor. İşte burada farklı mevzuata dair çok detaylar, ayrıntılar veriliyor. Eğer bir üniversitenin başına kayyum atanırsa yasal olarak kapatılmak zorundaydı. Tamam, peki hadi bunları anladık. Peki o zaman neden 3 gün sonra açıldı? Şimdi onun nedenini de nereden görüyoruz? Ya YÖK Başkanı adı gelmedi aklıma. YÖK Başkanı'nın yaptığı, Erol Özvar'ın yaptığı açıklamayla oradan hani biraz anlar gibiyiz, gibi oluyoruz. Neden anlar gibi oluyoruz? Bakın diyor ki Sayın Özvar, ilk karar, yani o kapatılma kararını kastediyor, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi gereken zorunlu bir hukuki işlemdi. Peki tamam, bunu anladık. Ancak diye devam ediyor Sayın Başkan, sonrasında sunulan raporlar ve güncel durum değerlendirmeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın beklentilerini hassasiyetle gözetmiştir ifadesini kullanıyor. Ben buradan şunu anlıyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı kararıyla kapatıldı. Bir, kapatılırken binlerce öğrenciden bahsediyoruz. İşte bölümler, işte yani işte 20 yıllık, belki daha uzun bir geçmiş olan üniversiteden bahsediyoruz. Türkiye'nin önemli üniversitelerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Acaba diye soruyorum ben Sayın YÖK Başkanı'nın bu açıklamalarından, diyor ya Sonrasında bu karar sonrasında, kapatma kararı sonrasında sunulan raporlar ve güncel durum değerlendirmeleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı açmaya karar verdi. Peki acaba Cumhurbaşkanı bu süreç içerisinde yeterince bilgilendirilmedi mi? Mesela o raporlar doğrultusunda açılmış ya üniversite tekrar 3 gün sonrasında. O raporlar zamanında Sayın Cumhurbaşkanı'na ulaştırılsaydı ya da işte Beştepe'deki yetkili isimlere ulaştırılsaydı bu kaos yaşanmayabilir miydi? Soru bir. İki. Üç gündür tanıklık ediyoruz burada. İşte ben de gelen mesajlardan, mesela Özel Öğretmenler Sendikası hafta sonu itibariyle gelen mesajları, oradan yansıyan görüntüleri, öğrencilerle polis arasında yaşanan gerilimi, kampüslerine, üniversitelerine, okullarına sahip çıkmak isteyen öğrencilerle polis arasında yaşanan o gerilimi gösteren onlarca video paylaştık, fotoğraf ve video paylaştı gazetecilerle. O görüntülere gerek var mıydı o zaman? Mesela o öğrenciler bilgilendirilip, bakın böyle bir karar alındı, bu yasal mevzuat gereği böyle bir karar alınması gerekiyordu, en kısa sürede bu mesele çözüme kavuşturulacak ve çözülecek, mağdur olmayacaksınız, biz bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz deseydi mesela YÖK, mesela üniversite yönetimi, değil mi? Üniversitenin başındaki isim, çünkü bu karar açıklanır açıklanmaz öğrencilere üniversitenin kapılarını kapatıverdi. Tablo bu, gerçeklik bu. Bunun üzerinden konuşmak, mutlaka bunun üzerinden tartışmak gerekiyor. Ama işte her zaman olduğu gibi, pek çok konuda olduğu gibi hesap verebilirlik ya da şeffaflık, işte Lütfü Savaş meselesini konuştuk daha bu bölümün ilk başında. Bu konuda kimse gençlere mesela ya da yurttaşlara böyle bir açıklama yapmak mecburiyetinde hissetmiyor kendisini. Kimlerden öğreniyoruz biz mesela? Zafer Şahin, yine hükümete yakın isimlerden, gazetecidir kendisi, isimlerden bir tanesi. Dün mesela resmi gazetede bu haber yayınlanmadan önce kulislerde dedi, bir sosyal medya paylaşımı yaptı, Ankara'da şu yorum yapıldı diyor şeklinde. Bilgi Üniversitesi konusunda henüz son söz söylenmedi dedi ve ekledi. Kulislerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilerin mağdur olmaması için sürece müdahil olabileceği konuşuluyor. Ama zaten ilk karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanmıştı. Yani enteresan gelişmelere tanıklık ediyoruz. Hep söylüyorum bunu. Hani George Orwell meselesi, işte onun üzerinden belki konuşmak, belki onun üzerinden tartışmak gerekiyor. Dediğim gibi bütün bu süreçte üniversitenin öğrencileri, akademisyenleri, mezunları ne yaşadı bu üç gün içerisinde? Yani bir imzayla, bir kalem oynatmayla her şey eski haline dönmüş oldu. Sistemin bir şekilde otokontrole sahip olmamasının bir sonucu üzerinden, olmaması nedeniyle mi biz böyle bir sonuçla karşı karşıya kalıyoruz? Devlet ciddiyeti vesaire, hani bu tartışmalara girmiyorum bile. Oysa ki hani üniversitelerin kapanması, değil mi? Bambaşka, sadece üniversite kapatmaktan bahsediyorum. Bu sadece yürütmenin bir imzasıyla olabilir. Yani yasal prosedür bunu söylüyor. Olmaması gerekirken tablo maalesef bu. Kurum iddia, ilk günde söyledim, cuma günde söyledim, hala onun arkasındayım. Kurum hakkında iddialar olabilir, çok ağır suçlamalar olabilir kurum yöneticileriyle ilgili olarak, daha doğrusu. O soruşturmalar sonrasında çok ağır kararlar, büyük yaptırımlar da yaptırım kararları da alınabilir. Buna hiç kimsenin itirazı yok. Eğer ceza gereken bir durum varsa elbette hayata geçirilsin de, yani öğrencilerin işte finallere gireceği günlerde tam anlamıyla bir belirsizlikle karşı karşıya kalmış olmaları, tamam ya, yani şunu söyleyelim, mağdur olmaları. Gerçek anlamda mağdur, öyle hani reklam mağdurluğu değil, gerçek anlamda mağdur olmalarının karşılığında ne yapılacak? Özetle şunu söyleyebiliriz herhalde. Ben Sayın YÖK Başkanı'nın açıklamalarına da aktardım sizlere. Tekrar tekrar aktardım üstelik. YÖK'ün bu süreci yönetemediği sonucuna varabiliriz herhalde. Değil mi? 80'lerden beri karşı karşıya kaldığımız durum aslına bakılırsa tam olarak da bu. Var aktaracağımız diğer başlıklar, pek çok başlık var. Ankara gar katliamı sanığı mesela 5 yıl, İdlib'deki 5 yılı geçirdi cezaevinde. Onun sonrasında Türkiye'ye getirildi. Kimler Türkiye'ye getirildi o Ankara gar katliamı ile ilgili olarak? Elbette bunu konuşacağız. Sorularımız da olacak ama bir kısa ara vereceğim izninizle. Ondan sonra devam edelim programa.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Bu çok dikkat çekici. Virüsten kaybolur kaybolmaz yapılan çalışmada zaten tüm o HTS kayıtları vesaire soruşturma dosyasına girmişti zaten. Ama buna rağmen vali diyor ki ben kızımızı bulmak için bu sim kartı Ankara'ya yolladım. Oysa ki o bilgiler zaten elinde.
1: Elinde.
0: Bu çok çarpıcı.
1: Tabii yani bu sanığın savunmasını inandırıcı gerekçelerle reddetmek bakımında bu dosya içerisindeki HTS kaydı nettir. Bir de şöyle bir şey var. Sim kartı siz zaten sinyal bilgisini de bulamıyor musunuz? Yani operatörden istemeniz gerekiyormuş. Hani o dediği de
0: video var. Yani. Tabii.
1: İki tane. Tabii. Yani nereden tutsan hani elinde kalıyor diyor ya.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanla devam ediyoruz. Bir bilgi sadece, CHP'yi konuştuk. Madem bir son dakika gelişmesi var, onu da sizlerle paylaşayım. Hani Kılıçdaroğlu ne zaman genel merkeze gider sorusunu sormuştuk. 28 Mayıs'ta Perşembe günü, yani bayramın ikinci günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun partililerle bayramlaşmak için Ankara'daki genel merkez binasında olacağı bilgisi şu an itibariyle elimizde. Hani o ayrıntıyı da sizlerle paylaşmış olalım. Bakalım nasıl bir fotoğraf verilecek, neler söyleyecek. Elbette gazeteci arkadaşlarımızın da soruları olacaktır kendisine. Bakalım Kılıçdaroğlu hangi yanıtları verecek o sorulara ve devam edelim biz. Anayasa Mahkemesi CMK ile ilgili CMK'nın bir maddesindeki bazı hükümleri iptal etti. Diyeceksiniz ki güçlü detay var. Bilgisayarlarda arama, kopyalama ve el koyma maddesi içeren o el koymanın detaylarını içeren bir madde. O maddenin bazı hükümlerini iptal etti. Şöyle bir bakıyorum, enteresan bir tablo. Neden? Bir kere şunu söyleyeyim, en son söyleyeceğimi şimdiden söyleyeyim. Savcılıklara bu yetki verilmiş durumdaydı. Yani bazı olağanüstü durumlarda savcılıklara hızlıca bir mahkeme kararı olmadan bu dijital belgeleri inceleme ya da yetkisi veren bir maddeden, CMK 134'ten bahsediyoruz burada. Bu önemli. Dijital hayata sınırsız müdahaleye fren olarak değerlendirilebilir mi Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı? Kesinlikle. Hele bir de çok tartışılıyor biliyorsunuz. Gözaltı süreçlerinden sonra ortaya dağılıveren görüntüler, değil mi? Cep telefonlarından ya da işte bir şekilde dağılan görüntüler, buna dair pek çok spekülasyon. Bu spekülasyonların bitirilmesi, sona erdirilmesi açısından önemli. Ne diyor mesela Anayasa Mahkemesi? Mesela telefon ve bilgisayarlar artık sıradan eşya değildir. Bunlar kişinin dijital hafızası ve özel yaşam alanlarıdır diyor. Tüm verilerin sınırsız şekilde incelenmesi hukuk devleti ilkesine aykırıdır şeklinde bir yorum. İnceleme uzun sürecek gibi muğlak gerekçelerle cihazlara el konulamaz ya da şifre çözülememesi tek başına ölçüsüz müdahaleyi meşru hale getirmez ya da kanunda bu anlamda yeterli güvenceler, sınırlar, veri koruma mekanizmaları bulunmalıdır diyor. Bu önemli, bu kararından, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bu karardan. Yani şöyle tanımlanıyor hukukta, yani hukuki terim olarak, dijital dünyada balık avlama yöntemiyle sınırsız veri toplanamaz artık, bunun için mahkeme kararı gerekmektedir. Böyle bir hukuki boşluk vardır ve hukuki boşluğun giderilmesi için de gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır diyor Anayasa Mahkemesi ve bunun için de 9 aylık bir süreç tanıyor. 9 ay sonra resmi gazetede yayınlandı ve 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Neden o 9 aylık süreç? İşte bir şekilde meclisinde bu konuda gerekli düzenlemeler yapması için de zaman tanınıyor. Onu da o detayı da sizle paylaşmak istedim. Yine çok konuştuğumuz bir konu, çok

toplamıştı. O ve o soruşturma ekibinin yaptığı çalışmalar sonrasında 23 şüphelinin biz gözaltına alındığını öğrenmiştik. Şimdi daha net bilgiler var. 18 şüpheli, o 23 kişiden 18'i, ki aralarında işte söylediğim gibi inşaat şantiyesinin o çalışanları var, emniyet müdürleri var, inşaat şirketinin ortakları var. MMT'den bahsediyorum. Onun oğlu yine aynı şekilde pek çok isim, toplamda 18 isim cinayet gerekçesiyle bu şüpheyle gözaltındalardı ve mahkemede bu gözaltı kararını tutuklamaya çevirdi. Bu önemli bir gelişme. Bu da aslına bakılırsa babanın yıllardır, 8 yıldır anlatmaya çalıştıklarının kamuoyuna, ki tanıklık ettik, hep beraber tanıklık ettik, kamuoyuna ne anlatıyordu baba? Benim oğlum cinayet nedeniyle hayatını kaybetti ve bunun delilleri var ve bu deliller yok edildi demişti. İşte şimdi bu tutuklamalarda bize, tabii yargılama sürecini bekleyeceğiz, tabii masumiyet karinesini bir kenara koyuyoruz. İsimleri o yüzden paylaşmadım sizlerle, tutuklanan isimleri. Yani kısa baş harfleriyle paylaşıyoruz tabii ki, ama bir gerçeklik. Bu büyük şüphe mahkeme heyetinde de gerçeğe dönüşmüş durumda. Bu da önemli. Ve Ankara Garı katliamı. Firari sanıkları vardı. Kırmızı bültenle aranan Ömür Deniz Dündar örneğin. Kendisinin de dahil olduğu, Ömer Deniz Dündar'ın da dahil olduğu 10 terör örgütü IŞİD mensubunun yaklaşık 5 yıldır Suriye'nin İdlib kentindeki o HTŞ kontrolündeki, son o Suriye'deki gelişmelerden önceki süreçleri hatırlıyoruz. HTŞ neydi, ne değildi, artık bunların hepsini ezbere biliyoruz. Anlıyoruz ki biz o cezaevlerinde tutuldukları ortaya çıkıyor. Ve bu kişiler Türkiye'ye getirildiler. Yaklaşık gelen bilgiler var, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan yapılan açıklamalar var. Yaklaşık bir ay önce bu toplamda bu 10 kişinin, IŞİD'li teröristin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların başlatıldığı yönünde bir bilgi vardı. Yine emeğe saygı, bu haberi kısa dalgadan aktarıyorum size. Bu kişiler toplu olarak getirilmediler Türkiye'ye, parça parça farklı zamanlarda, farklı zamanlarda getirildiler. Milli İstihbarat Teşkilatı da bir açıklama yaptı bu konuya dair. Suriye İstihbarat Servisi ve servisiyle koordineli yürütülen operasyon kapsamında kırmızı bültenle aranan bu 10 terör örgütü IŞİD'linin Türkiye'ye getirildiği bilgisini yine kamuoyuyla paylaşıldı. Yine terörle mücadele daire başkanlığı ve MİT tarafından yürütülen bir operasyon. Biz bu 10 kişiden 9'unun tutuklandığını biliyoruz. Birinin ise gözaltı süresinin uzatıldığı bilgisi yine elimizde. Tabii burada dikkat çeken bir durum var. Ankara Garı katliamı ile ilgili bizim hala hepimizin aklında onlarca soru işareti var. O soru işaretlerinin giderilmesi açısından bunlar önemli. Bu isimlerin sorgularında kamuoyuna yansır ise, o Ankara Garı katliamında nasıl güvenlik açıkları, güvenlik sorunları olduğunu da hatırlıyoruz değil mi? Bunları aylardır, yıllardır konuşmaya devam ediyoruz. İşte bu isimlerin sorgularıyla ilgili bize yansıyacak. Umarım elimize geçer. Tabii ki çaba göstereceğiz bunun için, ama bu faillerin sorgularında ne anlatacakları son derece önemli. Biz de tabii ki takip edeceğiz ve buna dair başlıkları sizlere aktaracağız. Terör örgütü demişken iki başlığı sizlerle paylaşayım. Bu açılım süreci vesaire, işte yavaş mı ilerliyor, hızlı mı ilerliyor, siyaseten çokça tartışma yapılıyor. Şöyle söyleyeyim, fikir yürütüyorum sadece. Şimdi bu CHP ile ilgili tartışmalar zaten şimdi bayramla beraber biraz soğumaya girecek vesaire, ama hani somut adımlar ne zaman gelir, gelir mi gelmez mi meseleleri yapılıyor, tartışmaları yapılıyor biliyorsunuz. Özellikle DEM Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konudaki talepleri artık ortada, özellikle genel başkan düzeyinde, zaten özellikle Devlet Bahçeli'nin talepleri ortada. Bu tartışmalar CHP ile ilgili, mesela bu tartışmalar kamuoyunun gündeminde oldukça yoğun şekilde yapılırken, mesela benim aklıma şu da geliyor. Mesela bayramdan sonra bu sürece dair yeni başlıkları, yeni adımları da görebiliriz. Dikkatler bir yandan orada olacak, bir yandan da orada olacak. Ne tarafa dikkatinizi vermek istiyorsanız siz de bu başlıkları takip edeceksiniz. Dün DEM Partili 3 isim, yani İmralı heyeti üyeleri olarak tanımlayabiliriz herhalde.

0: verildi bunu. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol İmralı'ya gittiler. Terör örgütü lideri Öcalan'la görüştüler. Bir bilgi var mı? Hayır, o görüşmeye dair bir bilgi yok. Çünkü biz daha sonrasında gerekli açıklamaları yapacağız dediler. Ben de hani önemli bir gelişme tabii size aktaralım dedim. Bu ondan önceki ziyaret ne zaman gerçekleşmişti? Bu bahsettiğim 24 Mayıs dün DEM İmralı heyeti adadaydı. Bir önceki ziyaret 16 Şubat'ta gerçekleşmişti. Hatta birkaç gün sonra açıklama gelmişti. Neden böyle uzun bekleniyor vesaire tartışmaları da, ya da bu bekleme süresine dair yorumları da yapmıştık beraber. Süreç demişken MİT Başkanı İbrahim Kalın da bu konuya dair, Kalın'ın da bu konuya dair açıklamaları var. İsterseniz onları da paylaşayım. Nerede konuştu? Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri'nde eğitim gören kursiyer subaylarla bir araya geldi ve orada bir konferans gerçekleştirdi. O konferansta konuştu daha doğrusu MİT Başkanı Kalın ve sürece dair şu ifadeleri kullandı. Bölgesel bir aktör olmanın ötesine geçen ülkemiz, çatışma çözümlerinde kapısı çalınan, krizlerin yönetildiği masalarda söz sahibi olan bir aktör haline geldi. Terörsüz bir Türkiye süreci de bir devlet politikası olarak yürütülmektedir dedi. Tabii en çok merak edilen konu terör örgütünün silah bırakması, ki Barış Terkoğlu, gazeteci arkadaşım Barış Terkoğlu, geçtiğimiz günlerde bir rapordan bahsetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan bir rapor, terör örgütünün silah bırakma sürecine dair başlık bu. Ne deniyordu o haberde, Barış'ın haberinde? Henüz %50'ye bile ulaşmadı silah bırakan terör örgütü üyesi sayısı. Bu rapor dikkat çekiciydi. O raporu da hatırlayarak devam edeyim İbrahim Kalın'ın açıklamalarına. Terörsüz Türkiye süreci bir devlet politikası olarak yürütülmektedir. Bugüne dek PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı alması, ülkemizdeki kadrolarını geri çekmesi ve Irak'ın kuzeyinde tasfiye çalışmalarına başlaması gibi kritik eşikleri de hassasiyette açtık cümlesi önemli. Ama tabii bunları hep söylüyorum, hep konuşuyoruz buna dair başlıkları. Hani kamuoyuyla da daha açık, daha net şekilde paylaşılsa bu sürece dair gelişmeler, belki daha yani siyasal iletişim, en basitinden siyasal iletişim açısından çok daha doğru bir adım olur diye düşünüyorum. Bu bahsettiklerim terörsüz bir Türkiye sürecine dair gelişmeler. Çok daha detay yok. O da yine bir, dediğim gibi, bir bayram uykusuna girecek belli ki. Bir tatil sürecinden geçiyoruz biliyorsunuz, biz hariç devam ediyoruz biz çalışmaya. Tabii takip ettiğimiz konular, onlardan birkaç başlık daha. Doruk madencilik işçileri biliyorsunuz Eskişehir'den Ankara'ya yürümüşlerdi. Günlerce Ankara'da eylem yapmışlardı ve üç bakanlığın kefaletiyle vazgeçmişlerdi. Alacaklarının ödenmesi, işten çıkarılan arkadaşlarının işe iadeleri gibi garantiler verilmişti. Bunlar kabul edilmişti. Bir açıklama yaptı Bağımsız Maden İş. Şirketin de açıklaması var. Onu da sizlerle paylaşacağım. Dedi ki bütün verilen sözlere rağmen hayata geçirilmedi. O vaatler hayata geçirilmedi dendi Bağımsız Maden İş'ten yapılan açıklamada ve tarih verildi. 1 Haziran itibariyle tekrar biz Ankara'daki o güçlü bir direnişi ortaya koyacağımızı, Ankara'dakine benzer bir güçlü direnişi ortaya koyacağımızı ilan ediyoruz açıklaması geldi. Bağımsız Maden işin açıklamasıydı bu. Şirket de, ki biliyorsunuz Yıldızlar Holding, artık öğrendik bunları, Yıldızlar Holding'den gelen açıklamada hayır dendi. Biz Doruk Madencilik işçilerine yönelik tüm taahhütler yerine getirilmiştir açıklaması. İki taraftan da böyle birbiriyle çelişen açıklamalar. Bakalım 1 Haziran itibariyle nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Bayram sonrası da o gerçekliği göreceğiz. Sadece iki taraftan da gelen açıklamaları sizlere aktarmak istedim. Habersiz kalmayalım. Takip ettiğimizde biline. Peki devam edelim. Dünyada neler olup bitiyor? Son 10 dakikada şöyle ona dair de birkaç başlık elbette. Çok detay yok. İran Amerika gerilimi. Tabii bir anlaşma metni imzalanacak mı, imzalanmayacak mı, artık o kadar uzadı ki bu meselede. Aslında belki de tarafların istediği de bu. Özellikle Washington tarafının istediği bu. Hep söylüyorum bunu. Trump bu savaşı kafasında çoktan bitirdi. İstihbaratı, Amerikan istihbaratına da yakın bir yayın kuruluşu Axios'tan bahsediyorum. Axios'ta bir haber var. Bu Amerika ve İran arasındaki o nükleer programı İran'ın nükleer programının elbette sınırlandırılmasını da içeren, ki bu konuda İran'ın biliyorsunuz itirazları da vardı. 60 günlük bir ateşkes uzatma anlaşmasının yakın bir zamanda gündeme gelebileceği yönünde bir haber. Axios'ta yer alan bir haber. Hatta aynı haberde sadece İran Amerika değil, biliyorsunuz ateşkes süreci çabaları devam ederken, hatta görüşmeler de devam ederken İsrail ile Hizbullah arasında da yine bu anlaşmanın içeriğinde de olacağı iddia ediliyor haberde. İsrail ile Hizbullah arasında da karşılıklı saldırıların sona erdirilmesini de kapsıyor bu açıklama, bu 60 günlük ateşkes anlaşması ya da ateşkesin uzatılması anlaşması deniyor. İsrail bu anlaşmaya uyar mı? Uymaz. Net. Hani çünkü ilk günden beri zaten ortada olan bir gerçeklik. İsrail hiçbir zaman Amerika destekli o saldırıların, özellikle İran'a saldırıların durmasını istemedi, ama Trump da son dönem itibariyle farklı bir çizgide. Tabii nasıl olmasın ki, Kasım ayında ara seçimler yaklaşıyor. Amerikalı sıradan sokaktaki Amerikalı'nın hayatı da bir şekilde bütün bu çatışma sürecinden olumsuz yönde etkileniyor ve bir şekilde nasıl tanımlanır, bu savaştan uzak durmaya çalışıyor. Ama tabii bazı başlıklar, bazı detaylar da var, onları da söyleyelim. Bir haber daha, bu bahsettiğimiz 60 günlük anlaşmayla ilgili El Arabiya'da yer alan bir haberden bahsediyorum. O da üst düzey kaynaklara dayandırarak bu bahsettiğimiz anlaşmayla ilgili haberi paylaşıyor okuyucularıyla. Deniyor ki haberde, evet, İran ve Washington ve Tahran arasındaki bir sonraki tur görüşmeler ateşkes için ne zaman? 5 Haziran'da gerçekleşecek. Nerede? Pakistan'da gerçekleşeceği yönünde bir haber, bir ayrıntı, bir detay var El Arabiya'da. Hani o gün imzalanır mı? Birkaç gün içerisinde, 5 Haziran'ı takip eden birkaç gün içerisinde bu anlaşmanın da devreye girebileceğini söyleyebiliriz. Trump da diyor ki o tehditlerine bir yandan da devam ediyor. Anlaşma sağlanana ve taraflar da, özellikle tabii kendisini kastediyor burada, onaylanana kadar bir şekilde abluka İran'a yönelik ya da Körfez'e yönelik ya da Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukada devam edecektir şeklinde bir açıklaması var. Washington'da bütün bu sürece, bütün bu yaşananlara öyle bakıyor. Şöyle bir bakayım, yani bu konuya dair, bu başlıklara dair aktarabileceklerim bunlar. Var mı başka bir detay? Şöyle notlarıma da bir yandan da bakıyorum. Yok. Şöyle son 4-5 dakikamı da spora, futbola ya da sporun diğer dallarına da ayırarak geçirmek istiyorum. Çorum Futbol Kulübü mesela, tebrik edelim Çorum Futbol Kulübü'nü tutan taraftarları da, hem de kulübü de hem de sporcuları da elbette biliyorsunuz. Esenler Erek Spor'la playoff final maçında karşı karşıya geldi ve 2-0 karşılaşmayı kazandı ve Süper Lig'e yükselen 4. takım olma başarısını gösterdi. Tabii sezona biraz karmaşık bir süreçle başlamıştı. Tahsin Tam'la başlamıştı sürece. Sonra Çağdaş Çavuş, Hüseyin Eroğlu, Uğur Uçar gibi isimlerin görev yaptığı bir kulüp. Genel olarak alt liglerde bunlar yaşanıyor. Bu tip değişimler yaşanıyor maalesef. Bir istikrar abidesi değil hiçbir kulüp. Diyeceksiniz ki alt liglerde yaşanıyor, diğer bir Süper Lig'de olmuyor mu? Oluyor tabii, elbette oluyor, ama o alt ligler biraz daha biraz daha karmaşık. Takip etmeye de çaba gösteriyorum bu arada, onu da söyleyelim. Bir Sarıyer taraftarı olarak onu da hemen aktarayım size. Çorum Futbol Kulübü playoff'ta Ankara Keçiören Gücü ve Bodrum Futbol Kulübü'nü saf dışı bırakmıştı. Dediğim gibi finalde de Esenler Erok Spor'u geçerek Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Umarız kalıcı olur. Umarız başarılı bir sezonu başarılı şekilde tamamlayabilirler. Onu da söylemiş olalım. Süper Lig demişken, tabii Süper Lig'de de Anadolu Ajansı geçtiğimiz günlerde bir haber paylaştı. O haberin dikkat çekici detayları, ayrıntıları var. Süper Lig tabii geride kaldı ama hani futbolcular açısından, özellikle de yerli futbolcular açısından nasıl geçti Süper Lig, bir onu da özetleyen haberden bahsediyorum. Mesela en genç oyuncu Süper Lig açısından bakarsak, Gençlerbirliği forması giyen 15 yaşındaki Ayaz Özcan, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de süre alan, forma giyen, yeşil sahaya çıkan en genç futbolcu olarak dikkati çekti. Genç sporcuları her zaman elbette destekliyoruz. En çok forma giyen Türk futbolcular açısından tabii bu, onu söyleyelim, yerli futbolcular açısından. Rams Başakşehir'in kalesini koruyan Muhammed Şengezer yine ligde en çok forma giyen Türk futbolcu olarak geçen sezon itibariyle hafızada kaldı. Ligde, Süper Lig'de ilginç bir fotoğraf. Sezon boyunca toplamda 571 oyuncu forma giymiş. Aslında hani takip edince çok sonsuz sporcu varmış gibi görünüyor ama tablo bu. Bunun yarısı, neredeyse 252'sinin Türk futbolculardan olduğunu söyleyelim. Konyaspor buradan onu da aktarmak gerekiyor. Türk futbolculara en çok şans veren kulüp olarak hafızalardaki yerini aldı. Sezon içerisinde toplamda 25 oyuncuya sezon içerisinde forma şansı verdi Konyaspor. Kim takip ediyor Konyaspor'u? Eyüpspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Kayserispor takip ediyor. Yine 29 futbolcu ligde iki farklı takımda forma giydi ilk yarı itibariyle o transferler gerçekleşince. Tabii en çok forma, en çok gol atan, futbolun en güzel tarafı zaten en çok gol atan futbolcu sezonu iki takımda, Konyaspor ve Trabzonspor'da geçiren Umut Nayır yine ligde en çok gol atan Türk futbolcu oldu. Konya'da 8, Trabzon'daysa bir kez gol atma başarısını gösterdi. 32 yaşındaki santrofor, yani toplamda 9 gol attı. Yani yerli futbolcuların bu anlamda golcülük konusunda çok da başarılı olduklarını maalesef söylemek mümkün değil ama dediğim gibi mesela Muhammed Şengezer herhalde lige bakınca geçen sezon itibariyle Rams Başakşehir'in kalecisi, milli kalecimiz, sezon içerisinde 2970 dakika forma giymiş. Gerçekten büyük başarı. 33 karşılaşmada takımının kalesini korumuş 29 yaşındaki file bekçisi. Kaç gol yemiş? Bu kadar tabii uzun süre bir şekilde kalede durursanız gol yemeniz de normal. 35 kez topu ağlarında görmüş, ona tanıklık etmiş Muhammed Şengezer. Son 2 dakikamız, onu da uyarıyor arkadaşlarımız. Tabii dörtlü final, basketbol dörtlü final Fenerbahçe'de katılmıştı ama maalesef özür dilerim, başarısızlık deyince böyle nefesim kesildi Fenerbahçe ile ilgili olarak. Olympiakos'a elendi ev sahibi takım Olympiakos. Şöyle bir durum var, en azından Fenerbahçe'nin iyi eleyen takım şampiyon oldu. Basketbol Avrupa Ligi'nde dördüncü şampiyonluğunu elde etti Yunanistan temsilcisi Real Madrid'i 92-85 mağlup etme başarısını gösterdi Yunanistan ekibi Olympiakos. Hani söylüyorum, Fenerbahçe'nin orada çok tartışmalar yaşandı. Fenerbahçe taraftarının salona girmesiyle ilgili yine Yunanistan'da Fenerbahçe taraftarının biletlere ulaşması konusunda çok sorun yaşamasına neden olduğunu hatırlatalım. Fenerbahçe'nin de bu konuda FIBA düzeyinde bazı girişimleri olduğu gerçeği de var ama neden bunu yaparlar, neden böyle bir sonuç ortaya çıkartırlar, akıl alır gibi değil. Son tahlilde spordan bahsediyoruz, spor diyoruz, kardeşlik diyoruz, rekabet diyoruz, rekabetin bu tarafı da olmaz olsun. Bu anlamda da hani Olympiakos bizi eledi diye, Fenerbahçe'yi eledi diye söylemiyorum ama tabii burada Olympiakos'un bir suçu yok. Yunanistan'daki yetkililerin işgüzarlığından bahsedebiliriz. Fenerbahçe'de dediğim gibi gerekli yasal başvuruları yapmış durumda diyelim ve Ne yapalım? Bugün itibariyle de bitirelim programı. Ne yaptık? 25 Mayıs 2026'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşlarıma, Simge Erten'e, Akif Özcan'a, editörüm İktür Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte, saat 9'da bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Lütfen ama lütfen. Hoşçakalın.
1: Güçlü Özgenler yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgenler yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgenler yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: 2002 Güney Kore, Japonya. Kupanın izinde sıradaki durağımız Asya ülkeleri. 2002 Dünya Kupası 31 Mayıs ile 30 Haziran 2002 tarihleri arasında Güney Kore ve Japonya ev sahipliğinde düzenlendi. Bu turnuva Dünya Kupası tarihinin en özel organizasyonlarından biri olarak kabul edilir. Çünkü kupa ilk kez Asya kıtasında oynandı ve yine ilk kez iki ülke birlikte ev sahipliği yaptı. Finalde Brezilya Almanya'yı 2-0 yenerek tarihindeki 5. Dünya Şampiyonluğunu kazandı. Ancak 2002 yalnızca Brezilya'nın zaferiyle değil, futbol dünyasındaki dengeleri alt üst eden sürprizleriyle hafızalara kazındı. Turnuva daha ilk maçlardan itibaren büyük şoklarla başladı. Son dünya şampiyonu Fransa, Dünya Kupası'na ilk kez katılan Senegal'e 1-0 yenildi. Papa Baoba Diop'un attığı gol, yalnızca Senegal'in Dünya Kupası tarihindeki ilk golü değil, aynı zamanda turnuvanın ilk büyük sürpriziydi. Senegal bununla da kalmadı ve çeyrek finale kadar yükselerek kupanın en romantik hikayelerinden birine dönüştü. Öte yandan Fransa ise gol bile atamadan grup aşamasında elendi. Aynı şekilde Arjantin'in erken vedası da futbol dünyasında büyük şaşkınlık yarattı. 2002 Dünya Kupası'nın en unutulmaz takımlarından biri ise Türkiye oldu. Şenol Güneş yönetimindeki milli takım dünya futbolunun devleri arasında yarı finale kadar yükselerek tarih yazdı. Türkiye yarı finalde sonradan şampiyon olacak Brezilya'ya kaybetti ancak turnuvayı 3. tamamlayarak Türk futbol tarihinin en büyük başarısını elde etti. Çeyrek finalde Senegal karşısında İlhan Mansız'ın uzatmalarda attığı altın gol Türkiye'yi yarı finale taşıyan tarihi an olarak hafızalara kazındı. Bu aynı zamanda altın gol kuralının uygulandığı son Dünya Kupası'ydı. 'Ev sahibi Güney Kore'de turnuvanın en sıra dışı hikayelerinden birini yazdı. Grup aşamasında Polonya ve Portekiz'i geçerek ikinci tura yükselen Güney Kore ardından İtalya ve İspanya'yı eleyerek yarı finale çıktı. Böylece bir Dünya Kupası yarı finale yükselen ilk Asya takımı oldu. Ancak bu başarı beraberinde büyük tartışmaları da getirdi. Özellikle İtalya ve İspanya maçlarında verilen hakem kararları uzun yıllar boyunca konuşuldu. Hakem performansları dönemin futbol kamuoyunda ciddi eleştirilere neden oldu ve 2002 Dünya Kupası'nın en tartışmalı başlıklarından biri haline geldi. Turnuvanın en büyük bireysel hikayesi ise kuşkusuz Ronaldo oldu. Herkes onun oynayıp oynayamayacağını tartışırken o bambaşka bir hamle yaptı. Saçının büyük kısmını kazıttı. Alnının önünde küçük bir tutam bıraktı. İlk bakışta garip hatta eleştirilen bir görüntüydü. Yıllar sonra bu tercihinin sebebini net bir şekilde açıkladı. Sakatlığımın konuşulmasını istemiyordum. Herkes saçımı konuşsun istedim ve işe yaradı. Gerçekten de işe yaradı. Dünya medyası onun sakatlığını değil, saçını konuşurken o sahada işini yaptı. Attığı gollerle Brezilya'yı şampiyonluğa taşıdı ve turnuvanın en büyük kahramanlarından biri oldu. Türkiye'de de durum farklı değildi. Bir yanda tarih yazan milli takımımız, diğer yanda o saçla hafızalara kazınan Ronaldo. Turnuvayı 8 golle gol kralı olarak tamamladı ve finalde Almanya'ya karşı attığı 2 golle Brezilya'yı şampiyonluğa taşıdı. Özellikle finalde Alman kaleci Oliver Kahn'ın yaptığı hata sonrası gelen ilk gol, Ronaldo'nun kariyerindeki en önemli anlardan biri oldu. Böylece Brezilyalı yıldız 4 yıl önce yaşadığı büyük hayal kırıklığını tarihin en güçlü geri dönüş hikayelerinden birine çevirdi. Brezilya'nın hücum hattında Ronaldo'nun yanında Rivaldo ve Ronaldinho da turnuvanın yıldızları arasındaydı. Ronaldinho'nun İngiltere'ye attığı unutulmaz frikik golü kupanın en ikonik anlarından biri olarak futbol tarihine geçti. Brezilya hem etkili hem de gösterişli futboluyla 2002'nin en güçlü takım olduğunu da gösterdi. 2002 Dünya Kupası'nın genel ruhu, klasik futbol devleriyle yükselen yeni futbol ülkelerinin çarpışmasıydı. Fransa ve Arjantin gibi büyük ekipler erken elenirken Senegal çeyrek finale, Güney Kore yarı finale, Türkiye ise üçüncülüğe kadar yükseldi. Bu nedenle 2002 yalnızca Brezilya'nın şampiyonluğu olarak değil, Dünya Kupası tarihindeki futbol dengelerinin en sert biçimde değiştiği turnuvalardan biri olarak hatırlanır. Kısacası 2002 Dünya Kupası, Dünya Kupası'nın Asya'ya açıldığı, sürpriz ülkelerin sahneyi ele geçirdiği, tartışmalı kararların gölge düşürdüğü ve Ronaldo'nun kendi futbol kaderini yeniden yazdığı unutulmaz bir turnuva oldu. Brezilya kupayı kazandı ama hafızalarda Senegal'in Fransa'yı devirdiği gün, Türkiye'nin tarihi üçüncülüğü, Güney Kore'nin sıra dışı yürüyüşü ve Ronaldo'nun Yokohama'daki ilk golü kaldı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: ...1986 Meksika. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Futbol tarihinin en büyük yeteneklerinden biri olarak sahadaki dehası, asi karakteri, yoksulluktan zirveye uzanan hikayesi ve milyonları peşinden sürükleyen karizmasıyla bir sporcudan çok bir efsaneye dönüşmüş Arjantinli futbolcu. Ya da şöyle desek daha anlaşılır olur. Tanrı'nın eli.
1: Kupanın izinde bugünkü durağımız Meksika dalgasının başladığı turnuva. Meksika'da yapılan 1986 Dünya Kupası.
2: Meksika'nın turnuva tarihinde ikinci kez ev sahipliğini yaptığı ilk ülke unvanını kazandığı 1986 Dünya Kupası henüz daha yolun başında hikayelerle başlamıştı bile.
1: Aslında yapılan seçimlerin ardından FIFA 1986 Dünya Kupası organizasyonunu Kolombiya kazanmıştı. Fakat Kolombiya maliyetin aşırı yükselmesi ve altyapının yetersiz kalması nedeniyle çekildi. FIFA da organizasyonu Meksika'ya verdi. Meksika 1970'deki ev sahipliğinden 16 yıl sonra yeniden turnuvayı düzenledi. Turnuvada 24 takımlı yapı korunurken 1982'nin ikinci grup aşamasına son verilip son 16 turuna dönüldü.
2: Formatı genişletilmiş organizasyonda gerilim de arttı. 6 gruptan çıkan takımlara en iyi 4 grup üçüncüsü de eklenince Dünya Kupası ilk kez gerçek anlamda geniş bir knockout sahnesine dönüştü. Bu turnuvayı daha hikayeli hale getirdi. Çünkü artık grup aşamasından sonra doğrudan ölüm kalım maçları başlıyordu.
1: 1986'nın erken büyük hikayelerinden biri Afrika ve Arap futbolundan geldi. FAS grubunu lider bitirerek Dünya Kupası tarihinde ikinci tura çıkan ilk Afrika ve ilk Arap takımı oldu. Aynı kupada Danimarka'da ilk katılımında çok parlak bir başlangıç yaptı. Danimarka'nın Uruguay'ı 6-1 yenmesi turnuvanın hala en çarpıcı grup performanslarından biri olarak hatırlanıyor.
2: Turnuvanın en çılgın maçlarından biri de Belçika-Sovyetler Birliği son 16 eşleşmesiydi. FIFA bu maçı bir Dünya Kupası klasiği olarak anıyor. Belçika, Igor Belanov'un hat-trick yaptığı maçı 4-3 kazandı. Böyle maçlar 1986'nın neden hala bu kadar sevildiğini anlatıyor. Bu kupa yalnızca tek bir yıldızın yürüyüşü değildi. Aynı zamanda yüksek tempolu, gollü ve dramatik knockout futbolunun da turnuvasıydı.
1: 1986 denince bütün yollar Diego Maradona'ya çıkıyor. Ansiklopediler onun bu turnuvaya hakim olduğunu söylerken abartmıyor. FIFA'nın 1986'ya dönük anlatımı da Maradona'nın 5 gol atıp Arjantin'in şampiyonluk yürüyüşünü bizzat taşıdığını vurguluyor. Üstelik mesele yalnızca gol sayısı değil, oyunun temposunu, yönünü ve psikolojisini belirleyen merkez olmasıydı. 1986 bir takımın kupayı kazandığı ama bütün turnuvanın tek oyuncunun etrafında döndüğü ender dünya kupalarından biridir.
2: Bu destanın en büyük sahnesi Arjantin-İngiltere çeyrek finaliydi. Reuters'ın tarih özetine göre bu maç 1982 Falkland-Malvinas Savaşı'ndan sonra iki ülkenin ilk büyük futbol hesaplaşmasıydı. Siyasi yükü zaten ağırdı. Maradona burada futbol tarihinin en meşhur iki golünü aynı maçta attı. Önce eliyle attığı ve sonradan Tanrı'nın eli diye anılacak gol, sonra da kendi yarı alanına yakın bir noktadan başlayıp İngiltere savunmasını geçerek attığı FIFA'nın 100 yılın golü diye anlattığı solo gol. Tek bir maçın hem hile, hem dahilik, hem intikam duygusu, hem de efsane üretmesi kolay iş değil. 1986 bunu yaptı.
1: Maradona bununla da kalmadı. Kaynaklar yarı finalde Belçika'ya karşı da bir başka muhteşem solo gole imza attığını ve Arjantin'i finale taşıdığını hatırlatıyor. FIFA'nın 1986'ya dönük videolu ve yazılı arşivleri de turnuvanın genel çerçevesini neredeyse Maradona'nın Meksika'sı gibi kuruyor. Bu yüzden 1986 için en doğru cümlelerden biri şu: Arjantin kupayı takım olarak kazandı ama turnuvayı tek başına Maradona sahiplendi.
2: Final ise çoğu kişinin hatırladığından daha dramatikti. Arjantin, José Luis Brown ve Jorge Valdano'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Batı Almanya, Karl-Heinz Rummenigge ve Rudi Völler'le geri dönüp skoru eşitledi. Tam maç Almanya'ya akıyor gibi görünürken Maradona'nın ince pasında Jorge Buruşaga 85. dakikada kazanan golü attı ve Arjantin 3-2 kazandı. Yarı finalde Maradona finalde gol attı klişesiyle değil, onun oyunu son bir kez doğru anda kırmasıyla hatırlanmalı. Klasik kahramanlık değil, daha sofistike bir mühendislik.
1: 1986 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir: bu, Dünya Kupası'nın bir insanı neredeyse mitolojik bir figüre dönüştürdüğü turnuvadır. Meksika ikinci kez ev sahibi oldu, format daha modern bir knockout yapısına geçti, Fas tarih yazdı, Danimarka dünyayı eğlendirdi, Belçika Sovyetler maçında kıvılcımlar saçıldı ama bütün bu hikayelerin üstüne Maradona çıktı ve kupanın tamamını kendi gölgesiyle kapladı. Bazı Dünya Kupaları şampiyonu hatırlatır, 1986 doğrudan bir insanı hatırlatır.
2: 1986 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Maradona 4 dakika arayla futbol tarihinin en çok konuşulan 2 golünü attı. İlkini elle attı ve maçtan sonra biraz Maradona'nın kafası, biraz da Tanrı'nın eliyle diyerek tarihe geçti. İkinci golde ise orta sahadan 7 İngiliz oyuncu ipe dizerek 100 yılın golünü attı.
1: Bugün dünyanın her stadyumunda gördüğümüz seyircilerin sırayla ayağa kalkıp ellerini kaldırmasıyla oluşan Meksika dalgası bu turnuvada küresel bir fenomen haline geldi. Tribünlerdeki bu coşku futbolun eğlence kültürünü sonsuza dek değiştirdi.
2: Danimarka tarihine ilk kez katıldığı kupada fırtına gibi esti. Grupta Uruguay'ı 6-1, Batı Almanya'yı 2-0 yenerek Danimarka dinamiti lakabını aldılar. Ancak ikinci turda İspanyol Butragueño'nun 4 golüne engel olamayıp 5-1 ile trajik bir şekilde elendiler.
1: Brezilya-Fransa çeyrek finali futbolun klasik müzik tadındaki maçıdır. Zico oyuna girdikten hemen sonra kazanılan penaltıyı kaçırdı. Maç seri penaltılara gittiğinde ise dönemin bir diğer devi Michel Platini kendi penaltısını kaçırdı. Sonunda gülen taraf Fransa oldu ama maç her iki efsanenin de trajedisiyle hatırlandı.
2: Turnuvadan sadece 8 ay önce Meksika'da 8.1 şiddetinde bir deprem oldu ve binlerce insan öldü. Stadyumlar mucizevi bir şekilde ayakta kaldı.
1: Paraguay teknik direktörü Coetano Re, hakemi taciz ettiği için Dünya Kupası tarihinde sahadan atılan ilk teknik direktör oldu.
2: 1986 Dünya Kupası, futbol tarihinin yalnızca bir turnuvası değil, Diego Armando Maradona'nın efsaneye dönüştüğü sahne olarak hafızalara kazındı. Meksika'nın ikinci kez ev sahipliği yaptığı organizasyonda Arjantin kupaya uzanırken, Maradona İngiltere'ye attığı Tanrı'nın eli ve 100 yılın golüyle futbol tarihinin en unutulmaz anlarını yarattı.
1: Fas'ın Afrika futbolu adına tarih yazdığı, Danimarka'nın büyüleyici futboluyla dikkat çektiği turnuva, modern eleme sisteminin yerleştiği, yüksek tempolu ve dramatik maçlarıyla Dünya Kupası'nın en ikonik organizasyonlardan biri olarak kabul edildi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 1990 İtalya. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Dünya Kupası'nın güzellikten çok gerilim, savunma, sinir ve karakter testi üzerinden hatırlandığı turnuva. Turnuvada 24 takım 52 maç yaptı ve turnuva boyunca sadece 115 gol atıldı. Kupanın izinde bugünkü durağımız İtalya'da yapılan 1990 Dünya Kupası.
1: 1990 Dünya Kupası 8 Haziran 8 Temmuz 1990 arasında İtalya'da oynandı. Turnuvada 24 takım 52 maç yaptı ve toplam 115 gol atıldı. Finalde Batı Almanya Roma'daki Stadio Olimpico'da Arjantin'i 1-0 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oldu. Bu aynı zamanda Batı Almanya'nın yeniden birleşme öncesindeki son Dünya Kupası maçıydı.
2: Biçim olarak 1990-1986'daki 24 takımlı modeli sürdürdü. 6 gruptan çıkan ekipler ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16 turuna kaldı. Ama kupanın ruhu 1986'ya göre belirgin biçimde daha kapalı, daha gergin ve daha savunmacıydı. Turnuvadaki düşük gol ortalaması ve o güne kadarki rekor kırmızı kart sayısı 1990'ı özel kılan detaylardı.
1: Turnuva daha ilk günden büyük şokla başladı. Son şampiyon Arjantin açılış maçında Kamerun'a 1-0 yenildi. Üstelik FIFA'nın resmi anlatımına göre Kamerun maçı 9 kişi bitirdi.
2: Kamerun'da Roger Milla 38 yaşında oyuna sonradan giren bir yıldız olarak 4 gol attı ve takımı çeyrek finale taşıdı. Kamerun, Dünya Kupası'na çeyrek finale çıkan ilk Afrika takımı olma özelliğini kazandı.
1: Ev sahibi İtalya'nın kupadaki en ağır psikolojik kırılması yarı finalde geldi. Napoli'de oynanan İtalya-Arjantin yarı finalinde Chiragi gol attı ancak Claudio Caniggia'nın beraberlik golü Walter Zenga'nın turnuvadaki 517 dakikalık gol yememe serisini bitirdi.
2: Maç penaltılara gitti ve Sergio Goycheva yine kurtarışlarıyla Arjantin'i finale taşıdı. Bu maç hem ev sahibinin çöküş anıydı hem de Maradona'nın kulüp şehri Napoli'de yarattığı büyük duygusal çatlağın sembolü haline geldi.
1: Öteki yarı finalde ayrı bir klasik üretti. Batı Almanya ile İngiltere 1-1'den sonra penaltılara gitti ve Almanlar tur atladı.
2: Final ise 1986'nın rövanşı gibiydi. Yine Batı Almanya ve Arjantin karşı karşıya geldi. FIFA'nın final anlatımına göre maç sert ve gergin geçti. Diego Maradona, Guido Bulwald tarafından neredeyse maç boyunca yakın markaj altında tutuldu. Arjantin'den Pedro Monzon ve Gustavo De Zotti oyundan atıldı. Maçın tek golünü ise Andreas Brehme 85. dakikada penaltıdan attı. Böylece Batı Almanya 4 yıl önce Meksika'da kaybettiği finalin intikamını almış oldu.
1: Batı Almanya'nın bu şampiyonluğu yalnızca finalle açıklanamaz. FIFA'nın istatistik yazılarında Lothar Matthäus kaptanlığındaki takımın turnuvada 15 gol attığı özellikle disiplin ve süreklilik açısından diğer ekiplerden daha sağlam göründü. Bu ekip belki 1970 Brezilya'sı kadar büyüleyici değildi ama 1990'ın sert havasına en iyi uyum sağlayan taraftı.
2: 1990 Dünya Kupası'nın akıllı

0: kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Cameron'un efsanesi Roger Milla 38 yaşında emekli olmuştu. Ancak devlet başkanının ricasıyla Dünya Kupası kadrosuna dahil edilerek takımla İtalya'ya gönderildi. Milla attığı her golden sonra köşe gönderine gidip kalça dansı yaparak Dünya Kupası tarihinin en ikonik gol sevinçlerinden birini yarattı.
1: Batı Almanya-Hollanda maçı iki komşu arasındaki tarihi rekabetin en çirkin anına sahne oldu. Hollandalı Frank Rijkaard, Alman Rudi Völler'in saçına maç içinde iki kez tükürdü. Her iki oyuncu da oyundan atıldı. Rijkaard yıllar sonra özür dilese de bu olay tarihin en meşhur tükürüğü olarak kaldı.
0: 1990 tarihin tozlu sayfalarına karışacak birçok ülke için son duraktı. Batı Almanya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Çekoslovakya ve Yugoslavya son kez bu isimlerle ve bayraklarla Dünya Kupası'nda yer aldı.
1: Batı Almanya-Arjantin finali futbol tarihinin en sıkıcı finallerinden biri kabul edilir. Dünya Kupası finalleri tarihinde ilk kez bir oyuncu kırmızı kartla atıldı. Maç Almanların tartışmalı bir penaltısıyla 1-0 bitti.
0: Bu turnuvada takımlar o kadar çok kalecilerine geri pas verip zaman geçirdiler ki FIFA turnuvadan sonra kalecinin geri pası eliyle tutmasını yasaklayan devrim niteliğindeki kuralı getirdi.
1: Yarı finalde İtalya ve Arjantin Maradona'nın efsane olduğu Napoli'de karşılaştı. Maradona, Napolili taraftarlara yılın 364 günü sizi aşağılayan İtalya'yı mı yoksa sizi seven beni mi destekleyeceksiniz diyerek tribünleri ikiye böldü. İtalya elendi ve İtalyan halkı finalde Maradona'yı yuhaladı.
0: 1990 Dünya Kupası estetik futboldan çok gerilim, savunma ve sert mücadelelerle hatırlanan turnuvalardan biri oldu. İtalya'da düzenlenen organizasyonda Batı Almanya finalde Maradona'lı Arjantin'i 1-0 yenerek 3. kez şampiyonluğa ulaştı.
1: Kamerun'un Roger Milla önderliğinde Afrika futbolu adına tarih yazdığı turnuva, düşük gol ortalaması, sert oyun ve tartışmalı finalleriyle hafızalara kazındı. FIFA'nın geri pas kuralını değiştirmesine yol açan futbol anlayışı da 1990 Dünya Kupası'nın en kalıcı etkilerinden biri oldu.
0: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yarıda kalmasın. Bayram sevinci yarıda kalmasın. Direksiyonda telefon kullanmayın, dikkatinizi yola verin. Güvenli bir yolculuk için gözünüz yolda, kulağınız Sputnik'te, eliniz direksiyonda olsun. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler.
1: 1930'da başlayan bir tutku.
2: Şimdi Romanya takımını bizzat Kral 2. Karol seçiyor. İş yerlerinden izinlerini şahsen alıyor. Futbolculara garanti veriyor.
1: 96 yıllık bir destan.
3: Futbolcular güvertede kondisyon çalışmaları yapıyorlar ve topu denize düşürmemek maharet burada.
4: Çok tatlılar ya.
1: Kupanın izi gözlerinizin önünde.
2: İlk golünü atan isim ilk attığı golle ilgili sıradan bir gol de bilmiyorduk diyor.
1: Futbolun en derin sırları.
3: Yani 1930 yılında sakatlanırsanız geçmiş olsun.
2: Ya sahada oynamak zorundasınız sakat.
3: Ya da takım eksik.
2: Ya da takım eksik olacak.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: aramızdan ayrılanlar.
1: Bugün sanat hayatı boyunca 200'e yakın sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan, 1950'li ve 1960'lı yıllarda Türk sinemasında melodram ve kahramanlık filmlerinin jöni olarak tanınan Eşref Kolçak'ın ölüm yıl dönümü. Eşref Kolçak 1927 yılında Moskova'da doğdu. Babası İspir Gaziler köyünden Harun Kolçakoğlu, annesi ise daha sonra Hateme adını alan Rus asıllı Katya'dır. 5-6 yaşlarındayken ailesiyle Türkiye'ye göç eden Kolçak, Erzurum'da ilk öğrenimine başladı. 1941 yılında ailesiyle İstanbul'a geldi. Sultanahmet Sanat Enstitüsü'nde tesviyecilik bölümüne girdi. Ancak babasının ölümü üzerine okulu bırakmak zorunda kaldı. Marangozluk, ayakkabı tamirciliği, amelelik, gazete satıcılığı gibi işlerde çalıştı. Halk evlerinde ve CHP'nin yürüttüğü sanat faaliyetlerine katılarak piyeslerde rol aldı. Kolçak'ın sahne yaşamı 1944 yılında Atilla Revüsü'nde sahneye çıkmasıyla başladı. 1945-1949 yılları arasında ses operetinde dansör olarak sahneye çıktı. Bir yandan da filmlerde figüranlık yaptı. İlk defa 1947 yılında Cahide Sonku ve Seyfi Havaeri'nin yönettiği Fedakar Ana filminde rol aldı. 1949-1951 arasında askerlik hizmetini yaptıktan sonra ses operetinde çalışmaya devam etti. 1951 yılında Şinasi Özkonuk'un yönetmenliğini yaptığı Affet Beni Allah'ım adlı polisiye filmde başrol oyuncusu olarak yer aldı. 1950'li ve 1960'lı yıllarda Türk sinemasında melodram ve kahramanlık filmlerinin jöni olarak tanındı. Özcan Hanım'la 1955'te Dünya Evi'ne giren sanatçının oğlu Harun Kolçak aynı yıl dünyaya geldi. Fantastik Türk sinemasının en özel örneklerine de katkıda bulunan ve oynadığı her role uyum sağlayan Kolçak, Altar filminde Zodyak, Süpermen Dönüyor'da Profesör Çetinel rollerini canlandırdı.
2: Peki Eşref Kolçak, sizin dansla ilginiz kaç yıl geride kaldı diye sorsak?
3: Oh, bir hayli eski, çünkü 44-45 senelerinde falan başlamıştım ben dansa.
2: Evet.
3: Film çalışması da 47'de başladı işte. O zamandan beri de devam ediyor.
1: Sanat hayatı boyunca 200'e yakın film ve televizyon dizisinde oynayan Eşref Kolçak, Namus Uğruna, Bir Şoförün Gizli Defteri, Düşman Yolları Kesti ve Hanım adlı önemli yapımlarda rol aldı. Usta oyuncu, 1950-1960'larda melodram ve kahramanlık filmlerinin jöni olarak sinema severlerin önüne çıkarken, Namus Uğruna filmindeki aşık ve öfkeli koca Eşref, Düşman Yolları Kesti filmindeki Yüzbaşı Nazım karakteriyle hatıralarda yer etti. İlk ödülünü 1961 yılında yapılan İstanbul Belediyesi Sanat Festivali 2. Türk Filmleri Yarışması'nda Namus Uğruna adlı filmindeki performansıyla en başarılı erkek oyuncu seçilerek aldı. Yüzlerce sinema filminin yanı sıra reklamlarda ve fotoromanlarda rol aldı. 1982 yılında Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşamaya başlayan sanatçı, 26 Mayıs 2019'da Bursa'da hipoksik solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşama gözlerini yumdu.
0: Aramızdan ayrılanlar. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar her yıl binlerce kişinin yanlış kesim nedeniyle yaralandığını hatırlatarak vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Özellikle el, kol ve bacak kesilerinin arttığı bayram döneminde hastanelerde ek önlemler alınmaya başlandı. Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar sürerken uzmanlardan acemi kasap uyarısı geldi. Türkiye genelinde her yıl binlerce kişi kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle hastanelere başvururken, sağlık ekipleri bu yılda yoğunluk yaşanmaması için vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Bayramın ilk gününde özellikle büyük şehirlerde acil servislerde yoğunluk oluştuğunu belirten sağlık çalışanları, en sık el ve kol kesileri, tendon yaralanmaları ve bıçak darbeleriyle karşılaşıldığını ifade etti. Uzmanlar kurban kesiminin ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurguluyor. Yetkililer kesim sırasında uygun ekipman kullanılmasının ve hayvanın kontrollü şekilde tutulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Ayrıca vatandaşların kalabalık ve denetimsiz alanlarda kesim yapmaktan kaçınmaları istendi. Bazı vatandaşlarsa maliyetleri düşürmek için kesimi kendilerinin yapmak istediğini ancak yeterli deneyime sahip olmadıklarını söyledi. Bu durumun her yıl benzer kazalara yol açtığını belirten uzmanlar, profesyonel kasap desteğinin önemine işaret etti. 2025 Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye genelinde 14.372 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Ankara'da 1049, İstanbul'da 753, Konya'da 655, Gaziantep'te 634 kişinin hastanelik olduğu açıklandı. Bir önceki yıl olan 2024'te ise ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişinin kurban kesimi sırasında yaralandığı duyuruldu. Açıklamada en fazla başvurunun Ankara, İstanbul ve İzmir'den geldiği belirtildi. Acemi kasap manzaraları aslında yeni değil. Anadolu Ajansı'nın derlediği verilere göre 2018 yılında da bayramın ilk gününde ülke genelinde 3802 kişi kurban keserken yaralanarak hastanelere başvurmuştu. Uzmanlar özellikle büyükbaş hayvan kesimlerinde deneyimsiz kişilerin ciddi risk altında olduğuna dikkat çekiyor. Doktorlar son yıllarda daha ağır yaralanmalarla karşılaştıklarını ve bazı vakalarda ameliyat gerektiğini belirtiyor. Sosyal medyada ise her bayram benzer görüntüler gündem oluyor. Kaçan kurbanlıklar, kendini yaralayan vatandaşlar ve amatör kesim girişimleri milyonlarca kez paylaşılıyor. Sosyal medya platformlarında kullanıcılar her yıl aynı görüntüler yaşanıyor yorumları yaparken birçok kişi kesimlerin profesyonel kasaplar tarafından yapılması gerektiğini savunuyor. Trabzon'un bıçaklarıyla meşhur Sürmene ilçesinde yıllardır bıçak üreten Bilal Malkoç, kurbanlık kesiminden bıçak kalitesine ve yaralanmalara kadar çok sayıda uyarıda bulundu. Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'e konuşan Bilal Malkoç, kurbanı kimlerin kesebileceği konusunda şunları söyledi.
2: Kurban kesimi işlemi öncelikle profesyonel kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Bunlar kasap olur veya işte kurban dönemlerinde bu işi yapan profesyonel kişiler var, onlar olur. Birincisi, kesen kişinin bu işte profesyonel olması gerekiyor. İkincisi,
3: en az ne kadar, bir kaç yıllık bir profesyonellik gerekir?
2: Ya bu değişir kişiden kişiye. Yani bu babadan oğula bunu meslek şeklinde yapan kişiler var. Bunlar olabilir. Veya daha sonradan 1-2 yıl tecrübesi olan kişiler olabilir. Bunlar, yani bu kişiden kişiye göre değişir. Yani el yatkınlığına bağlı bir durum aslında.
3: Evet.
1: Bıçağın kalitesinin de kurbanlık kesiminde önemli olduğunu vurgulayan Malkoç şöyle devam etti.
2: Bıçağın ağzının iyi bilenmiş olması gerekiyor. Ağız açımının iyi olması gerekiyor. Yani hayvana eziyet vermeden, özellikle aslında kurbanın kabul olması için gereken etkenlerden birisi de bu. Hayvana eziyet vermeden tek seferde kelle dediğimiz boğaz kısmının bir seferde kesilerek kurban işleminin tamamlanması gerekiyor. Burada da iyi bir bıçak en önemli etkenlerden biri aslında.
1: Bilal Malkoç ideal bıçak boyutlarını da anlattı.
2: Ortalama kurban bıçaklarının ağız boyu, biz buna namlu diyoruz. Ağız boyları 13 santim, 15 santim, 18 santim, 20 santime kadar çıkıyor. Bazı kişiler, bazı kasaplar diyelim, daha kısa namlulu bıçaklar kullanıyor. Bazıları daha uzun namlulu kullanıyor. Yani ortalama ölçüler bu şekilde.
1: Malkoç bıçak bileyleminin önemini şöyle belirtti.
2: Bileylemenin en önemli kısmı da bıçağın üretimi esnasında ağız açımı dediğimiz bir işlem var. Aslında bıçağın sırt kısmından uç kısmına kadar olan bir açılı bir alan var. Bu açının iyi ayarlanması gerekiyor. Genellikle 15-20 derece arasında değişiyor bu. Bu açıldıktan sonra kesici kenar var. Bu kesici kenarın da jilet keskinliğine gelecek şekilde ustaca zımparayla ve ardından birkaç farklı işlemle jilet keskinliğine gelince kadar bu ince ağzında açılması gerekiyor. Bu ağız açımı güzel yapılırsa ilk başta bahsettiğim gibi hayvan eziyet vermeden kesim işlemi tamamlanabiliyor.
1: Bıçak bileyleminin makbulünü anlatan Malkoç şunları söyledi.
2: Şimdi en güzel ağız açımı usta ellerde bıçak ilk yapılırken ki işlemdir, zımparayla açılır. Birinci olarak bu, ama tabii bıçaklar kullanıldıkça ağızları köreliyor veya ufak böyle milimetrik, yani gözle görülmeyecek şekilde kırılmalar meydana geliyor. Bu kırılmalar da bıçağın keskinliğini engelliyor. Biz dışarıdan baktığımız zaman ağız kısmı böyle keskin görünebiliyor ama aslında o bıçak keskin değil. Bunu en iyi nasıl anlarız? Bir tane kağıdın kenarından aşağı doğru bir kesme hareketi yaparız. Eğer bu kağıdı hiçbir pürüz bırakmadan aşağıya doğru kesebiliyorsa biz bu bıçağı keskin diyoruz. Ama dedim ya, uzaktan bakınca keskin gibi görünüyor ama aslında keskin değil. Bunun da sebebi o en uçtaki ağız açımının kötü yapılmış olması. Ki kesinlikle bu ucuza satılan, Çin'den ithal edilen bu V tipi bileyiciler var. Bıçağın ağzının içerisine sokup böyle kendisine kendimize çekerek bilediğimiz. Bunlar bıçağın ağzını bilemekten çok köreltiyor. Yine baktığımız zaman keskin gibi görünüyor ama aslında bıçak keskin değil. Bunlardan kaçınmamız gerek yani bileyleme işlemesine aslında. Bir diğer kısım eğleme yöntemi, böyle demir eğeler olur. Onlarla da bıçaklar bileylenebilir. Ama yine kurban kesecek profesyonelliğe maalesef bunlar da getirmiyor. Bileyici taşlar var. Bu bileyici taşlar işimizi görebilir. Fakat eğer bıçağın ağzında kırılmalar olmuşsa bu taşlar da bizim işimizi görmeyecektir. En profesyonel, en güzel yöntem profesyonel bir bileyiciye verip onu tekrar zımparada bileyleyerek ilk günkü keskinliğine getirmek. Bıçağın çelikleri hazırlandığı zaman bunun bir ısıl işlem süreci vardır. Çelikler akkor hale getirilir. Ondan sonra kimyasal yağlara veya suya batırılarak ısıl işlem süreci tamamlanır. Yani sert olan çelik bir miktarda yumuşatılır ve içerisindeki karbürler homojen bir şekilde dağıtılır. Bu ne işe yarar? Ağız kısmı homojen olursa keskinliğini daha uzun süre korur. Yani demek istediğim şu, eğer bir bıçak profesyonel yapılmışsa, çeliğin ısıl işlem süreci güzel geçmişse bunun ağzı daha uzun süre gidebilir. Yani şöyle söyleyeyim, bir kasap bir bıçakla 100 kesim yapabilir ama başka bir kasap aynı görünen başka bir bıçakla belki de 20 kesim yapabilir, ağzı körelebilir. Yani bu tamamen bıçağın yapım aşamasıyla alakalı bir şey. Eğer profesyonel bir şekilde yapılmışsa çok daha uzun süre ağzını koruyacaktır. Yani bunun bir standardı yok maalesef.
1: Kurban kesimi sırasında kesilmeye karşı eldiven kullanılması gerektiğini söyleyen Malkoç, yaralanmaları önlemek için şunları söyledi.
2: Aslında ülkemizdeki iş güvenliği sorunu burada da karşımıza çıkıyor maalesef. Bu kesim işlemlerinde kesinlikle kesmeyen, kesmeyi engelleyen eldivenler var. Yani bıçağı üzerine kendiniz koyup kesmeye çalışsanız bile kesmeyen eldivenler var. Ama işte çıplak elle, eldivenle yapılan iş fark ettiği için kasaplarımız da maalesef bu eldivenlerden kullanmıyor. Önce bu eldivenin elimize geçirilip üstüne de bir tane lateks eldiven dediğimiz eldiven geçirilip sızmalar olmaması adına, yani iki kat eldiven takıp kesim işlemini bu şekilde yapmamız lazım. Burada elimizde olabilecek kesilmeleri bu şekilde önleyebiliyoruz yani, ama bunun kullanılması gerekiyor. İkinci bir husus da hayvanın yere yatırıldıktan sonra gözlerinin bağlanmamasından bazen kaynaklı hayvanın tepinmesiyle işte kasabın, az önce bahsettiğiniz gibi kesen kişinin vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri veya hayvanın işte toynaklarının vurmasıyla oluşan yaralanmalar olabiliyor. Bu da hayvan yere yatırıldıktan sonra, ayaklarının bağlanarak yere yatırıldıktan sonra gözlerinin kapatılması gerekiyor. Ha, bu işlemler profesyonelce yapılmadığı zaman maalesef bu tarz yaralanmalar olabiliyor.
1: Sürmene'nin Türkiye'deki en ünlü bıçak üretimi memleketi olduğunu söyleyen Malkoç şöyle konuştu.
2: Biz Sürmene'den üretim yapıyoruz. Meşhur dünyaca ünlü Sürmene bıçaklarını üretiyoruz. Bahsettiğim gibi ısıl işlem süreçleri, ağız açma işlemleri ve sap yapım kısımları, ki sap kısmı bazen göz ardı edilebilir ama bıçakta yarı yarıya en önemli faktörlerden birisidir. Bu kısımları profesyonelce yapıp piyasaya sürüyoruz. El yapımı bıçaklar üretiyoruz. Ama bu sürmeden çıkan bıçaklardır. Türkiye'nin farklı yörelerinden de bunları üreten kişiler var. Denizli var, Bursa var, Sivas var. Ve Türkiye'nin farklı yörelerinde amatör olarak başlayıp kendini geliştiren ustalarımız var. Türkiye'nin hemen her yerinde üretim var. Ama yoğunluk olarak Sürmene, Denizli ve Bursa yörelerinde.
3: Sürmenenin yani meşhur şeylerini saydığımızda yemeğini şunu bunu bıçağını da sayabiliyoruz öyle mi?
2: Aslında bıçak en başta gelir.
3: En başta gelir.
2: Evet, bıçak ve pide olarak zaten Sürmenenin girişinde bıçak ve pidenin ana yurduna hoş geldiniz diye bir yazı karşı. Evet.
1: Malkoç acemi kasaplara da seslendi.
2: Tabii lütfen bıçaklarınızı güzelce bileyin, profesyonel kişilere biletin. En önemlisi iş güvenliğine dikkat edin. Kesilmez eldivenler kullanmaya özen gösterin. Ve lütfen hayvanlara eziyet etmeden tek seferde boğazlama işlemlerini yaparak kurbanınızı bitirin. Buradan herkese şimdiden Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Herkesin bayramı mübarek olsun diye.
1: Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar her yıl binlerce kişinin yanlış kurban kesimi nedeniyle hastanelik olduğunu hatırlatarak vatandaşlara acemi kasap uyarısında bulundu. 2025'in ilk gününde Türkiye genelinde 14 binden fazla kişi kesim sırasında yaralanarak sağlık kuruluşlarına başvurdu. Uzmanlar özellikle büyükbaş hayvan kesimlerinde deneyimsiz kişilerin ciddi risk altında olduğunu belirtirken profesyonel kasap desteğinin önemine dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
4: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: ...1994 ABD. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Seyirci rekorunun kırıldığı, kuralların daha modernleştiği, yeni ülkelerin büyük cesaret gösterdiği ve Brezilya'nın kupayı müzesine götürdüğü turnuva. Kupanın izinde bugünkü durağımız ABD'de yapılan 1994 Dünya Kupası.
1: 1994 Dünya Kupası ABD'de oynandı ve finalde Brezilya İtalya'yı golsüz geçen 120 dakikanın ardından penaltılarla 3-2 yenerek 4. kez dünya şampiyonu oldu. ABD'nin ilk kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığı bu organizasyonda toplam seyirci sayısı 3 milyon 500 bin kişiyi aştı. Bu rekor uzun süre aşılamadı. Finalde kupa sahibini ilk kez penaltı atışlarıyla buldu.
2: Futbolun en sevilen spor branşlarından biri olmayan ABD'ye Dünya Kupası organizasyonunun verilmesi başta eleştirilere neden oldu. Hatta Dünya Kupası organizasyonu verilen ABD'de şu anki MLS adıyla oynanan Amerikan Futbol Ligi bile henüz kurulmamıştı. Bu nedenle FIFA'nın turnuvayı ABD'ye vermesini cesur bir karar diye tanımladı.
1: Kurallar bakımından da 1994 ciddi bir dönüm noktasıydı. FIFA'nın resmi geriye dönük anlatımına göre bu, grup aşamasında galibiyette ilk kez 3 puan verilen Dünya Kupası'ydı. Amaç 1990 yılında İtalya'da oynanan Dünya Kupası'nın kapalı ve sıkıcı futbolundan sonra daha hücumcu oyun teşvik etmekti. Aynı turnuva kalecilerin takım arkadaşından gelen geri pas elle almasının yasaklandığı ilk Dünya Kupası oldu. Ayrıca oyuncu isimleri formaların sırtında daha belirgin kullanılmaya başlandı. Kısacası USA 94 yalnızca coğrafi değil, kuralsal olarak da modern futbola daha çok benzeyen bir kupaydı.
2: Saha içindeki ilk büyük sarsıntılardan biri Doğu Avrupa'dan geldi. Romanya, George Hagi ile Bulgaristan'sa Hristo Stoico ile turnuvanın en dikkat çekici sürpriz takımları arasına girdi. FIFA kayıtları da Bulgaristan'ın çeyrek finalde son şampiyon Almanya'yı devirmesini turnuvanın büyük kırılma anlarından biri olarak öne çıkarıyor. Yani 1994, Soğuk Savaş sonrası yeni jeopolitik iklimin futboldaki yansımasını da taşıyordu. Eski Doğu Bloğu ülkeleri bu kez yalnızca katılmıyor, büyükleri deviriyordu.
1: Bir başka dev kırılma Diego Maradona'nın düşüşüydü. Arjantin kaptanı pozitif doping testi sonrası turnuvadan men edildi. Takım da ardından Romanya'ya 3-2 yenilerek elendi.
2: 1994'ün gol krallığı da alışılmadık biçimde paylaşıldı. FIFA'nın resmi ödül listesine göre Bulgaristan'dan Hristo Stoico ile Rusya'dan Oleg Salenko 6'şar golle altın ayakkabıyı birlikte aldı. Salenko'nun Kamerun'a karşı tek maçta attığı 5 gol ise FIFA tarafından hala Dünya Kupası rekoru olarak anılıyor. Bir oyuncunun takımının grup aşamasında elenip yine de gol kralı olması Dünya Kupası'nın tuhaf ama muhteşem istatistiklerinden biridir.
1: Finalin kendisi çok parlak değildi ama tarihseldi. Taffarelli, Romario'lu, Bebeto'lu Brezilya, Roberto Baggio'lu İtalya ile finalde karşılaştı. Aşırı sıcak altında oynanan karşılaşmanın 120 dakikası golsüz bitti ve Dünya Kupası tarihinde ilk kez penaltılarla şampiyon belirlendi. Son penaltıda Roberto Baggio topu üstten out'a attı. FIFA bunu açıkça onun kariyerindeki en acı anlardan biri olarak anlatıyor. Sonuçta kupayı Brezilya aldı ama hafızaya kazınan görüntü Baggio'nun göğe giden o vuruşu oldu. Futbolun zalimliği budur. Aylarca kahraman olursun, takımını finale kadar sırtlarsın ama tarih seni tek bir vuruşla hatırlar.
2: 1994 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Nijerya maçından sonra bir hemşire sahaya girip Maradona'yı elinden tutarak doping kontrolüne götürdü ve testi pozitif çıktı. Maradona turnuvadan ihraç edildi ve futbolun en büyük ikonlarından birinin Dünya Kupası kariyeri bir stadyumun koridorlarında sona erdi.
1: Rusya-Kamerun maçında Oleg Salenko tek bir Dünya Kupası maçında 5 gol atan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. İşin garibi Rusya gruptan çıkamadı ama Salenko gol kralı oldu.
2: Aynı maçta Kamerunlu efsane Roger Milla 42 yaşına gol atarak kendi rekorunu geliştirdi ve Dünya Kupası tarihinin en yaşlı golcüsü unvanını kazandı.
1: Futbolcu formalarının arkasında ilk kez numaraların üzerinde isimler yer aldı.
2: 1994 Dünya Kupası futbolun ABD'de dev bir gösteriye dönüştüğü, seyirci rekorlarının kırıldığı ve modern futbol kurallarının şekillendiği turnuva olarak tarihe geçti. Brezilya finalde İtalya'yı penaltılarla yenerek dördüncü kez dünya şampiyonu olurken, Maradona'nın doping nedeniyle turnuvadan ihraç edilmesi, Bulgaristan ve Romanya'nın sürpriz çıkışlarıyla Oleg Salenko'nun tek maçta attığı 5 gol, ABD 94'ü dramatik ve sıra dışı bir Dünya Kupası olarak hafızalara kazıdı.
1: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Did he then? Things are getting a little out of hand here. Whoa! Who hired security on this gig, man? They're a motorcycle gang. Come on!
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Televizyon yorumcusu Razim Ozan Kütahyalı, Adana merkezi yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 21 ili kapsayan soruşturmada Kütahyalı'nın hesaplarında 10 milyarca liralık şüpheli para trafiği tespit edildi. Türkiye'nin yakın siyasi geçmişine kumpas davalarının savunuculuğundan ekran skandallarına kadar her dönem tartışmaların odağında yer alan Kütahyalı'nın portresine sizler için mercek tuttuk. Kütahyalı, Sinan Çetin'in firması Plato Film'de metin yazarlığı yaptıktan sonra köşe yazarlığına 2008 yılında Taraf Gazetesi'ne başladı. Kütahyalı daha sonra Takvim, Sabah, Kanal Türk, Beyaz TV gibi birçok medya kuruluşuna köşe yazarlığı ve yorumculuk yaptı. İsminin baş harflerinden türeyen ROK kısaltmasıyla da anıldı. Türkiye siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen ve yargı kararlarıyla kumpas olduğu tescillenen Ergenekon, Balyoz, Oda TV ve askeri casusluk gibi kumpas davaları döneminde operasyonların en ateşli savunucularından biri oldu.
3: Ben devletin arşiv müdürü gibiyim. Hepinizin aile kütüğü bende.
2: Katıldığı televizyon programlarında FETÖ'nün emniyet ve yargı eliyle kurguladığı bu kumpasları meşrulaştırmaya çalışan Kütahyalı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını, gazetecileri ve aydınları hedef alan sert açıklamaları imza attı.
4: Bir kere gerçekleri itiraf edelim. 1-3 Temmuz olmasaydı, 3 Temmuz'da biz de bu vesileyle Fenerbahçe'yi yerle yeksan etmeseydik, yani bütün şey olarak söylüyorum, tek kendim için söylemiyorum, Galatasaray'ın önü açılmazdı. Ben gerçekleri söylerim. Orada bir ittifak oldu tabii, hiç şüphe yok.
2: Kütahyalı, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Fethullahçı terör örgütü lideri Fethullah Gülen ve örgüt yapılanmasına yönelik övgü dolu sözleriyle hafızalara kazındı. 2012 yılında bir televizyon programında Gülen'le ilgili, "Ben Fethullah Gülen'in Türkiye'nin geleceğine çok yararlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Ben Fethullah Gülen'i seven bir insanım," dedi.
5: Ben Fethullah Gülen'in Türkiye'nin geleceğine çok yararlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Fethullah Gülen hareketi küresel bir harekettir. Ben bu ülkede Fethullahçı diye defalarca şey olmuş bir adam. Hiçbir zamanda tabii benim ne olduğum belli ama hiçbir günde ben bundan rahatsız olmam. Niye? Çünkü ben Fethullah Gülen'i seven bir insanım. Çok açık söylüyorum.
2: Örgütün yargı ve emniyeteki gücünü açıkça öven Rasim Ozan Kütahyalı, Zekeriya Öz'ün heykeli dikilmeli diyerek kumpas savcılarına adeta siper oldu.
4: Ergenekon savcısıdır ve bu memlekette bir gün Zekeriya Öz'ün heykeli dikilecektir. Bak buradan söylüyorum.
2: Hedef gösterdiği isimlerin tutuklanmasını ekranlarda sevinç çığlıklarıyla karşılayan Kütahyalı, eski vesayetin yıkılması adı altında kumpaslara medya desteği sağlayan aktörlerin başında geldi.
3: 8-2011 arası askeri vesayet generalleri Türkiye'de göç attık ve ben burada baş aktörlerden biriyim şüphesiz yani.
2: FETÖ'nün operasyon merkezi gibi çalışan Taraf Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptığı dönemde toplumsal kutuplaşmayı artıran pek çok yazı kaleme aldı. Kütahyalı, FETÖ mensuplarının 2011 yılında başta Fenerbahçe olmak üzere Türk futbol kulüplerine şık iddialarıyla hedef aldığı sürecin savunuculuğunu yapan isimlerin de başında geliyordu. Yıllar süren yargılamalar sonucunda dosyayı hazırlayan FETÖ mensuplarının ceza alması ve kulüplerin aklanmasıyla kumpas olduğu tescillenen süreçle ilgili Kütahyalı 3 Temmuz palavra çıktı. Biz o dönem kandırıldık dedi. ROK 2013 yılında yazdığı bir yazıdaysa kumpas iddialarını reddederek Türk futbolundaki şike gerçeği artık internasyonel makamlar tarafından kesin kez tasdik edildi. Bundan sonra geri dönüş yok ifadelerini kullanmıştı.
6: Hatta yetmedi tarafta. Bak ben ilk defa söylüyorum. Dar gazetesinde biz Kudret Köseoğlu diye bir karakter yarattık. O bendim. Orada da temel gayemiz yine senin üzerine. Başka arkadaşlar da vardı ama onlar şimdi muhalif olduğu için şimdi onları şey yapmayalım. Çünkü muhalif olduğu için daha zor yani onların üzerine giderler falan. Orada da amacımız hürriyetti. Senin üzerine oynuyorduk başta. Zafer Mutlu da vardı. Eski dönemin aktörleriyle. Şimdi bir İhtilalci bir çabaydı o. Bir devrimci bir çabaydı. Ve orada tabii esas amaç hapis mapis değildi. O bir hani nedir böyle durumlarda? Bir korku uyandırır. Yani bugün baktığımda hani Osmanlıca bir tabir söyleyeyim. Kem aletle biz kemalat arıyoruz. Yani kemalet bunlar yanlış. Bunlar şey yöntemler. Yani insan üzerine çünkü başka türlü o bariyer yıkılmıyor. Hürriyet orada duruyor. Aydın Doğan da bunun bir sembolüydü.
2: Rasim Ozan Kütahyalı'nın toplumda en büyük infiale yol açan skandalı Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında yaşandı. Canlı yayında Boşnak halkına yönelik kullandığı ırkçı hakaret içeren ifadeleri tüm Türkiye'den çok sert tepki gördü. Bu skandalın ardından Rütük kanala ağır cezalar keserken Kütahyalı Boşnak derneklerinin ve kamuoyunun yoğun baskısıyla programdan kovuldu ve uzun süre ekranlardan uzak kalmak zorunda kaldı. Kütahyalı, yorumcu olarak yer aldığı programlarda reyting ve kaos odaklı bir profil çizdi. Canlı yayınlarda konukların üzerine yürüdüğü, hakaret ettiği, gerçek dışı iddiaları bağırarak savunduğu anlar gündemden düşmedi.
7: Başkan, Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesi alınmak için isteniyordu. 13 yıldır bir arada durmadı. O dönem Fethullah Gülen kazasını istediler. Tek o değil, bütün İstanbul burjuvazisi Fethullah Gülen kazasını istedi. Yapmayınız. 2014'te Fethullah Gülen'den yanaydılar.
8: Sabun gibisin abi.
7: Evet.
2: İmralı süreciyle ilgili olarak geçen aylarda Halk TV'nin kendisiyle yaptığı röportaj kanalda tepki çekti. Gazeteciler Barış Terkoğlu, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel ile Serpil Yılmaz yayını protesto ederek Halk TV'den ayrıldı. ROK, 2025 yılının Nisan ayında Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanacağı iddiasında bulundu. Ancak bu iddia, MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından sert bir şekilde yalanlanınca yanıldığıma çok sevindim, dedi.
9: Ben meteoroloji raporuma göre evet mutlak çıkacaktır. Halk TV'nin de Tele 1 gibi olacağını düşünüyorum.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Murat Ongun için sarf ettiği ya itirafçı olacak ya da hapisten cesedi çıkarsa da şaşırmam sözleri de tepki çekti.
9: Murat Ongun'un ya itirafçı olacak, satacak istedi Ekrem İmamoğlu'nu ya da hapisten mesela cesedi çıkarsa da şaşırmam. Bak ben görümü koyuyorum. Hapisten cesedi çıkar ya Murat Ongun içeride kendini asmış. Şaşırmam.
2: Son dönemde genişletilen yasa dışı bahis operasyonlarına dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kütahyalı, Adalet Bakanı'nın açıklamalarını alıntılayarak yasa dışı bahis çetelerinin tamamı bitecek notuyla operasyonlara övgüler dizmişti. Ancak bu paylaşımdan kısa süre sonra MASAK raporları doğrultusunda kendi hesaplarındaki milyonlarca liralık illegal para trafiği açığa çıktı. Gözaltına alınırken bir yanlış anlaşılma var diyen ROK, emniyetteki ifadesinde bu trafiği kredi kartlarıma takla attırıyordum diyerek savunmaya çalıştı.
10: Aslında hesabınızdaki milyonlarca liralık para hareketiyle ilgili bir şey söyleyecek misiniz?
11: Vallahi ben öyle bir hareket diyor, bir yanlış anlaşılma var.
10: Gözaltına almanızla ilgili bir şey söyleyecek misiniz?
11: Öyle değil, bir yanlış anlaşılma var.
2: Nezarete kaldıktan sonra ise yine ironik bir dönüş yaparak 3 gündür yaptığım görüşmeler neticesinde bu operasyonun çok doğru ve isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı. Savcılık ifadesinde hayatımda hiç bahis oynamadım diyen Kütahyalı'nın Kıbrıs'ta bir kasino restoranında görüntüleri ortaya çıktı. Çıkarıldığı mahkemece yasa dışı bahis, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan Kütahyalı için geçmişteki kumpas savunuculuğuyla başlayan şoförlü lüks yaşantısı cezaevi duvarlarının arasında devam ediyor. Kütahyalı'nın tutuklanmasının ardından sosyal medyada geçmiş yıllara ait görüntüler ve açıklamalar da yeniden gündeme geldi. Eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat'ın yıllar önce Rasim Ozan Kütahyalı hakkında söylediği türkü sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden paylaşılmaya başlandı.
12: Bu dünyanın devranına, bu dünyanın devranına aldanma Rasim aldanma, zilli çallı kervanına aldanma Rasim aldanma, aldanma Rasim aldanma. Evden barktan geçeceksin, ecel tasın içeceksin, ne ekdinse biçeceksin, aldanma Rasim aldanma.
2: Yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın geçmişteki açıklamaları ve ekran skandalları yeniden gündeme geldi. Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarının en sert savunucularından biri olan Kütahyalı, yıllarca FETÖ'ye verdiği destekle tartışmaların odağında yer aldı. Beyaz TV'deki ırkçı ifadeleri, hedef gösteren yayınları ve provokatif çıkışları nedeniyle sık sık kamuoyunun tepkisini çeken ROK, son dönemde yasa dışı bahis operasyonlarını destekleyen paylaşımlar yapıyordu. Ancak MASAK raporlarındaki kendi hesaplarındaki milyonlarca liralık şüpheli para trafiğinin ortaya çıkmasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki savunması ve tutuklanma süreci sonrası Kütahyalı'nın eski açıklamaları sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik,
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 1998 Fransa. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Bugünkü geniş, kalabalık ve gerçek anlamda küresel biçimine ulaştığı ama hafızasında en çok Fransa'nın ilk kupası, Zidane'ın finali ve Hırvatistan'ın muhteşem çıkışıyla akıllarda kalan turnuva. Kupanın izinde bugünkü durağımız Fransa'da yapılan 1998 Dünya Kupası.
1: 1998 Dünya Kupası 10 Haziran 12 Temmuz 1998 arasında Fransa'da oynandı ve finalde ev sahibi Fransa son şampiyon Brezilya'yı 3-0 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu aldı. 98 Dünya Kupası ilk kez 32 takımla düzenlendi ve bu format 2022'ye kadar korundu.
2: Daha önce 1938'de de organizasyona ev sahipliği yapan Fransa, böylece İtalya ve Meksika'dan sonra Dünya Kupası'nı ikinci kez düzenleyen ülkeler arasına girdi. Fransa'da düzenlenen organizasyon Avrupa merkezinde büyük stadyumlar, yüksek görünürlük ve küresel televizyon etkisiyle artık iyice olgunlaşmış bir mega organizasyon hissi veriyordu.
1: 32 takımlı yapı 8 gruplu klasik modele geçiş anlamına geldi ve son 16 turuyla birlikte bugünkü Dünya Kupası duygusuna çok yakın bir ritim kurdu. 32 takımın turnuvaya katılması sadece bir sayı artışından ibaret değil, aynı zamanda daha fazla kıta, daha fazla hikaye ve daha fazla sürpriz demekti.
2: Bu yeni çağın en çarpıcı çıkışlarından biri Hırvatistan'dan geldi. Ülke, bağımsız bir devlet olarak ilk Dünya Kupası'nda üçüncü oldu. Hırvat Davor Suker, 6 golle turnuvanın gol kralı oldu ve Hırvatistan'ı dünya futbolunun merkezine taşıdı.
1: Ev sahibi Fransa'nın finale giden yolu kusursuz başlamadı. Zinedine Zidane grup aşamasında Suudi Arabistan maçında kırmızı kart gördü ve takımını yalnız bıraktı. Fransa yarı finalde Hırvatistan karşısında geriye düştü. Buna rağmen Lilian Thuram'ın milli takım kariyerindeki tek iki golüyle maçı 2-1 çevirdi.
2: Zinedine Zidane, Brezilya'ya karşı iki kafa golü atarak finalin akışını belirledi. Dönemin gazeteleri Fransa'nın 3-0'lık galibiyetinin skorun gösterdiğinden bile daha rahat olduğunu yazdı. Son golü Emmanuel Petit attı. Fransa böylece kendi sahasında ilk dünya şampiyonluğunu aldı ve Dünya Kupası'nı evinde kazanan ülkeler listesine girdi.
1: 1998 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak. Dünyanın en iyi oyuncusu kabul edilen Brezilyalı Ronaldo final maçına saatler kala kadrodan çıkarıldı. Herkes şoke olmuşken maçın başlamasına 45 dakika kala adı tekrar listeye yazıldı.
2: F grubuna yer alan ABD ve İran, kura çekiminden beri en dikkat çeken eşleşme oldu. Siyasetin, yaptırımların ve büyük gerginliğin gölgesinde geçmesi beklenen eşleşmede yaşananlar da hala hafızalarda yer etmeyi başardı. 21 Haziran 1998 günü Lyon'da oynanan ABD-İran karşılaşması öncesi İranlı futbolcular Amerikalı rakiplerine beyaz güller verdi ve iki takım yan yana durarak barış pozu verdi. İran maçı 2-1 kazandı ve Tahran sokaklarında kutlamalar günlerce sürdü.
1: Beraberlikleri bitirmek için getirilen altın gol kuralı ilk kez bu turnuvada uygulandı. İkinci turda Paraguay kalecisi Jose Luis Chilavert'in kalesi

0: Seni bir türlü geçemeyen Fransa 114. dakikada savunmacı Laurent Blanc'ın attığı golle maçı bitirdi. Bu Dünya Kupası tarihinin ilk altın golü oldu. Bu kural bize çok tanıdık gelebilir. Zira 2002'de İlhan Mansız Senegal'e karşı oynanan karşılaşmada uzatmalarda altın golü atarak A milli takımımızı yarı finale çıkarmayı başarmıştı. UEFA Kupası kazanan Galatasaray ise 2000 yılında Süper Kupa karşılaşmasında Real Madrid karşısında Jardel'le altın golü bulup kupayı müzesine götürmüştü.
1: İngiltere-Arjantin maçında genç yıldız Beckham, Arjantinli Diego Simeone'nin tahrikiyle yerdeyken ona küçük bir tekme attı. Hakem kırmızı kartı çıkardı. İngiltere maçı penaltılarla kaybedince ülke basını Beckham'ı günah keçisi ilan etti. Gazeteler 10 yiğit aslan ve bir aptal çocuk başlıkları attı. Beckham aylarca sokakta hakaretlere maruz kaldı.
0: FIFA sakatlıkları önlemek için arkadan yapılan sert müdahalelere doğrudan kırmızı kart kuralını bu turnuvada çok sıkı uyguladı.
1: Ricky Martin'in The Cup of Life şarkısı, Dünya Kupası tarihinin en başarılı ve popüler resmi şarkılarından biri oldu.
0: ...1998 Dünya Kupası, futbolun ilk kez 32 takımlı modern formatına geçtiği ve gerçek anlamda küresel bir turnuvaya dönüştüğü organizasyon olarak tarihe geçti. Ev sahibi Fransa, Zidane'ın finalde attığı iki kafa golüyle Brezilya'yı 3-0 yenerek ilk kez dünya şampiyonu olurken, Hırvatistan bağımsız bir ülke olarak çıktığı ilk Dünya Kupası'nda üçüncülüğe ulaşıp büyük sürpriz yarattı.
1: İran-ABD maçındaki barış pozu, Beckham'ın kırmızı kartı ve ilk kez uygulanan altın gol kuralı, Fransa 98'i yalnızca futboluyla değil, siyasi ve kültürel etkileriyle de unutulmaz kıldı.
0: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
2: Kupanizi Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Özgür Özel'e yönelik siyasi dayanışma ziyaretleri meclis çatısı altında devam ediyor. CHP'ye mutlak mutlan kararına ilişkin AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama var. Kemal Kılıçdaroğlu bayramın dördüncü günü CHP Genel Merkezi'nde partililer ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Ayrıntılar haberimizde olacak. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak mutlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel'e yönelik siyasi dayanışma ziyaretleri meclis çatısı altında devam ediyor. Özel dün DEM Parti ve Emek Partisi heyetlerini ağırladı. Meclise girişte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, grup başkan vekillerimiz ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci bir toplantıyla değerlendireceğiz dedi.
2: Bugün meclisteyiz. Grup başkan vekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız. Onun dışında il dışından gelen burada olan il başkanlarımız var. Ayrılmadan önce mutlaka görüşmek istiyorlar. Belediye başkanlarımız var gördüğünüz gibi. Onları kabul edeceğiz, görüşeceğiz. Bundan sonrasını planlayacağız. Bayramda ilk olarak Manisa'ya gideceğim tabii. Manisa'da olacağım. Onun dışında da bayram programını henüz netleştirmedik.
1: Meclisteki grup odasını yeni çalışma merkezi haline getiren Özgür Özel'e dün ilk olarak DEM Parti heyeti destek ziyaretinde bulundu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan görüşme sonrası yaptığı açıklamada, mutlak mutlan kararının uygulanması esnasında kolluğun şiddetiyle ortaya çıkan görüntüler kabul edilemezdir dedi.
3: Dün mutlak mutlan kararının uygulanması esnasında kolluğun şiddetiyle ortaya çıkan görüntüler tek kelimeyle utanç verici ve kabul edilmezdir. Bunu kabul etmiyoruz. Ana muhalefet partisine biber gazı, tazikli su, plastik mermilerle gidilmesi bir demokrasi ayıbı ve hukuk skandalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bu saldırıyı açıkça kınıyoruz ve kesinlikle kabul etmediğimizi belirtmek istiyorum.
1: Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan Başkanlığındaki heyette Özel'i meclisteki odasında ziyaret etti. Aslan da dayanışma içerisinde olacaklarını söyledi.
4: Dayanışma içerisinde olacağız. Birlikte mücadele içerisinde olacağız. Yan yana her türlü koşulda durmaya devam edeceğiz. Onun özellikle altını çizmek isterim. Bugün yaşanan bu baskı ve şiddet politikaları ve hukuksuzluk karşısında durmayacağız, geri adım atmayacağız. Meydanlarda, sokaklarda, hayatın, yaşamın olduğu her alanda tepkimizi göstermeye devam edeceğiz.
1: CHP'ye mutlak mutlan kararı için AK Parti'den de ilk açıklama geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik çatışmanın CHP'lilerin kendi içinde olduğunu ve AK Parti'nin bu olayın bir yerinde taraf olmadığını söyledi.
5: CHP'lilerle yürüttüğü bu tartışma, kendi işlerindeki bu çatışma, birilerinin sürekli olarak kasti bir biçimde AK Parti üzerinden bu işi yürütmeye, değerlendirmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda. Özellikle Sayın Özgür Özel kendi zaaflarını, kendi siyasi yetersizliklerini örtbas etme konusunda sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygısız ifadeler kullanan, haddini aşan bir siyasi üslubu takip ediyor.
1: AK Parti sözcüsü Çelik, Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerine de tepki gösterdi. Siyasi zorbalığa izin vermeyiz dedi.
5: Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Bir iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Biz meselelerin sükunet içerisinde sağduyulu bir şekilde halledilmesinden yanayız.
1: İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gideceği konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'ta bayramın ikinci günü CHP Genel Merkezi'nde partililer ve vatandaşlarla bayramlaşacağı belirtilmişti. Daha sonra bu takvim güncellenerek 30 Mayıs tarihine alındı.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu, Ankara 23, İstanbul 25, İzmir 31, Antalya 27 derece, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı, Trabzon 21, Gaziantep 26, Diyarbakır 25 ve Van 16 derece.
0: Yol durumu.
1: Saatler 07.06'yı gösterirken İstanbul trafiğinde bayram tatilini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Trafik yoğunluğu haritası, zira bu dakikalarda hiç alışmadığımız bir yoğunlukta sadece %1 efendim. Son derece rahat, hemen hemen bütün ana arterlerde son derece rahat bir trafik sizleri bekliyor. Bir uyarımız olacak: Eyüp Sultan Topçular Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde İSKİ yağmur suyu ve dere ıslahı çalışmaları var. Bu bölge trafiğe kapatılmış. Dolayısıyla alternatif güzergahların kullanılması gerekiyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Bayramda yollardayız ama acele etmeyin. Hız limitlerine uyun, emniyet kemerinizi takın. Unutmayın, sevdikleriniz sizi bekliyor. Güvenli sürün, bayramı huzurla yaşayın. Radyo Sputnik, güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler. İyi bayramlar diler. 1930'da başlayan bir tutku.
1: Dünya Kupası tarihinin en tartışmalı sonuçlarından biri diyor.
6: Penaltı çıkıyor ama penaltılık bir maç olmuyor hiç.
1: Ben niye bu kadar uzun anlattırdınız bana? Kısaca konfetinin doğuşu deseydiniz keşke.
0: 96 yıllık bir destan.
6: Afrika takımının Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyeti olarak tarihe geçiyor.
1: Teknik direktör Menotti diyor ki bıyıklarını kes diyor. Bıyıklarını kes diyor.
0: En unutulmaz efsaneleri.
6: Top çizgiyi geçiyor ama hakem golü geçersiz sayıyor. Bari korneri kullandırma değil mi o zaman? Yılmaz Vural gibi çıldırmamıza gerek olmasın değil mi? Hocam diye.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
7: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
8: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
9: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
8: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
7: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
10: Şöyle diyor Claudia Sheinbaum, sosyalist cumhurbaşkanı, yeni bir dönem başlıyor diyor. Egemen devletler kendi ticaret politikalarını kendileri belirlerler. Ablukanın kalkmasını beklemezler, harekete geçerler diyor. Bakın Meksika'nın kurucusu, kurucu babası Emiliano Zapata ne diyor? Diyor ki zavallı Meksika, Tanrı'ya ne kadar uzak, Amerika'ya ne kadar yakın. Amerika'nın burnunun dibindesiniz, başınız ağrıyor size tekme atıyor. Başınız ağrıyor size tekme atıyor yani.
7: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Ali başlıyor.

0: Carlos Santana dinletiyoruz size. Carlos Santana 1966 yılında kurulan bir Latin rock grubu. Tabii şu anda grubun aslında dağıldığını biliyoruz. Carlos Santana ama yaşıyor. Hayatımızdaki önemli varlıklardan bir tanesi. Woodstock'tan elimizde kalan nadir insanlardan bir tanesi. Woodstock bildiğiniz gibi dünyada gençliğin dünyayı arzı dönüştürmek üzere yola çıktıkları bir dönemin adıdır. Maalesef hüsranla sonuçlanan günlerle bugüne kadar geldik. Eğer bu Woodstock'taki gençlik gerçekten dünyayı yönetmiş olsaydı muhtemelen dünya bugün çok farklı olabilirdi. 1969'da Carlos Santana grubuyla birlikte bir albüm çıkarttı. Woodstock'a katıldıktan sonra da zaten şöhretli bir grup haline geldi. İlerleyen zamanlarda Carlos Santana gruptan ayrıldı. Solo albümler yapmaya başladı. 1993'te Carlos Santana tamamen gruptan ayrıldı ve grupta dağıldı. Ama grubu bir hatırlayalım değil mi? Carlos Santana elektro gitarda, Mike Carabello konga çalıyordu, Gus Rodriguez bas gitarda, Rod Harver bateride, Greg Rowley vokalde ve klavyede eşlik ediyordu. Tom Fraser da elektro gitarda gruba katkı sunuyordu. Corazon Espinado ile başladık. Yaralı kalbim, dikenli kalbim, ah kalbim gibi pek çok anlamı olabilecek bir romantik şarkıyla başladık. Bayrama giriyoruz. Dolayısıyla bayrama girerken biraz böyle hani neşeli ve umutlu, umutlarımızın biraz daha yeşerdiği bir şarkı olsun dedik. Başlıyoruz. Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
1: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
2: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: Bir anketimiz var. Anketimizi ekrana getiriyor arkadaşlarımız şu anda. Anketimiz İbrahim anlaşmalarıyla ilgili. Şöyle dedik ankette: sizce Türkiye İbrahim anlaşmalarını imzalayacak mı? A. Evet. B. Hayır. C. İmzalar, Filistin için çekince koyar dedik. 3 seçenekten oluşuyor. Ankete katılabilmek için WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya, tekrarlıyorum, 0505 171 66 56 numaraya ABC seçeneklerinden birini yazmanız yeterli. Seçenekleri tekrarlıyorum. Türkiye İbrahim anlaşmalarını imzalayacak mı? A. Evet. B. Hayır. C. İmzalar ama Filistin için bir çekince koyar diye 3 seçeneğimiz var. Anketimize sadece WhatsApp'tan değil Twitter'dan katılabilirsiniz, Telegram'dan katılabilirsiniz. Twitter'da canlı yayın yapıyoruz. Twitter canlı yayın adresimiz Seyir Hali TV. Küçük harflerle birleşik olarak yazdığınız zaman biz çıkıyoruz. Bunun altına yazabilirsiniz ankete ilişkin yanıtınızı. Telegram'da da Sputnik Türkiye adresinden yine canlı yayın yapıyoruz. Burada da anketi yanıtlama imkanınız olabilir. Anketi herhangi bir sosyal mecrada yayımlamıyoruz. Anketi sadece ekranı görenler yanıtlayabilecek durumda ya da radyodan aktarıyoruz. Radyodaki bu yayına karşılık olarak yanıtlayabilirsiniz. Tekrarlıyorum son kez ama ankete katılmanızın tabii kalabilenler için söylüyoruz. Şu anda İstanbul boşaldı, Türkiye boşaldı. Sadece biz mesela İstanbul'un boşaldığını düşünüyoruz. Dün Çorum'dan, Çankırı'dan, Yozgat'tan manzaralar vardı. Şehir içi ölü gibiydi. Herkes bir yerlere kaçmış durumda. Muhtemelen örneğin Çorum'da, Çankırı'da, Yozgat'ta yaşayanlar da İstanbul'daki yakınlarının yanına gelmiş olabilirler ya da işte sahil kasabalarına gitmiş olabilir ya da köylerine gitmiş olabilirler. Bütün kentler boşaldı. Şu anda kırsal kesimler ve plajlar dolu, kıyılar dolu. Bunun dışında her yerde trafik rahatlamış durumda. İstanbul trafiği inanılmaz rahat. Bugün ve önümüzdeki günlerde çok daha rahatlayacak. Muhtemelen işte gidemeyenler gitti, gidemeyenler de bugün öğleden sonra yola çıkacaklar diye düşünüyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi yarım günlük bir mesai var. Ankete katılıma ilişkin şu anda durum nedir? Simge Hanım, İrem Hanım idare eder. Ama öyle zaten toplamda da İstanbul trafiği %8, yani %90'ları bulan bu saatte o trafiğin içinden %8 kalmış. Dolayısıyla kalanlarla yola devam ediyoruz. Anketimize yanıt verirseniz çok mutlu oluruz. Birkaç küçük haber vereceğim, sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakacağız ve elbette İbrahim anlaşmalarına bakacağız çünkü son derece önemli. İbrahim anlaşmalarının ne anlama geldiğini, neden üzerinde çok durduğumuzu birazdan ifade etmeye çalışacağım. Rekabet Kurulu, Eczacıbaşı Holding'in Sanipak markasının tamamını Malezyalı Arş Peninsula adlı şirkete devretmesine onay verdi. Sanipak bünyesinde Selpak, Solo, Selin, Silen, Servis, Unibaby, OK ve Detan gibi markalar var. Selpak bildiğiniz gibi bir jenerik isim. Yani işte bir kağıt peçete ya da kağıt mendilden bahsettiğimiz zaman Selpak adıyla çağırırdık, jenerik isim. Şimdi o jenerik isim Malezyalı bir şirkete gidiyor. Peninsula Malezya'da çok önemli bir şirket. Peninsula'nın otel zincirleri var, turistik bir ağ var aynı zamanda. Turistik ağının adı da Peninsula. İstanbul'da da bir Peninsula oteli var Karaköy'de. Peninsula bir ülkede açılıyorsa orada bayağı böyle işte mandarin ve Peninsula geldiği zaman uzak doğudan yatırım geliyor diye düşünüyorsun. Şu anda İstanbul'da hem mandarin var hem de Peninsula otelleri var. Son derece luxury oteller, yani diğer otellerle kıyaslanamayacak kadar büyük bir lüks içinde otellerden bahsediyorum. Şimdi buraya satılıyor Eczacıbaşı. Eczacıbaşı'nın elindeki en önemli asetlerden, en önemli varlıklardan biriydi. Neden satıldığı ile ilgili bir herhangi bir açıklama yok. Ancak şunu biliyoruz. Türkiye'deki zenginler son zamanlarda mal varlıklarını yurt dışına çıkarıyorlar. İşte başta Ülker, Ciner grubu olmak üzere, Koç, Sabancı olmak üzere herkes mal varlığını yurt dışına çıkarıyor. Eczacıbaşı da uzun zamandır çıkarmaya devam ediyordu. Bu elinde kalan son herhalde batan geminin malları, onları çıkaracak. Bu tabii iki anlama geliyor. Bir, Türkiye'deki tekinsiz ortam. İşte akşam yatıyorsunuz, sabahleyin şirketlere el konulduğunu görüyorsunuz. Biliyorsunuz TMSF yasası değişince bunun işaretlerini almıştık. TMSF yasası değiştiğinde Ömer Aras uyarmıştı. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı demişti ki bu yasa böyle geçerse yarın sabahleyin kimsenin güvencesi kalmayabilir. Herkesin mal varlığına el konulabilir dedi. Bunun üzerine Ömer Aras'ı kelepçelemediler ama kelepçeli gibi iki polisin nezaretinde ifadeye götürdüler. O saatten sonra da kimse bu meselenin üzerinde durmadı. Bence çok tarihsel bir uyarıydı, TÜSİAD'dan yapılan uyarı. Şimdi Eczacıbaşı acaba bu kararıyla sadece mal varlığını yurt dışına mı çıkarıyor yoksa aynı zamanda nakite mi dönüyor diye sorarsanız bence her ikisi de var. Mal varlığını yurt dışına çıkarırken elde ettiği parayı muhtemelen nakite dönüştürerek dolarda ya da dövizde değerlendirerek olası bir devalüasyona karşı önlem alıyor. Çünkü kur uzunca bir zamandır baskılanıyor. Biliyorsunuz işte bu Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili mutlak butlan krizi sırasında bile Merkez Bankamız büyük bir çabayla, büyük bir can siperhane mücadeleyle kurun yukarı doğru gitmesini engelledi. Ancak kur çok büyük bir baskı altında ve bu baskının bir süre sonra kendiliğinden kalkabileceği düşünülüyor. Kalktığı zaman da doların işte bugünkü 44-45 seviyesinin çok çok üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor. Bu yüzden de Türkiye'deki varlıklı kesimler, zenginler, burjuvazi buna ilişkin fabrika ayarlarını yapıyor ve nakite dönüyor. Ellerinde nakit bulundurmaya çalışıyorlar. Türkiye'deki varlıklarını çıkarmalarını yadırgamıyorum çünkü bu gibi ülkelerde, yani normların çalışmadığı, normların uygulanmadığı bir ülkede doğal olarak insanlar kendilerini güvence altına almak istiyorlar. Elbette sermaye sahiplerinin dertleri daha fazla. Sermaye sahibi olmayan çalışanların dertleri daha az. Bizim derdimiz bize göre, onların derdi de ona göre. Herkesin dağına göre kar verir derler ya yüce yaratan. Devalüasyon ihtimali var mıdır bilemiyoruz ama nakite dönenlerden bir tanesi son kervana katılan Selpak gibi bir markayı da elinden çıkaran Eczacıbaşı'ndan geldi. Bir başka haber vereceğim yine içeriden, bence son derece önemli. Türkiye'nin yatak ve yatak teknolojisi konusundaki uzman şirketlerinden bir tanesi. Tabii bu piyasada çok sayıda yatak üreten şirket var. Bunlar arasında ilki İşbir Yatak diye bir yatak vardı, hatırlar mısınız? İşbir Yatak, yurt dışına giden Türklerin, gurbetçilerin bir araya gelerek kurdukları bir şirketti. 700 ortakla başladılar. 1968 yılında Türkiye'ye paralarını gönderdiler ve bir holding kurdular. İşbir Holding o kadar büyüdü ki sadece yatak üretmekle kalmadı, teknolojik ürünler de üretmeye başladı. İşbir Yatak dün itibariyle yavaş yavaş kepenk indirmeye başladı. Yani iflas noktasına geldi. 1977'de Ankara'da sünger fabrikası kurarak başladı. 97'de Ankara'da bir yatak fabrikası kurdu. Halihazırda Ankara'da, İzmir'de, Balıkesir'de, Çankırı'da ve Hindistan'da fabrikaları var. 5000 dolayında çalışanı var. 300 bin metrekarelik bir alanda üretim yapıyor. 221 uyku merkezi, yurt dışında 17 ülkede satış noktası vardı. NASA teknolojisiyle üretilen, viskoelastik teknolojisiyle üretilen akıllı yataklar yapıyordu. İşte vücut ısısına duyarlı yataklar, vücut şekline duyarlı yataklar, omurga desteği sağlayan yataklar üretiyordu. Teknolojik bir firmaydı, şu anda kepengi kapatmak üzere İşbir Yatak. Türk Hava Yolları'nın bir satın alması var. Bu şirket haberleri peş peşe geliyor çünkü son derece önemli. Mesela Türk Hava Yolları'nın bu satın alma operasyonu da biraz böyle muğlak ve netameli bir satın alma. Türk Hava Yolları dünyanın en ucuz taşımacılıkta, hava taşımacılığındaki en ucuz şirketlerinden biri olan Spirit Airlines'ı satın almaya karar verdi. Spirit Airlines bildiğiniz gibi Amerika'da ultra düşük maliyetli uçuşlar temin ediyordu ve ultra düşük maliyetleri önce bir pandemide darbeydi. Arkasından pandemi sonrasında gelen kur krizi ve benzeri durumlar nedeniyle de ayrıca bir darbeydi ve şu anda söz konusu şirket Spirit Airlines uçaklarını satmaya karar verdi. Zaten iflas masasında, mecburen satacak borçlarını ödemesi için. JetBlue ve Frontier gibi markalarla bir girişimde bulundu. Başarısız bir birleşme girişimi. Ve derken Türk Hava Yolları Spirit Airlines'ın kapısını çaldı. Spirit Airlines'ın çok sayıda uçağı var. Bu uçakları satın almak istiyor. Uçak satın almak Türk Hava Yolları açısından elzem mi? Evet, elzem. Çünkü Türk Hava Yolları filosunu orta vadede 800 uçağa çıkarmayı planlıyor. Şu anda Boeing'de de Airbus'ta da sıra var. Dolayısıyla istediği zamanda, istediği miktarda uçak temin edebilecek durumda değil. Bu bakımdan piyasadan uçak almaya çalışıyor. Ancak burada son derece önemli bir husus var, gözlerden kaçırılmaması gereken. Türk Hava Yolları bildiğiniz gibi halka açık bir şirket, o bakımdan üzerinde duruyorum. Ve halka açık bir şirketle ilgili konuşma yaptığımı düşünerek ve o bilinç içinde konuşmaya çalışıyorum. Sermaye piyasaları kanununa uygun bir konuşma yapmaya çalışıyorum. SPK'nın radarına girmemeye çalışarak bir konuşma yapmak istiyorum. Şimdi Türk Hava Yolları eğer bu uçakları satın alırsa iyi olur mu? Olur. Çünkü bir tedarik sorunu var Türk Hava Yolları'nın, mecburen almak durumunda. Ancak gelin görün ki Spirit Airlines'ın uçakları hem Türk Hava Yolları'nın konfor anlayışına uygun değil, hem de çok fazla yıpranmış uçaklara sahip. Pratt & Whitney marka motorlara sahip ve bu motorlar şu anda tamirat gerektiriyor. Ayrıca uçaklar, ne demek lazım şimdi, tabii marka verince olmaz. Mesela böyle çok koltuk aralıkları çok sık olan uçaklar var. Bir tanesi var biliyorsunuz. Türkiye'de işte bu konuda çok meşhur. Bu tür bir hava yolu ve bu uçaklar eğer satın alırsa Türk Hava Yolları'nın uçak aralıklarını genişletmesi, koltuk aralıklarını genişletmesi ve uçağın içinde büyük tadilat yapması gerekiyor. Bu da tabii astarı yüzünden pahalıya gelebilir. Yeni uçak almış kadar büyük maliyetler çıkarabilir. Türk Hava Yolları böylesi bir satın almaya neden giriyor? Ama henüz satın almış değil bu arada, onu söyleyeyim. Satın alma konusunda Reuters'ın verdiği bir haber var. O haber üzerinden yürüyoruz. Yoksa kamuoyu aydınlatma platformuna yapılmış bir açıklama yok. Ve Türk Hava Yolları bu uçakları satın aldığı takdirde filosunu genişletmiş olacak. Fakat astarı yüzünden pahalı bir satın alma operasyonu olacak. Hani Nasrettin Hoca biliyorsunuz, İşsiz kalınca ya da işte kendini emekli edince ve eşinin çenesinden de kurtulmak için pazara gidiyor, sabun satmaya karar veriyor. Sabunu 10 kuruşa alıyor, 5 kuruşa satıyor pazarda. İşte bir gün böyle, 3 gün böyle, 5 gün böyle, bir hafta böyle, en sonunda karısı dayanamıyor, diyor ki hoca efendi, diyor, bu ne iş, diyor, yani 10 kuruşa alıp 5 kuruşa satıyorsun, diyor ki dostlar alışverişte görsün. Türk Hava Yolları'nın operasyonu bence Dostlar alışverişte görsün operasyonu kabiliğinden bir şeydir. Tabi satın almalarda biliyorsunuz işte büyük komisyonlar döner. Bu büyük komisyonlar da birilerinin ceplerine girer. Kimin cebine girer, ne zaman girer, nasıl girer bunu bilemeyiz ama bu tür satın almaların arka planında bu vardır. Şimdi anketimize katıldığınızı ve anketimize gerekli ilgiyi gösterdiğinizi düşünerek İbrahim anlaşmalarına dönüyorum. Ne durumda Simge Hanım, ankete katılım? Bir küçük şey verebilir. Kalanlar cevaplıyor. Şahane, güzel. %8. %8 olduğu gibi geliyor. %1 trafik. Vallahi o kadar. Ölçtünüz mü? Var mı? Elinizde bir trafik ölçer mi var? Öyle anons etmişler. Peki tamam, %1 İstanbul'da kalanlarla idare ediyoruz. Ankete katılmanızı rica ediyorum. Anketi tekrarlıyorum, ekrana geliyor tekrar. Şöyle diyoruz. Sizce Türkiye İbrahim anlaşmalarına katılacak mı ya da imzalayacak mı? A. Evet. B. Hayır. C. İmzalar ama Filistin için bir çekince koyar diye 3 seçenekten oluşuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yani bu anketi düzenlememize vesile olan Donald Trump, İran anlaşması imzalanırken Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Pakistan, Mısır, Ürdün ve Bahreyn'in de İbrahim anlaşmalarını imzalamasının zorunlu olması gerek diyor. Yani şöyle diyor, biz imzalıyoruz. İsrail imzalıyor. Dolayısıyla diğer bütün İslam ülkelerinin, Arap ülkelerinin, Körfez ülkelerinin, Orta Doğu ülkelerinin de imzalaması gerekir diyor. Türkiye'nin de adını sayıyor burada. İbrahim anlaşmalarına Türkiye imza koyar mı koymaz mı? Peki İbrahim anlaşması ne sağlayacak? Şunu sağlayacak. İbrahim anlaşmasıyla Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'ı yalnızlaştıracak. İran bundan böyle Arap dünyasından, Müslüman dünyadan istediği desteği alamayacak. Zira İbrahim anlaşmasına imza koyan taraflar, mümziler ne yapacaklar? İsrail'in çıkarları doğrultusunda hareket edecekler. Bundan böyle İsrail'le savaşmayacaklar. Savaşma seviş sloganı hayata geçirilecek ve böylece ortam güllük gülistanlık olacak. İran'ın yalnız bırakılması da şöyle bir sonuç beraberinde getirecek. İran yalnız kaldığı takdirde eskiden olduğu gibi işte ben savaşa girersem şuradan destek alırım, buradan destek alırım gibi bir beklenti içinde olmayacak. Tabii destekten kastımız ne? İşte bugüne kadar destek veren sınırlı sayıda ülkelerden bahsediyoruz. Örneğin Yemen'den bahsediyoruz. İkircikli olmakla birlikte Mısır'dan bahsediyoruz. Yine aynı şekilde yanar döner olmakla birlikte Libya'dan bahsediyoruz. Bu ülkelerin de desteğini artık arkasında hissedemeyecek. İşte bu bakımdan son derece önemli. Şimdi burada tartışılan konu şu. Türkiye bu anlaşmaya imza koyacak mı? Trump diyor ki, evet diyor, bütün ülkelerin katılmasını istiyorum. Bölgedeki bütün ülkeler, yani Körfez'deki ülkeler ve Türkiye dahil olmak üzere Ürdün'ü ve Suriye'yi de sayıyor tabii. Türkiye'nin bu anlaşmaya katılmayacağını ya da İbrahim anlaşmasını çekinceli olarak imzalayabileceğini düşünerek bir iki ülke hariç tutulabilir dedi. İşte bu bir iki ülkeden bir tanesi biziz. Öbürünü de tahmin etmenizi rica ediyoruz. Dolayısıyla iki ülke en az bu anlaşmanın kapsamı dışında kalacak. Peki İbrahim anlaşması nedir? Bilmeyenler için küçük bir bilgi hatırlatması yapmak istiyorum. İbrahim Anlaşması, Abraham Accords diye geçiyor. 2020 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın birinci döneminde onun arabuluculuğunda İsrail ve bazı Arap ülkelerinin arasında imzalanan diplomatik bir normalleşme anlaşması. Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanların ortak atası kabul edilen Hazreti İbrahim'e atfen, İbrahim hepimizin atası, yani evvel emirde Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler Hazreti İbrahim'in çocuklarıyız, öyle kabul ediyor. Kutsal kitaplar öyle diyor, bilemem tabi kutsal kitapların çerçevesinden bakarak söylüyorum. 13 Ağustos 2020'de İsrail Birleşik Arap Emirlikleri ile bu anlaşmayı imzaladığını duyurdu ilk kez. 15 Eylül 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra Bahreyn'de imza attı. Ve Trump, Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları katıldı. Arkasından 2020'de Sudan katıldı. Arkasından 2020 Aralık ayında Fas katıldı. Ve 2025'te sıkı durun Kazakistan geldi. Hiç alakası olmayan, yani Kazakistan'ın bu bölgeyle uzak yakın alakası yok. İsrail'le de bir alakası yok ama işte Kazakistan ayrı bir baş çekiyor. Kazakistan'ın Orta Asya'da farklı bir kemiyet olarak kendini gösterdiğini görüyoruz. Şimdi İbrahim Anlaşmaları Mısır'ın 1979'da, Ürdün'ün de 1994'te İsrail'in işgal ettiği bazı topraklardan geri çekilmesi koşuluyla imzaladığı anlaşmalarla çok benzeşiyor. O dönemde İsrail'le barış anlaşması imzalayan iki ülke vardı biliyorsun, Mısır ve Ürdün. Barış anlaşması imzalamayan ülke, bir ülke daha vardı, o da Suriye'ydi. Suriye'yi düzelttiler. Ahmet Eşşara'yı getirerek Suriye'yi de bu kapsamın içine dahil ettiler. Şimdi tüm diplomatik ilişkilerin kurulmasını öngörüyor İbrahim Anlaşması İsrail'le. Ve ticaret, turizm, teknoloji, sağlık, tarım, siber güvenlik ve savunma alanında işbirliği öngörüyor İsrail'le. İran tehdidine karşı ortak bir stratejik duruş öngörüyor ayrıca. Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında İbrahim Anlaşmaları'nın imzalanmasından bu yana milyar dolarlık bir ticaret hacmi oluştu. Ve destekleyenler doğal olarak Amerika, İsrail ve imzacı ülkeler, yani şu ana kadar saydıklarım. Karşı çıkan ülkeler var İbrahim Anlaşmaları'na. Filistin karşı çıkıyor doğal olarak. Türkiye karşı çıkıyor ve İran karşı çıkıyor. Arap ülkeleri arasında da bir tek Yemen'in karşı çıktığını biliyoruz. Hamas tabii bu konuda haleldar olan hakları nedeniyle anlaşmalara karşı sesini yükseltiyor. 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki ticaret 200 milyon dolardı. Şu anda 2025-2026 itibariyle 3 milyar dolar seviyesine geldi. Kat be kat arttı. Ve genel olarak Abraham anlaşmalarıyla İsrail'in ticareti 2023 yılında 10 milyar dolar sınırını geçti. 100 milyon dolarlarla ifade edilen şeyden bahsediyoruz. İsrail anlaşma ülkelerine savunma ihracatı olarak çok sayıda ürün satmaya başladı ama tabii stratejik ürünleri satmıyor. Turizm var ülkeler arasında, turizm gelişti. Doğrudan uçuşlar başladı. Sağlık alanında işbirlikleri var. Tarım alanında işbirlikleri var ve AI, yani yapay zeka alanında da işbirlikleri yapılıyor. Serbest ticaret bölgeleri oluşturdular ülkeler kendi aralarında. Kervana katılan ülkelerden bir tanesi de Somaliland. Somaliland'i ülke olarak nitelemiyoruz ama Somaliland Amerika Birleşik Devletleri'nin gözetiminde İsrail tarafından tanınan bir bölge olduğu için şu anda Somaliland de Abraham anlaşmalarına katılma taahhüdü vermiş durumda. Potansiyel adaylar bir tanesi Suudi Arabistan. Suudi Arabistan da tıpkı Türkiye gibi Filistin koşulunu ileri sürüyor. Türkiye de Filistin koşulunu ileri sürüyor. Şimdi sıkı durun, bu anlaşmaları, İbrahim anlaşmalarının belki de en çok üzerinde durulmayan ama önemli ayrıntısını vermeye çalışacağım. Mesela Suriye ile görüşmeler oldu. Suriye henüz Abraham anlaşmalarına yanaşmadı. Lübnan doğal olarak yanaşmıyor çünkü İsrail gibi büyük bir tehdit var hemen karşısında. Ama ve lakin iki tane ülke var mesela Abraham anlaşmalarına katılması beklenen. Bunlardan biri Azerbaycan, öbürü de Ermenistan. Nasıl? Şimdi Azerbaycan ve Ermenistan Abraham anlaşmalarına neden katılıyor? Hatırlayınız, Three Pillars Foreign Policy'de yayınlanan bir rapor vardı. Rapor ne diyordu? Amerika Birleşik Devletleri bu bölgeyi artık böyle savaşlarla, askerle göndererek ve işte uçaklarla bombalayarak yönetmek istemiyor. Çünkü maliyeti çok yüksek. Amerika artık savaşabilme yeteneğini kaybetti. Mali, finansal sebepler dolayısıyla kaybetti. Bu yüzden de elini ateşe sokmadan ateşteki kestaneleri birilerine aldıracak. Three Pillars raporu Ağustos 2025'te uygulamaya girdi ve şu anda hayata geçirilmiş durumda. Three Pillars'ta 3 büyük bölge var. Aşağıda Körfez ülkelerinin büyük ağabeyi Riyad, Suudi Arabistan. Ortada Levant bölgesini İsrail yönetecek. Yukarıda da gevşek bir federasyonla Ankara bu bölgedeki ülkeleri yönetecek. Bu ülkelerden biraz önce saydım Abraham anlaşmalarına katılması beklenen Azerbaycan ve Ermenistan. Azerbaycan nerede, İsrail nerede? Aradaki farka ve mesafeye bakınız. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bu planını hayata geçirdiğini böylece görüyoruz. Abraham planına dahil ederken Azerbaycan ve Ermenistan'ı. Tabii bir Kürdistan eğer kurulursa Kürdistan'ı da Abraham anlaşmalarına dahil edecektir diye düşünüyoruz. Anketimiz ekranda, anketle ilgili sonuçları saat 8.30'a doğru arkadaşlar. Zaten anketle ilgili aşağı yukarı görüşümüzü de belli ettik. Yani ne olacağını, bu anketin Gerçekten. Ama ben burada yine de bir sürpriz bekliyorum. Yani Türkiye mesela odur meydan deyip ben bu anlaşmalara giriyorum diyebilir herkese karşı. Hani ibret-i alem olsun diye herhangi bir koşul ileri sürmeden bu anlaşmalara katılıyorum da diyebilir. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nden Sayın Cumhurbaşkanı şu anda güçlü bir destek alıyor. Örneğin içerideki mutlak butlan operasyonu bu güçlü desteğin aslında izlerini barındırıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri size altın tepsi içinde bir iktidar armağan etmiş. E siz de Amerika Birleşik Devletleri'ne peki kardeşim o zaman olur ben de imzalayayım diyebilirsiniz. Çekince de koymayabilirsiniz ve Filistin'i satabilirsiniz. Böyle bir durum var. Bu bakımdan anketi bu bakımdan önemsiyorum. Yani anketin seçeneklerinin hala şu yaptığımız açıklamalara rağmen geçerli olduğunu ifade edeyim. Trump zenginleştirilmiş uranyum ya da Amerika'ya teslim edilerek ya da kurumlar aracılığıyla imha edilecek diyor. İran'a koşul dayatıyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri nefsi müdafaa, meşru müdafaa gerekçesiyle İran'a saldırılar düzenliyor. Körfez'deki bazı adaları dün de vurdu. Ve Amerika Abraham anlaşmasıyla İran'ı iyice köşeye sıkıştırdı ve İran uranyumunu bize teslim et diyor. Şimdi İran eğer uranyumunu Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim ederse bundan sonra yeniden uranyuma kavuşması çok mümkün olamayabilir. Bu bakımdan bir üçüncü ülkeye teslim etmek istiyor. Bu üçüncü ülke ya Rusya olacak ya da Çin olacak. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Lübnan'da gaz pedalından ayağımızı çekmiyoruz. Hatırlayacaksınız bundan bir süre önce İsrail bölgede girdiği hiçbir yerden çekilmiyor. İsrail'in çok kararlı bir politikası var. İsrail devleti söylediklerinin arkasında duruyor dedim. Bunu bazı kişiler işte beni Amerikancı olmakla suçladılar. Amerika'nın borusunu öttürüyor falan dediler. Öyle olmadığını 1976'dan bu yana hatta işte ilk 6 gün savaşlarından bu yana işgal ettiği bölgelerden çekilmedi. Çok böyle kısmi küçük çekilmeler oldu. Lübnan'da ise sürekli ilerliyor. İşgal ettiği hiçbir topraktan İsrail geri çekilmeyi düşünmüyor. İşte bu bir devlet politikasıdır. Ben bu devlet politikasındaki kararlılığa işaretim. Yoksa İsrail'in canı cehennemi, İsrail'le ilgili herhangi bir şekilde bir yakınlık içinde değiliz. Böyle bir şey düşünmüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne net ve kesin olarak karşıyız. Onu da söyleyeyim. Şimdi hazırsak yavaş yavaş mutlak butlana gelelim. Simge Hanım hayırdır böyle bir manidar gülüyorsunuz ikiniz de. Ne gibi? Lübnan meselesi. Ha. Yani şöyle bir izleyicimiz yazmıştı Ali Çağatay. Ya Amerikancı ve işte İsrail yanlısı Amerikancı yüzünü gösteriyor böyle çaktırmadan yapıyor bu tür adamlardan korkmak lazım falan diyor. Ben de dedim ki bakın kardeşim öyle değil. Mesela 6 gün savaşlarından sonra işgal ettiği topraklardan çekildi mi Lübnan'da? Çekilmedi. Arkasından Yom Kippur savaşında tampon bölgeyi işgal etti. Bu tampon bölgeden çekildi mi? Çekilmedi. Halihazırda Golan Tepeleri İsrail'in kontrolünde mi? Evet yani hem Suriye'nin ve Lübnan'ın toprakları olan Golan Tepelerinden çekildi mi? Hayır. E çekilmediyse demek ki bu devletin aslında kararlı duruşunu gösteriyor. Bunu tespit ediyoruz. Ama bu tespiti yapınca tabii hoşlarına gitmiyor. Galiba İsrail yanlısı falan öyle bir şey değil. İsrail yanlısı davranmamız söz konusu olamaz. Bir defa net biçimde anti-Amerikancı bir yaklaşıma sahibiz biz. Biz derken kişisel olarak yani radyo olarak söylemiyorum. Radyo ile bir bağıntısını kurarak ifade etmiyorum. Biz burada Simge, İrem ve ben biz hepimiz üçümüz anti-Amerikancıyız. Net. Ölümcül biçimde Amerika'ya karşıyız. Ama bu arada gerçekleri de görmek zorundayız. Yani şöyle diyemeyiz. Yok canım bu İsrail aslında Kof devletin birimci. Öyle değil işte. Gördüğünüz gibi Lübnan'ı hala işgal altında. Lübnan'ın %20'si İsrail'in işgali altında. Suriye'de geçmişte işgal ettiği topraklarda hala bulunuyor. Golan Tepeleri Orta Doğu'nun su kaynaklarıdır, su vahasıdır ve bu su vahasını elinde tutuyor. İşte oradan yola çıkarak biz İsrail'in aslında bir devletin hani bir şeye tabii bu zor alımdır elbette bunu onaylamıyoruz ama eğer hakikaten güçlü bir devletseniz bu tür şeyleri dayatabilirsiniz ve kendinize mal edebilirsiniz. Peki mutlak butlana geliyoruz. Mutlak butlanda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcılarından bir fotoğrafını verebilir miyiz rica etsem Fethi Yıldız. Ben çok severim Fethi Yıldız'ı. Böyle sosyal medyadan da bile küçük küçük. Çünkü zaman zaman birbirimize mesaj da gönderiyoruz. Yani onun yazdığı bazı şeylere yanıt yazıyorum. O da yazıyor bu arada. Dolayısıyla karşılıklı iyi niyetli ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde olmaması gereken bir siyasetçi bence. Yanlışlıkla oraya düşmüş. Vallahi. Fethi Yıldız dün şöyle bir mesaj paylaştı. Kendisi hukukçu ve iyi bir hukukçu bu arada. Dedi ki 2820 sayılı siyasi partiler kanununun 21. maddesinin 11. fıkrası mevcutken virgül medeni kanun ve dernekler kanununun uygulanması mümkün değildir. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yetki alanı genel kurulun seçim maddesine kadar olan işlemlerine ilişkindir. Yani mali raporlar ve ibra konusu. Demek istiyor ki Fethi Yıldız bu tweetiyle mutlak butlanla ilgili yürütülen süreç tamamen yasa dışıdır. Meşru değildir, yasal değildir ve meşru değildir. İki bakımdan yasal ve meşru değildir diyor. Bir defa diyor bu siyasi partiler kanununa göre karar verilmesi gerekirken medeni kanundan ve dernekler kanundan yola çıkarak bu kararı verdi. Bir defa olmaz diyor. Bu bir. İkincisi Asya Hukuk Mahkemesi'nin alanına da bakarız diyor. Asya Hukuk Mahkemeleri genel kurula, kurultaya kadar olan süreçleri denetler. Şimdi kurultay olmuş bitmiş, siz kurultay olmuş bitmiş pişmiş bir aşa su katıyorsunuz. Diyorsunuz ki buna da Asya Hukuk Mahkemesi bakar. Şimdi burada mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bir Asya Hukuk macerası vardı, hatırlar mısınız? Biliyorsunuz Devlet Bahçeli, Meral Akşener'in parti içinde güçlenip delegeleri organize etmesi ve işte delege çoğunluğuyla koltuğunu elinden alabileceğini gördüğü sırada hatırlayınız. Devlet Bahçeli bu operasyonu durdurmak için elinden geleni yaptı. Fakat mahkemeler peş peşe Meral Akşener'in gerekli imza sayısına ulaştığını, genel kurulu toplayabileceğini hükmetti. Döndüler, dolaştılar, o mahkeme, bu mahkeme, şu mahkeme derken karar nereden çıktı? Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nden çıktı. Şimdi partinin genel merkezi Ankara'da, olay İstanbul'da geçiyor. Karar Gemerek'ten çıkıyor, Sivas'tan. Nasıl? Dedik ki o zaman, tabii bu burada bu olayın çok ince bir ayrıntısı var, onu söyleyeyim. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi kararı bile mutlak butlana göre daha yerinde ve hukuka uygundur. Çünkü ne diyor? Siyasi partiler kanununa göre diyor ki kurultay yapılıncaya kadar olan bütün işlemleri Asliye Hukuk Mahkemesi denetler. Dolayısıyla MHP, yani Milliyetçi Hareket Partisi, henüz kurultay yapmadığı için kurultayla ilgili toplanma kararı Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edilebilir. Ha, orada da bir tuhaflık var, işin o kısmına girmiyorum ama mesela burada Fethi Yıldız diyor ki kardeşim bakın yapılmış bir genel kurul var, seçilmiş organlar var. Siz diyor seçilmiş organlar, genel kurul varken siyasi partiler kanununa göre karar almak dururken gidip medeni kanun ve dernekler kanunundan güç aldınız diyor. Bu olmaz. Ayrıca tamamlanmış bir genel kurul, yani pişmiş bir aşa su katılamaz. Bunu da diyor Asya Hukuk Mahkemesi'nin yetki alanından çıkarmak gerekirdi diyor. Şimdi bu tweet'i paylaştı. 3 saat sonra Fethi Yıldız tweet'ini sildi. Ya ben o kadar üzüldüm ki anlatamam size. Arkasında durması lazımdı. Demesi lazım ki arkadaşlar ben hukukum, hukukçuyum. Hukuka uygun bir durumu anlatıyorum. Ha bu işinize gelmeyebilir ama durum budur demesi lazımken sildi. Peki neden sildi? Çünkü muhtemelen Devlet Bahçeli aradı. Dedi ki bu ne demek dedi. Yani şimdi böyle o olmadık zamanda pişmiş aşa su katıyorsun dedi. Zaten meselenin kendisi de pişmiş aşa su katılmadığıyla ilgili ama Fethi Yıldız'ın bu şeyi, davranışı doğal olarak epey bir rahatsızlık yarattı. Muhtemelen telefon trafiği çalıştı. Sayın Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli aradı. Devlet Bahçeli de arayıp Fethi Yıldız'ı. Fethi Yıldız'a saygı çerçevesinde bir ilişkisi var, onu söyleyeyim. Yani Fethi sil falan dememiştir. Demiş ki Fethi Bey yani bu çok şey değil, yani bizim tezlerimize de çok uymuyor. Lütfen bunu siler misiniz demiş. Fethi Bey de sildi. Şimdi dolayısıyla sildi. Arkasından da bir açıklama yaptı. Bu da bir özür gibi. Bakın şöyle dedi Fethi Yıldız. Milliyetçi Hareket Partisi olağanüstü bir tecrübenin, milli bir birikimin, imrenilecek bir disiplinin merkezidir. Binlerce yıllık tarihi kültürel bir mirasa, 200 yıllık düşünsel bir geçmişe, 57 yıllık yiğit bir mücadele geleneğine sahiptir. İnsanlığın tüm zamanlarda tutkuyla tartıştığı, uğruna bedeller ödediği, adaleti yeryüzüne hakim kılmak, mimarını da Türk milleti yapmak isteyenlerin buluşma merkezidir diyor. E biz sana Milliyetçi Hareket Partisi kötü bir partidir demedik ki. Böyle diyen oldu mu size? Yani bu Milliyetçi Hareket Partisi'nde de bir şey olmaz, bir çocuk olmaz falan dedik mi? Niye Milliyetçi Hareket Partisi'ni övüyorsun? Çünkü fena halde bir papara yemiş belli. Yani hani Devlet Bahçeli böyle çok usturuplu biçimde tozunu almış Fethi Yıldız'ın. Keşke o tweet'i paylaşmasaydı, keşke bu özrü de dilememiş olsaydı diye düşünüyoruz. Ben kendisi açısından onur kırıcı bir durum olduğunu düşünüyorum şahsen. Takdiri elbette kamuoyuna ve kendisine bırakıyoruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi eski

gerçek hukuk kurallarının er geç uygulanacağına, yanlıştan dönüleceğine, mutlak butlan kararının bozulacağına inanıyorum. Ben mutlak butlan kararının bozulacağına inanmıyorum. Yani hani Önder Sabah buradan hatırlatmada bulunayım. Hukuka olan saygınıza ben saygı duyuyorum ama maalesef Türkiye'de hukuk ayaklar altındadır. Anayasa paspas gibidir. Siyasi partiler kanunu bademdir. Hiç öyle. Bu bakımdan ben üzerinde dururum. Şimdi düşünün, Fethi Yıldız gibi bir kıdemli bir hukukçu çıkıyor, iki kelime laf ediyor. Fethi Yıldız'ın tweetini sildiriyorlar. Fethi Yıldız'a tweet sildiren bu ortam acaba Cumhuriyet Halk Partisi'ne bundan sonra neler yapar diye, bence onu düşünün, onun üzerinde tartışın. Önder Sabah'ın bu arada kişiliğiyle ilgili küçük bir bilgi notu aktarayım bilmeyenler için. Önder Sabah Cumhuriyet Halk Partisi'nin akil adamı ve gerçekten ciddi anlamda arka planda bir önemli devlet aklıdır kendisi. Deniz Baykal döneminden ve ta geriye doğru gidersek Ecevit dönemine kadar gittiğimizde Deniz Baykal'ı yöneten kişidir bu. Hukuk bilgisi de iyidir ve sağlam hukuk bilgisine sahiptir. Bir de tabii kendine göre de racon kesiyor. Dolayısıyla geçmişte Deniz Baykal'la birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki hizipçi hareketin başıydı kendisi. Ve Deniz Baykal'ın işte başına gelen o müessif hadise sırasında savunamadığı için de bugün bu durumda. Ama biliniz ki Önder Sav çok aşırı bir iyimserlikle maalesef hareket ediyor. Ben bu aşırı iyimserliği terk etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelecekleri, bundan sonra olabilecekleri tahmin edemezsiniz. Yani öyle şeyler gelecek ki, mesela biliyorsun Selahattin Demirtaş cezaevine girerken hakkındaki bu işte milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili yasa geçince, Kemal Kılıçdaroğlu'nun himmetiyle, yardımıyla, inayetiyle geçince dedi ki yarın dedi bu hepinizin başına gelecek dedi. Hepinizi tek tek alacaklar dedi ve gerçekten hepsini tek tek aldılar. Şimdi bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelenlerin sadece bir fragman olduğunu söylüyorum. Çok daha önemli hadiselerle karşı karşıya kalacağız. Şimdi mutlak butlan kararı ile ilgili sosyal medyada dolaşan bir metin var. Küçücük bir metin ama bunu paylaşacağım. Söz konusu karar yapay zeka ile üretilmiş. Bunun bir sakıncası var mı yok mu bilmiyorum. Çünkü yapay zekadan yardım almak gerekiyor. Fakat hani böyle kör kör parmağım gözüne de olmaması lazım diye düşünüyorum. Yapay zekanın kelimeleri aynen muhafaza edilmiş. Mesela bir yerde şöyle geçiyor. Diyor ki 4-5 Kasım 2023 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı'nda gerçekleştirilen seçimlerin demokrasi ve eşitlik ilkelerine aykırı şekilde yapıldı. Demokrasi Türkçe'de olduğu gibi değil, K ile değil, C ile yazmışlar. Bu da demek ki doğrudan kes kopyala yapıştır. İşte bir karardan bahsediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik yapılabilecekleri, mesela bunu mesela bir utanç olarak görmüyorlar. Bence tabii bu mutlak butlan kararının arka planda yatan neydi? Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun delegeleri, cep telefonu, tatil vesaire falan filan, işte para mara vererek delegeleri avladığı ileri sürüyor. Şimdi delegelerin avlanmasıyla seçmenin avlanması aynı şey midir? Evet, aynıdır. Ha seçmene rüşvet vermişsiniz, ha delegeye rüşvet vermişsiniz. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılından bu yana Türkiye'yi nasıl yönetiyor? İşte kömür yardımı yapıyor, erzak yardımı yapıyor, giyim yardımı yapıyor, sosyal yardımı yapıyor. 38 tane sosyal yardım var. Sakıncası yok. Sosyal yardımların verilmesine bir sakınca görmüyorum. Sadece seçmene rüşvet olarak siz kömür veriyorsunuz, odun veriyorsunuz, erzak veriyorsunuz. Adam da götürüyor, delegeye cep telefonu veriyor. Hiçbir farkı yok. Çünkü delegenin ihtiyacı odur. Vatandaşın ihtiyacı da olur. Şimdi o zaman Adalet ve Kalkınma Partisi içinde bir mutlak butlana ihtiyaç var mıdır? Var. Eğer tabii hukuk uygulansa Türkiye'de, tabii hukukun uygulandığı bir ülkeden bahsediyoruz. Eğer hukuk uygulanmış olsaydı bugün bu duruma gelmezdik. Bu arada böyle işte ceza yasası ile ilgili bazı değinilerde bulunuyoruz izleyicilerimizden. Ama işte ceza yasası böyle diyor. Ya ceza yasası dediğiniz badem. Yani kim ceza yasasını takıyor ki? Anayasayı takmıyor. Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyorum dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Hatırladınız mı? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını tanımıyor. Can Atalay kararlarını, Osman Kavala kararlarını, Selahattin Demirtaş kararlarını, hiçbirini tanımıyor. Şimdi hukukun olmadığı bir yerde ama canım.

işte ceza yasası böyle diyor, siz siyasi parti yasası böyle diyor, siz ona değinmiyorsunuz. Değindim diyelim, hadi ceza yasasına değindim. Siyasi partiler yasası da bizim çok işimize gelen şeyler söylüyor. Ama kimse umursamıyor ki. Umursamayın bir, ceza yasasından, hukuk düzeninden bahsediyoruz. Saat başındayız. Size Carlos Santana dinletiyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 8. Haberleri aktarıyorum. Ben Selim Yazıcı. Önce özetler. İzmir'de CHP'li Güzel Bahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'nda NATO zirvesi öncesi güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Gülistan Doku soruşturmasında kilit isimlerden biri olan Umut Altaş'ın bugün New York'ta hakim karşısına çıkması bekleniyor. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimiz bir son dakika gelişmesiyle başlıyor. İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonundaki operasyonda CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve Belediye İmar Müdürü'nün de aralarında olduğu en az 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi. Jandarma ekiplerinin belediye binasındaki aramaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından Mayıs ayının son haftasında idrak edilen Milli Aile Haftası'nı kutladı. Cumhurbaşkanı paylaşımında güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı'nda NATO zirvesi öncesi güvenlik toplantısı yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 36. NATO zirvesi öncesi bakanlıkta düzenlenen güvenlik toplantısına ilişkin açıklamada bulundu. Çiftçi toplantıda 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan NATO üyesi ülkelerin devlet başkanlarının katılımıyla yapılacak olan zirveye ilişkin güvenlik tedbirlerinin tüm yönleriyle ele aldıklarını belirtti. Balıkesir'de bir otomobilde cips paketlerinde uyuşturucu ele geçirildi. Balıkesir'de polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları otomobilde cips paketlerine gizlenmiş 2 kilogram 64 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan bir şüpheli işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşanıyor. Soruşturmanın kilit isimlerinden biri olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanan Umut Altaş'ın bugün New York Güney Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor. Hakkında Türkiye'ye iade edilmesi yönünde yakalama kararı bulunan Umut Altaş'ın mahkemede iade sürecine ilişkin beyanda bulunması bekleniyor.
2: Ekonomi.
1: Yağışlar barajları doldurdu, elektrik üretiminde rekor geldi. Türkiye'de bahar aylarında artan yağışlarla barajların doluluk oranları yükselirken Nisan'da hidrolik üretim değeri 11,66 milyar kilowatt saatle tüm zamanların aylık bazda rekorunu kırdı. Yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi 19,85 milyar kilowatt saat, yerli kaynaklı elektrik üretimi de 23,35 milyar kilowatt saat olarak kayıtlara geçti.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu, Ankara 23, İstanbul 25, İzmir 31 ve Antalya 27 derece, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı, Trabzon 21, Gaziantep 26, Diyarbakır 25 ve Van 16 derece.
2: Yol durumu.
1: İstanbul'da yol durumuna geçmeden önce hemen hatırlatalım. 30 Mayıs Cumartesi günü saat 24'e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü'nce işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinden geçişler ücretsiz. Ve İBB trafik yoğunluğu haritasına baktığımızda İstanbulluların hiç alışkın olmadıkları bir yoğunlukla karşı karşıya olduklarını görüyoruz. Buna yoğunluk denemez tabii ki. İstanbul'daki trafik yoğunluğu sadece %2. Kurban Bayramı tatili İstanbul trafiğine sirayet etmiş durumda. Hemen hemen bütün ana arterlerde serbest bir trafiğin olduğunu sizlere aktaralım. İyi seyirler dileyelim. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Unutmayın, en güzel hediye sevdiklerinize güvenle varmanız. Lütfen aracınızı yavaş ve dikkatli sürün. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler. İyi bayramlar diler.
3: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
4: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
3: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
5: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
4: Aramızda büyük sorunlar yok. Bu sorunları biz kendi kendimize yaratıyoruz. Kendi kendimize yarattığımız sorunları da kendi kendimize çözebiliriz bence.
6: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
2: Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı.
7: Şimdi Romanya takımını bizzat Kral 2. Karol seçiyor. Romanya kralı. Kral oyuncuların iş yerlerinden izinlerini şahsen alıyor. Ve turnuva dönüşünde işlerini kaybetmeyeceklerine dair futbolculara garanti veriyor.
2: Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane.
1: Kekemeliğinden ziyade kıyafetiyle de çok konuşulan bir hakem. O dönemde efendim final maçının hakemi sahaya ceket, kravat ve bir golf pantolonuyla çıkıyor. Yani inanılmaz derecede şık bir çıkıyor.
2: Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
5: Ali Çağatay'la Seyir Ali devam ediyor.
4: Anketimizi hatırlatıyorum. Öncelikle tabii İstanbul trafiğinde %2 bir trafik yoğunluğu olduğunu hatırlatarak söylüyorum. Elbette katılımın çok düşük olması kaçınılmaz. Anketimiz şöyle: Türkiye İbrahim anlaşmalarını imzalayacak mı? A. Evet. B. Hayır. C. İmzalar ama Filistin için çekince koyar diye 3 seçeneğimiz var. A, B, C seçeneklerinden birini yazmanız yeterli. WhatsApp'tan yazacaksanız 0505 171 66 56. Tekrarlıyorum. 0505 171 66 56 numaradan yazabilirsiniz seçeneği işaretleyerek. Twitter'dan canlı yayınımız var. Twitter canlı yayınımız Seyir Hali TV. Küçük harflerle birleşik olarak yazdığınız zaman onun altına da yazabilirsiniz. Telegram'da da Sputnik Türkiye adresinden yine canlı yayın yapıyoruz. Bunun da altına yazabilirsiniz. Anketimizin kaba taslak sonuçlarını saat 8.30 gibi açıklayacağım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, biraz önce Önder Sav'dan bahsettik. Önder Sav bu işin düzelebileceğinden yana umutlu. Ben de dedim ki çok aşırı iyimsersiniz. İşlerin daha da sarpa saracağı bir dönem geliyor. Nitekim biraz önce Selin verdiği haberlerde biliyorsunuz Güzelbahçe Belediyesi'ne bir soruşturma başlattı. Yani devlet aygıtı hala görevini yapmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu geldi diye Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerindeki ya da tepesindeki demokrasinin kılıcı düşürülmeyecek ya da alınmayacak. Yeni operasyonlar olacak iddia ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugüne kadar gördüklerinizi bir fragman gibi niteleyin. Büyük şehirlerin hemen hemen tamamına girecekler. Büyük şehirlerde büyük operasyonlar yapılacak ve oralarda kayyumlar atanacak. Neden yapılacak? Neden kayyum atanacak? Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir karpuz gibi ortadan böldü. Bir karpuz gibi ortadan diyoruz, üçe de bölmüş olabilir, dörde de bölmüş olabilir, bilemeyiz. Bu zamanla ortaya çıkacak ve Cumhuriyet Halk Partisi bu bölük pörçük görüntüsüyle seçime gidecek, baskın bir seçime gidecek. Baskın seçime giderken şimdi seçim aritmetiğiyle ilgili dün hatırlattım. Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve diğer ortaklarının bir araya gelmesiyle DEM Parti'nin de işbirliğiyle toplamda %35-36'lık bir oy oranına ulaşabiliyor. %35-36 ile bugünkü kombinasyonda seçimi kazanması söz konusu değil. Bugünkü kombinasyonda seçimi kazanabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin behemal kesinlikle ikiye bölünmesi lazım. En az ikiye. Şu anda ikiye bölündü ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu bölünmüşlüğünden Adalet ve Kalkınma Partisi tıpkı 2002'de olduğu gibi %35 ile iktidara gelebilir. Hesap bunun üzerine kurulu ve Cumhuriyet Halk Partisi ile olan kavgasını başka bir boyuta taşıyacak Adalet ve Kalkınma Partisi. Bütün büyük şehirlerde operasyonlar yapacak, büyük şehirlerde kayyumlar atanacak, büyük şehirlerde yani belediye finansmanıyla seçime gidecek. Çünkü seçime gidebilmesi için finansmana ihtiyacı var. Finansmanın kaynağı da belediyeler. Şimdi büyük şehirlerdeki belediyelere kayyum atarsanız bu gelirleri seçim finansmanında kullanırsanız karşınızda da bölük pörçük bir muhalefet var. Şahane. Yani bundan ötesi Şam'da kayısı. Dolayısıyla çok rahat biçimde kazanabilir diye düşünüyorum. Buradan bir umutsuzluk havası yaymak için değil, olabilecekleri tahmin ederek söylüyorum. Yoksa ben de tabii güzel şeyler söylemek isterdim. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bundan sonra iktidara gelme şansı yok, sıfır. Bundan böyle Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geliyor falan diyebilirim. Tabii bunu içimden geldiği için yapabilirim, istemeden de yapabilirim. Ama bunun böyle olmayacağını tahmin edebilirsiniz. Çok daha karanlık, çok daha istibdat dönemi geliyor. Büyük bir istibdat dönemine giriyoruz. Bunun izlerini şimdiden görüyoruz. İşte bakın Güzelbahçe Belediyesi'ne bugün sabahleyin operasyon yapıldı. Bu böyle adım adım gidecek ve baskın bir erken seçim öncesinde hem belediyelerin finansmanı sayesinde seçim kampanyasını yürütecekler. Bölük pörçük bir muhalefet var. Bu bölük pörçük muhalefetin içinden geçecek ve böylece yeniden seçilecek diye düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde durum şöyle. Şimdi parçalanmayı anlatacağım size. Kemal Kılıçdaroğlu'nun biliyorsunuz eline bir metin tutuşturuldu bence. Kim tarafından olduğunu bilmiyorum ama işte bu büyük devlet aklı dedikleri akıl. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden ilk etapta, ilk aşamada 10 kişiyi ihraç etmeyi düşünüyor. Dolayısıyla yeni bir parti geliyor. Bu 10 kişi ihraç edildiği takdirde otomatik olarak bir parti kuracaklardır. Siz yok canım onlar kenarda dururlar işte partiyi bölmeden parçalamadan seçime kadar giderler diye düşünüyorsanız öyle değil. Çünkü mesela işte 70-80'li yaşlara gelen bir Cumhuriyet Halk Partili eski milletvekili var benim de geçmişte tanıdığım. Saçlarını falan boyattı, kınayla falan boyattı. Şimdi çıkıyor kameraların önünde poz veriyor. İşte bunlara şu anda sıra geldi. Onlar şu anda o sıradalar. Dolayısıyla böyle aslan sosyal demokratlar bölünmeyecek. Bölünme AKP'nin iktidara gelebilmek için tek seçeneğidir. Bunun dışında başka bir seçenek yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun elindeki listede Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Umut Akdoğan, Adnan Beker, Taşkın Özer, Özgür Karabat, Gökhan Zeybek, Cemal Enginyurt ve Ümit Dikbayır var. Bunları ihraç edecek. Cemal Enginyurt'un çoktan ihraç edilmesi lazımdı. Yani böyle bir şeye ihtiyaç kalmadan yapılması gerekiyordu. Ümit Dikbayır'ın da partiye alınmaması gerekiyordu ama alındı. Şimdi dolayısıyla 10 milletvekili bir defa topun ağzında. Bu sayı 20 olabilir, 30 olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu partiyi zayıflatmaz diye düşünüyorsanız hayır zayıflatır. Çünkü zaten parti kendisine bir karkas olarak teslim edildi. Şimdi o partiyi yeniden hayat bulduracak, onu ete kemiğe büründürecek. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu kararı şöyle diyordu bu mutlak butlan kararında. 38. ve sonraki Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylarının ardından verilen mazbataların iptali talebiyle kendisine gönderilen yazıyı Yüksek Seçim Kurulu benim böyle bir görevim yok diyerek reddetti. Şimdi mahkeme yani butlan kararını veren mahkeme bir alt mahkeme. Yüksek Seçim Kurulu bir üst mahkeme ve kararları kesin ve temyizi de yok. Yüksek Seçim Kurulu kendisine yapılan başvuruya diyor ki bizim bu işle alakamız yok. Nasıl olmaz? Şimdi tamamlanmış yapılmış bir seçim var. Burada yetki doğrudan Yüksek Seçim Kurulu'na ait olmasına rağmen üstlenmiyor. Neden? Diyor ki verdiğim mazbatalar geçerli. Mazbataları iptal etmiyorum ama bu durumu da görüyorum diyor. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu kendini garantiye alıyor. Biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu'nun başına yeni bir başkan geldi. Hatırladınız mı? Eski başkan gitti. Eski başkana bunu yaptıramadılar. Eski başkana dediler ki biz böyle bir şey yapacağız, bu işe girer misin diye. O da galiba mırın kırın etti. Bunun üzerine Serdar Muttay'ı getirdiler Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na gelen Serdar Muttay'ın Adalet Bakanlığı ve Hakimler Savcılar Kurulu'nda görevliyken 200 gün üniversitede bulunma ve teorik derslerin %70'ine devam etme şartı bulunan Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi'nden diploma aldı. Bu arada ortaya çıktı. Demek ki hani Ekrem İmamoğlu'nun diploması için böyle sahte falan diyoruz ya, bence burada da bir sahte iddiası var. Demek ki hani ne derler, biraz böyle hani boynu eğik Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın, bir şeyler yapması lazım. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu istinafın mutlak butlan kararının arkasından mazbataları iptal et diye kendisine bir başvuru yapılıyor. Bu başvuruyu hayır diyor, bizim sorumluluğumuz değildir. Biz mazbataları iptal etmiyoruz, kararı da karışmıyoruz. Normal şartlarda Yüksek Seçim Kurulu'nun şunu demesi lazım. Bu karar benim muhtemde. Yapılmış, tamamlanmış bir seçimse buna ancak ve ancak ben yetkiliyim demesi gerekirken kenardan dolaşıyor. Neden kenardan dolaşıyor? Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta, diploması da şaibeli öyle gözüküyor, bilmiyorum. Yarın öbür gün iktidar değişirse, ola ki değişirse, yani mesela kaç yıl sonra bilmiyorum ama biz görmeyiz ama Simge İrem Hanım görür. Vallahi evet, yani bizim görmemiz biraz şüpheli. Çünkü bu dönemi de kazanacak, bu dönemi de alacak götürecek. 5 daha gelir, sonra zaten anayasa değişikliği yapılır. Kayda hayat şartıyla devlet başkanı olur mesela, değil mi, işte şeyde olduğu gibi. Bir takım demokratik olmayan ülkelerde olduğu gibi. Yüksek Seçim Kurulu ben bu mazbataları iptal etmiyorum deyince anlaşılan o ki Yüksek Seçim Kurulu Başkanı diyor ki beni bu işe sokmayın. Zaten benim de başımda bazı dertler var. Yarın öbür gün iktidar değişirse hesap sormasınlar diye de kendini garantiye alıyor. Şimdi Serdar Mutta Kıbrıs'ta bir üniversiteden mezun. Bu üniversitede yılda 200 gün devam mecburiyeti var. Soruyorum, acaba Serdar Mutta hangi arada, hangi aralıkta, hangi zamanda gidip bu üniversitede eğitimini tamamladı? Görevli hakim, Hakimler Savcılar Kurulu'nda falan filan. Hatırlar mısınız? Türkiye'de bir zamanlar uçan profesörler diye bir kavram vardı. Hala var. Uçan profesörler kavramına o kadar medya sarıldı ki bunu böyle yeni, uzayın keşfiyle ilgili yeni bir buluş gibi anlatırlar. İşte Türkiye akademik öğretim üyesi açığına sorun, bir çözüm buldu diye bunu pazarladılar. 2000'li yıllardan itibaren uçan profesörlerin sayısı arttı. İşte Serdar Mutta'nın bitirdiği üniversite ya da bitirdiği iddia edilen üniversite uçan profesörler tarafından tedrisata alınan üniversitelerden bir tanesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bütün üniversitelere Türkiye'den profesörler uçarak gidip geliyorlar, ders veriyorlar. 2000'lerden sonra uçan profesörlerin sayısında bir patlama oldu. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi gibi üniversitelere yalnız ve yalnız eğitim kaynağı, akademisyen kaynağı Türkiye'den sağlandı. Tabii Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı çadır üniversitelerine de yine aynı şekilde uçan profesörler akademik destek veriyorlar. Hocaların kampüste sınırlı saatler geçirmesi, yani akademik eğitim şöyle bir şey değil. Yani ilkokul öğretmeni gibi ayağa kalk, işte mevsimleri say, hadi bakalım 1'den 12'ye kadar say, ondan sonra ders bitti. Böyle değil ki. Akademik eğitimde öğretim üyeleriyle, yani Aristo geleneği diyoruz biz buna. Aristo biliyorsunuz öğrencilerini kırlara çıkarırmış. Kırlarda işte hem botanik dersleri verilmiş, hem doğa dersleri verilmiş, hem de öğrencileriyle farklı bir ortamda, kampüsün dışında bir yerde onlarla birlikte olmayı istermiş ve bu akademide çok geçerli bir şeydir. Bugün mesela Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde, Boğaziçi Üniversitesi'nde, geçmişte, bugün değil tabii, yani geçmişte kayyum atamalarından önce bu eğitime riayet eden, yani eğitim sistematiğini bunun üzerine kuran öğretim üyeleri vardı maalesef. Uçan profesörlerden eğitim almış bir Yüksek Seçim Kurulu başkanından bahsediyoruz. Diplomasıyla ilgili herhangi bir bilgiye sahip değilim. Yani diploması geçerli mi değil mi, ama ben yani senede 200 gün zorunlu olarak derslere devam mecburiyeti olan bir okula ne zaman gidip geldiğini merak ediyorum. Yani hani böyle işte öğlen yemeğini yiyip gidip geliyor muydu, akşama tekrar mı burada oluyordu bilemem. Ama belli ki bir şey var, bir şaibeli durum var. Şimdi bir video getireceğim size. Bu video Özgür Özel. Özgür Özel'in ipi neden kesildi? Özgür Özel'in bileti neden kesildi diye merak ediyorsanız budur. Diyeceksiniz ki bir tek bu mudur? Hayır, sadece bu değil ama Özgür Özel mesela şu konuşmayı yapmamış olsaydı muhtemelen diyorum yani zayıf bir ihtimalle de olsa Özgür Özel'in başına bunlar gelmeyebilirdi. Ama bir ara kendini o kadar yüce, o kadar büyük, o kadar yükseklerde görmeye başladı ki yani bulunduğu yer itibariyle yüksek görmesinde bir sakınca yok ama Özgür Özel bir gün ağzından böyle hani dilini kontrol edemedi. Dedi ki bu Amerikan Büyükelçisi var ya, bu Tom Barak dedi. Bunun persona non grata ilan edilmesi lazım. İşte o gün ben hatta bunu bir yayında da söyledim. Dedim ki Özgür Özel'in bileti kesildi arkadaşlar. Bunu nereden biliyorum? Şuradan biliyorum. Şimdi birazdan Özgür Özel'in bu konuşmasını size dinleteceğim. Hatırlarsanız Deniz Baykal, daha bu böyle işte kaset skandalı şu bu falan filan yoktu ortada. İşte FETÖ'yle de öyle bu kadar çok bir şeyli değildi, şeker renk değildi. Bir gün çıktı, dedi ki işte Adalet ve Kalkınma Partisi seçime girmiş, seçimi kazanmış. Deniz Baykal da ana muhalefet partisi. İki partili bir parlamentomuz vardı o yıllarda hatırlarsanız. Çıktı dedi ki Amerika beni oyundan düşürmek istiyor. Amerika bana karşı bir girişimde bulunuyor. Amerika beni devirmeye çalışıyor dedi. Ben dedim ki tamam dedim, çok doğru bir tespit yaptınız. Amerika sizi deviriyor. Şimdi deviriyor. Yani şu ana kadar devirmek istemiyorsa bile şu an siz bunu söylediniz. Amerika dedi ki tabii evet. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu tür şeylerin hesabını kesiyor. Vallahi faturayı gönderiyor adrese doğrudan. Bir dinleyelim. Özgür Özel bu sözleri söylememiş olsaydı mesela bu mutlak butlan bu kadar hızlı gelmeyebilirdi. Yine gelirdi, yine gelebilirdi. Fakat Amerika dedi ki ya arkadaş yani Tayyip Erdoğan diye biri var. Her dediğimizi yapıyor. Şak diye söylüyoruz, tak diye yapıyor. E bir de beri yanında bir tane adam var, ne oldu belirsiz. O böyle ileri geri konuşuyor. O zaman onunla yolumuzu ayıralım dedi. Buyurun dinleyelim.
8: Atatürk'ün dünyanın en güzel şehri dediği Antalya'da bir monarşiden sonra, Türkiye'yi Kurtuluş Savaşı'ndan sonra monarşiyi reddedip demokrasiyi getirmiş olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ülkede gelip de bu demokraside demokrasiyi eleştirip monarşiyi övmek tam bir hadsizliktir. Bu vakitten sonra Türkiye demokrasisi açısından Tom Barak istenmeyen adamdır, istenmeyen insandır. Persona non grata'dır ve bu vakitten sonra biz Tom Barak'ı Türkiye Cumhuriyeti'nde istenmeyen insan ilan ediyoruz. Bir dakika daha burada ne Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil edebilir ne de Antalya'da gelip bu topraklarda demokrasi çok, bu bölgede monarşi işliyor, güçlü liderlik lazım, insan hakları falan deyip de monarşileri eleştirmemeliyiz. Hatta güçlü liderlik için demokrasiden fedakarlık etmeliyiz sözlerini tam bir hadsizlik olarak görüyorum. Ve bu sözleri geri almadıkça, Türkiye Cumhuriyeti'nden ve bu ülkede yaşayan herkesten özür dilemedikçe artık Tom Barak'ın bu topraklarda bir dakika daha bu görevi yapmaması gerekir.
4: İşte Deniz Baykal da kaset skandalından yaklaşık 6 ay önce böyle bir konuşma yapmıştı. Ve ben o gün dedim ki Deniz Baykal'ın bileti kesildi, nitekim kesildi. Özgür Özel'in de bileti işte bu konuşmadan dolayı kesildi. Amerika bu gibi durumlarda ağır bir cezalandırıcı gibi hareket ediyor ve müsamahakar davranmıyor. Eğer Özgür Özel sıradan bir partinin, %1'lik bir partinin genel başkanı olsaydı hoşgörüyle karşılayabilirdi Amerika. Ama ana muhalefet partisi lideri üstelik de son seçimlerden birinci parti olarak çıkmış ve mutlak ifadesiyle söylemek gerekirse gerçekten iktidara yürüyüşü engellenemeyecek bir siyasi hareketin başındaydı. Bunu söylediği gün Amerika Birleşik Devletleri oyun planını değiştirdi. Eğer biat etmiş olsaydı mesela bu ve benzeri konuşmalar değil de Amerikan elçisiyle bir araya gelip işte ne düşünüyorsanız, ne istiyorsanız yapacağız demiş olsaydı, geçmişte biliyorsun Recep Tayyip Erdoğan bu sözleri verdi, görevde kalabilirdi. Ama bu saatten sonra artık Özgür Özel'in yeniden hayatiyet bulması çok mümkün olamayabilir. Şimdi geriye doğru gidelim, şöyle bir video daha izleteceğim. Bu kısacık bir video ama çok eğlenceli. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu işte meşhur seçimleri kazandıktan sonra, yerel seçimleri, sağ tarafına Mansur Yavaş'ı, sol tarafına Ekrem İmamoğlu'nu aldı ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğu da kesinleşti. Ve o seçimlerle ilgili olarak masanın etrafında konuşuyorlar. Kısacık bir video ama çok güzel. Diyor ki işte ben Cumhurbaşkanınız olarak sizi bir araya getirmiş bulunuyorum diyor. Mansur Yavaş da diyor ki Sayın Cumhurbaşkanım çok teşekkür ederiz. Şey de öyle, Ekrem İmamoğlu da. Bir tiyatro gibiydi. Çok komik bir tiyatroydu bence. Ya bunlara mesela hiç gerek yoktu. Bunları yapacağınıza, bu tiyatroyu çevireceğinize aslında başınıza gelecekleri düşünseydiniz daha iyi olurdu. Hani böyle geçmişte hani hayali cihan değer dediğimiz anılar var ya, bu onlardan bir tanesi. Bir dinleyelim.
9: Sevgili milletim, bugün size Cumhurbaşkanı yardımcılarımla birlikte sesleniyorum. Ekrem Başkanım solumda, Mansur Başkanım da sağımda.
10: Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
11: Çok sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım.
9: Teşekkür ederim.
4: Vallahi komik bile değil, yemin ederim. Yani koskoca adamlar değil mi? Mesela üç tane çocuğu yan yana getirsen, hadi siz çocuklar bir tiyatro oynayın, sen Cumhurbaşkanısın, sen de Cumhurbaşkanı yardımcıları olarak konuşun. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım falan dememesi lazım. Yani bu olacak şeydi ya. Böyle bir tiyatro. Ya bunları yapacağınıza gerçekten rasyonel adımlar atmanız. Mesela Amerika Birleşik Devletleri ile nasıl bir yol haritası izlemeniz gerektiğini anlamanız lazımdı. Eğer bu yol haritasını eğer tutturamazsanız tabii ki mukadderatınız elbette bu şekilde şekillenir. Biraz sonra Amerika Birleşik Devletleri ile böyle uzun yolculuğumuzun kilometre taşı olabilecek bir dosya açacağım. Bu kilometre taşında şunu göreceksiniz. Atatürk biliyorsunuz daha Türkiye'de işte Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Akdeniz'de narenciye üretimi bu kadar yaygın değilken, hatta yokken, bu bölgelerde narenciye üretimiyle ilgili bir çalışma başlattı. Ve narenciye üretimiyle ilgili olarak da Rusya'dan yardım istedi. Sovyet Rusya'dan yardım istedi. Bugün eğer Antalya Mersin havalisinde dünyanın sayılı narenciye üretimini yapıyorsak o döneme özgüdür. Bunlarla ilgili bir dosya paylaşacağım. Bu dosyanın içeriğinde Sovyetler Birliği'nin bize olan yaklaşımıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşımını da net biçimde görme imkanınız olacak. Peki saatimiz geldi. Şimdi anketin sonuçlarını arkadaşlarımız getirdiler. Anketimiz şöyle, ekrana önce anketi verelim. Dedik ki sizce Türkiye İbrahim anlaşmalarını imzalayacak mı? A evet, B hayır, C imzalar ancak Filistin için çekince koyar. Aziz ve muhterem izleyicilerimiz, canımızdan çok sevdiğimiz izleyicilerimizin yanıtları şöyle. A seçeneğine yanıt verenlerin oranı %40, yani evet imzalayacağız diyenlerin oranı %40, hayır diyenlerin oranı %5, imzalar ama Filistin için çekince koyar diyenlerin oranı da %55. Bence de %55 daha ağırlıklı bir ortalama. Buyurun, hayırdır, niye gülüyorsunuz? Evet. Tamam, o programın sonuna doğru olacak, merak etmeyin. Dolayısıyla anketimizde evet ben de aynı şeyi düşünüyorum ama Türkiye mesela hiçbir şey belirtmeden doğrudan Filistin'i doğrudan müzayedesiz biçimde satarak evet de diyebilir. Ben bunun da ihtimal dahilinde görüyorum. Zaten seçenekler birbirine yakın, yani bir çekinceyle imzalar diyenlerin oranı %55, doğrudan hiçbir şey şart ileri sürmeden imzalar diyenlerin oranı da %40, dolayısıyla olabilir. Şimdi Yeni Şafak gazetesi biliyorsunuz havuz medyasının önemli yayın organlarından biri. Sayın Cumhurbaşkanı'yla da kader birliği etmiş bir gruptur. Albayrak grubu. Dün şöyle bir manşet de çıktı. Manşet mi? Yok mu? Manşeti veremeyecek miyiz? Ha veririz. Peki öyle bir baktınız da bir şey oldu. Bana bir titreme geldi galiba. Ya yazdım çünkü kullanacağız dedim. Neyse olabilir. Unutulabilir tabii. Her zaman her şey olabilir. Hayatta her şey olabilir. Her şeye karşı hazırlıklı olmalıyız. Yeni Şafak dün genel merkez Kemal Bey'de diye manşetle çıktı. Şimdi Bay Kemal'den değil mi? Kemal Bey'e doğru geliyoruz. Demek ki devir değişiyor. İki manşeti yan yana görebileceğimiz bir kadraj da var. Onu da getiriyor arkadaşlarımız şimdi. Yeni Şafak bundan 2-3 yıl kadar önce Bay Kemal'in köstebeği kim diye haberler yapıyordu. Şimdi bugün genel merkez Kemal Bey dedi. Kemal Bey'e bir böyle onore edici bir ünvan veriyorlar. Bendeniz'in son tweet'i bir karikatürle ilgili. Bu karikatürü de arkadaşlarımız getirecekler. Karikatür çok hoş. Aslında bugünü tam olarak izah ediyor. Bu karikatürü gördüğünüz zaman yani böyle sayfalarca kitap okuyup günlerce televizyon ya da radyo dinlemeden bu karikatürü okuduğunuzda durumun ne olduğunu anlayabiliyorsun. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu masada oturuyor. Yanında bir kırmızı telefon var. Önünde de boş bir kağıt var. Kırmızı bir kravatı var. Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı odaya girmiş. Diyor ki ikimiz için de mutlak butlan en iyisi. Sen girdiğin bütün seçimleri kaybediyorsun. Ben de senin girdiğin bütün seçimleri kazanıyorum diyor. Nasıl? Birbirini tamamlayan. Simbiyozis. Biri diğerinden besleniyor. Birinin başarısı diğerinin başarısızlığı. Birinin başarısızlığı diğerinin başarısı haline gelebiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu geçmişte elde ettiği başarılarla aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın değirmenine su taşımıştır. Bugün partiye el koyarak da Recep Tayyip Erdoğan'ın değirmenine yeniden su taşıyor. İkisi arasındaki ilişki son derece. Şimdi bugüne bakalım. Biraz önce dedim ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına daha bundan sonra gelecekleri düşünmek lazım. Bunlar fragman. Mesela Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu parti değiştirdi biliyorsunuz. Asla parti değiştirmez diye düşünülen ve medyada yok canım öyle şey olmaz falan diyenler vardı. Biz bir yıl önce Burcu Köksal Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçecek diye yayın yaptık hatırlayınız. O zaman yok canım nereden çıkardınız diyenlere dedi ki bakın oldu. Burcu Köksal Afyon Belediye Başkanı o da parti değiştirdi. Şimdi yeni dönemde mesela Özlem Çerçioğlu ve Burcu Köksal'ın kendi kendilerine mesela akşam eve gittiklerinde ya biz keşke değiştirmeseydik falan dediklerini düşünüyor musunuz? Ben düşünüyorum. Çünkü nasıl olsa oraya topluca geçecekmişiz. Yani işte geldi Kemal Bey şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir tek tabelası eksik. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısında burası Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ek binasıdır falan diye yazmıyor. Bunun dışında her şey var. Ama size bir şey söyleyeyim. Özlem Çerçioğlu ve Burcu Köksal bu hareketleriyle kendilerine bir ön aldılar. Özlem Çerçioğlu mesela kocasının şirketini kurtardı. Burcu Köksal hakkındaki yolsuzluk iddialarını örttü ve hakkındaki bütün spekülasyonları sona erdirdi. Parti AKP'lileşiyor bence. Artık kimsenin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmesine ihtiyaç kalmayacak diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü biraz önce de söyledim. Asıl şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi ya da hükümet Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin üzerinde büyük bir fırtına estirecek. Çünkü seçime giderken belediyelerin finansmanına ihtiyacı var. Bu bakımdan Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu hani derler ya böyle cesedi sahibine sürüttürmek lazım. Bu odur. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu her gün yeni bir belediyesine el konulduğunu görecek ve bunları seyredecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun en ufak bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. Sesini çıkaracağını dahi zannetmiyorum. Muhalefet ne yapıyor derseniz muhalefetle ilgili şöyle küçücük bir bilgi notu aktaracağım. Erken seçime gidildiğini görüyoruz. Nereden görüyoruz? Mesela TV5 diye bir televizyon var bilir misiniz? TV5 Saadet Partisi'nin yayın organıdır. TV5'i dün böyle tesadüfen açtım. TV5'te bir yayın var. Yayın bittikten sonra bir jenerik aktı böyle yukarıdan aşağıya doğru. Yağmur gibi akıyor. Çok hızlı akan bir jenerik. Dedim ki bu ne falan. Sonra dedi ki sponsorlarımıza teşekkür ederiz. Şu anda TV5 yani Saadet Partisi çerçevesinde faaliyet yapan, burada siyaset yapan insanlar şu anda TV5'i finanse etmeye başladılar. 4000 sponsor var. 4000 kişinin ismi ekranda akıtırıyor. İsimleri tek tek tabii saymamıza, söylememize gerek yok. Temel Karamollaoğlu'ndan işte genel başkana kadar herkesin adı geçiyor. TV5'e sponsor ol kampanyası diye bir kampanya başlattılar. Halihazırda Kampanyaya katılanların sayısı 4000 civarında, giderek artıyor. IBAN numarası veriyorlar. Bu IBAN numarasını işte falan bankaya, filan bankaya para yatırın diye de şeyde bulunuyorlar. Demek ki seçim geliyor. Bu mesela Saadet Partisi kendi çerçevesinde seçime hazırlanıyor ve partinin güçlendirilmesi için bir çaba sarf ediyor. Bu onun işaretlerinden bir tanesi. Eğer seçim geliyor mu gelmiyor mu diye bakarsanız siyasi partilerdeki bu hareketlilikten anlayabilirsiniz. Yavuz Bingöl, biliyorsunuz bundan birkaç gün önce Adalet ve Kalkınma Partisi grup toplantısına katıldı. Biz de dedik ki hayırdır. Şunun için katıldığı belliydi. Yani işte yeni bir kaseti çıkacaktır, albümü çıkacaktır ya da bir dizide rol alması gerekiyor. Kumar borçları birikti. Bayram da geldi. Yani yarın öbür gün mesela, değil mi? Bugün muhtemelen Kıbrıs'a uçmuştur. Öyle düşünüyoruz. Dün Yavuz Bingöl TRT'de iki dizide rol kaptı. Bunlardan bir tanesi, Yavuz Bingöl'ün rol kaptığı dizilerden bir tanesi, 15 Temmuz temalı bir drama, Asırlık Gece adlı bir oyun. Bu oyunda Yavuz Bingöl, sıkı durun, kimi canlandırıyor olabilir? Kime benziyor Yavuz Bingöl? De mesela şöyle bir götünüzde canlandırın. Yavuz Bingöl şuna benziyor, şunu canlandırın. 15 Temmuz ama. Konu da 15 Temmuz'da geçiyor. Tahmin. Adil Öksüz. Adil Öksüz'ü canlandıracak. Nasıl? Vallahi tam adamını bulmuşlar. Hani böyle günde 3 oyun küfür etseniz, değil mi? Az. Yani mesela Yavuz Bingöl çıktığında her seferinde mesela ağzınıza gelen her türlü küfür edebilirsin. Adil Öksüz. Ya insan utanır ya, değil mi? Der ki bana haysiyetli bir rol verin. Mesela kim, değil mi? O işte oradaki direnen komutanlardan birin. Ben Hulusi Paşa'yı oynamak istiyorum falan diyebilirdi, demedi. Ama öyle. Çünkü şey, kendisine verilen her role hazır. 15 bölümden oluşan dizinin çekimlerine geçen cuma Ankara'da başlandı. Yani grup toplantısına katıldıktan bir gün sonra. Cihan Sağlam'la Ahmet Toklu yönetiyor. Her bölümünde farklı bir hikaye işlenecek. Bu dizide, bu ikinci dizi, yani Yavuz Bingöl'ün katılacağı ikinci dizi, orada Erkan Petekkaya da var. Erkan Petekkaya'yı tanır mısınız? Ben tanırım yakından. Erkan Petekkaya da eski Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak rolüyle yer alıyor. Bak mesela buna daha böyle haysiyetli bir rol vermişler. Yavuz Bingöl'e demişler ki sen ancak olsan Adil Öksüz olursun. Daha iyisi olamaz. Yavuz Bingöl böylece TRT'nin dijital platformu TRT Tabii'de yayımlanacak olan başrolünü Engin Altan Düzyatan'ın üstlendiği espiyonaj dizisinde istihbarat başkanı karakterini canlandırıyor. Şimdi iki dizide de verilen rol hani böyle hakikaten Yavuz Bingöl'ün hak ettiği rol. Onu ancak başka, sizi başka rollerde görmek istemiyorum. Yani gelen küfür edecek, giden küfür edecek, öyle. Evet. Şimdi bayramda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne muhtemelen gitti. Şu anda kendisini rulet masasında görebilirsiniz. Oradan fotoğraf çekmek yasak. Fotoğraf çekince 7 tane gazeteci işinden oldu. Yavuz Bingöl'ün rulet masasındaki fotoğrafı yayınlanınca, ağzında sigarayla, sigara sağlığa zararlıdır. O sigarayla çekilen fotoğrafı yayınlandı. 7 gazeteci işinden oldu. Bu kadar hamiyetli, bu kadar hamiyetperver bir kişidir kendisi. Evet, 2 tane diziden rol kaptı. Biz o gün söylemiştik. Kesin ya yeni bir albüm çıkacak, bu albümle ilgili bir şey istiyor ya da bir konser vermek istiyor. Bunun için işte böyle ballı bir konser olsun diye. Ya da bir diziden rol dedik. Bir dedik, 2 dizi çıktı. Adil Öksüz. Şimdi Adil Öksüz'ü gördüğünüz zaman ben de ne söyleyeceğinizi siz karar verin. Biz biliyoruz. Adil Öksüz'le ilgili kanaatimiz belli. Ama Adalet ve Kalkınma Partiler acaba Yavuz Bingöl'le ilgili? Mesela sokakta Yavuz Bingöl'ü tutup döverler mi? Ha, olabilir mi? Vallahi. Ha, bu alçak, Adil Öksüz falan diye yapabilirler. Şey için böyle cenaze namazları kıldılar biliyorsun. Şehzade Mustafa için. Ha? Vallahi Polat için. Öyle mi? Hakikaten. O ayrı, bu ayrı. Peki, karıştırmayalım. Şimdi size bir küçük dolandırıcılık hikayesi anlatacağım. Bu bahisten çıkıyorum. İstediğiniz zaman Yavuz Bingöl'ü seyredebilirsiniz. Her şeyi söyleyebilirsiniz. Öyle hak ettiği role çıkıyor. İnsan biraz düşünür, der ki ya bu olmasın, bu olsun. Bak bu Salih Zeki Çolak rolü daha iyi, onu bana verin deseydi belki biraz kurtarabilirdi. Yani böyle hafif kahraman rolünde olabilirdi. Demek ki istemiyor, diyor ki ya verin de ne verirseniz verin. Yani en haysiyetsiz rolü verin, ben onu da alırım. Öylesine kabullenmiş biçimde bir defa. Öyle maalesef. Sezgin Baran Korkmaz. Sezgin Baran Korkmaz son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nden böyle yağmur gibi sosyal medyada paylaşımlar yapıyor. Şimdi son paylaşımını size okuyorum. Ve bu son paylaşımının ne anlama geldiğini zaten okur okumaz anlayacaksınız. Ya bu şu anlama geliyor diyeceksin. Şöyle diyor. Amerika'da üniversite eğitimini tamamlayıp OPT hakkı olmasına rağmen iş bulamadığı için Türkiye'ye dönmek zorunda kalan kardeşlerime sesleniyorum. Nasıl? Ha, bu kardeşiniz. Moralinizi bozmayın. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Bana mail atın. En azından hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz için sizlere bir yıllık bir fırsat vermek istiyorum. Birlikte neler yapabileceğimizi, emekle ve inançla neler başarılabileceğini herkese gösterelim. Altına işte mail adresini falan da yazmış. Diyor ki bana yazın. Şimdi demek ki Sezgin Baran Korkmaz'ın parası suyunu çekti. Sezgin Baran Korkmaz. Amerika'da da aylak aylak gezen çok sayıda Türk var. Bu aylak aylak gezen Türkler... Ya buraya da geldik, iki senedir otellerde düşüp kalkıyoruz, doğru düz bir iş kuramadık falan diyenler var. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz abileri ona yol gösterecek onları. Gidecekler, Sezgin Baran Korkmaz diyecek ki önden bir 200 bin dolar ver. Sonra işin kalanını, geri kalanını da şeyden alırız biliyorsunuz. Bu 200 bin dolar ver gerisini sonra öderiz hikayesi Türk filmlerinde çok hoştu. Türk filmlerinde parayı fiziki olarak kesiyorlardı. Mesela diyelim ki o zaman tabii dolar falan böyle çok yaygın değil. Bu dediğim yıllarda mesela bir işte binlik deste gösteriyor. Binlik desteği ortadan makasla kesiyor, diyor ki ha yarısı. Kalan yarısını da diyor iş bittikten sonra geri alırsın. Fiziken kesiyorlardı. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan dost ve arkadaşlara, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli vatandaşlarına buradan anımsatıyorum. Vallahi tercih sizin, isterseniz gidin Sezgin Baran Korkmaz'ın ağına takılın. O sizin bileceğiniz şey elbette. Tuncay Soner'le ilgili gelinen soruşturma aşamasında çok önemli bilgiler var. Tunceli valisi ve sonradan Ordu valisi Gülistan Dokun'un da katil zanlılarından biri kendisi biliyorsunuz. Ve bir rapor hazırlandı, mahkemeye sunulan bir rapor. Raporda Tuncay Soner'in mal varlığı Karun gibi. 70'e yakın gayrimenkulü var. 70. Resmi kayıtlar üzerindeki taşınmazları bunlar. Bunların dışında kendi adına görünmeyen başkalarının adına ve bağlantılı olarak edindiği mülkler var. Mesela bir iş merkezinin sahibi gözüküyor başkası üzerinden. Bir otelin sahibi gözüküyor Tuncay Soner. Tuncay Soner bu mal varlığına nasıl kavuşmuş olabilir sizce? Adam bir defa Tunceli valisiydi. Tunceli kayyumuydu. Dolayısıyla kayyum işte istediği gibi ihaleyi yapıyorsunuz, istediğinize veriyorsunuz, oradan her şeyi alıyorsunuz. Tunceli'yi bir dönem çiftlik gibi yönetmiş. Tabii şimdi hesap vakti. Bu hesap verirken ben Süleyman Soylu'nun ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatıyorum. Süleyman Soylu ile ilgili biz bir kum saati koyduk. Bekliyoruz. Yani olur mu olmaz. Yılmaz Özdil'in kum saati çabuk bitti. Bir haftada fişini çektiler. Süleyman Soylu'nun da fişinin çekilebileceğini düşünüyoruz. Elbette dokunmaya karar verirlerse, ama şu olabilir, aa canım oraya kadar götürmeyelim diyebilirler, onu bilemeyiz. Şimdi döneceğim birazdan, biraz önce ifade ettiğim meseleye. Atatürk döneminde işte Türkiye'de narenciye çok fazla yetişmiyor. Yani portakal, mandalina, limon, greyfurt gibi ürünler çok fazla yetişmiyor. Atatürk Türkiye'de portakal üretimine özel bir önem verilmesi gerektiğini düşünüyor ve önce İtalya'dan, arkasından Rusya'dan, Soçi bölgesinden fidanlar getirtiyor. Ve Salih Bozok'a diyor ki, narenciyi nerede yetiştirebilir? Salih Bozok biliyorsunuz kendisinin yaveri, kendisinin. Ve Salih Bozok işte önünde bir bahçe var, orayı gösteriyor. Diyor ki burası, buraya ekebiliriz. Diyor ki hayır diyor Salih, gözünün alabildiği her yere dikmeniz lazım diyor. Ve Türkiye... İşte seçilen bölge Antalya, Mersin bölgesinin buna çok uygun olduğuna dair de raporlar geliyor, meteorolojik raporlar. Burada ekmeye başlıyorlar, dikmeye başlıyorlar. Atatürk bunları diyor parayla satmayalım fidanları, karşılığında fabrika kurulmasını isteyelim ve işletilmesini öğretsinler diye Ruslara başvuruyor. Yani gelin biz bu portakal mandalinayı yetiştirelim. Portakal mandalinayı size satalım, siz de bize karşılığında fabrika kurun diyor. Şimdi birazdan Sovyetler Birliği ile Türkiye arasındaki sanayileşme, hamlesiyle ilgili bir süreçten bahsedeceğim. Bir önemli bir rapor, bu rapordan paylaşacağım. Mesela Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye, çok özür diliyorum, o kadar büyük katkıları olmuştur ki, yani komünist ülke deyip geçmeyiniz. Mesela Nazilli Sümerbank basma fabrikası Sovyetler Birliği'nin yardımlarıyla kurulmuştur, teknolojik desteğiyle. Kayseri Sümerbank fabrikası yine Sovyetler tarafından kurulmuştur. Bursa Merinos fabrikasının yine altyapısı ve teknolojisi Sovyetlerden alınmıştır. Sümerbank Malatya bez ve pamuklu dokuma fabrikası yine Sovyetlerin desteğiyle. Ankara Kırıkkale'deki fişek fabrikasını yine Sovyetler sayesinde kurduk. Alpullu Şeker, Uşak Şeker, Eskişehir Şeker, Turhal Şeker fabrikalarını Sovyetlerin yardımları ve destekleri ve teknolojik desteği sayesinde kurduk. Mesela Gölcük Tersanesi'ni Sovyetler sayesinde kurduk 1924'te. Kırıkkale Mühimmat Fabrikası'nı 1926'da Sovyetler sayesinde, Lenin var tabii. Kırıkkale Çelik Fabrikası'nı yine 1928'de Sovyetler sayesinde kurduk. Kayaş Kapsül Fabrikası, bakın Kırıkkale silah, mühimmat adına üretilen her ne varsa hepsini Sovyetler sayesinde. İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası'nı yani SEKA'yı Sovyetler sayesinde kurduk ve bugün yerinde yerler esiyor. Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası'nı yine Sovyetlerin yardımlarıyla kurduk. Altyapısını onlar sağladılar ve düşük faizli kredi, hatta bazı krediler sıfır faizliydi. Keçiborlu Kükürt Fabrikası'nı yine Sovyetler sayesinde kurduk. Isparta Gül Yağı Fabrikası'nı yine aynı şekilde Sovyetlerin yardımlarıyla kurduk. Ankara Çimento Fabrikası aynı şekilde. Ankara Hava Gazı Fabrikası. Daha sayabileceğim çok sayıda şey var, fabrika var. Karabük Demir Çelik Fabrikası'nı yine Sovyetlerin yardımları sayesinde kurduk. Şimdi elimde bir akademik makale var. Bu akademik makale 1921 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Sovyetler Birliği, Lenin yönetimindeki devlet arasındaki işbirliğinden bahsediyor. Bu işbirliği o kadar verimli, o kadar produktif bir işbirliği olarak gerçekleşmiştir ki Türkiye son yıllarda peş peşe satılan bütün o tesislerin hemen hemen %100'ünü Sovyetlerin yardımı, desteği sayesinde hayata geçirmiştir. Kurtuluş Savaşı döneminde Sovyetlerle güvene dayalı ilişki kuruyor Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra bu ilişkiyi sürdürüyor. Ve Sovyetler Birliği Ankara'da 1924 yılında bir sanayi kongresi düzenliyor, sergi açıyor. Ve Türkler ilk kez bir fuarda bugüne kadar Türkiye'de üretilmesi söz konusu olmayan ve ilk defa gördükleri ürünleri orada görüyorlar. Rusların bir bankası var, teknolojiyle ilgilenen Ruskombank. Bu banka Ankara'da şube açıyor ve aynı süreçte tarım alanında işbirliğini geliştirmek için de karşılıklı inceliyor. İşte bu narenciye üretimi oradan başlıyor. Ve Cumhuriyet'in ilk döneminde 1930'lu yıllarda Türkiye ile Sovyetler Birliği ilişkilerini etkileyen önemli gelişmelerden biri Başbakan İsmet İnönü'nün 1932'de Moskova'ya yaptığı gezidir. İsmet Paşa Stalin'le bir görüşme yapıyor ve bu ziyaretin sonunda Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında kapsamlı bir ekonomik işbirliği anlaşması imzalanıyor. Ve Sovyetler Birliği, buraya dikkat, Türkiye'ye 8 milyon dolarlık faizsiz 20 yıl vadeli kredi veriyor. Faizsiz. Türkiye bu krediyi tarım ürünleri başta olmak üzere mal ve ürünlerle ödemeyi, buna karşılık Sovyetlerden teknik destek almayı, yani biz onlara domates, biber, salatalık, portakal, mandalina satacağız, onlar da bize gelip fabrika kuracaklar. Mal karşılığı, takasa dayalı bir büyüme planından bahsediyoruz. Ve 1934-38 yılları arasında uygulamaya giren birinci 5 yıllık sanayi planında dünyada Sovyetler Birliği'nden sonra ilk planlama yapan ülke kimliği de yine bize ait. İkinci planlama 1936'da hazırlandı. 38 yılının sonlarına kadar devam etti, yürürlüğe girdi. Ve İsmet İnönü'nün Moskova ziyareti sırasında imzalanan anlaşmayla, Rusya'dan sağlanan krediyle Türkiye ilk sanayileşme programını hayata geçirmiştir. Makina, kimya ve teknoloji alanında Sovyetlerin bütün teknolojisini ve bütün teknik altyapısını Türkiye'nin hizmetine sunmasıyla ilgili bir süreç başlamıştır. Osmanlı'nın borçlarını ödüyoruz o arada. 1929 buhranından geçiyoruz. Yani büyük buhrandan geçiyoruz. Ve Türkiye Sovyetler sayesinde o dönemde sanayileşiyor. 1947 yılına kadar bu böyle devam ediyor. Ve 1947 yılına kadar biz Sovyetlere bir kuruş ödeme yapmıyoruz. Sadece mal gönderiyoruz. Yani Türkiye tarım ürünü. Tabii Atatürk de tarım ürünü işte. Atatürk Orman Çiftliği'nin kurulması, Harran'da Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği ve benzeri çiftliklerin, Alparslan Çiftliği'nin, Muş'taki Alparslan Çiftliği'nin kurulması gibi hadiseler Türkiye'nin bir tarım ülkesi haline gelmesini yol açıyor. Bu da Sovyetlerin bize sağladığı teknik desteği mal

de yıllık %2,5 faizli olarak ödenecektir. Kayseri Fabrikası, Sovyetler Birliği tarafından dokuma fabrikası, Atatürk tarafından işletmeye açılıyor ve Türkiye pamuk ipliği ve pamuklu dokuma alanında dünyada söz sahibi ülkelerden biri haline gelmeye başlıyor. 1930'da Ereğli Bez Fabrikası, Nazilli Basma, Bursa Yün İpliği yani Merinos, Malatya Pamuklu Dokuma, İzmit Kağıt Selüloz Fabrikası, SEKA, Gemlik İpek Fabrikası, Keçiborlu Kükürt Fabrikası, İstanbul Cam yani Şişe Cam, Paşabahçe ve Zonguldak Antrasit fabrikalarının kurulması Sovyetler desteği sayesinde olmuştur. Sovyetler Birliği'nin makine ve teknisyenler için mali yardımları sayesinde Türkiye dışarıdan kredi almadan, borçlanmadan sanayileşme hamlesini tamamlamaya başlamıştır. 1954'e kadar böyle geliyoruz. 1954 yılından itibaren Rusya İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılıyor ve İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılınca biz Rusya'dan ya bize bir de bir cam fabrikası kurun diye işte bu Çayırova'daki Şişe Cam Fabrikası ile ilgili tesislerin kurulumunu ve iktidarda da Adnan Menderes var, dikkatinizi çekerim. Ve 1950'li yılların ortalarına kadar böyle devam ediyor. 56'da İzmir Ticaret Odası ve İzmirli sanayiciler Moskova'yı ziyaret ediyorlar. Oradaki gelişmeye hayretle bakıyorlar. Bizde neden olmasın diye soruyorlar ve 1957'de İş Bankası ve Sovyetler Birliği arasında bir cam fabrikası kurulması için anlaşma imzalanıyor. Bu fabrikanın kurulması için Sovyetler Birliği Türkiye'ye 3 yıllığına %2,5 faizle 3.4 milyon rublelik bir kredi açıyor. Ve 1958'de Sovyet Tekno Export şirketiyle tekstil anlaşması imzalanıyor. Tekstil fabrikaları kuruluyor. 60'lı yılların başında Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu Sovyetler Birliği'ne bir ziyaret yapmaya karar veriyorlar. Şimdi 54'ten 60'a kadar Sovyetler Birliği Türkiye'ye çok sayıda yatırım yapıyor. Ve Menderes 1960 yılı Nisan ayında Sovyetler Birliği'ne gitmeye karar veriyor. Diyor ki biz gideceğiz, Sovyetlerle ilişkilerimizi geliştireceğiz. Nisan ayında gitmeye karar veriyor. Mayıs ayında darbeyle devriliyor. Nasıl? Demek ki hani böyle 1960 darbesi için bu tatlı su solcuları falan derler ya, solcu darbedir. Alakası yok. Amerikan darbesidir. Amerikan patentli bir darbedir. Menderes Sovyetler Birliği'ne yaklaştığı için Menderes'i indirdiler. Bu kadar basit. Net. 27 Mayıs'ta. Ve Demokrat Parti dönemi böylece sonlandı. Ve 1954'ten 60'a kadar Sovyetler Birliği'nin yardımları, desteği ve uygun kredileri, kimi zaman faizsiz kredileri sayesinde Türkiye sanayileşmesini kat be kat artırabiliyor. Büyük bir hamle gerçekleştiriyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasında olduğu gibi sanayileşme aşamasında arkasına tabii Menderes gidiyor. Ve 1970'li yıllar geliyor. Kim var iktidarda? Süleyman Demirel var. Süleyman Demirel de Rusya ile ilişkileri geliştirmeye özen gösteriyor. İkinci 5 yıllık kalkınma planında teknik ve mali destek konularında görüşmeler yapıyor. Karşılıklı ziyaretler gerçekleşiyor. Alexei Kosygin geliyor Türkiye'ye ve derken arkasından Sovyetler Birliği ile yeni fabrika kurulumuyla ilgili anlaşma yaparken Süleyman Demirel derken gün açıldı erken ve derken ne oldu? 71 12 Mart muhtırası geldi ve Demirel de gitti. Nasıl? Bakın nasıl Amerika Birleşik Devletleri o kadar acımasız bir engizisyon örgütüdür ki Amerika'nın önünde durmak mümkün değil. Vallahi 1971'de de bu şeyle. Derken arkasından 80'li yıllara geliyoruz. 80'de yine iktidarda Süleyman Demirel var ve Sovyetler Birliği ile tekrar yakınlaşıyoruz. Seydişehir Alüminyum Fabrikası, Manavgat Hidroelektrik Santrali, Ali Ağa Petrol Tesisleri, Bandırma Asit Fabrikası, Artvin Ahşap Üretim Fabrikası, Oymapınar Santrali, Termik Hidroelektrik Santrali. Bütün bunları Süleyman Demirel'in iktidarında Sovyetlerin desteğiyle yapıyoruz. Sovyet kredisiyle yapıyoruz. Ve derken vakit açıldı erken Süleyman Demirel'i de 1980 yılında yeni bir darbe oluyor. Nasıl? Evet. Darbeler tarihiyle Türkiye'nin kalkınma mücadelesi arasında çok büyük bağlaşıklar vardır.

Eğer hani yok öyle değildir falan derseniz vallahi size binlerce ya Oyma Pınar hidroelektrik santrali gibi santrali yapmış. Sekay'ı yapmış. Bütün şeker fabrikalarını yapmış. Bütün dokuma fabrikalarını yapmış. Bor fabrikalarını, asit fabrikalarını yapmış. Gübre fabrikalarını yapmış. Seydişehir alüminyum tesisini yapmış. Karabük demir çeliği yapmış size. Ama siz diyorsunuz ki komünizm değildi. Süleyman Demirel de işin çok farkındaydı. Adnan Menderes de çok farkındaydı. Herkes farkındaydı. Amerika'nın koltuğu altında yaşayan ülkeler iflah olamazlar. Bugün biz Amerika'nın koltuğu altında yaşamaya çaba sarf ediyoruz, yanılıyoruz ve yanıldığımızı çok kısa bir zaman sonra göreceğiz hep birlikte. Bu dönemin kitabı yazılacak, bu dönemin anıları yazılacak. Bakmayın siz bugünkü mutlak butlan hikayesi etrafında dönen bu karamsarlık havasına. Elbette iyi günler göreceğiz. Çünkü bayrama gidiyoruz. Bayram öncesi güzel konuşmalar yapmamız lazım. Bitirdik, bugünün sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Simge Erten, editör masasında İrem Başköy ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Ve size bugün Santana dinletiyoruz. Bayramda şöyle bir yayın akışımız olacak. İngilizce dil uzmanı, lingüistikçi Seda Yekeler'le bir röportaj yapmıştık hatırlarsanız. Bu röportaj bayram süresince 4 gün boyunca günde 2 kez sabah akşam yayınlanacak. Merak edenler için iyi bir röportaj olduğunu yazdı izleyicilerimiz. Hatta tekrarını istiyoruz dediler. Seda Yekeler'le önümüzdeki günlerde bir başka röportaj daha yapacağız ama önce bu bayramda dil eğitimiyle ilgili böyle çok önemli noktalara değindi. Çok önemli ipuçları verdi. Bu ipuçlarını pek çok izleyicimiz yazdı. Çocuklar yazdı ayrıca. Dilin böyle öğrenilebileceğini ilk defa burada dinledik dediler. Bu röportajı dinlemek isterseniz bayramda sabah akşam emirlerinize amade ama yayın saatlerini arkadaşlarımız bildirecekler. Hepinize çok güzel bir bayram diliyoruz. Gönlünüzce eğlenin. Olabildiğince tabii ne kadar eğlenebilirsiniz bilmiyoruz. Çünkü hayat çok pahalı ve çok acımasız. Yaşadığımız koşullarda son derece elverişsiz. Bütün bunlara rağmen iyi kalmaya ve umutla yaşamaya devam etmenizi istiyoruz. Bayramdan sonra görüşmek üzere.

Ali Çağatay'la Seyir Hali sona erdi. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya, Kiev'de bulunan ve Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan tesislere yönelik saldırılara başladığını bildirdi. İran'ın güneyinde 3 bölgede patlama sesleri duyuldu. İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkanı gözaltına alındı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Kiev'de bulunan ve Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan tesislere yönelik saldırılara başladığını bildirdi. Lavrov, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov, Rubio ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya'nın Kiev'de bulunan ve Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan tesislere yönelik saldırılara başladığını bildirdi. Rus diplomat ayrıca Washington'a diplomatik personelin Kiev'den tahliye edilmesi yönündeki tavsiyesini hatırlattı. İran'ın güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ın ardından Sirik ve Cask bölgesinde de patlama sesleri duyulduğu bildirildi. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre ülkenin güneyinde patlama sesleri duyuldu. Patlama seslerinin nedenine ilişkinse henüz bir açıklama yapılmadı. İç gündemle devam edelim. Sıcak bir gelişme var. İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonundaki operasyonda CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve Belediye İmar Müdürü'nün de aralarında olduğu en az 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi. Jandarma ekiplerinin belediye binasındaki aramaları ise devam ediyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özgür Özel'e yönelik siyasi dayanışma ziyaretleri meclis çatısı altında devam ediyor. Özel dün DEM Parti ve Emek Partisi heyetlerini ağırladı. Meclise girişte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, grup başkan vekillerimiz ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci bir toplantıyla değerlendireceğiz dedi.
2: Bugün meclis grup başkan vekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız. Onun dışında il dışından gelen burada olan il başkanlarımız var. Ayrılmadan önce mutlaka görüşmek istiyorlar. Belediye başkanlarımız var gördüğünüz gibi. Onları kabul edeceğiz, görüşeceğiz. Bundan sonrasını planlayacağız. Bayramda ilk olarak Manisa'ya gideceğim tabii. Manisa'da olacağım. Onun dışında da bayram programını henüz netleştirmedik.
1: Ve CHP'ye mutlak butlan kararı için AK Parti'den de ilk açıklama geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik çatışmanın CHP'lerin kendi içinde olduğunu ve AK Parti'nin bu olayın bir yerinde taraf olmadığını söyledi.
3: CHP'lilerle yürüttüğü bu tartışma, kendi işlerindeki bu çatışma birilerinin sürekli olarak kasti bir biçimde AK Parti üzerinden bu işi yürütmeye, değerlendirmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda. Özellikle Sayın Özgür Özel kendi zaaflarını, kendi siyasi yetersizliklerini örtbas etme konusunda sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygısız ifadeler kullanan, haddini aşan bir siyasi üslubu takip ediyor.
1: İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gideceği konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'ta bayramın ikinci günü CHP Genel Merkezi'nde partililer ve vatandaşlarla bayramlaşacağı belirtilmişti. Daha sonra bu takvim güncellenerek 30 Mayıs tarihine alındı.
4: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dünü %0,60 değer kazanarak 13.890 puanla kapattı. Borsa İstanbul'da bugün işlemler yarım gün olacak. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 90 kuruş, euro 53 lira 39 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.765 lira, çeyrek altın 11.032, tam altın 43.967, ata altın ise 45.090 lira.
4: Yol durumu.
1: Daha önceki bültenlerde de aktardığımız üzere İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanmıyor diyebiliriz. Zira şu dakikalardaki yoğunluk sadece %4 ve yine birkaç bülten önce de sizlerle paylaşmıştım. Duyurularımız olacak. Eyüp Sultan'da Topçular Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde İSKİ, yağmur suyu, kanal ve dere ıslahı çalışmaları var. Bu bölge trafiğe kapatılmış durumda. Alternatif güzergahların kullanılması gerekiyor. D100'de ise Uzunçayır koşu yolu yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede gün içerisinde hafif bir yoğunluk yaşanabilir. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. Hemen bir hatırlatmamız var. 30 Mayıs Cumartesi günü saat 24'e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü'nce işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
4: Bayramda trafik yoğun, kurallar hayati. Şerit değiştirirken sinyal verin, aynaları kontrol edin. Güvenli sürüş, mutlu bir bayramın anahtarıdır. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler.
0: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: ...1930'da başlayan bir tutku.
6: Futbolcular ya kazanacağım ya da öleceğim ya. Hani seçeneğine bakar mısın?
7: Yani.
6: Hatta kaleci bir maçtan sonra hayatımı kurtardım dediği söyleniyor. Yani bu rivayet odur ki.
5: 96 yıllık bir destan.
1: Bir önceki şampiyonun ünvanını korumak için katılmadığı tek Dünya Kupası olarak da tarihe geçiyor.
6: İki farklı ülke formasıyla iki Dünya Kupası finali oynayan tek futbolcudur.
5: Futbolun en unutulmaz efsaneleri.
1: Beraberlik halinde ne olabilir? Berabere kalınca maç tekrar oynanıyor.
6: Evet.
1: Tekrar yenene kadar.
6: İtalyan o zaman Mussolini maçlardan önce hakemleri akşam yemeğinde ağırlıyor ve onlara tavsiyelerde bulunuyor.
5: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.

0: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı başlıyor.
1: 26 Mayıs 2026 Salı, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli ve de elbette sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 09.11'i gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabah da her sabah yaptığımız gibi anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün, gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizi takip ediniz. Örneğin Telegram, Sputnik Türkiye Telegram kanalını takip ederseniz, takibi alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de ara ara soruyorsunuz program tekrarlarına nereden ulaşabilirim diye. Arkadaşlarım programdan sonra yine söylediğim gibi Sputnik Türkiye kanalına program tekrarlarını da yüklüyorlar. Dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda o tekrarlara da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X ya da Instagram Güçlü Özgen yazmanız yeterli. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını not ediniz lütfen. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Geride bıraktığımız Perşembe gününden beri gündemimiz ne? Gündemimiz Cumhuriyet Halk Partisi, gündemimiz butlan kararı, mahkemeden çıkan mutlak butlan kararı, Kılıçdaroğlu Özel arasında yaşanan gerilim, Cumhuriyet Halk Partisi'ne polis baskını ve buna dair gelişmeler, değil mi? Şimdi taraflar da yavaş yavaş sakinleştiler, öyle söyleyebiliriz. O ilk tepkilerden sonra röportajlar vermeye başladılar. Aslına bakılırsa o röportajların kimlere ya da hangi yayın organlarına verildiğine de şöyle bir bakınca, neden bunu söylüyorum, neden bakınca dedim, çünkü hepimiz birer profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız artık. Cumhuriyet Halk Partisi içinde farklı bir tablonun ortaya çıktığını görebiliriz. Geleceğiz tabii, bunun neden bu cümleyi kullandığımı da aktaracağım. Ama öncelikli olarak elbette kimler neler söyledi, Özgür Özel'den başlayarak devam edelim. Emeğe saygı Gökçer Tayıncıoğlu'na, T24'ten Gökçer Tayıncıoğlu'na konuştu Özgür Özel. Tabii otomatik olarak genel başkan diyecektik ama son mahkeme kararından sonra artık CHP'nin grup başkanı, meclisteki grup başkanı Özgür Özel, öyle söyleyebiliriz. Özetle birkaç ifadesini size aktarmak istiyorum ki enteresan iddiaları da var. Baskın seçim olursa, ki hükümetin bu yönde bir karar alacağına dair farklı bir sinyaller, bazı sinyaller de gelmiyor değil aslına bakılırsa. Özgür Özel de dedi ki %60 da kazanırız. Enteresan. Peki tabii orada ilginç, dikkat çekici bir tablo da ortada. Şimdi genel başkan teknik olarak bakıldığı zaman mahkemede bu yönde karar verdi. Kılıçdaroğlu grup başkanı ve tabii ki meclisteki vekiller açısından bakılınca da, Özgür Özel'e destek veren vekiller açısından bakılınca da meclisteki grubunda tartışmasız şekilde ortada olan bir gerçek bu. Şu an itibariyle Özgür Özel'in ön plana çıktığını, orada liderliğin ortaya çıktığını görüyoruz. Değişik bir tablo ortaya çıkacak. Eğer bir genel seçim, Özgür Özel'in söylediği gibi bir baskın seçim gündeme gelirse, milletvekillerini Kemal Kılıçdaroğlu belirleyecek. Ama muhtemeldir ki Cumhurbaşkanı adayını da Özgür Özel'in ya da ekibinin yapacağı, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde de Özgür Özel ve ekibinin yapacağı tercih etkili olacak. Başka neydi dedi Özgür Özel. Kirli teklifle defalarca geldiler, kimseyi geride bırakmam ifadesini kullandı. Burada neyi kastetti, çok detaylandırmadı Özgür Özel ama Hani tabii tahmin edilebileceği gibi hepimiz söylüyorum gibi siyaseti beraber takip ediyoruz, beraber okuyoruz. Muhtemeldir ki İmamoğlu inadından vazgeç, tırnak içinde kullanıyorum elbette bunu. İmamoğlu ısrarından, öyle söyleyelim, daha doğru bir tanımlama olur diye düşünüyorum. İmamoğlu ısrarından vazgeç şeklinde bir teklif olmuş olabilir. Delege imzası dahil bütün seçenekleri değerlendireceğiz dedi kurultay için. Tabii kurultay olur mu olmaz mı? Diyor ki Özgür Özel, yani bunu olabildiğince zamana yayacaklar ve seçimlere bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırlıksız yakalanması için muhalefet açısından, iktidar açısından söylüyor bunu. Herkes elinden geleni yapacak diyor. Partiden ayrılacaklar mı? Yeni bir parti gündeme gelebilir mi? Tayıncıoğlu'na verdiği röportajda da buna açıklık getirdi Özgür Özel. Partide kalacağız dedi. Yokuz dersek, yokuz dersek %3'ün altına düşer Cumhuriyet Halk Partisi ve bunu istemiyoruz ifadesini kullandı. Bu dikkat çekiciydi. Tabii sadece Özgür Özel'in değil, Kılıçdaroğlu'nun da açıklamaları var. İşte programa girerken de dedim, artık yeni medya okumaları yapabiliriz bu süreçten sonra ki Kılıçdaroğlu da ilk röportajını kime verdi? Fatih Atik kim? TGRT Haber Ankara temsilcisi, hatta bir de zannediyorum bir otopark, o Kılıçdaroğlu'nun evinin otoparkı olabilir mi diye düşünüyorum, çok da bilmiyorum, tahmin ediyorum bir otoparkta da, bir zemin katta da bir fotoğraf verdiler beraber. Hani Fatih Atik, evet gerçekten konuştum Kılıçdaroğlu'yla demek için herhalde o fotoğrafı paylaştı. Neden? Çünkü daha önce de buna dair tartışmalar yaşanmıştı değil mi? Kılıçdaroğlu'nun yine TGRT'ye bir röportaj verdi. O röportajda kullandığı ifadeleri aktarmıştı televizyon, TGRT Haber ve bizzat Kılıçdaroğlu tarafından da yalanlanmıştı. O enteresan bir tartışmaydı. O tartışma herhalde bir kez daha olmasın diye bu kez fotoğraf paylaşıldı. Kılıçdaroğlu'yla Fatih Atik arasında ikisinin yan yana durduğu fotoğraf paylaşıldı. Ne dedi peki orada Kılıçdaroğlu? Arınacağız ve kazanacağız. İktidar yürüyüşümüz başlamıştır ifadesini kullandı ama şöyle, tabii biliyoruz yani medya okuması yapıyoruz. Yıllardır bu işleri takip ediyoruz. Siz bizlerden daha iyi takip ediyorsunuz. TGRT deyince hükümete bugüne kadar mutlak destek vermiş bir televizyon kanalından ya da bir gazeteden bahsediyoruz. Türkiye Gazetesi'nden bahsediyoruz. Nasıl olacak bu işler diye de soruyor insan kendi kendine. Yani bugüne kadar iktidarın varlığını sürdürmesi ve iktidarını devam ettirmesi için yoğun mücadele veren, açık destek veren, öyle söyleyelim, tarafını net şekilde belli etmiş olan bir yayın grubuna Kılıçdaroğlu'nun verdiği röportajda bu ifadeyi kullanmış olması oldukça enteresan, oldukça tartışmalı geldi bana. Bakalım tabii bundan sonraki süreçte nelerle karşı karşıya kalacağız, hep beraber tanıklık edeceğiz. Tabii orada farklı ifadeler, farklı tanımlamalar da vardı, onu da söylemek gerekiyor Kılıçdaroğlu açısından. Tabii sadece Fatih Atiye değil, mesela Barış Yarkadaş'a da konuşuyor. Son dönemde bu tartışmalarla birlikte yine öne çıktı Barış Yarkadaş ve orada önemli ifadeleri vardı Kılıçdaroğlu'nun. O aynı şeyi söylüyor aslına bakılırsa, hani bir arınmadan bahsederken bu kez farklı bir cümle kullanmış. Demiş ki Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden kavuşmak zorundadır şeklinde bir açıklaması var. Hatta orada benim dikkatimi çeken konu ve altını çizmemiz gereken bir konu galiba, daha doğrusu izaha muhtaç bir konu. Diyor ki Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesiyle ilgili bir yorum soruluyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz diyor ve cevabı dikkat çekici. Bir hatırlatmayla beraber vereceğim o cevabı. Bu krizin sorumlusu biz değiliz cümlesini kurdu Sayın Kılıçdaroğlu. Peki şunu hatırlatmak gerekmiyor mu? Mahkemenin genel başkanlık görevine tekrar getirilmesine hükmediyor Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik o gün, hatırlayalım pazar günü yaşananları, Ankara Emniyetine bir dilekçe yazmıştı. CHP Genel Merkezi'nin kendilerine teslim, tırnak içinde kullanıyorum bunu, teslim edilmesini istemişti. O dilekçedeki ifadeler dikkat çekiciydi. Onu da hatırlatalım. O neydi? Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi genel merkez içine alınmadığı anlaşılmış olmakta. Parti genel merkezinin tarafımızda teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz demişti valiliğe yazılan yazıda. Zaten Ankara Valiliği de mahkeme kararının uygulanması için emniyet güçlerine talimat verildiğini söylemişti. İşte ondan sonra da kıyamet kopmuştu. Ortaya çıkan o görüntüleri, o fotoğrafları ve sonrasında da Özgür Özel'in genel merkezden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyüşüne tanıklık ettik. Hep beraber, değil mi? O yüzden hani bu krizin sorumlusu biz değiliz. İlginç bir tanımlama olarak geldi bana. Her şey bu kadar net, bu kadar ortadayken dikkat çekici bir açıklamaydı. Aklımızın bir kenarında dursun. Tabii bunların tamamı düne dair olan açıklamalar. Bundan sonra ne olur, ne biter? Asıl soru şu. Asıl soru bu. Bakın yine Fatih Atik diyor ki artık CHP ile ilgili, CHP'nin Kılıçdaroğlu kanadından, daha doğrusu öyle söyleyelim, o haberleri belli ki bu taraftan alacağız biz. O yüzden de bunu da radarımıza aldık. Onun üzerinden elbette konuşuyoruz. Genel başkanın partililerin üyeliğini askıya alma yetkisi var, kullanabilir. Öne çıkan 10 vekil var ifadesini kullandı. Şimdi sadece kendisi değil. Mesela Onur Yusuf Üregen yine Kılıçdaroğlu'nun, yani o dava, 38. kurultay davası vardı ya, o davada davacıların avukatlığını yapan bir isim Onur Üregen ve Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret ettiğini söylüyor ve o da enteresan bir tablo ortaya çıkıyor onun söylediklerinden de. İhraçla ilgili bir çalışma olacak ifadesini kullandı. Dün de demiştim ki ben burada konuşurken, sizlerle bu meseleyi paylaşırken, listede böyle bir liste olduğundan bahsediliyor. Ankara'da Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, yine Ankara milletvekilleri Umut Doğan, Adnan Beker, Taşkın Özen, Özgür Karabat, Gökhan Zeybek ve özür dilerim, Cemal Enginyurt'un bu listede olduğundan bahsediliyor. Şimdi şöyle bakmak gerekiyor. Ben takip ediyorum, medyaya da bakıyorum, televizyon kanallarına. Oradaki KJ'lerde, altyazılarda şöyle sorular var. Şöyle sorular görüyorum. İhraçlar olacak mı Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Şöyle bakmak, bir kere son söyleyeyim şimdiden, olacak. Yani biz eğer Kılıçdaroğlu'nu bir parça tanıyorsak, bugüne kadar attığı adımları, siyaseten geçmiş dönem itibariyle attığı adımlara şöyle bir bakarsak, büyük ihtimalle, kuvvetle, muhtemel bu adım atılacak. Zaten mesele işin başından beri Kılıçdaroğlu perspektifinden de bakmak gerekiyor olaya. Neden bunu söylüyorum? Bir kere mesleğini unutmayalım. Bir hesap uzmanı kendisi, bu anlamda ne yapabileceğini, ne edebileceğini tahmin etmek zor değil. Mesele hep şu perspektiften konuşuluyor. CHP'nin bölünmesi. Artık iki CHP var ki Sayın Özgür Özel de bunu söylüyor. Yani bir seçilmişler, bir atanmışlar. Artık iki CHP'den bahsedebiliriz diyor, değil mi? Şuradan bakmak daha önemli olmaz mı? CHP'nin bölünüp bölünmemesi meselesi değil mesele. Ortada Kılıçdaroğlu açısından söylüyorum bunu. Zaten eli güçlü. Yani hem iktidarın hem iktidar medyasının işte yapılan açıklamaları da görüyoruz. Net desteğini almış durumda. Ki birazdan iktidardan gelen açıklamalara da bakarız. Yani aslında rüzgar arkasından esiyor. Konjonktürel olarak şu an itibariyle böyle değerlendirilebilir. Asıl mesele burada benim Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra yapacağının tahmin et güçlü diyorsanız eğer, spekülasyondur ama yine de söyleyelim, burada asıl mesele bölmek ya da zayıflatmak için Özel tarafını, Özgür Özel kanadını bir tasfiye süreci parti içerisinde yaşanabilir. Bunu bir not almak, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor. CHP'de bundan sonra ihraçlar olabilir mi sorusunu yanıtlarken bu perspektiften bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bunun üzerinden okumak gerektiğini düşünüyorum. Devam edelim. Şöyle birkaç başlık daha izninizle size aktaracağım. Kılıçdaroğlu biliyorsunuz ayın 28'inde genel merkeze, Ankara'daki genel merkeze gidecekti. Onu erteledi. 30 Mayıs'ta bir halk buluşması gerçekleştireceği yönünde bir bilgi. Bayramlaşma programını da yine genel merkezde 30 Mayıs'ta saat 12'de gerçekleştireceğine dair bir bilgi. Bu arada bugün CHP'nin de yine İzmir'de saat 12'de bir meeting yapacağı yönünde de bir bilgi var ama orada bir tartışma var. O tartışmayı da size aktarayım. Ankara Valiliği'nin hani izin vesaire, gerçi meeting yapmak için izne gerek yok ama muhtemeldir ki genel merkezin bu yönde bazı itirazları var. O itirazları İzmir Valiliği nasıl değerlendirecek, nasıl bir karar alacak, ona da hep beraber bakacağız, onun üzerinden tartışacağız. Ve tabii bu arada ziyaretler, karşılıklı partiler arası ziyaretler ya da partiler, diğer partiler bu sürece nasıl bakıyorlar, bunun üzerinden bir okumak gerekiyor. Örneğin DEM Parti dün Tuncer Bakırhan eş genel başkan, dün Özgür Özel'i meclisteki odasında, biliyorsunuz yeni makam odası artık meclisteki odası Özgür Özel'in, orada bir araya geldi her iki isim. Toplantıdan sonra da açıklamalar vardı. Özgür Özel örneğin konuştu. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakalım Özgür Özel orada neler söylemiş, onu dinleyelim, devam edeceğiz.

0: Bugün meclis grup başkan vekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız. Onun dışında il dışından gelen burada olan il başkanlarımız var. Ayrılmadan önce mutlaka görüşmek istiyorlar. Belediye başkanlarımız var gördüğünüz gibi. Onları kabul edeceğiz, görüşeceğiz. Bundan sonrasını planlayacağız. Bayramda ilk olarak Manisa'ya gideceğim tabii. Manisa'da olacağım. Onun dışında da bayram programını henüz netleştirmedik.
1: Tablo bu. Özgür Özel'in de Tuncer Bakırhan'la DEM Genel Başkanı, eş Genel Başkanı düzeltiyorum. Yaptıkları görüşmeden sonra yaptığı açıklama bu. Peki Bakırhan neler söyledi? Mutlak kararının dedi uygulanması esnasında kolluğun, polisin şiddetiyle ortaya çıkan görüntüler tek kelimeyle utanç verici ve kabul edilemezdir ifadesini kullandı. Siyasi partilerin kaderlerinin mahkeme koridorlarında değil üyelerinin idaresi ve iradesi tabii ki seçmenlerin tercihiyle belirlenebileceğini söyledi. Tabii bu anlamda DEM geçmiş dönem itibariyle diğer o çizgideki o hattaki partilerde bu süreçleri çok yakından bilen partiler eleştiriler vardı. DEM Parti hak ettiği şekilde, gerektiği şekilde destek vermiyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne şeklinde eleştirilerdi bu. Bakırhan'ın bu ziyaretinin ilk ziyaret eden isim olması bu anlamda bu eleştirilere de bir tür katılırsınız katılmazsınız onu bilmem ama bir tür yanıt olarak da değerlendirilebilir. Peki dün söylemiştik iktidar kanadı bu süreci nasıl izliyor diye bir sessizlik vardı. Yani Perşembe'den düne kadar öyle söyleyebiliriz. Dün ortaya çıkan tabloya kadar bir sessizlik vardı. Ömer Çelik, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik konuştu dün tam da bu konuya dair. Bir de Ömer Çelik'e kulak verelim, devam edelim.
2: CHP'lilerle yürüttüğü bu tartışma, kendi işlerindeki bu çatışma birilerinin sürekli olarak kasti bir biçimde AK Parti üzerinden bu işi yürütmeye, değerlendirmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda. Özellikle Sayın Özgür Özel kendi zaaflarını, kendi siyasi yetersizliklerini örtbas etme konusunda sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygısız ifadeler kullanan, haddini aşan bir siyasi üslubu takip ediyor.
1: Ömer Çelik'in, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in ifadeleri böyle. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir diyor AK Parti sözcüsü. Orada kullandığı bir ifade benim dikkatimi çekti. Onu belki bir konuşmak gerekiyor. Siyasetçinin TOMA üzerinde ne işi var şeklinde bir sorusu oldu Ömer Çelik'in. Bir başka soru daha sorulabilir tabii aynı konuyla ilgili olarak. TOMA'nın orada ne işi vardı şeklinde bir soru da yöneltilebilir değil mi? Çünkü hani CHP önünde olanlar zaten ortadayken bir de yürüyüş sırasında CHP Genel Merkezi'nden meclise yürüyüş sırasında polisin tavrı, polisin uygulamaları zaten ortada. Soru bu. TOMA'nın orada ne işi var? Olması gerekir mi? Siyasi partinin önde gelen bir ismi. Hadi tamam genel başkanı demiyoruz mahkeme kararıyla birlikte ama son tahlilde de orada bir yürüyüş gerçekleşiyor. TOMA'nın orada ne işi var diye de sorabilirdik herhalde değil mi? Peki İYİ Parti'den de tepki var. Onu da izninizle aktarmak istiyorum. Sonrasında da MHP'ye geçeceğiz. MHP'de ilginç bir sosyal medya paylaşımı MHP'den ve arkasından silinen bir sosyal medya paylaşımı. MHP nasıl izliyor süreci ya da Cumhur İttifakı içerisinde sürecin ilerleyişine dair farklı yorumlar mı var sorusunu da sorduruyor bize. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bu mutlak kararı ile ilgili tepkili Türkiye'nin kayyumlar cumhuriyetine sürüklendiğini söyledi. Demokrasi dışı girişimlerin sandıkta cezalandırılacağı yorumunu da yaptı İYİ Parti Genel Başkanı. Bunu da aktarmış olalım. Hatırlayınız ilk karar çıktığı zaman Perşembe günü MHP lideri Sayın Bahçeli, Devlet Bahçeli ne demişti? Kılıçdaroğlu feragat etmeli. Yani aslında o koltuğa oturmamalı, süreç bu şekilde başka şekilde ilerletilmeli ifadesini kullanmıştı. Kim? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Arkasından dün ilginç bir paylaşım, dikkat çekici bir paylaşım. Kimden geldi? MHP'nin yine ki Devlet Bahçeli'nin de en yakın isimlerinden, Devlet Bahçeli'ye en yakın olan isimlerden bir tanesi Fethi Yıldız'dan geldi. Yine CHP'ye yönelik verilen o mutlak kararı, o tartışmalar, yoğun tartışmalar, hukuki tartışmalar devam ederken siyasi partilerin seçimlerine ilişkin bir kanuna, 2820 sayılı siyasi partiler kanununun 21. maddesine gönderme yapan bir sosyal medya paylaşımıydı. Diyor ki Fethi Yıldız, daha doğrusu demişti ki, geçmiş zaman kullanalım, bu kanunun 21. maddesinin 11. fıkrası yürürlükteyken Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığını söyledi. Açıkça aslında bakılırsa bunun Türkçesi şu: bu kararı, yani bir yetki itirazı var biliyorsunuz, yani asliye hukuk mahkemeleri bir partiyle ilgili karar veremez, partinin lideriyle ilgili olarak YSK'nın karar vermesi gerekiyor ve YSK kararları da tartışmasızdır, kesindir. Zaten bir mazbata tartışması da devam ediyor. Velhasıl bu yönde bunu eleştiren, o mahkeme kararını ve o uygulamayı eleştiren bir paylaşımdı Fethi Yıldız'ınki. Peki ne oldu? Peki ne oldu? O paylaşımdan birkaç saat sonra çok da alışkın olmadığımız şekilde MHP Genel Başkan Yardımcısı o sosyal X üzerinden yaptığı paylaşımı siliverdi. Yok oldu. Buhar oldu o açıklamalar. Tabii şunu söylemek gerekiyor. Hemen şu akla geldi. Yani bir hata olsaydı hani silinip düzeltilebilirdi. Hani şu teknik, bir hepimiz sosyal medya paylaşımı yaparken bu tip hatalar yapıyoruz. Bir teknik ifadede bir sorun vardır, silinir, düzeltilir. Hayır, bir kez daha paylaşılmadı aynı şey. Belli ki bu paylaşımdaki açık ve net anlam ya da yarattığı etki, bakın etki derken yani muhalif kanatta, bakın MHP bile, MHP de Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olarak bu kararı eleştiriyor yorumları yapıldı tabii, arka arkaya geldi o paylaşımlar. İktidarı ya da belli bir kanadı rahatsız etmiş olacak ki, ya da işte olacak ki, öyle söyleyelim, ya dası yok. Bir şekilde bu paylaşımını, bu sosyal medya paylaşımını sildi Fethi Yıldız. İlginç bir adım. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Sayın Bahçeli o ilk yorumu, Kılıçdaroğlu feragat etmeli yorumunu yaptığında da söylemiştim. Onu bir hatırlatmak gerekiyor. Şimdi bir denge var AK Parti ve MHP arasında. O dengede ağırlıklı olarak yeni sistemin, Türk tipi başkanlık sisteminin getirdiği %50 zorunluluğu, %50 artı 1 zorunluluğu, değil mi? Eğer CHP son dönem itibariyle dikkate alınırsa, yani çok fazla ben kamuoyu yoklamalarını, o anketleri çok dikkate almam ama CHP'nin bir rüzgar yakaladığı ortada, net. Özellikle yerel seçimlerde, sadece yerel seçim sonuçlarını bile dikkate alsak, aslına bakılırsa bir rüzgar yakaladığı ortada. Şimdi bölünmüş ya da bölünen ya da güç ya da etki kaybeden CHP ortadayken, AK Parti açısından bu Türk tipi başkanlık sisteminin gerekliliği olan o rakamlar, o oy oranlarına artık ihtiyacı kalmıyor olabilir. Öyle bir risk, tırnak içerisinde AK Parti açısından risk kalmıyor olabilir. Bu da aslında ortaklık içerisinde MHP'yi çok da mutlu etmeyecek bir yaklaşım olabilir. İşte tam olarak MHP'den gelen bu Kılıçdaroğlu feragat etmeli açıklaması ya da Sayın Fethi Yıldız'ın dün o mahkeme kararına verdiği tepki, o tepki sosyal medya hesabı üzerinden verdiği tepki, o tepkiye gelen yorumlar sonrasında o sosyal medya paylaşımını silmiş olması tesadüf olamaz. Çünkü kendisi hukukçu ve bu konulara da oldukça hakim bir hukukçu kendisi. Onu da biliyoruz. Elbette yıllardır takip ettiğimiz bir isim. Dolayısıyla bu tip hesaplarında, bu tip tartışmalarında döndüğünü söyleyebiliriz. Bundan sonra ne olacak, ne bitecek tabii ona bir bakmak gerekiyor ağırlıklı olarak. Bir süre sakince onun üzerinden de belki kısaca şöyle bir geçmek gerekiyor. Tabi burada dikkatler şimdi nerede? Yargıtay'da, CHP'nin Yargıtay'a da bir itirazı var ama yapılan yorumlar, yine o Ankara koridorlarında bizim de kulağımıza gelen yorumlar, Yargıtay'ın 7-8 aydan önce karar vermeyeceği yönünde bu itirazlara. Biz bütün süreç içerisinde neyi takip edeceğiz? Önce 1 Haziran'a bakacağız. Bir MYK toplantısı var CHP içerisinde. Kılıçdaroğlu'nun liderlik edeceği bir MYK toplantısı. Eğer orada kurultay kararı alınmazsa, ki muhtemeldir ki alınmayacak, o süreçten sonra işte bütün bu tartışmaları biz hep beraber yakından takip etmeye devam edeceğiz. Siyaseti konuşmak, hep şunu söylüyorum, hep bunu konuşuyorum. Özellikle ana muhalefet partisi açısından, partinin adı önemli değil, bakın tabii ki CHP ama önemli değil. Gazet meslek açısından da bu geçerli. Türkiye'de siyaset konusunda konuşan, ki Herkes konuşuyor. Konuşsun da zaten siyaset iyi bir şeydir. Ama sadece mecliste yapılmaz. O yüzden hep onu söylüyoruz. Böyle bir algı var. Niye siyasetçilerin eline sadece, profesyonel siyasetçilerin eline bırakılır ki siyaset? O da ayrı bir tartışma konusu. Onlara da girmeyeceğim ama hep muhalefeti ya da ana muhalefeti eleştirmek konforlu bir alan olarak değerlendirilmiştir. Ülke siyasetinde ya da ülke medyasında ya da akademilerde, böyle de tanımlayabiliriz. İşte aslında şu an tam medyanın istediği şey yaşanıyor. O medya açısından da çok kullanışlı bir ortam var. Bu yüzden hani bunu söylerken de şunu anlatmaya çalışıyorum. Yapılan yorumlar benimkiler de dahil. Bu kadar samimiyim. Lütfen kendi şöyle o elekten, kendi değerlendirmenizden de bir geçiriniz. O kadar kirli bilgi dönüyor ki şu an itibariyle, ne doğrudur ne yanlıştır, onu da kendi akıl süzgecinizden lütfen geçirin. Çünkü profesyonel Türkiye Cumhuriyeti olmanın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın bir bedeli var. Bu bedelde işte bu yorumları doğru okuyabilmek diyelim. Ve şimdi bir müzik arasına gideceğiz ama şunu söyleyeyim, işte siyaseti konuşuyoruz, siyasette olup bitenleri aktarmaya çalışıyoruz. Böyle kısa bir ara verelim, bir kafa dinlendirelim, gerçekliğimize dönelim. Tam da bütün bunları konuşmuşken, bütün bu tartışmaları, bütün bu hesabı kitabı konuşmuşken, şarkıları, şiirleri, çizimleri ve hatta romanlarıyla hayatımıza anlam katan bir bilge isim Cohen, Leonard Cohen'den bir şarkı dinleyeceğiz. Zamanın ruhuna da uygun gibi. Ustaya kulak verme zamanı geldi. Ne yaşadığımızı, neden yaşadığımızı o anlatsın. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows.

0: Türkiye Uzay Ajansı 13 Aralık 2018'de bir rüya gerçek oluyor sloganıyla denmişti. Ay'a sert iniş gerçekleştireceğiz. Ne zaman?
1: 2023 yılında.
0: Biz hangi yıldayız? 2026 yılındayız. 2 milyar 344 milyon liralık bir bütçeyle Ay'a gidiş projesi devam ettirilmeye çalışılıyor. Devam ediyor mu? Hayır.
1: Hayır.
0: %68'lik bir ilerleme kaydedildiğini öğreniyoruz biz bu rakamla birlikte. İşte 2027 yılı işaret ediliyor. 2023'tü. Ertelenmiş biraz. Tabii ki atılsın bu adımlar.
1: Her yerde olmamız gerekiyor.
0: Biz 100 yılı geride bırakmış bir cumhuriyetiz. Bunları yapmakta geç bile kaldık.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Bilgi Üniversitesi'nde ne oldu? Hala ben bu soruyu soruyorum kendi kendime. Yapılan açıklamalar, enteresan açıklamalar, enteresan gazete haberleri, daha doğrusu gazete haberlerindeki başlıklarla bir şekilde kamuoyunu anlatmaya çalışıyor medya ama aslında bakılırsa kimsenin doğru dürüst neyi anladığı da belli değil. Doğru dürüst konuyu da anladığı belli, anlayıp anlamadığı belli değil. Kendimin de dahi, hatta sosyal medya medyada çok yapılan bir espri, hani onu da tekrarlamak istiyorum. Bizim en büyük hastalığımız, daha doğrusu en kolay çaremiz değil mi? Şöyle bir kapağı aç, düzelir eğer istediğin gibi çalışmıyorsa. Şöyle bir kapağı aç, düzelir yorumları. Bilgi Üniversitesi ile ilgili yapılan yorumların benim en çok dikkatimi çeken yorumlardan bir tanesiydi. Tabii burada öğrencilerin yaşadıkları, orada protestolar sırasında yaşadıkları o espriler kadar maalesef komik değil. Ortada bir gerçeklik var. Çok ciddi bir yine güvenlik güçleriyle öğrencilerin karşı karşıya kaldığını ve çok ciddi gerilimin yaşandığını da söylemekte fayda var. Ömer Çelik ya da YÖK Başkanı ya da üniversitenin başındaki isimlerin yaptıkları açıklamalara şöyle bir baktım dün itibariyle ki YÖK Başkanı Erol Özvar, dün aktarmıştık, Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam edecek açıklamasını yapmıştı. Hatta o açıklamada da o kapatma kararından hemen sonra gerekli belgelerin ve raporların kendilerine ulaştırıldığını da söylemişti. Ben de burada sormuştum, acaba karardan önce bunlar ulaştırılsaydı da o karar verilmeseydi, öğrenciler mağdur edilmeseydi ne kadar güzel olurdu diye de sormuştuk burada. Ömer Çelik, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de dün yaptığı açıklamada ikinci kararın, yani Cumhurbaşkanlığı kararı ile kapatılan Bilgi Üniversitesi'nin 3 gün sonra yine Cumhurbaşkanlığı kararıyla açılmasının, ikinci karar derken ikincisini kastediyor, kamu yararı gözetilerek verildiğini söyledi ve öğrencilere de bir hayırlı olsun mesajı vardı. Yeni akademik kadroya ve öğrencilere de Cumhurbaşkanlığının aldığı bu karar hayırlı olsun şeklinde bir açıklaması oldu. Tabii eğer o olmasaydı Bilgi Üniversitesi'ndeki öğrenciler nereye gideceklerdi? Mimar Sinan Üniversitesi'ne, Mimar Sinan'a gidecekti. Onu da, onunla ilgili de yorumlarımızı zaten yapmıştık. Üniversitenin kayyum mütevelli heyeti ve rektör Profesör Doktor Ege Yazgan'ın imzasıyla yayınlanan da bir açıklama var. Orada da aslında hani ortak bir dil belli ki oluşturulmuş. Onu söyleyeceğim, onu aktaracağım size ama arkasından da bir gazete başlığı size aktaracağım. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı da merak ederim aslında. Dedi ki rektör, yine aynı şekilde yüksek kamu yararı gözetilerek Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle üniversitemizin faaliyetlerine devam etmesine karar verilmiştir dedi ve üniversite mevcut akademik takviminin herhangi bir kesintiye uğramadan yoluna devam edeceği bilgisini de yine rektör Profesör Yazgan aktardı. Tabii burada öğrenciler adına sevindik de hani niye üzülmüştük, niye şimdi seviniyoruz? Kocaman bir soru işareti. Tabii bunlar olurken bir yandan da medya bir hani nasıl tanımlayalım, durumu toparlama niyetinde. Bakın Türkiye Gazetesi'nin bugünkü sayısında, bugünkü sayfalarında yer alan, bu konuyla ilgili yer alan haberin başlığı dikkat çekici. Süreç anlatılıyor, ne oldu ne bitti vesaire. Başlık benim dikkatimi çekti. Bilgi Üniversitesi'nin kararının perde arkası ifadesi var. 2. üst üste ne deniyor? Mevzuat kapattı, külliye açtı. Yahu yani bu gözler o resmi gazete 21'iydi yanlış hatırlamıyorsam, 21'indeki resmi gazetede Cumhurbaşkanlığı kararını da görüyoruz. Yani evet, yani şöyle bir şey olabilir, buna da itirazımız yok. Bir kayyum süreci yaşanıyor, evet, buna da itirazımız yok. Mevzuat kapat diyebilir, tamam. Ama o zaman niye açıldı? Ya da bu kapatma kararından önce o mevzuatın nasıl ilerleyeceği belli ve bedeli ağır olabilir. Özellikle öğrenciler açısından, özellikle işte yılın son günleri gelmişken okulda insanlar, öğrenciler sınavlara, finallere hazırlanırken bu tabloyla, bu belirsizlikle, ya da tanıklık ettiniz mi bilmiyorum ama üniversitedeki o gerilim sürecini yaşamayabilirlerdi. Böyle bir hani deneme yanılma yöntemiyle mi ilerliyor bu süreç diye de insan kendi kendisine soruyor. Tabii yani genel olarak bakıldığı zaman, gençlik dendiği zaman, işte gençlere yönelik politikada ben sadece o perspektiften bakıyorum. Kim ne olmuş, kapanmış mı, işte sonuçta bir vakıf üniversitesi, başında kim var vesaire, mevzuat, bunlar beni açıkçası ilgilendirmiyor. Oradaki gençlerin yaşadıkları ya da karşı karşıya kaldıkları durum, o ruh hali beni ilgilendiren boyutu. Ama genel olarak bakıldığı zaman da ülkemizde gençlere yaklaşım, neredeyse yaklaşımın özeti olan bir olayla karşı karşıya kaldık. O yüzden ben bu Bilgi Üniversitesi işinden bir türlü kafamı çıkartamıyorum. Bakın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSPER, İstanbul Planlama Ajansı ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma. Bahçeşehir Üniversitesi'nin Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi var, BETAM adında. Bu üç kurumun yaptığı bir çalışma, İstanbul Genç İş Gücü Piyasası raporu. Bu raporun ayrıntılarına baktığımız zaman da niye gençlere böyle davranılıyor, onun ipuçlarını görüyoruz. Onun üzerinden okuyabiliriz, onu konuşabiliriz. Enteresandır, daha doğrusu artık kabullendiğimiz bir gerçek. Dün bir dinleyicimiz yazmış, sen hala olana bitene şaşırıyor musun güçlü, ben de buna şaşırıyorum diye. Yani o şaşırma refleksini kaybetmemek için mücadele ediyorum dersem galiba derdimi tam olarak anlatmış olabilirim size diye düşünüyorum. Yüksek eğitim seviyesi gençlerin istihdama daha kolay erişmesini sağlamıyor. En önemli sonuçlardan bir tanesi mesela İstanbul'da 19-29 yaş grubundaki iş gücüne katılım oranı kaç biliyor musunuz? %69 düzeyinde. Ama tabii genç kadınların iş gücü katılımı İstanbul olduğu için biraz da oradan bir farklılık var. Türkiye ortalamasının neredeyse 10 puan üzerine çıktığını da söyleyebiliriz. Ama genç işsizliği maalesef devam ediyor. Mesela 15-24 yaş grubuna bakıldığı zaman genç işsizliği oranı, çalışabilecek gençler arasındaki elbette oran %16. Kadınlar maalesef burada da yine dezavantajlı grup, %20'lerin %20.7'ye kadar çıkmış durumda. Bakın, üniversitelerden bahsediyoruz değil mi? Şimdi Bilgi Üniversitesi örneğini verdik. Diğer üniversiteler açısından da tablo enteresan. Daha doğrusu üniversite mezunları açısından bakıldığı zaman ilginç bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu çalışabilenlerin, ki az bir orandan bahsediyoruz, genç çalışanların sadece %59'u gerçekten eğitim aldıkları, üniversitede eğitimini aldıkları

çocuklar üzerinde bir kabusa dönüştü haberleri vardı. Hatırlayınız, konuşmuştuk sizde, onun detaylarını aktarmıştık ve yorumlamıştık burada hep beraber. Burada da aynı sonuç ortaya çıkıyor. Mesela sosyal bilimler, işletme ya da tasarım gibi alanlarda mezun olanların iş gücü piyasasında iş bulma konusunda çok daha zorlandığı belirtiliyor. Tabii işveren acımasız bu konuda. Deneyim beklentisi, işverenin deneyim beklentisi var. Gençlerden nasıl bir deneyim, nasıl bir tecrübe bekleniyorsa ve dolayısıyla da gençlerin deneyim kazanabileceği başlangıç pozisyonlarında son derece iş yerleri açısından sınırlı olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Üniversite mezunu kadınlarda tablo daha dikkat çekici. Erkek mezunlarının %85'i istihdamda yer alıyor ama kadınlarda bu oran kaça düşüyor? %65'e kadar geriliyor. Gerçekliğimiz bu rakamlarda gizli biraz da. O yüzden üniversiteleri konuşurken üniversite gençliğine olan o yaklaşımı değerlendirirken işte bu Bilgi Üniversitesi'nin kapatılıp açılması 3 gün içerisinde, dediğim gibi bir Türkiye'nin, ülkenin ya da siyasetin belki bir adım ileriye götürmek gerekiyor. Gençliğe bakışını da bize gösteren bir rakam bu. Bir diğer rakam daha var. Bu da dikkat çekici. 18-29 yaş grubundaki gençlerin %60'ı aileleriyle beraber yaşamak mecburiyetinde kalıyorlar. Bu önemli. Her 6 çalışandan biri günde 2 saat İstanbul özelinde, tabii bu çok da şaşırtıcı değil ama 2 saati trafikte, en az 2 saatini trafikte geçirmek mecburiyetinde kalıyorlar. Bu da İstanbul'da yaşamanın ağır maliyetlerinden, ağır sorumluluklarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden hani tam da bunların üzerinden konuşurken bir şekilde gençliğe bakışında özeti anlamına geldiği için bu çalışma birkaç gün önce benim elime geçmişti ama hani tam nasıl tanımlayalım programın adına da uygun olarak tam da yeri ve zamanı gelmişken onu da o detayı da size aktarmış olalım. Bir yandan da süreye bakıyorum, ilk bölüm için son 5 dakika. Yani gündemimizden bir parça düşer gibi oldu ama bu kara para aklama bahis, yasa dışı bahis soruşturmaları çerçevesinde gözaltına alınan, tutuklanan, biliyorsunuz önce gözaltı sonra tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili olarak enteresan bir ayrıntı ortaya çıktı. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum izniniz olursa. Adana merkezli bir operasyondu, biliyorsunuz yaklaşık 200 milyar lira Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketinin tespit edildiği, bu paranın aklama faaliyeti, bu para için bir aklama faaliyetinin yürütüldüğü ya da bu suçlamaların gözaltına alınan, sonrasında da tutuklanan isimlere yöneltildiğini de hatırlayalım. Üstelik de yani ülke içinde faaliyet gösteren bir örgütten değil, daha ucu Kıbrıs'a, Kuzey Kıbrıs'a kadar uzanan bir örgütten bahsediliyor. Uluslararası finansal suç örgütü olarak tanımlanıyor. Peki bu aklanan para, 200 milyar liradan bahsediyoruz. 200 milyar liradan şöyle tanımlanabilir. Bu nasıl bir para? Türkiye'deki hani hep şunu konuşuyoruz ya, çocuklara bir öğün yemek verilse her gün ne kadar güzel olur diyoruz ya. Onun yıllık maliyetinin 150 milyar lira olduğu tahmin ediliyor. Yapılan hesaplar, hani karşılaştırma açısından söylüyorum, bu para aklanan parayı Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz bürolarından kurye sistemiyle fiziki nakde dönüştürüldüğü ortaya çıkıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, nereden aklınıza gelecek bu mesele, onu da hatırlayacaksınız. Seri numarası önceden belirlenmiş olan 5 liralık banknotu örgüt ile döviz bürosu ve kuyumcular arasında da parola olarak kullanan kuryelerin kendine teslim edilen döviz, altın ve Türk lirasını alarak doğrudan örgüt liderine ulaştırıldığı belirtilmiş. Yine bu soruşturma kapsamında ve kuyumcu ve döviz bürolarının da bu işlemlerden ne kadar %10 oranında komisyon aldığı tespit edilmiş. Yani 5 liralar var ellerinde, bu 5 liranın üzerindeki seri numarası hem kuryede var, hem parayı gönderende var, hem parayı alanda var. Bir kimlik gibi kullanılmış 5 liralar. Biz bunu nereden hatırlıyoruz? Nereden çalınmış bu fikir? Evet, doğru hatırladınız. Fethullah

Fetullahçı terör örgütü, hatırlayınız. O kağıt banknotlar 1 dolar mıydı o? 1 dolarlar üzerinden böyle bir kimlik uygulamasına gitmişti Fethullahçı terör örgütü. Aslına bakılırsa bu kara para aklama örgütünün de uluslararası, nasıl tanımlıyor savcılık, uluslararası finansal suç örgütü olarak tanımlıyor. Bu suç örgütü de tam olarak Fethullahçı terör örgütünün uyguladığı yöntemleri uygulamış. Ortaya çıkan tablo bu. Dedim size, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kadar uzanan bir örgütten bahsediyoruz. O Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olduğu öğrenilen SAU'nun örgütü yurt dışından yönettiği mesela belirtiliyor. Sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mi? Hayır, Karadağ aynı zamanda, yine Karadağ ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bağlantıları bulunduğu belirtiliyor yine bu kişinin. Yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir operasyon merkezi olarak kullandığı, dijital veriler içinse 2002'de öldürülen kim hatırlayacaksınız? Halil Falyalı, o ismi de hatırlıyorsunuz, ve çevresiyle yakın ilişki kurduğu da yine savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında tespit edilmiş. Örgüt üyelerinin işte A abi, bu kişinin dedim ya SAU olarak hitap ettiği bu kişi özür dilerim, örgüt içindeki kar payının %70 olduğu yine tespit edilmiş. 200 milyar liradan bahsediyoruz ki bu tespit edilebilen %70'i bu kişiye, tek başına bu kişiye ait olduğunu görüyoruz ve tam o İtalyan mafyası gibi çalışıyorlarmış aslında. Çünkü ortaya çıkan finansal hareketler günlük ve haftalık raporlar halinde yine kendisine iletiliyormuş. Son durum ne? 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ve son tahlilde bakınca da sadece bu para değil, 200 milyar lira değil, aynı zamanda 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el konduğunu da yine biz öğreniyoruz. Bu 198 şüpheliden 135'i de geride bıraktığımız 17 Mayıs tarihinde gözaltına alınmıştı ki o gözaltına alınan kişiler arasında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğunu da hatırlıyoruz biz hepimiz. Nasıl bir büyük organizasyonla karşı karşıya olduğumuzu, nasıl bir büyük organizasyonla karşı karşıya kaldığımızı da anlatmak açısından önemli bir operasyondu. O yüzden yasal dışı bahis meselesini sık sık dile getiriyoruz ama bir de keşke devlet o yasal bahisten kazandığı vergiden vazgeçebilse çok iyi olur. Hadi haber merkezine gidelim. Serkan Baştımar'dan geride kalan saatte ne olduğunu öğrenelim. Biz devam edeceğiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Güzelbahçe Belediye Başkanı gözaltına alındı. Balıkesir'de cips paketlerinden uyuşturucu çıktı. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Ayrıntılar bültenimizde. Güzelbahçe Belediye Başkanı gözaltına alındı. İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ve belediyenin imar müdürünün de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişinin sağlık kontrolünün ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü öğrenildi. CHP'nin resmi internet sitesinde yapılan değişiklikler dikkat çekti. Özgür Özel'e ait bazı içerikler kaldırılırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan özgeçmişi yeniden siteye eklendi. Cumhurbaşkanı Aday Ofisi bölümü de erişimden çıkarıldı. Balıkesir'de cips paketlerinden uyuşturucu çıktı. Balıkesir'de narkotik ekiplerinin durdurduğu bir otomobilde cips paketlerine saklanmış 2 kilo 64 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi bulundu. Gözaltına alınan bir şüpheli emniyetlik işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Osmaniye'nin Sumbaz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise Adana Feke'de 4 büyüklüğünde deprem bilgisini paylaştı. İlk açıklama yerbilimci Profesör Doktor Naci Görür'den geldi. Görür, depremler Adana Havzası'na doğru ilerliyor açıklamasını yaptı. Dış gündemle devam edelim. ABD, İsrail saldırısında 3 kişi öldü. İran basını dün gün doğumunda İran'ın Basra Körfezi'ndeki Lark Adası'nın güneyindeki gemilere yönelik ABD-İsrail saldırısında en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırıda hayatını kaybeden 3 kişinin kimlik tespiti yapıldığı ve can kaybının artabileceği bildirildi. Amerika ve İran arasındaki olası anlaşmada belirsizlik devam ederken ABD Başkanı Trump mesaj vermeye devam ediyor. İran'la anlaşma pazarlığı sürerken İbrahim anlaşmalarını raftan indiren ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'a zenginleştirilmiş uranyum çağrısı da yaptı. Trump, nükleer toz ya derhal ABD'ye teslim edilerek imha edilecek ya da yerinde veya kabul edilebilir başka bir yerde imha edilecektir dedi. Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 101 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Yetkililer depremde can veya mal kaybının yaşanmadığını açıkladı. Spor. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kura çekimine seri başı olarak katılacak Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İskoçya'dan Hertz ya da Polonya'dan Górnik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek. İlk maç 21 ya da 22 Temmuz'da, rövanşsa 28 veya 29 Temmuz'da oynanacak. Kura çekimi de 17 Haziran Çarşamba günü yapılacak. İngiliz temsilcisi Crystal Palace'la İspanyol ekibi Rayo Vallecano yarın UEFA Konferans Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Almanya'da Leipzig stadındaki müsabaka Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Meksika Devlet Başkanı Claudio Sheinbaum düzenlediği basın toplantısında İran Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası kampı için Tijuana'yı tercih ettiğini duyurdu. İran ekibinin turnuva kapsamında Los Angeles ve Seattle'da oynanacak maçlara buradan gidip geleceği ifade edildi. Meksika'nın İran'ı ağırlama konusunda herhangi bir çekincesi bulunmadığını vurgulayan Sheinbaum, sürecin FIFA ile koordineli şekilde yürütüldüğünü belirtti. İran resmi haber ajansı IRNA ise FIFA'nın İran Milli Takımı'nın kamp merkezinin ABD'den Meksika'ya taşıması yönündeki talebi onayladığını duyurdu.
2: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni noktalayalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu. Ankara 23, İstanbul 25, İzmir 31, Antalya 27 derece, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı, Trabzon 21, Gaziantep 26, Diyarbakır 25, Van 16 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Emniyet kemeri takılı mı?
4: Bayramda çocuklarınız da yolda. Peki arka koltukta emniyet kemeri takılı mı? Onların güvenliği sizin elinizde. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
5: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Kupa.
1: Bir İngilizce öğretmeni, kendisi aynı zamanda asker ve hakem Ken Aston işte bu sarı kart kırmızı kart fikrini ortaya çıkartıyor. 1970'te Meksika'da Dünya Kupası'nda ortaya çıkıyor. Hakem kıyafetlerini düzenlemeye getiren kişi aynı zamanda.
2: Öyle mi?
0: Oyuncular dillerden dolayı birbirlerini hakeme anlamıyorlar bazen. Hani sarıyı yiyince ne demek istediğini abi, hakem
1: seni uyarıyorum
0: anlatıyor.
1: Diyor.
0: Hani bazen tepki kırmızı değil sarı bak seni uyarıyorum üstüme
1: aynen
0: gelme.
1: Öyle.
0: Telstar topu siyah beyazlı kare evet. Toplar. Herkesin olmuştur herhalde değil mi böyle bir topu?
1: Olmuştur.
0: Yani plastik toplar dahi o Çok formda abi. Basılıyordu. İşte o tasarım ilk kez bu Dünya Kupası'nda kullanılıyor.
3: Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
4: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
5: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine de hoş geldiniz. Gülistan Doku soruşturmasına dair ilginç gelişmeler var. Avukatı Ali Çimen'in dikkat çekici paylaşımları, sosyal medya paylaşımları da var. Onları aktaracağız ama Umut Altaş, Umut Altaş kim? Hatırlayınız. Yine bu süreçte valinin oğluna da yardım ettiği, Gülistan'ın o kaybolduğu süreç içerisinde yardım ettiği iddia edilen kişilerden bir tanesi. Kendisiyle ilgili olarak bir kırmızı bülten de çıkartılmıştı. Şimdi yapılan açıklamalar, Türkiye yakalandı ki Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındı. Şöyle söyleyeyim, orada işlediği suçlar nedeniyle de orada da tutulabilir ya da Türkiye'ye iadesi de söz konusu olabilir. Tabii bu soruşturma kapsamında Gülistan Doku'nun Yunanistan doku cinayeti artık böyle söylüyoruz. O cinayete dair ilginç paylaşımlar, ilginç açıklamalarda da bulundu. Bir ses kaydı yayınlandı kendisinin ve bir karakolda gözaltına alındığı karakoldan bir yakınıyla konuştuğu sırada kaydedilen bir sesten bahsediliyor. Gülistan Doku'ya dair yapılan her şeyi bildiğini, Türkiye'deki yetkili mercilerin bir an önce ona ulaşmasını istediğini de söylüyor o ses kaydında. Zaten işte bu konuda Türkiye'de Adalet Bakanlığı da gerekli adımları da atmış durumda. Şimdi dediğim gibi o soruşturmada Gülistan Doku dosyasına dair Amerika'da yakalanan o firari Umut Altaş hakim karşısına da çıkacak. Yıllardır gündemden düşmeyen bir konu. 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolmuştu Gülistan ve biz neredeyse o günden beri bu konuyu, bu meseleyi gündemde tutmaya çaba gösteriyoruz. Dediğim gibi iade süreci var ama Amerika'da da farklı suçlar nedeniyle bir dava süreci yürütülüyor. Gelecek mi? Yine yani kasten fiziksel yaralamaya neden olma, taciz gibi suçlamalar kendisine yöneltilecek. Ne zaman hakim karşısına çıkacak, ne zaman netleşecek bu derseniz de 10 Haziran 2026 tarihinde hakim karşısına çıkacağını öğreniyoruz kendisinin. Şu ana kadar soruşturma kapsamında 12 tutuklu var biliyorsunuz. Umut Altaş da eğer getirilirse 13 olacak. Çok ciddi iddialar Umut Altaş'ın gündeme getirdikleri o iddialar. Tabii Türkiye'de savcılık da bu konuda gerekli çalışmaları yapıyor, yapmaya da devam ediyor. Şimdi dediğim gibi ilk günden beri söylüyoruz bu meseleyi. Daha doğrusu hani bu soruşturmanın bir kez daha gündeme gelmesi, bir kez daha açılması neredeyse, yeniden açılmasıyla beraber yaşanan gelişmelerle ortaya çıkan tabloyu değerlendirirken hep ne dedik burada, hep neyi konuştuk? Yani bir kişinin, genç bir kadının ortadan kaybedilmesiyle ilgili olarak yürütülen bu organize hareket, işin içerisinde kimler olduğunu zaten biliyoruz. Yani işte başhekimler, hastane başhekimi, vali, valinin oğlu, işte emniyetten isimler var. Çok sayıda ismin olduğunu biliyoruz biz bu süreçte ki avukatların da, ailenin avukatlarının da soruşturma kapsamı genişledikçe yeni isimlerin de gözaltı, yeni isimlerle ilgili de gözaltı ya da tutuklama kararlarının alınabileceğini söylüyordu. Ali Çimen, biz de burada dönem dönem kendisini konuk ediyoruz. Ailenin avukatı, Doku ailesinin avukatlarından birisi. Nereye getiriyorum konuyu? Az önce girdim meseleye. Yani böylesine büyük bir organizasyonun sadece genç bir kadının kaybedilmesi için oluşturulup oluşturulmadığı sorusu akıllarda. Acaba başka mağdurlarda var mı? Çünkü refleksler öylesine gelişmiş ki Bu kişilerin işte tutuklu 12 kişi var şu an itibariyle. Yaptıklarına bakılınca öyle evet diyebilirsiniz ki devlet işleyişinde bilen kişiler, ama yani bu kadar kolay, bu kadar hızlı organize olabilmek enteresandı. İşte akıllarda bu soru işaretleri varken Ali Çimen bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Dedi ki bir anne beni arayarak nenesinin yanında tatilde geçici olarak kalan kızını aldığını ve Tunceli'nin çıkışına seyir halindeyken yolu zırhlı araçlarla kesilerek valinin talimatı var denilerek reşit olmayan kızının bir müddet kendisinden koparıldığını anlatmış avukata. Kızının yine işte bu baş şüphelilerle ilişkisi olduğu ve bu olaya sosyal politikalar görevlilerinin de katıldığı yönünde bir iddiası var. Arayan kişinin yeterli cesaret toplayamadığı için de bugüne kadar ortaya çıkıp bu olayı anlatamamıştım şeklinde yine bir yorum, bir açıklaması var. Ali Çimen'e, işte avukat Ali Çimen de bunu paylaştı geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından. Ve ben de o aklımdaki soruyu aslında destekleyen bir açıklama olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Gülistan Doku soruşturmasında bambaşka şeyler, bambaşka gerçekliklerle de karşı karşıya kalabiliriz. Buna şimdiden hazır olalım. Bunu görmek açısından söyledim. Ve Bartın, bu konuyu konuşmuştuk. Neden bahsediyorum? Amasra'da 13 yaşındaki bir kız çocuğu 36 kişi tarafından istismara uğruyor. Buna dair bir iddianame hazırlandı savcılık tarafından ve mahkemede o iddianameyi kabul etti. Savcılık gruplar tarafından zincirleme şekilde istismar ve yaşını bilmelerine rağmen istismara devam edildi tespitini iddianamede, hazırladığı iddianamede bu tespitlere de yer vermiş durumda. Tabii avukatların, sanık avukatlarının savunmaları çok dikkat çekici. İşte deniyor ki Instagram'da 18 yaşından Instagram'a 18 yaşından küçük kişiler giremez diye savunuyor örneğin. Müvekkilim maddi hataya düşmüştür deniyor. Ama savcılık diyor ki yani ne olursa olsun gördüğünüz zaman bir şekilde o çocuğun 13 yaşında olduğunu anlamamanın, görmemenin imkanı yok, imkanı, ihtimali yok ifadesi yine savcılıktan iddianamede yer alan ayrıntılardan bir tanesi. Mağdurun fizyolojik gelişimi, konuşmaları ve davranışları dikkate alındığında yaşının küçük olduğunun açık olduğu söyleniyor iddianamede ve şu ifadeye yer veriliyor. Şüphelilerin kimseye görünmeden buluşmaları ve resmi mercilerden kaçınmaları eylemlerinin suç olduğunu bildikleri halde devam ettiklerini göstermektedir ifadesi yine iddianamede var. Biz ama hep burada konuşuyoruz, bu tip işte çocuklara yönelik ya da diğer cinsel istismar davalarında da konuşuyoruz. Bu konuların mahkemelere ulaşma süreçleri oldukça yavaş ilerliyor. Aileler, çocuklar toplumsal baskı nedeniyle ya da korkutuldukları için, çoğu zaman da korkutuldukları için adli mercilere başvurmakta çekiniyorlar ama bu kez böyle olmamış, böyle olmadı. Böyle olmaması da bu kötü olaya rağmen bu gelişme en azından memnuniyet verici, böyle tanımlayabiliriz Bartın'da yaşanan bu olay. Umarız, tabii ki yargılama sürecini takip edeceğiz. Nasıl bir yargılama süreci ilerleyecek? Yavaş ilerliyor bu süreçler. Mağdurların bir şekilde o yargılama süreçlerinde de yaşlarının evet dikkate alınıyor mahkemeler tarafından, savcılık tarafından ama yeni travmalarla karşı karşıya kalmamaları için de yeni önlemlerin, yeni uygulamalarında hayata geçmesi gerekiyor. Bunu da unutmayalım, bunu da atlamayalım diyelim ve devam edeceğiz. Devam edelim programa. Türkiye suç demişken, işte savcılık, mahkemeler demişken, Türkiye İstatistik Kurumu, neredeyse biliyorsunuz her programda kendisini anıyoruz, kurumu anıyoruz ağırlıklı olarak. Ne zamanlar, hangi günler? Evet, yılı, ayın 3. çalışma günleri biz Türkiye İstatistik Kurumu'nu konuşuruz. Neden? Çünkü enflasyon verilerini, kendi enflasyon verilerini açıklar. Ama bu kez öyle değil. Bir çalışması var. Dikkat çekici sonuçları itibariyle suçlu demişken bunu sizlerle paylaşmak istedim. Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması. Veriler 2025 yılına dair. Özellikle 15 yaş ve üzeri nüfusta suç mağduriyeti ve güvenlik anlayışı, güvenlik algısına ilişkin ilginç veriler, ilginç detaylar var bu çalışma içerisindeki. Mesela 18 bin kişiyle 18 bin kişinin üzerinde yurttaşla görüşülmüş, konuşulmuş, yüz yüze görüşülmüş ve bu sonuçlar ortaya çıkmış. Mesela araştırmaya göre bir yıl içinde cinsel olmayan tacize maruz kalma oranı %4,5 olarak kaydedilmiş. Bunu mesela %3,5'la bilişim suçları ve %2,8'le de tüketici dolandırıcılığı takip ediyor. Da %2,5 düzeyinde. İşte araç hırsızlığı, araçtan eşya çalınması vesaire. Hani nasıl bir toplum içerisinde yaşıyoruz? Suç oranları nasıl artıyor? Tabii ki ekonominin gidişatından da bağımsız değil. Zaten suçların bildirimi, maruz kalınan suçların bildirim rakamlarına bakılınca da bu kendiliğinden ortaya çıkıyor. Mesela mağduriyetlerin resmi mercilere bildirilme oranlarında çok ciddi farklılıklar olduğunu biz anlıyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı bu çalışmayla mesela araç hırsızlığı, hani mal canın yongasıdır değil mi, öyle miydi? Araç hırsızlığı geri kalan %19 aracı çalındığı halde başvuruda bulunmamış mı? Çok enteresan. Ben mesela bu tip oranların %100 olmasını beklerdim. Demek %19'luk bir kesim böyle bir tabloyla karşı karşıya. Yine motosiklette aynı şekilde benzer oranlar var. Güvenlik deyince aklımıza ne geliyor? Sizin ne geliyor bilmiyorum. Özellikle evinizde güvenlik deyince aklınıza ne geliyor? Ama sizi bilmem ama Türkiye İstatistik Kurumu'nun bu çalışmasına katılan 18 bin yurttaş demiş ki benim aklıma ilk gelen %70 oranda aklıma ilk gelen çelik ya da zırhlı kapılar. %35'lik bir kesim güvenlik kameraları demiş. %28'lik bir kesimde pencere korkulukları şeklinde bir yorum yapmış. Bekçi köpeği tercih edenlerin oranı ise sadece %5 düzeyinde. Orada o dostlarımıza çok da fazla güvenmiyoruz galiba. Peki bu suç istatistiklerinin bir bölümü böyle konuştuğumuz. Pek çok farklı perspektiften de bakılabilir bunu ama şuradan bakacağım. Cezaevleri, şimdi bayram da geliyor, görüşler de yapılıyor ama cezaevlerindeki durum, İstatistikler böyleyken tablo cezaevleri açısından inanın hiç de parlak değil. Adalet Bakanlığı verilerine baktığımız zaman da onun üzerinden okuduğumuz zaman da gerçekten çok vahim bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Hatta şöyle bir gün gazetesi Adalet Bakanlığı istatistiklerini haberleştirirken şöyle bir başlık tercih etmiş, gerçekten de doğru: adalete ayakta yolculuk demiş ve cezaevlerinde yatacak yer yok yorumunu da yine başlığını da tercih etmiş Bir Gün gazetesindeki editör arkadaşlarımız. Mayıs 2026 tarihi itibariyle cezaevlerindeki doluluk oranı ne kadar? %135 oranında, %135'ten bahsediyoruz. Yani kapasite 304 bin, hatta şöyle söyleyeyim 304.956. Peki şu an itibariyle tutuklu ya da hükümlü olarak cezaevlerinde bulunan kişi sayısı 420.498'e ulaşmış durumda. İşte o %135 rakamının bize anlattığı ya da oranın anlattığı gerçeklik bu. Ve 357.000 hükümlü, 63 bin tutuklu var şu an Türkiye'deki, ülkemizdeki cezaevlerinde. Çocuklar bu bayramda cezaevinde olacak çocukların sayısı dediğim gibi 4 Mayıs itibariyle, yani 18 yaşından küçük olan yurttaşların sayısı 4680'e ulaşmış durumda. Tabii artan infaz ve kapasite baskısı şu an itibariyle cezaevlerin üzerinde bulunuyor. Bunun çözümü konusunda bir şekilde hareket edilme, bir yeni önlemlerin alınması gerekiyor. Mesele, oraya gelmeyeceğim, yeni cezaevi yapılması değil, suç oranlarının elbette azalması ya da azaltılması yönünde yeni önlemlerinde gerekliliğini ortaya koyuyor ki adalet sistemi üzerindeki yük de inanılmaz. Bu perspektiften de bakmak gerekiyor. Yani biz mahkeme kararları geç alınıyor, hatta bazen alınan kararları da eleştiriyoruz burada ama bir yandan da o tarafa bakmak gerekiyor. Bakın Adalet Bakanlığı verileri bize neyi söylüyor? Hakim başına düşen dosya sayısı 767 ya da savcı başına düşen dosya sayısı 1373. Şimdi bu şartlar dahilinde sağlıklı soruşturmalar nasıl yapılacak, nasıl yürüyecek ya da mahkemeler, mahkeme başkanları nasıl gerçekten adaletli hem kendi vicdanlarına hem toplum vicdanında onay gören o kararları nasıl alacaklar? Aslında asıl soru, asıl cevaplanması gereken soru da bu. Bakın hukuk davaları günde ortalama 243 günde, idari davalar 172 günde görülmüş ki Adalet Bakanlığı'nda yine 2025 faaliyet raporuna baktığımız zaman zayıflıklar bölümünde, yani adalet sisteminin işleyişindeki zayıflıklar bölümünde bu meseleyi ele almış olması dikkat çekici. Raporda deniyor ki yargı organlarının iş yükü fazla, adalet personelinin özlük haklarının yetersizliği, hakim, savcı ve personel sayısının da henüz iş yüküyle orantılı olmaması gösteriliyor. Gerekçe deniyor ki bütçe imkanlarındaki daralma en önemli sorunlardan bir tanesi bu. Ben de diyorum ki sadece elbette sistem güçlensin. Tabii ki çalışanların, adalet sistemi içerisinde çalışanların özlük hakları düzeltilsin ama asıl mesele bizi o mahkeme salonlarına ya da işte savcılıkların karşısına getiren süreç. Biz derken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını söylüyorum. O süreçte o suç istatistiklerinin azaltılması için gerekli adımların atılmasının önemini gösteriyor. Bütün bu rakamlar, bütün bu gerçeklik benim penceremden bakıldığı zaman ben böyle okuyorum bu süreci. Cezaevlerinden bahsettik. Yarın bayram, Allah kurtarsın diyelim. Orada cezaevlerinde de çokça dinlendiğimizi biliyorum. Hadi bir araya gidelim. Aradan sonra devam edeceğiz.
4: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Enteresan dernek isimleri olduğunu gördüm. Başardım Abi Derneği, Aklını Oynatanlar Derneği. Böyle bir arayayım ben bakayım. Bekar Danışmanlığı Derneği. Kıtlama Şekerle Çay İçmeyi Sevenler Derneği. Bombacı Mülayim Kuşevi Derneği. Var mı? Evet var.
2: Bunlar neden kaçıyor Mülayim abi?
3: Benden.
2: Neden?
3: Elimde saatli bomba var da ondan.
1: Gerçekten de baktım, internetten taradım. Gerçekten böyle bir dernek var. Bir Güzellik Yap Derneği, Bir Mucize Lazım Derneği. Daha çok böyle niyet belirten isimler tercih edilmiş. Bir Şey Yapmalı Derneği. Enteresan isimlerle karşı karşıya kaldık ve dediğim gibi teyit edilmiş isimlerdir bunlar.
4: Aklını Oynatanlar Derneği.
1: Böyle bir arayayım ben.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
5: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Trump'tan enteresan açıklamalar. Şimdi İran'da bir ateşkes süreci ilerletilmeye çalışılıyor. Gelen haberler de fena değil aslında bakılırsa. O sürecin olumlu ilerlediği yönünde her iki taraftan da, hem Amerika hem İran'dan gelen açıklamalara bakıldığı zaman o sürecin böyle sakince ilerletildiğini görüyoruz. Ama hani Trump'tan dün gelen açıklama, kendi sosyal medya, kendine ait bir sosyal medya platformu var biliyorsunuz, Truth Social. Onun üzerinden bir paylaşım yaptı ve o paylaşımda da isim, ülke liderlerinin isimlerini de vererek İbrahim anlaşmalarına katılım süreci başlatmaları ve başarıyla tamamlamalarını istiyorum bu kişilerin dedi. Hatta bunu İran'daki süreçte, İran'la yürütülen ateşkes süreciyle de ilişkilendirdi. Amerika Birleşik Devletleri lideri Muhammed Bin Selman, işte El Nahyan, El Tani, yine işte Katar'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da orada ismini andı. Bu ülkelerin tamamının eş zamanlı olarak İbrahim Anlaşması'na katılmasının zorunlu olması gerektiğini söyledi. Yani şimdi konuşuruz tabii nedir ne değildir İbrahim Anlaşmaları da, hani böylesine üstten bakan, ülkelerin böyle bağımsızlığı ya da ülkeler arası ilişkileri bu şekilde dizayn edebileceğine olan inancı, bu özgüveni böyle akıl alır gibi değil. Ben bu perspektiften bakıyorum, bunun üzerinden okuyorum. Yani dediğim gibi İran'la yürütülen İran'ın İbrahim Anlaşmalarına da dahil olmasının özel bir gelişme olacağını söyledi. Müzakerelerde yer alan ülkelerin de bu fikre sıcak baktığını iddia etti. Yine Birleşik Devletler Başkanı, böyle enteresan çıkışları, enteresan ifadeleri var. Dediğim gibi Türkiye'yi de bu anlaşmaya çağırdı, davet etti. Tabii Orta Doğu'yu yeniden şekillendirme niyetinde Trump, biliyorsunuz. Hani garip garip haritalar da paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde yine İran'ı hani Amerika'nın bir parçasıymış gibi gösteren bir harita da paylaşmıştı. Onu da hatırlatmak gerekiyor ama bu üstenci bakışı anlayabilmek doğrusu akıl, yani biraz da aklı biraz akıl sınırlarında zorlamak anlamına geliyor benim açımdan. Kişisel yaklaşımım budur, onu söyleyeyim, onun üzerinden konuşalım. Peki neydi bu İbrahim Anlaşmaları? Amerika'nın arabuluculuğunda 2020'de imzalanan, İsrail dikkat ve bazı Arap ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin resmen normalleşmesini amaçlayan bir dizi mutabakat. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan, Fas gibi ülkelerde dahil olmuştu. O anlaşmalar taraflar arasında işte büyükelçiliklerin açılması, karşılıklı uçuşların başlatılması ya da turizmin teşvik edilmesini, bu tip tabi ticaret olmazsa olmaz. Trump deyince ticareti konuşmadan, parayı konuşmadan olur mu? Olmaz. Yine tarım, enerji, sağlık gibi alanlarda da ortaklıkların kurulması hedefleniyor. İsmini de işte üç semavi din, İslam, Hristiyanlık, Yahudilik için hani ortak bir figür olan Hazreti İbrahim'den alan bir anlaşma bu. O yüzden ki şöyle değerlendirilmişti 2020'de imzalanırken o anlaşma, İran'ın bölgedeki nüfuzuna karşı bir karşı hamle olarak değerlendirilmişti. Şimdi Trump diyor ki İran da gelebilir. Diğer ülkelerde buna gayet sıcak bakıyor ifadesi var. Neden bunu yapıyor? Yüksek ihtimalle şöyle değerlendirilebilir. Tam işte dediğim gibi Amerika ve İran arasında bir ateşkes süreci ilerliyor. Ona dair açıklamaları da aktarırım ama hani bölgeden bu süreçte uzaklaşırken, silahlarını gemilerinde yavaş yavaş çekerken, İsrail'i de yalnız bırakmamak adına ya da İsrail'e, daha doğrusu şöyle söyleyelim, Netanyahu'ya da hani seni yalnız bırakmıyorum, bırakmayacağım mesajı daha çok bu ülke liderlerine değil ki işte söylediğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da adını anarak o sosyal medya paylaşımını yaptı Trump. Daha çok hani bu liderlerden daha çok Netanyahu'ya ya da İsrail kamuoyuna yönelik bir açıklama olarak ben değerlendirdim. Tabii uzmanlar başka bu konuda akademisyenler neler söylerler, onların görüşleri bizimkilerden çok daha önemli. Ve görüşmeler, Amerika ile İran arasındaki gelişmeler ne durumda? Şöyle söyleyelim, İran Dışişleri Bakanlığı Bakanlığında ve müzakere heyetinin sözcüsü olan Bekai, İsmail Bekai, Tahran ile Washington arasında imzalanması muhtemel mutabakatla ilişkin olarak şu ifadeyi kullandı. Görüşülen konuların büyük kısmında sonuca ulaştık ifadesini kullandı. Bu açıklamayı Tahran'da yaptı kendisi. Sonuç yakın zaman, bir an yakın zaman olarak değerlendirdi. Ne zaman olur ki, hatırlayınız geçtiğimiz günlerde 5 Haziran tarihi telaffuz edilmişti, gündeme getirilmişti, onu da hatırlatalım. Hatta Birleşik Devletler Dışişleri Bakanı Rubio da yine İran'la bir anlaşmadan bahsedilirken kendisine sorulmuştu bu. Bugün bile bir gelişme olabilir şeklinde bir açıklaması olmuştu. Şöyle devam ediyorum diğer başlıklara. Tabii bunlar devam ederken bir yandan da İran'dan bu sabah saatlerinde gelen son dakika haberleri. Onlar ne, o haber ne? Bender Abbas, Sirik ve Cask bölgelerinde patlamalar meydana geldiğini öğreniyoruz. İran'dan resmi haber, yarı resmi haber ajansı, öyle söyleyelim, Fars haber ajansının takipçileriyle paylaştığı haberle biz bunu öğrendik. Ve Amerika'da Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM'da bu saldırıları, bu patlamalarla ilgili bir açıklama yaptı. Evet dedi, biz yaptık, İran'ın güneyine hava saldırıları düzenledik. Bunlar meşru müdafaa saldırıları. Hatta CENTCOM sözcüsü Tim Hawkins'in yaptığı açıklama tam olarak şöyle: Birleşik Devletler kuvvetleri bugün İran'ın güneyinde birliklerimizi İran güçlerinin oluşturduğu tehditlerden korumak için meşru müdafaa saldırıları düzenledi. Hedefler arasında füze fırlatma rampaları ve mayın döşemeye çalışan İran botları vardı. CENTCOM devam eden ateşkes sürecinde itidal göstererek kuvvetlerimizi savunmaya devam ediyor dedi. Yani bir yandan işte görüşmeler devam ediyor, bir yandan bir şekilde süreci çözmeye çalışıyor diplomatlar ama saldırılar, İran'a yönelik saldırılar da bir şekilde devam ediyor. Hürmüz açıklamaları da var. Hani Hürmüz Boğazı açılacak mı, açılmayacak mı? İran diyor ki ben buradan geçiş ücreti almıyorum. Yani sadece buradan su yolunu kullanan gemilerden bir şekilde o abluka için, seyir hizmetleri için ücret alıyorum. Doğru ifade bu. Ben bunun adı geçiş ücreti değil, seyir hizmetleri için ücret alıyoruz ifadesi İran'dan gelen açıklama. Ama tabii Amerikan ablukası da Körfez'e, Boğaz'a ve İran limanlarına yönelik olarak bu ablukada devam ediyor. Zaten en önemli sorunlardan bir tanesi de bu. O sorun çözülmeden dünyada işler nasıl yoluna girecek ve işte sürekli oynayan petrol fiyatlarından bir inen bir çıkan bir açıklamayla bambaşka yerlere doğru gidiyor. Hiç bu kadar son dönem itibariyle bir oynak olarak tanımlanıyor. O böyle bir tabloyla, petrol fiyatları açısından böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmamıştık aslında, tablo bu. Peki soru şu. Geçmiş dönemde de şöyle, hani bugünü konuşuyoruz, bugün üzerinden tartışıyoruz. Evet, güzel. Geçmiş yıllarda da yakın geçmiş 100 yıl geriye doğru gidelim. Bu tip ablukalar gerçekten işe yaradı mı? Yani Amerika diyor ki ben Hürmüz Boğazı'nı ve İran limanlarını ablukaya aldım. Ama görüyoruz ki hayır, İran mesela Çin'le olan ticaretini bu anlamda ya da anlaştığı ülkelerle bir şekilde ticaretini devam ettiriyor. Şöyle biraz geçmişe gidelim ve geçmiş yıllarda bu tip deniz ablukaları ne kadar işe yaradı, nasıl benzer ablukalardan bahsediyorum, ne kadar etkili oldu, belki bunu bir hatırlamak, biraz böyle hafıza tazelemek gerekiyor. Günlük o gelişmelerden şöyle bir sıyrılalım. Mesela 1. Dünya Savaşı 1914 Almanya'ya uygulanan bir deniz ablukası ki teknik olarak da askeri literatürde uzak abluka olarak tanımlanıyordu. İngiltere Alman limanlarını doğrudan kapatmak yerine ne yapmıştı? Kuzey Denizi'ndeki üstünlüğüne dayanarak deniz trafiğini kontrol altına almıştı. Kraliyet donanması gemileri denetledi, tarafsız ülkelere baskı uyguladı. Böylece ne yaptı? Hedef ne? Almanya'yı bir şekilde küresel ticaretten tecrit etmek. İşe yaradı mı? O dönem itibariyle yaradı. Mesela zamanla yasaklı mallar listesi askeri malzemelerin ötesine geçti. Ne oldu? Gıda ve gübreyi de kapsadı. Yani artık sadece Alman yönetimini, 1. Dünya Savaşı itibariyle söylüyorum, Alman yönetimini baskı altına değil, aynı zamanda Alman yurttaşları da, Alman vatandaşlarını da baskı altına alabilmek için bu hamleleri yaptı. İşte Almanya başlangıçta tarafsız ülkelerden böyle ticaret ya da iç üretimde uyum sağlayarak bir şekilde o iç üretimini arttırarak bu ablukayı hafifletmeyi başardı. Ama savaş uzadıkça, ki 1914-1918 hatırlıyorsunuz, ithalat çok ciddi şekilde düştü. Kritik girdilerin eksikliği tarımsal ya da endüstriyel üretimi neredeyse sıfır noktasına getirdi. Dahası toplumsal etkileri çok ağır oldu. İşte 1916'ya gelindiğinde, daha savaşın ikinci yılında, gıda kıtlığı Almanya açısından büyük bir krize dönüştü. Hatta şalgam kışı, tırnak içerisinde, Almanlar o dönemi şalgam kışı olarak tanımlıyorlardı. Yoksulluğun sembolü haline gelmişti ki o dönemde o 1. Dünya Savaşı'nı araştıran bilim insanları da yetersiz beslenme ya da buna bağlı hastalıklar nedeniyle yüz binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Ama Almanya'nın o 1. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinin tek nedeni olarak da bu görülmüyor. Onu da hatırlatalım, onu da söyleyelim. Yani evet, kısmen işe yaradı bu abluka, İngiltere'nin ablukası, ama net bir sonuç, savaşın sonucunu etkileyecek tek başına bir unsur olarak mı ortadaydı? Hayır, değil. En azından tarihçiler bu şekilde tanımlıyorlar. Ya da bir örnek daha verip diğer başlıklara geçeyim izninizle. Şimdi Küba çok gündemde, değil mi? Amerika'nın, Trump'ın yaptığı açıklamalar itibariyle hani orayı da istiyor, her yeri istiyor, Küba'yı da istiyor Birleşik Devletler Başkanı. Mesela 1962 o Küba'ya yönelik denizden yürütülen abluka, Küba füze krizi. Siz böyle hatırlıyoruz, biz böyle hatırlıyoruz ki o da yine deniz yoluyla, deniz üzerinden bir ülkeye baskının nasıl uygulanabileceğini gösteriyordu. Başrolde kim var? Başrolde Amerika Birleşik Devletleri var tabii ki. İnatla Amerika o dönem itibariyle yaşananları bir abluka olarak adlandırmaktan, tanımlamaktan da kaçınmıştı. Onun yerine ne demişti? Tırnak içinde kullanıyorum bunu. Yaptığının, Küba halkına yaptığının daha insani görünmesi için küresel bazda, uluslararası kamuoyunda abluka yerine neyi tercih etti sözcük olarak? Karantina. karantinayı tercih etmişti ki hani çok böyle barışçıl bir isim olarak hatırlanır John F. Kennedy. O başındaydı Amerika Birleşik Devletleri'nin. Onun yönetimindeki Amerikan donanması Sovyet askeri ekipmanlarının Küba'ya ulaşmasını engellemek için Küba çevresine o gemileri, o savaş gemilerini yerleştirmişti. Amaç çok geniş kapsamlı olmasa da sınırlı ve net olarak tanımlanabilir ama Amerika açısından füze sevkiyatını durdurmak ya da Moskova'yla bir şekilde bu konuda müzakere edebilmek için Moskova üzerinde bir baskı yaratmaktı. Ne kadar sürdü? Yani bugün İran üzerindeki o ya da Körfez üzerindeki İran limanlarının üzerindeki ablukayı düşünürsek bundan daha kısa, yaklaşık bir ay sürdü. Çatışma riski arttı. Yine bir nükleer savaş çıkacak mı çıkmayacak mı tartışmaları o zaman da yapılıyordu. Son tahlilde ama Amerika'nın bu hamlesi Sovyet gemilerinin dönmesiyle, Küba'dan vazgeçip geri dönmesiyle sonuçlanmıştı. Hatta Sovyet füzelerinin Küba'dan çekilmesi bir gizli anlaşmayla Amerikan füzelerinin Türkiye'den de kaldırılmasıyla sonuçlandı. Yani Sovyetler o gemileri, Küba'ya füze taşıyan gemilerini geri çekti. Ama bunun karşılığında ne aldı? Bunun karşılığında da Amerikan füzelerinin Türkiye'den çekilmesi kazancını sağladı. Yani velhasıl şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunun daha çok örneği var. Mesela Birleşmiş Milletler'in Irak'a yönelik 90'lardaki yaptırımları, özellikle tabii petrol ticaretine dair yaptırımları. Şöyle bir bakınca, hatırlayınca eski Yugoslavya'ya, o dönemi hatırlayanlar hatırlar. Denizde uygulanan yaptırımlar, o Balkan Savaşları döneminde, yani sonraki süreçte 90'lar, 90'lı yılların başından itibaren onu hatırlatabiliriz tabii. Tabii abluka deyince bizim aklımıza bugün itibariyle en günceli, evet işte İran'a yönelik işte hamleler olarak değerlendirilebilir ama insani açıdan bedeli en ağır olan ve hala devam eden bir abluka. İsrail'in Gazze'ye yönelik olarak gerçekleştirdiği ve hala devam ettirdiği 2007'den bugüne kadar, 2007'den 19 yıl geçti, 2007'den beri devam eden bir ablukadan bahsediyoruz. Sadece tabii ticari bir abluka değil, askeri ya da ticari bir abluka değil, yani sağlık hizmetlerinin engellenmesini de içeren, her şeyi, insani her türlü unsuru içeren bir ablukadan bahsediyoruz. Dünya bu ablukayı bir şekilde hafifletmek için elinden geleni yaparken, işte ondan sonraki süreçte 7 Ekim'de yaşananlar, 7 Ekim sonrasında yaşananlar ortada. İsrail yani bu 2007'de başlayan ablukayı, Gazze üzerindeki ablukayı ne olarak, nasıl gerekçelendiriyordu? Silah kaçakçılığını önlemek için yapıyorum ben bunu diyordu. Peki sonrasında ortaya çıkan gerilimde, 7 Ekim sonrasında ortaya çıkan gerçeklik, on binlerce sivilin hayatını kaybetmesi. On binlerce sivilin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan, kendini savunamayacak. Neden? Çünkü silahı yok. Savunamayacak bir Gazze'den bahsedebiliriz. Gerçekliğimiz maalesef bu. Çok örnek verebiliriz bu konuya dair ama hani İran ve abluka deyince şöyle sizlere de biraz geçmişe, geriye doğru götürmek istedim. Bunun üzerinden de konuşmak istedim. Şöyle bir yandan da bakıyorum, 6-7 dakikam kaldı bugünü de tamamlamak için. Birkaç spor haberi, birkaç başlık sizlerle paylaşacağım. Fenerbahçe ile dilerseniz başlayalım. Şimdi tabii artık lig sona erdi, sıralamalar netleşti, artık yavaş yavaş gözler Avrupa kupalarında ne olacak, ne bitecek? Soru bu. Tabii ki bütün kulüplerimizin, bütün takımlarımızın başarılı olmasını, olabildiğince başarılı olmasını istiyoruz. Şimdi Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turuyla başlayacak Avrupa macerasına. Kulüpten bir açıklama var buna dair. Tabii bir kura çekimi de gerçekleşecek. Kim ya da hangi takımlar Fenerbahçe'nin rakibi olabilir? Yani Fenerbahçe'nin işi oldukça zor tabii. İki eleme geçmesi gerekecek. Ya İskoçya'dan Hertz takımı ya da Polonya'dan Górnik Zabrze, söylemesi biraz zor ama Polonya'dan Gornik takımı, öyle söyleyelim. Bu iki takımdan birisiyle eşleşeceğini öğreniyoruz. Ne zaman başlayacak Fenerbahçe açısından? Bu tarih belli olduğu için Fenerbahçe'yi söylüyorum. İlk maç 21 ya da 22 Temmuz'da, oldukça erken Fenerbahçe topbaşı yapacak. Rövanşları ise 28 ya da 29 Temmuz'da oynanacak. Rakip ne zaman belli olacak? Onu görmek için de yaklaşık bir 3-4 hafta, 3 hafta beklemek gerekiyor. Fenerbahçeliler için söylüyorum. Kura çekimi 17 Haziran Çarşamba günü yapılacak, gerçekleşecek. Onu da hatırlatmış olalım. İlginç bir veri paylaştı Anadolu Ajansı. Onu sizlerle, ben de size onu aktarmak istiyorum. Şimdi Çorum Spor Süper Lig'e yükselmişti, hatırlayınız. Dün zaten tebrik etmiştik ama ilginç rakamlar, ilginç veriler. Süper Lig'in 39. deplasmanı olacak Çorum Spor. Ki lig maçlarına ev sahipliği yapacak olan 39. kent olacak daha doğrusu. Öyle söyleyelim, ilk kez Süper Lig'e yükseldi. O yüzden de elbette bir kez daha tebrik edelim. Mesela geçtiğimiz sezona bakıldığı zaman toplamda 77 takımın yer aldığı Süper Lig'de, bugüne kadar 77 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de işte Ahmet Sportif Faaliyetler ve Çorum Futbol Kulübü ilk kez mücadele edecekler. 38 farklı ilden temsilci bugüne kadar Süper Lig'de yer almıştı. İşte Çorum Spor'da 39. takım olacak. Biliyorsunuz daha önce Diyarbakır Spor Süper Lig'de mücadele ettiği için mesela Ahmet Spor'u, Ahmet Sportif Faaliyetleri bu listeye eklemiyoruz. Çünkü zaten Diyarbakır Spor daha önce o kenti, Diyarbakır'ı temsil etmişti. Şimdi de Ahmet Sportif Faaliyetler Diyarbakır'ı temsil edecekler. Onu da hatırlatalım. Rekor İstanbul'dan, bugüne kadar İstanbul'dan 19 takım Süper Lig'de mücadele etmiş. Ankara'dan 9, İzmir'den 6, Adana, Antalya, Erzurum, Antep, Kayseri, Malatya, Manisa ve Trabzon'dan da ikişer takımın kentlerini temsil ettiğini de hatırlatalım. Onu da söyleyelim. Ve yavaş yavaş da programın sonuna gelelim. Bir hatırlatma sadece, elbette bayramınızı da kutluyoruz. Yarın başlıyor bayram. Çok özel, çok güzel programlar hazırladık programcılar, Radyo Sputnik programcıları olarak. Ben de Yerebatan Sarnıcı'nı ya da Yerebatan Sarayı'nın tarihini anlattım ama sadece tarih değil, öyle bir hani körü körüne bir tarih anlatısı değil. Mesela popüler kültürde de Yerebatan Sarnıcı

yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te.

Bunu biliyor muydunuz? Sofranıza gelen domates, patates, biber gibi meyvelerin oluşmasında bitkilerin tamamlaması gereken çok önemli bir süreç var. Tozlaşma. Doğada bitkilerin birbirinden farklı pek çok tozlaşma yöntemi bulunuyor. Gelin bu yöntemlerden birini yakından inceleyelim. Tozlaşma, bitkilerin üremesinin ilk adımıdır. Bu süreç, bir bitkiden gelen polenlerin aynı ya da farklı bitkideki dişi organına ulaşmasıyla başlar ve tohum oluşumunun yolunu açar. Bitkilerin tozlaşma yöntemleri, yaşadıkları çevreye de bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Kimi rüzgarı kullanır, kimi suyu. Bazıları ise arılar, kelebekler ya da diğer böceklerden yardım alır. Ancak bazı bitkiler var ki polenlerini rastgele saçmak yerine adeta gizler ve yalnızca belirli ziyaretçilerin erişimini açar. İşte bu özel tozlaşma mekanizmasında görev alan

0: Başlıca tozlayıcılardan biri bombus arılarıdır. Bombus arıları bal arılarından farklı bir cinstir. Yapı olarak daha tüylüdürler ve yuvarlak görünümleriyle kolayca ayırt edilebilirler. Her ne kadar bal üretme yetenekleri olsa da bu arılar ticari bal üretimi amacıyla kullanılmaz. Bombus arıları güçlü tozlaştırıcı özellikleriyle öne çıkar. Çiftçiler onları özellikle seralarda ve tarım alanlarında bitkilerin verimini artırmak için kullanır. Bir canlının yapısı ya da anatomisi genellikle gördüğü işlevi de belirler. Vızıltı tozlaşmasının nasıl işlediğini daha iyi anlayabilmek için önce bu bitkilerin polenlerini nasıl sakladığına bakalım. Polenler her bitkide erkek organının bir parçası olan başçık yani anter içinde üretilir ve depolanır. Başçıklar olgunlaşınca yarılır ve polenleri dışarı salar. Botanikçiler başçıkları bu yarılma şekillerine göre sınıflandırır. Vızıltı tozlaşması mekanizmasını kullanan bitkiler polenlerini delikli başçıklar aracılığıyla salar. Bir bombus arısı çiçeğe nektar almak için konduğunda göğüs kaslarını hızla titreştirerek tanıdık vız sesini çıkarır. Buysa çiçeğin de bu frekans aralığında titreşmesine neden olur. Bu titreşmeyle çiçek polenlerini tıpkı tuzluktan tuzun dökülmesi gibi delikli başlıkların uç kısımlarındaki minik gözeneklerden dışarı salar. Salınan polenler elektrostatik etkiyle arının tüylerine yapışır. Böylelikle arı başka bir çiçeğe konduğunda diğer bitkinin polenlerini o çiçeğe taşımış olur. Yani tozlaşma gerçekleşir. Bir dahaki sefere domates yediğinizde belki de bu küçük vızıldayan yardımcıları hatırlarsınız.
1: Bunu biliyor muydunuz?
0: Bunu biliyor muydunuz?
2: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Fethiye Belediye Başkanı'na silahlı saldırıda gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. İsrail yönetiminin Lübnan'a yönelik saldırıları artırma kararı aldığı belirtildi. Avrupa Birliği Google'a 100 milyonlarca euroluk ceza vermeyi hazırlanıyor. Ayrıntılar bültenimizde. Fethiye Belediye Başkanı'na silahlı saldırıda gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Muğla'da Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın silahlı saldırıda bacağından vurulmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 3 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmada suça sürüklenen çocuk ETÇ'nin günlerce bölgede keşif yaptığı, olay sonrası Bodrum'a kaçtığı ve burada yakalandığı belirlendi. Emniyet işlemleri tamamlanan bir suça sürüklenen çocuk toplam 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ali Babacan'ın Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradığı haberleri yalanlandı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İstinaf Mahkemesi'nin CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ve CHP Genel Başkanı olarak tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu'nu görevlendirmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak hayırlı olsun dediği iddia edilmiş, altılı masadan tek arayan o oldu şeklinde haberler yapılmıştı. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ali Babacan Kemal Kılıçdaroğlu'nu aramadı. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı partideki işleyişe ilişkin konuştu. Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Kurban Bayramı öncesinde maaşının ödenme talimatı verildiğini söyledi. Atakan Sönmez yaptığı açıklamada partideki işleyişte herhangi bir sıkıntı yok, çalışan herkesin maaşının ödemesinin talimatı verildi dedi. CHP'ye mutlak butan kararına yönelik AK Parti sözcüsü Ömer Çelik dün açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, çatışmanın CHP'lerin kendi içinde olduğunu ve AK Parti'nin bu olayın bir yerinde taraf olmadığını, taraf olmadıklarını söyledi.
2: CHP'lilerle yürüttüğü bu tartışma, kendi işlerindeki bu çatışma, birilerinin sürekli olarak kasti bir biçimde AK Parti üzerinden bu işi yürütmeye, değerlendirmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda. Özellikle Sayın Özgür Özel kendi zaaflarını, kendi siyasi yetersizliklerini örtbas etme konusunda sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygısız ifadeler kullanan, haddini aşan bir siyasi üslubu takip ediyor.
1: Çelik, Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerine de tepki gösterdi. Siyasi zorbalığa izin vermeyiz, bu hakaret üslubunu kullananlarla da hukuk önünde hesaplaşacağız dedi.
2: Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Bir iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Biz meselelerin sükunet içerisinde sağduyulu bir şekilde halledilmesinden yanayız.
1: İsrail yönetiminin Lübnan'a yönelik saldırıları artırma kararı aldığı belirtildi. İsrail yönetiminin ateşkesi rağmen Lübnan'a düzenlenen saldırıların şiddetlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi kararı aldığı bildirildi. İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı ateşkesi rağmen Lübnan'a saldırıların artırılması kararı çerçevesinde ülkenin kuzeyindeki yerleşimler için yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurdu. İsrail'in kuzeyinde açık ve kapalı alanlardaki toplu etkinliklere kısıtlamalar getirildi. Kapalı alanlarda en fazla 200 kişinin toplanması izin verilirken açık alanlarda bu sayı 50 ile sınırlandırıldı.
0: Ekonomi.
1: Benzine indirim geliyor. Petroldeki düşüşün etkisiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına da indirim yapılması gerekliliği ortaya çıktı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 3 lira 27 kuruş indirim yapılması planlanıyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıyacak indirim tutarı 82 kuruş olacak. Avrupa Birliği Google'a 100 milyonlarca euroluk ceza vermeyi hazırlanıyor. Alman Handelsblatt gazetesinin komisyon kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Avrupa Birliği yürütülen bir antitrust soruşturması kapsamında alfabet şirketi Google'a 3 haneli milyon tutarında ceza kesmeyi planlıyor. Haberde karar sürecinin tamamlanmak üzere olduğu ve resmi açıklamanın yaz tatili öncesinde yapılmasının beklendiği belirtildi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.812 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 91 kuruş, euro 53 lira 40 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.790, çeyrek altın 11.075, tam altın 44.150, atı altın ise 45.270 liradan işlem görüyor. Spor. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kura çekimine seri başı olarak katılacak Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İskoçya'dan Hertz ya da Polonya'dan Górnik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek. İlk maç 21 ya da 22 Temmuz'da, rövanş ise 28 veya 29 Temmuz'da oynanacak. Kura çekimi de 17 Haziran Çarşamba günü yapılacak. İngiliz temsilcisi Crystal Palace'la İspanyol ekibi Rayo Vallecano yarın UEFA Konferans Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Almanya'da Leipzig stadında müsabaka Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Meksika Devlet Başkanı Claudio Sheinbaum düzenlediği basın toplantısında İran Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası kampı için Tijuana'yı tercih edeceğini duyurdu. İran ekibinin turnuva kapsamında Los Angeles ve Seattle'da oynayacak maçlara buradan gidip geleceği ifade edildi. Meksika'nın İran'ı ağırlama konusunda herhangi bir çekincesi bulunmadığını vurgulayan Sheinbaum, sürecin FIFA ile koordineli şekilde yürütüldüğünü belirtti. İran resmi haber ajansı IRNA ise FIFA'nın İran Milli Takımı'nın kamp merkezinin ABD'den Meksika'ya taşıması yönündeki talebi onayladığını duyurdu.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bugün için bazilerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu. Ankara 23, İstanbul 25, İzmir 31, Antalya 27 derece. Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 21, Gaziantep 26, Diyarbakır 25, Van 16 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Yollarda bayram telaşı var. Ama acele kaza getirir. Hız yapmayın, takip mesafenizi koruyun. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler. Dünya Kupası'nın en dramatik anlarını, en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız.
5: İtalya finalde Macaristan'ı 4-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oluyor. Aslında bir nevi 34'e de gönderme yapıyor burada
6: tabii
5: İtalya.
6: Yani. Biz tek başına biz hakemlerle değil. Ya.
4: Kupanın izini sürüyoruz.
7: En gollü maç hala Dünya Kupası tarihinde Polonya-Brezilya maçı. Giuseppe Meazza'nın penaltısı.
5: Yani bu penaltı ne vuruş.
7: Şortu neredeyse düşerken attığı gol.
5: Ve Matthias var, Matthias Sindler. Futbolun Mozart'ı, evet, lakaplı Avustralyalı bir yıldız kendisi ve Nazi forması giymeyi reddediyor. Daha vahimi, bu reddedişten kısa bir süre sonra evinde ölü olarak bulunuyor. Resmi kayıtlara baktığınız zaman bir gaz zehirlenmesi diye geçse de bu ölüm hala şaibeli, hala gizemli diyebiliriz.
8: Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Tekrar indiriyoruz.
4: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
7: Sizce hala bu mitlere Batı'nın ihtiyacı var mı? Çünkü biraz kör göze parmak gibi artık. Kararlar çok rahat bir şekilde alınabiliyor. Keza işte Gazze'deki durum da ortada. Hala bu mitlere ihtiyaç var mı sizce? Ne düşünüyorsunuz?
9: Artık tamamen bitti. Bir ölçüsüzlükler çağının içindeyiz. Almanya için, bütün Avrupa için, Amerika için bu halk düşmanı tavırları, insanlık düşmanı, büyük insanlık ailesine düşmanlar dolayısıyla. Hı hı. Bu emperyalizmin çok agresif bir aşaması. Yani bütün bu hikayeler Sovyetler Birliği'nin ve sosyalizmin ayakta olmasıyla ilgili. Çok korkuyorlardı onun ilerlemesinden. Dolayısıyla Sovyetler Birliği ayaktayken işçi sınıfı da bir şekilde ayakta kalmayı başarıyordu. Dolayısıyla bu şeye karşı, büyük anlatıya karşı bir hikaye uydurmaları gerekiyordu. Böyle hikayeler uydurdu. Ve biz o hikayelerin arkasında neler döndüğünü biliyoruz. CIA aracılığıyla işte uyuşturucu kaçakçılığını kontrol ederek, İtalya'da, Avrupa'da bu kontrol gerillaları kurarak aslında gerçekte onun ne anlama geldiğini biz çok iyi biliyoruz.
7: Çok iyi biliyoruz.
9: Yeniden bir cumhuriyeti ayağa kaldırmamız lazım. Bütün mesele bu.
7: Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sayın Orhan Gökdemir, gazeteci yazar, konuğumuzdu.
9: Cumhuriyeti ayağa kaldırmamız lazım. Bütün mesele bu.
4: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: Dünya Haberi.
5: Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya, Kiev'de bulunan ve Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan tesislere yönelik saldırılara başladı. İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf beraberindeki heyetle Katar'a gitti. Bolivya'da hükümet karşıtı protestolarda bir kişi hayatını kaybetti. Ayrıntılar haberimizde olacak.

0: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Kiev'de bulunan ve Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan tesislere yönelik saldırılara başladığını bildirdi. Lavrov, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov, Rubio ile gerçekleştirdiği görüşmede Rusya'nın Kiev'de bulunan ve Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan tesislere yönelik saldırılara başlandığını bildirdi. Rus diplomat ayrıca Washington'a diplomatik personelin Kiev'den tahliye edilmesi yönündeki tavsiyesini hatırlattı. Rusya'da Ukrayna'nın saldırılarında bir haftada 51 sivil hayatını kaybetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu özel yetkili büyükelçisi Miroshnik'in hazırladığı haftalık rapora göre Ukrayna silahlı oluşumları son 7 gün içinde Rusya topraklarında yer alan sivil hedeflere yönelik en az 4317 adet mühimmat ateşledi. Bu saldırılarda 51 kişi hayatını kaybederken 199 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden bir kişiyle yaralanan 20 kişinin 18 yaşından küçük çocuklar olduğu kaydedildi. Ukrayna ordusu Rusya bölgelerindeki sivil altyapıyı insansız hava araçlarıyla neredeyse her gün hedef alırken Rus silahlı kuvvetleri ise yalnızca askeri hedefleri vurarak karşılık veriyor. İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf çeşitli temaslarla bulunmak üzere beraberindeki heyetle Katar'a gitti. Kalibaf'ın heyetinde Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın da bulunduğu belirtildi. Ziyaretin ABD, İsrail ile İran arasındaki savaşın sonlandırılmasına ilişkin Pakistan arabuluculuğunda çeşitli temaslarda bulunmak üzere ortaya konan diplomatik girişimlerin devamı olduğu kaydedildi. Kalibaf başkanlığındaki heyetin ABD ile süren müzakerelere ilişkin çeşitli konuları görüşmek üzere Katarlı üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti'nin de İran'ın dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını görüşmek amacıyla Katar'a gittiği belirtildi. Ve işte ABD ile İran arasındaki nükleer gerilimi düşürecek geçici bir anlaşma içinde arabulucular devreye girmiş durumda. Türk diplomatik kaynaklar tarafların garantiler, aşamalandırma ve izleme mekanizmaları üzerinde çalıştığını bildirdi. ABD Başkanı Trump, İran'la olası anlaşmanın ya harika ve anlamlı olacağını ya da herhangi bir anlaşma olmayacağını belirtti. Trump, İran'la olası anlaşmaya ilişkin Obama döneminde imzalanan ortak kapsamlı eylem planını felaket ve başarısız diye nitelerken bu anlaşmanın İran'a nükleer silah yolunu açtığını, kendisinin yapacağı anlaşmanın ise bunun tam zıttı olacağını savundu. İran'ın güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ın ardından Sirik ve Jast bölgesinde de bu sabah saatlerinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre ülkenin güneyinde patlama sesleri duyuldu. Patlama seslerinin nedenine ilişkinse henüz bir açıklama yapılmadı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, internet kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik kararı onayladı. İran'da uluslararası internet erişimi 28 Aralık 2025 tarihinde ekonomik sorunların tetiklediği ve rejim karşıtı gösterilere dönen sokak olaylarının başlamasıyla bir aydan fazla süre kesilmişti. İran İletişim Bakanı Settar Haşimi, 26 Ocak 2026 tarihinde yaptığı açıklamada söz konusu kesintinin ülke ekonomisine günlük zararının 34 milyon 500 bin dolar civarında olduğunu söylemişti. ABD, İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana da İran'da yaklaşık 90 gündür uluslararası internet erişimi bulunmuyor. Ülkedeki sıradan internet bağlantısı ancak şifre kırıcı VPN uygulamalarının kullanılmasıyla mümkün oluyor. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibariyle 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan resmi ajansının haberine göre İsrail ordusu güneydeki Sur kentine bağlı Galile Belde ormanlarını yangın çıkaran fosfor bombasıyla hedef aldı. Saldırı sonrası bölgedeki tarım arazileriyle narenciye bahçelerinde yangın çıktığı aktarıldı. Galile'deki saldırıda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkinse bilgi paylaşılmadı. Bolivya'da hükümet karşıtı protestolarda bir kişi hayatını kaybetti. Bolivya'da son 40 yılın en ağır ekonomik krizine karşı yaklaşık 3 haftadır süren protestolarda devlet başkanı Paz'ın istifasını talep eden göstericiler birçok kentte güvenlik güçleriyle çatıştı. Hükümetin istifasını talep eden protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 120 kişi gözaltına alındı. Paz hükümeti olaylardan hakkında yakalama kararı bulunan eski devlet başkanı Morales yanlılarını sorumlu tutuyor. Devlet başkanı Paz dünkü açıklamasında anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmek istediğini ancak bunun bir sınırı olduğunu belirterek gerekirse anayasanın kendisine tanıdığı olağanüstü hal gibi tedbirleri devreye sokabileceği uyarısında bulunmuştu. Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 101 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken Şili kıyılarında tsunami tehdidinin de bulunmadığı aktarıldı. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'daki Ebola vakalarının artacağını öngörüyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 101, Uganda'da da 7 doğrulanmış Ebola vakasının olduğunu bildirerek, müdahaleyi arttırma çabalarına rağmen vaka sayılarında artış öngördüklerini belirtti. KDC'nin açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını ilan edilmişti. Dünya Sağlık Örgütü 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle de uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü salgınında 2014-2017 yılları arasında 11 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya haberi.
2: Üzerinize afiyet. Küçük bir grip var. Durum geçiyorum. Hep böyle grip başlangıcı cuma günü başlıyor. Ben de pazar günü normale dönüyorum. Pazartesi salıya falan noktasına giriyorum. Çarşamba kendimi iyi hissediyorum. Sizde de oluyor değil mi? Ya müthiş bir şey yaptı. Vallahi yemin ederim. İrem'le Simge. Dedi ki cuma günü bizden ayrılıyorsunuz. O yüzden hasta oluyorsunuz. Pazartesi bizimle buluşacağınız için iyileşiyorsunuz. Yani çok güzel. Çok teşekkür ederim.
3: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
4: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.
5: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
0: 26 Mayıs 2026 Salı'yı gösteriyor takvimler. Radyo Sputnik'te saatlerde 11.20 oldu mu basın turu başlıyor demektir. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Ebru Dönmez.
6: Ben Serkan Baştımar.
0: Efendim biz gazetelerimizi aldık ve bakalım Türk medyası dünyadan ve Türkiye'den olayları sayfalarına nasıl taşımış. Türk medyası tabii ki Türkiye'nin gündemindeki olan konu CHP mutlak butlan olayını sayfalarına taşımaya devam ediyor. Bugünün ilk gazetesi Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi de şöyle diyor. Hemen kurultay demiş. Polis baskınıyla CHP genel merkezinden çıkarılan seçilmiş yönetim delegeye gidecek diyor. CHP lideri Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası partiye yapılan polis baskının ardından yeni genel merkezlerini meclis ilan etti biliyorsunuz. Özel artık sokaklarda ve meydanlarda olacaklarını söyledi. Parti kurmayları da Kemal Bey'i kurultaya zorlayacağız. Halkın desteğiyle yeni bir dönem inşa edeceğiz. Kimse halkın karşısında duramaz diyor. Bu arada Kılıçdaroğlu kanadı ihraçlarla partiyi kurultaya götürme senaryosunu konuşuyor. Özel cephesi ise CHP kapanmadıkça ayrılık yok görüşünü yineliyor. Parti tabanı ise yaşananlardan rahatsız, sokakta da bu kararın bir karşılığı yok. Bir an önce kurultaya gidilmeli diyen kurmaylar delegelerle görüşerek imza sürecinin başlatacağını kaydediyor demiş Cumhuriyet Gazetesi ve sokaklardaki gösterilerden Türk bayraklı bazı fotoğrafları da yine sayfalarına taşımış.
1: Yine Sözcü Gazetesi de mutlak butlan kararı sonrası ki gelişmelere yer vermiş ve Özgür Özel'in sözleriyle bu manşeti kullanmış. İlk sayfada sokağa çıkacak yüzümüz var diyor Özgür Özel. Özel durum tespiti yaptı. Otobüsümüz yok, imkanımız yok, paramız yok ama sokağa çıkacak yüzümüz var diyor. CHP lideri genel merkeze kapısı kırılarak girilmesini işgal saydı diyor. Sözcü gazetesi bizde mal mülk, onlarda sokağa çıkacak yüz yok, teslim olmayacağız, direneceğiz diye meydan okudu diyor Özgür Özel için. Ve Manisa'dan Trabzon'a öfke ve tepki yağdı, yurda yayıldı diyor. Mutlak butlan kararına tepkilerden bahsediyor. Ve bu arada Kılıçdaroğlu da mesaiye bayramın 4. günü başlayacak, dün belli olmuştu. Kılıçdaroğlu 30 Mayıs Cumartesi günü genel merkeze gidecek, partililerle bayramlaşacak.
6: Nefes gazetesindeyiz. Dış gelişmeyle başlayacağız. Türkiye dahil 6 ülkeye şart var. Trump, Orta Doğu'da barış için İsrail'e anlaşılmasını talep etti. İran savaşının bitirilmesi amacıyla ABD Başkanı dün yeni teklif yaptı. Trump, sosyal medya paylaşımında İran'la müzakereler iyi ilerliyor. Ya herkes için harika bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak ve savaşa eskisinden güçlü dönülecek mesajı verdi ve tam anlamıyla rest çekti. En kısa sürede de cevap bekleniyor. Barışı İbrahim Anlaşması'na bağlayan Trump, 6 ülkeden İsrail ilişkilerini en kısa sürede normalleştirmesini talep etti. Bu da birinci kriteri. Bu ülkeler arasında Türkiye ile birlikte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Pakistan, Mısır, Ürdün ve Bahreyn var.
0: Milliyet gazetesiyle devam edeceğiz. Milliyet gazetesinden biraz magazinsel bir haber sizlerle paylaşmak istiyorum. İç sayfalarda First Lady'nin endişesi. Hangi First Lady'den bahsediyoruz efendim? Çok güzel. Fransız First Lady'si Brigitte Macron'un Cumhurbaşkanlığından iş isteyen kadınların fotoğraflarını incelediği, çirkinleri tercih ettiği, güzel olanları ise elediği söyleniyor. Şimdi biz tabii ki bir kadın olarak güzel çirkin diye ayrıştırması zaten hoş değil ama ben size tamamen haberi aktaracağım efendim. Paris Match dergisinde çalışan bir siyasi muhabir. Florian Tardif'in yeni çıkan bir kitabı var biliyorsunuz. Neredeyse Mükemmel Bir Çift Ayı bu kitabın adı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un eşine hiç güvenmiyor olmasıyla alakalıymış efendim. Yani biliyorsunuz ikilinin arasındaki yaş farkı da çok konuşulmuştu. Brigitte Macron 73 yaşında, Emmanuel Macron da 48 yaşında. Aralarında ciddi bir kıskançlık varmış, bir aldatılma korkusu varmış. Kitaba göre çok kıskanç olan Brigitte Macron, Fransa Devlet Başkanı'nın resmi konutu olan Eliza Sarayı'na iş için başvuran kadınların fotoğraflarını inceliyor. Aralarından da çirkin olanları tercih ediyormuş. Çok hoş değil mi arkadaşlar fotoğraf? Bu olmaz, bu olur, bu olmaz. Yani işte sen First Lady de olsan, Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi de olsan, söz konusu kıskançlık olduğu zaman, aşk olduğu zaman liyakat yerlerde. Değil mi? Peki.
1: Haydi. Evet. Yeni Şafak gazetesi de diyor ki mutlak butlan kararı ve sonrasında yaşananlar için bu kavganın sebebi İmamoğlu. Avukatlarıyla 20'ye yakın görüşme yaptı diyor cezaevinde. Özgür Özel ve ekibinin CHP Genel Merkezi'ni terk etmesi beklenirken bir anda barikat kurulmasının ve ortaya savaş görüntüleri çıkmasının arkasında İmamoğlu'nun olduğu belirtiliyor diyor. Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu 23-24 Mayıs'ta avukatlarıyla yaklaşık 20 kez görüşerek Özel'in izleyeceği politikayı belirledi diyor. Biri girdi, biri çıktı, diğeri girdi diyor avukatlar için ve 23-24 Mayıs'ta da bu bütün gün avukatlarla görüşme yaptığını söylüyor İmamoğlu'nun. Ayrıca da Özel'e direnmesi talimatını verdiği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu ekibiyle yapılan müzakerelerde Özel'i temsil eden Murat Emir ve Suat Özçağdaş da İmamoğlu'na yakınlıklarıyla biliniyor diyor. Bir başka haberde de hemen yanında Özgür Öz'ün tahliye tebligatını yırtma sahnesine atıfta bulunarak bunun bir PR çalışması olduğunu söylüyor. Çünkü ajans böyle istedi demiş. CHP milletvekili Sezgin Tanrıkul'un paylaştığı fotoğrafta Özel ve yanındakilerin tebligatı okuduğu görülüyor diyor. Fotoğraflara yer vermiş ilk sayfada Yeni Şafak ve CHP'den servis edilen videoda Özel'in gelen tebligata göz ucuyla bakıp yırtması PR çalışması olduğunu ortaya koyuyor demiş. Bir de Kılıçdaroğlu'nun miting yapacağından bahsediyor Yeni Şafak gazetesi.
6: Hürriyet gazetesindeyiz. Adana merkezi kara para operasyonu ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Örgütün kullandığı kuryeler aklanan paraları Adana ve İstanbul Kapalı Çarşı'daki döviz bürolarında nakde çeviriyordu. Kuryeler döviz bürosuna gidip parolu olarak seri numarasını önceden belirlenmiş 5 liralık bir banknot veriyordu. Kuryenin örgüt tarafından gönderilen kişi olduğunu anlayan dövizci de ona gerekli yerlere nakletmesi için milyonlarca lira veriyordu. Bu da yaklaşık 200 milyar liralık bir kara para aklayan örgütten bahsediyoruz ki bu operasyonlarda aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da vardı ve operasyonlar sonucu 135 kişi tutuklanmıştı.
7: Türkiye gazetesiyle devam edelim. Türkiye gazetesi Özel'i ikinci şok diyor. Hemen aktarmak istiyorum. Bir özel haber bu paylaşacağım haber sizlerle. CHP'de yaşanan mutlak butlan depremi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret ettik diyor. TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik efendim. Bu yüz yüze görüşme sonrası da şöyle bir açıklaması var. CHP Meclis Başkanlığı Kemal Bey'in ekibine Özel'in grup başkanlığı geçersizdir dedi. Bayramdan sonra Özgür Özel'e yazı gönderilecek. Genel başkanlıktan sonra bu sıfatı da kaybedecek diyor. Genel başkanlık makamını 9 saatte kaybeden Özgür Özel bayramdan sonra da grup başkanlığı sıfatını kullanamayacak demiş ve Özel'e ikinci şok şeklinde haberi paylaşmış Türkiye gazetesi manşetten özel haber olarak. Bir başkadır benim memleketim. Bu haberleri ben çok seviyorum. Neden çok seviyorum? Çünkü şahane bir ülkeye sahibiz. İklim açısından da öyleyiz. Bakın tam 4 mevsimin aynı anda yaşandığı fotoğrafları paylaşmış Türkiye gazetesi. Şırnak'ta kar, kış, kıyamet varken Mersinlilerse denize giriyorlar, denizin keyfini çıkarıyorlar. Türkiye'nin doğusu dağ boyu karla boğuşuyor, güneydekilerse denize giriyor şeklinde güzel de görüntüler paylaşmış Türkiye gazetesi.
1: Akşam gazetesi de manşetinde CHP ve mutlak butlan kararı sonrası olanlara yer vermiş ve CHP'de bayram temizliği manşetini atmış. Tahliye kaosunda zarar gören CHP Genel Merkezi dün temizlendi diyor. Kılıçdaroğlu cumartesi günü makamına dönecek. 1 Haziran'da da disiplin kurulunu toplayacak diyor. İçeride temizlik çalışmaları yapılırken polis bina çevresindeki güvenlik tedbirlerini sürdürdü. Ayrıca genel merkezin otoparka açılan ve polisin girişi için yıkılan kapısı yerine de bariyer çekildi. Kesilen demir korkuluklara kaynak yapıldı ve ayrıca bina içerisinde böcek araması da yapılmış. Fotoğraflar yeniden değiştirilmiş. Genel başkan sıfatıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları yer alıyor. CHP Genel Merkezi'nde ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı hem eski genel başkan hem de son genel başkan olarak yer aldı diyor. Makam odasının kapısına da isim levhası takıldı diyor. Bir de çarşıdan pazardan duruma bakalım. İzdiham var diyor. Kurban Bayramı öncesi çarşı pazar AVM'ler tatlı telaş yaşanıyor. Vatandaşlar şekerleme, lokum, çikolata tezgahlarına ve mağazalara akın etti diyor. İstanbul henüz boşaldı mı? Nasıl
7: trafik
1: görüyorsunuz?
7: Trafik öyle. Ben sabahtan beri yol durumunu verirken ne anlatsam diyorum. %1 trafik vardı. Şahane bir şey. Keşke İstanbul hep bize böyle kalsa. Ara ara tabii ki bazı yerlerde hafta sonundan itibaren olacaktır trafik ama biz gene de bu haline aşığız ya.
1: Evet, İstanbul'da kalanlar İstanbul'un keyfini çıkaracak.
7: Ama işte bir de hava izin verseydi hava bozacakmış.
1: Evet, şu an çok güzel
6: İkinci
1: görünüyor
6: günü
1: ama
6: bayramın
1: bakacağız.
6: İkinci günü yağmur bekleniyor. İlk gün yağmursuz geçecek. Cumartesi günü yağmurlar da sona erecek.
1: Sizler
7: sonra da tatil bitti. Ne yapayım
6: sonra
7: ben?
6: Sonra da tatil bitti. Sonra pazar.
1: Sizler İstanbul'dasınız galiba. O yüzden havanın durumundan şikayetçi.
7: Sizler değil misiniz efendim?
1: Bizler değiliz. O yüzden siz biz olduk şimdi burada.
7: Peki ne güzel. Ne güzel.
6: Evet, İstanbul boş kaldı dedik ama Bodrum doldu taştı biliyorsunuz ki. En güzel tatil yerlerinden bir tanesi. Özellikle bayramda çok tercih ediliyor. Bu aralarda çile göçü var tamam. Anlamıyla Kurban Bayramı tatilinde 20 milyon vatandaş yollara döküldü. Kimi köyüne gitti, kimi de rotayı Ege'ye çevirdi. Bodrum'a 24 saatte 20 bin araç girdi. Trafik sıkıştı, kilometrelerce kuyruk oluştu, kavgalar yaşandı, magandalar sahneye çıktı. İstanbul'daysa yeşil olan trafik haritası erken bayram yaşattı ki şu sıralarda Anadolu yakasında özellikle %2'lik hiç görmediğimiz bir trafik yoğunluğu var.
7: Şahane. Bir Gün Gazetesi'yle devam edelim. Bir Gün Gazetesi de öğrencilerin mücadelesini sayfalarına taşımış. Bilgi Üniversitesi biliyorsunuz öğrenciler bir sabah kalktıklarında okullarının kapandığı gerçeğiyle yüzleştiler. Ama yılmadılar. Hani bu kararı sindirip de evlerinde köşelerinde oturmadılar. Üç gün boyunca eylemler gerçekleştirdiler. Okulumuzu geri istiyoruz dediler ve bu eylemler güzel bir şekilde de kendilerine dönüş oldu. Ve şu anda okullarına tekrar kavuşmuş durumdalar. Öğrenciler dün çok güzel bir kutlama yaptılar. Yani o direnen öğrenciler bu sefer de kutlamalar yaptılar santralde. Gerçekten son derece güzel renkli görüntüler vardı. Lokma dağıtmışlar efendim. İnanılmaz tatlılar da lokma dağıtmışlar. Zaferimizi duyurmak istiyoruz ama mücadele burada bitmeyecek diye de eklemiş öğrencilerden yapılan bazı öğrenci temsilcileriyle yapılan röportajları da Bir Gün Gazetesi sayfalarına taşımış. Bence şu günlerde onların bu güzel zaferini tebrik etmek lazım.
6: Tebrikler.
1: Sabah gazetesinden ben güzel bir haber aktarmak istiyorum. Bu kez Çingene Kızı'nın 13. parçası Türkiye'ye ulaşmış. Gerçekten ben de çok sevindim. Bu müzeyi
7: ben yerinde gördüm bu arada.
1: Ben de
7: nasıl evet. Etkileyici değil mi Ebru?
1: Çok korkmadın kesinlikle.
7: Mı? Her yerden bakıyor ya.
1: Evet evet. Öyle bir ürkütüş tarafı da var.
7: Ya öyle kesinlikle. Bir özelliği var.
6: Karanlık bir odada bakıyorsunuz bile değil mi? Işıklandırılmış evet, bir biçimde evet. Zarar görmeden o ışıklarda.
7: Evet. Böyle sadece gözüne vuruyor ama onun öyle bir özelliği var ki sen hangi açıya gidersen git senin gözün seni içine bakıyor.
6: Şunu soracağım. Bu evet. Müze eser her Gaziantep'teki.
1: Gaziantep'teki Zeyhukma Müzesi.
6: Evet orada Zeyhukma Müzesi'ndeydi.
7: Evet. Güzel Çingene Kızı ve inşallah hepsi tamamlanır ama 13. parça zannedersem de. Neymiş
1: tek,
7: detayları?
1: Evet, Çingene Kızı mozaiğinin 13. kayıp parça da ABD'den Türkiye'ye iade edildi diyor. Daha önce de iade edilen 12 mozaikle birlikte Zeyhukma Müzesi'nde sergileneceğini söylüyor. Demek ki tekrar ziyaret etmemiz için bir sebep çıktı. Çağırıyor 13. bize. Parça da önemli. Gerçekten muhteşem bir eser. Görmeyenlerin de mutlaka görmesi gerekir diye düşünüyorum.
6: Hadi bakalım.
7: Güzel böyle bir gastronomi turunda.
1: Gastronomi turuyla değerlendirilebilir
7: yani,
1: aynen
7: yani
1: öyle.
7: Gaziantep olunca
6: neden hemen
7: çünkü?
6: Aklına gastronomi turu geliyor?
7: Ama Gaziantep olunca yani tabii ki.
1: Önce senin baklavalar önce geliyordur eminim.
7: Katmer.
1: Katmer mi geliyor?
7: Katmer. Ben katmeri çok seviyorum ve çok güzeldi Gaziantep'te yediğim katmer. Mutfağı bana uymuyor daha önce de konuşmuştuk ama tatlısı ve özellikle katmer acayip acayip bir şey.
6: Gaziantep deyince ben hiç seçim yapmıyorum. Her türlü yani bana uyar. Etinden, sütünden.
7: Zaten ben anormalim.
6: Masaya yemek gelmeden
7: konuda.
6: Önceki o mezeler bile doyuruyor emin olun.
7: Yani o konuda ben anormalim zaten. Gaziantep dünyada da yani bizi temsil eden en önemli mutfağımız gerçekten.
6: Evet kesinlikle öyle. Milli Gazete'deyiz. Aslında yani bayram arifesinden güzel haberlerden bahsetmek istiyoruz ama İsrail'in soykırımı maalesef Gazze'de devam ediyor. İsrail terör rejimi Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze'de 904 kişiyi daha katletti. Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise böylelikle maalesef 72.797'ye yükseldi. Şu sıralarda da Lübnan'a saldırıları artırma planlamasını yapıyorlar. Gazze dünyayı bela almaya devam ediyor.
7: O halde Posta Gazetesi ile bakalım. Posta Gazetesi'nde de yine birçok fazla haber var. O haberlerden birkaç tanesini paylaşalım. İfade verdi, serbest kaldı. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu biliyorsunuz devam ediyor. Bu operasyon kapsamında son olarak da Selenay Sarıkaya'nın ismi
6: vardı. Çok özür dilerim. Az önce benim bir dilim sürçtü. Gazze'de ben İsrail diyecektim o noktada. Az önce
7: ben
6: söylerken.
7: Duyamadım ne
6: yok,
7: yanlış söyledi.
6: Gazze'nin o soykırımından bahsettim ya. Hı-hı. İsimler karıştı orada. Hı, ülkeler tamam. Karıştı daha doğrusu.
7: Düzeltelim.
6: Yerler tamam. Karıştı.
1: Evet bela alan
6: özür
1: İsrail.
6: Özür dilerim tekrardan.
7: Tabii ki. Ben de fark etmemişim gazeteye baktığım evet. için. Peki Posta Gazetesi de işte bu ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonundan bahsediyor. Serenay Sarıkaya da merakla beklenen isimlerden bir tanesiydi. Listede adı yer aldığı için. Kendisi yurt dışındaydı. Türkiye'ye dönmüş. Döner dönmez de kendi ayağıyla gidip ifadesini vermiş. Saç ve kan örneği de vermiş. Daha sonra serbest bırakıldı. Bakalım devamında ne çıkacak diye bakıyoruz. Ve tatil havası demiş. Yine Antalya'da Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte sahillerde yaşanan yoğunluğun fotoğraflarını sayfalarına taşımış Posta Gazetesi. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 23,6 derece ölçüldüğü kentte sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler sahillere akın etmiş durumdalar ve bayram tatili boyunca hava sıcaklığının 32 dereceye kadar da yükselmesi bekleniyor. Ne mutlu Antalya'dakilere.
1: Dünya Gazetesi'nden son haberimi aktarıyorum ben de. Posta kargosunda rekor kılmış. Ticaret o kadar arttı ki posta kargosu da haliyle rekor seviyeye ulaşmış durumda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıklamış. 2025 yılının tamamında taşınan posta kargosu miktarı tam tamına 1,45 milyarı geçmiş. Bu alanda tüm zamanların rekoru kırılmış. Uraloğlu e-ticaretin gelişmesiyle posta kolisi ve kargo gönderileri hacminin arttığını bildiriyor ve gönderilerin hızlı teslimatının da kullanıcıların beklentileri arasında üst sıralara ulaştığının altını da çiziyor Bakan Uraloğlu.
6: Bu rakamları etkileyen kişi şu an masamızda bu arada. Yani en fazla kargo siparişi veren.
1: Evet, kargo siparişi veren her gün kucak kucak kargolarını teslim aldığını görüyoruz.
6: Bizzat ben kendim de alıyorum bazen.
1: Evet, daha yayından hemen önce 5 kolisini aldı.
6: Kesinlikle
1: öyle. Şu anda buradayım,
6: şu aldım
1: senin.
6: Tamamen bir internet alışverişi.
1: Bu rekorlar sizin gibi tüketiciler sayesinde kırılıyor.
6: Tabii vatana yatırım yapıyoruz sonuçta burada yani.
8: Ekonomiyi
6: hareketlendiriyoruz.
1: Evet evet, hatta geçen gün aynen Bakan Uraloğlu'nun gibi söylediği gibi hızlı teslimattan bahsettin. Dün sipariş ettim, bugün geldi dedin.
7: Evet, şahane.
1: O kadar hızlı gerçekten kargo hizmetimiz çok güzel çalışıyor.
7: Aynen öyle. O halde az önce gazeteden size aktarmıştım beklenen bir şey diye de ve işte onun son dakika gelişmesine geldi. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu efendim eski parti meclisinin göreve getirilmesi için gerekli dilekçeyi verdiğini aktaralım. Az önce Türkiye Gazetesi'nden özel haberi sizlerle paylaşmıştık. TGT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik'in haberiydi bu. Ve işte CHP'de eski parti meclisi göreve geliyor. Kılıçdaroğlu'nun 38. kurultay öncesi talebi onaylandı. Evet, icra 38. kurultay öncesi parti meclisinin toplanması talebini onayladı. Az önce demiştik ya, özele ikinci şok şeklinde Türkiye Gazetesi bu haberi sayfalarına taşımıştı. Bununla ilgili son dakika gelişmesini de paylaştık. Valla böyle çok heyecanlı bir dizi izler gibi CHP'de yaşananları izliyoruz değil mi arkadaşlar?
6: Yani tarihi yani gelişmeler yaşanıyor sonuçta. Koskoca Türkiye'de. Atatürk'ün kurduğu parti CHP Genel Merkezi'nde biliyorsunuz ki o kargaşayı, o vatandaşların direnişi, polisin işte bir yanda operasyon, harbede yaşananlar kolay kolay hafızalardan çıkmaz
1: yaşandı,
6: yani.
1: Evet.
7: Maalesef o da bizim dönemimize denk geldi ya arkadaşlar. Yani bizim görmediğimiz bir şey kalmadı gerçekten. Peki efendim, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bayram süresince sizlerle birlikte olmayacağız. Hepinize, tüm Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli, şahane bir bayram diliyoruz. Bayram sonrası pazartesi günü kaldığımız yerden devam ediyoruz ama siz Sputnik'teki yolculuğunuzu sakın bırakmayın. Çünkü bayram içerisinde de yine şahane güzel içeriklerle sizlerle birlikte olacağız. Haber bültenlerimizi sevgili Burcu Çakır'ın sunumuyla devam edecek. Ama biz küçük bir tatil yapacağız ve pazartesi günü tekrar görüşünceye kadar herkese şimdiden mutlu bayramlar.
6: İyi bayramlar.
1: İyi bayramlar.
5: Basın Turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
9: Kemal Okyan'ın bir sözü var. Dedi ki Türkiye solunun Kabe'si Avrupa Birliği'dir. Hatta o kitapta da bir gerçeği anlatıyor. Diyordu ki biz Almanya'yı protesto etmiştik. Alman konsolosluğundakiler şaşırmıştı. Ya Türkiye solu ABD'yi protesto eder. Niye bizi protesto ettiniz diye bir dönüş olmuş. Orada aşırı sol diye bir tabir de var ve ona da karşı çıkış var. Siz biraz hani bu bağlamda Türkiye'deki tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya da Türkiye solunun buraya bakmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
10: Soldan katıp
8: muhtemelen bizizdir. Yani öyle anlıyorum. Çünkü bu işlere itiraz eden bir sol ne yazık ki bırakmadılar. Sizin söylediğiniz doğru. Almanya emperyalizminin Türkiye masasıdır biliyorsunuz.
10: Evet.
8: Beri
10: evet.
8: Türkiye'yi Almanya üzerinden kontrol ederler. Biraz şimdi İngiltere devreye girmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu masanın asıl kontrollerinden bir tane de solu kontrol etmek. Fonlarıyla, bu demokrasi hayalleriyle, masallarıyla, kurdukları ilişkiler ağıyla solu büyük ölçüde yönlendiriyorlar.
10: Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sayın Orhan Gökdemir, gazeteci yazar, konuğumuzdu.
8: Masanın asıl kontrollerinden bir tane de solu kontrol etmek.
5: Fethi Yılmaz'da yazı yorum. Her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
4: Paranın hareketi.
1: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Otomotiv sektöründe 41,5 milyar dolarlık ihracat rekoru kırıldı. Emlak vergisi ödemeleri için 6 günlük süre kaldı. Çocukların bez birikimi 100 milyar lirayı aştı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsa verileriyle başlıyoruz. Borsa güne yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,08 artışla 13.902 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,19, holding endeksi %0,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %1,33 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyense %0,24 ile gıda içecek oldu. Dolar haftanın ikinci işlem gününde 45,90 liradan, euro ise 53,41 liradan işlem görüyor. Küresel piyasalara bakalım. Küresel piyasalarda temkinli iyimserlik öne çıkıyor. Küresel piyasalarda ABD ve İran arasında anlaşma sağlanabilmesine yönelik umutların artmasına karşın ABD'nin İran'a saldırılarının tekrar başlamasıyla temkinli bir iyimserlik öne çıkıyor. Haftanın geri kalanında açıklanacak ABD'de büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın enflasyon açısından yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Avrupa borsalarına gelecek olursak, İtalyan borsası enerji ve çip şirketlerindeki yükselişlerin etkisiyle 50.326 puanla rekor kırdı. Öte yandan bölgede Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımına gideceğine dair öngörüler öne çıkmaya devam ediyor. Analistler Orta Doğu'da kalıcı bir barış anlaşması sağlanamaması durumunda faiz artışının kaçınılmaz olabileceğini kaydediyor. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar da güne karışık seyirle başladı. Asya borsalarında da jeopolitik olaylara ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor. Orta Doğu'da barış anlaşmasına yönelik görüşmelerle Asya piyasaları yön arayışı arıyor. Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Himino da Merkez Bankası'nın Orta Doğu'daki gelişmeleri izlemeye devam ettiği için faiz artırımının zamanlamasının hala değerlendirildiğini söyledi. Emtia piyasalarıyla devam edelim. Altın fiyatları barış umutlarıyla yükseliyor. Altının ons fiyatı ABD ile İran arasındaki barış müzakerelerine yönelik iyimserliğin doları zayıflatması ve enflasyon görünümünü rahatlatmasıyla %1'den fazla değer kazandı. Spot piyasada altının ons fiyatı bugün %1,1 artış kaydederek 4.559 dolardan işlem gördü. ABD vadeli altın kontratları ise %0,8 değer kazanarak 4.559 dolara yükseldi. Serbest piyasada ise gram altın 6.691 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 10.940 TL'ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 43.629 TL'den işlem görüyor. Brent petrolün vadeli varil fiyatı da bugün kapanışa göre yaklaşık %2 artarak 95,29 dolar oldu. Batı Teksas sürü ham petrolün varili de 91,70 dolardan alıcı buldu. Yurt içinde ise benzine indirim geliyor. ABD-İran arasındaki gerilimin azalması ve anlaşma umutlarının ortaya çıkıp İran'dan izin alan tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başlamasıyla birlikte petrol fiyatları 100 doların altına geriledi. Petroldeki düşüşün etkisiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına da indirim yapılması gerekliliği ortaya çıktı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere ise benzine 3,27 lira indirim bekleniyor. Shell Mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıyacak indirim tutarı ise 82 kuruş olacak. Yurt içi verilerle devam edelim. Yağışlar barajları doldurdu. Elektrik üretiminde rekor geldi. Türkiye'de bahar aylarında artan yağışlarla barajların doluluk oranları yükselirken Nisan'da hidrolik üretim değeri 11,66 milyar kilowatt saatle tüm zamanların aylık bazda rekorunu kırdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre söz konusu ayda toplam elektrik üretimi 28,14 milyar kilowatt saat olarak kayıtlara geçti ve Nisan'da elektrik üretiminin %41,4'ü hidroelektrik santrallerinden sağlanmış oldu. Hidroelektrikteki bu üretim artışı yenilenebilir enerjide elektrik üretim rekorunu da tazelemiş oldu. Bir rekor da otomotiv sektöründen geldi. Otomotiv sektöründe 41,5 milyar dolarlık ihracat rekoru kırıldı. Ticaret Bakanlığı otomotiv sektörünün başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere 190'dan fazla ülke ve serbest bölgeye yapılan ihracatla pazar çeşitliliğindeki başarısını gözler önüne serdiğini bildirdi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan otomotiv endüstrisinin geçen yılı Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşarak kapattığı ifade edildi. Ev, dükkan, arsa, tarla gibi taşınması olan herkesi ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri için 6 günlük süre kaldı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olan belediye vezneleri nedeniyle internetten ödeme yapılması öneriliyor. Türkiye'de ev, arsa, dükkan sahibi olanları ilgilendiren emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri için son tarih 1 Haziran 2026. Kargoda tüm zamanların rekoru geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2025 yılının tamamında taşınan haberleşme gönderilerinin 224,1 milyona ulaştığını bildirdi. Taşınan posta kargosu miktarının 1,45 milyarı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdığını belirten Bakan Uraloğlu, posta kargosu gönderilerinin %80'i kabul edildiği günden sonraki 2 gün içinde teslim ediliyor dedi. Bakan Uraloğlu, sektörde yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı sayısının 59 olduğunu ve bu hizmet sağlayıcılara 27'si ulusal, 40'ı yerel olmak üzere 67 yetkilendirme verildiğini kaydetti. Uraloğlu, yerel düzeyde en çok yetki belgesi verilen il ise 30 yetkilendirme ile İstanbul olduğuna işaret ederek bunun sırasıyla 4 yetkilendirme ile İzmir'in ve 3 yetkilendirme ile de Ankara'nın takip ettiğini ifade etti. Çocukların BES birikimi 100 milyar lirayı aştı. 18 yaş altı bireysel emeklilik sisteminde çocuklar adına biriktirilen fon tutarı 82 milyar 728,8 milyon liraya, devlet katkısı tutarı da 19 milyar 503 milyon liraya ulaştı. Bireysel emeklilik sisteminde 18 yaş altı katılımcı sayısı 1 milyon 698.755'e çıkarken devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 102 milyar 231,8 milyon liraya ulaştı. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
11: Paranın hareketi.
12: Benim hep böyle radyo programına gerçekten çok davet etmek istediğim isimlerden bir tanesiydi. Şükür bugüne kısmet oldu sevgili Ayşen. Hiç kilolu oldun mu hayatında?
13: Olmadım. Tabii böyle ufak tefek aldığım zamanlar oluyor ama hani kolay verdiğim için problem yok.
12: Öyle
13: yani
12: mi?
13: Allah şükürler olsun.
12: Allah Allah. Böyle istediğin zaman kiloları...
13: Evet, veriyorum.
12: Çok zor bir şeydir o ya, o kilolardan kurtulmak falan yani. O açıdan ya, diyorum. Ne yapıyorsun?
13: Biraz Ayşen. Yemek yemeyi çok seviyorum.
12: Ciddi misin?
13: İnanılmaz seviyorum.
12: En sevdiğin yemek ne?
13: Ya en sevdiğim köfte patates tabii ki.
12: Çok
13: yani
12: iyi.
13: Bayılırım.
12: Güzel yemek yapar mısın
13: yaparım,
12: peki?
13: Yaparım. Çok iddialıyım.
12: Ciddi misin?
13: Evet,
12: ciddi misin?
13: Yani,
12: en iyi yaptığın yemek ne? Ben mesela bak enginarı, zeytinyağlı enginarı çok güzel yaparım. Hmm. Annemden kopya çektim. Pis pis kokuyor yalnız enginar. Madem bu kadar güzel yapıyorsun biz niye yemedik bugüne kadar diye. Senin de vardır böyle ayrıca kıyıya köşeye iddialıyım dediğin bir şey.
13: Özellikle kendi yemeklerimizi güzel yapıyorum da sanırım en iddialı olduğum kuru fasulye ile karnıyarık.
12: Ayşe yanına pilav olması lazım.
13: Evet.
12: Kuru fasulye deyince
13: pilav
12: ve yoğurt.
13: Pilavda da hiç merak etme gayet
12: eminimdir.
13: Evet.
12: Ayşe. Bunu sanki bir nevi hani Okan bak yani hani madem bu kadar konuştuk artık sana bu kuru fasulye ve pilavı yedirmek şart oldu gibi sanki bir söz aldık.
13: Doğru söylüyorsun. Her zaman başımın üstünde yerimiz var.
12: Çok teşekkür ederim.
11: Ayşe. Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
13: Her zaman başımın üstünde yerimiz var.
12: Ciddi misin?
13: Evet, gerçekten.
12: Ayşe.
4: Enerjini sevdi.
6: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Başdımar. Önce özetler. Akkuyu NGS 3. ünite ana ekipmanlarının montaj aşamasına geçiliyor. Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi 4 ayda %14,2 arttı. Nisan'da HES'lerde üretim rekor kırdı. Ayrıntılar bültenimizde. Akkuyu Nükleer Güç Santrali 3. ünite ana ekipmanlarının montaj aşamasına geçiliyor. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesinde önemli bir montaj aşaması daha tamamlandı. Makine dairesine 350 tonluk köprülü vincin montajı gerçekleştirildi. Ağır yük taşıma özellikle paletli mobil vinçle gerçekleştirilen operasyon yaklaşık 6 saat sürdü. Vincin kurulumu, türbin tesisine ait ekipmanların montajı ve binanın inşasında sonraki aşamalara geçilmesini sağlayacak.

0: Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %14,2 arttı. Ulusal Enerji İdaresi'nin verilerine göre kurulu kapasite Ocak-Nisan döneminde 3,99 milyar kilowatt saate ulaştı. Böylece toplam elektrik üretim kapasitesi yıllık bazda %14,2 yükseldi. Çin'de kurulu kapasitedeki artışla yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim kapasitesindeki artış etkili oldu. Bu dönemde güneş enerjisinden elektrik üretim kapasitesi %26,2 artışla 1,25 milyar kilovata, rüzgar enerjisinden elektrik üretim kapasitesi ise %22 artışla 660 milyon kilovata ulaştı. Bahar aylarında artan yağışlarla barajların doluluk oranları yükselirken bu durum hidrolik üretiminde rekor getirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Nisan ayında aylık toplam elektrik üretimi 28,14 milyar kilowatt saat olarak kayıtlara geçti. Nisan ayına ilişkin hidrolik üretim değeri 11,66 milyar kilowatt saatte miktarsal olarak tüm zamanlarda aylık bazda rekor kırdı. Böylece Nisan ayı elektrik üretiminin %41,4'ü hidroelektrik santrallerinden sağlanmış oldu. Hidrolikteki bu üretim artışı yenilenebilir enerjide elektrik üretim rekorunu da tazeledi. Geçen ay yenilenebilir üretim değeri 19,85 milyar kilowatt saat, yerli üretim değeri ise 23,35 milyar kilowatt saatle tüm zamanlardaki aylık bazda miktarsal olarak en yüksek değerlerine ulaştı. Bu veriler sonucunda yerli üretimi payı %83, yenilenebilir üretim payı da %70,5 olarak kaydedildi. Spot piyasadaki işlemlerle enerjinin seyrine kaldığımız yerden devam edelim. Spot elektrik piyasasına işlem hacmi bugün düne göre %62,35 azalarak 38 milyon 465 bin 875 lira olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada 1 megawatt saat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 99 lira 46 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 108 lira 13 kuruş oldu. Spot doğalgaz piyasasında ise dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 17.223 lira olarak belirlendi. Spot doğalgaz piyasasına dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 17.223 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 243.000 metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18.084 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 16.361 lira 85 kuruş olarak tespit edildi. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 95,29 dolardan işlem görüyor. Dün 97,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 93,42 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %2 artarak 95,29 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Durahan petrolün varili 91,70 dolardan alıcı buldu. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Enerjinin seyri.
2: Şimdi Suriye'de terörle mücadele uzun soluklu sürecek. Yani 1990'dan itibaren Irak'ı konuşuyoruz. Suriye'de de sorunlar keşke hani olması gerektiği bu anlamda söylemiyorum ama maalesef bir günde çözülmüyor meseleler. Bakın Irak'la bu kadar yıl sonra ilk defa doğru bir rotaya oturan ilişkimiz var. 35 yıl sonra. Şimdi Suriye'de de doğru rotaya oturması için hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Evet, bastırmamız gerekiyor. Terörle mücadele dahil olmak üzere ama bir günde olacak işler değil. İşte yanlış işler yapıldı. Ya yanlış işler yapıldı da bugün bunu konuşacak durumda da değiliz. Devletler kendi açısından şöyle bakar. Biz gazeteciler bunun analizini yaparız. Şu dönem şöyle yanlış yapıldı. Böyle bu dönem doğru yapıldı. Analizler yaparız ama devlet şöyle bakar. Ben bugünden sonrası için ne yapabilirim? Hep

0: bir yarına bakar, hep ileriye bakar devlet, ileriye bakar devlet. Geçmişten tabii ki dersini çıkartacaktır. O ayrı mesele. Ama hep ileriye bakar. Bugüne göre planlamasını yapar. Vay ben geçmişte şunu yaptım diye. Alt yakmaz devlet.
1: Alt yakmaz devlet.
0: Deyim yerindeyse yani şu an önümüzdeki dönem mücadele alanları böyle. Mücadele alanları
2: böyle. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya'da Ukrayna'nın saldırılarında bir haftada 51 sivil hayatını kaybetti. CHP'de eski parti meclisinin göreve gelmesi için Ankara 3. Genel İcra Dairesi Müdürlüğü'ne dilekçe verildi. Fethiye Belediye Başkanı'na silahlı saldırıda gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya'da Ukrayna'nın saldırılarında bir haftada 51 sivil hayatını kaybetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu özel yetkili büyükelçisi Rodion Miroshnik'in hazırladığı haftalık rapora göre Ukrayna silahlı oluşumları son 7 gün içinde Rusya topraklarında yer alan sivil hedeflere yönelik en az 4317 adet mühimmat ateşledi. Bu saldırılarda 51 kişi hayatını kaybederken 199 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden bir kişiyle yaralanan 20 kişinin 18 yaşından küçük çocuklar olduğu kaydedildi. Ukrayna ordusu Rusya bölgelerindeki sivil altyapıyı insansız hava araçlarıyla neredeyse her gün hedef alırken Rus silahlı kuvvetleri ise yalnızca askeri hedeflere vurarak karşılık veriyor. İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle Katar'a gitti. Kalibaf'ın heyetinde Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın da bulunduğu belirtildi. Ziyaretin ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın sonlandırılmasına ilişkin Pakistan arabuluculuğunda çeşitli temaslarda bulunmak üzere ortaya konan diplomatik girişimlerin devamı olduğu ifade edildi. Kalibaf başkanlığındaki heyetin ABD ile süren müzakerelere ilişkin çeşitli konuları görüşmek üzere Katarlı üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti'nin de İran'ın dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını görüşmek amacıyla Katar'a gittiği belirtildi. İç gündemle devam edelim. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden mutlak butlan kararı sonrası yeni bir adım daha geldi. Kılıçdaroğlu kararın ardından kendi yönetimini belirlemeye çalışıyor. Bu kapsamda eski parti meclisinin göreve gelmesi için Ankara 3. Genel İcra Dairesi Müdürlüğü'ne dilekçe verildi. Kamuoyuna yansıyan CHP'de maaş ödemeleri donduruldu iddialarına CHP'den yanıt geldi. Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, "Partideki işleyişte herhangi bir sıkıntı yok. Çalışan herkesin maaşlarının ödenmesinin talimatı verildi," dedi. CHP'nin internet sitesinden de parti meclisi ve merkez yürütme kurulu kaldırılırken Yargıtay'da da CHP Genel Başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu gösterildi. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, CHP kurultayı hakkındaki kararı sonrası ilk parti meclisi toplantısını 1 Haziran'da yapacak. CHP'de aynı gün Yüksek Disiplin Kurulu da toplanacak. İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonundaki operasyonda CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve Belediye İmar Müdürü'nün de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi. Fethiye Belediye Başkanı'na silahlı saldırıda gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Muğla'da Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın silahlı saldırıda bacağından vurulmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 3 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmada suça sürüklenen çocuk ETÇ'nin günlerce bölgede keşif yaptığı, olay sonrası Bodrum'a kaçtı ve burada yakalandığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan bir suça sürüklenen çocuk toplamda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Balıkesir'de bir otomobilde cips paketlerinde uyuşturucu ele geçirildi. Balıkesir'de polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları otomobilde cips paketlerine gizlenmiş 2 kilo 64 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan bir şüpheli işlemlerin ardından sevk edildiği adliyece tutuklandı. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Bayramda alkol ya da uyku getirici ilaçlarla direksiyona geçmeyin. Uyanık ve zinde olun. Sevdiklerinize güvenle ulaşın. Radyo Sputnik güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler. Kupanın izini sürüyoruz.
1: Mısır da aslında gelmek istiyor ama gelemiyor. Niye gelemiyor?
3: Niye gelemiyor sen söyle.
1: Kötü hava şartları yüzünden gecikiyor ve fırsatı kaçırıyor. Çünkü
3: gemiyi kaçırıyor.
2: Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz.
3: Arjantin-Fransa maçında hakem maçın bitimine 6 dakika varken maçı bitiriyor. Fransızlar protesto ediyor. Bunun üzerine duş almaya giden oyuncular geri çağrılıyor. Ya biz 6 dakika eksik şey yapmışız. Düşünsene yani. Maçın o kalan 6 dakikası oynanıyor gene.
2: Dünya Kupası'nın en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız.
1: FIFA'nın kendi kural tarihine göre Dünya Kupası'nın efendim ilk 37 yılında oyuncu değişikliği yok. Yani 1930 yılında sakatlanırsanız geçmiş olsun.
3: Ya sahada oynamak zorundasınız sakat.
1: Ya da takım eksik.
3: Ya da takım eksik olacak.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
4: 14'lerin içinden birkaç kişiyi sayacağım şimdi. Mesela Şefik Soyuyuca, İrfan Solmazer, Dündar Taşer, Numan Esin. Hepsi böyle multimilyarder iş adamları. Sonra da bildiğin sıradan Bilibili Komitesi üyesi. Sıradan yüzbaşı, binbaşı, yarbay rütbesindeki adamlar komiteden tasfiye edildikten sonra büyükelçi oldular. Uzunca bir süre yurt dışında yaşadılar. Dönüp geldiler. İrfan Solmazer'in bir nakliye filosu vardı. Evlere şenlik. Yani bugün mesela şu anda Türkiye'deki en büyük nakliye firmalarından daha büyüktü o zamanın koşullarında. Numan Esin'in şirketleri vardı. Şefik Soyuyuca'nın şirketleri vardı. Nereden oldu bu servet, nereden geliyor diye soruyorum şimdi. Hani bir arka planında bir şey var mıydı? Bir finansman var mı elbette? Bir finansman var. Birileri desteklemiş.
5: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
6: Okan Arslan'la gün ortası bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.

Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuza hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasında kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Ve bu programda hep söylediğimiz bir şey var. Sadece kupayı kazananları değil, biz asıl o kupanın bıraktığı izleri konuşacağız. Hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden başlayalım. Az buzda değil, 1930'da başladık. Tabii, 4 programı geride bıraktık.
1: Ya şunun garantisini verebilirim gerçekten. Yani 1930'da başladık. En enteresan, en ilginç bilgileri içeriyor program. Hani bu programla birlikte 5 programı izleyen insanlar Dünya Kupası'na dair daha önce konuşulmayan, gerçekten böyle tozlu raflarda kalmış tarihe ilişkin çok farklı bilgileri edinecekler. Çünkü şu an kaçtayız biz?
0: Şu anda 2014'teyiz.
1: 2014 Brezilya'yı anlatacağız. Tabii artık bu tarihleri hani yaşı 30 olanlar ya da 20'leri sonunda olanlar hatırlıyorlardır. Hala aynı oyuncular bu Hala Dünya Kupası'nda da olacaklar. Ama 1930'lar, 40'lar, 50'ler, 60'lar, 70'ler yani şahane gerçekten de. Şu anki futbolcuların onlara çok büyük borçları var. Çünkü 1930'larda futbol bir sadece meslek bir meslek değil.
0: Hiç değil.
1: Başka
0: hatta.
1: Başka işleri olan insanlar işlerinden kovulmak pahasına tabii. 15-20 günlük yollar, o işte sıkıntılı çamurdan sahalar vesaire buralarda oynuyorlar ya, yalın ayak oynayıp gol atma ya, Dünya Kupası'nda yalın ayak oynayıp gol atılıyor yani. Şimdi böyle bilgiler var yani.
0: Kolunu bacağını kaybediyorlar.
1: Kolsuz oynayanlar var.
0: Yani daha ne? İşin kötüsü maalesef ölenler bile oldu.
1: Evet, hayatını kaybedenler var.
0: O bile oldu yani.
1: İşte insanlar hani mesela gerçekten tutku buna denir yani.
0: Kesinlikle.
1: İşini kaybetmek adına mesela biz 2014 Brezilya'yı anlatacağız değil mi? 1950 Brezilya'yı da anlattık biz.
0: Evet.
1: 1950 Brezilya'ya mesela Türkiye gidememişti değil mi? Neden? Çok masraflı diye.
0: Masraftan dolayı.
1: Yani bizim tarihimizde normalde 1954'ten başlatıyoruz ama biz 50'de Suriye'yi yenip hak kazanmışız ama çok masraflı diye gidememişiz.
0: Maalesef hükümet bütçe çıkaramamış.
1: Çıkaramamış. TFF'de gitmemiş.
0: 2014'te de yoktuk.
1: 2014'te de yoktuk.
0: 2014'te de yoktuk. Peki Brezilya ile başlayalım o zaman. 2014 Dünya Kupası 12 Haziran 13 Temmuz 2014 tarihleri arasında Brezilya'da oynanmıştı. Almanya finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 yenerek 4. kez dünya şampiyonu oluyordu. Almanya'nın finallerine alışkınız normalde ama finallerde böyle 1-0'a falan alışkın değiliz. Finaller genelde ya daha gollü oluyor ya penaltılara kalıyor ama burada uzatmada 1-0 Almanya temiz bir maç çıkartıyor.
1: Bir de 2014 Dünya Kupası, Brezilya Dünya Kupası yani toplamda 171 gol atılıyor. Evet. Hani finalle çok ters bir oran var. Dünya Kupası tarihinde en yüksek toplam gol sayısının olduğu turnuvalardan biri, 171 gol atılıyor. Finalinde atılmıyor sadece. Finalinde
0: evet,
1: çok gol atılmıyor.
0: Biraz sönük olmuş.
1: Ama tabii Brezilya'da biliyorsun olduğunda 2014'te başka bir gündem de vardı. Toplamda 11-11,5 milyar dolara yakın bir para harcadı Brezilya hükümeti ve Brezilya halkı ayağa kalktı.
0: Ayaklandılar.
1: Bayağı bir yani protestolar, yürüyüşler. Neden? Çünkü buraya aktardı, siz sağlığa, eğitime para ayırmıyorsunuz. Dünya Kupası'na 11-11,5 milyar dolar gibi dev bir bütçe ayırıyorsunuz diyen oradaki işte Brezilya'daki yurttaşlar, biz bunu sağlığa, temel eğitime ya da kamu hizmetlerine ayırın diyerek ayağa kalktılar.
0: Dolayısıyla öfkeyle başlayan bir nevi turnuva oldu. İnsanların gözünde başka şeyler canlansa da bu turnuva öfkeyle başladı. Evet. Ve hemen baktığımızda aslında birçok yenilikler var. Onları böyle ekstra bilgilerde veririz. Turnuvanın en büyük sürprizlerinden biriyle devam etmek istiyorum ben. Costa Rica.
1: Evet.
0: Costa Rica grubunu lider tamamlayıp ülke tarihinin en iyi Dünya Kupası performansını gösterdi. Şöyle ki efendim, çeyrek finale çıktı. Çeyrek finale Costa Rica aklınıza gelir mi?
1: Tabii ben yani. 2002'de hatırlıyorum, aynı gruptaydı değil mi? Türkiye ile aynı gruptaydı Costa Rica. O zaman zor da yenmiştik ama çeyrek finale çıkması çeyrek büyük finali. Başarı Costa Rica gibi bir takım için, bir ülke için diyelim. Takım demiyoruz da bunlara, ülke takımı. Ama başka bir şok eden bir gelişme de var. Neydi? Almanya Brezilya. Yani
0: şaka gibi bir maçtı. Evet. Yani bu maçı herhalde bilmeyen yok. Yani az da olsa futbolla ilgilenen herkesin bildiği bir skor. Çünkü bu unutulacak bir skor değil.
1: Değil. 7-1.
0: 7-1.
1: Ve Brezilya'da Dünya Kupası Almanya'ya 7-1 yenildi. Brezilya 29 dakikada ilk 29 dakikada Almanya 5 gol attı. Yani bu tabii Dünya Kupası'nda da bir anlamda hani Brezilya için ilk kez görülen bir durumdu. İlk kez görülen bir durumda ama şimdi bu programı takip edenler, birden beşe kadar izleyenler Brezilya'nın benzer bir travmayı, skor anlamında değil ama 1950 Brezilya'da gene aynı şey yaşanmıştı. Bunu çünkü Maracanazo travması yine aynı yerde.
0: Yine aynı yerde.
1: 1950'de Uruguay'a finalde önce 1-0 öne geçmişti Brezilya, 2-1 yenilmişti ve bu 1950 travması olarak yıllarca Brezilya'da anlatıldı ki Brezilyalılar bunu hala hatırlıyorlar. Hatta bu 7-1'lik mağlubiyetten sonra oraya da biraz gönderme yaparak.
0: Yeni travma bu oldu.
1: Aynen. İşte o yüzden
0: bizim neslimiz bunu biliyor. Bizim neslimizin bildiği travma bu.
1: İşte ben de bizim neslimiz dışında ya da şu an hayatta olan nesillerin tamamı bu programı takip edenler için.
0: Neler,
1: aslında 1930'u da bilirsiniz, 34'ü, 38'i de. Hepsini bilirsiniz, 1950'yi de.
0: Peki o halde finale bakalım. Az önce de söylediğimiz gibi Almanya ve Arjantin vardı finale. 90 dakika golsüz bitti efendim. Ve daha sonra uzatmalarda Mario Götze Almanya'ya kupayı getiren golü attı. Almanya, Amerika kıtasında Dünya Kupası kazanan ilk Avrupa takımı oldu.
1: Tabii artık yavaş yavaş ilkler daha fazla olmaya başlıyor. Çünkü Dünya Kupası tarihinde genellikle biliyorsun bir Avrupa'da bir de Güney Amerika'da oluyor. Yani 2014 Brezilya'da yine ama hani yavaş yavaş işte Afrika'da, işte biraz sonra Rusya'yı anlatacağız. Kıtaların farklı coğrafyalarında, farklı kıtalarda ya da Dünya Kupası yapılmaya başlanıyor. Ama ilk 60-70 yılı biz Güney Amerika ve Avrupa diye geçirdik.
0: Onlar almışlar, başkaları almamış. Yapacak da bir şeyleri yokmuş.
1: Bu arada onu da söyleyelim, doğru. Yani şimdi böyle yarışa giriyorlar ama. Evet, tabii. Yarışa giriyorlar ama o zaman da kabul edilmiyor. Yani istemiyor, biz çok masraflı diyorlar.
0: O karşılayamayız diyorlar.
1: Tabii, Kolombiya yani. Öyle.
0: Tabii tabii.
1: Kabul şimdi etmedi. Meksika'da yapılmıştı.
0: Aynen öyle. Efendim Messi'nin, Neuer'in, Rodriguez'in, Pogba'nın olduğu bir turnuvaydı. Yıldızlar açısından son derece başarılı, güzel bir turnuvaydı. 7-1'i asla unutmuyoruz ve haydi ekstra bilgilere geçelim mi?
1: Tabii ki.
0: Ekstra bilgilerde İtalya-Uruguay maçına gideceğiz. Luis Suarez. Evet. Suarez'i de yine futbola yakından ilgili olanlar vampir diyeceğim ama vampir desem de yanlış bir şey söylemem
1: öyle
0: zannedersem. Zaten kendisine capsleri yapılmıştı bununla alakalı. Efendim vampir Suarez bu maçta İtalya-Uruguay maçında Chiellini'yi omuzundan ısırıyor. Hakem aslında olayı görmüyor yani ama kameralar görüyor ve bu olaydan sonra, ki Suarez'in daha önce de böyle benzer vakaları var, karıştığı olaylar var, FIFA'dan 4 ay 9 milli maçtan da men cezası alarak turnuvadan kovuluyor ve o vampir capsleri de mutlaka gözünüzde canlanacaktır diye düşünüyorum.
1: Gerçekten ısırmak nedir ama yani? Bir diğer bilgi sihirli sprey. Şimdi bugün artık normal gibi geliyor tabii bize ama 2014 Dünya Kupası'nda hakemlerin bu serbest vuruşlar öncesinde barajın yerini belirlemek için o sıktıkları sprey ilk kez kaybolan sprey, sihirli sprey dedi diyorlar o zaman. İlk kez 2014 Brezilya Dünya Kupası'nda kullanılıyor.
0: O 12 sene olmuş, o da bana sanki yani 12 sene gibi hiç gelmiyor.
1: İşte 12 sene önce ilk kez başladı. Aslında bu programı belki yaptığımızda hani dinleyenler için, bizim için de aynı zamanda şöyle bir şey de değil. Mesela yaşadığımız şeylerin tarihi olduğunu unutuyoruz. Artık mesela 2014'te biz bir tarihe tanıklık etmişiz. Söyleyince hatırlıyoruz. Keza geriye doğru yani hatırladığınız her Dünya Kupası'nda neredeyse bir değişiklik oluyor muhakkak. Kimisinde daha fazla, kimisinde daha az. O anlamda hani siz de bir anlamda tarihe tanıklık ettiğinizi bilin.
0: Her bir eksiklik, her bir sıkıntı çıkaran durum bir sonraki senelerde karşınıza çıkıyor. Mesela işte onlardan bir tanesi de gol çizgisi teknolojisi efendim. İlk olarak 2010'da Lampard vakası, biliyorsunuz top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi, gol oldu mu, olmadı derken Fransa Honduras maçında topun çizgiyi geçip geçmediği kameralar saniyeler içerisinde artık öğrendi. Çünkü gol çizgisi teknolojisi vardı ve böylelikle top geçtiyse golü görüyordunuz. Yazık oldu 2010'a.
1: Diğer bir bilgi, Van Persie.
0: Evet.
1: Uçan Hollandalı, İspanya maçında attığı kafa golü hala böyle yer çekimine meydan okuyan bir kafa golüydü diye hala anlatılır. Hatta FIFA'nın tanıtımlarında da evet, hala döner o kafa golü. Böyle bir detay var.
0: Ve imkansız başarı, programın başında bahsettiğimiz Costa Rica az buz da değil. Bakın İngiltere, İtalya ve Uruguay'ın bulunduğu gruptan lider çıkıyor. Tabii. Hani lider çıktığı grupta da 3 tane eski şampiyon var. O gruptan lider çıkıyor. Çeyrek finale kadar da yükseliyor ve kalecileri Navas da gerçekten kalesinde devleşiyor bu turnuvayla.
1: Tabii bazı gruplara hani turnuva başladığında ölüm grubu ismini takarlar ya. 2014 tabii, Brezilya Dünya Kupası'na bir gruba ölüm grubu diyeceksek ona bu grup için diyebiliriz ki grubun sonuncu
0: da yazık deriz.
1: Evet. Hani bir gerçekten orada bir ülkeye de yazık denir. Hani evet, yaz falan. Aha. Ama o gruptan lider çıkması gerçekten bir efsane. Son kalecilik dersi, bu ABD kalecisi Hoven Belçika maçında 16 kurtarış yapıyor. Ve bu anlamda en fazla kurtarış yapan rekorunu kırıyor Dünya Kupası tarihinde. Memleketinde de ulusal kahraman gibi karşılanmış bu arada kaleci. Böyle 2014 Brezilya Dünya Kupası'na dair gelişmeler böyle. Şimdi nereye gidiyoruz?
0: Şimdi 2018'de Rusya'ya gideceğiz efendim. Evet. Gerçekten ihtişamlı bir turnuvaydı. 2018 Dünya Kupası Rusya'da gerçekleşti. Bu turnuvada da finalde Fransa Hırvatistan'ı 4-2 yenerek tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu aldı. Birçok yeni eşikler vardı, birçok yeni hikayeler vardı. 2018 Dünya Kupası'nda VAR sistemi ilk defa kullanıldı, evet, ki bu çok merak da ediliyordu. Hani nasıl olacak, nasıl işleyecek? Kedi hala çok işe yaramıyor diye böyle bir sıkıştırma yapacağım, böyle hala sıkıntılı. Ama VAR'la da 2018'de Dünya Kupası temelinde tanışmış olduk.
1: Bak 2018 Rusya'da VAR sistemine geçiyoruz. Burada ilginç detaylar var. Mesela hani hep biz kendi aramızda da konuştuğumuzda programda da ya geçmişte tarihte hani 1930'lardan 80'lere 90'lara kadar geldiğimizde çok fazla içerik çıkıyor. Daha keyifli.
0: Evet.
1: Tabii tat bozan durumlar da oluyor ama hani 2000'lerde böyle çok ilginç estanteneleri görmüyoruz diyorduk aslında, ama bu kupada var. Bu
0: kupada var.
1: Ya yani mesela VAR sistemi hani kural anlamında zaten tabii bugün hala tartışılıyor. Dediğin gibi Türkiye'de de tartışılıyor. Burada var. Bir de bu şey efsanesi var ya, son şampiyonun ya, diğer dünya kupasında evet, çöküşü. Bunu bu sefer mesela 2014'te Brezilya yaşamıştı.
0: Evet.
1: Şimdi kim yaşıyor?
0: Almanya yaşıyor.
1: Yani kime yeniliyor?
0: Bir
1: Güney Kore'ye.
0: Şampiyonsun. İşte az önce bahsediyoruz. Brezilya'ya 7 falan atıyorsun. Aynen. Böyle bir şeysin. Ama geliyorsun ve burada grup aşamasında eleniyorsun. Kime eleniyor? Güney Kore'ye. Ve Güney Kore'ye 2-0 yenilerek grup aşamasında eleniyor.
1: Hayır, şu tarihe bakar mısın? 1938 Dünya Kupası'ndan beri ilk kez.
0: Evet.
1: İlk turda eleniyor
0: İlk
1: Almanya.
0: Turda eleniyor.
1: Nasıl bir yıkılmadır yani. Turnuvada sürpriz yapanlar da var. Kim?
0: Kesinlikle Rusya en başta. Ev sahibi Rusya beklentilerin çok üstüne çıktı. Çeyrek finale kadar yürüdü ve son 16'da İspanya'yı da penaltılarla eledi. Ya burada işte şey var birazcık değil mi? Yani ev sahibi olunca farklı bir güç kuvvet geliyor bence.
1: Tabii size, yani kendi taraftarının, kendi ülkenin motivasyonu bambaşka bir anlamda.
0: Kesinlikle.
1: Yani o yüzden ev sahibi ülkeler hep böyle hani bir artı bir artı iki ile başlıyorlar. Çünkü ciddi motivasyonları evet, var yani kendi ülkelerinde olmanın. Bu bunun kanıtlarından biri Rusya o anlamda. Bir diğer aslında benim gönlümden geçen bu Dünya Kupası'nı takip eden yani Hırvatistan.
0: Evet.
1: Yani neden, çünkü bak şimdi
0: penaltıcı Hırvatistan.
1: Ya penaltıcı ama orada başka bir şey var Selim. Bak Danimarka'yı penaltılarda, Rusya'yı yine penaltılarda, İngiltere'yi uzatmalarda geçerek ilk Dünya Kupası finaline çıkmış. Bak final oynuyorsun. Son 3 maçını bu futbol oynayanlar ya da halı sahada oynayanlar da bilir.
0: Bilebilir süre olarak.
1: 120 dakika oynuyorsun. Daha sonra penaltı atıyorsun ki Dünya Kupalarında futbol oynama tarihleri hani öyle haftalık ligler gibi bir hafta aralık yok. Daha sık. Yani nasıl bir fizik gücünü, nasıl bir kondisyona ihtiyaç olduğunun en büyük göstergelerinden biri evet, bu. Sen son 3 maçını 120 dakika oynuyorsun. Çok zordur yani.
0: İşte bak demek ki onda kondisyon, fizik gücü var ama hani her zaman deneyim de önemli ya. Futbolda tecrübe çok önemli. Yani Hırvatistan'la Fransa karşı karşıya geldiğinde Fransa'nın deneyimi var.
1: deneyimi
0: var. Yani o tecrübesi
1: var.
0: Büyük.
1: Tabii ki. Orada ben hani bir parantez daha. Şimdi tam onu söyleyecektim. Yani evet, fizik gücü, iyi futbol. Bu arada hani o finalde, Fransa-Hırvatistan finalinde topla en fazla oynama oranları maçın büyük bölümünde Hırvatistan'a aitmiş aslında, ama hani futbol fizik gücü dengeli, ama yıldız faktörü işte, anlatabiliyor muyum? Yani özel yetenek dediğimiz isimler. Çünkü orada da maç işte Mbappe gibi, hani öyle yıldızların olması. Hani ya işte çok önemli bir yıldız ama bu maçta oynayamadı. Ya zaten her maçta oynanması beklenmez onu. Ama çok kritik maçlarda durumu değiştiriyor. İşte durumu değiştirdi gerçekten.
0: Evet, yani Fransa teknik olarak güçlü gözüken Hırvatistan'ı 4-2 yenerek kupaya uzandı efendim. Finalden bahsedecek olursak bu maç, final maçı efendim, 2002'den beri uzatmaya gitmeyen ilk final oldu.
1: Evet.
0: Yani bu da son derece ilginç. 2002 ya, bayağıdır olmuş yani, şaşırtıcı.
1: Şimdi biz 2002 deyince bize yakın bir tarih gibi geliyor ama 24 yıl geçmiş.
0: Ben bu tarihler
1: konusunda 2002'de doğup evlenip çocuğu olan insanlar var şu an.
0: Var, hiç başlamayalım onlardan,
1: tamam,
0: hiç bahsetmeyelim onlardan. O halde 2018'de bakın, Almanya çöktü, Rusya aştı, Hırvatistan direndi, Mbappe doğuşunu ilan etti, Modric saygı topladı. Böyle tekerleme gibi söyledik.
1: Gerçekten öyle. Ekstra bilgilere geçelim mi?
0: Haydi ekstra bilgilere geçelim. Efendim var. Varı ne diyoruz? Hakemin yeni gözü diye aslında lanse edildi. Dünya Kupası tarihinde ilk kez video yardımcı hakem sistemi kullanıldı. Bu durum penaltı kararlarını da rekor seviyeye çıkardı. Zira bu turnuvada tam 29 penaltı verildi ki maçın seyrini değiştirenlerden bir tanesi de yine Fransa-Avustralya maçında. Hakem önce oyuna devam ettiriyor. Daha sonra videodan izliyor, evet, penaltı noktasını gösteriyor ve işte maçın, turnuvanın kaderini değiştiren maçlardan bir tanesi de bu oluyor.
1: İşte turnuvanın kaderi diyoruz ama işte VAR sistemi gerçekten doğru kullanıldığında o anlamda çok, ne kadar işe yaradığının en önemli göstergelerinden biri ilk kullanıldığı 2018'deki Rusya Dünya Kupası'ydı.
0: Evet.
1: Diğer bilgi, tarihi utanç, biraz önce bahsettik. Ya utanç diyoruz ama biraz öyle gerçekten şimdi. Son şampiyon Almanya. Öyle Brezilya'yı 7-1 yenen Almanya, Meksika yenilgisiyle turnuvaya başlıyor. Güney Kore'ye 2-0 yenilerek grup aşamasında eleniyor. Ve tarihinde 1938'den bu yana ilk kez grup aşamasında eleniyor. Tabi bir lanet de var. Son şampiyon diğer kupanın ilk aşamasında elenir laneti de devam ediyor. 2014'te Brezilya'ydı, 2018'de Almanya o laneti taşıyor efendim.
0: Bakalım 2026'ya sirayet edecek mi, ben şimdi ona bakacağım.
1: İspanya.
0: Peki İsviçre-Sırbistan maçıyla devam edelim efendim. İsviçre forması giyen Kosovalı futbolcuların yaptığı, maç gollerden sonra yaptığı bir el hareketi vardı efendim. Bu bir simge, çift başlı kartal simgesi. Bu da Arnavutluk bayrağı sembolünü taşıyor efendim. Ancak bu hareket Balkanlardaki siyasi gerilimi hatırlattığı için FIFA tarafından para cezasıyla sonuçlandı ki FIFA'nın bu cezalarına biz son derece alışkınız.
1: Evet.
0: FIFA bu şekilde siyasi içerik olduğunu gösterdiği şeylere cezayı veriyor. Biz
1: Mbappe,
0: de yaşadık.
1: Evet. Diğer onu hatırlamak bile istemiyorum. Mbappe Arjantin maçında saatteki hızı 38 kilometreye çıkıyor. Bayağı dünyayı şok ediyor yani. Hani bir nevi panter gibi bir şey yani. Çita benzetmeleri yapılıyor kendisine. Finalde de Hırvatistan'a gol atarak Pele'den sonra bir Dünya Kupası finalinde gol atan en genç ikinci oyuncu oluyor. 19 yaşında henüz. Ama Pele'nin rekorunu kırmak yani çok zor Selin. Çünkü Pele 58'de ilk Dünya Kupası'nda gol attığında ve kupayı aldığında 17 yıl
0: günü falan da
1: tabii 17 yıl 231 günlüktü. Golü attığında 249'da kupayı aldı. Evet. Şimdi hem gol at hem kupayı al. O yüzden Mbappe 19 yaşında büyük başarı ama Pele'ye yetişmek çok zor gibi. Biz uzun yıllarda bu tarihi, Pele'nin rekorunu kırılabileceğini çok düşünmüyorum.
0: Peki o halde yine Hırvatistan diyeceğiz. 3 uzatma 1 final. Son 16 turunda Hırvatistan çeyrek final ve yarı final maçların hepsini uzatmalara ya da penaltılara taşıyarak kazandı. Bunu toplamına baktığınız zaman, oynadıkları süreye baktığınız zaman bir maç fazla yapmış oldular.
1: Çok
0: dakikaya vurduğunuz evet. zaman bir maç daha fazla sahada kaldılar.
1: Bu da fizik ve kondisyon gerekiyor. Modric kendi ülkesindeki bu savaş ortamında da büyüyor ama hani tavrıyla altın topu alıyor ve ciddi anlamda bu Dünya Kupası'ndaki birçok taraftar tarafından da karakteriyle, duruşuyla, sakin duruşu, o hani futbolcuların böyle bir tırnak içinde söylüyorum bunu. Bazı çirkin tavırları da vardır ya, onların hiçbirinin olmadığı bir anlamda örnek gösterebilecek. Hani Fair Play adına örnek gösterilebilecek bir oyuncu olduğu için de ciddi alkış topluyor efendim.
0: O halde son bir notu daha paylaşıp 2022'ye doğru gidelim. Neymiş efendim o? Panama tarihinde ilk kez katıldığı turnuvadan İngiltere'den 6 gol yedi. Efendim Panama ilk kez katılıyor, İngiltere'den 6 gol yiyor. Bu maçta yine unutulmayan maçlar arasına giriyor diyelim ve haydi 2022'ye gelelim mi?
1: Evet.
0: 2022 deyince efendim 2022 Katar yani... Çok tartışmalar olmuştu. Şimdi geldik bizim zamanlara ya. Üzerinde çok fazla konuşabiliriz. Çok evet. tartışmalar olmuştu efendim. En başta tarih olarak. Şimdi Dünya Kupası deyince hepimiz Haziran, Temmuz bitti. Bu hiçbir zaman değişmemiş. Hep bu şekilde gitmiş. Ama söz konusu Katar olduğu zaman Katar'da Haziran'da, Temmuz'da top oynamayı bırakın sokağa çıkmıyor insanlar.
1: Neden? Şimdi hemen söyleyeyim ben çünkü o dönem şimdi o tarihlerde Katar'da hava sıcaklığı ne kadar oluyor diye
0: baktınız
1: baktım.
0: Mı?
1: Şimdi sıcaklığı söylüyorum sonra hissedilen sıcaklığı söyleyeceğim. Sıcaklık Haziran'da 41-45. Temmuz'da 46-48 nemle birlikte Katar etrafı çünkü bugün herkes biliyordur artık Hürmüz Boğazı'nda. etrafı denizlerle çevri nemle birlikte bu 50 ve üstüne çıkıyor.
0: Of.
1: Yani şimdi böyle bir sıcakta top oynama imkanı neredeyse yok.
0: Mümkün değil.
1: Ve şöyle düşün. Yani eğer hani gerçekten Haziran ve Temmuz'da oynansaydı herhalde sahaya 11 kişi çıkıp 7 kişi falan
0: tabii,
1: dönerlerdi.
0: Tabii tabii erir hani, biterler.
1: Yani şimdi ne oldu buhar oldu 4 oyuncu gibi bir durum söz konusu olurdu yani. Tabii.
0: Dolayısıyla 2022 Katar efendim 20 Kasım 18 Aralık tarihleri arasında Katar'da oynandı. Evet. Ve Arjantin finalde Fransa ile 3-3 biten olağanüstü bir maçın ardından penaltılarla 4-2 kazanarak 3. Dünya Şampiyonluğuna da uzandı diyelim Arjantin.
1: Tabii Katar için şunu da söylemek lazım. Katar bu Dünya Kupası'nı nasıl aldı? Şimdi FIFA'nın tarihinde biraz önce bahsettik yani tarihi değiştiriyorsun.
0: Hı hı.
1: Tarih değişti mi bütün ligler aslında
0: tabii
1: alt üst
0: ki.
1: Oluyor.
0: Tabii.
1: Yani öyle bir dönem ama Katar hani bütçesini, parasını ortaya koyarak hani gerçekten parasını verdim aldım. Çünkü şeyi hatırlıyorum Japonya şöyle bir teklifte bulunmuştu. Hani bize verin bunu. Her ülkenin stadyumlarında 3 boyutlu biz sanki oradan izlesinler. Öyle bir gösteri, öyle bir şölen yapalım diye. Efendim bu bizim Nasrettin Hoca'nın parayı veren düdüğü çalar hikayesinin bir örneğidir.
0: Şimdi bu Dünya Kupası ilk kez Orta Doğu'da düzenlendi. İşte
1: i̇lk
0: bu paraları
1: kez.
0: Falan işte konuşuyoruz ve böylelikle en kompakt, en modern turnuvalardan bir tanesi olduğunu da söyleyebiliriz. Ancak Katar'ın da yine içinde başka sıkıntılar yaşanıyordu.
1: Tabii,
0: alt
1: tabii.
0: olarak bazı sıkıntılar yaşanıyordu. İnsan hakları sicili nedeniyle yoğun eleştiriler vardı yine Katar'da. İşte göçmen işçiler, işte onların sıkıntıları falan. Tam bunların ortasında bir turnuvanın olması rahatsız ediciydi yine bir kesim tarafından. Yani bu kupa sadece oynanacak değil, aynı zamanda bu kupa hangi bedeller üzerine kuruldu sorusu da basında da fazlaca yer aldı diyelim. Takvim meselesini zaten anlatmıştık ve Arjantin ilk maçına lütfen bunu değinelim.
1: Tabii ki ilk maçında Arjantin Suudi Arabistan'a 2-1 yenildi.
0: Şaka.
1: Ya evet ama hani hep böyle o açılış maçlarındaki şoklar yani gerçekten açılış maçının böyle bir büyüsü var. Hani kimi yani son şampiyon da olsan, ilk şampiyon da olsan, takımın da çok güçlü olsa ki Arjantin bunun en güzel örneği. Çünkü siz açılış maçında Suudi Arabistan'a 2-1 yeniliyorsunuz. Kupayı da siz alıyorsunuz.
0: Ya o işte telafi etmek gibi bir şey oldu. Yani hani biz çok ayıp bir şey yaptık. Biz çok yanlış bir şey yaptık. Çünkü hani Suudi Arabistan biliyorsunuz bir futbol ülkesi değil efendim. Yeni yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Onlar da kendilerinden yetişmiyor zaten. Dünya sahnesinden futbolcuları alarak bir şeyler
1: evet.
0: yapmaya çalışıyorlar. Hal böyle olunca Arjantin deyince de futbol ülkesi aklınıza geliyor. Suudi Arabistan'ın 2-1 yenilmesi büyük bir şok yaratmıştı. Ama sonunda dediğiniz gibi... kupayı alarak da hani bir nevi kendisini affettirdi.
1: Bir de şimdi bu kupada tarih yazan bir anlamda bir Fas var.
0: Evet.
1: Şimdi bu kupada yazdı ama daha önceki dünya kupalarında da birinde Fas'ın yine bir hani Fas'ın futbolla bir ilgisi var bu arada. Coğrafyadan mı diyelim tam hani İspanya'nın Portekiz'in karşısındaki çeyrek finalde Portekiz'i eliyorlar. Yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi, aynı zamanda ilk Arap ülkesi de Arap coğrafyasında. Fas o anlamda hani dördüncü oluyorlar 2022 Dünya Kupası'nda. Fas için, o coğrafya için ciddi bir tarih yazımı.
0: Evet, peki o halde devam edelim. Mbappe yine bu turnuvada vardı. Bir önceki turnuvada da bahsetmiştik ama.
1: Vardı ama bu turnuvada gerçekten bambaşka bir şey yaptı ya.
0: Ama ya artık yaşı falan da oturdu, tecrübe kazandı, deneyim kazandı. Bambaşka oldu ama ödüller kısmına baktığımızda Mbappe 8 golle altın ayakkabıyı da aldı. Daha ne yapsın? Onda bol gol aldı.
1: Tabii ki daha ne yapsın? Bir de yani final maçına çıkıyorsunuz. Ya bu çok üzücü bir şey, biliyor musun? Mesela final maçına çıkmışsın. Fransa, Arjantin. Final maçında 3-3 bitiyor final maçı. 3 golü de Mbappe atıyor. Evet. O anlamda çok aksiyonu yüksek bir final. Tabii. Mesela bir önceki finalde bu 2018-2014 özellikle. Ama bunlar konuşulmadı. Ama burada işte hani 2-0, 2-2, 3-2, 3-3. Evet. Yani çok heyecanı, adrenalini yüksek. Yapıyorsunuz. Abi penaltılarda ya, 4-2 yeniliyorsunuz. Yani Mbappe'nin yani, o anlamda.
0: Evet. 2-0'dan gelmesi 3-3'e getiriyorsun falan senin, dediğiniz gibi. Ya ben şimdi kendi arada, kişisel şeyim. Ben Fransa'yı pek tutmam genelde. Yani
1: ben hiçbir de tutmam.
0: Şeyde
1: ben
0: tutmadığım için çok üzülmedim. Arjantin'e çok sevindim de diyebilirim. Ama şu hakikaten insanın içini biraz acıtan bir
1: ya
0: durum.
1: Bunu
0: futbol olarak
1: düşündüğümüzde. Tabii ki. Şimdi Fransa bizim yani Türkiye'de de bu böyledir. Hani evet. Arjantin mesela Avrupa takımları, Güney Amerika söz konusu olduğunda özellikle Arjantin, Brezilya falan oraya daha yakın durur. Ama ben şunu söylüyorum yani Mbappe dediğimiz kişi bunu yaptığında, finalde bunu yaptığında öyle hani bir önceki turnuvada tecrübesi var diyoruz ama bir önceki turnuvada 19, şimdi de 23 yaşındaydı. Yani o zaman 22'de 23 yaşındaydı. Genç bir isim yine de hani ve final maçında siz hat-trick yapıyorsunuz. Aha. Kupayı kaldıramıyorsunuz ama.
0: Maalesef öyle. Peki Messi de yine bu kupadaki olan isimlerden bir tanesiydi. Messi de yine ödül almıştı değil mi? Evet, doğru hatırlıyorum. Evet. Messi'nin de yine aldığı ödüller var. Bakalım 2022 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir diyoruz. Etik ve politik tartışmalarla çevrili bir ev sahipliğinin içinde Fas'ın tarih yazdığı, Messi ve Mbappe'nin finalde futbolu neredeyse mitolojiye çevirdiği bir turnuvadır diye not düşünmüş tarihe.
1: Tabi çünkü karşılıklı goller sürekli, yıldızların bir anlamda
0: kapışması
1: mücadelesi, böyle bir tablo ortaya çıkmış. Ekstra bilgilere geçelim mi?
0: Haydi geçelim. Ekstra bilgilerde ilk sırada Messi karşımıza çıkıyor. 5. ve son Dünya Kupası'nda en sonunda Messi artık şampiyonluğa ulaştı. Zaten bu genelde Arjantin'in kazanması değil, Messi'nin kazanması diye de hep geçilir. Çünkü Messi'nin hani kariyerinde bir Dünya Kupası çok istiyordu ve işte burada artık o eksik parçayı da, kariyerindeki eksik parçayı da tamamladı ve ben tüm zamanların en iyisiyim dedi.
1: Hatta bir Dünya Kupası'nda Maradona Arjantin'in teknik direktörüyken şey demişti. Arjantin bir tren, lokomotifi de Messi'dir demişti. Ama o Dünya Kupası Arjantin için çok kötü geçmiş ve bitmişti. Diğer bilgi, geleneksel pelerin, şimdi kupa töreninde Katar emiri Messi'ye giydirdiği geleneksel Arap pelerini, Beast deniyor buna. Arjantin formasını kapattığı için bayağı bir böyle bir tartışmalar yaratmış. Yani pelerini giydikten sonra
0: görüntü de çok kötüydü.
1: Yani. Evet. Yani
0: şimdi böyle hani Messi bir de böyle tip olarak da kısa boylu falan olunca
1: kısa boylu ben şeye benzedim. Yani direkt sünnetlik çocuklara benzedi yani. Değil mi? Hani yani sünnette yani öyle pelerin falan filan takılır ya. Yakışmadı da bir de Messi'ye. Bir de şimdi hani şey gibi bir adam da değil yani. Böyle hani iyi futbolcu şöyle ama hani
0: yani
1: yani hani öyle bir oyun, öyle bir şey de yok yani.
0: Bununla da ilgili de çok fazla caps'ler çıkmıştı.
1: Evet.
0: Mutlaka,
1: o görmüşlerdir muhakkak. Bugün ararsanız da görürsünüz.
0: Messi'nin surat ifadesi de çok komikti.
1: Ya hoşnut olmadığı çok belli de.
0: Tabii sonra dedi ama işte yani kaç para karşılığı acaba giyiyor bunlar
1: şimdi
0: falan diye konuşulmuştu.
1: Yani Trump'ın elini de sıktım mesela hani orada şey yapılırken falan. Kardeşim sen de tamam hani bazı şeylere de yok demeyi bil ya yani. İşte. Mesela tarihe baktığımızda değil mi? Orada daha böyle bir Hani biz bu programda bütün 30'dan bu yana bütün tarihi anlatıyoruz yani. Ya reddettiği için öldürülenler oldu ya.
0: Tabii.
1: Yani Nazi Almanyası'nın formasını giymem dediği için öldürülen, hani tırnak içinde gazla zehirlenmiş. Zaten Nazilerde gaz da öldürüyor. Yani hani bir öldürme yöntemi onlar için. Öldürülenler oldu. Hani bu onurlu tarihi böyle hani gerçekten insan onuru ve bir sürü örneği var. Hani çok öteye gitmeyelim işte 94'te de Kolombiyalı oyuncu değil mi? Escobar.
0: Kolombiyalı oyuncu
1: 12 kurşunla öldürüldü. Benzer örnekler hep var. İtirazlar, protestolar, gitmemeler futbolcularda. Hani gerçekten bir tavır koyabilen, bir karakter koyabilen futbolcular var. Şimdi her şeyi paraya tavil edersen ya kusura bakma sünnetlik çocuğa da dönersin. Hani şempanzeye de dönersin yani.
0: Peki o halde devam edelim.
1: Çok mu eleştirdim Messi'yi ben?
0: Birazcık oldu ama.
1: Ama sadece Messi'ye değil lafım. Yani Messi
0: o
1: üzerinden
0: tavra,
1: futbol.
0: Siz o tavra,
1: tabii ki. Şimdi bir de o tarihe
0: var.
1: Bakınca hani geride yani neleri neleri kaybederek bir şeyler elde etmişler ve Dünya Kupası'nı buraya taşımışlar. Bunlar böyle çok büyük paralar kazanan falan filan insanlar
0: şey,
1: değil.
0: De,
1: yani. Yani bir gemiyle dört ülke gidiyor. Yani şeyde geminin güvertesinde top oynayıp topu suya kaçırmamaya çalışıyorlar. Biz bunları anlattık bu programlarda. Kardeşim gerçekten bir karakter olsun yani. Bir tavır koymayı bilin ya.
0: Peki o halde devam edeceğiz.
1: Edelim.
0: Tarihi yürüyüşte az önce bahsetmiştik. Fas, Belçika, İspanya ve Portekiz gibi devleri eleyerek Dünya Kupası tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ve ilk Arap takımı oldu.
1: İran'ın marş protestosu var. İran milli takımı. Şimdi İran deyince insanlar böyle şey, İran halkı gerçekten hani sokağa çıkan protestolarla, ki daha önce biliyorsun bu savaştan döneminden önce de benzer bir tablo vardı. Buradaki İranlı futbolcuların da ülkelerindeki protestolara destek vermek için bir milli marşı söylememe protestosunda bulundular. İran halkının geçmişten bu yana böyle bir tavrı, böyle bir tepkisi, böyle bir sokakla ilişkisi vardır. Onu böyle okumalarını istiyorum dinleyicilerin.
0: Evet. Kayıp zamandan biraz bahsetmek istiyorum. Collina, hepimiz hakemlik döneminde böyle
1: tabii
0: hatırlarız.
1: Ki.
0: O zaman FIFA Hakem Komitesi Başkanı talimatıyla her maçlardaki her duraksamayı, gol sevinci, sakatlık, bunların sürelere eklenmesini istiyor. Dolayısıyla 90 dakika dediğimiz maçlar 100-110 dakika gibi bir standarda ulaşmış haldeydi.
1: Evet.
0: Arjantin maçının mesela 90+11 dakikasında bir beraberlik golü geldi. İşte hep bu duraksamalardan dolayıydı.
1: Yani maçta kaybedilen zaman, bunu hani hep böyle duraksama değil. Eskiden hep şöyleydi mesela bu Dünya Kupası öncesinde. 3 dakika, 5 dakika, 6 dakika olunca değil mi ne kadar protestolar çıkardı. Yani ne yaptın
0: tabii
1: hoca, ne 6 dakikası falan.
0: Tabii,
1: ama
0: tabii
1: şimdi mesela 8 dakikalık, 10 dakikalık duraklamaları, uzatmaları görüyoruz. Haliyle maçlarda uzuyor. Japonya inadı, tam Japonya inadı denilebilecek bir detay veriyorum size. İspanya maçında Japonya attığı golün topun çizgiyi geçip geçmediği tartışılıyor. VAR ve sensörler topun sadece 1.88 milimetre ile çizgide kaldığını kanıtlıyor. Ve bu gol Almanya'nın elenmesine ve Japon mucizesine yol açıyor efendim. Tam bir hani teknik teknoloji denince akla gelen bir ülkelerden biri olduğu için tam bir Japon inadı olarak tarif edilebilir.
0: Ve final maçı Arjantin-Fransa'nın 3-3 olduğu kısmı da Mbappe ve Messi olarak tarih yazıyor. Aslında futbolun göreceği en yüksek dramlardan bir tanesi, az önce aktardık. Mbappe 1966'dan sonra finalde hat-trick yapan ilk oyuncu oluyor. Ama penaltılar sonrasında gülen tarafta Arjantin oluyor. Ama diğer tarafa bakıyorsunuz Mbappe 8 golle gol kralı oluyor. Yani bir o olmuş ama finalde sevinen, kupayı kaldıran Arjantin olmuş diyoruz.
1: Ben şimdi yedek kulübesindeki başka bir yıldızdan bahsedeyim. Ronaldo. Portekizli Ronaldo. Portekiz'in son iki maçında yedek soyunuyor. Çeyrek finalde Fas'a elendikten sonra tünelde ağlayarak soyunma odasına gidişi var. O görüntüler de çok çıkmıştı. Bir anlamda bir efsanenin Dünya Kupası'na hüzünlü vedası olarak okunuyor bu. Ama tabii şöyle bir tarih yazıyor Portekizli Ronaldo. Turnuvanın başından bu yana attığı golle 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu.
0: Evet.
1: 5 farklı Dünya Kupası demek 20 yıl boyunca aktif futbolu hala oynuyor da.
0: Var, 2026'ya da geliyor.
1: Tabii yani o 1000 gole yaklaşıyor yavaş yavaş. 5 farklı Dünya Kupası'nda oynuyorsunuz ve hepsinde gol atıyorsunuz.
0: Evet.
1: O anlamda i̇şte burada onu Cristiano Ronaldo.
0: Messi ile de karşılaştırıyorlar ya işte ya, Messi yani. Aldı burada Arjantin olarak aldı ama onun Portekiz olarak bir başarı alamadılar ya. Hani senin dünya kupan yok ki şeklinde.
1: Ama tarih gerçekten ciddi bir tarih bu. Bu rekoru kırmak da kolay değil yani. Bir futbolcunun 5 dünya kupasında oynaması ve 5'inde de gol atması kırılabilecek zor bir rekordur efendim.
0: Kesinlikle. Peki 1930'da başladı yolculuğumuz. 2000'lere geldik. 2022'yi de aktardık ve artık önümüzde birkaç gün sonra başlayacak olan 2026 var. Ülkemizde yer alıyor. Son derece heyecanlıyız. İnşallah güzel bir sonuç. Neden final olmasın? Neden o kupa Türkiye'ye gelmesin? Heyecanla bekliyoruz.
1: Tabii.
0: Kupaya dair var mı bir sizin tahmininiz ya da temenni tabii ki kupanın Türkiye'ye gelmesi ama.
1: Ya temenniden öte ben hani şimdi biz önce bir gerçekten buna ikna olmak, inanmak gerekiyor. Dünya Kupası tarihine baktığımızda böyle çok ilginç. Mesela işte biraz önce aktardık Hırvatistan. Hı hı. Hani Türkiye'de gerçekten bu anlamda iyi bir kuşak yetişti. İyi bir nesil geldi. Yani neden olmasını ben gerçekten inanarak söylüyorum. Hı hı. Bir umarım o kötü sürprizler, dilimi ısırarak söylüyorum bunu, başımıza gelmez. Bak ısırdım da dilimi canlı yayında. Ama neden olmasın diyorum. Onun dışında hani çok fazla bu anlamda alınması beklenen takım işte önce İspanya var. Tabii İspanya'nın adı konuşuluyor ki bizimle aynı gruptaydı ve ilk maçta çok kötü bir performans gösterdik. Biraz o atmosfere bakmak lazım. Ya ilk grup maçları Selin gidişata dair daha doğru bir fikir vereceğini düşünüyorum. Öyle diyeyim yani.
0: Göreceğiz bakalım. Heyecanla biz de bekliyoruz diyelim ve. Efendim turnuvaları bitirdik ama turnuvalarda en çok neler akılda kaldı? Böyle kısa kısa flash.
1: Tabii.
0: Ülkeler bazındaki enlerle başlayalım mı efendim?
1: Olur.
0: Mesela şöyle en çok şampiyon olan Brezilya tabii ki tam 5 kez oldu. 1958, 62, 70, 94 ve 2002'de.
1: En çok final oynayan takım Almanya. Gerçekten adından çok her Dünya Kupası'nda söz ettiriliyor. Yani en önce elenerek de söz ettiriyor adından bu arada. 8 kez final oynadı, 4'ünü kazandı, 4'ünü kaybetti.
0: Ve en çok katılan da yine Brezilya efendim. Brezilya tarihinde şöyle bir şey var. 22 turnuvanın tamamına katılan tek ülke.
1: En çok üst üste Dünya Kupası'nı kazanan, burada da yine Brezilya ve İtalya öne çıkıyor. Her iki takım da 2 kez üst üste kazanmış.
0: Ve yine en çok gol atan takıma baktığımız zaman da Brezilya'yı görüyoruz. Toplamda 237 gol var efendim. Tabii ki 2022 sonu itibarıyla.
1: En çok maç yapan yine Brezilya ve Almanya. Bunda her iki takım da 110 artı 110'dan fazla maç barajını açmış Dünya Kupası'nda.
0: Ve en çok mağlup olan takıma baktığımızda Meksika'yı görüyoruz. Meksika 28 mağlubiyetle aslında en çok üzülen takım da diyebiliriz.
1: Bu anlamda Meksika şeyi de eklemek lazım. Çok fazla katıldıkları için de aynı zamanda. Hani
0: evet, bir başarı da gösterememişler.
1: Diyelim.
0: Gollere geçelim. Gollerin, maçların enlerine geçelim. En farklı galibiyetteyiz efendim. İşte bu en farklı galibiyetlere geçince böyle biraz geçmişe gideceğiz. Macaristan 10, El Salvador 1. 1982 yılında ve bir maçta çift haneli skora ulaşan tek maç. 10'a 1.
1: O 82'de de Macaristan damgasını vurmuştu.
0: Evet.
1: Yani anlatmıştık bunu da. En çok gol atılan maç Avusturya 7, İsviçre 5. 7-5. 1954.
0: Maçı gibi oldu.
1: Gerçekten öyle. Toplamda 12 gol atılmış. Ve bu anlamda da bu rekor en çok gol atılan maç olarak hala tarihte duruyor.
0: Peki bir turnuvada en çok gol atan takım derseniz işte az önce de bahsettik Macaristan 1954'te sadece 5 maçta 27 gol attı. Maç başına da 5.4 gol ortalamasına denk geliyor.
1: Evet bu anlamda en erken gol Türkiye'ye ait 2022 yılında Güney Kore'ye 2002 düzeltiyorum. Güney Kore'ye karşı 10,8 saniye,
0: evet.
1: 11. saniye diye geçiyor. Hakan Şükür'ün attığı gol hala bu rekor Türkiye'nin elinde.
0: En uzun gol yememe süresi içinse İtalya'ya gidiyoruz. 1990'da kaleci Zenga 517 dakika boyunca kalesinde gol görmedi efendim. Ve haydi şimdi futbolculara geçeceğiz. Futbol. Evet.

0: 26 maça çıkmış şu ana kadar ve rekoru geride bırakmış. Yani 26 maçta Messi şu an.
1: Peki en çok maç kazanan oyuncuya baktığımızda da Miroslav Klose'yi görüyoruz. 17 galibiyet almış efendim, şanslı. Gol rekorlarına bakacağız. İşte tüm zamanların gol kralı dediğimiz zaman da yine az önce söylediğimiz Miroslav Klose var. Tam 16 gol atmış Alman futbolcu.
0: Bir turnuvada en çok gol atan Fontaine tek bir kupada 13 gol atarak tek bir kupada 13 gol atmış ve 1958 yılında 58 yılındaki Dünya Kupası'nda rekora imza atmış.
1: Ve bir maçta en çok gol atan dediğimiz zaman da Rus sporcu Oleg Salenko'yu görüyoruz. 1994'te Kamerun ağlarına tek maçta tam 5 gol atıyor efendim.
0: Final maçlarında en çok gol atan kişi Mbappe, 4 gol atmış. 2018'de 1, 2022'de 3 gol atmış. Bakalım bu Dünya Kupası'nda ne olacak? Final görürse atar. Bakalım.
1: Şimdi yaşlarına bakalım, futbolcuların yaşlarına ve fiziksel durumlarına göre baktığımız zaman en yaşlı futbolcu El Hadiri efendim, Mısır 2018'de sahaya çıktığında 45 yaşındaymış maşallah.
0: 45 yaşında.
1: 45 yaşındaymış gerçekten maşallah.
0: Bu 2018'de de oynamış yani.
1: Evet, Mısır'da. Mısır takımında.
0: En genç futbolcu Norman Whitsey'de, Kuzey İrlanda 1982, 17 yaş 41 günlükken sahaya çıkmış. Bu anlamda sahaya çıkma anlamında Pelin'in rekorunu kırmış. Kırıyor. Ama diğer
1: ama gol olarak kıramadı. Gol olarak, kupa olarak tabii ki çok zor.
0: Çok zor yani.
1: Peki en çok gol atan da Roger Milla efendim, 42 yaşında golü atmış 1994'te Kamerun adına.
0: En genç gol atan yine 1958 Brezilya ve Pele. Galler'e gol attığında sadece 17 yaş 239 günlükmüş.
1: Şimdi turnuvada disiplin olarak en kötülere bakacağız. Bakalım en çok kimler kart görmüş, neler neler yaşanmış. En çok kırmızı kart gören takımlar Brezilya ve Arjantin efendim. İlk sırada yer alıyor. Her ikisi de 11'er kırmızı kart görmüş. Ya bence aslında çok da değil yani. En
0: tabii
1: başından
0: ki
1: beri varsınız bu turnuvada. Dolayısıyla hani 11 kırmızı
0: tabii ki
1: kart.
0: Biz, yani bunu tabii ki bu dinleyicilere bunu söyleyeyim. En fazla sarı kart görenler arasında da mesela Arjantin var, 120'den fazla. Siz ne 1930'dan beri
1: varlar
0: yani, ne her sonuçta kupada neredeyse varsınız. Varsınız yani. Haliyle bu kadar sarı ve bu kadar kırmızı kart görmek o anlamda en disiplinsiz ve en kötü anlamına gelmiyor.
1: Evet, rakamları konuşuyoruz ama mesela bunu konuşabiliriz. Bir maçta en çok kart çıkan maçı soracak olursanız 2006'ya gideceğiz. Portekiz Hollanda maçında aynen, 16 sarı 4 kırmızı kart var ve bu maç zaten tarihe de Nürnberg Muharebesi olarak geçti efendim.
0: Puan alamayan en kötü takım El Salvador. Katıldığı iki turnuvada da 1970 ve 1982 oynadığı 6 maçın tamamını kaybetmiş. Sadece 1 gol atmış, 22 gol yemiş.
1: Maşallah. Seyirci ve atmosfere geçeceğiz o zaman. En yüksek seyircili maç Uruguay-Brezilya ve 1950 Maracana Stadyumunda resmi rakam 173.850. Ancak gerçekte 200.000 kişinin olduğu kabul ediliyor. Bakın 1950'de.
0: 1950. Ve bu biliyorsun Brezilya'nın travması. 1-0 öndeyken 2-1 Uruguay'a yenildi ve Uruguay kupayı kaldırdı. Ama şimdi aradan ne kadar geçmiş? 76 yıl geçmiş değil mi? 76 yıldır şu rekor kırılamamış. Yani bu arada şunu da söylemek lazım. Bu 1950'ye Türkiye Brezilya'da diye, Dünya Kupası Brezilya'da çok masraflı diye biz buna gidemedik. Hak ettiğimiz halde gidemedik.
1: Bu bize çok çok çok içime oturdu bu benim ya. Ben sürekli söylemek istiyorum bunu yani.
0: Hayır, bu
1: gidebilirdik
0: şöyle,
1: çünkü.
0: Tabii ki ya, seyirci anlamında yani 200 bin kişinin olduğu kabul ediliyor. Ve o dönemin dünyası, o dönemin dünya nüfusu, hani o dönemin ulaşım imkanları değil mi yani? Hani
1: kesinlikle.
0: 4-5 takım tek gemiyle gidiyor masraf
1: tabii,
0: çok
1: tabii
0: çıkmasın diye.
1: Tabii. Ve 1950'nin şöyle bir özelliği vardı. İkinci Dünya Savaşı yüzünden verilen aranın ardından
0: evet,
1: 12 yıl sonra Dünya Kupası tekrar dönmüştü.
0: Demek ki bir futbola dair bir özlem olmuş.
1: Evet.
0: O Dünya Kupa, o Dünya Savaşı'ndan sonra da, yaşananlardan sonra da bu onun göstergesi ve aynı zamanda birinci programda bahsetmiştik. Güney Amerika'nın, kıta olarak Güney Amerika'nın, Uruguay'ın, Brezilya'nın, Meksika'nın, özellikle Uruguay ve Meksika'nın dünya futbolunun gelişimine ne kadar büyük katkıları olduğunu da hatırlamak lazım. 30'lara hatta öncesine de gittiğimizde yani.

0: olimpiyat değil mi? Olimpiyatın evet. içindeydi. 22 ve 26 yine Uruguay şampiyondu.
1: Peki
0: Fenerbahçe'ye benzetmiştik bunu şimdi söyleyeyim yani. Hani 59-56 öncesi.
1: En düşük seyircili maça baktığımızda da efendim 1930 yılına gideceğiz. İlk turnuva bence son derece normal ile evet. Romanya ile Peru arasında oynanıyor ve bu maçı sadece 300 kişi izlemiş. Ne tatlılar.
0: Yani çok normal 1930 yılı.
1: İlk turnuva zaten. İlk turnuva... Ne seyredeceklerini bile bilmiyorlar belki neyle karşılaşacaklarını bile.
0: Ülke zaten
1: bile.
0: Şey yok ya çoğu ülke gidemiyor. 1930'da sen vermiştin bu bilgiyi ya. Mısır gemiyi kaçırdı diye turnuvaya kaçırdı. Gidemedi.
1: Tabii.
0: Yani programı takip eden insanlar hatırlayacaktır muhakkak bu detayları.
1: Abi, imkansızlıklarla top oynamaya çalışıyorlar.
0: O yüzden diyorum en yani gerçekten şimdi o dönemi hatırlayınca o dönemin onun tarihini verdikten sonra şimdi dönüp bugünkü futbolcuların biraz daha böyle hani tavır almakta da oynamakta da tabii ki şimdiki durum çok çok farklı bunu kabul ederek söylüyorum ama hani o dönemin gerçekten futbolcularına hani hem hatırlamak biz bir anlamda hatırlıyoruz o tarihe bir şekilde hem ışık tutuyoruz hem hatırlatıyoruz program 5. programımız bu 5 programda tüm o tarihin tüm o tozlu raflarda kalmış hatırlanamayan isimleri biz sadece Pele'yi konuşmadık yani bir sürü yıldızlar var aslında bugün stadyumlarda ya da yollarda birçok yerde isimlerini görüyorsunuz ama o isimler ne olduklarını bilmiyor kim olduklarını bilmiyorlar ciddi anlamda hem tarih yazmışlar hem de tanıklık
1: şimdi
0: etmişler.
1: Şimdi bu tarihleri yazıyoruz tamam ama bu turnuvaların bir de düzenlenmesi ve maliyetleri var. Kimi zaman halkın ayaklanmasına sebep olan maliyetler var. Şimdi bu bazda baktığımız zaman da turnuva düzenleme maliyetlerini ev sahibinin harcamalarına baktığımızda en yüksek rakamın şu anda Katar 2022 olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 220 milyar dolar. Tarihin en pahalı turnuvası olarak geçiyor. Şehirler, metrolar, stadyumlar sıfırdan yapıldı. Katar parasını konuşturdu ve 220 milyar dolar daha bunun üzerine çıkmaz diye düşünüyorum.
0: Ben zannetmiyorum. Kolay. O sadece bir de resmi olan bir de hani şimdi kupayı almak için verilen rüşvetleri tabii, falan filan katsak onlar da ama... çok
1: Arap
0: ciddi,
1: kıyafeti giydirmek için.
0: Tabii ki çok bir karşılığı var onun. Çok ciddi bir maliyet. Ve videolarını çekmişlerdi hı hı. hatırlıyor musunuz? Çölün ortasına
1: tabii,
0: stadyum,
1: tabii,
0: yeniden stadyum yapmışlardı.
1: Tabii,
0: yani umarım
1: falan
0: şimdi gelecek önümüzdeki iki Dünya Kupası'nın hangi ülkede olacağı belli.
1: Şimdi
0: ama bir Türkiye'de bence. Hı. Şimdi bakıldığında Brezilya falan kıtalarda birçok kıtada şey olmuş birçok ülkede verilmiş. Mesela Almanya aman ha sakın bir daha Dünya Kupası vermeyin Almanya'ya. Üçüncü kez hak et yani bu kadar olmaz. Ama bir Türkiye'nin de bu anlamda gerçekten hani stadyum altyapı anlamında da yeterli olduğunu düşünerek bir Dünya Kupası'nı hak ettiğini düşünüyorum. Tek başına dahi kaldırabilecek potansiyeli var Türkiye'nin. Artık maçlar çok fazla olduğu için iki ya da üç ülkeye veriliyor. Yani Türkiye bunu tek başına bile halledebilecek altyapıya sahipken bunu Türkiye'ye
1: bekliyoruz
0: umarım,
1: efendim.
0: Umarım önümüzdeki zaten ilk iki yok. Yani önümüzdeki 8 yıl değil 12 yıl sonra aynen, ancak öyle. Olursa olur.
1: Peki ben bu turnuva düzenleme maliyetlerini kapatmak istemiyorum. Söylemek istediğim birkaç not daha var. Şimdi Katar yaklaşık 220 milyar dolar dedik. Bakın ikinci sıradaki rakamı söyleyince aradaki farkı anlayacaksınız. Hı-hı. Şimdi dinleyiciler şunu da bilebilir. Ne kadara mal oluyor ki zaten diyebilirsiniz. Mesela ikinci sırada Rusya var efendim. 2018 yılında yaklaşık 11-14 milyar dolar para harcamış. Yani birinci ile ikincinin arasındaki farkı şöyle o yüzden özellikle söyledim. Yani ikinci sırada Rusya var. 11 ila 14 milyar dolar harcamış. Üçüncü sırada Brezilya var. 2014'te 15 milyara yakın bir rakam harcamış dolar. Ve 2010 Güney Afrika'da da yaklaşık 3.6 milyar dolar harcamış. Bunları böyle düşününce 220 milyar doların ne kadar da büyük olduğunu bir kez daha anlaşılmıştır
0: tabii
1: diye düşünüyorum.
0: Futbola dair sıfır bir altyapım var ve her şeyi sıfırdan yapıyorsun. Şimdi İşte Rusya, Brezilya, Türkiye bu tip ülkeler futbola öyle ya da böyle yıllar içerisinde sürekli yatırım yapıyorlar. Ve haliyle bu Dünya Kupası bir Dünya Kupası aldıklarında bir turnuva düzenlediklerinde maliyet ister istemez hani düşünüldüğünde işte 11, 10, 8, 7 onu düzenleyen ülkeye göre değişiyor. Katar'da daha önce hani futbol namına kim ne var mesela yok.
1: Evet.
0: Her şeyi sıfırdan yapıyorsun bir de her şeyiyle yapıyorsun. Rüşveti de içinde falan diye. Bakıldığında 220 milyar dolar kolay kolay bu rekor egale edilmez. Suudi Arabistan alırsa belki diyeceğim
1: anca
0: ama orada
1: yine
0: da işte
1: sıfırdan bir yapma olursa herhalde yani, öyle olur.
0: Evet.
1: Efendim Kupa'nın izindeyiz. Kupa'nın izini sürdük. 1930'da başladık Kupa'nın izini sürmeye. 2022'ye kadar geldik ve şimdi önümüzde 2026'yı heyecanla bekliyoruz. Türkiye olarak Kupa'nın içerisinde yer aldığımız için heyecanımız tabii ki biraz daha fazla, çok daha coşkumuz var. O halde bizlere eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yepyeni programlarda tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi sona erdi.
1: Okan Arslan'la gün ortası bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
2: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar her yıl binlerce kişinin yanlış kesim nedeniyle yaralandığını hatırlatarak vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Özellikle el, kol ve bacak kesilerinin arttığı bayram döneminde hastanelerde ek önlemler alınmaya başlandı. Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar sürerken uzmanlardan acemi kasap uyarısı geldi. Türkiye genelinde her yıl binlerce kişi kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle hastanelere başvururken, sağlık ekipleri bu yılda yoğunluk yaşanmaması için vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Bayramın ilk gününde özellikle büyük şehirlerde acil servislerde yoğunluk oluştuğunu belirten sağlık çalışanları, en sık el ve kol kesileri, tendon yaralanmaları ve bıçak darbeleriyle karşılaşıldığını ifade etti. Uzmanlar kurban kesiminin ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurguluyor. Yetkililer kesim sırasında uygun ekipman kullanılmasının ve hayvanın kontrollü şekilde tutulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Ayrıca vatandaşların kalabalık ve denetimsiz alanlarda kesim yapmaktan kaçınmaları istendi. Bazı vatandaşlarsa maliyetleri düşürmek için kesimi kendilerinin yapmak istediğini ancak yeterli deneyime sahip olmadıklarını söyledi. Bu durumun her yıl benzer kazalara yol açtığını belirten uzmanlar, profesyonel kasap desteğinin önemine işaret etti. 2025 Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye genelinde 14.372 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Ankara'da 1049, İstanbul'da 753, Konya'da 655, Gaziantep'te 634 kişinin hastanelik olduğu açıklandı. Bir önceki yıl olan 2024'te ise ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişinin kurban kesimi sırasında yaralandığı duyuruldu. Açıklamada en fazla başvurunun Ankara, İstanbul ve İzmir'den geldiği belirtildi. Acemi kasap manzaraları aslında yeni değil. Anadolu Ajansı'nın derlediği verilere göre 2018 yılında da bayramın ilk gününde ülke genelinde 3802 kişi kurban keserken yaralanarak hastanelere başvurmuştu. Uzmanlar özellikle büyükbaş hayvan kesimlerinde deneyimsiz kişilerin ciddi risk altında olduğuna dikkat çekiyor. Doktorlar son yıllarda daha ağır yaralanmalarla karşılaştıklarını ve bazı vakalarda ameliyat gerektiğini belirtiyor. Sosyal medyada ise her bayram benzer görüntüler gündem oluyor. Kaçan kurbanlıklar, kendini yaralayan vatandaşlar ve amatör kesim girişimleri milyonlarca kez paylaşılıyor. Sosyal medya platformlarında kullanıcılar her yıl aynı görüntüler yaşanıyor yorumları yaparken birçok kişi kesimlerin profesyonel kasaplar tarafından yapılması gerektiğini savunuyor. Trabzon'un bıçaklarıyla meşhur Sürmene ilçesinde yıllardır bıçak üreten Bilal Malkoç, kurbanlık kesiminden bıçak kalitesine ve yaralanmalara kadar çok sayıda uyarıda bulundu. Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'e konuşan Bilal Malkoç, kurbanı kimlerin kesebileceği konusunda şunları söyledi.
2: Kurban kesimi işlemi öncelikle profesyonel kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Bunlar kasap olur veya işte kurban dönemlerinde bu işi yapan profesyonel kişiler var, onlar olur. Birincisi kesen kişinin bu işte profesyonel olması gerekiyor. İkincisi
3: en az ne kadar bir kaç yıllık bir profesyonellik gerekir?
2: Ya bu değişir kişiden kişiye. Yani bu babadan oğula bunu meslek şeklinde yapan kişiler var. Bunlar olabilir. Veya daha sonradan 1-2 yıl tecrübesi olan kişiler olabilir. Bunlar, yani bu kişiden kişiye göre değişir. Yani el yatkınlığına bağlı bir durum aslında.
3: Evet.
1: Bıçağın kalitesinin de kurbanlık kesiminde önemli olduğunu vurgulayan Malkoç şöyle devam etti.
2: Bıçağın ağzının iyi bilenmiş olması gerekiyor. Ağız açımının iyi olması gerekiyor. Yani hayvana eziyet vermeden özellikle aslında kurbanın kabul olması için gereken etkenlerden birisi de bu. Hayvana eziyet vermeden tek seferde kelle dediğimiz boğaz kısmının bir seferde kesilerek kurban işleminin tamamlanması gerekiyor. Burada da iyi bir bıçak en önemli etkenlerden biri aslında.
1: Bilal Malkoç ideal bıçak boyutlarını da anlattı.
2: Ortalama kurban bıçaklarının ağız boyu, biz buna namlu diyoruz. Ağız boyları 13 santim, 15 santim, 18 santim, 20 santime kadar çıkıyor. Bazı kişiler, bazı kasaplar diyelim, daha kısa namlulu bıçaklar kullanıyor. Bazıları daha uzun namlulu kullanıyor. Yani ortalama ölçüler bu şekilde.
1: Malkoç bıçak bileyleminin önemini şöyle belirtti.
2: Bileylemenin en önemli kısmı da bıçağın üretimi esnasında ağız açımı dediğimiz bir işlem var. Aslında bıçağın sırt kısmından uç kısmına kadar olan bir açılı bir alan var. Bu açının iyi ayarlanması gerekiyor. Genellikle 15-20 derece arasında değişiyor bu. Bu açıldıktan sonra kesici kenar var. Bu kesici kenarın da jilet keskinine gelecek şekilde ustaca zımparayla ve ardından birkaç farklı işlemle jilet keskinine gelene kadar bu ince ağzında açılması gerekiyor. Bu ağız açımı güzel yapılırsa ilk başta bahsettiğim gibi hayvan eziyet vermeden kesim işlemi tamamlanabiliyor.
1: Bıçak bileyleminin makbulünü anlatan Malkoç şunları söyledi.
2: Şimdi en güzel ağız açımı usta ellerde bıçak ilk yapılırken ki işlemdir, zımparayla açılır. Birinci olarak bu, ama tabii bıçaklar kullanıldıkça ağızları köreliyor veya ufak böyle milimetrik, yani gözle görülmeyecek şekilde kırılmalar meydana geliyor. Bu kırılmalar da bıçağın keskinliğini engelliyor. Biz dışarıdan baktığımız zaman ağız kısmı böyle keskin görünebiliyor ama aslında o bıçak keskin değil. Bunu en iyi nasıl anlarız? Bir tane kağıdın kenarından aşağı doğru bir kesme hareketi yaparız. Eğer bu kağıdı hiçbir pürüz bırakmadan aşağıya doğru kesebiliyorsa biz bu bıçağı keskin diyoruz. Ama dedim ya, uzaktan bakınca keskin gibi görünüyor ama aslında keskin değil. Bunun da sebebi o en uçtaki ağız açımının kötü yapılmış olması. Ki kesinlikle bu ucuza satılan, Çin'den ithal edilen bu V tipi bileyiciler var. Bıçağın ağzının içerisine sokup böyle kendisine kendimize çekerek bilediğimiz. Bunlar bıçağın ağzını bilemekten çok köreltiyor. Yine baktığımız zaman keskin gibi görünüyor ama aslında bıçak keskin değil. Bunlardan kaçınmamız gerek yani bileyleme işlemi esnasında. Bir diğer kısım eğleme yöntemi, böyle demir eğeler olur. Onlarla da bıçaklar bileylenebilir. Ama yine kurban kesecek profesyonelliğe maalesef bunlar da getirmiyor. Bileyici taşlar var. Bu bileyici taşlar işimizi görebilir. Fakat eğer bıçağın ağzında kırılmalar olmuşsa bu taşlar da bizim işimizi görmeyecektir. En profesyonel, en güzel yöntem profesyonel bir bileyiciye verip onu tekrar zımparada bileyleyerek ilk günkü keskinliğine getirmek. Bıçağın çelikleri hazırlandığı zaman bunun bir ısıl işlem süreci vardır. Çelikler akkor hale getirilir. Ondan sonra kimyasal yağlara veya suya batırılarak ısıl işlem süreci tamamlanır. Yani sert olan çelik bir miktarda yumuşatılır ve içerisindeki karbürler homojen bir şekilde dağıtılır. Bu ne işe yarar? Ağız kısmı homojen olursa keskinliğini daha uzun süre korur. Yani demek istediğim şu, eğer bir bıçak profesyonel yapılmışsa, çeliğin ısıl işlem süreci güzel geçmişse bunun ağzı daha uzun süre gidebilir. Yani şöyle söyleyeyim, bir kasap bir bıçakla 100 kesim yapabilir ama başka bir kasap aynı görünen başka bir bıçakla belki de 20 kesim yapabilir, ağzı körelebilir. Yani bu tamamen bıçağın yapım aşamasıyla alakalı bir şey. Eğer profesyonel bir şekilde yapılmışsa çok daha uzun süre ağzını koruyacaktır. Yani bunun bir standardı yok maalesef.
1: Kurban kesimi sırasında kesilmeye karşı eldiven kullanılması gerektiğini söyleyen Malkoç, yaralanmaları önlemek için şunları söyledi.
2: Aslında ülkemizdeki iş güvenliği sorunu burada da karşımıza çıkıyor maalesef. Bu kesim işlemlerinde kesinlikle kesmeyi engelleyen eldivenler var. Yani bıçağı üzerine kendiniz koyup kesmeye çalışsanız bile kesmeyen eldivenler var. Ama işte çıplak elle, eldivenle yapılan iş fark ettiği için kasaplarımız da maalesef bu eldivenlerden kullanmıyor. Önce bu eldivenin elimize geçirilip üstüne de bir tane lateks eldiven dediğimiz eldiven geçirilip sızmalar olmaması adına. Yani iki kat eldiven takıp kesim işlemini bu şekilde yapmamız lazım. Burada elimizde olabilecek kesilmeleri bu şekilde önleyebiliyoruz. Yani. Ama bunun kullanılması gerekiyor. İkinci bir husus da hayvanın yere yatırıldıktan sonra gözlerinin bağlanmamasından bazen kaynaklı hayvanın tepinmesiyle işte kasabın az önce bahsettiğiniz gibi kesen kişinin vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri veya hayvanın işte toynaklarının vurmasıyla oluşan yaralanmalar olabiliyor. Bu da hayvan yere yatırıldıktan sonra ayaklarının bağlanarak yere yatırıldıktan sonra gözlerinin kapatılması gerekiyor. Ha, bu işlemler profesyonelce yapılmadığı zaman maalesef bu tarz yaralanmalar olabiliyor.
1: Sürmene'nin Türkiye'deki en ünlü bıçak üretimi memleketi olduğunu söyleyen Malkoç şöyle konuştu.
2: Biz Sürmene'den üretim yapıyoruz. Meşhur dünya ünlü Sürmene bıçaklarını üretiyoruz. Bahsettiğim gibi ısıl işlem süreçleri, ağız açma işlemleri ve sap yapım kısımları, ki sap kısmı bazen göz ardı edilebilir ama bıçakta yarı yarıya en önemli faktörlerden birisidir. Bu kısımları profesyonelce yapıp piyasaya sürüyoruz. El yapımı bıçaklar üretiyoruz. Ama bu sürmeneden çıkan bıçaklardır. Türkiye'nin farklı yörelerinden de bunları üreten kişiler var. Denizli var, Bursa var, Sivas var. Ve Türkiye'nin farklı yörelerinde amatör olarak başlayıp kendini geliştiren ustalarımız var. Türkiye'nin hemen her yerinde üretim var. Ama yoğunluk olarak sürmene, Denizli ve Bursa yörelerinde.
3: Sürmenenin yani meşhur şeylerini saydığımızda yemeğini şunu bunu bıçağını da sayabiliyoruz, öyle mi?
2: Aslında bıçak en başta gelir. Evet, bıçak ve pide olarak zaten sürmenenin girişinde bıçak ve pidenin ana yurduna hoş geldiniz diye bir yazı karşılıyor. Evet.
1: Malkoç acemi kasaplara da seslendi.
2: Tabii lütfen bıçaklarınızı güzelce bileyin, profesyonel kişilere biletin. En önemlisi iş güvenliğine dikkat edin. Kesilmez eldivenler kullanmaya özen gösterin. Ve lütfen hayvanlara eziyet etmeden tek seferde boğazlama işlemlerini yaparak kurbanınızı bitirin. Buradan herkese şimdiden Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Herkesin bayramı mübarek olsun diyorum.
1: Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar her yıl binlerce kişinin yanlış kurban kesimi nedeniyle hastanelik olduğunu hatırlatarak vatandaşlara acemi kasap uyarısında bulundu. 2025'in ilk gününde Türkiye genelinde 14 binden fazla kişi kesim sırasında yaralanarak sağlık kuruluşlarına başvurdu. Uzmanlar özellikle büyükbaş hayvan kesimlerinde deneyimsiz kişilerin ciddi risk altında olduğunu belirtirken profesyonel kasap desteğinin önemine dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
1: Siyasi liderlerin 27-30 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı için programları netleşti. Siyasilerin bayramlaşma programına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı İstanbul'da geçirecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bayramı İstanbul'da karşılayacak. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da olacak. Kılıçdaroğlu bayramın son günü olan 30 Mayıs Cumartesi Parti Genel Merkezi'nde program düzenleyecek. Mutlak butlan kararının ardından görevinden alınan Özgür Özel bayramı Manisa'da geçireceğini duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bayramı Ankara'da geçirecek isimlerden. Ankara'da Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret edecek olan Bahçeli daha sonra Kızılcahamam Öykücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramı İstanbul'da geçirecek. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları memleketi Hatay'da, Tuncer Bakırhan'sa Ankara'da olacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı İstanbul'da, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ınsa Ankara'da olması bekleniyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan memleketi Kayseri'de bulunacak. Siyasiler bu yıl 27-30 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı'nı İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra memleketlerinde karşılayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da olacağı belirtilirken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları memleketi Hatay'da olacak. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu bayramı Ankara'da karşılayacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Bayram tatilinde uzun yol mu yapıyorsunuz? Her iki saatte bir mola verin, yorgunluğu riske atmayın. Dinlenmiş bir sürücü güvenli bir yolculuk demektir. Radyo Sputnik, güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Özgür Özel'in İzmir mitingi öncesinde gerginlik yaşandı. Yargıtay CHP Genel Başkanı'nı güncelledi. Bayramda 462.198 sağlık personeli görev başında olacak. Ayrıntılar bültenimizde. Özgür Özel'in İzmir mitingi öncesinde gerginlik yaşandı. İzmir'de Özgür Özel'in Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan mitinge İzmir Valiliğince güvenlik gerekçesine izin vermemesi ve Gündoğdu Meydanı'nı işaret etmesinin ardından Cumhuriyet Meydanı'na girmeye çalışan vatandaşlara polis tarafından tazyikli su ve biber gazı ile müdahalede bulunuldu. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması planlanan mitinge İzmir Valiliği'nin Cumhuriyet Meydanı'nın miting alanı olmadığı için izin vermediği öğrenildi. Yargıtay CHP Genel Başkanı'nı güncelledi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca istinafın CHP Kurultay davası kararı sonrası siyasi parti genel bilgilerini güncelledi ve CHP Genel Başkanı kısmına Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı yazıldı. Diğer taraftan Başsavcılığın verilerine göre CHP'nin kayıtlı 1.922.757 üyesi bulunuyor. Güzelbahçe Belediye Başkanı gözaltına alındı. İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ve belediyenin imar müdürünün de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişinin sağlık kontrolünün ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü öğrenildi. Fethiye Belediye Başkanı'na silahlı saldırıda gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Muğla'da Fethiye Belediye Başkanı Arim Karaca'nın silahlı saldırıda bacağından vurulmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 3 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmada suça sürüklenen çocuk ETC'nin günlerce bölgede keşif yaptığı, olay sonrası Bodrum'a kaçtığı ve burada yakalandığı belirlendi. Emniyeti işlemleri tamamlanan biri suça sürüklenen çocuk toplam 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı partideki işleyişe ilişkin konuştu. Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Kurban Bayramı öncesine maaşların ödenme talimatı verildiğini söyledi. Atakan Sönmez yaptığı açıklamada partideki işleyişte herhangi bir sıkıntı yok, çalışan herkesin maaşlarının ödemesinin talimatı verildi dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir video mesaj yayınladı. Mesajında terörsüz Türkiye sürecinin önemine vurgu yapan Erdoğan, bu tarihi süreci özenle menziline doğru götürüyoruz dedi.
2: Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında Gazze'de yaşananlar nedeniyle İslam coğrafyasının bayramı hüzün içinde karşıladığını belirterek gönül coğrafyasına dayanışma mesajı gönderdi.
2: Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum.
1: Dış gündemle devam edelim. İsrail yönetiminin Lübnan'a yönelik saldırıları artırma kararı aldığı belirtildi. İsrail yönetiminin ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlenen saldırıların şiddetlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi kararı aldığı bildirildi. İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıların artırılması kararı çerçevesinde ülkenin kuzeyindeki yerleşimler için yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurdu. İsrail'in kuzeyinde açık ve kapalı alanlardaki toplu etkinliklere kısıtlamalar getirildi. Kapalı alanlar alanlarda en fazla 200 kişinin toplanmasına izin verilirken açık alanlarda bu sayı 50 ile sınırlandırıldı. ABD-İsrail saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. İran basını dün gün doğumunda İran'ın Basra körfezindeki Lark adasının güneyindeki gemilere yönelik ABD-İsrail saldırısında en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırıda hayatını kaybeden 3 kişinin kimlik tespiti yapıldığı ve can kaybının artabileceği bildirildi. Amerika ve İran arasındaki olası anlaşmada belirsizlik devam ederken ABD Başkanı Trump mesaj vermeye devam ediyor. İran'la anlaşma pazarlığı sürerken İbrahim anlaşmalarını raftan indiren ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'a zenginleştirilmiş uranyum çağrısı da yaptı. Trump, nükleer toz ya derhal ABD'ye teslim edilerek imha edilecek ya da yerinde veya kabul edilebilir başka bir yerde imha edilecektir dedi. Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 101 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Yetkililer depremde can veya mal kaybının yaşanmadığını açıkladı. Ekonomi. Bayramda 462.198 sağlık personeli görev başında olacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 462.198 sağlık çalışanının bayram boyunca sahada görev başında olacağını belirtti. Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı süresince milletin sağlığı için sağlık hizmetlerinin devamlılığını kesintisiz şekilde sürdüreceklerini ifade etti. Benzine indirim geliyor. ABD-İran arasındaki gerilimin azalması ve anlaşma umutlarının ortaya çıkıp İran'dan izin alan tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başlamasıyla birlikte petrol fiyatları 100 doların altına geriledi. Petroldeki düşüşün etkisiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına da indirim yapılması gerekliliği ortaya çıktı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 3 lira 27 kuruş indirim yapılması planlanıyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıyacak indirim tutarı 82 kuruş olacak. Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi 4 ayda %14,2 arttı. Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %14,2 arttı. Böylece toplam elektrik üretim kapasitesi yıllık bazda %14,2 yükselerek kurulu kapasitedeki artışta yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim kapasitesindeki artışta etkili oldu. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.662 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 91 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.810, çeyrek altın 11.110, tam altın 44.280, ata altını ise 45.400 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: 14'ler grubunun 14'lerin içinden, yani Milli Birlik Komitesi'nin içinden çıkan insanların yetmesek olmamakla birlikte Türkiye'nin askeri yönetimle uzun yıllar yönetilmesi gerektiğini savunan faşizan bir grubun çekirdeğini oluşturduklarını net biçimde söyleyebiliriz. 27 Mayıs darbesi halka karşı yapılmış bir darbedir. Halkın siyasetine karşı yapılmış bir darbedir. Haksız bir darbedir. Adnan Menderes ve arkadaşlarının asılması yersizdir. Yargılanabilirlerdi, cezaevinde olabilirlerdi ama bir öç almak için. Tabii Adnan Menderes ve arkadaşları asılınca sonradan gelen sağ iktidarlar da 3'e 3 dediler. Onlar da deniz gezmiş ve arkadaşlarını astıra. Maalesef Türkiye böyle bir kan davasında boğulup gidiyor ve kayboluyor.
4: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Siyasi liderlerin 27-30 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı için programları netleşti. Siyasilerin bayramlaşma programına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı İstanbul'da geçirecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bayramı İstanbul'da karşılayacak. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da olacak. Kılıçdaroğlu bayramın son günü olan 30 Mayıs Cumartesi Parti Genel Merkezi'nde program düzenleyecek. Mutlak butlan kararının ardından görevinden alınan Özgür Özel bayramı Manisa'da geçireceğini duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bayramı Ankara'da geçirecek isimlerden. Ankara'da Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret edecek olan Bahçeli daha sonra Kızılcahamam Öykücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramı İstanbul'da geçirecek. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları memleketi Hatay'da, Tuncer Bakırhan'sa Ankara'da olacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı İstanbul'da, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ınsa Ankara'da olması bekleniyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan memleketi Kayseri'de bulunacak. Siyasiler bu yıl 27-30 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı'nı İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra memleketlerinde karşılayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da olacağı belirtilirken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları memleketi Hatay'da olacak. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu bayramı Ankara'da karşılayacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.
2: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: aramızdan ayrılanlar.
1: Bugün sanat hayatı boyunca 200'e yakın sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan 1950'li ve 1960'lı yıllarda Türk sinemasında melodram ve kahramanlık filmlerinin jönü olarak tanınan Eşref Kolçak'ın ölüm yıl dönümü. Eşref Kolçak 1927 yılında Moskova'da doğdu. Babası İspir Gaziler Köyü'nden Harun Kolçakoğlu, annesi ise daha sonra Hateme adını alan Rus asıllı Katya'dır. 5-6 yaşlarındayken ailesiyle Türkiye'ye göç eden Kolçak, Erzurum'da ilk öğrenimine başladı. 1941 yılında ailesiyle İstanbul'a geldi. Sultanahmet Sanat Enstitüsü'nde tesviyecilik bölümüne girdi. Ancak babasının ölümü üzerine okulu bırakmak zorunda kaldı. Marangozluk, ayakkabı tamirciliği, amelelik, gazete satıcılığı gibi işlerde çalıştı. Halk evlerinde ve CHP'nin yürüttüğü sanat faaliyetlerine katılarak piyeslerde rol aldı. Kolçak'ın sahne yaşamı 1944 yılında Atilla Revüsü'nde sahneye çıkmasıyla başladı. 1945-1949 yılları arasında ses operetinde dansör olarak sahneye çıktı. Bir yandan da filmlerde figüranlık yaptı. İlk defa 1947 yılında Cahide Sonku ve Seyfi Havaeri'nin yönettiği Fedakar Ana filminde rol aldı. 1949-1951 arasında askerlik hizmetini yaptıktan sonra ses operetinde çalışmaya devam etti. 1951 yılında Şinasi Özkonuk'un yönetmenliğini yaptığı Affet Beni Allah'ım adlı polisiye filmde başrol oyuncusu olarak yer aldı. 1950'li ve 1960'lı yıllarda Türk sinemasında melodram ve kahramanlık filmlerinin jönü olarak tanındı. Özcan Hanım'la 1955'te Dünya Evi'ne giren sanatçının oğlu Harun Kolçak aynı yıl dünyaya geldi. Fantastik Türk sinemasının en özel örneklerine de katkıda bulunan ve oynadığı her role uyum sağlayan Kolçak, Altar filminde Zodyak, Süpermen Dönüyor da Profesör Çetinel rollerini canlandırdı.
2: Peki Eşref Kolçak, sizin dansla ilginiz kaç yıl geride kaldı diye sorsak?
3: Oh, bir hayli eski, çünkü 44-45 senelerinde falan başlamıştım ben dansa.
2: Evet.
3: Film çalışması da 47'de başladı işte. O zamandan beri de devam ediyoruz.
1: Sanat hayatı boyunca 200'e yakın film ve televizyon dizisinde oynayan Eşref Kolçak, Namus Uğruna, Bir Şoförün Gizli Defteri, Düşman Yolları Kesti ve Hanım adlı önemli yapımlarda rol aldı. Usta oyuncu, 1950-1960'larda melodram ve kahramanlık filmlerinin jönü olarak sinema severlerin önüne çıkarken, Namus Uğruna filmindeki aşık ve öfkeli koca Eşref, Düşman Yolları Kesti filmindeki Yüzbaşı Nazım karakteriyle hatıralarda yer etti. İlk ödülünü 1961 yılında yapılan İstanbul Belediyesi Sanat Festivali 2. Türk Filmleri Yarışması'nda Namus Uğruna adlı filmindeki performansıyla en başarılı erkek oyuncu seçilerek aldı. Yüzlerce sinema filminin yanı sıra reklamlarda ve fotoromanlarda rol aldı. 1982 yılında Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşamaya başlayan sanatçı, 26 Mayıs 2019'da Bursa'da hipoksik solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşama gözlerini yumdu.
0: Aramızdan ayrılanlar. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Futbolun ansiklopedisinde oyuncuların haritalarını çıkarmaya devam ediyoruz. Bugün sırada ball playing defender, yani oyun kuran stoper var. Modern futbolun savunma anlayışı geçmişe kıyasla büyük bir dönüşüm geçirdi. Artık stoperler yalnızca rakibi durdurmakla değil, aynı zamanda oyunu başlatmakla da sorumlu.
4: İşte bu dönüşümün en çarpıcı yansıması ball playing defender, yani Türkçesiyle oyun kuran stoper tipi oyunculardır. Bu oyuncular savunmanın merkezinde oynasalar da takımlarının beyni gibi hareket eder. Onlar için top sadece uzaklaştırılacak bir tehlike değil, doğru şekilde yönlendirilmesi gereken bir araçtır. Oyun kuran stoperin temel amacı savunmadan itibaren oyunun akışını kontrol etmek ve takımının pas zincirini inşa etmektir. Bu oyuncular genellikle defansın ortasında görev yapar ama rolleri klasik bir stoperden çok daha fazladır. Rakip forvetin baskısı altında bile panik yapmazlar, topu kontrol eder.

0: özellikleri sakinlik, vizyon ve cesarettir. Baskı altındayken dahi panik yapmadan oyunu şekillendirme sorumluluğunu almalıdır. Ve işte sırada oyun kuran stoper deyince ilk akla gelen isimler var. Tarih boyunca bu oyuncu tipinin en belirgin örneklerinden biri hiç kuşkusuz Franz Beckenbauer'dir. Der Kaiser lakaplı Beckenbauer, modern futbolun ilk oyun kurucu stoperlerinden biri olarak kabul edilir. Bayern Münih ve Batı Almanya formalarıyla oynadığı dönemde savunmadan çıkarak oyun kurması, ileri çıkıp atağa katılması ve uzun paslarıyla oyunu yönlendirmesi bu rolün temelini atmıştır. Daha yakın döneme gelirsek Gerard Pique, Rio Ferdinand, David Luiz gibi isimler bu profilde öne çıkmıştır. Türkiye'de ise bu oyuncu tipi zaman zaman denenmiş ama istikrarlı biçimde oturtulamamıştır. Geçmişte Alpay Özalan zaman zaman bu rolü üstlenmiştir. Günümüzde ise Abdülkerim Bardakçı topu geriden kullanabilme becerisiyle bu profile yakın bir oyuncu olarak görülüyor. Fakat ligimizin temposu, baskı yoğunluğu ve oyun yapısı nedeniyle bu oyuncuların çok fazla öne çıkamadığını söylemek gerekir. Sonuç olarak ball playing stopper yani oyun kuran savunmacı modern futbolun geriden başlama felsefesinin taşıyıcı koludur. Sadece savunmayı değil, oyunun yönünü de tayin eder. Onlar hem bir savunmacı, hem bir pas istasyonu, hem de oyun kurucudur. Hataları affedilmez olabilir ama doğruları bir takımın tüm hücum ritmini belirleyebilir. Ve işte bu yüzden bir takımı büyük yapan unsurlardan biri de her zaman böyle bir beyinle savunmaya başlamasıdır. Bugün futbolun ansiklopedisinde oyun kuran stoperi anlattık. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Özgür Özel'in partiye yönelik mutlak butlan kararı sonrası İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması planlanan mitingi valilik engeliyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin 38. olağan kurultayı öncesinde eski parti meclisinin yeniden toplanmasına ilişkin yaptığı başvuru kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı mesajında terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Özgür Özel'in partiye yönelik mutlak butlan kararı sonrası İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması planlanan mitingi valilik engeliyle karşılaştı. Mitinge İzmir Valiliği'nin güvenlik gerekçesiyle izin vermemesi ve Gündoğdu Meydanı'nı işaret etmesinin ardından Cumhuriyet Meydanı'na girmeye çalışan vatandaşlara polis tarafından tazikli su ve biber gazıyla müdahalede bulunuldu. Özel'in mitingi öncesi çıkan olaylar sırasında bir kişi Toma'nın üzerine çıktı. Müdahale sırasında alana gelen Özgür Özel vatandaşlarla Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Özel miting öncesi yaptığı ilk açıklamada milletin önüne konulan bariyerleri fikren tanımıyoruz. İzmirliler neredeyse biz de orada bayramlaşırız dedi.
2: Ben gücü makamdan, mevkiden, binadan, ünvandan değil, ben gücü demokrasiye olan, halka olan inancımdan alıyorum. Kayyumların, butlanların ve diktatörlerin yalnızlıkları başka yalnızlığa benzemez. İçin için kemirir. Halkla birlikte hareket edenlerin de coşkusu hiçbir şekilde engellenemez. Bugün önümüze koyulacak her bariyer milletin bizatihi kendinin önüne konmuş bariyerdir. Biz öyle bir bariyeri fikren tanımıyoruz. Fiziken bariyerle didişecek değiliz. Kim neredeyse İzmirliler, orada bayramlaşırız, orada selamlaşırız. Bir görelim bakalım neredelermiş.
1: Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu kendi yönetimini belirlemeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin 38. olağan kurultayı öncesinde eski parti meclisinin yeniden toplanmasına ilişkin yaptığı başvuru kabul edildi. Ankara 3. Genel İcra Dairesi kurultay iptali kararının ardından göreve iade edilen CHP parti meclisi ve YDK üyelerine resmi tebligat yapılması yönündeki talebi kabul etti. Mahkeme kararıyla göreve iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstinafın CHP kurultayı hakkındaki kararı sonrası ilk parti meclisi toplantısını 1 Haziran'da yapacak. CHP'de aynı gün Yüksek Disiplin Kurulu da toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla bir video mesaj yayımladı. Mesajında terörsüz Türkiye sürecinin önemine vurgu yapan Erdoğan, bu tarihi süreci özenle menziline doğru götürüyoruz dedi.
3: Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz.
1: Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupa'nın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupa'nın izi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan bir yolculuğa hoş geldiniz. Burası Kupa'nın İzi. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim yine sizlerle birlikteyiz. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek de bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasına kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. O halde hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden başlayalım. Nerede kalmıştık? 1994'te kalmıştık. Artık 90'lı yıllara geldik. Sizin benim gibi 30'lu ve 40'lı yaşlarda olanların artık hafızasının bildiği, hatırladığı yıllara geldik en sonunda.
1: Yani hafif hafif artık böyle o zaten geçtikçe de görmüşsündür. Yani 30'lardaki, 40'lardaki, 50'lerdeki haber argümanları ile şimdikiler çok farklı. Ama böyle takip ettikçe, devam ettikçe o eskiyi bir özlüyor değil mi insan yani?
0: Orası
1: o eskideki
0: öyle.
1: İlginçlikler çok
0: kesinlikle,
1: daha fazla.
0: Kesinlikle o futbolun hani hep siz diyorsunuz ya etikemeye bürünmüş haline biz canlı tanıklık ettik.
1: Aynen
0: hani
1: öyle.
0: O kısımdan çıktık artık. Şimdiki yıllarda şey oluyor hani ben bunu hatırlıyorum bunun böyle bir şey var diyor hafızanın bir yoklaması söz konusu. O halde haydi 1994'te başlayalım ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. 1994 Dünya Kupası ABD'de oynandı. ABD'de oynanması gerçekten şaşırtıcıydı. Çünkü bir futbol ülkesi değil Amerika Birleşik Devletleri. O dönemde herkes bir şaşkınlık yaşamıştı diye düşünüyorum.
1: Tabii ki. Hatta bununla ilgili tezler var. Pele'nin çocuğu mesela, o meşhur futbolcu Pele'nin çocuğu tez hazırlıyor Dünya Kupaları ile ilgili. Amerika 94 Amerika Dünya Kupası ile ilgili Amerika'da yaşayan yurttaşların %60'ı kupanın kendi ülkelerinde olduğundan haberleri dahi yok.
0: O kadar uzaklar
1: futbola.
0: Ama işte bundan sonra da Amerika'da futbolda varmış. Şimdi başlangıcı oldu aslında. Şimdi kupanın özeline baktığımızda finalde Brezilya İtalya'yı golsüz geçen 120 dakikanın ardından penaltılarla 3-2 yenecek ve 4. kez dünya şampiyonu olacak. ABD'de şöyle bir eşik vardı sadece toplam seyirci sayısı çok yüksek bir rakamdı.
1: Evet.
0: Bu rekor ulaşılması zor bir rekordu. 3.587.538 efendim toplam seyirci sayısı. FIFA 1994'ü ABD futbolu için kurucu bir an olarak simgeliyor. Çünkü az önce de dediğimiz gibi futboldan gerçekten uzakta bir ülkeydi. Dolayısıyla ev sahibi seçimi olması birçok insan tarafından yadırganmıştı.
1: Tabii ki. Ya Amerikalılar daha çok hani bunlar futbol onlara çok durağan geldiği için. Çok durağan hani pas atılıyor, koca bir saha falan hani basketbolu o Amerikan sporlarını düşününce daha nasıl diyeyim daha tempolu.
0: Evet onlardan sonra daha
1: ya da böyle
0: ağır
1: daha
0: geliyor.
1: İşte golfüdür ya da Amerikan futbolu dedikleri insanların birbirini sürekli ittirmesi. Yani ergenlerin böyle ya hani spor dalıyla ilgili böyle konuşmak istemem ama benim kişisel olarak hiç ilgimi çekmeyen bir spor dalı öyle diyeyim. Ama Amerika'daki durum gerçekten futbolun durağan gelmesi Amerikan insanına. Şimdi o kadar tempolu dallar olunca futbol gerçekten onlara durağan geliyor ve takip etmiyorlar. Hala da kısmen öyle ama
0: hala
1: 94
0: öyle
1: Dünya Kupası onlar için ciddi bir dönüşüm olmuş. Yani futbolun öğrenilmesi, futbolun ne olduğu ile ilgili.
0: 96 yılından itibaren de işte MLS, Major Futbol Ligi yani ABD ve Kanada'nın en üst düzey profesyonel futbol ligi de 1996'da kuruluyor. Yani bu 94'teki ev sahipliğinin ardında futbol varmış biz de içinde olmalıyız şekli yerleşmiş durumda. Peki hemen şöyle hızlı hızlı geçelim. Çok fazla detay yok aslında. Çok da sönük bir
1: öyle sadece kural
0: desem.
1: kural anlamında mesela hala 94'e geldiğimizde ki biz bunu bu programda ilerleyen hani bize 2002 falan deyince belki yaş aralığı şu an 30-40'ın üstünde olanlar çok iyi hatırladığı turnuvalara geleceğiz. Ama hala orada bazı kuralların mesela bugün uygulanmadığını Amerika'daki ABD'deki 94 Dünya Kupası da öyle mesela grup aşamasında ilk kez 3 puan verilen Dünya Kupası. Hani aslında ne kadar yakın tarih gibi görülüyor bize. Tabii şu an 30 yaşında olanlar aynı şeyi söylemeyecekler ya da 35 yaşında olanlar çünkü 94 aradan 32 yıl geçmiş. Selim biz mi yaşlandık diyeyim. Ben yaşlandım. Sende hiç bir problem yok. Ben yaşlandım tamam.
0: Peki tamam kabul ediyorum.
1: Yani tabii sadece bu da değil.
0: Bir de meşhur geri pas olayı var.
1: Evet. Neydi o?
0: Kalecilerin takım arkadaşından gelen geri pası elle almasının yasaklandığı ilk Dünya Kupası bu.
1: Bak yani ne kadar bugün baktığında futbolda
0: hep varmış gibi
1: geliyor ama işte Dünya Kupası'nda zaten Dünya Kupası biraz daha sonra ulusal liglerdeki kuralları da belirleyen bir tahammül belirliyor. O yüzden hani bizdeki şey gibi yani Anayasa Mahkemesi gibi ya da şey Yargıtay'ın içtihatı gibi oradan devam ediyor. Tabii bu kupada Suudi Arabistan ilk 16'ya kalmış.
0: Evet,
1: İlklerden biri bu. Şaşırtmış ama en ilginç, en şaşırtan, en üzücü, en trajedik olay ABD Kolombiya'yı 2-1 yeniyor ve Andreas Escobar kendi kalesine attığı gol nedeniyle hafızalara kazınıyor. Şimdi Escobar turnuva sonrası ülkesine döndüğünde katil Escobar'ı 12 kurşunla öldürüyor ve her kurşun sıktıktan sonra gol diye bağırıyor. Belki bu kupaya hani damgasını vuran ya da hafızalardan silinmeyecek acı olay budur. Yani futbolu futbol dışında yaşamaya çalışanlar, bunun bir futbol maçı olduğunu, bunun bir oyun olduğunu unutanlar. Kolombiyalı oyuncu Escobar 12 kurşunla katlediliyor efendim.
0: Bu arada bu turnuvaya dair bir düşüş daha vardı. Yani bir kötü olay mı artık diyelim. Maradona'da yani bir önceki turnuvada yıldızı parlayan, Tanrı'nın eli, muhteşem insan falan diye geçen harika gollerin imzasını atan bir futbolcu. Maradona bu Dünya Kupası'nda ise adeta hani tarihten siliniyor diyebiliriz. Çünkü bir doping durumu ortaya çıkıyor. Bir doping testinin pozitif çıkması sonrası turnuvadan men ediliyor ve ardından takımda da bir olumsuz hava cereyan ediyor ve Romanya'yı da zira nitekim 3-2 yenilerek eleniyorlar.
1: Tabii orada ilginç bir gol sevinci de var Maradona'nın, değil mi? O maç sonrasında zaten oluyor. Golü atıyor, kameraya kadar gidiyor. Gözleri falan böyle ilginç. Aynı maçta işte bir hemşire hemen sen gel bakayım, bir doping testi yapıyorlar.
0: Evet.
1: Ve o futbol sahasına çıkılan koridorda bir anlamda Maradona'nın da futbol kariyeri sonlanıyor.
0: Sona eriyor. Sonrasında zaten bir daha da hiç toparlanamıyor.
1: Tabii. Yani kariyer anlamında boyunca, 8 yıl önceki Maradona artık siliniyor ama Maradona hala hafızalardaki Maradona. Bugün konuşuyoruz hala. Tarihi yazan Maradona.
0: Kesinlikle. Şimdi 94'ün gol krallığında şöyle bir durum oldu. Bu ilk defa olan bir şeydi yine. İki isim gol krallığını paylaştı. Bunlardan bir tanesi Bulgaristan'dan Stoichkov'du. Diğeri ise Rusya'dan Salenko'ydu. Her ikisi de 6'şar gol attılar ve altın ayakkabıyı aldılar. Ancak burada Rus Salenko'nun şöyle bir durumu vardı. Salenko Kamerun'a tek maçta 5 gol birden attı. Bu hala bir maçta bir futbolcunun bir takımı attığı en yüksek rekor, gol sayısı olarak rekoru koruyor. Dünya Kupası rekoru olarak biliniyor. Hatta ve hatta Rusya grup aşamasında eleniyor ama Salenko yine de gol kralı olarak kalıyor.
1: Grup aşamasında elenip daha sonraki maçlarda olmayıp gol kralı olmak ciddi bir başarı bu anlamda bakıldığında. Kesinlikle. Tabii bazı gol krallığı da işte tek maçta 4-5 gol atanlar da var. Gol goldür yani. Ona yapacak bir şey yok. Gol başına şey yapamayız. Brezilya-İtalya finali ilginç.
0: Evet.
1: 94 Dünya Kupası'nda 120 dakika çok sıcak bir hava oynanıyor. Ve Roberto Baggio. İtalya'nın yıldızı. Yıldız. Efsanesi hatta. İşte sen mesela geliyorsun o zamana kadar yıldızsın. Son anda maç penaltılara kalıyor. Ve baya böyle onu görüntüleri de var böyle baya göklere dikiyor topu, avuta atıyor. Ondan sonra da tabii düşünsene ya futbolun gerçekten acımasızlığı bu.
0: Evet,
1: yani finale kadar çıkıyor. Aynen
0: kesinlikle.
1: Finale kadar sen mükemmel bir performans sergiliyorsun ve yıldız oluyorsun. Ama finalde topu penaltıyı avuta atınca o zaman da günah keçisi ilan ediyorsun ki bunun örnekleri bir sürü var. Belki bu dünyaya, bu 94'ten sonraki Dünya Kupalarında biraz daha bu tip durumları konuşacağız.
0: Evet.
1: Daha önce kırılan bacaklar, kollar, yalın ayak atılan goller işte konuşuyorduk. Evet. Bu o anlamda da bir kırılma.
0: Haydi o zaman ekstra bilgilere geçelim. Sizin az önce aktardığınız o çılgın bakış. O bakış neydi efendim? Yunanistan maçında gol attı Maradona. Kameranın içine baktı ama gözlerinde bir ifade vardı. Hani bir yandan çığlık atıyordu ama bir şeylerin ters gittiğini o an ekranda onu seyreden birçok kişi de aslında anladı.
1: Tam zaten o ters gitme, o görüntü başka bir veriyi getiriyor ve işte hemşire sahaya giriyor. Maradona'yı elinden tutarak doping kontrolüne götürüyor. Doping testi pozitif çıkıyor. Maradona turnuvadan ihraç ediliyor ve hani futbol efsanesi, bir ikon olan, hani Pele'den sonra ilk en fazla konuşulan isimlerden biri olan Maradona'nın kariyeri stadyum koridorlarında böylece sona eriyor.
0: Ve yine az önce aktarmıştık, bir beşlemeden bahsediyoruz. Rusya-Kamerun maçında Oleg Salenko tek bir Dünya Kupası maçında 5 gol atan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. Ve yine tekrar edelim, işin garibi Rusya gruptan çıkamadı ama Salenko gol kralı oldu.
1: Aynı maçta 42 yaşında Kamerunlu efsane Roger Milla 42 yaşında gol atarak Dünya Kupası'nın en yaşlı futbolcusu, golcüsü unvanını kazanıyor. Bu arada bu kendi rekorunu geliştiriyor.
0: Egale ediyor, doğru. Hem 42 oynuyordu yaşında. Bir de gol attı, golcüsü de oldu. Ve şimdilerde hepimizin alışkın olduğu o çok da hoşumuza giden formalardaki isim kısmı efendim. Futbolcu formaların altında, ilk kez numaraların altında isimler de bu Dünya Kupası ile hayatımıza girmiş oldu.
1: Ve kaçan penaltı açılış töreninde aynen ünlü şarkıcı Diana Ross. Ya bir şov yapılacak ve 2 metreden boş kaleye penaltı atacak o. Yani vurduğunda da gol olurken kale ikiye ayrılacak ve öyle ayarlanmış ya,
0: aslında
1: yani.
0: Güzel bir koreografi. Tabii olursa,
1: aynen öyle.
0: Şey,
1: ama planlandığı gibi gitmiyor. Çünkü Ross penaltıyı 2 metreden dışarı atıyor. Hani bu da Dünya Kupası'nda şöyle konuşuluyor. İşte Amerikalılar futboldan bu kadar anlıyorlar diye. Şimdi gerçekten sadece Ross'a kızmamak lazım. Amerikan toplumunun da futboldan anladığı bu. Güzel bir özet olmuş. Hani
0: doğru.
1: Daha açılış maçında bizim için futbol budur. 2 metreden topu kaleye atamıyoruz, boş kaleye diyelim ve

0: 1998 Fransa hepimiz için aslında bu şarkı desek yanlış bir şey söylemeyiz
1: gerçekten
0: herhalde.
1: Öyle.
0: Hani biz 98 Fransa'yı bu şarkıyla tanıyoruz ama sadece 98 Fransa'yı değil, aslında Ricky Martin de bu şarkıyla inanılmaz derecede popüler oldu. Bir dönemin bütün genç kızların sevgilisi Ricky Martin bu şarkıyla tarih yazdı diyebiliriz. 98 Fransa'da inanılmaz güzeldi. Ne koreograflar yapıldı okullarda, ne şarkının üzerine ne oyunlar sergilendi. Peki o halde 98 Dünya Kupası müziği gibi, şarkısı gibi popüler oldu mu? Hemen onları da aktaralım. Finalde ev sahibi Fransa son şampiyon Brezilya'yı 3-0 yendi ve tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu da almış oldu. Gerçekten bu da büyük bir başarıydı. Ev sahibi olup son şampiyonu yenmek hem de evet, 3-0 yenerek dünya şampiyonluğunu almak gerçekten Fransa için çok iyi bir kariyer.
1: Tabii artık Dünya Kupası da ilk kez 32 takımla düzenleniyor. Yani ve bu 32 takımlı format bayağı devam ediyor. Hı hı. 24 takımdan 32 takıma çıkıyor. Ricky Martin deyince yani bence bilmiyorum, belki benim en net hatırladığım Dünya Kupası'dır. Hı hı. Yani en net hatırladığım derken bundan sonrakileri hatırlıyorum. Ama Ricky Martin'in bu şarkısı kadar muhakkak popüler olanlar vardır. Hı hı. 2002'de Türkiye için, Türkiye özelinde konuşursak Tarkan zaten. Hı hı. Ama dünya anlamında Ricky Martin'in şarkısı kadar daha sonraki şarkılar bu kadar popüler olmadı. Çünkü
0: bir tek Shakira birazcık.
1: Öyle ama ikisi. Mesela bu şarkıyı duyunca atla direkt 98 Dünya Kesinlikle. Kupası geliyor. Kesinlikle. Ki daha sonra Ricky Martin buraya da geldi biliyorsun. Hülya Avşar'ın ilginç dokunuşları oldu kendisine. bütün kızların rüyası dedi hatta bu dokunuşlardan sonra. Şimdi yaşı şu an 20'li yaşlarda olanlar ne diyorsunuz ya, bunlar ne konuşuyorlar diyecekler ama Ricky Martin, Hülya Avşar diye
0: yazın çıkacak efendim.
1: Nereye dokunduğunu görürsünüz.
0: Çıkacak efendim. Peki ev sahipliği açısından bu turnuva şöyle önemliydi. Fransa'da ikinci kere düzenlendi. Aslında hani İtalya ve Meksika'da daha önce iki kere düzenlenmişti evet. bu turnuva. Fransa'da düzenlendi. Dolayısıyla Fransa almak zorundaydı aslında. Çünkü ilk seferde alamadığı, kaçırdığı bir durum vardı. Evet. Bu sefer almak istiyordu. Bu sefer de kaçırmadı.
1: Aynen öyle. Tabii bu turnuvada yıldızı parlayan ülke Hırvatistan oluyor. Hırvatistan ilk kez katılıyor. Yani
0: evet, bağımsız bir devlet
1: bağımsız
0: olarak.
1: Bağımsız bir devlet olarak ilk kez katılıyor. İlk kez katıldığı turnuvada üçüncü oluyor ve ciddi bir başarı var. Keza işte birçok yıldızı parlayan
0: Şuker var,
1: 6
0: golle zaten turnuvanın gol kralı oluyor.
1: İşte Michael Owen var, o bayağı. David Beckham mesela bu turnuvayla daha fazla tanınıyor. Zaten evet. ismi vardı. Ama o da tabii kırmızı kartlar falan. Nedense böyle o yıldızların da böyle bir şeyi var.
0: Var.
1: Yani David Beckham'da kırmızı kart Zanetti bu İtalya ile oynadıkları, pardon düzeltiyorum, Arjantin'le oynadıkları maçta, Arjantin İngiltere maçında erken eleniyor, kırmızı kart da yiyor. Hatta bu yüzden bayağı bir İngiltere'de yani günah keçisi de
0: evet,
1: ilan ediliyor.
0: Evet, evet.
1: Bayağı bir linç ediliyor. Öyle bir durumda söz konusu.
0: Bu arada Fransa finale giden yolu kusursuz başlamadı diyeceğiz. Niye efendim? Çünkü Fransa grup aşamasında Suudi Arabistan'la oynuyor. Burada işte takımın en güvenilen ismi Zidane kırmızı kart görüyor ve bir süre takımını yalnız bırakıyor. Ama dönüşü de olay oluyor. Finalde ve yarı finalde yaptıklarıyla halen hatırlanıyor.
1: Tabii kendisini affettiriyor bayağı bir. Yani az buz da iş yapmayın. İçeride son şampiyonu 3-0 yenmek, Brezilya 3-0 yenmek ki Brezilya da Brezilya yani. Hani
0: evet.
1: Öyle şey değil. Orada tabii Ronaldo'nun da en yıldız olduğu. Tabii Ronaldo deyince Brezilyalı Ronaldo.
0: Gerçek Ronaldo. Aslında gerçek Ronaldo.
1: Aynen öyle.
0: Yani.
1: İlk Ronaldo. Hani birinci Ronaldo.
0: Birinci Ronaldo.
1: Birinci
0: doğru.
1: Ronaldo diyebiliriz. O dönemde çünkü bayağı bir skandalları var. Sakatlıklar falan filan evet. da yaşadı Ronaldo. Birinci
0: 94'te
1: Ronaldo.
0: 94'te o final maçında hala bilinmeyen bir durumu var Ronaldo'nun.
1: Tabii.
0: Maçın başlamasına 45 dakika kala
1: 98'de.
0: Kaldırılıyor.
1: Evet.
0: Yok şeyde ilk 11'de yok, yedeklerde de yok ama sonra birdenbire tekrar geliyor ama bir hastalığı var ve o hastalığını hala kimse bilmiyor.
1: İşte hastalık mı? Hastalık mı?
0: Bir kriz
1: ne
0: mi?
1: Oldu? Yani tabii çok böyle şey yaşayan da bir Ronaldo'nun, birinci Ronaldo'nun son yıllarına bakarsak top oynadığı tabii. yıllara kilosu falan. Başka türlü alışkanlıklarının olduğuna dair
0: evet.
1: çeşitli iddialar, ifadeler var. O yüzden düşünsene Dünya Kupası'nda finale çıkacaksın. Hı hı. Kadroda yoksun ve Ronaldo hani Yani Dünya Kupası, 98 Dünya Kupası denince hani 3 kişi 4 kişi sayacaksan kupaya gelmeden önce biri Ronaldo'ydu en başta.
0: Kesinlikle.
1: Herkes onu izlemek istiyordu. Daha böyle daha sonraki Dünya Kupalarında yıldız sayıları daha fazlaydı ama 98'de hani 2-3 kişi sayacaksak biri Ronaldo'ydu. Ve sen Dünya Kupası'nda final maçında yoksun.
0: Evet.
1: Son işte 45-50 dakika kala tekrardan,
0: tekrardan
1: şeye dahil olduğu söyleniyor. Öyle bir enteresan bir durum vardı.
0: O halde şöyle 98'i tek cümleyle özetlemek gerekirse neler söyleyebiliyoruz efendim? Bugünkü geniş kalabalık ve gerçek anlamda küresel biçimine ulaştı diyebiliriz Dünya Kupası. Az önce sizin de söylediğiniz gibi Ronaldo'nun final günü gizemi hala merakla bekleniyor. Ekstra bilgilere baktığımızda da zaten ilk olarak yine karşımıza Ronaldo'nun final maçına saatler kala kadrodan çıkarılması, 45 dakika kala tekrar adını listeye yazdırması ilk sırada yer alıyor.
1: Çiçekli başlangıç var. Korkulanın aksine İranlı futbolcular Amerikalı meslektaşlarına beyaz güller veriyorlar ve iki takım yan yana durarak barış pozu veriyor. İran maçı, Amerika Birleşik Devletleri İran maçında İran kazanıyor 2-1. Tahran sokaklarında da bayağı bir coşkulu kutlanıyor ama hani o gerçekten o futbolun yarattığı futbolun bir bürokrasisi, bir diplomasisi de var. İran 98'deki ABD maçında ABD'li futbolcuları çiçekle karşılayarak, beyaz güllerle karşılayarak güzel bir başlangıç yapıyor bakıldığında.
0: Peki o halde bu turnuvada bir de yeni bir kural doğuyor efendim. Beraberliklere getirilmek için altın gol, yani uzatmalarda golü atan kazanır. Şimdi biz eskilere geçtiğimiz zaman biliyorsunuz beraberlik oluyor, maç tekrar oynanıyor, öyle uzatma falan yok. Buraya gelmeleri bayağı bir yıl oldu. Nitekim altın gol de ilk defa bu turnuvada oynandı efendim. Yıllar yıllar sonra, çok da yıllar sonra değil ama birkaç turnuva sonra bitimi de, altın golün bitiminde de Türkiye'nin izi var. Onu da aktaracağız.
1: Onu da evet aktaracağız. Simone'nin tuzağı İngiltere-Arjantin maçında biraz önce bahsettim. Genç yıldız. Genç yıldız Beckham. Arjantinli Diego Simone'nin tahrikiyle, biraz tahrik var gerçekten. Ama ona yerdeyken tekme atıyor. Hakem de kırmızı kart gösteriyor Beckham'a. Ve Beckham bu maçı da bu arada İngiltere kaybediyor Arjantin karşılığında. Gazetelerin attığı başlık Beckham için şu: 10 yiğit aslan ve bir aptal çocuk.
0: Ay, çok kötü ya.
1: İngilizler de bu konuda çok acımasızlar çok. Yani. Beckham bayağı hatta aylarca sokağa falan çıkamamış yani. Hani bundan dolayı. İşte futbolun böyle tarafları da var. Ama tabii futbolcular da artık daha belki şimdi hala o şey ruhu var. Ben şimdi şu anki futbolcularda biraz daha parasal yaptırım falan da olduğu için daha dikkat etmek zorunda kalıyorlar efendim.
0: Peki o halde bu turnuvada fizik kurallarını zorlayan bir gol de tarihe geçti. Çeyrek finalde Arjantin'e karşı 90. dakikada atılan gol hala da tarihin en iyi gollerinden biri kabul ediliyor. Bergkamp 50 metreden gelen topu havada kontrol ediyor. Rakibini öyle bir ekarte ediyor ki Hollandalı spikerin hala onun ismiyle bağırması kulaklarınıza belki gelebilir. Onun haykırışı bu turnuvanın bir nevi sesi oldu.
1: Arkadan müdahale yasak. 98 Dünya Kupası'nda FIFA sakatlıkları önlemek için arkadan yapılan sert müdahalelere doğrudan kırmızı kart kuralını turnuvada uyguluyor ve bu turnuvada çok sıkı uygulanıyor bu. O sakatlıkları vesaire bunları engellemek için.
0: Ve tabii en başında söylediğimiz Ricky Martin'in o unutulmaz şarkısı Dünya Kupası tarihinin en başarılı, en popüler resmi şarkılarından biri oldu diyoruz ve

0: Müzikten de anlaşıldığı üzere 2002 Güney Kore Japonya ortaklığına gideceğiz. Türkiye'mizin üçüncü olduğu o müthiş turnuvaya gideceğiz. Yıllar süren hasretin sona erdiği, işte Tarkan'ın bu şarkısıyla coşmayan, sokaklara çıkmayan, belki de kendinizi Taksim'e atan o kalabalıklardan birisiniz siz de. Hala da bu arada Tarkan'ın şarkısı üzerine gelmediğini düşünüyorum.
1: Yok, gelmedi. Hatta bu Dünya Kupası için de hala işte bekleniyor, Tarkan için vesaire deniyor ama gerçekten...
0: Yani yapılanlar var ama bence de bir Tarkan asla olmadı hiçbir.
1: Yok, Tarkan'ın üstüne çıkan olmadı. 2002 Dünya Kupası 1954 yılındaki, onu da konuştuk biz.
0: Evet.
1: Yazı turayla gittiğimiz... Tabii tek başına yazı tura değil bu arada. Arkada ciddi bir emek var, İspanya yani. Ama son kertede yazı turayla gittiğimiz Dünya Kupası ya da 1950'de masraf edemeyiz o kadar diye gitmediğimiz Dünya Kupası'nın ardından 2002 Güney Kore Japonya Dünya Kupası'ndayız.
0: Efendim, 2002'nin en dikkat çekici takımı Türkiye dersek hiç yanlış bir şey söylemiş olmayız. Çünkü Türkiye büyük bir sansasyon yarattı. Yarı finale kadar yükseldi ve biz yarı finalde şampiyon takıma, Brezilya'ya yenildik ve küçük de bir, yani gayet de iyi oynadı gerçekten Türkiye Brezilya karşısında. Hani normalde bu turnuva olmadan önce Türkiye Brezilya oynanacak dediğinizde belki de insanlar bol gollü bir gol maç seyredeceklerini zannediyorlardı. Tabii. Brezilya lehine. Hiç de öyle olmadı. Türkiye Brezilya'ya yenildi. Turnuvayı üçüncü bitirdi ama 2002 hala bizim futbol hafızamızda en başarılı turnuva diyebiliriz.
1: Tabii Brezilya ile biz bir de aynı gruptaydık öncelikle ve Brezilya takımının da korktuğu tek takım bizdik.
0: Evet.
1: İşte Ronaldo'nun da, birinci Ronaldo, 98'de o kötü Ronaldo'nun 2002'de tekrar patlayası geldi. O da bize denk geldi.
0: Evet.
1: Ama hakkını vermek lazım Rüştü'nün. Yani o işte... O dönemde Alman kaleci bu Oliver Kahn işte çok iyi, şöyle altın eldiveni de aldı ama hani bana o Dünya Kupası'nı sorsalar tekrar şey Rüştü'dür yani. Çünkü hatalı gol yedi Oliver Kahn finalde. Ama Rüştü, hele o Brezilya maçını hatırlamıyor musun?
0: Evet
1: yani
0: ya, neydi o maç?
1: Ronaldo, Ronaldinho, tabii işte yani, Robinho.
0: Efsane, hani, Brezilya'nın efsane kadrosu.
1: İşte aynen, Roberto Carlos. Ya ne ararsan var. Ne ararsan
0: ne
1: var gerçekten.
0: Bizim şansımızla.
1: Hani ve onların şutları falan, o Rüştü'nün o kurtarma hali. Ronaldo'nun tabii golüne yapabilecek hiçbir şey yoktu. Hatta bayağı da konuşuldu, hatırlar
0: evet,
1: mısın?
0: Evet,
1: ayağının burnuyla vurdu ya.
0: Evet, ucunun kenarı.
1: Hani şey diye tarif edilir şimdi.
0: Kesinlikle.
1: Sokakta oynayanlar bilir, sokakta top oynamış olanlar falan, hani domuz burnu falan diye bir tabir vardır.
0: Bilmiyorum.
1: Tabii biraz ona da gönderme yaparak öyle bir tablo vardı. Ama tabii şeyi de eklemek lazım, Güney Kore'yi. Güney Kore de yarı final oynadı ve onlar için de tarihi bir başarıydı. Hatta Çinleri yenerek yarı final oynadı.
0: Polonya,
1: onu da konuşuruz.
0: Polonya Portekiz.
1: Daha sonra
0: İtalya, İspanya. Daha yani, ne?
1: Daha hani geldi, daha ne yapsın? Ama o maçlara dair de biliyorsun ciddi bir şey
0: hakem
1: hala
0: kararları.
1: Tartışma hala var. Ama işte FIFA başkanı o zaman Blatter bir açıklama yaptı. Hakem performansından o da tepki gösterdi. Onun üzerine böyle hani Güney Kore acaba kollandı mı? Acaba işte Güney Kore'ye ev sahibi olması nedeniyle falan diye hala bu tartışma devam ediyor. Olur mu? Olur. Dünya Kupası'nın tarihimizde biz bunlardan bahsettik, gördük. Güney Kore zaten hep ülke olarak da hep böyle kollanan bir ülke. Hadi o tarafa çok girmeyeyim yani. Yoksa bazı markaları falan nasıl meşhur oldu, nasıl satıldı, perde arkasında bambaşka denklem var. Ama milli takımın hakkı bir kenara, Türk milli takımı yani hak edilen bir başarıydı. Onun yanında ben Oliver Kahn deyip Rüştü'nün hakkını, çünkü tarihi metinlerde hep Oliver Kahn, Oliver Kahn diye geçiyor. O altın eldiveni Rüştü sonuna kadar hak etti.
0: Evet.
1: O turnuvada.
0: Şimdi şöyle, Oliver Kahn altın top kazanan tek kaleci oldu.
1: Ha, doğru.
0: Bir de onun öyle bir durum var. Yani kaleci olarak hani altın eldiven ama tamam, altın topu kazanan tek kaleci olduğu için de Oliver Kahn'a yazıyor bu turnuva diyebiliriz. Brezilya'da işte az önce bahsettiniz, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo yani geç ol... Oraya gerçekten geçebilirsen yani, kim geçebilecek oraya gerçekten?
1: Ve çok zorlandılar bizim karşı.
0: Evet ya, gerçekten.
1: Hasan Şaş'ın attığı gol hala gözümün önünde. ilk maçta, grup maçında. Grup maçında Asaşaş 1-0 öne geçtik, öyle 2-1 yenildik grupta.
0: Tabii tabii.
1: Sonra onlar bizi 1-0 yendiler ama ilginç bir yıldız daha Türkiye adına parlamıştı. Zaten Türkiye için yıldızdı da İlhan Mansız.
0: İlhan Mansız çok iyiydi ya.
1: Ya saç tasarımı bir ara Kore'de falan biliyorsun tabii, çocuklar tabii, bayağı bir.
0: Tabii.
1: Herkes saçını öyle yapıyordu, Mansız saçı falan diye. Ve başka bir önemi de şey, şimdi biz Senegal'de çeyrek finale kalmıştı.
0: Evet.
1: Yani bir Afrika takımı olarak çok büyük başarı bu. İşte bu İlhan Mansız çeyrek finalde Türkiye Senegal maçı, İlhan Mansız o altın golü attı ve Türkiye yarı finale çıktı ve son altın golü de attı. Yani 2002'deki aynen öyle. 2002'deki Dünya Kupası'nda son altın golü de İlhan Mansız atmış oldu. Bir de tabii en hızlı gol, yani FIFA tarihine baktığımızda Türkiye'den Hakan Şükür 11. saniyede atıyor. FETÖ firarisi şu an. Ama tarihte bunu, dünya tarihinde bunu yazıyor efendim. Böyle 11. saniyede İlhan'ın kaptığı
0: İlhan'ın
1: golle.
0: İlhan'ın kaptığı, şey golle. İlhan'ın attığı asist diyelim.
1: Yani
0: sonra.
1: Ama Hakan Şükür ismidir. O da FIFA tarihinde, dünya tarihinde yazıyor efendim.
0: Şimdi efendim 2002'ye baktığınız zaman son şampiyon Fransa diyorsunuz ki gol atamıyor. Grup aşamasında eleniyor. Arjantin erkenden gidiyor. Senegal çeyrek finale kalıyor. Güney Kore yarı finale kalıyor. Türkiye üçüncülüğü alıyor. Hani gerçekten bir futbol hiyerarşisi varsa hiyerarşinin hiç olmadığı yıllardan bir tanesi diyebiliriz. Sadece Brezilya'nın kazanması olayı değiştirmedi. Hani Brezilya değil de bir de bir Güney Kore falan kazansaydı ya da Türkiye kazansaydı komple seyri çok farklı olan bir turnuva diyebilirdik. Ekstra bilgilere geçelim. İlhan Mansız'ın yıldızından bahsettik. Şimdi İlhan Mansız'ın çeyrek finalde Senegal'le oynarken bir onun neydi o gökkuşağı? Gökkuşağı çalımı diyorlar. Futbol tarihinin en estetik aşağılanmalarından biri olarak diye
1: aslında
0: geçiyor.
1: Aslında onu şöyle Senegal maçında değil Brezilya maçında Roberto Carlos'un hani kaba tabirle karizmasını çiziyor.
0: Yerle bir ediyor. Evet gerçekten öyle.
1: Yani onu o çok da estetik bir çalımdır o. İnsanların izlemesini de tavsiye ederim.
0: Ders niteliğinde.
1: Tabii aynen öyle. Bayağı Roberto Carlos'ta ondan sonra zaten bayağı konuşuluyor yani bu. Güzel bir çalım çünkü.
0: Yıllar sonra Roberto Carlos Türkiye'ye geldiğinde İlhan Mansız'la karşılaşıyor. Fenerbahçe için geldiğinde aralarına ne geçti bilmiyorum ama.
1: Totti'nin atılması. Totti İtalya'nın efsanelerinden biri. Roma'nın özellikle. Yani Roma'da uzun yıllar oynadı. İtalya maçında Totti kendini yere attığı gerekçesiyle oyundan atılması İtalya'da bayağı ulusal krize neden oluyor yani. Yani çünkü o bir de Totti'ye verilen değerden de kaynaklanıyor ama kendini yere atıp hani oyundan atılıyor bu gerekçeyle. Böyle bir tablo.
0: Ve yine bizim kalecimiz Rüştü'nün bir savaş boyası vardı. Rüştü normalde Türkiye'deki maçlarında da bunu yapıyordu. Aslında böyle gözünün altına siyah bir boya sürüyor. Güneş yansımasını önlemek için.
1: Evet.
0: Ama bu dünyada o kadar böyle ses getiriyor ki bir gladyatör mü çıktı sahaya nedir diye. Ve turnuvanın en iyi kalecilerinden biri seçiliyor. Ama o gözünün altına o iki çizgi şeklinde sürdüğü siyah savaş boyaları da unutulmadı.
1: Tabi 98 bir anlamda da bir intikam da oluyor. 98 finalinin hayaletinin üzerine işte Ronaldo finalde Alman devi. Yani aslında o 98'deki kötü performansını Oliver Kahn'ı iki kez ağlayarak Brezilya'yı 5. kupasını getiriyor. Ve 1. Ronaldo bizim aslında gerçek Ronaldo 8 golle 2002'nin gol kralı oluyor efendim.
0: Ve tabii ki Ronaldo demişken Ronaldo'nun saçını da anlatmamak mümkün
1: gerçekten,
0: değil diye düşünüyorum.
1: O saç.
0: Ya korkunç bir saçtı aslında yani düşünecek olursanız kazıtılmış bir saç. Önde ne manaya geldiği belli olmayan
1: daha kalın bırakılan
0: bir şey var. Ama sonra yıllar sonra evet. Ronaldo bunun açıklamasını yaptığında herkes şaşırıyor. Diyor ki Ronaldo herkes diyor sakatlığımı konuşacaktı diyor. Bir önceki turnuvayı hatırlatacaktı diyor. Ben de diyor sakatlığımı değil de diyor. Çok iğrenç bir saç yapayım da herkes bunu konuşsun dedim diyor. Hakikaten de çok iyi bir strateji. Kim verdiyse ona bu aklı gerçekten çok akıllıca. Ama hatırlıyor musunuz çocuklar falan bir dönem yaptılar bu saçı. Küçük çocuklarda
1: evet.
0: Çok vardı. Çok korkunçtu ama küçük çocuklarda bu Ronaldo sevdası çocuklarda çok vardı.
1: O saç değil de Ümit Davala'nın saçı benim gözümün önünde.
0: Ay,
1: böyle önden
0: var,
1: fırça gibi. Yani Dünya Kupası'nda böyle saçların o stillerin
0: evet
1: konuşulduğu
0: ya.
1: Bir dönemdi o. Hala da devam eder böyle. Biliyor, hani hala
0: evet.
1: da devam ediyor. Senegal tarihinde ilk kez kupaya katılıp çeyrek finale çıkıyor. Bu anlamda 1990'daki Kamerun'dan sonraki en büyük başarılardan biri. Bu da takımın neredeyse tüm oyuncuları da Fransız liginde oynuyor. Hani tablo böyle, Fransa'nın galibiyetini de anlamlı kılmıştı. Bir anlamda Fransız liginde oynayan Senegalli oyuncular. 2002 Dünya Kupası böyle. İstersen benim çok istemediğim 2006 Almanya'ya geçelim mi?
0: 2006'ya geçelim. Neden istemiyorsunuz?
1: Daha önce de Almanya'da Dünya Kupası. Yani nedense Almanya'da oynanan, hadi bu gene iyi, 2006'da gene iyi ama böyle soğuk. Yani çok fazla detay olmayan, hani
0: coşkusu olmayan.
1: Coşkusu olmayan ve şimdi biz gazeteciyiz ya, gazeteciler için az malzeme çıkınca çok da böyle tat da alamıyorsunuz. Yani eski Dünya Kupaları da öyle. Nedense sıcak iklimlerde oynandığında Dünya Kupası'ndan daha fazla malzeme çıkıyor gibi. Şimdi Meksika mesela, hep biz konuşuyoruz ya, Meksika çok sıcak oluyor. Yüksek. Bakalım bu seneki Dünya Kupası, bakalım, özellikle öğlen oynanacak maçlar.
0: Göreceğiz bakalım. 2006'dayız, Almanya'dayız efendim. Bu turnuvada da finalde İtalya Fransa'yı 1-1 biten maçın ardından penaltılarla 5-3 yenerek dördüncü kez dünya şampiyonu olacak efendim. Bir yaz masalı deniyor bu turnuva için efendim, Almanya 2006 için. Ve turnuvanın genel olarak duygusu İtalya kupasına göre biraz daha açıktı, biraz daha dışa dönüktü diyebiliriz efendim. Almanya'nın ev sahipliği büyük taraftarlar alanıyla daha öncekilere göre biraz daha futbol festivali havasını yarattı diyebiliriz. Ve hemen devam edelim. Turnuvanın açılış maçına bakacağız. Ev sahibi Almanya Costa Rica'yı 4-2 yenerek kupaya bol gollü başladı. Böyle olunca işte insanlar, ya çok gol göreceğiz, harika şahane bir turnuva olacak mı diye kafalarına biraz yerleşti diyebiliriz.
1: Enteresan bilgilerden biri 2006 Almanya'nın tabii adını ya Klose, turnuvayı 5 golle gol kralı olarak tamamladı. Altın ayakkabıyı aldı. Aynı listede hala Zidane, altın topu. Buffon kaleci, en iyi kaleci ödülünü. Lucas Podolski ise en iyi genç oyuncu ödülünü kazandı.
0: Buradan sonra Podolski'nin fıkra gibi geliyor.
1: Tabii.
0: En iyi golcü Alman.
1: En iyi golcü Alman. En iyi oyuncu Fransız. En iyi kaleci İtalyan. Yani hani tek ülke değil, birkaç ülkenin. Gene de ama bir Avrupa ağırlığı var. Hani 2006 Almanya'da. O yüzden böyle bir tablo var 2006 Almanya için.
0: Şimdi İtalya'nın kupaya yürüyüşünden biraz bahsedecek olursak, takımda yarı finalde ev sahibi Almanya'yı uzatmanın son dakikalarında efendim 2-0 yenerek finale çıkıyor. Bu yarı final maçı turnuvanın en iyi karşılaşmalarından biri olarak da yine hafızalarda kalmış efendim. Onu da aktaralım ve finale gelelim.
1: Finalde
0: Dünya Kupası'nın en unutulmaz finallerinden biri oldu. Evet. Zidane Buffon'a karşı penaltıyla Fransa'yı öne geçiriyor.
1: Evet.
0: Materazzi bir kafa atıyor, eşitliği sağlıyor. Uzatmalarda Zidane'la Materazzi arasında yaşanan bir sözlü gerilim var. Ve buradan sonra bunu herkes hatırlayacak. Fransız Yıldız'ın rakibine attığı kafa.
1: Gözünüzün rakibine kafa geliyor, atıyor, değil topa değil. Evet,
0: rakibine
1: Zidane.
0: Rakibine attık.
1: O şöyle kafayı eğerek.
0: Hatırlıyorsunuz
1: aynen,
0: değil mi?
1: Çok
0: onu
1: iyi hatırlıyorum.
0: Ve kırmızı kart görüyor.
1: Ama öyle bir tablo oldu ki işte. Mesela düşün, finalde kupayı İtalya Cannavaro kaldırdı. Ama hafızalarda Zidane kaldı. Yani.
0: Tabii, o kafa. Ama İtalya'da dördüncü yıldızını almış oldu bu turnuvayla. İşte her zaman kazananı değil, işte böyle çarpıcı kırılma anlarını da konuşuyoruz biz bu turnuvada. Onlardan bir tanesi işte Zidane'dı. Başka güçlü yan hikayelerimiz de varmış. Nelermiş onlar? Almanya yarı finalde elense de üçüncülüğü aldı ve Podolski en iyi genç oyuncu seçildi efendim diyelim. Ve yani 2006 Dünya Kupası'nı tek kelimeyle, tek cümleyle özetlemek istersek, bu Almanya'nın futbolu bir ülke şenliğine çevirdi. İtalya'nın kusursuz soğukkanlılıkla kupayı aldı. Zidane'ın da son maçında kendisi efsanesine bir başyapıt ama aynı zamanda bir leke. Hem başyapıt hem de leke aldığı bir turnuva olarak tarihlerde kaldı diyelim ve haydi ekstra bilgilere geçelim. Ekstra bilgilerde Portekiz-Hollanda maçına gideceğiz. İkinci turda oynandı bu maç ama maçtan ziyade bir gladyatör dövüşüne dönüştü. Rus hakem Valentin Ivanov 4 kırmızı 16 sarı kart gösterdi. Bakın bu bir Dünya Kupası, Dünya Kupası rekoru. Halen de bu rekorun üzerine çıkılmadı. 4 kırmızı 16 sarı kart nasıl bir maç olmuş o?
1: 4 kırmızı 16 sarı. Ben bir gerçekten bu maçı
0: tekrardan.
1: Şimdi ben sana ilginç bir veri daha söyleyeyim. Grand Pol matematiği diye Hırvatistan Avusturya maçında İngiliz akan Grand Pol oyuncu Simonic'e 3 kez sarı kart gösteriyor. Üçüncü sarı kartı gösterdikten sonra kırmızı kart gösteriyor. Çünkü ikinciyi gösterdi unutuyor. Unutuyor ya da not etmemiş. Unutuyor.
0: Oyuncu da uyandırmıyor.
1: Ya oyuncu uyandırmıyor da yani hani kimse mi uyandırmıyor
0: yani,
1: ya?
0: Oyuncu hani
1: yani kimse uyandırmıyor ve üçüncü sarıyı gösterdikten sonra kırmızı kartı gösteriyor. Tabii bu hata onun kariyerine mal oluyor. Yani. Bu maçtan sonra Grand Pol 3 sarı kartla bir kırmızı gösterip yeni kural eklemek istemiş aslında ama
0: olabilir.
1: Olmamış.
0: Tarihin tozlu sayfalarında.
1: Aynen.
0: Kaosun içinden gelen zaferden bahsedeceğiz. Şimdi efendim İtalya milli takımı turnuvaya gidiyor ama İtalya'da o yıl Juventus ve Milan gibi devlerin karıştığı büyük bir şike skandalı ülkede var. Ve dolayısıyla herkes İtalya'nın çökeceğini ve hiçbir başarı göstermeyeceğini zannediyor. Ama teknik direktör Lippi öğrencilerine diyor ki dünyaya karşı biz diyor bu motivasyonla onları kenetliyor ve işte şampiyon da oluyorlar.
1: Tabii Juventus alt lige düşmüştü ya.
0: Tabii.
1: Bayağı da skandal bir durumdu. Diğer başlık efendim Cannavaro liderliğindeki bu savunma hattı turnuva boyunca İtalya kalesinde bir gol görüyor. O da kendi kalesine atılan gol. Öyle bir tablo. O yüzden bayağı hani duvar deniyor ya bayağı duvar olmuşlar yani. Teslim edelim haklarını.
0: Ve bu turnuvada bir rekor daha kırılıyor. Müller'in rekoru kırılıyor. Kim kırıyor efendim? Brezilyalı Ronaldo efendim. Turnuva öncesi fazla kilolarıyla da aslında hani saç modeliyle olduğu kadar fazla kilolarıyla da eleştiriliyor. Ancak Gana maçında attığı golle Dünya Kupası'ndaki 15. golüne ulaşıyor ve Alman Gerd Müller'in 32 yıllık en çok gol atan oyuncu rekorunu kırıyor. Bu daha sonra 2014'te başka bir Alman tarafından kırılacak ama şu yılda bu rekoru kırıyor kendisi.
1: Şimdi artık Brezilyalı Ronaldo neden diyoruz bu turnuvada artık? Çünkü ilk kez Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo ve Messi bu Dünya Kupası'nda ilk gollerini atıyorlar. Messi Sırbistan maçında oyuna girip hem gol atıyor hem asist yapıyor. Ben geliyorum falan diyor ama tabii Messi'nin inanılmaz bir kariyeri var. Ama işte sonda o...
0: Ronaldo'nun kariyerini kabul etmiyor musunuz?
1: Yok, Cristiano Ronaldo'nun inanılmaz. Ben onu da yani ikisini birbirinden ayırmıyorum. Hani ben şucuyum, ben bucuyum
0: ben
1: değil.
0: Ben öyleyim.
1: Gerçekten iki...
0: Ben Ronaldo'cuyum.
1: Tamam.
0: Direkt.
1: Ben Ronaldo'cuyumu şu Messi'nin Trump'la sıkışmasından sonra diyebilirim. Ben oraya bir politik bir şey kondurayım hadi.
0: Tamam, o zaman ben daha da çok Ronaldo'cu oldum şu dakikadan itibaren. Ve bir grev tehdidi de efendim yine turnuvaya damgasını vuran olaylardan bir tanesi. Afrika temsilcisi Togo'nun futbolcuları diyor ki federasyon bizim primlerimizi ödemedi diyor ve antrenmanlara çıkmayı reddediyor. Ve Güney Kore maçına da çıkmamakla tehdit ediyor. Daha sonra işte FIFA araya giriyor, futbolcuları ikna ediyor ama Togo hiçbir puan da almadan turnuvadan eleniyor.
1: Bir penaltı sırrı vereyim. İlginç. Çok iyi hatırlıyorum bunu. Almanya-Arjantin çeyrek final maçın penaltılara gidiyor. Alman kalecisi Lehmann çorabının içinden küçük bir kağıt çıkarıyor ve her penaltıdan önce ona bakıyor. Kağıtta Arjantinli oyuncuların penaltıları nereye attığı yazıyor. Lehmann iki penaltı kurtarıyor ve Almanya turu geçiyor. Bu çok konuşulmuştu. Bunun istatistiği yapılmış. Her defasında çıkartıyor çorabından. Mesela bir oyuncu diyor ki bu 10 penaltı attı 8'ini sola vurdu falan gibi böyle veriler çıkartıyorlar. Bu yöntemle 2 penaltı kullanıyor, şey kurtarıyor ve tura gidiyor ama.
0: Şahane. O halde haydi yine bize turnuvayı hatırlatacak o şahane müzik gelsin sonra üstüne konuşalım.

0: Shakira'nın da dediği gibi Afrika zamanına geldik efendim. 2010'da Güney Afrika'dayız. Az önce de dinlediğiniz gibi Shakira'nın damgasını vurduğu bir turnuva diyebilirim. Nasıl ki 98'de Ricky Martin çok ön plana çıktıysa, işte Shakira da bu yaptığı harika Dünya Kupası şarkısıyla 2010'da adeta fırtına gibi esmişti. Efendim 2010 Dünya Kupası Güney Afrika'da oynandı. Bu turnuva Dünya Kupası tarihinin Afrika'da düzenlenen ilk edisyonu oldu. Toplamda 32 takım vardı, 64 maç yaptı ve 145 gol atıldı ve finalde İspanya Hollanda'yı uzatmada Iniesta'nın golüyle 1-0 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. İspanya için çok geç kazanılmış bir turnuva diye düşünüyorum. Yani aslında hani İspanya deyince böyle çok çok sanki alırmış gibi ya da ikinci olurmuş gibi geliyor. Çok da böyle yoldan döndü, böyle tam o turnuvada şampiyonluk yolundan döndü ama bu sefer bırakmadı ve aldı.
1: Tabii bir de Avrupa dışında yapılan turnuvada kupayı kazanan ilk Avrupa takımı.
0: Evet, bir de
1: İspanya. İspanya özellikle hani son dönemi aslında tarihe baktığımızda yani İspanya'nın adı çok duyulmuyor. Ama son dönemde evet hep iyi oynayan, iyi karması. İspanya belki hafızamızda şundan dolayı da olabilir.
0: Avrupa
1: Selin.
0: Şampiyonalarında falan hep başarılıydı
1: Avrupa, İspanya ligi o kadar dünyanın önünde ki yani en önemli liglerden biri, hatta en önemlilerden. El Clasico'yu milyarlarca insan izliyor.
0: Hem de nasıl?
1: Hani belki dünyadaki
0: tarafınız
1: bir numaralı.
0: Orada?
1: Oradaki tarafım.
0: Real Madrid,
1: oradaki
0: Barcelona.
1: Tarafı, ikisine de şeye göre değişebilir yani. Senin mesela bir tarafın
0: Real
1: var ama.
0: Madrid,
1: Real
0: direkt.
1: Madrid. Yani işte orada ben biraz da çıkamıyorum. Keşke ben de arada, ama futbol sadece futbol değil değil mi? Arada politik pozisyonları da dikkate alarak değerlendirme yapıyorum. Mesela Barcelona'yı da. Tabii orada Real Madrid Arda var. Gönlümüz orada, o ayrı. Ama onun dışında böyle ne bileyim yani Filistin bayrağını da taşıyan Barcelona takımını Yamal'ı kenara atamıyoruz. 2010 Dünya Kupası Güney Afrika deyince Allah uzak etsin.
0: Tahmin ediyorum ne diyeceğinizi.
1: Vuvuzela yani.
0: Korkunçtu yani, o neydi
1: korkunç,
0: öyle.
1: Korkunç yani, ben hatırlamak da istemiyorum. Herkesin elinde düttü.
0: Korkunçtu.
1: Çıldırıyordum yani. Hani,
0: Türkiye'de çok satıldı ama pazarlarda maalesef, falan
1: maalesef,
0: çok vardı.
1: Maalesef.
0: Çok
1: maalesef
0: vardı.
1: Kimse bizim, de demedi ki bu ses kötü bir ses, bunu şey yapmayın
0: ben
1: yani.
0: Ben bizim statlara da gelecek diye gerçekten çok korktum ama çok şükür ki öyle bir şeyimiz olmadı. Efendim vuvuzela Güney Afrika'da futbol maçlarıyla özdeşleşen ama 135 desibele kadar ses çıkarabilen
1: yani.
0: İşte böyle plastik uzun, bizim flütümüze benzeyen üflemeli bir çalgı ama zaten vuvuzela kelime anlamına da ben baktım, kelime anlamı da gürültü demek. Yani kelime
1: ya şöyle,
0: anlamı gürültü olan bir şeyin çıkardığı ses ne olabilir zaten?
1: Selin şimdi bunu böyle eleştireceğim. Efendim etnik bir müzik aletini falan. Ya ben her etnik müzik aletini sevmek zorunda mıyım?
0: Tabii ki.
1: Bunu sevmiyorum. Yani değil mi yani hani bu ne, sanki bir halka hakaret edermiş gibi.
0: Yok,
1: yok, hakaret etmiyor. Sesi iğrençti ve
0: evet,
1: kötüydü böyle. Hani hatırladıkça hala insanın tüyleri diken diken ediyor. Özgür sen seviyor muydun vuvuzelayı? Sen
0: yok.
1: Sevmiyor. Kemal sen?
0: Yok, seven
1: Caner?
0: Bence...
1: Bence üçü seven... de seviyormuş, gördün mü?
0: Yani gerçekten kötüydü. Ben dediğim gibi hakikaten Türk statlarına da gelecek diye ben çok korktum. Yani korkunç bir şeydi. Bir simge daha vardı.
1: Tabii.
0: Jabulani topu.
1: Jabulani,
0: bu
1: evet.
0: Top, Jabulani topu hani her zamanki o bildiğimiz o markanın topundan farklı bir şeydi. Renkleri itibarıyla da.
1: Böyle sentetik panelden falan ulaşıyor böyle 8. Zaten işte Dünya Kupası'na özel toplar falan böyle de yapılmaya başlandı. Ondan önce de konuşuluyordu hep Dünya Kupası özel topu. Ondan sonra o markalar onu o satışa bütün
0: tabii,
1: dünyaya
0: tabii
1: satıyorlardı. Ama
0: 11
1: onunla ilgili...
0: tane renk var bu topun üzerinde.
1: Evet.
0: 11 tane renk var ve 11 dili, Güney Afrika'da kullanılan 11 dili temsil ediyor. Ha,
1: biraz
0: aslında
1: o renkliliği
0: böyle,
1: temsil ediyor.
0: Öyle bir güzel anlamı var ama tek bir iyi şeyi şu var mesela, ona baktım. Ağırlığı ıslandığı zaman artmamakta. Böyle bir top hani, bu özelliğiyle iyiymiş aslında.
1: Ama Julius Caesar şey diyor yani, süpermarketten alınmış top gibi. Hani çocukken mahallede top oynayanlar, o futbol topu olmak böyle şeydi. Lüks bir şeydi. Herkesin
0: evet,
1: futbol topu olmazdı. Plastik top böyle
0: evet,
1: alınırdı. O plastik topa da bir vururdu. Böyle plastik topa sen vururdun, o bambaşka havada böyle farklı ritimler eşliğinde bambaşka bir yere giderdi. Hafifliğinden dolayı Julius Caesar da biraz ona atıf yapıyor. Hani bir vuruyorsun, nereye gittiği belli değil. Kaleciler bayağı bir şikayet etmişti bundan.
0: efendim bu turnuvanın en çok konuşulan maçlarına baktığımızda aslında birkaç tane ön plana çıkıyor ama Almanya İngiltere son 16 karşılaşması son derece konuşulmuştu. Almanya maçı 4-1 kazanıyor ve İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki en ağır yenilgisi efendim bu sayılıyor. Ama burada asıl böyle akılda kalan bir de şöyle bir şey var. Frank Lampard'ın çizgiyi geçen şutunun gol sayılmaması oldu.
2: Evet.
0: Bu da yıllarca tartışıldı. Yani 2010'da şöyle bir şey oldu. Futbol bazen herkes görür ama hakem görmez dediğimiz gerçek burada karşımıza çıktı diyebiliriz.
2: Evet, bir diğer turnuvanın vicdanı Gana-Uruguay çeyrek finaline. FIFA'nın kendi tanımıyla bu maç kırmızı kart, penaltı ve Dünya Kupası tarihinin en meşhur. Biraz önce sen bundan bahsetmiş miydin?
0: Yok, hayır.
2: En meşhur elle oynama maçlarından biriydi işte bu. Suarez son anda topu eliyle çizgiden çıkardı. Ha, bura çok ilginç. Kırmızı kart görüyor. Daha sonra penaltı kaçıyor. Gana seri penaltılarda eleniyor. Şimdi düşünsene. Burada bu kural başka bir şey. Şimdi gol olacağından %100 eminsin ya. Elle çıkartıyorsun. Diyorsun ki kendimi eksiltirim. Şey yaparım. Ama neticede penaltıda bir kaçırma ihtimali olduğu için hani aslında bir ihtimale tutunuyorsun. Ve burada Gana gerçekten hani hakkı yenmiş gibi geliyor bana. Kesinlikle. Yani tamam, bir oyuncu atılıyor ama gol olmuyor. Yani hani bu kural önerisinde bulunalım mı? Yani böyle bir tabloda mesela o oyuncuyu hem kırmızı kartla at hem onu gol say. Tabii ki, çünkü penaltıda bak ihtimal olmuyor ve Gana hak ettiği halde elenmiş oluyor. Hak etmediği halde, düzeltiyorum.
0: Ama gol sayılmaz yani.
2: Ama çizgiyi geçecek zaten. Çizgi
0: i̇şte
2: bu ahlak
0: var falan, şimdi artık bu varla falan artık var.
2: Hayır çizgiyi artık geçeceğinden emin zaten. Yani ben bu şeyi hatırlıyorum. Yani şimdi hani Suarez orada şunu yapıyor, uyanık Uruguay tabii, bunlar ta eski şeyler bunlar. Yani eliyle çeviriyor, kendi atılmasını zaten göze alıyor orada. Ama diyor ben hani kupayı kaybetmektense ya da turnuvadan elenmektense ben atılayım. Daha sonra işte penaltıda atamama ihtimali var ve keza işte öyle oluyor.
0: Öyle ama ihtimal. Işte. Bunun yani üzerine biraz düşünelim, biz fikirlerimizi FIFA'ya yollayalım.
2: Belki Gana, gene böldüm de, belki Gana'ya hani yani Afrika takımları hani gerçekten çok şu an değil ama hani bin bir emekle gene şey yapıyorlar ya, gelişleri biraz daha zor oluyor. Belki de böyle artık Afrika'dan da böyle hani finaller falan görmek istediğimizden de kaynaklanıyor olabilir. Çünkü
0: o zaman
2: sıkıldım
0: haydi.
2: Özellikle Almanya'dan yani. Gerçekten Allah esirgesin yani. Ve Almanya hala kupayı ülkesine istiyormuş. Yani
0: hala,
2: Allah korusun.
0: 2000 küsürlerdeki.
2: Ya vermeyin yani. Hani
0: istiyor.
2: Daha bir 100 yıl Almanya'ya vermeyin. İstemiyoruz yani.
0: 2038'de mi istiyordu hatta?
2: Evet.
0: 2038 için hala adı geçiyormuş.
2: İstemiyoruz yani. Almanya'da olmasın.

0: Da söyledik ya, yani Dünya Kupası'ndaki maçlar aslında oradaki olaylar daha sonra ulusal liglerdeki kuralların nasıl kural işleyeceği, hangi teknolojinin kullanılacağına dair de veri oluyor aslında. Evet. Ondan sonra FIFA ve ulusal ligler almaya başlıyor işte var ve daha önceki bütün birçok kural aslında Dünya Kupası bir anlamda bütün bunların görüldüğü, hı hı, bir yer oluyor. O yüzden önemli. 8 kollu kahraman. 2010'da çok meşhurdu. Hatırlarsın.
1: Ahtapot.
0: Aynen. Almanya'daki bir akvaryumda yaşayan ahtapot Paul. Önüne konulan iki kutudan birini seçiyor. Maç sonucunu tahmin ediyor. Yani Almanya'nın tüm maçları ve finali toplam 8'de 8 yapıyor.
1: Evet ya. Nasıl
0: bir gerçekten şeydi o? 8'de 8 yapıyor. Fenomen olmuştu bayağı bir. Hatta ondan sonra bahisçiler falan böyle maç öncesi böyle Paul nereyi seçti, hangi kim onu yenecek diye. Aynen. Ona dair bir böyle bir fenomen ortaya çıkmıştı efendim.
1: Peki o zaman De Jong'un tekmesi var efendim. Finalde Hollandalı De Jong, İspanyol Xabi Alonso'nun göğsüne resmen bir kung fu tekmesi attı diye geçiyor haberlerde. İşte hakem az önce bahsettiğimiz Howard Webb sadece sarı kart gösterdi. Hani daha ne yapması gerekirdi kırmızı kartı görmesi için diye konuşuldu. Kupada ise uzatmalarda Iniesta kupayı İspanya'ya getirdi zaten.
0: Gizemli takım 44 yıl sonra... Kuzey Kore yeniden Dünya Kupası'na dönüyor ki bu 44 yıl önce döndüğünde yani 2010'dan 44 yıl önce biliyorsun bayağı bir efsane giriş yapmıştı. İtalya'yı falan elemişti Kuzey Kore, çok şaşırtmıştı. 44 yıl sonra tekrar Dünya Kupası'na dönüyor. Brezilya'ya karşı iyi bir maç oynuyor ama 2-1 yeniliyor. Portekiz'e 7-0 yeniliyor. Şimdi Kuzey Kore ile ilgili hep yalan haberler var ya ve bunu hep çıkartırlar böyle tuhaf tuhaf, yok. İşte herkes ağladı, şöyle oldu, yok köpeklere bile. Ya o yalanlar Dünya Kupası'nda da devam ediyor. Yok Kuzey Koreli futbolcular işte kamptan kaçtılar, sığınmada. Hepsinin yalan olduğu ortaya çıkıyor. Ve gerçekten Batı basınının artık, yani o adını da söyleyerek Batı basını hangisiyse, hepsi neredeyse. Yani Kuzey Kore ile ilgili bu iğrenç ve kötü yalanlardan vazgeçin ya. Vazgeçin yani. Yalan olduğu da çok net belli oluyor. Çünkü artık sizi yalancılıkla suçlayacak alternatif bir kurum ya da kurumlar var.
1: O zaman bir tarihi anla noktalayacağız programımızı. Irkçılığa karşı mücadelenin simgesi diyebiliriz biz onun için. Mandela ilerlemiş yaşına rağmen ve yas tutmasına rağmen, bu yasta neydi? Turnuvanın açılışında torununu bir kazada kaybetmişti Mandela. Final maçından önce sahaya çıktı ve stadyumdaki 90 bin kişinin ve dünyadaki milyarlarca insanın en duygusal anlarıydı o sahneler, onun o stadyumdaki görüntüsü.
0: Evet.
1: Diyelim ve artık burada noktalamamız gerekiyor ama devam edeceğiz efendim. Yolumuz uzun, 2026'ya kadar daha buradayız. O halde futbolun sadece bir oyun değil, hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuzda geri kalan yıllarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Kupanın izinden hoşça kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
2: Yayında.
1: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
3: Yani siz kendi hedeflerinizi %50 arttırıyorsunuz. Asgari ücretliye, memura, işçiye verdiğiniz, emekliye verdiğiniz zamları sabit bırakıyorsunuz.
4: Oh ne güzel.
3: Şimdi buna sapma demek mümkün mü? Yani biz her sene aynı şeyi yaşıyoruz.
5: Bu çökme, bu sapma falan değil, çökme. Ya öğrencin bir tahmin yapsa ya, ödev evet. versem, bu böyle bir sapma yapsa, oğlum bu sömestr gelme artık. Sen bitmişsin, çökmüşsün sen, çökmüşsün sen.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, bugün önemli bir dosyayı konuşacağız. Daha önce açılmış fakat kapanmış olan bir dosya. Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis dosyası. Bununla ilgili yeni bazı gelişmeler oldu. Bu dosyanın yeniden açılacağı konusu gündeme geldi. Bu nedenle biz de bu dosyayı, dosyaya en hakim olan Eşref Bitlis'le beraber düşen uçakta yaşamını yitiren Yüzbaşı Sezginer'in ablasının avukatı olan ve olaya müdahil olarak katılan ve bu buzlanma diye kapatılmak istenen dosyanın açılmasını sağlayan avukat Nusret Senem'le konuşacağız. Efendim hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
3: Sağ olun.
6: Sputnik izleyicilerine de saygılar.
3: Sağ olun. Şimdi son derece önemli bir dosya bu. Hangi ortamda oldu? İsterseniz kısaca bir onu aktaralım. Şimdi 1. Körfez Savaşı'ndan sonra Irak'ta 36. paralelin üstüne Saddam ordularının çıkışı yasaklandı. Amerika ve müttefikleri Irak'ı bölmek için böyle bir karar aldılar. Ve engellediler Saddam ordularının. Yani 36. paralelin üstünde bir otorite boşluğu yaratıldı. Zaten Amerika'nın niyeti de buydu. Irak'ı parçalamak istiyordu. Orada işte Barzani, Talabani, Amerika'ya yakın politikalar izleyen Kürt gruplar vardı. Bir de Türkiye'deki terör örgütü PKK'nın sınır ötesindeki karargahını oraya taşıdılar. Kandil'in falan esas olarak etkin hale gelmesi.
6: Kandil daha sonradır tabii.
3: Evet, daha sonra. Yani bu boşluktan sonra oraya geldi. Şimdi bu sırada
6: Suriye BK'dan şeye taşıdı. Kuzey Irak'a.
3: Yani daha önce de orada Kandil bölgesinde varlardı.
6: Esas olarak yoklardı. Suriye BK'da, Lübnan BK'da Suriye kontrolünde bulunuyorlardı. Kamplar oradaydı. Oradan önce Kuzey Irak'a, Amerika işgalinden sonra 36. paralel evet. meselesinden sonra Kandil'e.
3: Evet. Yani burada Eşref Bitlis Jandarma Genel Komutanı o dönemde şöyle bir politika savunuyordu. Barzani'yi yani Kürt örgütleri Saddam'la anlaştıralım ve Irak ordusunun sınırımıza kadar gelip kontrolü sağlaması. Proje esas olarak evet. buydu. Ben bunu da o dönemde Eşref Bitlis'le beraber çalışan asayiş komutanı general Necati Özgen'den de ayrıntılarıyla dinlemiştim. Hatta çekiç gücün uçakları Eşref Bitlis'le Necati Özgen'in içinde bulunduğu helikopterin yandan yakın uçuş yaparak orada bir vakum oluşturuyorlar havada ve helikopterin düşmesine yol açacak kadar tehlikeli hamleler yaptıklarını ve bu uyarı gerçekleştirdiklerini biliyorum. Ne zaman? Helikopterle Barzani'ye gidip oradan Bağdat'a geçecekleri zaman.
6: Bir ay önce. Evet. Düşmeden bir ay önce.
3: Bir ay önce.
6: Suikastten bir ay önce.
3: Evet. Şimdi böyle bir durum vardı. Bu plan Eşref Bitlis planı diye anılır. Bu planı Eşref Bitlis Turgut Özal'a aktarmıştı. Turgut Özal da Amerikalılara aktarmıştı. Sonrasında da böyle bir olay oldu. Evet, bu uçak, bir de şunu anlatayım. O uçak, ben de sıcağı sıcağına o zaman Sanayi Bakanlığı'nda basın danışmanı yapıyordum. Tahir Köse Sanayi ve Ticaret Bakanı'ydı. O gün Demirel'le bir programımız vardı. Bir TEDAŞ'ın Eskişehir yolunda açılışı vardı. Bir de Roketsan'da bir açılışa gidecektik. Tabii cep telefonları yok. O takoz gibi büyük cep bir telefonlar var, telsiz telefonlar var. Bir de araç telefonları var o dönemlerde. Eskişehir yolundaki TEDAŞ'ın açılışını yaptık. Yönümüzü o zaman Demirel'in meşhur başbakanlığın limuzini vardı bir tane. Bakan onun arabasına geçti. Ben de bakanın arabasındayım. Roketsan'a doğru gidiyoruz. Tam bu eski garajların oraya gelince yeni mahalleye saptık. Niye saptığımızı da bilmiyoruz. Tabii bu arada bir uçak, askeri uçak düştüğüne ilişkin de bilgiler geliyordu. Neyse saptık. Yeni mahalle postanesinin oraya girdik. Gerçekten uçak oraya düşmüş. Dumanlar tütüyor. Hatta dolaştık biraz düştüğü yerde. O da nasıl bir şey onu da anlamış değilim. Yani et parçaları vardı. Herkes oradaydı. Yani orada hemen güvenlik birimlerinin normalde ablukaya alıp orayı kimseye sokmaması gerekirdi. Ama yani bizde nedense böyle oluyor bazı şeyler. İnceleme yapıldı. O zamana kadar bir askeri uçak. Kimler düştü, kim öldü onu da bilmiyoruz. Demirel incelemeleri yaptı bakanla beraber. Orada bir apoletten söz edildi bizde. Oradaki insanlara sorduk. Kimisi havada patlama dedi, kimisi başka bir şey dedi. Ama tabii bu tür olaylarda bir sürü spekülasyon olabilir. Biz Demirel geçmiş olsun dedi bakanla beraber. Yine aynı arabaya bindiler. Ben bakanın arabasında, Demirel'in arabasıyla aramızda bir koruma aracı var. Devam ediyoruz. Sitelerin oraya gelince Demirel'in arabası böyle çok sert bir şekilde durdu. Tabii biz inmedik. Bütün heyet bekliyor. Ne oluyor anlamadık. Bir 15 dakika kadar bir görüşme oldu. Sonra U dönüş yaptık ve geriye hareket ettik. Yani bilmiyoruz ne olduğunu. Öğrenmeye çalışıyoruz ama cep telefonu olmadığı için bir şey de diyemiyoruz. Doğru takip ettik Demirel'in arabasını. İşte peş peşeyiz. Genelkurmay Başkanlığı'na giriş yaptık. Doğan Güreş o zamanki Genelkurmay Başkanı karşıladı. İşte bir odayı aldı ve orada yani ben de odadaydım. Ve işte düşen kişinin Eşref Bitlis olduğu, jandarma genel komutanı olduğu ve uçağının da buzlanma nedeniyle düştüğü konusunda Başbakan Demirel'e bilgi verdiler. Böyle de bir süreç oldu. Şimdi ondan sonra bu düştü mü, düşürüldü mü, suikaste mi uğradı? Ki Bitlis planını bilenler açısından Amerika'nın bundan ne kadar rahatsız olduğu önemliydi. Olay işte buzlanma deyip kapatılmak istendi. Ancak uçakta şehit olan binbaşı Sezginer'di galiba.
6: Yüzbaşı Sezginer, yüzbaşı, Tuğrul Sezginer, Tuğrul bir Sezginer. De Yaşar Eriyan var binbaşı. Evet. Birinci pilot. İkinci pilot Tuğrul Sezginer, bir de evet. Personel var. Evet. Teknik personel var.
3: Bir de özel kalem
6: Sayın,
3: müdürü.
6: Sayın Bitlis Paşa'nın özel kalem müdürü Albay Fahir Işık var.
3: Evet. Fahir Işık. Yani bütün ayrıntıları evet. anımsıyorsunuz tabii, gördüğüm tabii, kadarıyla. Tabii. Peki bundan sonrasını sizden dinleyelim. Sizi nereden buldular? Yani sizi niye avukat olarak buldular?
6: Ya şimdi şöyle bir ifade edeyim. Hemen olaydan birkaç ay sonra, Mayıs ayıdır sanıyorum, takipsizlik kararı verildiği haberi çıktı. Arkasından bu olayla ilgili raporlar oldu ve buzlanma olduğu şeklinde değerlendirmeler çıktı. Bunun üzerine Aydınlık Gazetesi'ne gelen Tuğrul Sezginler'in kız kardeşi bu davayla ilgilenecek bir isim bulamadıklarını, bize başvurduklarını söylediler.
3: Oradan yani kim birçok avukata gitmişler, biz bu işe giremeyiz
6: falan şeyler olmuş. Onun üzerine Aydınlık'tan arkadaşlar bana yönlendirdiler ve tabii partinin de bilgisi dahilinde. Ben de partiye sordum, devam edelim dediler. Şimdi Aydınlık Gazetesi'ni şundan söylüyorum. Aydınlık bu olaydan kısa bir süre sonra kaza değil suikast diye bir manşet attı.
3: Kaza değil suikast diye manşeti hatırlıyorum.
6: 17 Şubat 1993 olayın olduğu tarih.
3: 18 Şubat'ta ve 18 veya 18'indeydi galiba. Hemen ertesi günü.
6: 19 Şubat'ta. 19 şey Şubat'ta. Yapıyor. Aydınlık'ta birkaç gün sonra, çok yakın değil. Yani bir hafta falan var sanıyorum arada.
3: Evet.
6: Daha önce Sabah Gazetesi sabotaj değil kaza diye bir manşet attı. Sabah Gazetesi.
3: Evet.
6: Aydınlık onun üzerine konuyu ilgili pilotlara vesaireye falan sorarak kaza değil suikast diye manşet attı.
3: Evet.
6: Tabii bu aileler bunu bildikleri için bu olaya en sağlıklı bakacak olan şeyin bizler olduğunu düşünmüşler, öyle geldiler. Bana geldikleri zaman tabii olayın suikast olduğuna ilişkin daha önceden bilgimde olduğu için... Evet. Şöyle yani Aydınlık'tan, diğer şeylerden kendimizi araştırdık. Yani ben avukatım ama esas olarak o zaman Merkez Yürütme Kurulu üyesiydim Vatan Partisi'nin. Hatta başkanlık kurulu üyesiydim. Bunun üzerine ben o ailelere şunu şey yaptım. Dedim ki ya bu olay suikast. Bu tabii bir avukatlık meselesinden biraz öte bir şey. Evet. Bu Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili bir konu. 5 generalimizden biri öldürülen,
3: evet.
6: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tepede 5 Genelkurmay Başkanı, Kara, Hava, Deniz ve Jandarma Genel Komutanlığı. O zamanki kuvvet yapısı şimdiki gibi değildi. Jandarma ayrı değildi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı değil, doğrudan Genelkurmay'a bağlıydı. 12
3: Eylül'de de 5 tane general, Genelkurmay Başkanı artı 4 kuvvet komutanı.
6: Ya bu 5 kişiden biri öldürülen bir kuvvet komutanı ve bu kuvvet komutanı 94 yılında Doğan Paşa'nın emekli olmasıyla birlikte Genelkurmay Başkanı olacağı söylenen bir kişi.
3: Evet.
6: En kıdemli orgeneraldı o zaman. Hemen evet. Onun o zaman bir gelenekti yani, en kıdemliler daima Genelkurmay Başkanı olurdu. O nedenle Genelkurmay Başkanı da olacaktı. Bir ikincisi de...
3: Bir de etkili bir adamdı.
6: Çok etkili bir adam. Bir başka özelliğini siz söylediniz ama ben ona bir iki ilave yapayım. Amerikalıların PKK'ya silah attığını helikopterlerle silah attığını tespit edip bunu rapor eden bir komutanımız. Aynı zamanda dediğim gibi Barzani ve Talabani'yi Irak yönetimine, Saddam yönetimine yönlendiren ve anlaşmaya sevk etmeye çalışan bir politika izliyor.
3: Ve görüştüler.
6: Tabii,
3: bugün Türkiye'nin girişimleri sonrasında götürüldü.
6: Götürdüler ve bu son gidişinde de yine şeylerle, Barzani ve Talabani ile görüşme programı vardı. Bu hepsi biliniyor bunların. Dolayısıyla bu durum böyle olduğu için ona karşı bir suikast planı ortaya çıktı. Fakat şöyle söyleyelim, şimdi bu olay nasıl cereyan etti? Bu çok önemli. Ben bütün dosyanın ayrıntılarını 4,5 yıl aşağı yukarı davalar açarak, o davalarda belgeler getirterek izledim. İki üniversiteden rapor aldık. Birisi İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay ve Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi yönetiminden, oradan 3 profesörden. Diğeri de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinden ve bir de TAİ'den. İki Orta Doğu'nun, bir TAİ'den profesörün katıldığı bir iki raporları çıktı bu davayla ilgili.
3: Buzlanma deniyor.
6: Şimdi şöyle, bir... buzlanma değil. 2. Evet. Pilotaj hatası yok. 3. Yapım ve bakım hatası yok. Bir tek suikast ihtimali kalıyor. Evet. Dedikleri budur. Yani bu ihtimalin araştırılması gerekir diye. İki raporda aynı sonuca vardı. İki bilimsel rapor. Şimdi bu olay savcılıkça takipsiz kararı verilerek askeri savcılık kapatılırken sadece pilotların silahlı uçağı düşürerek pilotaj hatasıyla işte maddi zarara yol açtıkları konusu araştırılmış. Yoksa ceza konusu araştırılmamış. Bu suikasttır. Bu suikast nasıl oldu, nasıl bitti falan. Bunun üzerinde hiç durulmamış. Tamamen silahlı kuvvetlere ve Türk hazinesine verdikleri zarar araştırılmış. O zarar dolayısıyla da Maliye Bakanlığı öldükleri için yakınlarından böyle bir zararın tazmini çok büyük haksızlık olur diye olayı o şekilde kapatmış Maliye. Maliye yani şeyden...
3: Sanki bir de lütufta bulunmuşlar yakınlarında.
6: Maliye askeri savcılıktan daha insaflı davranmış yani öyle söyleyelim.
3: Ya belki de konuyu araştırmasınlar diye bak sizi de affediyoruz.
6: Tabii. Hatta o zaman Süleyman Demirel kazadan olaydan birkaç suikastten birkaç ay sonra her birine şeyler verdi. Evler verdi o şeylerin ölenlerin yakınlarına, eşlerine vesaire birer tane ev verdi. Bu evler de örtülü ödenekten, başbakanlık örtülü ödeneğinden. Ama benim müvekkilimi ayırdılar. Niye? Benimkiler şey yapıyor, soruyorlar. Nasıl oluyor? Bu nasıl oldu? Bu olayı kim yaptı? Nasıl düştü? Nasıl yarım saat sonra Genelkurmay Başkanı bu olay buzlanmadır diye açıklama yaptı? Nasıl 4 tane bilirkişi, 5 tane bilirkişi atadınız? En yüksek rütbelisi binbaşı. Bunlar yarım saat sonra uçak düştükten yarım saat sonra olay buzlanmadan meydana geldi diye rapor düzenlediler. O rapor nasıl düzenlenmiş biliyor musunuz? Yarım saat sonraki rapor. Kara havacılıktan bir binbaşının başkanlığında bir yüzbaşı, 3 tane de assubay gönderiyorlar ve yarım saat sonra rapor çıkıyor. Raporda deniyor ki uçak havalandıktan hemen sonra uçağın motorlarında anormal sesler gelmeye başladı. Hat ve değişikliği diye düşündük. Bu buzlanma olunca meydana gelir. Bu kadar. Buzlanmanın gerekçesi bu.
3: Evet. Oysa ki bu uçaklar çok daha soğuk ortamlarda uçabilendi uçaklarmış.
6: Şimdi o kadar ayrıntılıyla anlattım ki bakın ben Genelkurmay Eşref Bitsis dosyası diye bu dosyanın bütün belgelerini ekleyerek bir kitap hazırladım.
3: Evet.
6: O kitapta her şey çok ayrıntılı var. Tabii bura müsait değil. Her şeyi anlatamayız. Evet, evet. Ama şunu söyleyelim. Bir teknik bilirkişi raporu var. Uçak motorlarını yapan şirketin bir yetkilisi ve bizim kara havacılıktan bir yetkili, bir de uçağı yapan firmanın yetkilisi. Bir motorları yapan Kanada'da Brett Whitney diye bir firma. Bir de ayrıca bu uçağı monte eden, düzenleyen firmadan bir kişi, bir de bizim kara havacılık okulundan bir şeyimiz, albayımız. Birlikte bir rapor hazırlıyor teknik. Teknik rapor dediğim ne? Şeyler üzerinde, uçağın parçaları üzerinde yapılan inceleme. Uçağın parçaları üzerinde yapılan incelemede anlaşılıyor ki buz kanatçıklarını pilotlar açmış. Buzlanmaya karşı bütün tedbirleri almışlar. Zaten bu o kadar tecrübeli insanlar ki o tanıklar da rapor hazırlayan, ilk raporu hazırlayan dedim ya bu ya, ses duyduk diyenler. Onlar da diyorlar ki hiçbir pilot bu şartlarda, koşullarda, hava koşulları uygunsuz olduğu zaman kesinlikle her türlü incelemeyi yapar ve buzlanmaya ilişkin bütün mekanizmaları çalıştırırlar. Bu pilotlar çok tecrübeli falan diyorlar. Şimdi bütün bu gerçeklere rağmen Genelkurmay Başkanı'nın açıklama yapması çok şeyde manidardı. Tabii sonraki bütün süreci o şey yaptı. Genelkurmay Başkanı buzlanma diyor. Kim onun hangi subayın şeyi de
3: itiraz edebilir.
6: İtiraz edecek gücü var ona yani buna şey yapabilir. Dolayısıyla raporlar askerler tarafından düzenlenen uçakla ilgili raporlar hep buzlanma vesaire diye olayı geçiştirmeye çalışmışlar. Oysa o günkü ne hava koşulları buzlanmaya elverişli, ne uçağın şartları, sertifikalandırılan şartları buna en ufak bir şekilde şey veriyor, olanak veriyor. Bakın uçak bütün yolcu uçaklarının sertifikalandırıldığı şekilde her türlü hava koşulunda uçacak şekilde hazırlanmış bir uçak. Öyle bir uçak. Yani çok çok, çok modern bir uçak. Yani mümkün değil. O evet. Şey, işte buzlanma hikaye. Zaten bilirkişiler de bunların hepsini anlatıyorlar. Ben o ilk raporu alan tanıkların hepsini Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığım davada hepsini dinlettim. Beş kişinin beşini de. Geldiler orada konuştular. Bir tek söyledikleri şey ses duyduk. Ya ses duymayla bir uçağın düşmesi şey yapılabilir mi? Gerekçelendirilebilir mi?
2: Peki başka bir yani suyun sonucunda o ses
6: böyle,
2: çıktı.
6: Böyle bir saçmalık olur mu yani? Tam bir saçmalıktı zaten. Saçma olduğunu onlar da kendileri de kabul ettiler zaten. İfadelerinde anlatıyorlar yani. Bu kolay bir olay değil diye. Hatta uçak kalktıktan 3 dakika sonra sarsıntı bildiriyor. Bakın Etemesut Havaalanı'ndan kalktığınızdan 3 dakika sonra Gölbaşı üzerindesiniz. Evet. Gölbaşı'ndaki bir sesi Etemesut'ta duymak tam saçmalığın da şeysidir, zirvesidir yani.
2: Ha bir de sesi tamam. Gölbaşı'da Etemesut'tan duymuşlar.
6: Etemesut'tan duyuyorlar o şeyde, Kara Havacılık Okulu'nda duyuyorlar yani. Tamam.
2: Ya, o tam...
6: Ha şimdi ne o? Şunu söyleyelim. Şimdi,
2: uçak şurada düştü.
6: Uçak gidiyor, orada sarsıntı oluyor. Sarsıntıyı şeye bildiriyor, Esenboğa'ya bildiriyor. Esenboğa'dan yönlendiriyorlar, böyle ki buraya gel diye ifade evet. ediyorlar. Oraya yöneliyor ama sonunda tabii kontrolü kaybedip gelip şeye düşüyor.
2: Evet.
6: Burada PTT şeyine evet. düşüyor. Şimdi o olayın...
2: Gece de tabii uçağın park ettiği yerde de bazı soru işaretleri var herhalde.
6: Şimdi bakın ben o olayın tanığı bir şey var, er var. Tahir Metin diye.
2: Evet.
6: Tahir Metin'i de dinlettim. O şeyde 15. Asya Hukuk Mahkemesi'nde uçak şirketi aleyhine bir dava açtım. O davanın açılışı...
2: Bir de isterseniz şuna bir girelim. Genel kurmay siz dava açtınız. Yani bir beraat kararı buzlanma deyip olay kapatılınca...
6: Evet. Beraat kararı değil de takipsizlik kararı.
2: Takipsizlik kararından sonra siz dava açtınız. Benim bilgilerime göre anımsıyorum çünkü çok konuştuk o zamanlarda... Evet. Genelkurmay ilgili belgeleri mahkemeye vermedi galiba gizlilik gerekçesiyle.
6: Değil öyle değil. Şöyle oldu.
2: Nasıl şimdi, oldu?
6: Takipsiz karar verip dosyayı kapatınca tabii soruşturma gizli askeri evet. şey olduğu için o dosyayı ele geçirmek mümkün olmadı. Rapor dosyada her türlü belge var. Ben o belgelere nasıl ulaşırım diye evet. kafa yoruyorum. Birkaç girişim yaptım. Bir bazılarına müvekkillerin şey yapılmamıştı, tebligat yapılmamıştı. Siz sadece Salime Sezginler'in avukatı olduğumu söylediniz ama öyle değil. Babası, annesi, diğer kardeşleri evet. hepsinin avukatı.
2: Ailenin avukatı.
6: Ailenin evet. avukatı. Şimdi bir kısmına tebligat yapılmamış. Tebligat yapılmayanlarla ilgili olarak askeri savcılığa başvurdum. Dedim ki bak bunlara tebligat yapmamışsın, onlara da tebligat yap. Onu tebligat yapınca tabii itiraz etme imkanı var. Ona tebligat yaptılar, ben de itiraz ettim. Bir bu askeri evet. savcılığa kovuşturmayı yorumlu kararını kaldırın falan diye. İki askeri ceza usul yasası var. Askeri ceza usul yasasında bazı başka hükümler var. Mesela deniyor ki kesinleşirler yönünden hakkında takipsizlik kararı verilip de tebligat yapılıp karar kesinleşenler yönünden bazı yollar var. Ne o yol nedir? Milli Savunma Bakanı'na başvurarak, o zamanki Milli Savunma Bakanı Gölhan'dı.
2: Mehmet Gölhan.
6: Mehmet evet. Gölhan'dı. Oraya başvurma olanağı vardı. O olanağı da değerlendirdim. Oraya da başvurdum. Dedim ki Sayın Bakan, kapatmışlar ama böyle bir kesinleşme var. Bu olayda şöyle şeyler var, iddialar var. Suikast olduğuna ilişkin soruşturmayı yenileme emri verin dedim. Tamam mı? Bir de böyle bir yol denedim. Jandarma Genel Komutanlığı'na takipsizlik kararı ile ilgili başvurduğum için oraya gitti. Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Mahkemesi'ne orada bir inceleme yaptı. Çeşitli yolları böylece şey yaptık, değerlendirdik. Tek şeyi açmadım. Tek dava değil. Evet. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Ankara'da uçağın ayıplı mal olduğu iddiası ile bir dava açtım. Dedim ki uçak ayıplı. O oraya niye açtım o davayı? Şeydeki Kara Kuvvetleri Askeri Savcılığındaki soruşturma dosyasını delil olarak oraya getirmek için.
2: Evet.
6: Tamam dosyaya hakim olarak.
2: Yani Kanadalı şirketi dava açtınız.
6: Tabii. Ona açtım ama evet. sonunda
2: bir hukuk numarasını diyelim.
6: Tabii canım hukuk yani hukuk numarası ama yani geçerli bir hukuk
2: tabii,
6: numarası.
2: Tabii. Yani dosyayı
6: belki getirmek de için. Belki de hakikaten onların dediği gibi firma ayıplı uçak vermiş olan o da bir iddia evet. yani. Getirttim oraya bütün o belgeleri, bütün bilgiler tabii elimize gelmiş oldu. Ondan sonra bir başka dava idare mahkemesine dava açtım. müvekkillere ev verilmemiş ya.
2: Evet.
6: Başkalarına verilmiş, bizimkiler üzerine gittiği için onlara verilmemiş. Dedim ki ya otoriyetten böyle sizin keyfinize mi bu şeyi veriyorsunuz? Onlara da vermeniz lazım diye gittim, inceleme yaptırdım. Dava açtım. O dava sonuçlandı. O davanın kararında bizim getirdiğimiz askeri savcıktan getirdiğimiz dosya incelendi ve denildi ki bu olayda suikast ihtimali var. Bu değerlendirilmemiş. İşitsiz olarak şey yapamazsınız. Ayrıca hani Çiller şeye örtülü ödenek gönül hazinem diyordu ya.
2: Evet.
6: Örtülü ödenek gönül hazinesi değil.
2: Evet.
6: Devlet onun uygun şekilde kullanıp kullanılmadığını denetler. Denetlemek nasıl olur? İdare mahkemesi yürürlü olur. Tabii orada tazminata da mahkum oldular. Bir de delil de çıkmış oldu. Bilirkişi kararlarından sonra yapmıştım onu. Hukuk mahkemesinde de dediğim gibi o şeyin her türlü delili geldi ve incelendi. Raporlar çıktı. O raporlar üzerine ne yapılması lazım gelirdi? Genelkurmay Başkanı'nın ya da Kara Kuvvetleri askeri savcılığının soruşturmayı yenilemesi gerekirdi. Bunu sağlamak için 4 defa başvuru yaptım ben. Askeri savcılığa başvuru yaptım. Kara Kuvvetleri askeri savcılığına yetkili savcı çünkü o. Genelkurmay Başkanlığı'na başvurdum. Bir de Milli Savunma Bakanlığı. Milli Savunma Bakanlığı'nın da yetkisi var. İsterse emir verip soruşturmayı yeniden açtırabilir. Savcı şey yapmasa bile yani. Soruşturma açmasa bile. Ben böyle böyle görüyorum. Bak 2 tane rapor var kapı gibi. O raporlar çıkınca ben bunları basın yoluyla kamuoyuna ilan ettim. Türkiye'de çok yankı yaptı olay. Yani evet. Yıllarca konuşuldu biliyorsunuz.
2: Evet,
6: bütün
2: evet.
6: Televizyonlar bizimle röportajlar yaptılar benimle Sayın Hanım'la vesaire. O olayın suikast olduğuna ilişkin kamuoyunda büyük bir kanaat oluştu. O kanaatın üzerine son rapor çıkınca Milli Savunma Bakanı beni şeye davet etti. Bakanlığa. Bir duruşma günüydü. Duruşmadan hemen sonra Sayma Hanım'ı da alıp birlikte bakanlığa gittik. Bakanlıkta bize efendim işte siz anlatıyorsunuz ama işte bu şöyle suikast değil, böyle suikast değil, işte şöyle oldu, böyle oldu falan diye hikayeler anlatıyorlar. Ben de raporları gösterdim. Ya ben iddia etmiyorum. Bak koca koca üniversiteler, bilir kişiler bu iş uzay uçak bilimleri üzerinde ömrünü tüketmiş bilim adamları falan söylüyor. Sizin söylemeniz de olacak iş değil. Tabii orada bize şöyle bir imada bulundular. Ya zaten bunlar ölmüş şimdi silahlı kuvvetleri zan altında bırakmanın ne alemi var? Efendim ölüler konuşmaz falan. Böyle imalar oldu bakanlıkta. Yani bunlar tabii çok acıdır yani bunları dinledik ve ben bunların gerekli cevaplarını verdim onlara. Yani silahlı kuvvetlerde silah arkadaşlığı bir namus meselesidir. Yani silah arkadaşına karşı böyle vefasızlık falan yapan adamları falan ben şey yapmam yani. İyi karşılamam kesinlikle.
2: Evet.
6: Tamam mı? Böyle bir vefasızlık kesinlikle eşeplikse yapılmıştır. Niye? Amerika'nın korkusundan. Herkes Amerika'nın yaptığını biliyor. Herkes biliyor. Ben silahlı evet. kuvvetlerde bilmeyen olduğuna kesinlikle kâhı değilim. Herkes biliyor. Yarım saatte bir uçağın buzlamadan düştüğü açıklanır mı ya? Genelkurmay Başkanı bunu açıklayabildi maalesef. Maalesef.
2: Evet.
6: Orada en namuslu davranan adam kimdir biliyor musunuz? Özgen, Jandarma Genel Komutanı. Orgeneral Necat neydi?
2: Necati Özgen.
6: Necati Özgen olayı defalarca anlattı.
2: Evet.
6: Bak Necati Özgen şunu söyledi dedi ki bir ay önceydi biz Kuzey Irak'ta Barzanilerle falan görüşmeye gidiyorduk. Durumu çekiç gücün karargahına bildirdik komutanla beraber gidiyoruz diye. Sonra çekiç güç uçakları bizim Kuzey Irak'a geçmemizden sonra etrafımızda şey yaratacak şekilde bir hortum yaratacak şekilde uçuşlar yapmaya evet. başladılar. Sarsılmaya başladık. Pilotun cevvalliği sayesinde pilot durdu. Çok seviyeyi aşağıya düşerek
2: uçakların inemeyeceği
6: seviyede uçarak ancak bizi Kuzey Irak'a götürebildi. Öyle kurtulduk. Gelmiş eşepçisi de hanımına anlatmış bugün çok büyük bir kaza geçirdik falan diye.
2: Tamam? Evet.
6: Ondan önce bir kez daha olmuş. Yani bu olayın oluşundan bir ay sonra uçağın düşmesi olayı gerçekleşti. Şimdi biz Ergenekon davasında sanıktık. Ben de sanık oldum. MIT'in gönderdiği bir Ergenekon şeması vardır. Evet. Siz o günleri hatırlarsınız.
2: Hatırlarım, basında evet.
6: Çok çok yayınlandı, yankılandı.
2: Evet.
6: Orada 69 kişi şey yapılıyor. Hatta bizim genel başkanımız Sayın Doğu Perinçek de var tabii. Ferit İlse var o zaman Ulusal Kanal'ın genel yayın yönetmeniydi. Şimdi bu ismi açıklanan 69'dan 63 kişinin ismi üstü kapalı. MİT onların üstünü kapatmış, mahkemeye gönderdi. 6 kişinin ismi açık. Onların isimleri yazılı. Bunlardan birisi Eşref Bitlis. Orgeneral Eşref Bitlis, Ergenekoncu. Birisi de Gülçin Telci diye bir gazeteci.
2: Gülçin Telci.
6: Gülçin
2: evet,
6: Telci.
2: Evet.
6: Fakat bu o isimlerin neye dayanarak şema haline getirildiğini de yine Ergenekon sürecinde çok iyi şey yaptık, öğrendik. MİT Kontrterör Dairesi'nin başkanı Mehmet Eymür'ün ekibi bu işi yapıyor. Tuncay Güney meşhur. Meşhur evet. Tuncay Güney.
2: Tuncay Güney şu anda Kanada'da yaşıyor.
6: Evet, bir mülakatı var Tuncay Güney'in. Ben o mülakatı satır satır okuyarak o mülakatta kimlerin esas olarak hedef alındığını tek tek tespit ettim. O 69 kişinin 69'u da var şeydi Tuncay Güney'in mülakatında. 3 tane genelkurmay başkanı var. Hüseyin Kıvırkoğlu, Karadayı ve bir de istifa etti. Şimdi ismini
2: hatırladım.
6: Özal'ın şey üzerine istifa etti. Bir de o.
2: Semih değil.
6: Yok
2: yok, bu son olayda istifa eden mi?
6: Hayır.
2: Yoksa Irak'a Türk ordusunu sokmaya kalkınca itiraz eden.
6: İtiraz eden.
2: Anladım. O. Evet.
6: Bu üç kişi.
2: Torumtay.
6: Necdet Torumtay.
2: Necdet
6: Torumtay. Torumtay bu üçü var. Ondan sonra Eşref Bitlis var. Ondan sonra kim var başka?
2: Yani Eşref Bitlis şey zaten... Yani bir anlamda hedef alınacaklar
6: 2001 yılında. Tuncay Güney'in mülakatı 2001 yılında. İstanbul Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele şubesinde. Kim başkanı? Serdar Saçan. Serdar Saçan. Bir de onun bir yardımcısı var.
2: Kurgulayıp göndermişlerdi bize diyor.
6: Onlara kurgulayıp göndermişler.
2: Evet.
6: Kim kurguluyor?
2: Aslında...
6: İstihbarat kurguluyor. Emniyet istihbarat kurguluyor. Kim emniyet istihbarat? Fethullahçılar. Bakın evet, şimdi şeye bak. FETÖ.
2: Tamam mı? Amerika FETÖ işbirliği söz konusu.
6: İşte tam FETÖ. Evet. Şimdi şeyi iyi anlayalım şimdi güvercinliği. Güvercinlik 2016'da darbeden sonra ne çıktı? İlk ki bombalayan helikopter oradan kalkıp geliyor. Oradaki şeylerin, subayların büyük çoğunluğu, havacıların büyük çoğunluğu Fethullahçı. Yani
2: zaten.
6: o Tahir Metin'in buradan uçağın hangarının önünden birisi geldi geçti, bir kolluğu yoktu, pilot elbiseli birisi geçti o gece dediği olay tamamen buna oturuyor. Fethullahçılar orada bu işi yapan.
2: Evet. Bakın, hatta şeyi de biliyor, parolayı da biliyor.
6: Parolayı biliyor, işaretini biliyor. Onun için ben müdahale etmedim diyor. Ben 6 aydır burada görev yapıyorum. Burada çok sayıda nöbet tuttum. Bugüne kadar bir tane bile buradan gelip geçen adam olmadı diyor.
2: Bir tek o gün olmuş. Yani Eşref Bitlis'in ertesi gün
6: düşüyor.
2: Uçağın kalkacağından.
6: Uçağın hangarın oradan geliyor, geçiyor.
2: Hatta şöyle bir olay da oldu. Yanılmıyorsam belki anımsarsınız. İşte efendim uçak bu ziyaret son dakika çıktı. Hangi uçağın gideceği belli değildi dediler. Oysa ki o uçağın gideceğinin görev emri
6: bakın, aynı
2: önceden çıkmıştı galiba.
6: O çok önemli. Bakın şöyle.
2: Evet.
6: Muhittin Füsunoğlu bunu söyledi, sizin söylediğinizi.
2: Evet.
6: Orgeneral Kara Kuvvetleri Komutanı Muhittin Füsunoğlu. Füsunoğlu'nun söylediğinin tam zıttıdır. Dosyada onun çok fayda belgesi.
2: Evet.
6: O uçak bir gün önce VIP görevi için Metin Kırandı ve benim müvekkillerimin şehit kardeşleri Yüzbaşı Tuğrul Sezginler tarafından 45 dakika uçuyor, deneniyor, gelip ikinci uçak olarak şeye yerleştiriliyor. Ertesi gün yapılacak VIP uçuşu için görevlendiriliyor. Ona dair iki tane telex emri var.
2: Evet.
6: Tamam mı? Yani her şeyiyle bu uçağın bir gün önce hazırlandığı ve bir gün sonraki görev için hazırlandığı belgeleriyle dava dosyasına girdi. Bunların hepsini ben şu kitapta hepsinin belgelerini koydum. O telex notlar da var bu şeyin içerisinde. Dolayısıyla bu uçakla ilgili şey yapılan yani suikast olmadan ilişkin iddiaların hepsi temelsiz ve boş. Temelsiz, evet. Hiçbir şeye dayanmıyor. Muhittin Füsunoğlu'nun söylediği sadece bir silah arkadaşına karşı gösterdiği vefasızlıktan ibaret. Yani yalan söylüyor açıkça. Diyor ki uçağın gideceğini hiç kimse bilmiyordu. Aynı gün ben şey yaptım, emir verdim. Uçak da işte hazırlandı gitti. Hal öyle değil.
2: Çünkü yazışmalar var.
6: İki gün önce yazışmalar var. Bir gün önce de VIP uçuşu yapıyor uçak. Yalan yani. Söylediklerinin hiçbiri ipe sapa gelmiyor. Onun için bu olayla ilgili şunu söyleyelim. Bu Ergenekon tertibinde işin iyice şeye ortaya çıktı.
2: Ayık kaçık.
6: Ergenekon olayına Eşref Bitlisi ve bizleri 2001 yılında Tuncay Güney gibi bir şeyi meczubu kullanarak bir görevliyi Eymür'ün görevlilerinden onu kullanarak bir şey yapmışlar. Yani bir hazırlık yapmışlar. O hazırlığın bir ürünü bütün olaylar. Tuncay Güney İpek diye MIT'in MIT'e gönderdiği MIT'in şey yaptığı bir rapor da var. Kamuoyuna yansıyan Ergenekon davasına gönderdiği bir rapor var. Orada Mehmet Eymür ekibinin bu işin göbeğine kadar içinde olduğu anlaşılıyor.
2: Evet.
6: Göbeğine kadar. Yani Mehmet Eymür ve işte Tuncay Güney şu bu bunları kullanarak bu olayı şey yapıyorlar, hazırlıyorlar. Erol Manisalı Hoca ile ilgili bir olay var. Onu da anımsatayım. Şimdi bu olay nedeniyle Amerika'nın Adana Başkonsolosu Elizabeth Shelton'ın Elizabeth Shelton'ın emir verdiği ve olayı planlayanlar içerisinde olduğuna dair haberler çıktı gazetelerde. Bunun üzerine Elizabeth Shelton kaçtı.
2: Evet,
6: Ankara'dan kaçtı. Kaçırdılar ya. Yani.
2: Amerikalılar yenikisi göreve gelir. Görev süresi yaklaşık 3-4 ay sonra da sona erecekti.
6: Evet.
2: Onu biraz takip ettim. Normalde yenisi gelir onunla beraber 3-4 ay çalışırlar. Ondan sonra giderken Elizabeth Shelton özellikle bir Tansu Çiller'le bağlantılı bir olaydan sonra
6: Tansu Çiller rapor veriyor ona.
2: Ha.
6: Türkiye ile ilgili raporlar veriyor.
2: Evet. Apar topar Türkiye'yi terk etti.
6: Terk etti. Şimdi onun döneminde görevli olan siyasi müsteşar Kunt Steiter diye bir isim var. Kunt Steiter diye bir isim. Siyasi müsteşarlar CIA görevlisi aslında.
2: Evet.
6: Amerikan Büyükelçiliğinde. Büyükelçiliğinden daha yetkili. Onu da söylüyorum. Evet. Yani. Tamam. Erol Manisa'la bir karşılaşıyorlar. Bir konuşma yapıyor. Yani orayı ziyaret ediyor. İstanbul Üniversitesi'ni ziyaret ederken. Erol Manisa'lı da diyor ki bizim diyor jandarma genel komutanımızı öldürdünüz diyor. Öldürdünüz. Onun üzerine o boş bulunup diyor ki ya biz öldürmedik. Onu MIT öldürdü diyor. Sizi MIT öldürdü diyor. Şimdi MIT öldürdü ne demek biliyor musun? İşte MIT kontrol terör dairesi meselesi oradan geliyor.
2: Zaten
6: orada bak şimdi o CIA'yı aklayan kim? Tuncay Güney de Mehmet Eymür'ün memuru. MIT'in kendi raporu var. Sitesine koydu.
2: Evet.
6: Eymür'ün adamıdır falan diye. Tuncay Güney.
2: Evet.
6: Yani tam anlamıyla Fethullahçıları da kullanarak
2: ABD FETÖ bağlantılı
6: ABD FETÖ işbirliğiyle yapılmış.
2: Evet.
6: MIT içerisindeki bir grup kullanılarak oradaki asker içerisindeki FETÖ'cüler kullanılarak yapılmış bir suikasttır bu. Bu suikastın isimler de var dediğim gibi. Bak şimdi kim, isim çıktı. Birisi kim? Kunt Steiter'in söylediği işte Mehmet Eymür ekibi. Bir.
2: Evet.
6: İkincisi bir general Aydınlık Gazetesi'ne suikasttan birkaç ay sonra Aydınlık'ta o da manşettir. O general diyor ki bu Amerikalıların işi Çiller'in adamlarını ordu içinde ve jandarma içindeki adamlarını kullandılar. Çiller'in adamları. Çiller'in adamları kim? Fethullahçılar. Nereden biliyoruz bunu Çiller'in adamları olduklarını? Ben sizin sayenizde şeyden darbeleri araştırma komisyonundan elde etmiştim. Onu kitap haline getirdim.
2: Evet.
6: Fethullah ve Çiller ve Fethullah'ın MİT'in Çiller ve Fethullah örgütü diye.
2: Evet.
6: O kitapta çok açık bir şekilde Çiller'le Fethullah'ın aynı örgütün elemanları olduğu ortaya çıkıyor.
2: Evet.
6: Onu anlatıyor. MİT'in kendi raporu orada. MİT diyor ki bu birlikte işbirliği yapıyorlar. Fethullah Gülen Orta Doğu'da CIA'nin en önemli sivil toplum örgütlenmesidir diyor.
2: Evet.
6: Çiller'le de her türlü iş ortağı olarak evet. bulunuyorlar. Şimdi bütün bu bağlantıları bir araya getirdiğiniz zaman CIA...
2: Bunlar raporda yer aldığı için söylüyoruz
6: bunların
2: zaten.
6: Bunların hepsi raporda.
2: Hepsi.
6: Bu kitapta hepsinin belgelerini koydum ben. Resmi belgeler. Öyle oradan buradan değil. Mahkeme raporu şeyinden.
2: Dedikodu değil. Belgeleri. Belgelerde tamamen, böyle yazıyor.
6: Tamamen belgelerde yazanları söylüyorum. Belgelerde. İşte MİT'in kendi raporunda. Burada hepsi ayrıntılar bile var.
2: Şimdi kısa bir ara verelim. Tamam. Şimdi bu dosya yeniden açılacak mı? Bu gündeme geldi. Hani faili meçhulleri tekrar açma gibi bir tartışma yaratıyor. Bu Tunceli'deki kızın olayından sonra işte valiyi gözaltına aldılar. Eski vali tutuklandı falan. Kısa bir ara verelim. Ondan sonra bir umut bekliyor musunuz bu dosyanın açılmasıyla ilgili?
6: Kaç dakikamız var?
2: Kısa bir ara verelim, birkaç dakika, en azından bir 10 dakikamız kalır geriye.
6: 10 dakikada rahatlıkla şey yaparız.
2: Evet.
6: Rica ederiz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam edecek.

0: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam ediyor.
2: Evet sayın dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. Şimdi bu Eşref Bitlis dosyası, yani Türkiye'nin güvenliği açısından da son derece önemli bir dosya. Yani iddialar vahim. Sayın Nusret Senen bütün belgeleri burada tekrarladı. Zaten kitabında da var. Ben de okumuştum o kitabı. O günün tartışmalarını da gazeteci olarak izleme imkanımız olmuştu. Şimdi bu davanın açılması ve gerçeğin ortaya çıkması ve gerçek faalin bulunması, yani Türkiye'nin de güvenlik sorununun çözümü açısından da önemli. Yani hele ki diyelim ki bunun arkasından Amerika'nın çıkmış olması, biraz önce Sayın Necati Özgen rahmetli Necati Özgen'den bahsetti. Necati Özgen'le ölmeden önce ben de uzun görüşmeler yaptım. Birçok sırları ben ölmeden yayınlamamak şartıyla diye anlatmıştı. Bu anlattığı olaylardan birisi de buydu. İkincisi de PKK'nın Türkiye'yi terk etmesi ve sınır dışına çıkması konusunda İmralı'da Öcalan'la yaptığı görüşmeydi. Onun devamını anlatacaktı. Asas başka boyutlarını anlatacaktı. Fakat o sırada pandemi girdi. Arkasından da rahatsızlandı ve vefat etti. Yani devamını getiremedik ama bu uçağının, helikopterlerinin, Eşref Bitlis'le beraber bindikleri helikopterin çekiç güç uçakları tarafından nasıl düşürülmek istendiğini ayrıntılarıyla da bana da anlattı. Ve kesinlikle ve kesinlikle Amerika'yı işaret etti. Ve yani bu konuda bilmiyorum, ondan daha yetkili de bir isim yoktu o bölgede.
3: Yanında yani.
2: Yanında yani. Tabii, evet yani işe bizzat muhatap olmuş kişi. Tabii. Ve
3: bütün askeri hareketleri, planları bilen adam yani.
2: Evet, Çelik Harekatı'nı da yöneten adam. Yani öyle söyleyelim. Yani bunları da devletin ilgili birimlerine aktarmamış olması da düşünülemez. Bütün dosyalarda rapor halinde sunmuşlardı. Fakat buna rağmen biz Amerika'yı hedef almayıp hala Amerika'dan güvenlik beklemek, hele son günlerde işte NATO bak gördünüz mü İran'dan atılan füzeleri nasıl durdurdu demek, yani çok çok komik.
3: 15-16 Temmuz FETÖ darbesinden sonra, hele evet, NATO'nun bizzat içinde olduğu darbeden sonra. Evet. Yani senin komiyin de ötesinde bir şey.
2: Bir kuvvet komutanı, o zaman kuvvet komutanı statüsündeydi, jandarma evet, genel komutanı. Evet. Onu öldüren, ona suikast yapan bir Amerika'yı hala biz dost mu göreceğiz, müttefik mi göreceğiz? Takdir dinleyicilerin. Evet, şimdi bu faili meçhul cinayetlerle ilgili bir yeniden dosyaların açılması tartışması var. Tunceli'deki bir kızımızın dosyası açıldı ve olayla ilgili dönemin Tunceli valisi evet, dahil olmak üzere birçok kişi tutuklandı. Bu Eşref Bitlis dosyası da yeniden açılacak diye haberler geliyor. Beklentiniz var mı bu konuda bir?
3: Şimdi şöyle anlatayım. Eğer bir soruşturma açacaklarsa aslında öyle elleri boş olmayacak. Ben evet, bütün belgeleri toplayıp genel kurmaya sundum.
2: Evet.
3: Genel kurmaya sundum. Şimdi hangi yıl? 1994'te bir, 1997'de davalar bittikten sonra bir kez daha, 2000 yılında bir kez daha doğrudan Genelkurmay Başkanı'na verdim. Askeri savcıya verdiğim bir dosya daha var, onu da söyleyeyim. Bütün bilirkişi raporları, o takfizlik kararı ve gizli olan dosyayı getirdikten sonra onun içinde bulunan bütün raporları, teknik rapor ve diğer askeri uçak kırımına ilişkin raporları hepsini ekleyip verdim. Hatta o bahsettiğimiz telex notları da dahil, meteoroloji bilgileri de dahil, mahkeme kararları dahil, meclis komisyonlarının iki tane raporu var. Birisi faili meçhuller komisyonu raporu, birisi evet, suluk raporu. Orada da bu dosya incelendi. dosyayı komisyon celbetti, inceledi ve orada değerlendirmeler var. Onlar da diyorlar ki bu iş suikast.
2: Evet.
3: Yani mahkeme
2: meclis araştırma komisyonu.
3: İki tane bir suçluluk komisyonu, bir de ondan önce faili meçhul araştırma.
2: Ki meclisin hazırladığı en iyi dosyalardan birisidir faili meçhul cinayetleri araştırma dosyası.
3: Susurluk dosyası da öyle.
2: Susurluk dosyası.
3: Yani bir kısım yanlışları var ama usurluk dosyası da fena bir dosya değil yani işin şeyine girmiş. Şimdi bu ilk defa olmayacak. 2010 yılında Sabah gazetesinde bir yalan haber yayınlandı.
2: Evet.
3: Bir albay genelkurmayın raporları değiştirdiğini, başka şeyler yaptığını falan iddia eden bir 3 günlük bir şey yaptı, yayın yaptı. Yanılmıyorsam 9 Ekim 2010, 10 Ekim, 11 Ekim, 12 Ekim. 4 gün. 4 günlük bir yayın yaptı. Ben o yayınla ilgili yalanları bu kitapta tek tek anlattım. Raporlara dayanarak.
2: Evet.
3: Öyle bir albay yok. Yalan yani kesinlikle. Uydurmuşlar.
2: Albay da yok.
3: Ya da albay varsa o albay sahtekarın teki.
2: Tamam. Yani ya da olayı kapatmak için.
3: Evet, olayı askerler kapatmak için değil. Askerlerin üzerine yıkmak. 2010'larda biliyorsunuz orduya karşı operasyon vardı. O operasyonda orduyu
2: suçlamak. Ergenekon tertiplerinin başladığı dönemde.
3: Fethullahçıların orduyu
2: suçlamak. Sayın dinleyiciler, burada hemen bir ayrım yapalım. Yani buradaki anlattıklarımız genelkurmay geçiyor doğal olarak muhatap olarak bu olayla ilgili ama yani Türk ordusuyla ilgili değil ve özellikle söylüyoruz bu operasyon yani bu Eşref Bitlis suikastını Türk ordusuyla ilgili değil. Bu tamamen Amerika FETÖ'nün ve Türkiye içerisindeki örgütlenmesinin Gladyos'unun yaptığı bir iş. Aslında bu olayın açığa çıkarılması Türk ordusunun da temizlenmesi
3: Türk
2: anlamında
3: ordusu da lehine, o anlamda
2: lehine bir durumdur.
3: Şimdi Türk ordusunu suçlamak ve o Ergenekon tertibinde orduya karşı yürütülen psikolojik savaşta bu yalanları kullanmak için bir sürü şeyler yapmışlar. Ben onların hepsini tek tek bu şeyde kitapta şey yaptım, açığa çıkardım, delilleriyle birlikte ortaya koydum.
2: Fakat kamerayı bir daha gösterebilir miyiz?
3: Tabii.
2: Şu kameraya.
3: Tabii. Bu genelkurmaya Eşref Bitlis dosyası diye her türlü belge bunun içerisinde var.
2: Evet.
3: Bu çok son derece değerli bir kitap. Onu da söyleyeyim yani.
2: Yani benim resmi belgeler
3: resmi
2: belge ve içinde. Resmi raporlar.
3: Resmi belge. Evet. Resmi belgelere dayanarak bunları şey yaptık. Şimdi bu Ergenekon olayı dolayısıyla Sabah'ın yaptığı yayın üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Genelkurmay Askeri Savcılığı soruşturma açtı. Ne zaman? 2010 yılında.
2: Bakın,
3: 2010 yılında tabii. Evet. Tabii. Ben o zaman cezaevindeydim. Bu şeyleri yazdım. Bu yalanları tek tek yazdım. Çürüttüm. Hatta yayınlandı Aydınlık Dergisi'nde o zaman. Bunları çürüten şeyler yaptık. Ben 2011 yılında tahliye olunca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı beni tanık olarak çağırdı bu sefer. Oh. İfadeye çağırdı. Soruşturma var diye. Gittim orada da anlattım. Yani böyle bir adam yoktur dedim. Tamam mı? Varsa da bu adamla ilgili soruşturma açın. Bu adam olayı saptırmaya çalışıyor. Suçu örtmeye çalışıyor. Bu adam kimse, bak burada belgeler işte gösterdim, bütün belgeleri de verdim kendisine. Bak bakalım burada onun anlattığını bir tanesi doğru mu? Her şeyi yanlış. Bilmem ben orada görevliydim diyor. Görevli olup olmadığını belli eden bir şey yok. Raporu bilmem değiştirdik. O raporda imzam var diyor. Onun öyle bir adam yok. Bir tane albay var. O albay da imza attığı belgede gerçeklere şey yapmış, bakmış, ona göre bir şey yapmış, her neyse. Ama diyor ki ben imza attım, şerhim var diyor benim. Yanlış olay, şunlar yanlıştır, şerhim var diye bir şey yok. Yalan hepsi.
2: Evet.
3: Bütün bunlar maddi olarak kanıtlandı. Onun üzerine 2011 yılındaki dava öyle kapatıldı. Tahmin ediyorum Ankara Cumhuriyeti

0: 66. maddesi.
1: Evet.
0: Bak, 66-67. madde. Hem 67. madde özellikle dava zamanlaşmış süresinin durması ve kesilmesi. İşte burada açıkça diyor ki eğer bir memur ise bu ve izin gereken bir şeyse bu zaman aşımı süresi o izin meselesinin çözümünden sonra başlıyor.
1: Yani zaman aşımı yok.
0: Zaman aşımı yok. Şimdi zaman aşımı olmayınca bu soruşturma açılabilir, davada açılabilir.
1: Evet.
0: Davada açılabilir.
1: Yeniden açılabilir.
0: Evet, yeniden açılabilir. İşte genel kurmaya şeyler verdik. Yani takfizlik kararının kesinlikle ortadan kaldırılmasını gerektirecek maddi deliller, bilirkişi raporları var. O zaman dava açacaksın arkadaş. Dava açacaksın.
1: Evet.
0: Askeri mahkeme açmadı ama sivil mahkeme açacak. O belgelerin hepsini sivil mahkemeye de vermişiz. Sivil mahkeme açması lazım. Savcılık dava açması lazım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuda yetkili. Şimdi evet. Genelkurmay askeri savcılığı falan var ama onların bu tip olaylarla ilgili artık yetkileri yok.
1: Evet.
0: 353
1: evet.
0: sayılı kanun.
1: Yani Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı rahatlıkla dava açabilir.
1: Evet.
0: Bir sürü soruşturma açabilir. Daha doğrusu önce soruşturma sonra dava açabilir.
1: Peki süremizin sonuna geldik. Bir cümlede yanıt istiyorum. Böyle bir dava açılırsa gerekli desteği vermeye hazır mısınız?
0: Tabii ki hazırız. Tabii ki hazırız. Evet. Yani ben bu işin sanık yakınlarına söylediğim gibi bu bir şahsi dava, bir kişinin meselesi değil. Bu Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili son derece önemli bir meseledir. Bir orgeneralimiz, bir ordu komutanı öldürülmüştür. O zamanki şeyiyle 5 kuvvet komutanından biridir. Bunu silah arkadaşları yerine getirmedi. Biz yerine getirdik. Ama ben silah arkadaşlarının da bazı siyasi kaygılar nedeniyle böyle davrandığını düşünüyorum. Ama o günler geçti.
1: Evet.
0: Amerika'nın üzerine yürümek lazım.
1: Evet. Evet sayın dinleyiciler, bir Eşref Bitlis davası Türkiye'de gerçekten çok önemli bir dava. Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili bir dava. Bir FETÖ Amerika işbirliğiyle işlenen bir suikast. Bu dava yeniden açılırsa birçok tarihi gerçekler de açığa çıkmış olacak. Evet, bugün Arefe günü. Yarın bayram. Herkesin bayramını kutluyoruz.
0: Aynı şekilde biz de kutluyoruz.
1: Evet, haftaya salı günü yeniden buluşmak üzere.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: Şöyle diyor Anthony Hopkins, büyük usta, güç insanları değiştirmez, sadece rol yapma ihtiyacını ortadan kaldırır. Adil olan korur, ıslı olan istismar eder, güvensiz olan tirana dönüşür, yozlaştıran güç değildir, sonuçlarından korku kalmadığında herkes gerçek yüzünü ortaya koyar diyor. Demek ki hepimizin içinde bir tane ne var? Bir tane Hannibal Lecter var. Artık bizden hesap sorulamaz duruma geldiği andan itibaren herkes acımasız bir katile dönüşebilir diyor. Yani bunun istisnaları elbette olabilir. Bugün dünyayı yöneten tiranlara, otoriter devlet adamlarına bakınız. Siyaset koridorlarını tırmanırken halim selim insanlar, ağırbaşlı insanlar, herkese saygılı hatta olağanüstü nazik insanlardır. Fakat birdenbire içlerinden bir tane ne çıkıyor? Hannibal Lecter çıkıyor.
2: Ali Çağatay'la Sihir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. CHP Parti Meclisi'nin 56 kişiyle toplanması bekleniyor. 93 sosyal medya

0: hesabına erişim engeli getirildi. Avrupa Birliği Google'a 100 milyonlarca euroluk ceza vermeyi hazırlanıyor. Ayrıntılar bültenimizde. CHP Parti Meclisi'nin 56 kişiyle toplanması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Parti Meclisi'nin 1 Haziran'da 56 kişiyle toplanması bekleniyor. Mevcut listede CHP'nin 37. olağan kurultayının ardından oluşan PM listesine olan bazı isimler belediye başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan vekili ve grup başkan vekili, istifa ve vefat gibi sebepler nedeniyle bu listede yer almadı. İYİ Parti'nin Kurban Bayramı bayramlaşma programı belli oldu. Parti bayramın ikinci gününde çok sayıda siyasi partiyi genel merkezinde ağırlayacak, farklı bir heyetlere karşı ziyaretlerde bulunacak. Diğer taraftan İYİ Parti'nin bu bayram Cumhuriyet Halk Partisi ile bayramlaşmayacağı açıklandı. 93 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. İletişim Başkanlığı Koordinasyonu'nda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından son 3 günde gerçekleştirilen çalışmalarda suç unsuru taşıdığı değerlendirilen 93 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Kullanıcı bilgilerine ulaşılan hesap sahipleri hakkında ise adli soruşturma başlatıldı. Karadeniz'de deprem meydana geldi. AFAD'ın açıklamasına göre deprem Karadeniz'de saat 15.08'de meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3,9 olarak açıklandı. ABD bariz bir ateşkes ihlali gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanlığı son 2 gündür İran ve ABD güçleri arasında Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada ABD'nin bariz bir şekilde ateşkesi ihlal ettiğini bildirdi. Açıklamada ABD'nin terörist ordusu son 48 saat içinde Hürmüzgan bölgesinde bariz bir ateşkes ihlali gerçekleştirdi ifadesine yer verildi. İran'ın hiçbir saldırganlığı cevapsız bırakmayacağı ve kendini savunmakta tereddüt etmeyeceği belirtildi. İsrail Gazze'de Arife günü sivilleri vurdu. İsrail ordusunun Arife günü Gazze şeridinde sivillerin toplandığı bir alanı hedef aldığı saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Bir Filistinlinin saldırıda ölen yakınının cansız bedenine sarılarak vedalaştığı, şeridekiler ise onu teskin etmeye çalıştığı anlar sosyal medyaya yansıdı. Belçika'da trenle okul servisi çarpıştı. Belçika'nın Doğu Flandre eyaletinde trende okul servisinin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi. Okul servisinde 7'si çocuk 9 kişinin bulunduğu belirtilirken trendeki yaklaşık 100 yolcunun ise kaza sonrası tahliye edildiği kaydedildi. Konu hakkında açıklama yapan Belçikalı bir yetkili çarpışma sonucu 2'si öğrenci 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
1: Ekonomi.
0: Avrupa Birliği Google'a 100 milyonlarca euroluk ceza vermeye hazırlanıyor. Alman Handelsblatt gazetesinin komisyon kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Avrupa Birliği yürütülen bir antitrust soruşturması kapsamında alfabet şirketi Google'a 3 haneli milyon euro tutarında ceza kesmeyi planlıyor. Haberde karar sürecinin tamamlanmak üzere olduğu ve resmi açıklamanın yaz tatili öncesinde yapılmasının beklendiği belirtildi. Bayramda 462.198 sağlık personeli görev başında olacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 462.198 sağlık çalışanının bayram boyunca sahada görev başında olacağını belirtti. Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı süresince milletin sağlığı için sağlık hizmetlerinin devamlılığını kesintisiz şekilde sürdüreceklerini ifade etti. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.662 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 91 kuruş, euro 53 lira 42 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.793, çeyrek altın 11.081, tam altın 44.170, atı altın ise 45.295 liradan işlem görüyor. Yayınımız Ceyda Karan'la Eksen programı ile devam edecek. Hoşça kalın.
1: Yarıda kalmasın. Bayram sevinci yarıda kalmasın. Direksiyonda telefon kullanmayın, dikkatinizi yola verin. Güvenli bir yolculuk için gözünüz yolda, kulağınız Sputnik'te, eliniz direksiyonda olsun. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler. Kupanın izini sürüyoruz.
2: Fontaine'in 13 gol attığını söylüyoruz. Rekoru kırılmadı diyoruz ama Garibin bunları atarken kramponu bile yok. Takım arkadaşı Brew'dan ödünç aldığı kramponlarla 6 maçta 13 gol atıyor. Rekor hala 10'da.
3: Ev sahibi İsveç'te Brezilya'da sarı forma giyiyor. Bunlar kura çekiyorlar hangisi sarı formayı giyecek diye. İsveç'e çıkıyor sarı forma. Bunun üzerine Brezilya beyaz formayı da giymek istemiyor. Kafilenin başkanı Macabo piyasadan bir mavi forma satın alıyor ve oyuncuları da şöyle iddia ediyor. Diyor ki bu renk Meryem Ana'nın pelerinidir, bize uğur getirecek diyor.
2: Kendime yakın
3: onları hissettim. Onları öyle hissettim.
2: Kalede de halen de futbol tarihinin en büyük kalecisi de kabul edilen Yaşin vardı. Siyah forması ve inanılmaz refleksleri vardı. İşte bundan dolayı da kendisine Kara Örümcek lakabı veriliyor. Penaltı kurtaran ve eldiven kullanan, o zaman çok bilinen bir şeydi değil bu, modern kaleciliğinde halen de öncüsü.
3: Garica'nın fiziksel görünüşüyle ilgili doğuştan bacakları çarpık, biri içe diğeri dışa bakıyor. Fiziksel engeline rağmen inanılmaz çalımlar atıyor. Bu kadar fiziksel anlamda tırnak içinde tuhaf kullanıyorum. Görünen isim nasıl olur da bu çalımları, bu golleri atıyor diye böyle bir ilginç anekdot efendim.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
4: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
5: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 26 Mayıs 2026 günlerden salı. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Bir bayram arefesindeyiz. Aslında tabii 9 güne uzatılmıştı bayram. Biz çalışıyoruz. Bugün son yayınımız. Artık bayram tatiline çıkacağız. Tabii dünyada her şey durmuyor bizim bayramda ama biz de biraz dinleneceğiz ve daha sonra tabii geri döneceğiz. Bugünkü gelişmeler son 24 saat aktaracağım sizlere. Özellikle Amerika İran arasında müzakerelerde bir yandan iyimser bir hava esiyor, diğer yandan da İran'ın güney hattından dün sabaha karşı bir takım Amerikan saldırıları, Amerikalılar meşru müdafaa yaptık diyorlar bu arada, Amerikan saldırıları var, açıklamalar var. Bayram üstü Müçteba Hamane İran'ın dini liderinden, tabii Donald Trump'ın İran seansları da eksik değil. Yan cephe diye bakılıyor ama tabii İran'ın koşulları arasına gidiyor. Lübnan'da Netanyahu yönetimi görüntü olarak biraz sıkışmış vaziyette. Trump'ın bir şekilde bir 60 günlük vesaire bir mutabakata varma olasılığı üzerinde İsrail devlet yapılanması gergin. Lübnan'da savaşı tırmandıracaklarını maalesef bayramda haberleri geliyor. Aktaracağım size. Amerika'dan, Avrupa'dan başka başlıklar da var. Tabii Ukrayna ordusunun AB destekli, NATO destekli Ukrayna ordusunun Lugansk bölgesi Starobelsk'teki çocuk genç katliamı, çocuk yurdu dalgalar halinde vurulmuştu ve Rusya'nın sabrını taşırdılar. Evet, Rusya'nın tabii Putin'in talimatıyla Kiev'de askeri sınai tesisleri hedef alan Kiev ve etrafında misillemesinin ardından Sergey Lavrov, Amerikalı mevkidaşı Marco Rubio'yla görüştü. Bildirimde bulundu. Saldırıların devam edeceğini anlıyoruz. Uyarılar var diplomatik misyonlara yönelik. Aynı zamanda BBC ve CNN tatilde izlemişti. Katliam bölgesine gitmediler ama giden gazeteciler var. İşte onlardan birisi bugün program konuğumuz olacak. Fuat Seferov Moskova'dan Lugansk Starobelsk'e gitti. Olay yerinde o da inceleme yapan gazeteci ekibindendi. Dolayısıyla ona bağlanacağız bugün ve izlenimlerini ele alacağız. Oradaki hissiyatı anlamaya çalışacağız. Tabii bunun siyasi jeopolitik sonuçları olacakmış gibi gözüküyor. Bir yandan da Kiev'de gerçekten inanılmaz manzaralar yaşanıyor ama devlet töreniyle Nazi işbirlikçileri gömüldü. İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Yad Vashem, yani Yahudiler uzun süredir Zelenski yönetimini destekleyenler aniden tepki gösterdiler. Gerçekten enteresan günlerden geçiyoruz. Avrupa'dan, Batı'dan Nazi işbirlikçileriyle ilgili herhangi bir sorunları olduğuna dair işaret yok tabii maalesef. Aktaracağım notları aynı zamanda tabii başka başlıklar var. Latin Amerika, Çin lideri Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić'i ağırladı. Latin Amerika'dan yine başlıklarım olacak. Elimden geldiğince bir saate yakın sürede dünya gündemini, gelişmeleri, değerlendirmelerle birlikte size özetleyeceğim. Ve ardından sevgili Fuat Seferov'a bağlanacağız. Starobinsk katliam bölgesindeki izlenimlerini almak için. Evet, başlamadan önce hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekansları. Radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi sağ üst köşede kulaklık işareti sembolü var. Tıklarsanız canlı yayınları internet üzerinden rahatlıkla takip edebilirsiniz. X hesabı Radyo Sputnik TR canlı yayınlar oradan da veriliyor. Yine aynı şekilde Sputnik Türkiye'nin Telegram kanalı aynı zamanda bittikten sonra Telegram'a linkler de atılıyor. Kayıtların linkleri daha sonradan dünyada ne oldu ne bitti kim ne dedi niye dedi merak ederseniz oradan da bulabilirsiniz diye hatırlatalım. Başlayalım eksene.
4: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
5: Evet efendim, Türkiye'yi yakından ilgilendiren Amerika ve İsrail'in İran saldırısıyla artık 90. gün bugün 40 günden bu yana silahlar susmuş vaziyette. Gerçi dün gece tam öyle olmadı durum ama bir yandan müzakereleri, iki tarafın koşullarını konuşuyoruz. Trump yönetimi sıkışmış gözüküyor. Asimetrik savaşı da, İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı verdiği asimetrik yanıtıyla dünya ekonomisi üzerinden Trump yönetimini tabii ne kadar umurunda dönüp dolaşıp Amerika'yı vurması aslında belki hiç umurunda olmayacak hepimizin başına gelenler ama bu yanıt Trump'ı zorluyor. Bir yandan da Amerikan istihbaratı devrim muhafızlarının İran ordusunun hızla zarar gören yeraltı roket şehirlerini silah sistemlerini yeniden tazelediğini aktarıyorlar. Sızıntılar yayınlanıyor ve adeta uyarı gibi Trump yönetimine bir daha Trump yönetimi İran'ı bombalamaya başlasa sonuç değişecek mi sorusu var. Diğer yandan tabii müzakere masasında da İranlılar kozlarını oynamaya çalışıyorlar. Evet, Pakistan arabuluculuk yapıyor. Bugün İran heyeti bu arada Doha'ya gitti dün. Katar'da bir arabuluculuğa soyunmuş vaziyette. Türkiye'nin de arka planda müzakerelerde etkin rol oynadığına dair kulis bilgileri de geliyor. Çok sayıda iddia var. Tabii hangisi ne kadar doğru yine kestirmek zor. Aslında bir kısır döngüye dönüştü bu anlamda. Hep tekrarlıyorum ama hakikaten öyle. Örneğin New York Times gazetesi bir ön anlaşmaya varıldığını dün akşam saatlerinde yazıyordu. Ama nihai onayı iki ülkenin liderinin vermesinin zaman alacağı vurgusuyla. Tabii zenginleştirmiş İranlılar iki aşamalı bir plan önermişlerdi ama Batı kaynaklı haberler nükleer programında müzakere edildiği iddiaları eksik olmuyor. Hatta Amerika'nın kurdurduğu Irak Savaşı sonrası süreçteki yayın organlarından El Hadad örneğin üst düzey kaynaklara dayanarak İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş yani silah yapımı açısından önemli bu düzey bu uranyumu ülke dışına aktarmaya hazır olduğunu ama şart koştuğunu ABD'ye vermeyiz. Çin'e göndeririz diye. Tabii Rusya'nın kolaylaştırıcılık çabalarında teklifleri olmuştu bu konuda. Tabii onu da bir kenara not etmek gerekiyor. El Hadad bunu Çin üzerinden kurgulamış. Ne kadar doğru bilmiyorum elbette. Bir yandan da tabii El Cezire dondurulmuş İran varlıklarının da pazarlık konusu olduğunu haberleştirdi. Yaklaşık 100 milyar doları buluyor bildiğim kadarıyla İran fonları. Bunların bir kısmının serbest bırakılması. Ama her yerde farklı geçiyor bu. Sızıntılar farklı demek lazım. Mesela El Cezire'de işte 6 milyar dolarlık kısmının serbest bırakılmasını talep ediyor İranlar diye geçerken. Teslim haber ajansı İran'ın 12 milyar dolarlık kısmını derhal bırakılması, geri kalan 12 milyar dolarını da 60 gün içinde, 60 günlük bir mutabakat süresi tartışılıyor. Tabii bunların hiçbiri sonuçlanmış değil. Hepsi iddia ve tartışma düzeyinde. Bunu tekrarlayalım. Bir de tabii Hürmüz meselesi var. İran Hürmüz üzerinde kontrolünü pekiştirmiş vaziyette. Katiyetle tabii o dar boğaza Amerikalılar ne yaptılar ne ettilerse kontrolü ele geçiremiyorlar. Onun dışına bir abluka uygulaması var. O da ne kadar başarılı biraz tartışmalı. Tabii bazı gemileri ele geçiriyorlar, çıkartma yapıyorlar vesaire ama askeri uzmanlar, denizcilik konusunda daha donanımlı olanlardan benim görebildiğim kadarıyla çok da başarılı bir operasyon diye kaydedilmiyor. Evet, tabii İran'ın petrol ihracatının da kısmen engellendiğini bir kenara not etmek gerekiyor. Ama varoluş savaşında bu ne kadar önemli olabilir? İran Dışişleri Sözcüsü Hürmüz meselesi. Hürmüz yönetimine ilişkin de Batı medyasında maddeler var ama böyle bir yönetim meselesinin tartışılmadığını söyledi. Şimdi ücret meselesi, Amerikalılar, İranlılar Hürmüz'den geçişlere ücret alacaklar, izin veremeyiz, mümkün değil, alamazlar diyor. Marco Rubio'nun çok sayıda açıklaması var bu konuda. İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Beka ise bir geçiş ücreti alma peşinde olmadıkları ama seyir güvenliğinin sağlanması doğal. Yani işte Süveyş Kanalı, İstanbul Boğazı. Şimdi Batılar buraya uluslararası sular diyorlar ama biraz Umman ve İran'ın kara sularının ötesinde bir uluslararası su yok tabii. Çok dar bir boğaz. Kendine özgü bir boğaz. İki ülke kara su alanlarına dair bir uzlaşma sağlarsa zaten dışarıdan bu yani denizcilik örgütü falan buna müdahale edemez. Bu konuda bir açıklama da yapmışlardı. Şu an öyle hukuki bir durum yok ama iki ülke ortak başvuruda bulunursa değerlendiririz demişlerdi. Aslında bu krizden çıkışın bir yöntemi de olabilir. Barışçı diplomatik çözüm istenmesi bağlamında. İranlılar hani tabii onlar da bir izlenim yaratıyorlar. Ücret alınması diye, ücret alacağız, bizim kurallarımız geçerli ama onlar da tonlarını tabii daha maksimalist yola çıkıp daha da düşürebilirler. Müzakere taktiği olarak da görebiliriz aslına bakarsanız. Şimdi bir anda sanki biraz İsmail Bekai yani ücret peşinde değiliz tabii, bir takım çevresel durumlar, seyir hizmetleri, çevre koruma maliyetleri, bu geçiş ücreti değil diye biraz daha söylemi değiştirmiş durumda. Ücret dedi İranlılar çünkü daha önce. Evet, yani Amerikalılar, Batılılar, Avrupalılar neleri değiştiriyorlar, U dönüşleri yapıyorlar, İranlılar da eksik mi kalacak denebilir tabii ki bu bağlamda. Evet, dün tabii heyecanlı saatler de yaşandı. Böyle mutabakat oldu olmadı, şurada anlaşıldı, burada şu çıktı diye tartışılırken bir anda devrim muhafızları donanmasına İran'ın güney hattı Bender Abbas bölgesinde Amerikan saldırıları olduğu haberleri geldi. İran'ın karşılık verdiği haberleri geldi ve anlaşılan o ki İranlılar ya da devrim muhafızlarının tabii açıklamasında var bu, bir MQ-9 İHA, Amerikan pahalı İHA'ları bunlar. Ayrıca bir RQ-4 İHA, bir de F-35 savaş uçağına ateş açtıkları ve hava sahasından kaçırttıkları haberi geldi. CENTCOM da Amerika'nın İran'ın güneyine saldırdığını doğruluyor ama bunu meşru müdafaa, İran'ın güneyine Amerika meşru müdafaa için saldırmış. Öyle diyorlar. Bazı hedeflere vurduklarını reddetmiyorlar. Füze fırlatma alanlarının mayın döşeme hazırlığında olduğu iddiasıyla yapıyorlar bunu. Gerçekten komedi tabii ki. Meşru müdafaa söylemini dile getirmeleri. Dün bayağı bir hareketlilik vardı. Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing KC-46, Pegasus, işte havada yakıt ikmal uçağı efendim Tel Aviv'den çıktı, Basra Körfezi'ne ilerliyor. İkinci bir Boeing KC-46, hatta üçüncü ikmal tankeri havalandı. İşte Boeing 135, KC-135. Bir sürü böyle, ya acaba Amerikalılar, Trump fikir değiştirdi, her dakika fikir değiştiriyor çünkü güvenmek de mümkün değil, acaba bombardıman mı başlayacak diye bir gece saatlerinde ben gördüm takip ederken. Tabii son tahlilde bu sınırlı, belki müzakereler için baskı unsuru yaratmak üzere tabii yapılmış olabilir, bunu belirtmek lazım. Ama bu saldırılar sonrası ne oldu dersiniz, tabii ki petrol fiyatları yeniden %2 oranında yükselmiş ama şu an 100 doların altında gördüğüm kadarıyla sabahtan. Tabii daha artmış mı onu da bilmiyorum, belirteyim. Bütün bunlar olurken dün Trump'ın da açıklamaları eksik olmadı elbette. Trump işte sıkışmışlık noktası şu: İran'la bir anlaşma yapacak ama bunun Obama döneminde 2015'te yapılan kapsamlı nükleer anlaşma ile benzer olması kaygı konusu. Çünkü Trump Obama'yı suçluyor bu anlaşmadan ötürü. Kendi çöpe atmıştı ilk döneminde 2018'de. Şimdi kalkıp bunca zaman sonra, üstelik bir de başarısız bir askeri operasyonla, İran'ı Obama dönemindekine benzer bir anlaşmaya ikna ettiğinde tabii evde Amerika'da lanetlenme olasılığı var. O yüzden Trump yine sosyal medyadan açıklamalar yaptı. Tam tersi olacak dedi. Kapsamlı ortak, bu çok taraflı bir anlaşmaydı, onu hatırlayalım. BM Güvenlik Konseyi onayı da vardı. Tabii Amerikan Kongresi böyle şeyleri pek onaylamıyor. O yüzden başkanların eli hep rahat oluyor. Minsk anlaşmalarında olduğu gibi Ukrayna'da. Orada da BM Güvenlik Konseyi'nin onayı vardı. Önemli olan iç hukuk sistemi, onda da onaylamamışlardı. O yüzden sürekli Amerikalılar savaş çıkarabiliyorlar tabii ki. Başkanlar değişiyor, iş değişiyor diyorlar. Asla bağlayıcı bir şey kabul etmiyorlar. Burada da aynı diyebiliriz aslında. Evet, Trump dün Truth Social hesabından zenginleştirilmiş uranyum, nükleer toz ya derhal Amerika'ya teslim edilecek, imha edilecek bunlar ya da tercihen İran İslam Cumhuriyeti ile işbirliği ve koordinasyon içinde yerinde ya da kabul edilebilir başka bir yerde imha edilecektir diye. Burada aslında hem bir tehdit var hem de bir pazarlık payı var aslında, bunu belirtmek gerekiyor. Yani Amerika'ya teslim etmeyeceğiz diyor İranlılar, tabii onun o şart yerine gelmiyor ama hani İran'da da atıyorum Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın gözetimi altında bunların imhası olabilir diye. Tabii İranlılar bu koşullarda neden böyle bir şey yapsınlar? Nükleer silahların önlenmesi anlaşmasının zaten imzacısı olarak niye ellerindeki uranyumu bu şekilde o kozuda harcasınlar sorusu var. Ama Trump tabii bir esneklik sağlamış gibi gözüküyor burada. Evet, aynı zamanda Marco Rubio, Amerikan Dışişleri Bakanı da konuştu. Boğazların her halükarda açılacağını iddia etti. Açık olması lazım, öyle ya da böyle açacaklar dedi. Açmazlarsa ne yapacaksınız diye sormamışlar anladığım kadarıyla. Ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç olmayacak dedi. Yani böyle biraz rest çeker gibi bir tavırla konuştu. İranlılar müzakereye açık olduklarını belirtiyorlar ama onlar da tabii ki çok da taviz vermiyorlar aslında. Doha'ya gitti meclis başkanı, yeniden seçildi. İran'da her sene baştan seçiyorlar. Galibaf'ı, Abbas Arakçı Dışişleri Bakanı. Ayrıca Merkez Bankası Hemmati'yi de götürdüler ki burada biraz dondurulmuş varlıkların Amerika tarafından, Amerikalılar dünyanın ağası ya, istedikleri ülkenin varlıklarını şak diye donduruveriyorlar. Öyle uluslararası hukuka falan da ihtiyaçları yok zaten, biliyorsunuz onları. Onlar mafya, nasıl derseniz deyin. İşte hani olur da bu pazarlıklar sonrasında bunlar kaldırılırsa diye Merkez Bankası, bir de Katar'da bunların bir kısmı donduruluyor. Katar'da da varlıklar var. Onu da götürmüş durumdalar ama tabii her şey güllük gülistanlık değil. Trump'ın ve Rubio'nun açıklamalarından anladığımız gibi Abbas Arakçı'yı Birleşmiş Milletler'de bir toplantıya mesela Amerika'nın vize vermemesi nedeniyle katılamayacağını duyurmuş. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diyeceğim geliyor doğrusu. Sonuçta İran Ulusal Güvenlik Konseyi Yüksek Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir'in dün akşam öyle tavize işaret eden tarzda açıklamaları yoktu. Tam tersine bu yani direnişle buraya geldik, düşmanı yere serdik, dolayısıyla da teslim olmayacağız dedi. İbrahim Azizi yine komisyon başkanı, onun aynı zamanda iki yaratık, Netanyahu ve Trump temalı, onlarla hikayemiz devam edecek temalı bir İran devlet televizyonuna röportajı vardı. Bir anlaşmaya varılsa bile sorunların sona olduğu anlamına gelmez. Çünkü varoluşsal bu savaş, yeniden saldıracaklar bize diyor. Yani hiçbir güvence yok. Hani yarın öbür gün diyelim bir mutabakat açıklandı, hakikaten karşılıklı maksimalist taleplerden taviz verildi. Sonsuza kadar süreceğinin hiçbir garantisi yok. Bence de yok zaten. Amerika ile iştigal ediyorsanız hiçbir şeyin garantisi tabii ki yok. Avrupalılar da benzer aslına bakarsanız. Neyse. Evet, şimdi Hamaney'in tabii Müşteba Hamaney, yeni dini liderin bayram mesajı var. Kurban Bayramı vesilesiyle özellikle de Müşteba Hamaney ABD'nin askeri üsleri için Körfez ülkelerinin artık kalkan olmayacağını, güvenli bir sığınak bulmayacaklarını vurguladı. İsrail'i bölgenin kanserli tümörü diye nitelendirdi, kökü kazınacak dedi. İslam ümmeti ve bölge milletleri yeni düzen ve bölgenin dünyanın gelecekteki mimarisini şekillendirecek birçok ortak kapasiteye ve ortak çıkara sahip dedi. Yani çözüm adımlarını samimi olarak bizler atabiliriz dedi. Siyonist rejimin sarsıldığını, bundan sonrasını göremedikleri, son aşamasına yaklaştıklarını vurguladı. Haç'la ilgili de bu yılki haç da büyük önem taşıyor diye vurguladı. Haç organizasyonu dolayısıyla yayınladığı bu yazılı mesajda. Şimdi bunun önemi tabii böyle bir vurgular yapması sadece haçla ilgili değil elbette, ya da Kurban Bayramı ile. Çünkü dün aktardım size, Donald Trump açıkça hafta sonunda Türkiye dahil bölge liderleriyle telekonferans yoluyla görüşme yapmıştı ve orada hatta İbrahim anlaşmalarını, hani İran anlaşmasını biz yaparız da siz Abraham anlaşmasını siz de katılırsınız deyince liderler sus olduğunda şaka yapmak zorunda kalmıştı, orada mısınız diye. Bu iş ciddi efendim, hakikaten Trump'ın burada stratejisi gayet net, taktiği ya da diyelim strateji daha derin bir şey. Taktik burada İran'ın Körfez İşbirliği Konseyi üyelerini yok etme gücünü, ki bu ispatlandı artık sıcak savaşın aşamalarında, bunu silah olarak silaha çevirip Körfez İşbirliği ülkelerini İbrahim anlaşmalarının tarafı olmaya zorluyor. Yani Trump aslında diyor ki, eğer İbrahim anlaşmalarına katılmazsanız biz de anlaşmayı yapmayız, İran'ı bombalarız, biz İran'ı bombalarsak İran da sizi bombalar. Böyle bir hakikaten tam mafya yöntemi Trump'ın söylediği. Zaten Truth Social hesabına, kendi sosyal medyasından uzun uzun bunları yazdı kendisi. Katılmak istemeyenleri anlayışla karşılayabileceğini söyledi ama açıkça dayatmada bulunduğu da net doğrusu. Hatta Suudi Arabistan, dün aktarmıştım size, Suudi Arabistan ve Katar'ın derhal imzalamasıyla başlamalı ve herkes aynı yolu izlemeli gibi ifadeleri var Donald Trump'ın. İbrahim anlaşmalarını hatırlamak gerekirse Trump'ın ilk döneminde Eylül 2020'de bunlar Beyaz Saray'da açıklandı. Trump'ın tabii misyonu aslında bu iki Körfez ülkesiyle başlamıştı o zaman. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn İsrail'le normalleşme anlaşmalarına imza koydular. Ardından Fas buna katıldı. Tabii Batı Sahra sorunu var Fas'ın. Amerikalılar Batı Sahra üzerindeki Fas egemenliğini kabul ettiler. Bunun karşılığında tarafı oldu. Bir de Sudan'la ilgili, yalnız o süreç daha henüz tamamlanmış değil bildiğim kadarıyla. İşte şimdi Somaliland çıktı, İsrail'in tanıdığı. Ama sonuç itibariyle sınırlı kaldı ve Suudi Arabistan İbrahim anlaşmalarının tarafı olmadığı müddetçe aslında çok da bir anlamı yok diyebiliriz. Riyad, Suudiler açıklama, bildiğim kadarıyla resmi bir açıklama henüz yapmadılar ama bir kaynak, Suudi Arabistan kaynağı CNN televizyonuna Suudi Krallığı'nın İsrail ile ilişkilerini ancak bağımsız bir Filistin devletine giden geri dönülmez bir yol olduğunda normalleştireceğini söylemiş. Her zamanki aynı pozisyondayız, bu aksi kabul edilemez diye. Bugün İsrail medyasında tabii tam tersi iddialar var. Aslında Suudi Arabistan'ın genç veliaht prensinin dünden razı olduğu İbrahim anlaşmaları ama babası yüzünden kabul etmediği yolunda. Yani biraz bunu tabii o kadar çok iddia ortaya atıldı ki veliaht prensle ilgili, biraz temkinli karşılamakta fayda var. Sonradan da yalanlanıyor bunlar. Ortada bir çıkmaz olduğu muhakkak ama İsrail'de bir etno devlet olarak kaldığı müddetçe nasıl olacak da bu normalleşme olacak? Orası ayrı, biliyorsunuz zamanımızın en büyük problemi bu. Batı destekli etno devletler, yani farklı kimliklerin barındığı ulus devletleri yıpratmak, bölmek, parçalamak ve onların içerisinden etno, bunun da iyi bir şeymiş gibi de tabii ideolojisiyle, basınıyla, medyasıyla pazarlıyorlar. Etno devlet, Ukrayna'da olduğu gibi her yerde bir etno devlet kalıbı. İnsanların bir arada yaşadığı farklı kimliklerin coğrafyalarda çok zor olduğu gibi düşmanlıklar yaratıyor. Tabii büyük bir problem bu. Halbuki öyle olmasa, etno devletin üstüne çıkabilseler belki de hayatlar daha güzel olacak. Neyse, bu benim yorumum. Evet, Suudi Arabistan'ın tepkisi bir belki de açıklama yapılır. Bilmiyorum, henüz dışişleri açıklaması görmedim. Pakistan tabii aynı zamanda kabul edilemez bulmuş durumda. Arabulucu olarak da övgülere mazhar oluyor Amerikan tarafının, Trump'ın. Ama Savunma Bakanı Asım Münir temel ideolojileriyle çatışan anlaşmaları Pakistan kabul etmeyecek demiş. Sözüne bile bir gün bile güvenilmeyen insanlarla nasıl oturup konuşacaksın? Bu bizim için kabul edilemez bir durum. Bu konuda çok net duruşumuz var. Pasaportlarında İsrail'in adını bile içermeyen tek ülke biziz diyor. Evet, Pakistan arabulucu sıfatıyla bunu kabul etmiyor. Trump bunu nasıl kabul ettirebilir? Doğrusu çözmek zor. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün Umman Sultanı Eysen Bin Tarık'la telefonda görüşmüş. Hem ikili ilişkiler hem bölgesel durumu Kurban Bayramı'nda tebrik etmiş. Ele almışlar. Pakistan'ın da başbakanı Şahbaz Şerif Çin'i ziyaret etmişti. Xi Jinping 75. diplomatik ilişkilerin yıl dönümünde Çin devlet başkanı tarafından ağırlandı. Hem ikili ilişkiler hem kader birliği temaları, işbirliği, ekonomik işbirliği hepsi vurgulanmış durumda. Çinliler tabii, Çin dışişleri sözcüsü sürekli açıklamalar yapıyor. En keskini 8 Mayıs'ta Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin açıklamasıydı. Çok keskin bir açıklamaydı. Ondan beridir Çinlilerin biraz daha tonu düşük, ama diyeceksiniz aynı keskinlikte her seferinde açıklama yapmak zorundalar mı? Tabii o da bir tartışma konusu. Mao Ning Çin Dışişleri Sözcüsü tabii müzakerelerle ilgili aktif çaba sarf ettiklerini, muhtemelen Pakistan sürecinin de arkasında Çinliler var tabii. Körfez bölgesinde istikrarın tesisi için yapıcı rol oynamayı sürdürecekleri, nükleer silahların yayılmasının önlenmesine yönelik uluslararası sistemin otoritesinin korunmasının da önemine dikkat çekmişler. Yani daha yumuşak, her zamanki ilkesel pozisyonlarını aktarıyorlar. Şimdi İsrail'e gelelim. Tabii Netanyahu Trump'la telefonda konuştu. Çok mutsuz, dramatik geçti. Pek çok söylem var. Bilemiyorum artık bu kaçıncıdır. Her seferinde Trump yine Netanyahu ne diyorsa onu yapıyor çünkü. Oyun mudur bilmiyorum. Yine güvenlik kabinesi son birkaç günde kaç kere toplandı İsrail'in? Onu da kaçırdık doğrusu. Ama bir yandan yolsuzluk davası var Netanyahu'nun. Onu da şimdi erteliyorlar. Neden? Yan cephe İran'ın şartlarından biri Lübnan ve Lübnan'a saldırıları arttırma kararı aldı İsrail. Nasıl Amerika bizi engelleyemez diye düşünüyorlar. Öyle gözüküyor. Valla Haber sitesine göre tabii İHA'lar iç cephe komutanlığı harekete geçmiş durumda. Hatta yedekler de sevk ediliyor. Netanyahu iç baskı altında, radikal unsurlar tarafından. Ayağımızı gaz pedalından çekmiyoruz diye açıklama yaptı. Video mesaj paylaştı. Özellikle Hizbullah'ın kullandığı, Rusya'nın Ukrayna sahasında geliştirdiği FPV dronlar artık bir efsaneye dönüşüyor Orta Doğu'da. Bunu hatırlatmak gerekiyor. Ve bunlar İsrail ordusunu zorluyor. O yüzden çok öfkeliler. Özellikle aşırı sağcı kanat Ben Gvir masaya oturup masaya vur, savaşa geri döneceğini söyledi diye dün çıkışmıştı. Liberman katıldı. Hizbullah İHA'ları yakında Tel Aviv'i ve Kudüs'ü de vurabilir diye eleştiri getirdi. Yani nasıl durduracaklarını henüz bilemiyorlar. Dolayısıyla da maalesef bayramda Güney Lübnan ve Beyrut'un güney hattı Dahiya'ya tehditler var. Halk şimdiden sanıyorum boşaltmaya başlamış. Yeni bir göç başlamış. Makus talihleri gerçekten bölge, yerel halkın makus talihi demek gerekiyor. Bizim de arkadaşlarımız var, senelerdir çekmedikleri kalmadı orada. Evet, bunun dışında efendim bu meşhur İran bağlantılı Handala hacker grubu, siber korsan, onlar küresel Sumut filosunu durdurmuşlardı. Türk aktivistler de vardı. Meşhur İsrail komando grubu Şeyatet 13 deniz komandoları 69'unun kişisel bilgilerini ifşa etmişler. Artı her bir asker için başlarına 100 bin dolarla ödül koymuşlar. Avcı av olabiliyor tabii tarihte hakikaten, o yüzden ben avcıyım, herkese avlarım dememekte fayda var. Bir gün siz de av olabilirsiniz, bilmiyorum ne olacak buradan, ne çıkacak tabii ki. Evet, şimdi Amerika Birleşik Devletleri, bunu çok detaylandıramıyorum, henüz izleme fırsatı bulamadım gündem bakmaktan, ama çok ilginç bir, sanıyorum Toronto'da yaptılar çekimleri. Amerika'da eski Dışişleri Bakanı, CIA Başkanı Mike Pompeo ve Ukrayna'da meydan darbesinin ve savaşın, iç savaşın mimarı olan meşhur Biden döneminin Dışişleri Bakan Yardımcısı, siyasi işlerden sorumlu Victoria Nuland, ikisi bir tarafta, karşısında meşhur John Mearsheimer profesör ve Stephen Walt, birlikte vaktiyle bir İsrail lobisinin Amerikan siyasetindeki etkinliğine dair kitaplar yazmış isim. Mearsheimer'ın podcastleri artık çok meşhur. Ben de sürekli kaçırmıyorum, takip ediyorum. İşte bu dörtlü muazzam bir tartışma yaptılar ve sanıyorum Mearsheimer Walt ikincisi kazanmış durumda. Tabii tartışma çok absürt, şimdi hepsini size aktaramayacağım ama İran'ın canavarlığı konuşuluyor. Nasıl olur bir canavar rejimi böyle bırakırız falan diye söyleniyor Mike Pompeo ile Victoria Nuland. Onların gözünde böyle düşmanlar var, bu neokon kanadın. Tabii Mearsheimer bizim ülkemizde pek öyle naif değil, yani o kadar iyicillikte nasıl yüklüyorsunuz diye. Gerçekten tabii Mearsheimer bir de hemen lafını yapıştıran da bir isim. Sonuçta onlar kazanmışlar anket, yani tartışma anketlerine göre. Tavsiye ederim, YouTube videosunu bulursanız, belki Türkçe alt yazılı da bulabilirsiniz, İngilizceden dinleyebilenler için zaten gerek yok ama muazzam bir tartışma yapmışlar, onu da aktarayım yeri gelmişken. Şimdi tabii NATO zirvesi 7-8 Temmuz nerede? Ankara'da. Maalesef bu sene Türkiye ev sahipliği yapıyor, dolayısıyla hazırlıklar var. Artık tabii Amerikan Başkanı eğer gelecekse gerçekten daha da güvenlik olacak. Ankaralılar Temmuz başında bana işiniz yoksa başkenti terk etmeniz tavsiye olunur tabii. Başka türlü nasıl olacak kadar devlet başkanı, göreceğiz. Tabii Ukrayna krizi, gerginlik, Ukrayna ordusunun 22 Mayıs'ta Lugansk Halk Cumhuriyeti, ki neredeyse tamamı hepsi kurtarılmış durumda şu anda Rusya Federasyonu ordusu tarafından, Starobelsk kentindeki eğitim binası ve öğrenci yurduna dalgalar halinde 16 SİHA diye gördüm en son, kaç toptalde bilmiyorum, onu birazdan konuğumla konuşacağız. Çoluk çocuk öldürdüler. 14, 17, 18 yaşlarında bir kısmı İngilizce öğrenen ve öğretmenlik yapacak olan küçücük çocuklar, gençler, öyle diyelim. Tabii gazeteci grubu, dün aktarmıştım size, dün de biraz konuşmuştuk, Moskova'ya bağlanmıştık. Onur Sinan Güzaltan'la konuşmuştuk tepkileri almak için. Bugün Fuat Seferov konuğum olacak. Bizzat o bölgeye giden, katliam alanını inceleyen gazeteciler arasında Fuat Seferov. Yıkılan binalar, 21 öğrenci hayatını yitirdi. 42 yanlış görmediysem yaralı tabii ki. Starlink'in kullanıldığı söyleniyor. Ben çok açıkça söylüyorum, yani askeri olarak da Telegram kanallarından karşılaştırmalı olarak takip ediyorum. Burada istihbarat veriyorlar Batılılar. Yani öyle Ukraynalılar orayı burayı kendiliklerinden vurmuyorlar. Batı desteği olmasa bunlar bu kadar kolay olmaz. Çok net olarak ortada. Şimdi bir de yapay zeka tabii kullanıldı. Hani hatayı yapan siyasi bir kararla vurulmadı. Yapay zeka olduğu için yanlışlıkla. İran'da MINAP'ta da aynısı olmuştu, hatırlayacaksınız. Bu bir kaçak metot. Eğer yapay zeka kullanıldıysa zaten sorumlusu Batılılar. Çünkü öyle Ukrayna ordusunun yapay zeka ile falan işi yok elbette. Arkasında kim olduklarına dair şüpheleri açıkça ortaya koymaya çalışıyor Moskova'da. Sergey Lavrov'un eleştirileri var tabii. Yani özellikle BBC ve CNN galiba, CNN temsilcisi ben tatildeyim demiş. BBC gitmeyi reddetmiş katliam alanına. Rusya'nın misillemesini dün aktarmıştım. Çok ağır bir misillemeydi ve can kaybı resmi olarak ya 2 ya 4, öyle diyeyim. O kadar hakikaten adamlar askeri bölgeleri, tesisleri vuruyorlar. Ukraynalılarsa direkt sivilleri katlediyor. Ukraynalı Ruslarını katlediyorlar. Rus oldukları için tabii ki. Evet, Lavrov diyor ki yani olabildiğince çok sayıda gazeteciyi getirmek için aldığımız önlemlere rağmen tabii pek çok gazeteciler dürüstçe geldi. Dünyanın çoğunluğunu oluşturan gazeteciler geldiler. İncelemelerini yaptılar ama onların Batılı meslektaşları için bazıları reddetti, gelmedi. Kimisi tatilde olduğunu söyledi, kimisi hükümeti yasaklamıştı gitmesini. Özgür basında bu kadar. Sergey Lavrov Rusya Dışişleri Bakanı bu şekilde yorumladı. Evet, biraz tabii etekler tutuşmuş durumda efendim. Çünkü bu katliam sonrası paradigma biraz değişiyor, öyle gözüküyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Kiev'deki Ukrayna askeri ve sanayi işletmeleri, askeri sanayi bağlantılı işletmelere seri saldırılara başlayacağını açıkladı. Bu vesileyle yabancıları, ayrıca vatandaşları bu tesislerin etrafına yaklaşmamaları için uyaran bir açıklama yaptılar. Açıklamada tabii 22 Mayıs'ta Lugansk'taki Devlet Pedagoji Koleji'nin eğitim binası ve yurduna düzenlenen kanlı saldırı, sivillere kasten saldıran ve çocukların soğukkanlı öldürülmesinden çekinmeyen Kiev rejiminin Nazi ve terörist doğasının bir başka bariz kanıtı haline geldi dedikten sonra burada açıkça Cenevre 1949, Cenevre Sözleşmeleri ek protokolleri, 89 Çocuk Hakları Sözleşmesi, birçok önemli hukuki belge, uluslararası hukuk niteliğinde belgeye atıf yapıldıktan sonra bütün bunlar bardağı taşıran son damla oldu deniyor. Ve ardından da bu mevcut koşullar altında Ukrayna'nın sanayi, askeri sanayi sektör işletmeleri, bileşen tedariki, istihbarat sağlama, hedefleri hedefleme konularından sorumlu NATO uzmanları, hedeflemeyi yapan NATO uzmanları diyor Rusya Dışişleri Bakanlığı. Bunların kullandığı İHA'ların tasarlandığı, üretildiği, programlandığı her yer sistematik olarak vurulacak. Uyarı bu. Karar alma merkezleri, komuta merkezleri, bunlar Kiev'in genelinde dağınık. O yüzden uluslararası kuruluşların personeli, diplomatik temsilciler, temsilcilikler, yabancı uyruklular en kısa sürede şehri terk etmenizde fayda var. Ayrıca tabii başkent sakinleri, Ukrayna başkentinin Zelenski rejimine ait bu tesislere sakın yaklaşmayın. Evet efendim, göreceğiz. Tabii bu konuda Sergey Lavrov'un Rus mevkidaşı Marco Rubio ile telefon görüşmesi de var. Putin'in talimatıyla Kiev rejiminin terör saldırılarına yanıt olarak, karşılık olarak tesislere, ilgili karar arma merkezlerine yönelik sistematik ve seri saldırıların başlatıldığı bilgisini, bildirimini Amerikan Dışişleri Bakanı mevkidaşına yapmış Sergey Lavrov. Ayrıca tabii Kiev'den tahliye konusunda diplomatik personelin tavsiyeleri de hatırlatmış görüşmede. Yaklaşık 21 personel olduğu belirtiliyor. Tabii başka noktalar da var. Hürmüz, Küba, onları da konuşmuşlar. Avrupalı elitlerin küstahça anlaşmayı engelleme girişimleri, tırnak içinde Rus dışişlerinin açıklamasında bunlar da var, bunu da konuşmuşlar. Marco Rubio'nun Hindistan'da Quad toplantısı vardı, dönüşte uçakta yanılmıyorsam yaptığı açıklamalar var. Bildirimi aldıklarını, Başkan Trump'a Putin'den mesajı ilettiğini söylüyor ve ardından tabii zaten orası tehlikeli bir bölge, tüm bu savaşların sona ermesi, tırmanma riski her zaman var, o yüzden biz uğraşıyoruz sona ermesi için diye nasıl kıvırmış, bir izlemeniz lazım videoyu. Hakikaten bir tedirgin edici durum. Bağırmasınlar diye Ruslar da şimdiden açıklıyorlar. Yani böyle sivil katliam yapanlara daha fazla sabır göstermeyeceğiz ve bütün bu kararların alındığı, SİHA'ların programlandığı, NATO uzmanlarının bulunduğu her yeri vuracağız diyorlar. Dolayısıyla bilmiyorum, tedbir alacaklar mı? Bu arada ilginç bir şey, bu İHA savaşları çok tartışılıyor son dönemde. Rusya'da da Uluslararası Güvenlik Forumu başlıyor. 26-29 Mayıs tarihlerinde Moskova bölgesinde yapılacakmış güvenlik forumu. Tabii bu tarz özel harekatlar, silah sanayi, bunlar geçmişteki dünya savaşlarında da daha sonra sivil kullanıma da açıldı. Yani silah böyle bir şey. İnsanlar gerektiğinde geliştiriyorlar ve daha sonra sivil kullanıma dönüşüyor. Bilmiyorum, umarım bunlar da bir şekilde daha barışçı bir biçimde gelecekte kullanır ama Citadel adı verilen yeni bir uçak savar sistemi geliştirmişler. Bu İHA'larla mücadele için bir nevi akıllı mühimmat. Citadel. Yeni bir uçak savar topçu sistemi. Tabii İHA savaşları çok şey oldu. Ukrayna Rusya meselesinde Avrupalıların ellerinde yeni gündem bu. Yani Ukrayna İHA'larla bir takım yerleri vuruyor diye savaşta üstünlük elde ettiği kurguları yapılıyor. Tabii hiçbir savaş İHA'larla kazanılmaz. Yani birazcık benim en azından dinlediğim askeri uzmanları dinleseler boş yere umutlandıklarını da anlayacaklar ama yine de morali bozmak, rakip tarafta sivil kayıplar, askeri anlamda da elbette işte radarlar, onlar bunlar, rafineriler belirli hasarlar veriyor. Savaşı kazanmaya yetmez elbette. Fakat tabii Rusya, Rus mühendisliği de bunu tersine çeviriyor şimdi. Yani ceranyumlar, hani İran kaynaklı şahitler deniyor ama onlar geliştirildi tabii, olduğu gibi kalmadı. Mühendislik olarak geliştiriliyor. Şimdi de bir de Citadel çıkıyor. Nedir Citadel? Biz bakalım işlevini göreceğiz elbette. Bu fuarda da ilk tanıtımı, forumda da ilk tanıtımı yapılacakmış Citadel. Uçak savar topçu sistemi. Evet, akıllı mermiler kullanarak çeşitli tiplerdeki İHA'larla mücadele

ediyor. Sabit nesneleri İHA saldırılarından korumak üzere tasarlanmış efendim. Evet, savaş fuarları. Keşke hep barışı anlatıyor olsak ama maalesef siyasi meseleler bitmediği için böyle oluyor. Ayrıca Kalaşnikov meşhur. O da yeni bir FPV drone taşıyıcı İHA'yı tanıtmış. Şimdilerde İsrail işte Hizbullah kullanıyor bunları ve şikayet ediyor İsrailliler. Daha da gelişmiş olsa gerek bu diye anlıyorum. Çok silahlardan anladığımdan değil ama yeni benzersiz FPV. Evet. Durum böyle. Efendim tabii Ukrayna saldırıları, İHA saldırıları da bitmiyor. Ve bu sabah da yine pek çok Rusya içlerinde gördüm. Sivil kayıplar vardı. Özellikle de Rusya Dışişleri yetkilisi Kiev rejiminin suçlarından sorumlu bir yetkili büyükelçi var, Radion Miroshnik. Son bir haftada 51 sivilin hayatını yitirdiğini, Ukrayna'nın drone saldırılarında sivillere 199 yaralı, yani Gazze ile falan Lübnan'la kıyaslarsanız aslında çok da ağır bir tablo çıkıyor karşımıza. Avrupa'nın Kiev'e gösterdiği hoşgörünün tabii sivil katliamlarda rol oynadığı görüşünü de aktarmış. Evet, Friedrich Merz'inden Emmanuel Macron'la hepsi yalnız Rusya'yı suçluyorlar. Rusya'da siviller öldürülüyor. Suçlanan Rusya oluyor. Misillemeyi eleştirdiler. Ariyeşliklerde kullanıldığı için. Ama tuhaf bir durum. Mesela hakikaten görüntüleri de var. Kendileri yayınladılar. Zelenski bir önceki Cumhurbaşkanı Yushchenko, Rada Başkanı Stefançuk, Başbakan Svridenko, Budanov, eski istihbaratçı CIA yetiştirmesi şimdi başkanlık ofisinin başında, Sibiga, hepsi Ulusal Askeri Anıt Mezarlığı'nda AUN lideri Andriy Melnik ve eşi Sofya'yı yeniden defnettiler. Bunlar kimdir? Bunlar efendim İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sı ile işbirliği yapan Ukrayna Milliyetçileri Örgütü'nün militanları, Bandera fraksiyonu bunların Volin'de on binlerce Polonyalıyı katletmişti Nazilerin emriyle, talimatıyla. Ve tabii Avrupalılar bunları destekliyorlar işte. Ve hiçbir zaman da bunların Nazilerle işbirlikçi yapan dışlayıcı ırkçı ideolojisini anmıyorlar. Sembollerini sanki kültürel bir şeymiş gibi dünyaya pazarlıyorlar ve Avrupalıların vergileriyle alenen devlet ideolojisi icabı onurlandırılan Nazi işbirlikçileri yeniden gömülüyor. Bilemiyorum, Avrupalılara bunları görüyorlar mı derseniz, yapmıyorlar haberlerini. Batı medyası, BBC'si, CNN'i nereden görecekler? Anca biraz araştırmaları gerekiyor. Biraz akıllı olmaları gerekiyor tabii. İsrail Dışişleri Bakanlığı yalnız rencide olmuş. Çok ilginç. Daha geçen gün bu törene haham katılacaktı. Haberini görmüştüm. Andriy Melnik için devlet töreni, onurlandırma töreniyle ilgili olarak tabii açıklamalar yapılmış. Yad Vashem Müzesi de yapmış açıklama. Ciddi endişeler uyandırdığını söylüyor. Ve tarihsel gerçeği ve Naziler ile onların işbirlikçileri tarafından katledilen kurbanların anısını görmezden gelmeye yer yoktur deniliyor. Yahu bu adamlar ne yapıyorlar zannediyorlar İsrailler? Netanyahu yönetimi destek oluyor bütün bunlara, Nazilere. Gerçekten inanılır gibi değil. Şimdi hatırlamışlar milyonlarca Yahudinin bu Nazilerden zulüm gördüğünü, şimdi birdenbire devlet töreni olunca fark ediyorlar. Çok enteresan gerçekten. Ahlaki bütünlüğün zedelendiği falan vurguları var. İnanılır gibi değil. Son yıllarda gıkları bile çıkmıyordu böyle bir devlet töreni olunca. Birdenbire bak bunlar böyleymiş mi diyorlar. Gerçekten çok acayip. Neyse. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un da tabii açıklamaları var. Aşırı milliyetçi liderlerin kalıntılarını böyle Lüksemburg'dan aldılar bunu. Onurlandırmaları yani Avrupalılar için büyük tehlike. Avrupalılar galiba zaten Nazi olmak istiyorlar. Belki de büyük tehlike görmüyorlar. Bilmiyorum ki, artık anlamakta zorlanıyorum açıkçası. Nazi işbirlikçilerini yüceltiyorlar. Kendi rejimini diyor Dmitri Peskov, gözler önüne seriyorlar. Yani hakikaten tabii. İsrail'den de tepki geldiğini biliyorum demiş. O da şaşırmış anladığım kadarıyla.
Evet, öyledir, trajik bir durum. Dün aktarmıştım size, İngiliz Savunma Bakanı uçağa GPS sinyalini Ruslar bozdu diye ayaklanıyor İngiliz medyası, ama GPS sinyallerinin bozulduğu bölgeden geçmişler. Yani orada GPS sinyalleri sürekli bozuluyor çünkü Rusya'yı vurmaya çalışan İHA'lara hava sahalarını açıyorlar. Ondan sonra da vay böyle yapıyor Ruslar diye şikayet ediyorlar. John Healey'nin işte Estonya'dan dönerken uçağa kasıtlı hedef olup olmadığı da belirsiz diyor. Kasıtlı falan değil zaten, yani GPS'lerin bozulduğu yerden geçerse uçak böyle olur doğal olarak. Rus istihbaratı ise, FSB ise Belçika'dan bir gaz tankerine tankerinde mayın yerleştirmişler adamlar. Yani kimler yerleştirdi acaba bu mayınları? Antwerp limanında bir gün limanda tutulmuş grev var diye. Yaklaşık 7 kilo daha sonra tabii Leningrad bölgesinde Ustluga'ya gelmiş Arçenius gemisi. Gemide 7 kilo patlayıcı bulmuşlar. Vallahi oradan da Türkiye'ye hareket edecekmiş bu arada mayınlanan gemi Ustluga. Artık kimler ne komplolar kuruyorlar bilmiyorum doğrusu. Evet, şimdi Die Welt Voce, AB üst düzey yetkilileri Macaristan'ın yeni lideri Peter Magyar, Viktor Orban'dan kurtuldular. Magyar, Macar anlamına geliyor bu arada soyadı. Ben Magyar diyeceğim ama eskisinden farkı olmadığını anlamışlar. Gerçekten trajikomik, ne diyeyim bilmiyorum. AB hayal kırıklığına uğramış çünkü tabii tarım ürünleri vesaire işlerine gelmiyor. Ukrayna tarım ürünleri Avrupalı çiftçileri vuruyor. Yani herkesin çıkarına uyup olmuyor yani Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nin kuralları bazı ülkelerin çıkarına değil zaten. Yani onu belirtmek gerekiyor. İşte Avrupa Birliği bürokratlarının sevinci boşa çıkıyormuş. Yani Rusya'dan gaz alabiliriz diye de açıklama yapmış Magyar. Bence Ursula von der Leyen'le her türlü kozla pazarlık yapılabilir. Dmitri Medvedev askeri teknoloji de dahil pek çok konuda röportajlar vermiş. RIA Novosti'ye anladığım kadarıyla. Batı'yı eleştirmiş Rus bilim insanlarına ambargo uygulayarak kendilerini cezalandırıyorlar bunlar diye. Paşinyan'la ilgili yorumları var. Bazıları tepki göstermiş. Sanıyorum biraz daha büyük resimden bakıyor Rusya. Tabii doğal olarak yani sürekli Batı bir Rusya'yı çevrelemeye çalıştığı için çeşitli hatlar üzerinden, kollar üzerinden renkli devrimlerle bir takım insanları önceden yerleştirerek yaptığı için daha makro bir bakışları var. Demiş ki Nikol Paşinyan Rusya ile bağları koparma rotasına giriyor. Açıkça kabul etmek gerekiyor bunu. Yani Rusya pazarı Avrasya Ekonomik Birliği'ni kaybedecek, öyle ikisi birden olmaz diyor. Bunu daha önce Putin de söylemişti. Tehlikeye attığı eylemlerin sonuçları olacak diyor. Rusya'nın özel yaklaşımını daha önce aktarmış. Kardeşçe yardım ve destek vurguları yapmış ama Paşinyan zaten Soros'cu devrimde iktidara geldi tabii. Böyle iktidara gelmesinin mantığına ters hakikaten bu arada. Tabii diyor ki ülkemizle hayati bağları riske atıp Batı'ya yapay bir itibar kazanmaya kararlı gözüküyor. Ve Ermenistan'ı banderacı Ukrayna ile benzetmiş. Hazır işte Ukrayna'sının hazin yoluna aktif bir şekilde itmesi tehlikeli demiş. Avrasya Ekonomi Birliği zirvelerine katılmıyor. Rusya düşmanlarını ağırlıyor demiş. Barışın garantörü değil diyor. Tabii stratejik, ama altında çiziyor, stratejik ortağımız herhangi bir Ermeni yönetici değil, kardeş Ermenistan halkıdır, biz yöneticilerle işimiz yok bizim. Zaten Rusya'da Ermenistan'dan daha fazla Ermeni yaşadığını da hatırlatmış Dmitri Medvedev. Evet, biliyorsunuz şimdi Zangezur koridoru oldu, Trump koridoru, Orta Asya'ya doğru Batı'nın bazı ülke yönetimlerini kullanarak sızma hamleleri. Burada da barış geliştireceklerini düşünüyorlar ama makro düzeyde bakarsanız hayatta böyle bir şans yok tabii ki. Hani böyle daha mikro düzeyde biz bununla böyle barışırsak oradan barış çıkar falan diye neden bunlar yapılıyor? Daha hegemonya kapışmaları var bunun üstünde. Öyle millet cici cici barışsın yaşasın diye tabii yapılmıyor bunlar. O yüzden hani bilemiyorum. Yerel düzeyde düşünmenin çok bir faydası son tahlilde getireceğinin fazla bir şey olacağını ben düşünmüyorum şahsen. Yani örnekleri var çok, o açıdan söylüyorum. Evet, Rusya lideri Kazakistan'ı ziyaret ediyor. Öncesinde Naftogaz Ukrayna'nın şirketi lehine Gazprom'dan 1.4 milyar dolar tahsil edilmesine yönelik bir mahkeme kararı
Kazakistan reddetmiş. Bu mahkemeye hiçbir şekilde hukukilik taşımıyor demiş. Ayrıca davalının katılımı

diyor. Sentetik uyuşturucu üretimi organize suç örgütleri kendi İngiliz istihbarat servisleriyle bağlantılı STK'ların faaliyetleri, ayrıca BDT ülkelerinde içeriden zayıflatmak için operasyonlar yaptığını, ortak tarihlerin unutturulmaya çalışıldığını, yani işte etno milliyetçilik Anglo-Amerikalıların en büyük silahı efendim bunları kullanıyorlar. Tabii buna dair kendi sabotaj terör eylemleri ile ilgili bir takım bilgiler aktarmış. Evet. Avrupa'dan tabii Vučić, Sırbistan Devlet Başkanı, kariyerimin en önemli ziyareti diye nitelendirdi. Çin ziyaretinde Xi Jinping tarafından ağırlandı. Karambol'da verdiği röportaja çok şaşırdım. Avrupa Birliği temsilcileriyle toplantıları olacakmış. Tabii diyor ki bana geçmişte Rusya ile ilişki kurma diyorlardı. Şimdi Çin'le de temas kurmam yasaklanacak, öyle gözüküyor. Bari bana liste verin, kiminle görüşebileyim, onlarla görüşeyim. Bu Avrupalılar tabii yasaklamaya çalışıyorlar. O zaman ne gerek var zaten devlet başkanı seçmeye diyor Vučić. Bu arada Sırbistan'da da Batı destekli STK'lar öğrencileri isyan ettirmeye devam ediyorlar. Vučić bu arada seçim sözü de vermiş sonbaharda. Niye şimdi bu kadar olay oluyor, onu çözemedim doğrusu. Evet, Çin ziyaret ediyor demiştik. Latin Amerika'dan birkaç başlık aktaracağım son olarak. Çin'den Küba'ya 60 bin tonluk pirinç yardımı ulaşmış. Havana'ya ilk sevkiyat. Tekrardan bir gerginlik var tabii Trump yönetiminin tehditleriyle birlikte. Aynı şekilde Maduro, devlet başkanı Maduro, Pentekost pazarı, Hristiyanlık'ta bu kutsal ruhun iniş günü oluyor Pentekost, mesaj yayınlamış halkına. Duayla her şeyi başarabilirsiniz diye dünya halklarına rehberlik arzusu, ama Amerikalılar artık Venezuela'nın göbeğinde askeri tatbikat yapıyorlar, öyle bir hal aldı işler. Bolivya'da da ABD destekli Rodrigo Paz efendim başa geçmişti. Sağcılar bunlar, ABD zaten hep sağcıları destekliyor. Tabii hükümet karşıtı protesto var, 3 haftadır millet sokaklarda. Sol muhalefet parçalandı, bölündü, seçimleri kaybettiler. Tabii şimdi halk isyanı başlamış durumda. Barikatlar, bayağı bir ölüler, yaralılar var, çatışmalarda çıkmış, öyle gelen haberlerden öyle anlıyorum. Ve Arjantin'de Milei yönetimi var, onlar da neofaşist sağcılar, tabii yine Amerikan destekli. Hani Amerikalılar solcuları destekliyor falan zanneden bir takım liberallerimiz var, o açıdan söylüyorum, dünya örnekleri bunlar. Milei küresel ortak kaynakları koruma programı çerçevesinde Güney Atlantik hattında kendi Arjantin kontrolündeki bölgeyi 2030'a kadar Amerikan Güney Komutanlığı Komutanlığına teslim etmiş. Zaten Amerikalılar buralara girerler çıkarlar tabii elbette, ama artık gerek yok. Zaten Arjantin karasularının operasyonel kontrol ve denetimi de Amerikalılara veriliveriyor. Onlar için pek bir sorun yok zaten. Tek sorun tabii bütçeden para da ayırmaları gerekecek Arjantinlilere. Evet. Şimdi efendim kısa bir ara, ardından Fuat Seferov'la burada olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bayramda yollardayız ama acele etmeyin. Hız limitlerine uyun, emniyet kemerinizi takın. Unutmayın, sevdikleriniz sizi bekliyor. Güvenli sürün, bayramı huzurla yaşayın. Radyo Sputnik, güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler. İyi bayramlar diler.
2: Hemen ekstra bir bilgi.
3: Alman kaptanı Fritz Walter sıcağı hiç sevmiyormuş Selin. Yağmurlu havalarda da inanılmaz iyi oynuyor. Adam gerçekten hani yağmuru seviyor. Yağmur adamı. Öyle diyeyim. Öyle ki final maçında 2-0 geriye düştüklerinde yağmur yağıyor o final maç sırasında.
4: Benim havalar diyor.
3: Tam benim havalar diyor. 3-2 oluyor maç.
4: Evet.
3: Macaristan 3-2 kaybediyor.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
0: Çıkanla Eksen devam ediyor.

0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda gazeteci meslektaşım Fuat Seferov var. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Zeydan Hanım.
0: Çok teşekkür ediyorum sevgili Fuat. Dün bir parça aslında işlemiştim, Moskova'ya bağlamıştık ama sen tabii katliam bölgesine, Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki Starobelsk yanlış söylüyorum yurdunun olduğu yeri ziyaret eden gazeteci grubundaydı. Şimdi tabii bunun Rusya'nın tutumunda değişikliklere de yol açtığı anlaşılıyor. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı uyarı dahil, ama önce şunu sormak istiyorum. Bir anda tabii 21 gencecik fidan çocuklar, 14-18 yaş arası, gerçekten ağır bir darbe. Ben de daha önce Lugansk'ta, Donetsk'te bulundum. İç savaş sırasındaki çektikleri acıları da biliyorum ama burada biraz daha tabii farklı bir durum var. Hiç beklenmedik bir anda uykularında, yok yere, hani askeri kapışmada, askerler arası savaş vesaire, onları belki anlayabiliriz ama çoluk çocuk uykularında öldürüyorlar. Siz gidip gördünüz yerinde, yanınızda evet. BBC reddetti gelmeyi, CNN'ciler tatildeyim demiş galiba, CNN temsilcisi. Bir parça evet. izlenimlerinizi rica edeceğim. Bir de Rusya'nın Batı medyasına öfkesinin arkasındaki nedenleri de bir izah edersen çok sevinirim. Önce izlenimlerinizden başlayalım. Sonra bu basın meselesine geliriz.
1: Şimdi ben daha önce iki kere gittim Donbas bölgesine. Hı hı. Ama bu üçüncü ziyaretim oldu. Fakat böyle bir bende böyle bir izlenim olmamıştı. Hı. İki gündür ben o şeyi atlatamıyorum. Yani o enkazı görünce ve orada anlatılan görünce gerçekten de iyi bir, önemli bir gezi oldu. Biz beraberdik Yıldırım Azar arkadaşla. O da Aydınlık Ulus Medyası adına oradaydı. Ve birbirimize anlatıyorduk. Ben onu anlatıyordum. O ilk kez katılıyor Donbas ziyaretine. Gerçekten de biz oraya gittiğimizde orada askerler tarafından özel güvenlik kanalı kuşatılmıştı. Çünkü bize anlattılar orada. Arama çalışmaları yaparken Ukrayna ordusu saldırılar yapıyordu. Böyle bir risk de vardı, biliyor musunuz? Yani
0: kurtarma yüzden, değil mi? Asker, enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışırken saldırıyorlar galiba tekrardan.
1: Evet, elleri tetikteydi askerlerinin bizi korumak için. Ve utanç verici olan da, biliyor musunuz? Ukrayna tarafı diyor ki biz diyor orada bu şeyi vurmadık, yani askeri bir tesisi vurduklarını falan savunuyorlar da, fakat şunu şu insan soruyor, peki neden defalarca saldırmak, aynı bölgeyi, aynı okulu, şeyi, mıntıkayı saldırmak girişinde bulundunuz, yani arama kurtarma çalışmalarına engel oldunuz. Dolayısıyla biz oraya gittiğimizde tabii bizi oda oda dolaştırdı, 5 katlı bina, ya sanki 2. Dünya Savaşı'nın enkazı altında kalmış bir Nazilerin bombaların altında kalmış bir bina. Binada işte çocuklar, çoğu da kız öğrendi. Oyuncakları, kendi eşyaları, ayakkabılar dağınık şekilde. Duvarda kan izleri, yani bir şey, savaş manzarası yani. Hatta şanslıyız, biliyor musunuz? Bizden bir gün önce oradaki bir yerel gazetede arkadaş anlattı. Bana video gösterdi. Enkaz altına çıkarılan bir ceset ve annesi Ukrayna'da tığlık atıyor, biliyor musunuz? Rusya değil, Ukrayna'da tığlık atıyor ve biz hiç görmedik o manzarayı. Ben video izledim, çok kötü oldum. Ya insan düşünüyor, şimdi Türkiye'de bir şey, yanlış bir şey var. Yani Ukrayna kendi halkını, yani gözün yaşına bile bakmıyor, onları bile katlediyor. Yani orada çığlık atan annenin Ukraynacası, yani bu bir Ukrayna, etnik olarak Ukrayna insanları, böyle bir manzara karşılaştık. Ve Batılı gazeteciler de yanımızda, ben görüyordum, onlar da gerçekten şok olmuşlardı çünkü ya her şey ortadaydı yani.
0: Evet.
1: Her şey ortadaydı.
0: Yani bir gidebilenleri var. Ama galiba değil mi? Çünkü yani BBC ile CNN gerçekten utanç verici yaptıkları tabii bu arada. Yani gidip görmeyiz
1: yani
0: biz de.
1: Yani tabii. Yani şimdi şöyle. Yani şimdi Rusya'yı suslamak kolay, biliyor musunuz? Bizim Türkiye'de mesela ben hatırlıyorum 2 yıl önce Türkiye'de bir canlı yayına katıldım Moskova'dan. Ya şimdi Rusya'ya karşı, Rusya Ukrayna böyle yaptı, böyle bomba. Ben dedim ki hanımefendi, siz biliyor musunuz Donbas'ta 200'den fazla çocuk öldürüldü. Adam yani orada bir kadın akademisyen yok diyor, biz duymadık. Ya gelin ya, diyorum Donbas'a, görün kendi gözlerinizle görün yani. Şimdi susamak çok kolay. Batı basını okuyarak işte böyle böyle, ama gelip yaşananları görmek lazım. Facia yerinde görmek lazım. 200'den fazla çocuk öldürüldü Donbas'ta. Şimdi belki sayısı artmış olabilir. Tamam. Benim bahsettiğim 2 yıl önceki bir program. Dolayısıyla yani Batılı gazeteciler de bu sefer gördüler ve yani keşke gelselerdi CNN, evet. Şey, ama böyle kolay suslayıp gitmemek de tabii ki kabul edilemez açıkçası. Bir meslektaş olarak söylüyorum.
0: Evet evet, yani zaten bazen gazeteciler meslektaşlar da zor durumda kalabiliyorlar. Merkezden mesela engelleyebiliyorlar tabii yani, öyle şeyler de oluyor da.
1: Evet. Yayın politikası bu. Yayın politikası da yani biz anlıyoruz durumu da, yayın politikası. Evet. Fakat en azından yani şu an sosyal medya vardır. İnsan kendi görüşünü yazabilir ya bir şey yapabilir yani, vicdanen diyorum. Tamam, yayın politikasına uyabilirsin ama artık şu an sosyal medya. Yani insanlar belki diyemediklerini sosyal medyada belki diyebilirler. Biliyor musunuz? Böyle bir durum da var yani.
0: Evet. Evet, yani tabii ben zorlukları kestirebiliyorum temsilciler bakımından, ama afişe olmuş oluyor bu şekilde tabii yani. Hani bir anda hakikaten reddediyorlar gitmeyi. Demek ki o olgularla çok da ilgilenmiyorlar. Çok sayıda şey karşılaştırmalı. Şimdi, bakan da yok tabii ki. Yani ben bakmaya çalışanlardan biraz da bölgeyi bildiğim için yani Rusya ordusunun misillemesinde ölü sayısı, yanlış görmediysem resmi olarak 4. Yani o kadar ağır saldırıya rağmen, demek ki bir askeri hedefi vurmak başka, doğrudan sivilleri vurmak başka
1: bir şey. Ceyda Hanım, ben Rusya'nın kanallarını izliyorum, programlarını izliyorum. Evet. Ünlü askeri uzmanlar şunu söylüyorlar. Rusya ordusu Ukrayna yönelik özel askeri operasyonda potansiyelin yani çoğunu kullanmıyor. Evet. Çünkü orada sivillerin olduğunu biliyorum. Ve bir de Ukrayna nüfusunun yani çok yani çok büyük bir şey, Rus insanları vardır. Ukraynalılar tamam kardeş halk, ama orada yaşayan etnik Rusların da sayısı az değil. Evet. Yani Rusya dolayısıyla böyle şeylere dikkat ediyor. Yani şunu soruya cevap veremedim. Neden Rusya Batı medyasına yönelik? Hatırlar mısınız? 11 yıl önce Paris'te Avrupa'da dünya liderleri teröre karşı yürüyüş düzenledi. Türkiye'den de o dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu katılmıştı. Evet. Orada konuşması önemliydi yani. İslam terör, İslam falan böyle şey yok. Şunu sormak istiyorum. Ruslar da soruyor. Peki orada ölenler insan mı? Can mı? Buradakiler insan değil mi yani? Yani gerçek kıyaslama gerekirse Batı medyasının Rusya karşı bir çifte standartı var. Yani Rusya bundan çok rahatsız, haklı olarak rahatsız. Bunun tabii Rus Avrupa ilişkilerinden kaynaklanıyor. Bunun Avrupa Ukrayna üzerinden Batı'nın Rusya karşı misillemesinden de kaynaklanıyor.
0: Evet, evet. Peki oradaki yetkililer ya da ailelerle görüşebildiniz mi? Yani siz yani yetişebildiniz mi? Ben bir takım videolar gördüm Telegram kanalında. Çocuklarının tabii kimlikleri bazıları görmek istemiş herhalde. Orada herhalde çocuk hakları temsilcisi vardı. Onların verdiği bilgiler yani biraz aktarabilir misin? Yani 21 değil mi can kaybı? Ve hani
1: 21... Evet, 21 can kaybı, çoğu da kız öğrenci. Ben baktım fotoğraflardaki doğum tarihine, 2006-2007, daha gencecik çocuklar. Tabii aileleri konuşamıyorlar, ses suskun yani. Yani ne diyecekler ki yani, her şey yani dillerini sanki yutmuşlar gibi. Çünkü yüzlerinde her şey belliydi. Yana Vankratova konuştu, insan hakları komiseri Rusya'dan. O da Batı'ya çok sert tepki gösterdi. Yani bu çocukların suçu ne dedi? Yani bu çocukların kaldığı yer askeri tesis değil. Bu çocuklar asker değil. Niye buraya saldırıyorsunuz? Ve uluslararası kamuoyu neden bu konuya çok duyarsız, sessiz? Bunu çok dile getirdi ve Rusya, Ukrayna'ya silah yardımı yapan, askeri teknoloji yapan Batılı ülkelere seslendi. Yani sizin vatandaşlarınızın vergisiyle silahlar alınıyor. Bizim insanların insanlara karşı katliamlar yapılıyor. Lütfen yani buna göz yummayınız, duyarlı olunuz. Böyle bir tepki gösterdi. Bunun adı terör dedi. Lütfen bize de seslendi. İşte bakınız, her şeyi ortada görüyorsunuz. Bizim çocuklara karşı yapılan terördür. Ve bu kızlar diyor, ölen kızlar düğün elbisesiyle, gelinlikleriyle toprağa verildi. Yani verilecek, öyle dedi. Çünkü daha bunlar gencecik. Şimdiye kadar o bölgede, Lugansk'ta böyle bir, bu ölçekte bir çocuk trajedisi yaşanmamıştır Zeyda Hanım.
0: Evet.
1: Bunu da anlattım.
0: Evet, yani tabii iç savaş sırasında bir kuşatıyorlar Lugansk'ı. Ben 2018'de gittiğimde epey hikayelerini dinlemiştim. Bir Çanakta şeklindedir ya, coğrafyası böyle değişik Lugansk'ın, evet. Biliyorsun. Merkezi, tabii benim dediğim merkezini kuşatıyorlar. Sen bölgenin başka bir yerine siz gittiniz. Orada da çok anlatmışlardı, ama orada da böyle çoluk çocuk değil, yani rastgele binaları bombaladıkları iç savaşta. Evet, burada başka bir şey var tabii ki. Peki tabii Rusya Dışişleri Bakanlığı daha sonrasında dün akşam saatlerinde artık sabrımız taştı diyerek sistematik olarak bir takım yine askeri tesislere saldırı uyarısı yaptı. Moskova'daki havayı da soracağım sana. Yani tabii kırmızı çizgi tartışmaları da var. İşte çok yumuşak davranıldığı tartışmaları da var, biliyoruz. Ama sanki biraz dönüm noktası oluyormuş gibi bir izlenim var. Gerçi Rusya hep kendini gemleyerek bu özel harekatta gidiyor, ama bilemiyorum, sen ne dersin oradaki diplomatik çevrelerden ve açıklama yorumu olarak?
1: Şöyle söyleyeyim, askeri uzmanlar, siyasi uzmanlar televizyon programında artık yani sadece Ukrayna değil, Ukrayna'ya yardım eden NATO batılı ülkelerinin askeri tesislerini vurulması gerektiğini söylüyor. Sanırım yaklaşık 2 hafta önce Rusya Savunma Bakanlığı buna benzer bir açıklama yapmıştı. Fakat artık iş ona doğru gidiyor. Ve sadece Ukrayna değil, Ukrayna askeri yardım yapan, Ukrayna için askeri teknoloji üreten batıdaki tesislerin vurulması da şu an söz konusu. Bu şu an tartışılıyor. Hatta Rusya'nın dış politikadaki en duayen uzmanlarından Sergey Karaganov ikincisi oldu. Nükleer silah şeyinde de bulundu. Yani biliyor musunuz? Tabii
0: izledim ben. Dinledim podcast'ini.
1: Yani, yani oraya doğru gidiyor. Ben demek istemiyorum. Benim izlenimlerim bu. Yani artık gerçekten de 21 tuzun öldürülmesinden sonra, ki bu olay gerçekten de Rusya büyük bir şekilde sarstı, hepimizi üzdü. Bundan sonra Rusya çok bence radikal adımlar atacağına inanıyorum yani. Ve Rusya dediğim gibi potansiyelin belki aslında fazla kullanmıyor. Bu Rus askeri uzmanların görüşü. Rusya bundan sonra bu potansiyeli kullanmaya çalışacak ve yabancı diplomatlara da yönelik uyarısı bununla ilgili. Rusya artık düğmeye bastı gibi gözüküyor. Tabii yapılacak çok şey var, ama şimdi Rusya galiba adım adım gidiyor. Şimdi neden bu hedef alındı? Benim görüşüm şu. İnsanlar korkutmaya çalışılıyor, biliyor musunuz? Yani 4 yıllık özel operasyon gidiyor ve oradaki insanları korkutmak, yıpratmak. Bu Ukrayna'nın, Kiev rejiminin amacı bu, hedefi bu yani. İnsanların sokağa çıkması, boykot, yani budur yani, insanları gözünü korkutmak. Moskova'ya da biliyorsunuz İHA saldırılarında bulundu.
0: Evet.
1: Burada da amaç aynı şekilde. Yani Rus halkının gözünü korkutmak bu yani.
0: Bu çok mümkün gibi gelmiyor bana, ama ben de yakın zamanda gideceğim Rusya'ya. Yani gözlerimle tabii biraz izlerimi edineceğim mutlaka. Ama çok da mümkün değilmiş gibi bu.
1: Yani
0: elbette.
1: Ben Sovyetler Birliği'nin doğma bölümü diye devam ediyorum. Ben Rusya tarihini çok iyi biliyorum. Benim dedem savaş gazisi. Ve bizim ailemizde benim annemin dayısı savaştan geri dönmedi, kayıp meçhul. Dolayısıyla yani biz biliyoruz bu şeyi. Rusya, şimdi Rusya tarihini göz atarsanız, ya Ruslar iyi bilmiyorlar, Ben rahmetli İlber Ortaylı'yla Moskova'da bir konferansa soru verdim. Yani o 2015 yılıydı, evet. Rusya'yı dize getirirler mi? İlber Bey dedi ki rahmetli, Allah rahmet etsin. Ya diyor, Birinci Dünya Savaşı'nda diyor, adamlar aç, sengerde, susuz. Ama halinde savaşıyorlar diyor. Ya yani adama tütün elden, tütün falan için savaşıyorlar. Rusya'yı, Rusları iyi bilmiyorlar. Dolayısıyla yani Rus tarihinde biraz iyi bilmek lazım. Ruslar da Türkler gibi çok duygusal, ortak yönleri vardır. Zhirinovski hep söylerdi yani. İngiliz batının yüzünden diyor, Rus Türklerle diyor kaç kere savaştık, boşuna savaştık. Zhirinovski de bunu çok söylerdi. Ben onun basın toplantılarında falan hep söylerdi yani. Dolayısıyla yani yani böyle İHA'larla, SİHA'larla saldırıp Rusları korkutmak
0: yani o kadar kolay değil. Ama burada bir kışkırtma var açıkça. Yani hani neden hedef alındı dedin ya. Biraz böyle ben yine de şey zannetmiyorum. Avrupa'ya yani Ukrayna özel harekat alanı bağlamında ve Ukrayna sınırları bağlamında da bir sürü NATO üssü olduğuna dair çok sayıda bilgi var. Yani bir takım saldırılardan sonra içeriden yaralılar çıkarıldığına dair. Yani bunlar çok yerde anılmıyor tabii ama batılı uzmanlar özellikle hedefleme bağlamında bu hedeflemeleri istihbarat yani data hani daha elektronik bunlar veriliyor. Dolayısıyla bunun arkasında bir NATO varlığı tabii aranıyor kaçınılmaz olarak. Yani Ukraynalıları bıraksan bunları bu şekilde bu kadar başarılı bazı yerlere gönderme olasılıkları var mı? Yani hani NATO uzmanları olmadan zor herhalde bunu yapmak.
1: Zelenski duna kadar savaş karşı dedesinin mezarını ziyaret eden, müzik bırakan, anan, Rusya'yı, Rusları, etnik Rusları savunan bir insandı yani. Tamam komedyen onu biliyoruz, anladık. Ya bu adam nasıl birdenbire Rus düşmanı oldu?
0: Melnik'e
1: gömdüler. Tabii ki bu oyuncak bunlar hepsi bir şey yani. Yani bunu yöneten Batılı, bunu yöneten Batı dünyası ve istihbarat bilgisini de veren, gereken askeri malzemeyi sağlayan, hatta Batı ülkeleri, hatta çok önemli bir emekli general var, Yevgeni Buzinski, geçen televizyonda diyordu ki, peki diyor, uzayda biz niye onları bilgi sağlayan şeye saldırmıyoruz? Yani bizim de elim uzay konusunda bir gereken her şeyimiz var.
0: Kapasitesi, evet.
1: Tabii biz Ukrayna'ya yardım eden, bilgi veren yabancı şeylere saldırmamız lazım. Açık açık söyledi yani.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu böyle bir konularla tartışılıyor yani. Yani Rusya bunları hepsini biliyor, görüyor yani.
0: Evet. Evet peki çok teşekkür ediyorum Fuat. Başka eklemek rica istediğin bir şey.
1: Bu arada ben tabii Dışişler Bakanlığı'na ve herkes özellikle Dışişler Bakan Sözü Maria Zakharova gerçekten güzel bir organizasyon dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü dediğim gibi yani bu gezi ben çok basın gezilerine katıldım. Bir yere gidersin tanıtırlar ama bu gezi her şey ortadaydı yani. Her şey enkazın içine girdik ve gözümüz her şeyi gördük. Ve bizi koruyan askerlerin elinde tetikte onları bile gördük yani. Düşünün yani.
0: Evet. Evet.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Evet. Ben teşekkür ederim. Bilgilerini, gördüklerini, izlenimlerini, değerlendirmelerini paylaştığın için çok teşekkürler. Sağ olun.
1: İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun.
0: Evet maalesef evet yani tarihsel olarak bu Batı'nın yayılmacılığı inanılmaz gerçekten ve her yerde savaş çıkartıyorlar. Herkesi birbirine düşürüyorlar. Benim bunca yıl sonra vardığım sonuç bu. Gayet de iyi biliyorlar bu etno-milliyetçiliğin nasıl bir bela olduğunu ama jeopolitik çıkarlarının olduğunu düşündüğü yerlerde bunları kullanıyorlar. Etno-milliyetçilik, etnosentrizm ancak ırkçılık yaratabilir. Ve o yüzden de tek mirasları öyle gözüküyor neo-nazizm olan birilerini destekliyorlar ve halkları birbirine katıyorlar. Düne kadar bir arada yaşayan insanları iç savaş çıkartıyorlar. Kendi modelleri üstelik bir de bunu demokrasi ve insan hakları taşımak için yaptıklarını iddia ediyorlar. Daha vahimi bence biraz bu. Herkes de buna kanıyor. Orada hayırlı bir şeyler görüyor ama bir türlü hayırlı bir örnek göremiyor. Çünkü el attıkları bütün coğrafyalarda insanlar birbirlerini gırtlaklıyorlar, boğazlıyorlar. Ve oradan bırakın demokrasi insan haklarını iç savaş çıkıyor. başka da bir şey çıkmıyor. Ya da diktatörlük çıkıyor oradan tabii. Siyasi gelenekleri alt üst oluyor ülkelerin. İçleri karışıyor. Her türlü düşmanlık, göç. Maalesef son 30 yılın Batı hegemonyasındaki tek kutuplu dünyasının ürünü, sonucu bu. Ama mücadele tabii bitmiyor. İnsanlar her yerde, dünyanın dört bir yanında bunu değiştirmeye çalışıyorlar. Belki daha organize bir biçimde önümüzdeki dönemde en azından bu direnç sürecek diyebiliriz. Ondan sonrası ne olur bilemiyorum, kestiremiyorum. Sadece iyi, hayırlı olan şey tabii bu, ne yapsalar ne etseler de artık sömürgecilik döneminden bu yana biriktirdikleri sermayeyi de bir yandan eritiyorlar. Etkileri, nüfuzları azalıyor. Kendi içlerinde bela yaşamaya başlıyorlar. Belki de kurtuluş biraz buralardadır insanlık için. Onlarda problem çıkması hakikaten. Bilemiyorum, düşünüyorum ben de bunlar üzerine. Naçizane aklımdan geçenleri özetlemeye çalıştım. Evet efendim, bayrama gidiyoruz. Bayram tatili yapacağız. Biz de biraz nefesleneceğiz. Hepiniz belki de çıktınız bayrama, bilmiyorum. Dünya işleri bitmiyor elbette. Acil bir durum olursa, çok kriz bir durum olursa mutlaka buralarda olacağız efendim. Hepinize hayırlı bayramlar. Bayram sonrası görüşmek üzere. Eksenden hoşça kalın.

0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Kupa'nın izi, Kupa'nın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
2: 2018 Rusya. Kupanın izinde bu kez rotamızı Rusya'ya çeviriyoruz. 2018 Dünya Kupası, sürpriz sonuçları, yükselen yıldızları ve unutulmaz finaliyle modern futbol tarihinin en özel turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. 2018 Dünya Kupası 14 Haziran ile 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Rusya'da oynandı ve finalde Fransa, Hırvatistan'ı 4-2 yenerek tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı. Bu turnuva birçok açıdan tarihi bir organizasyondu. Dünya Kupası ilk kez Rusya'da düzenlendi. VAR sistemi ilk kez Erkekler Dünya Kupası'nda kullanıldı ve turnuva yüksek temposuyla unutulmaz hikayeleri sayesinde son yılların en dikkat çekici kupalarından biri haline geldi. Turnuvanın başlamasından önce siyasi gerilimlerin organizasyonun önüne geçeceği düşünülüyordu. Ancak saha içindeki futbol kısa sürede bütün dünyanın ilgisini üzerine çekti. Özellikle sürpriz sonuçlar ve dramatik maçlar 2018 Dünya Kupası'nı çok farklı bir noktaya taşıdı. Turnuvanın ilk büyük şoku son şampiyon Almanya'nın grup aşamasında eğlenmesi oldu. Almanya, Güney Kore'ye 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti. Bu sonuç Almanya'nın 1938'den beri yaşadığı en erken Dünya Kupası eğlenmesi olarak kayıtlara geçti. Böylece futbol dünyasında eski düzen değişiyor düşüncesi daha grup aşamasında hissedilmeye başlandı. Ev sahibi Rusya ise beklentilerin çok üzerine çıktı. Turnuvaya düşük beklentilerle başlayan Rusya çeyrek finale kadar yükseldi ve son 16 turunda İspanya'yı penaltılarla eleyerek büyük bir sürprize imza attı. Ancak turnuvanın en duygusal ve etkileyici hikayesini Hırvatistan yazdı. Hırvatlar sırasıyla Danimarka, Rusya ve İngiltere'yi zorlu maçların ardından geçerek tarihindeki ilk Dünya Kupası finaline ulaştı. Özellikle üst üste oynanan uzatmalar ve penaltılar takımın fiziksel ve mental dayanıklılığını tüm dünyaya gösterdi. Turnuvanın bireysel yıldızları da çok konuşuldu. Luka Modric turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen altın top ödülünü kazanırken Harry Kane 6 golle altın ayakkabının sahibi oldu. Thibaut Courtois en iyi kaleci seçilirken genç yıldız Kylian Mbappe en iyi genç oyuncu ödülünü aldı. Özellikle Mbappe'nin performansı dünya futbolunda yeni bir süper yıldızın doğuşu olarak yorumlandı. Fransa ise turnuva boyunca dengeli, kontrollü ve son derece verimli bir futbol oynadı. Teknik direktör Didier Deschamps yönetimindeki takım finalde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek kupaya uzandı. Finalde Mario Mandzukic'in kendi kalesine attığı gol, Antoine Griezmann'ın penaltısı, Paul Pogba'nın uzak mesafeli golü ve Mbappe'nin vuruşu Fransa'yı zafere taşıdı. Hırvatistan zaman zaman oyunun kontrolünü ele alsa da Fransa kritik anlarda çok daha etkili ve bitirici bir takım görüntüsü verdi. 2018 Dünya Kupası'nın finali de ayrıca tarihi bir karşılaşma oldu. 2002'den sonra ilk kez bir Dünya Kupası finali uzatmaya gitmeden tamamlandı ve 4-2'lik skor 1966'dan beri oynanan en gollü final seviyesine ulaştı. Turnuva boyunca yalnızca futbol değil, saha dışındaki olaylar da dikkat çekti. Final sırasında sahaya giren protestocular Dünya Kupası'nın her zaman sporun ötesinde anlamlar taşıdığını bir kez daha gösterdi. 2018 Dünya Kupası eski futbol dengelerinin sarsıldığı VAR teknolojisinin oyunun merkezine yerleştiği, Hırvatistan'ın unutulmaz bir hikaye yazdığı ve Fransa'nın disiplinli oyunuyla kupaya ulaştığı bir organizasyon olarak hafızalara kazındı. Almanya erken çöktü. Rusya beklentileri aştı. Hırvatistan tüm dünyanın sempatisini kazandı. Mbappe yıldızını parlattı ve Fransa futbolun en büyük kupasını yeniden müzesine götürdü. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Özgür Özel mutlak mutlan kararının ardından gittiği İzmir'de miting düzenledi. Özel Kılıçdaroğlu'na yeni bir çağrıda bulundu. İçişleri Bakanı Çiftçi CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesine ilişkin ilk kez konuştu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel mutlak butlan kararının ardından gittiği İzmir'de miting düzenledi. Özgür Özel memleketi Manisa'ya gitmeden önce İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda buluşma çağrısı yaptı. Ancak miting valilik engeliyle karşılaştı. İzmir Valiliği'nin güvenlik gerekçesiyle izin vermemesi ve Gündoğdu Meydanı'nı işaret etmesinin ardından Cumhuriyet Meydanı'na girmeye çalışan vatandaşlara polis tazikli su ve biber gazıyla müdahalede bulundu. Gündoğdu Meydanı'nın yanındaki Cumhuriyet Bulvarı'nda konuşma yapan Özel, Kılıçdaroğlu'na gel 2 milyon CHP üyesine genel başkan seçtirelim çağrısında bulundu.
2: İzmir'den sesleniyorum Kemal Bey'e. Gelsin.

0: davet ettiysem Kemal Bey'e 2 milyonu yerinize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum. O delegeyi beğenmediniz, bu delegeyi beğenmediniz. Karşımıza normal bir sandıkla çıkmıyorsunuz. Esas sahibine soralım. 2 milyon CHP'li genel başkanı seçsin.
1: Eğer ben seçilmezsem seçilenin sadece elini kaldırmam, elini öperim diyen Özel, bu partinin iktidar yürüyüşünü durduracak hiçbir uzlaşmanın içine girmem, kimseyle pazarlık etmem, bir arkadaşımı satmam diye konuştu.
0: Seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim. Ömrüm boyunca yanında geçeceğim. Kimseyle pazarlık etmem. Bir arkadaşımı satmam. Ben bu yoldan dönmem. Doğrusunu yapın. Üyeyi dinleyin. Sokağı dinleyin. Artık bu sorunu hızla ortadan kaldıralım. Bu öfke bitsin. Yerini coşku alsın.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesine ilişkin ilk kez konuştu. Çiftçi, Katar merkezde El Cezire'ye yaptığı açıklamada, polisin CHP Genel Merkezi'ne girmesinin siyasi bir karar değil, Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri ve parti içindeki çevreler tarafından açılan davalar sonucu verilen bir yargı kararının uygulanması olduğunu söyledi. Çiftçinin konuşmasında güçlerimiz mahkeme kararlarını uygulama ve kamu düzenini koruma sorumlulukları çerçevesinde görevlerini yerine getirmiştir. Hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlette yargı kararlarının uygulanması esastır. Güvenlik güçlerimiz bu ilkenin gereklerini yerine getirmiştir dedi.
2: Yol durumu.
1: İstanbul'da şu dakikalar itibarıyla İBB trafik haritasının verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu oldukça düşük, %18'lerde seyrediyor. Bu oran Avrupa yakasında %20, Anadolu yakasında ise %17. Köprülere giden yollara bakacak olursak Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde de rahatlık var. Köprüye çıkan bütün yollarda trafik rahat görünüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bir miktar trafik olduğunu görüyoruz. Yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de geçişler oldukça akıcı. Sadece köprü üzerinde az bir trafik olduğunu gözlemliyoruz. Haberleri sunduk, iyi bayramlar.
3: 1930'da başlayan bir tutku.
4: Dünya Kupası tarihinin en gollü karşılaşması da bu yıl oynanıyor efendim.
5: Kol kırılma, bacak kırılma,
4: tabii,
5: burun kırılma.
4: Tabii bayağı hastanelik hepsi.
3: 96 yıllık bir destan.
4: 14 yaşında bir İtalyan çocuk Franco. Onu çağırıyorlar, bir yazı turu atılıyor ve Franco Türkiye diyor.
3: Kupanın izi gözlerinizin önünde.
4: Ve bu yüzden de sahada, o çamurlu sahada kaymadan oynayabiliyorlar.
5: Ve bu hala bizim Dünya Kupası tarihimizdeki en farklı galibiyetimiz.
4: Ve Türkiye maddi imkansızlıklar sebebiyle maalesef gidemiyor.
3: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
6: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: CHP kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından sosyal medyada yeni bir erişim engeli dalgası başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda 93 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Hesap kullanıcıları hakkında soruşturma açıldığı bildirildi. CHP kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından oluşan toplumsal tartışmalar sosyal medyada yeni bir operasyon sürecini beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının son 3 gün içerisinde teknik ve hukuki incelemeler yaptığı belirtildi. Yapılan incelemelerde 93 sosyal medya hesabının suç duyurusu taşıdığı iddiasıyla incelemeye alındığı, ardından hesaplara erişim engeli kararı uygulandığı aktarıldı. Yetkililer tarafından yapılan değerlendirmelerde söz konusu hesapların kamu düzenini bozmayı hedefleyen provokatif paylaşımlar yaptığı, devlet büyüklerine hakaret içerikli içerikler yaydığı ve toplumsal kaos oluşturmayı amaçlayan organize dijital faaliyetler yürüttüğü öne sürüldü. Soruşturma kapsamında erişim engeli getirilen hesap kullanıcıları hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Kararın ardından sosyal medyada erişim engelleri ve ifade özgürlüğü tartışmaları yeniden gündeme gelirken çok sayıda kullanıcı uygulamaya tepki gösterdi. Son dönemde sosyal medya platformlarına yönelik erişim engeli ve içerik kaldırma kararlarının artması dikkat çekerken, özellikle siyasi gelişmelerin ardından dijital mecralarda yürütülen denetim ve inceleme süreçleri kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. CHP kurultayına ilişkin mutlak butlan kararının ardından başlayan erişim engeli sürecinde son 3 günde toplam 93 sosyal medya hesabına işlem uygulandı. Yetkililer hesapların provokatif paylaşım ve toplumsal kaos oluşturma amacı taşıdığını iddia ederken kullanıcılar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Sosyal medyadaki erişim engelleri ve ifade özgürlüğüne ilişkin tartışmalarsa yeniden gündeme geldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Siyasi liderlerin 27-30 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı için programları netleşti. Siyasilerin bayramlaşma programına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı İstanbul'da geçirecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bayramı İstanbul'da karşılayacak. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da olacak. Kılıçdaroğlu bayramın son günü olan 30 Mayıs Cumartesi Parti Genel Merkezi'nde program düzenleyecek. Mutlak muttan kararının ardından görevinden alınan Özgür Özel bayramı Manisa'da geçireceğini duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bayramı Ankara'da geçirecek isimlerden. Ankara'da Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret edecek olan Bahçeli daha sonra Kızılcahamam Öykücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramı İstanbul'da geçirecek. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları memleketi Hatay'da, Tuncer Bakıran ise Ankara'da olacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı İstanbul'da, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ise Ankara'da olması bekleniyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan memleketi Kayseri'de bulunacak. Siyasiler bu yıl 27-30 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı'nı İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra memleketlerinde karşılayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da olacağı belirtilirken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları memleketi Hatay'da olacak. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu bayramı Ankara'da karşılayacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Bartın'da 13 yaşındaki kız çocuğu GÖ'nün sistematik bir şekilde istismar edilmesi olayında 26 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede 18 yaşından büyük 26 kişi hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarı, çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 16 yıldan aşağı olmamak üzere 22,5 yıldan 94,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Toplanan deliller kapsamında mağdurun 2-3 kişiden oluşan gruplar tarafından zincirleme şekilde istismar edildiği ve bazı şüpheliler tarafından başka kişilerle cinsel ilişkiye girmeye zorlandığı tespit edildi. Mağdur GÖ, bazı şüphelilerin arkadaşlarıyla kendisiyle birlikte olmaya çalıştığını belirtti. Şüpheliler GÖ ile cinsel ilişkiye girdiklerini reddetse de savcılık tespitleri kapsamında dosyaya giren mesajlaşmalarda cinsel ilişki bulunduğu belirlendi. Şüphelilerden biri yaşını daha büyük biliyordum, aramızda cinsel bir ilişki olmadı dedi. Bir istismarcının avukatı da müvekkilinin mağdurla sosyal medya üzerinden konuştuğunu belirterek Instagram'a 18 yaşından büyük kişiler girebiliyor, müvekkilimin maddi hataya düşmesi kaçınılmazdır diye savunma yaptı. Savcılık dosya kapsamında toplanan deliller sonucunda yaptığı değerlendirmede mağdur GÖ'nün istismara uğradığının açık olduğunu belirtti. Şüphelilerin GÖ'nün yaşını bilmiyorduk diye verdikleri beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu söyleyen savcılık, bazı faillerin mağdurun yaşını bilmesine rağmen istismar faaliyetlerine devam ettiğinin tespit edildiği ifade edildi. İddianamede yukarıda kişi yönünden değerlendirmeler yapılmışsa da şüphelilerin mağduru en az bir kez istismar ettikleri, yine şahısların mağduru istismar ettikten sonra yakın çevresiyle birden fazla kişi olacak şekilde mağduru istismar etmeye devam ettikleri belirlendi ifadeleri yer aldı. Savcılık istismarcıların savunmalarında mağdur kız çocuğunu suçlamalarıyla ilgili ise de mağdurun sosyal medya paylaşımı ve şüphelilerle konuşmaları ışığında yaşı büyük göründüğü savunmaları yapılmışsa da mağdurun 13 yaşında bir çocuk olması, dosyada mevcut tespitle hastane doğumlu olması sebebiyle bu hususta tartışma bulunmadığı, yapmış olduğu paylaşımların 13 yaşında bulunan çocuğu istismar edilmeye açık hale getirmeyeceği, mağdurun boyu, konuşması, tavırları ve fizyolojik gelişimi ışığında zaten yaşının küçük olduğunun iletişime geçildiğinde anlaşıldığı ifadelerine yer verildi. Bartın'da 13 yaşındaki bir kız çocuğunun sistematik bir şekilde istismar edilmesi olayında 26 kişi hakkında iddianame hazırlandı. 26 şüphelinin çocuğun nitelikli cinsel istismarı, çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 94,5 yıla kadar hapsi istendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Unutmayın, en güzel hediye sevdiklerinize güvenle varmanız. Lütfen aracınızı yavaş ve dikkatli sürün. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler. İyi bayramlar diler.
2: 1930'da başlayan bir tutku. Ama o dönemde Dünya Kupası'nı ülkeler istemiyorlar. Bizim ülkemizde olmasın diyor. 96 yıllık bir destan. Açılış maçı yapılmayan tek turnuva. Kupanın izi gözlerinizin önünde.
3: Arjantin diyor ki maç benim topumla oynansın.
4: Mahalle maçı gibi.
3: Aynen öyle. Uruguay diyor ki hayır benim topumla oynanacak.
2: Futbolun en derin sırları.
3: Belçika, Fransa, Romanya aynı gemiyle gidiyorlar çünkü yolculuk 15-20 gün.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
5: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
0: Radyo Sputnik.
6: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne...

0: sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.
1: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza, bir tutku, hatta bazen de bir kader olduğu o büyülü yolculuğa hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. Ben Selin Yazıcı.
2: Ben Fethi Yılmaz.
1: Efendim, bugün sizlerle birlikte 1930 yılında FIFA Dünya Kupası'nın ilk kez sahne aldığı o mütevazı başlangıçtan günümüzün milyarları ekran başına kilitleyen dev organizasyona uzanan bir hikayenin izini süreceğiz. Ama bu programda sadece kazananları, finalleri, maçları ya da kupayı kaldıran efsaneleri konuşmayacağız. Biz burada daha derine ineceğiz. Unutulmuş anlara, az bilinen hikayelere, bazen bir ülkenin kaderini değiştiren veya bazen bir oyuncunun hayatına dokunan küçük ama o çarpıcı detaylara bakacağız. Belki hiç duymadığınız, maçın gölgesinde kalmış bir kahramanı tanıyacaksınız ya da herkesin bildiği sandığı ama aslında bambaşka bir yüzü olduğunu keşfedeceksiniz. Çünkü bizim futbolla ilgili hep söylediğimiz bir şey var. Futbol sadece 90 dakikadan ibaret değildir. Futbol savaşların gölgesinde oynanan bir maçtır, bir çocuğun hayalidir, bir milletin gözyaşı veya sevincidir. İşte biz de bu programda bu yüzden kupanın kendisinden çok izini süreceğiz dersek herhalde yanlış bir şey söylemiş olmayız.
2: Çok doğru. Ben hatta şöyle diyorum, yani şimdi 1930'lara belki FIFA'nın kuruluşundan da biraz bahsedeceğiz ve 1930'lardan bugüne kadar gelirken aslında bu programı, kupanın izini başından bu yana takip edecek dinleyiciler şunu diyecekler. Biz futbolla ilgili birçok şeyi, hatta çoğu şeyi bilmiyormuşuz aslında. Çok enteresan olaylar var. Yani dinleyicilere sadece şunu söyleyebilirim Selin. Biz okurken değil mi, bu tarihi araştırırken
1: çok şaşırdım.
2: Ben bilmiyormuşum hiç. Yani
1: ki bildiğimizi sanıyoruz yani.
2: Tabii ki.
1: Yabancı
2: tabii ki.
1: Olmadığımız bir konu, içinde olduğumuz bir konu ama inanılmaz şeyler çıktı. Müthiş bir derya deniz var karşımızda.
2: Bir de çok keyifli gerçekten. Hani o kadar enteresan bilgiler var
1: çok.
2: Ki bu programın içinde 1950'ye kadar biz
1: gideceğiz
2: buna
1: inşallah.
2: Gideceğiz 1950'ye kadar. Şimdi hızlı başlayalım mı? Biraz
1: başlayalım.
2: Vaktimiz de dar.
1: O
2: FIFA'nın
1: zaman
2: tarihiyle istersen.
1: Başlayalım.
2: Biraz
1: o
2: başlayalım.
1: Zaman dinleyelim ki haydi bütün dinleyicilerimizi sizlere harika bir yolculuğa davet ediyorum. Top yuvarlanıyor, hikaye başlıyor.
2: Şimdi hikayenin başlangıcı aslında, yani FIFA anlamında, FIFA'nın kuruluşu 21 Mayıs 1904 Paris'te kuruluyor. Evet, kuruluşun çekirdeğini 7 ülke var sadece. Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç ve İsviçre.
1: Burada
2: var.
1: Bir şey söyleyeceğim ben.
2: Tabii
1: şimdi
2: ki.
1: Size. Şimdi dışarıya mikrofon tutsak ve FIFA'nın kuruluşu desek, Almanya'nın olmadığı, İtalya'nın olmadığı, İngiltere'nin olmadığı bir şey sayarlar mı sizce?
2: Kesinlikle.
1: Ve bu
2: yani
1: 7 ülke arasında yok.
2: FIFA'yı kuran 7 ülke diye sorsak insanların ilk aklına hani futbolun beşiği diye hep İngiltere illaki gelir ama üçü de yok dediğin gibi. İtalya'da yok, Almanya'da yok. Bunlar yok ama çok ilginç bir şey var. FIFA'nın kurulma fikri ve ilk başkanı kim? Bir gazeteci.
1: Evet.
2: Fransız bir gazeteci.
1: Robert Guérin.
2: Evet. İlk başkanı da bu. Fikir de kendisine ait ve ilk kurulduğu zamanlarda da üye sayısı çok az FIFA'nın. Yani öyle bugünkü gibi. Öncelikle şunu söyleyelim ya, bugün futbola dair ya da FIFA'ya dair hani bildiğiniz birçok şeyden sıyrılarak dinleyin. Çünkü evet, burada dinleyecekleriniz şu anki futbolla çok bir ilgisi yok.
1: Yok.
2: Evet, futbol yine ama kuralları anlamında da, yönetimi anlamında da,
1: kuralsızlıkları anlamında da diyebiliriz
2: tabii
1: aslında.
2: Ki. Belirli bir döneme kadar böyle
1: evet,
2: bu. Buradan aslında o futbolun nasıl geliştiğinin biraz o tarihi yolculuğunu da yapacağız biz. FIFA böyle kuruluyor. Hızlıca böyle biraz bilgileri vermeye devam edelim mi?
1: Olur.
2: 1930 Dünya Kupası'na gelindiğinde, yani 1930 Dünya Kupası fikri ilk ortaya çıktığında, o zamana kadar futbol oynanmaya devam ediyor mu? Tabii ki ediyor. Ama olimpiyat oyunlarının içinde bir dal olarak devam ediyor değil mi?
1: Zaten bu fikir ortaya çıktığında hani bu zaten konuşuluyor. Hani ayrı bir şey yapabilir miyiz? Bu fikri ortaya atmak da aslında çok büyük bir şey.
2: Evet.
1: Ve işte 1930'a gelindiği zaman da kurumun başında olan isim Jules Rimet.
2: Evet.
1: Ve o işte Dünya Kupası fikrini hayata geçiren ana figür diyebiliriz. FIFA'nın kayıtlarına göre de 21 ile 54 arasında başkanlık yapıyor. Ve işte o Dünya Kupası'nın ilk yıllarında o ismin
2: gerçekten temelleri
1: var.
2: Temelleri atan isim. O anlamda hakkını teslim edelim. Hem Dünya Kupası fikrinin ortaya çıkması, hem bunun o dönemde çok zor. Dünya Kupası neden zor olduğunu da anlatacağız.
1: Dinamikler çünkü o kadar zor ve o kadar farklı ki, yani şimdi futbol deyince akla gelen şeylerden çok daha başka şeyler var. Evet. Yani bu ulusal futbol birliklerinden oluşan bir federasyon.
2: Tabii ki.
1: Yani.
2: Ben mesela senin bu tarihi okuduğumda Güney Amerika kıtasının futbolun içinde bu kadar belirleyici, yani o bugün izlediğimiz futbola şekil veren ülkeler anlamında Güney Amerika'nın bu kadar etkin olduğunu bilmiyordum. Hı-hı. Evet, etkiliydi. Hı-hı. İşte konuşuluyordu ama baya belirleyici. Tabii ki. Tabii baya belirleyici. Yani şöyle mesela olimpiyatların içindeyken bu futbol turnuvası, hı-hı, o zaman bir Dünya Kupası, hı-hı, yok. Uruguay şampiyon,
1: evet,
2: oluyor ve ilk şampiyon da Uruguay oluyor. Ama bu FIFA içerisinde bir yönetimsel anlamda bir güç savaşına, tabii, da neden oluyor. Avrupa ile Güney Amerika arasında. Çünkü birinci büyük gerilim şey aslında, FIFA'nın gerçekten dünya kurumu olup olmadığına, hı-hı, ilişkin. Hı-hı. Böyle bir o zaman Avrupa kıtasından 27 üye var 1930'larda. Güney Amerika'dan 13 üye var. 6 Asya üyesi var. Bir de Afrika. Hı-hı. O Afrika ülkesini çok konuşacağız.
1: Başına gelenler.
2: Çok
1: Şimdi biz bildiğimiz için tabii, ama dinleyicilerimiz de duyunca bu tepkiyi verecekler.
2: Tabii ki. Ya ve bu programda duyacaksınız. Bunu garantisini veriyorum yani. İkinci büyük gerilim bu güç dengesi. Yani, hı-hı, FIFA'nın mesela yönetiminde 10 isim var. Bu 10 isimden 9'u Avrupalı, bir tane sadece Güney Amerika'dan var. Ama öte yandan futbolun, hani bugün çok keyifle izlediğimiz o işte futbol içerisindeki hareketleri, işte o paslaşmaları, hatta bisiklet vuruşu diye bir vuruşun ortaya çıkışı vesaire, bunlar hep aslında o Güney Amerika'nın futbola kattığı, nasıl diyeyim, güzellikler,
1: zenginlikler gerçekten.
2: Evet, o yüzden hep böyle şey konuşuluyor zaten. Yani Güney Amerika'nın katkısı, futbol anlamında katkısı çok büyük olmasına rağmen masada yeteri kadar temsil edilemiyor. Üçüncü büyük gerilim İngiltere meselesi. İngiltere diyor ki futbol benle çıktı, son sözü ben söylerim diyor FIFA'ya karşı. Ve İngiltere FIFA'ya dahil olmuyor 20 yıl boyunca, savaş döneminde dahil 20 yıl boyunca, bu yüzden Dünya Kupalarına katılmıyor.
1: Evet.
2: Ta ki 3. Dünya Savaşı sona erene kadar. Böyle bir tablo söz konusu. Bir ilginç bilgi, hani ilginç bilgiler dedik ya, şaşırtan bilgiler, bir tane vererek başlayayım mı istersen?
1: Olur. Konuş.
2: Şimdi mesela bu FIFA Müzesi'nin de tarihine göre, normalde şimdi Dünya Kupası'nı bir ülkenin kendi ülkesine getirmesi için nasıl mücadele ediyorlar, değil,
1: tabii,
2: mi? Ne yarışlar veriyorlar. Bizde de mesela öyle işte, stadyumlarımız var.
1: Tabii.
2: Çünkü ciddi bir gelir. Ama o dönemde Dünya Kupası'nı ülkeler istemiyorlar. Yani 1930 Dünya Kupası için 29 yılında bir işte toplantı yapılıyor. Ve toplantıda Hollanda, İsveç, Macaristan ve İtalya adaylıktan çekiliyor. Hani bizim ülkemizde olmasın diyor.
1: Burada olmasın.
2: Uruguay, evet, kabul ediyor. Uruguay istiyor ve biraz Dünya Kupası'nın işte ilk fitili 1930'da atılıyor. Buraya kadar senin eklemek istediklerin varsa istersen
1: o
2: lütfen
1: zaman
2: seni.
1: Uruguay ile başlayalım mı?
2: Başlayalım.
1: 1930 Dünya Kupası sadece ilk turnuva olduğu için önemli değil. Asıl önemi artık futbol ilk kez, az önce sizin de söylediğiniz gibi, olimpiyatların gölgesinden çıkıyor ve kendi başına bir dünya şampiyonası kimliğini kazanıyor. Bu arada 1930 neden Uruguay'da olmuş, hemen onu da aktaralım. Çünkü 24 ve 28 olimpiyat futbol şampiyonu Uruguay. Hal böyle olunca da kendisi bunda hak görüyor. Dene diyor, ben paraları karşılarım diyor, bizim ülkemizde,
2: evet,
1: olsun diyor.
2: Evet.
1: Çok acayip bir şey.
2: Bir de öte yandan da işte biraz önce söyledim, kabul etmeyen ülkeler var. İstemiyorlar,
1: tabii,
2: yani kendi ülkelerinde olması. Çünkü,
1: evet,
2: o zaman sadece maliyet. Bugünkü gibi öyle hani finansal anlamda çok güçlü,
1: yok,
2: reklam, televizyon gelirleri falan hiçbiri yok.
1: Futbolcuların birçoğu, onları da şimdi not söyleyeceğiz dinleyicilerimize, hani önden çok kısa aktarayım. Futbolcuların birçoğu patronlarından izin alamadığı için gelemiyorlar. Böyle bir durum var yani. Yani gelemiyorlar. Niye gelemiyorlar? Çünkü işte uzun bir süre var. Şimdiki gibi tabii ki uçağa binip gitmiyorlar. O uzun deniz yolculukları vesaire,
2: tabii,
1: olduğu için nereden baksanız bir buçuk ay, hatta iki ayı vuran bulan bir işten ayrılma söz konusu. Dolayısıyla birçok futbolcu bu sebeple gelemiyor. Onları da aktaracağız şimdi. Şimdi 1930'a başladık. 1930'da turnuva 13-30 Temmuz tarihleri arasında oynanıyor. Montevideo'da oynanıyor. Oynuyor. 13 takım katılıyor. Evet.
2: Davet usulünde katıl, eleme falan da yok.
1: Yok.
2: Çünkü Güney Amerika'da olduğu için neden bu kadar az sorusuna, çünkü biz daha ileride tekrar bir az katılımlı turnuvalar olacak. Bir tane nedeni var. Güney Amerika çok uzak.
1: Çok uzak.
2: Çok
1: nasıl
2: uzak.
1: Gideceğiz?
2: Yani ona en güzel örnek aslında şu mesela. Belçika, Fransa, Romanya aynı gemiyle gidiyorlar. Çünkü yolculuk 15-20 gün sürüyor. Böyle bir tablo.
1: Şimdi... O halde 1930'un hikayesi için şunu söyleyebiliriz. Futbol zaten büyük bir hikayesi değil. Aksine birilerinin büyük olacağına inanıp siyasi ve maddi risk aldığı bir kuruluş hikayesi. Dönemin dünya atmosferi de kupanın karakterini belirledi diyebiliriz. Çünkü FIFA'nın anlatılarına baktığımızda, bu araştırmayı yaptığımızda 1929 Wall Street'in çöküşünün etkilerini hala taşıyan, evet, bir dünya var. Sosyal çalkantılar var, siyasi çalkantılar yoğun. Az önce bahsettiğiniz gibi Uruguay'ın ev sahibi seçilmesi Avrupa'da tepki yaratıyor. Birçok Avrupa ülkesi de bu turnuvadan çekiliyor.
2: Evet, bir de öyle bir tablo var. Yani, yani neden Uruguay'da yapılıyor diye çekiliyorlar, ama tabii bu gerekçelerin içerisinde şu en önemli başlık aslında maliyet.
1: Tabii ki.
2: Gibi görülüyor. Yani çünkü çok ciddi. Yani şöyle düşünün, 15 günde gidiliyor gemi yolculuğuyla, evet, gidiliyor oraya ve uzunca bir süre. Turnuvada açılış maçı yapılmayan tek turnuva bu.
1: Açılış maçı olmadan da turnuva nasıl olur?
2: Aynı anda iki maç yapılmış çünkü.
1: Aynen, evet.
2: Çünkü bugünkü futbolun kuralları o zaman yok. Yani bugünkü o hani futbol biraz daha aslında daha iskeleti var ve ete kemiğe bürünmeye başladığı dönemler. Biz de biraz ona anlatıyoruz ve onu anlatırken de aslında hani çok da keyifli bu anlamda bu.
1: Gerçekten öyle. O halde haydi yolculuğa başlasınlar. Belçika, Fransa ve Romanya Conteverde adlı gemiyle yola çıkıyorlar. Gemide işte FIFA Başkanı Jules Rimet de var. Hakemler ve kupa da var. Brezilya heyeti daha sonra yolda bu gemiye alınıyor. Yugoslavlar ayrı bir rotadan geliyor. Meksika var. Önce Havana'ya, sonra New York'a gelip Amerikalılarla Uruguay'a geçiyorlar. Şimdi daha da ilginç olan bir kısım var. Biz burada çok güldük gerçekten. Mısır da aslında gelmek istiyor ama gelemiyor. Mısır gelemiyor. Çok istiyordu gelmeyi ama niye gelemiyor?
2: Niye gelemiyor? Sen söyle.
1: Kötü hava şartları yüzünden gecikiyor ve fırsatı kaçırıyor. Çünkü gemi kalkıyor.
2: Gemiyi kaçırıyor
1: yani kötü hava şartlarından dolayı. Gemiyi kaçırınca Mısır maalesef bu ilk Dünya Kupası'nda olma şansını kaybediyor.
2: Evet, Afrika'daki katılma ihtimali tek olan ülke, üye olan
1: aynen
2: ülke.
1: Öyle.
2: Ve orada ilginç bir şey daha var Selim, bir parantez. Mesela İngiltere katılmıyor. Yani İngiltere FIFA'dan ayrı ama Mısır İngiliz sömürüsü olmasına rağmen FIFA'ya üye oluyor.
1: Evet.
2: Ama gemiyi kaçırdığı için Dünya Kupası'na katılamıyor. Bir ilginç detay daha var, top krizi.
1: O çok acayip bir şey.
2: Final maçında Uruguay-Arjantin final maçında iki farklı topla oynanıyor iki devre. Yani Arjantin diyor ki maç benim topumla oynansın.
1: Mahalle maçı gibi.
2: Aynen öyle. Uruguay diyor ki hayır benim topumla oynanacak. Şimdi ilk yarı hakem de diyor ki bu iş böyle olmayacak. İlk yarıyı Arjantin'in topuyla getirin topunuzu diyor. Sizin topunuzla oynansın. İlk yarı 2-1 Arjantin'in üstünlüğüyle bitiyor. İkinci yarı Uruguay topuyla oynanıyor. Bu sefer de Uruguay 3 gol atıyor ve maçı 4-2 kazanıyor. 1930'un Dünya Kupası Uruguay'a gidiyor.
1: Ama yani şey gibi değil mi, bir anne çocukları kavga eder. Al bu top senin, al bu top. Önce seninkiyle sonra seninkiyle oynayacaksın misali. Aynen öyle bir yaklaşım olmuş. İşte kuralsızlıktan bahsederken söylediğimiz buydu gerçekten. Ama hangi ülke kendi topuyla oynadıysa o devre yok kazanıyor ama,
2: evet,
1: baktığınız zaman.
2: Tabii.
1: Böyle bir
2: işte
1: durum var.
2: Uruguay 3 gol atıyor yani kendi topuyla. Demek ki bir şeyi de varmış yani, bir mucizesi de varmış bunun yani.
1: Ve beni en çok etkileyene geldi. Efendim çok tuhaf bir şey bu gerçekten. FIFA'nın kendi kural tarihine göre Dünya Kupası'nın efendim ilk 37 yılında oyuncu değişikliği yok. Yani 1930 yılında sakatlanırsanız geçmiş olsun.
2: Ya sahada oynamak zorundasınız sakat.
1: Ya da takım eksik.
2: Ya da takım eksik olacak.
1: Ya bu çok acayip bir şey. Düşünsenize şu anda olduğunu bunun.
2: Ve bu 1930'da başlıyor. Hani
1: tabii
2: 1930'dan 1960'lara kadar bu kural böyle.
1: Tabii 37 yıl yok bu kural. Yani 37. Sakatlandıysan sakatlanmayacaksın. Dikkat edeceksin kendine. Öyle yalandan atmayacaksın.
2: Ama o dönemin maçları da değil mi? Yani devamında anlatacağız. Tam böyle kemikler kırılıyor, tabii, kollar kırılıyor, bacak kırılıyor. Tabii. Hani kaşlar, gözler, yani bir nevi bir savaş da var orada.
1: Aynen öyle, kol bacak kırılıyor. Yani hani şimdilerde böyle daha ceza sahasına yaklaşınca kendini atmalar falan, orada o riski göze alamazsın. Çünkü sakatlanırsan çıkmak zorundasın. Şimdi ya olsa şöyle... mı acaba ya? Bir anda sanki çok da gözüme kötü gözükmedi şu anda.
2: Aklıma Yılmaz Vural geldi böyle. Oyuncu biraz sakatlanınca maçtan çıkmak isteyince Yılmaz Vural şey diyor, sen kaptansın, hani çıkmamasını istiyor yani. Şimdi 1930'ları düşününce böyle bir hakkı da yok zaten. Yok. Yani futbol, hocam şimdi diyorlar ya, yani ayağıma kramp girdi beni çıkar falan diye. Yani şahane. Kolu kırık oynuyor adam yani. Şimdi şahane. Şöyle yapalım mı Selin? 1930'u sonda böyle biraz özetleyerek ekstra şeylerle, notlarla böyle en vurucu yerleri mesela.
1: Tamam.
2: Sen senin için en vurucu yer neresi? Benim için en vurucu yer neresi? Oradan gidelim istersen.
1: Tamam.
2: İstersen ilk bilgiyi ben vereyim. Olur. Sonra sen gel.
1: Siz başlayın o zaman.
2: Şimdi Romanya takımını bizzat Kral 2. Karol seçiyor. Romanya Kralı. Kral oyuncuların iş yerlerinden izinlerini şahsen alıyor ve turnuva dönüşünde işlerini kaybetmeyeceklerine dair futbolculara garanti veriyor.
1: Kral söz konusuysa işveren de bir şey diyemiyor.
2: Ama
1: haliyle.
2: Kral da kralmış ha, yani bakıldığında işte. Değil mi? Yani hani futbol aşığı bir kral yani, ve 1930'lar.
1: Evet, gerçekten şahaneymiş. Şimdi az önce çok kısa bahsettiğimiz bir gemi yolculuğundan bahsetmiştik. Avrupa'dan katılan 4 takım, Fransa, Belçika, Romanya ve Yugoslavya aynı gemiyle yola çıkıyorlar. Ve bu 15 gün süren yolculuk boyunca futbolcular güvertede kondisyon çalışmaları yapıyorlar ve topu denize düşürmemek maharet burada. Topu denize kaçırmamaya çalışarak dar alanda antrenmanlarını beraber yapıyorlar. Çok tatlılar ya. Nasıl bir antrenmandır o? Taktikleri de öğreniyorlar bu arada.
2: Bir de kekeme hakem vardı galiba. Sen ondan da bahsetsene.
1: Şimdi kekeme olduğu rivayet ediliyor hakemimizin. Ama kekemeliğinden ziyade kıyafetiyle de çok konuşulan bir hakem. Şimdi biz hakemleri tabi biliyorsunuz, o klasik ya fosforlu ya siyah formalarıyla biliyoruz, ama o dönemde efendim final maçının hakemi sahaya ceket, kravat ve bir golf pantolonuyla çıkıyor. Yani inanılmaz derecede şık bir çıkıyor. Bu arada işte kendisinin kekeme olduğu söyleniyor. Onunla ilgili bir şey anlatamayacağım. Ama şöyle bir durum da var. Kendisi bu şıklığının yanı sıra olası diyor bir isyan durumu olursa diyor, beni diyor bir bot hazır bekleyecek diyor. Hemen diyor koşarak diyor maçı terk edeceğim diyor. Kendimi diyor garanti almama lazım diyor.
2: Maç o anlamda da tehlikeli yani. Böyle o anlamda tehlikeli gidiyor. Şimdi ilk golün hikayesi var mesela. Fransız Laurent ilk golü. Dünya Kupası tarihinin ilk golünü atıyor. Ama bunun ne kadar tarihi bir olay olduğunu tabii anlayamıyor. Kendisine yıllar sonra sorulduğunda da diyor ki, attığımda sevindik ama sadece sıradan bir gol gibiydi. Tarih yazdığımızı bilmiyorduk diyor. Ya yani dünya tarihinin, Dünya Kupası'nın ilk golünü atan isim ilk attığı golle ilgili sıradan hiç bir goldü, bilmiyorduk diyor.
1: Değil mi?
2: Yani peki. Tablo böyle.
1: Şimdi hakemden bahsetmişken ben bu yandaki isimlerden devam edeceğim. Bir de masörümüz var efendim. Bayılan bir masörümüz var. ABD Arjantin yarı finalinde bir sakatlık için sahaya giriyor ABD'li masör ve kloroform şişesini yere düşüp kırıyor. Bu arada kloroform böyle hoş kokulu, renksiz, uçucu bir gaz ama o dönemlerde geçmişte anestezi olarak kullanılan bir şey. Ve son derece tehlikeli bu arada. Yani ölüme bile sebep açabilir. Efendim o şişeyi kırınca çıkan gazdan kendisi etkileniyor. Sağ içinde bayılıyor ve bir süre sonra futbolculara yardım etmek için girmişti ama futbolcuların taşımasıyla sahadan ayrılıyor.
2: Güneş gözlüklü kaleci var. Peru-Romanya maçında Peru kalecisi, pardon. Hı hı. Maça güneş gözlükleriyle çıkmak istemiş ancak hakem buna izin vermemişti. İzin vermiyor mu? Hala bu durum, hı hı, FIFA tarihinde, yani bu bir stil miydi yoksa bir koruma amaçlı mıydı? Neden olduğu bilinmiyor ama güneş gözlüğüyle maça çıkma girişiminde bulunan ilk kaleci bu.
1: Yani aslında neden olmasın? Ben şu anda düşünüyorum mesela.
2: O tehlikelidir ya. Şimdi top falan gelse gözlük kırılır yani.
1: Ama yıllarca gözlükle oynayan bir Ronaldinho vardı mesela. problem vardı ama...
2: Ama onun şeyidir muhtemelen yani camları bu teknolojide daha şeydi. Şimdi o dönem,
1: o dönem için tabii doğru.
2: 1930'daki gözlük camını düşününce tabii. Hani bayağı cinayet silahı olabilir yani.
1: Doğru, onu hiç düşünemedim. Şu anda olmamasını değerlendirdim de. Şimdi bir de Yugoslavya'nın bir boykotu var efendim. Bu işin biraz ciddi kısmında. Yugoslavya takımı efendim aslında Hırvat ve Sırp'tan karma bir takım olacaktı. Ancak Hırvatlar federasyon merkezinin Zagreb'den Belgrad'a taşınmasını protesto ediyorlar ve gelmeyi reddediyorlar. Hal böyle olunca Yugoslavya takımı tamamen Sırp oyunculardan oluşuyor.
2: Sen biraz bahsettin, ilginçmiş bu arada bu da. Yani böyle hani kırıldık böyle çok daha hani aslında o bugün bugün hani profesyonellik diye anlatılan futbolun çok çok daha dışında çünkü tabii. Futbol oynayanların çoğu aslında bu bir hani hobi gibi. Hepsinin
1: doğru.
2: Bambaşka meslekleri var aslında ki önümüzdeki yıllarda o bambaşka mesleklerden de bahsedeceğiz. Biraz bahsetmiştim Mısır'ın kaçırdığı gemiyi. Tekraren söyleyeyim, Mısır turnuvaya katılacak tek Afrika ülkesi olacaktı. Ancak Akdeniz'deki fırtına nedeniyle takımı Uruguay'a götürecek gemiyi kaçırdılar ve turnuvadan çekilmek zorunda kaldılar. Yani gemi kaçırdığı için fırtına nedeniyle gemiye yetişemediği için Dünya Kupası'na katılamayan tek ülke.
1: İlk Dünya Kupası'na.
2: İlk Dünya
1: Kupası'na.
2: Bu kadar
1: Kupası'na. Da önemli bir şeye katılamamak.
2: Ve buna çok... irade göstermek de Mısır. Yani birçok evet. Avrupa ülkesi falan gitmiyor ama Mısır hani katılmak konusunda da ısrarcı.
1: Evet, bu irade de çok başarılı.
2: Ama ona rağmen olmuyor.
1: Yine az önce söylediğim oyuncu değişikliği yok demiştik efendim. Sakatlanan oyuncu yerine bir başkası giremiyor ve işte Peru-Romanya maçında bir oyuncunun bacağı kırılıyor Peru'da ve Peru maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kalıyor. Yani aslında hem sakatlığı sen yaşıyorsun,
2: evet.
1: Cezayı da sen çekiyorsun.
2: Yaşıyorsun. Aynen öyle.
1: Aslında burada şey de olabilir hani diğer futbolcular sakatlamaya mahal verecek harekette de bulunabilir aslında.
2: Tabii zaten
1: olursan.
2: Bu bilerek yapılıyor
1: yani bilerek
2: zaten
1: yani.
2: Bayağı bir hani iyi futbolcuların başına çok geliyor bu.
1: Vazgeçtim ben gelmesin dedim.
2: Anlatabiliyor muyum?
1: Acaba
2: yani,
1: mı demiştim
2: hani
1: ama
2: hani şöyle yani hani bir şekilde futbolcu nakavt edelim oyun dışı kalsın. Hem eksik olsunlar hem iyi bir futbolcularını bir anlamda ya bugün olduğunu düşünsene. Şimdi biz 1930'lar diye şey yapıyoruz ama bugün olsa ya kan gövdeyi götürür herhalde.
1: Götürür. Hem de ne götürür.
2: Ya süre karmaşası bu Arjantin-Fransa maçında çok ilginç. Ben buna çok güldüm okudum. Arjantin-Fransa maçında hakem maçın bitimine 6 dakika varken maçı bitiriyor. Fransızlar protesto ediyor. Bu protesto bayağı da uzun sürüyor böyle. Hani aralıksız bir protesto ediyor. Bunun üzerine duş almaya giden oyuncular geri çağrılıyor. Ya biz 6 dakika eksik şey yapmışız. Düşünsene yani. Şey. Bornozla çıkıldığını düşün.
1: Yani onun gibi bir şey oluyor yani. Ben maçı... duşa girmiştim.
2: Hayır, ısrarı da iyi yani. Anlatabiliyor muyum? Maçın o kalan 6 dakikası oynanıyor yani.
1: Oynamıyor. Demek ki artık taraftar nasıl bir şey yaptı? Hakem nasıl bir... Acaba bu bizim hakem miydi? Korku. Kibar hakem mi? Belki de ondan öyle kaldı adamcağız. Bu şekilde de efendim 1930 yılında dünyanın ilk Dünya Kupası da nokta nokta böyle küçük küçük notları da aktardık ve böyle bitti. 4 yılda bir gerçekleşiyor
2: evet.
1: Dünya Kupası halen de.
2: Hala.
1: Bu böyle değişmedi. Ve işte 1930 yılından sonra 1934'e geldiğimizde İtalya'ya uzanacağız efendim. 1934 Dünya Kupası 27 Mayıs 10 Haziran 1934'te İtalya'da oynanıyor. İtalya Çekoslovakya'yı uzatmada 2-1 yenerek ilk kez şampiyonluğunu da kazanmış oluyor.
2: Evet, bu arada ev sahibi olup İtalya ev sahibi olup değil mi turnuvada
1: evet.
2: Eleme oynayan da tek takım yani
1: evet.
2: Turnuvaya katılmak için. Eleme oynayan da tek takım. Burada biraz başvurular da artıyor artık. Hı-hı, ilgi
1: tabii,
2: büyüyor.
1: Tabii.
2: Tabii bir de şey de var. Avrupa'da olması hı-hı. Daha da kolaylaştırıyor bir anlamda.
1: Uruguay küsüyor ya.
2: Evet, şimdi Uruguay neden küsüyor? Sen onu bir anlat. Uruguay.
1: Oraya da anlatacağım ama olur.
2: Ya Uruguay hani mesele şu. Uruguay'da olduğunda 13 takım katılıyor. Avrupa'da olduğunda 32 takım. Değil mi? Başvuruya
1: evet.
2: Katılıyor.
1: Evet.
2: Ve Uruguay da bunu protesto ediyor yani hani
1: evet,
2: yani
1: bize gelmediniz
2: tabi bayağı şey yani
1: diyor.
2: bize niye gelmiyorsunuz oraya halbuki tam bir mahallet oraya niye gittiniz diye Ve bu da tarihe geçiyor bu arada, evet, değil mi? Tamam. Tarihte ilk, yani bir önceki Dünya Kupası'nda şampiyon olup bir sonraki...
1: Küsmesi de bence tarihe geçiyor.
2: Küsüp
1: yani.
2: Gelmedi.
1: Küsme sebebiyle gelmemiş. Şimdi ama 1934'te İtalya'da düzenleniyor ama ülkedeki atmosfer de kupada böyle belirleyici oluyor. Çünkü İtalya Mussolini'nin faşist rejimi altında ve işte dolayısıyla Mussolini'nin rejiminin çok fazla sahada dahi etkilerini görüyoruz. Tabii hele bir görmeyin.
2: Dünyada öyle bir tablo var. Yani artık faşizmin yükseldiği bir dönem. İşte Benito Mussolini var ve Benito Mussolini de şey de yapıyor, yani İtalya ev sahipliği yapıyor ama faşist rejim dünyaya karşı da kendisini bir meşru kılmaya çalışıyor. Aslında kupayı da bu anlamda kullanıyor. Yani kupanın o nasıl diyeyim, futbolun, hani bugün futbol sadece futbol değildir, evet, sözünün aslında böyle ilk ete kemiğe büründüğü yerlerden biri, evet, denebilir.
1: Peki siyasi yani, olarak ilk gözüktüğü yerde olabilir.
2: Ve rejimin de kendi rejiminin de gösterisi, hani güç gösterisi haline de getiriyor bunu. 32 takım katılıyor. İlk gerçek eleme düzeni burada bu arada yapılıyor. Eleme düzeniyle başlıyor. Bu da yani şimdi o kadar fazla detay var ki hiçbirini kaçırmak da istemiyorum ama hani çünkü her Dünya Kupası'nda şimdi mesela bir tane 2026 işte bir ay sonra, bir buçuk ay sonra başlayacak Dünya Kupası'nda bir kural değişikliği olsa, yani ne bileyim taça dair, hani taç atarken tek ayağını havaya kaldırmayacaksın artık diye, değil mi? Bu aylarca tartışılır, tabii, konuşulur üzerine. Ya şimdi burada o kadar şey, o kadar farklı başlıklar var ki, yani futbol o kadar fazla değişmiş ki, çünkü daha biz iskeletini alıyoruz. O yüzden çok fazla detay var.
1: Çok çok detay var. Biz böyle birazcık cımbızla da çekmeye çalıştık onları.
2: Tabii. En kritik olanlarını seçmeye
1: öyle
2: çalıştık.
1: Az önce aktardığınız Uruguay işte Montevideo'ya gitmemesine kızgın olduğu için İtalya'daki kupaya gelmiyor. Mısır geliyor. Çok şükür Mısır.
2: Çok şükür.
1: Çok şükür Mısır İtalya'ya ulaşabiliyor. İlk Afrika takımı. Evet, evet. Turnuva tarihine geçen ilk Afrika takımı olarak Mısır geçiyor. Şöyle bir baktığımızda 1934 için şöyle diyor FIFA'nın tarihçesinde. Hı-hı. Avrupa merkezli sert bir turnuva oldu. Öte yandan Afrika'nın da ilk kez bu sahneye çıkışıyla bir tarih yazıldı diyor. Ve kurallara ve formata baktığımızda 1934 bugünkü futbol izleyicisine biraz acayip görülebilir. Neden? Çünkü birkaç tane madde var. İşte final aşaması tamamen tek maçlı eleme sistemiyle oynanıyor. Grup yok. Hata payı da yok bu durumda.
2: Aynen.
1: Ve çok acayip bir şey geliyor. Hazır mısınız? Dinleyeceğimiz hazır mı? Beraberlik halinde ne olabilir? Yani berabere kaldınız. Yani puan desen değil, şu değil. Berabere kalınca maç tekrar oynanıyor. Ya sıfır, yani oynanmadın sayıyor seni.
2: Evet.
1: Tekrar yenene kadar. Hani şeyi falan mesela olmamış. Hani şu anda nasıl bir uzatma var, işte bir 15 dakika uzatma, ikinci uzatma dakikası, sonra işte altın goldür veya penaltılara gider vesaire. Ama o zaman bunu hiç görmüyor. Hayda, baştan bir 90 dakika olmuş. Yazık, çok yorulmuşlardır.
2: Çok yazık. İşte her Dünya Kupası bir önceki Dünya Kupası ders niteliğinde,
1: evet,
2: oluyor.
1: Çok doğru.
2: Ama tabii uzun sürüyor bu kuralları değiştirmek. Yani 37 yıl boyunca sakatlanan oyuncuyu değiştirmemek nedir ya? Ya bunda niye ısrar ettiniz bu kadar? Hani bir kişinin aklına gelmez mi ya? 37 yıl, hadi 10 yılı anlarım, yani 15 yılı anlarım da 37 yıl be kardeşim ya. Hani kimin aklına geldi, ona da geliriz yani ilerideki programlarda.
1: Vur kır parçala, bu maçı kazanlar buralardan çıktı demek ki. Biz
2: tabii biraz anlıyoruz. Şey tabii şöyle, İtalya'daki durum şimdi tabii 38'i anlatırken değiniriz muhtemelen ama 34'teki İtalya Dünya Kupası'nda o Benito Mussolini'nin işte, hı hı, mesela faşist selamları verilecek,
1: tabii, tabii,
2: hakemler üzerinde
1: falan
2: baskısı. Hı hı. İşte İspanya ile yaptığı maçta mesela, hani İspanya tarihi bunu hala kendisine maçı bizden çaldılar
1: tabii,
2: diye
1: tabii.
2: Geçiyor. Ve çünkü şöyle, yani kaleciye faul yapılan bir gol veriliyor, evet, faul yapılmasına rağmen. Yani İspanya, İtalya lehine çok fazla düdük, hı hı, çalındığı, bunlar o tarihlerde sürekli yazılıyor, çiziliyor, hı hı, ve bunda da bu Mussolini'nin, Benito Mussolini'nin ciddi etkisi olduğu söyleniyor da değil sadece.
1: UEFA'nın ilgili yazısında bile ev sahibinin lehine görülen tartışmalı hakem kararları var diye bir not düşülmüş. Yani UEFA'nın resmi sitesinde bile var. Hani maç çalındı tamam demeyelim ama resmi kaynaklara baktığınız zaman da bunu görüyorsunuz. Tartışmalı hakem hataları hep varmış.
2: hep varmış ama işte.
1: Ama bunun sebebi belli.
2: Bunun sebebi çok net belli. Ama orada ilginç olan şey şu, benzerlik şu hala. Bak kaç yıl geçmiş arada. Tabii ki bir faşist şeyle karşılaştırmıyorum. Yok, ama orada da bir siyasi irade var. Öyle ya da böyle.
1: Siyasi yapı var.
2: Yani bir şekilde. O yüzden hani müdahale etmiş ve böyle. Şimdi İtalya'daki yani dünya atmosferi artık yavaş yavaş o İkinci Dünya Savaşı'na giden de bir süreç ciddi şekilde yaşanıyor. Bu hissediliyor da. Dünya Kupası'nda da hissediliyor artık yavaş yavaş. 1934 Dünya Kupası'nın hani böyle ilginç senin notlarda okuduğunda aklında kalan ilginç bilgileri.
1: Geçelim
2: mi? Daha eklemek istediğin var mı senin?
1: Yok hayır, bunları zaten şimdi uzun uzun anlatırız. Kısa kısa uzunları kısa kısa anlatırız.
2: O zaman sende.
1: O zaman 1934'e dair bilgilere baktığımızda hani başından beri söylediğimiz Mussolini'nin propaganda aracına dönüşmüş durumdaydı. Maçlardan önce efendim İtalyan futbolcuların faşist selamı vermesi zorunluydu.
2: Diğer bilgi ben destekleyeyim. Yani Vincere o mu Morire, kazan ya da öl mesaj bu. Final maçı tabii, final maçından önce oyunculara Mussolini'den geldiği söylenen bu kısa mesaj. Yani böyle bir mesaj geldiği söyleniyor. Futbolcular üzerinde işte bu devasa bir baskı baskı yaratma ne demek yani? Ya kazanacağım ya da öleceğim yani. Tabii. Seçeneğine bakar mısın?
1: Tabii
2: yani.
1: Ki.
2: Nasıl oynarsın hani bu baskıdan başka bir şey?
1: Kalecinin kaleci kombi. Korkunç.
2: Maçtan sonra hayatımı kurtardım dediği söyleniyor. Yani bu rivayet odur ki böyle bir tablo var. Ve o dönemin aslında o faşist iktidarının futbola nasıl işte oradan dahi bir tarif yapılabilir yani. Kazan ya da öl.
1: Ve yine başında söylediğimiz gibi Uruguay'ın bir intikamı söz konusuydu. 1930'da ilk kupaya ev sahipliği yapıyor. Hem de kupayı kazanıyor. Ancak turnuvaya katılmayı reddediyor. Ve bu da şu şekilde tarihe geçiyor. Bir önceki şampiyonun ünvanını korumak için katılmadığı tek dünya kupası olarak da tarihe geçiyor. Uruguay küslük yaptığı için. Küslük yaptığı için diyoruz.
2: Tabii şimdi 30 olimpiyatların içindeyken geriye doğru dönsek 30 ilk dünya kupasını kazanıyor. Olimpiyatların içindeyken 26-22'yi de kazanıyor. Aslında ben biraz şeye benzettim bunu Uruguay'ı. Şimdi Uruguay'ın daha sonra da bir şampiyonu olacak ama Fenerbahçe'nin yıldız meselesine benzettim. Yani bakıldığında öyle değil mi?
1: Tabii.
2: Uruguay'ın aslında 2 değil 4 dünya şampiyonluğu var. Yazılması
1: sayılsa,
2: lazım.
1: Tabii.
2: Değil mi?
1: Olimpiyat
2: biraz o Fenerbahçe'nin
1: sayılsa,
2: yıldız şeyine
1: Fenerbahçe'nin de 59'un öncesine gidilse doğru. Yaramı deşti Nusreti Bey. Niye şimdi açtınız? Bunu bilemedim ki ben.
2: Peki. Ama benzer o yüzden yani.
1: Benziyor evet hani, ama bu açıdan hiç düşünmemişti.
2: Ama boşuna da küsmemiş yani şimdi. Var. O kadar çaba harcıyor. Ya paranızı ben veriyorum diyor ya.
1: Ceplerine
2: ya
1: para
2: gel
1: koymuş.
2: Hani ben paranızı veriyorum ki Uruguay yani. Hani aynen. Diğer bahsi geçen ülkeler ekonomik anlamda çok daha zenginler.
1: Ben ona da çok şaşırdım biliyor musun? Uruguay'ın kaynağına da şaşırdım ben burada açıkçası.
2: Yani stadyumlar falan yapıyorlar. O yüzden hani yani finansal anlamda ya da işin bürokratik anlamında bürokrasisinde evet Avrupalıların Avrupa'nın futbola kattığı kazanım vardır. Hı hı. Ama oyun anlamında sağ anlamında evet. Güney Amerika'nın katkısı gerçekten çok yatsınamaz çok yani. Gerçekten. Hatta bu noktaya gelmesi Güney Amerika'da hani bir yüzdeye vursak okuduğum tarihten içinden sadece çıkartırsam Güney Amerika biraz daha öne geçmiş oluyor. Çünkü gerçekten inanılmaz bir çaba harcıyorlar yani bunun için.
1: Şimdi
2: tarihi rekor var
1: rekor,
2: değil mi?
1: Evet.
2: Luis Monte 1930 finalinde Arjantin formasıyla oynamıştı. 1934'te ise vatandaşlığa geçirilerek İtalyan formasıyla sahaya çıkıyor. İki farklı ülke formasıyla iki dünya kupası finali oynayan tek futbolcudur.
1: Ya ve işte daha sonra Monti'nin bunun ardından gelen meşhur bir sözü var. Evet. Diyor ki 1930'da Arjantin'de kazanamazsam beni öldüreceklerini söylediler. 1934'te İtalya'da kazanamazsam kurşuna dizileceğimi söylediler. Monti yani.
2: Kaçarın yokmuş Monti.
1: Yok.
2: Gerçekten
1: ama
2: ya.
1: Ama kaçmış ikisinden de.
2: İkisinden de
1: kurtarmış gerçekten. Yani helal olsun.
2: Ama tarihe geçmek gerçekten budur yani hani. Bu arada hani ölümle ciddi bir baskı olmuş yani.
1: Tabii
2: yani. Yani hem orada final oyuna.
1: Gülüyoruz aslında ama hani.
2: Tabii ki.
1: Futbolcuların üzerindeki baskıyı düşünsenize.
2: Tabii Arjantin'de kazanamayınca öldür kaçmış. İtalya'da kazanmış yani İtalya'da böyle bir tabloyla. karşı karşıya kalmış. Biraz önce bahsetmiştim. İtalya-İspanya çeyrek finali futbol tarihin en sert maçlarından biri. O kadar bir sert maç ki bir bir berabere bitmiş ve o zaman penaltılar olmadığı için ertesi gün tekrar maç yapılmış evet. işte. Biraz önce sen de bahsettin yani.
1: Böyle oluyor.
2: Yenene kadar devam.
1: Ay çok fena. Sakatlıklar da yine çok fazla ön plandaydı. İlk maçta efendim İspanya'nın efsane kalecisi Ricardo Zamora dahil 7 oyuncu, İtalya'nın ise 2 oyuncusu sakatlanınca bir sonraki maçta oynayamıyorlar. Ve işte burada da hep İtalyanların sertliğine hakemlerin göz yumduğu da yıllarca söyleniyor bir şey.
2: Ve ona bir örnek de işte İtalyan o zaman Mussolini maçlardan önce hakemleri akşam yemeğinde ağırlıyor ve onlara tavsiyelerde bulunuyor.
1: Neden yapmışlar ki direkt kupayı verselermiş İtalya'ya?
2: Yani şimdi yok şimdi çok da hani İtalyan futbolcuların hakkını yemek istemiyorum yani.
1: O da
2: hani,
1: başka bir şey ama ona da gölge düşürüyor sonuçta bu. Yani o gerçek ortadaki başarıya da gölge düşürüyor. Yani hep söylenen
2: öyle.
1: Bir
2: maalesef
1: şey bu.
2: Öyle.
1: Ve işte bakın hakemlerden bir tanesi de İsveçli hakem Eklund. Yarı finalde İtalya'nın Avusturya'yı elediği maçta işte o İtalya lehine verdiği kararlarla büyük tepki çekiyor. Ama sonra ne oluyor? Final maçına da kendisi atanıyor. Yani yorumsuz.
2: Ya bir şey grup aşaması yok ya 1934 evet. Dünya Kupası'nda çok ilginç yani eleme usulü var. Ve hani mesela maçı bir maç oynuyorsun kaybediyorsun doğrudan gidiyorsun grup evet. falan yok. Çok yazık ya bu yüzden ya üzüldüm gerçekten buna yani Brezilya ve Arjantin'in o kadar yolu gemiyle geliyorlar o kadar yolu gelmişler. Tek maç oynamışlar yenilmişler ve tekrar geri gitmişler.
1: Ay
2: yani.
1: Çok yazık ya.
2: Ve biliyorsun hatta bunlar otelleri falan da önden hazırlamışlar tabii, ya tabii, o yüzden tabii. Oteldeki o şeyleri uçak biletlerini falan o zaman uçak yok tabii otel masraflarını tabii, falan tabii. İtalya'ya şey yapmışlar hani onlar kalmış onların yerine hiç olmazsa paramızı kurtaralım gibi bir tablo söz konusu olmuş.
1: Peki ve Giuseppe Meazza İtalya'nın yıldızı Meazza turnuvanın en büyük figürüydü. İşte bugün Inter ve Milan'ın ortak kullandığı stadyumun adıdır. Dinleyiciler daha ziyade bu stadyumun adını San Siro olarak bilirler. Evet. Ama onun başında da Meazza, Giuseppe Meazza San Siro stadı olarak bilinir bu stad.
2: Son ilginç bilgiyi, şaşırtıcı bilgiyi, komik bilgiyi de ben vereyim. Avusturya Almanya üçüncülük maçı oynuyor. Sahaya çıktıkları da iki takım da beyaz formayla. Çıkıyor. Haliyle karışıklık olacak diye Avusturya'ya o zaman İtalya'daki Napoli. O zaman Napoli böyle çok yerel bir kulüp. Napoli'nin mavi formasını veriyorlar ve mavi formayla maça çıkıyor. Napoli şeyleri falan da var. Armaları
1: yani,
2: falan da var.
1: Ne kadar o imkansızlıklardan bahsettik i̇şte, de yani ne kadar imkansızlıklar içerisinde halen yapılmış olması da bir başarı aslında. Bir
2: tabii
1: başarı.
2: Ki o irade çok çok önemli. Hı-hı. O irade sayesinde bugün gerçekten o senin programın açılışında bahsettiğin milyarlarca insanın izlediği futbol turnuvalarını seyrediyoruz diyelim ve
1: 38'e gidelim. 1938'de efendim Fransa'dayız. 1938 Dünya Kupası da 4-19 Haziran 1938 tarihleri arasında Fransa'da oynanıyor. İtalya finalde Macaristan'ı 4-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oluyor. Aslında bir nevi 34'e de gönderme yapıyor burada
2: tabii,
1: İtalya.
2: Biz tek başına hani
1: biz de
2: hakemlerle
1: şimdi
2: söyledik
1: değil. Ya hani bakın diyor biz diyor kazandık diyor. Böylece kupayı da ard arda kazanan bir takım oluyor ilk kez. Ard arda kazanan bir takım oluyor. Hani bir nevi de aslında gönderme yapıyor.
2: Tabii resmi tarihe bakıldığında 30'dan alırsan evet ama ben orada hala Uruguaycıyım yani 22, 26, 30 yani.
1: Siz oradasınız.
2: Hala oradayım yani.
1: Bu arada burada şöyle de bir durum oluyor. İlk defa ev sahibi ülkede kazanamıyor. Şimdi bundan evet. öncekiler hep ev sahibi ülkeler kazanmıştı. 38'de Fransa'da oluyor ama tekrar İtalya'nın kazanması
2: Fransa'nın
1: da.
2: Fransa'nın ilk rekoru bu.
1: Yazık olmuş Fransa. Bu arada 1938'de tabii ki oynandığı zaman hiç kimse bilmiyor ama İkinci Dünya Savaşı patlamadan önce yapılan son Dünya Kupası
2: evet.
1: bu. İnsanlar bir sonraki Dünya Kupası için 4 sene değil 1950'ye kadar yani 12 sene beklemek zorunda kalacaktı ama tabii o zaman bunun yani fitilleri vardı
2: i̇şte
1: ama ayak farkında değildi.
2: Tabii ayak izleri de var mesela işte 1938'de Hitler Avusturya'yı işgal ediyor. O yüzden Avusturya kupaya katılamıyor. İspanya'da iç savaş var. Hı hı. O yüzden İspanya turnuvaya katılamıyor. Ama mesela bugünkü Endonezya, ben eski hı hı. o zaman Hint adaları evet. diye geçiyor ismi. Endonezya Dünya Kupası finallerine katılan ilk Asya takımı oluyor mesela. Hı hı. Küba çeyrek finale kalıyor. Brezilya turnuvadaki tek Güney Amerika temsilcisi olarak ve yıldızlaşan bir takım olarak da öne çıkıyor. Böyle ön bilgileri şimdilik verebilirim yani.
1: Turnuvanın formatına bakalım. 38 ve 34 gibi tamamen eleme usulü oynanıyor. Yine grup aşaması yok. Ve burada da ilk kez hem ev sahibi hem de son şampiyon otomatik katılım hakkı alıyor. Böyle de bir durum var.
2: 38'de bu kural artık
1: evet.
2: Belirlenmiş.
1: Ve bakın beraberlik halinde uzatma oynanıyor. Yani daha önceki iki Dünya Kupası'ndan bunu not almışlar. Futbolcular yoruluyor artık, buna bir hal çare bulalım demişler. Eşitlik bozulmazsa çünkü tekrar ediliyordu maç. Ve hemen baktığımızda da Küba, Romanya ve Almanya, İsviçre eşleşmeleri aynen tekrar maçı yapılıyordu. Şimdi artık uzatma oynanıyor. Şahane bir şey.
2: Ama uzatmada da sonuç alınmazsa
1: tekrar oynuyor.
2: Tekrar oynanıyor.
1: İşte orada onu gene orada gene oraya
2: yani
1: dönüyor.
2: Yani çözümü daha arayış içindeler ama çözümü bulamamışlar. En gollü maç hala Dünya Kupası tarihinde Polonya-Brezilya maçı. Brezilya 6-5 kazanıyor ve 11 gol hala en gollü maç olarak duruyor. Yani ben hatırlıyorum böyle 8-0'ları da hatırlıyorum. ama 11 gol atıldığını gerçekten yok yani.
1: Bunun sebebini de söyleyeceğim ben sonra. Offside falan o kadar değişik ki kurallar. Rahat rahat orası yol geçen anı gibi gidiyorlar. Şimdiki offside kuralları olmadığı için bu yıllarda hani şimdi az önce de mesela bahsettik 7-1 bitiyor, 6-0 bitiyor, 6-1 bitiyor. Hani bunlar bizim bir futbol karşılaşmasında çok sık gördüğümüz evet. rakamlar değil. Ama işte bunlar bu kurallardan kaynaklanıyor. Futbolcun yok çıkıyor, 10 kişi devam ediyorsun veya işte offside ile ilgili kuralları az sonra açıklayacağız. Hani dolayısıyla böyle olduğu zaman bol goller, bol bol goller geliyor.
2: Şöyle
1: bisiklet vuruşu vardı, siz onu anlatacaktınız.
2: Bisiklet vuruşunu, bisiklet
1: Leonidas.
2: Vuruşunu sen onu sen anlat,
1: anlatayım.
2: Ben diğer başlığa geçeyim.
1: Tamam, FIFA'nın teknik tarih anlatısına göre anlatıyorum. Leonidas bisiklet vuruşunu dünya sahnesinde meşrulaştıran bir oyuncu olarak anılıyor. 12 Haziran 1938'de Çekoslovakya'ya karşı yaptığı akrobatik vuruş bu hareketin en ünlü ve erken örneklerinden biri sayılıyor. Yarı finalde sakatlığı sebebiyle oynayamıyor. Bu Brezilya açısından da büyük bir kırılmaydı ama maalesef oynayamıyor. Ama bu hareketiyle, bu bisiklet vuruşuyla da dünya tarihinde tek diyebiliriz Leonidas.
2: Şimdi ben şeyi söyleyeceğim Selim. Fark ettiysen mesela Avrupa'daki dünya kupalarına Güney Amerikalılar yoğun bir şekilde katılıyorlar. Yani Uruguay dışında Küba'ya, Küba çeyrek finale kalıyor yani.
1: Evet.
2: Ve hani bu anlamda hani futbolu o anlamda çok destekliyor. Avrupa'dan işte aynı tavrı görmüyoruz. Bir, şimdi süremiz de azalıyor. Biraz hızlanalım mı?
1: Hızlanalım.
2: Mesela bu yarı finalin unutulmaz anlarından biri. Bu Giuseppe Meazza'nın penaltısı. FIFA'nın özel yazısında da
1: yani bu penaltı ne vuruşuyla
2: şortu neredeyse
1: değil.
2: Şortu neredeyse düşerken attığı gol. Yani evet. Tuhaf bir sahne oluyor ve tarihe geçiyor. Finalde Paris seyircisi bu arada. Fransa Mussolini rejimini ve İtalyan oyuncuları faşist selamı veriyorlar hala. Hı hı. Tepki gösteriyorlar ve Macaristan'ı destekliyorlar o yüzden. Ama buna rağmen İtalya 4-2 yeniliyor. Diyelim 38 Haydi. Dünya Kupası'nda Fransa'da böyle senin gözünden kaçmayan, ya şu bilgi çok enteresan dediğin bilgiler sıralasak da ne dersin, sıralasak diye.
1: Şimdi bir tane böyle çok da böyle hoş olmayacak bir şey bu ama Avusturya'nın kayboluşu diyebiliriz. Avusturya turnuvaya katılmaya hak kazanmıştı ancak turnuvadan kısa bir süre önce Nazi Almanyası tarafından ilhak edildi. Bu sebepten de Avusturya takımı turnuvadan çekilmek zorunda kaldı.
2: Hemen oradan gene devam edeyim ben de. Almanlar dönemin en iyi takımlarından biri olan Avusturya'yı, en iyi oyuncularını kendi takımlarına oynamaya zorluyorlar bayağı bir. Ancak iki farklı futbol kültürü uyuşmuyor. İkisi farklı disiplinler haliyle ve favori gösterilen bu karma Almanya ilk turda daha İsviçre'ye elenerek büyük bir şok yaşıyorlar. Beklenti büyükmüş.
1: Ve Matthias var. Matthias da onun onuru olarak geçen bir şey bu. Matthias Sindler. Futbolun Mozart'ı evet. lakaplı Avustralyalı bir yıldız kendisi ve kendisi Nazi forması giymeyi reddediyor. Ve daha vahimi, bu reddedişten kısa bir süre sonra evinde ölü olarak bulunuyor. Resmi kayıtlara baktığınız zaman bir gaz zehirlenmesi diye geçse de bu ölüm hala şaibeli, hala gizemli diyebiliriz.
2: Yani öyle de görülüyor maalesef. O dönemin tarihi koşullarını da düşündüğümüzde şaibeli denmesi çok normal. İtalya'nın çeyrek finalde Fransa'yla oynuyor ve faşizm selamı zaten veriyorlar ve faşizmin simgesi olan siyah formayla sahaya çıkıyorlar. Bu da orada binlerce Fransız ve İtalyan mültecilerin ıslıklı protestolarına sebep oluyor. Yani protesto kültürü stadyumlarda var, olmaya da devam ediyor. O dönemlerde de var.
1: Şimdi İtalya teknik direktörü Pozzo, Vittorio Pozzo'nun da bitmeyen bir inadı var. Nedir efendim? Oyuncularına faşist selamını daha uzun süre verdiriyor. Şimdi İtalya'da Dünya Kupası olduğu zaman tamam bunu gördük, alıştık, Mussolini'den korktu vesaire dedik. Ancak burada da bu Dünya Kupası'nda da yine bu selamı vermeslerini istiyor futbolcularının. Ama bu arada Pozzo'nun ayrı bir durumu da var. Üst üste iki Dünya Kupası kazanan ilk ve tek teknik direktör olarak da tarihe geçiyor.
2: Çok iyiymiş. Şimdi 38-34'ü anlatırken, dünyadaki faşist rejimlerden de bahsederken haliyle biraz o tempoyu aslında futbolun, futbol hissini biraz bizden alıyorlar değil mi?
1: Evet.
2: Şimdi ben o futbol hissini tekrar yükleyecek bir bilgiyle devam edeceğim. Polonya ile oynanan, biraz önce bahsettik, 6-5 biten efsane maç. Bu Brezilya'nın Leonidas. Sahanın çamur deryasına dönmesi nedeniyle ayakkabısı parçalanıyor bunun. Ve bir süre çıplak ayakla, yalın ayakla oynuyor. Ve bu haldeyken gol atıyor yalın ayakla. Hakem kural gereği ancak fark edince hani ayakkabını giy diyor. Ama Dünya Kupası tarihinde yalın ayak oynanıp çıplak ayakla gol atılan ilk maç ve son maç herhalde bu.
1: Ama işte hep derler ya, Brezilya sahillerine küçük çocuklara baktığınızda hep çıplak ayaklı top oynayan çocukları görürsünüz. O yüzden ayaklarına inanılmaz hakim Brezilyalı futbolcular. İşte bu buradan geliyor ve işte bak burada da Dünya Kupası'nda da herhalde onun verdiği rahatlıkla
2: meyvesini yemiş.
1: Aynen öyle, ayakkabısız golünü de atmış. Şimdi az önce programın en başında söylemiştik, erken rezervasyon hatası var efendim. Bakın bu da çok ilginç. Brezilya yarı finalde İtalya ile karşılaşmadan önce çok özgüvenli, çok emin kendisinden kazanacağından ve ne yapıyor? Finalin oynanacağı Paris'e giden uçağın tüm biletlerini satın alıyor. İtalya hocası da böyle, Pozzo bunu duyduğu zaman oyuncularını kamçılamak için bunu oyuncularına anlatıyor. Böyle böyle böyle diyor. Ne oluyor? Maç sonunda İtalya kazanıyor ve Brezilya o biletleri İtalyanlara satmak zorunda kalıyor.
2: Bak şimdi ben sana bir savaştan mı yoksa bir futbol maçından mı bahsedeceğimi sonunda sen söyle. Çeyrek final maçı, Brezilya Çekoslovakya maçı, tam böyle bir meydan savaşı kıvamında. Ama şimdi 3 oyuncu oyundan atılıyor maçta. Çekoslovakya'nın yıldızı Planika'nın kolu kırılıyor. Necetli'nin bacağı kırılıyor. Maç o kadar sert ki hastaneye giden oyuncu sayısı maçı bitirenden daha fazla.
1: Meydan savaşı olmuş, hakikaten öyle olmuş ve bu kupada bir de yine tarihe geçen bir başka bir şey var ki, Dünya Kupası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk futbolcu da İsviçreli Lötscher olmuş. Ernest Lötscher'di. Ya o da kötü bir şekilde tarihe geçmiş ama tarihte var mısın? Varım. Ne yaptım? Kendi kaleme gol attım.
2: Evet, 38 Dünya Kupası da böyle. Ondan sonra savaş dönemi giriyor ve 12 yıl boyunca Dünya Kupası düzenlenemiyor. Tekrar 1946'da FIFA işte bir toplantı yapıyor 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Bu arada ilginç bir bilgi verelim. Hani burayı biraz hızlı geçiyorum. İngiltere geliyor. Yani 20 yıl aradan sonra İngiltere geliyor. Diyor ki benim dememle olmuyormuş bu iş diyor. Geliyor. 46'da ilk hani yapmayı da planlıyorlar bu arada.
1: Evet evet.
2: Yani hani yapalım mı ama yoksa 50'de yapıp daha mı güçlü gelelim diye bir FIFA'nın böyle bir tartışması var. Evet. Ve FIFA aslında bu anlamda daha da kurumsallaştığı izlenimi yavaş yavaş İngiltere'nin gelmesi, diğer ülkeler vesaire ve Brezilya'da yapılın. Senin bu konuyla ilgili ekleyeceğin varsa lütfen
1: yok,
2: ekle.
1: Hayır, ben...
2: Brezilya'da, aynen, Brezilya'da yapılma kararı alıyor. Burayı dinleyicilerimiz iyi dinlesinler. Çünkü Türkiye'de artık sahneye çıkamıyor.
1: Alkışlayacaktım tam.
2: Ama çıkamıyor. Tam çıkacakken, tam çıkamıyor.
1: Çıkacakken çıkamıyor.
2: 1950 Dünya Kupası Brezilya.
1: Efendim 24 Haziran 16 Temmuz 1950 tarihleri arasında Brezilya'da oynandı. Az önce de söylediğimiz gibi 12 yıllık aradan sonra Dünya Kupası'nın geri dönüşüydü. FIFA'nın tarih anlatımına göre 1950 yalnızca futbolun yeniden başlaması değil, kurumun da yeni bir evreye geçişiydi. Nitekim 27. FIFA Kongresi de yine aynı yıl Rio de Janeiro'da yapıldı ve FIFA tarihinde Avrupa dışındaki ilk kongre olmasıyla da dikkatleri çekiyor. Yani 1950 kupası sadece sahadaki dönüş değil, futbol yönetiminin coğrafi olarak da genişlediği bir dönüm noktasıydı. 1950 Dünya Kupası
2: formatın ilginçliği.
1: Böyle bir yani nasıl
2: ilk
1: söylenir
2: ve tek
1: bu?
2: Bir
1: yani,
2: kere olmuş. 1950 Dünya Kupası tarihinde tek finalsiz kupadır. Final yok.
1: 12 sene bekle, 12 sene olmasın.
2: Bak yine tabii ki ve 12 ve sonunda hani final yok.
1: Yok.
2: Ve yine 13 takımla oynanıyor. Hı-hı. Brezilya'da olduğu için. Hı-hı. Artık koşullar biraz iyileşsin evet. be. Ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın Hı-hı. durumu. Ve haliyle gruplar kuruluyor. Takım Hı-hı. sayısı az olduğu için. Hani final turuna kalan 4 takım. Brezilya, Uruguay, İspanya ve İsveç. Bunlar da hani grup maçı oynuyorlar ama o grup maçı aynı zamanda final maçı da gibi oluyor. Gibi oluyor. O yüzden final yok. Yani teknik anlamda bir final bir şey maçı bir final maçı yok. Grup son maçı var. Teknik anlamda durum böyle.
1: Ve işte yine o kupaya damga vuran önemli başlıklardan bir tanesi yine az önce aktardık. İngiltere'nin ben de artık Dünya Kupası sahnesinde varım demesiydi. İngiltere 1946 yılında önce FIFA'ya dönüyor, sonra da 1950'de Dünya Kupası toprağına ayak basıyor efendim. Ama burada tabii daha çarpıcı bir şey var. Bu ilk katılım turnuvanın en büyük sürprizlerinden biriyle lekelendi diyebiliriz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'yi 1-0 yeniyor.
2: Evet.
1: FIFA'nın bu maça adadığı yazı, bakın aynen FIFA'nın aktardığını söyleyeceğim. İngiliz basınının sonucu önce yanlış basım sandığını ve bazı gazetelerin skoru 10-1 İngiltere lehine yazdığını anlatıyor. 1-0'lık biten maç 10-1 İngiltere lehine yazdığını anlatıyor.
2: İngiliz,
1: bir
2: İngiliz küstahlığını hala görüyorsun değil mi yani?
1: Ya, yani. Hata mıdır sizce bu?
2: Hata değil ama hala gelmişler ama hala hani yani son sözü biz söylüyoruz diyorlar ama şey değil yani. Son detaylı arkadaşlar bize sürenin azaldığını söylüyorlar. Son ne kadar süremiz kaldı arkadaşlar?
1: Evet, bir son 5 dakika, 4 dakika içerisindeyiz hatta.
2: Son 5 dakikada biz son 1 dakikamız var. Ama 1950'yi bitirmemiz gerekiyor.
1: Bitirmemiz gerekiyor.
2: 1950'yi bitirelim biz.
1: Direkt ekstra bilgilere aktaralım.
2: Ekstra bilgilere geçelim. Ekstra bilgilere geçelim.
1: Haydi bakalım.
2: Hızlı bir senden bir benden gidelim.
1: Tamam, o zaman sessizliğin sesiyle başlayacağım. Ben Brezilya ile Uruguay arasında final maçı oynandı. Az önce aktarmıştık, grup maçıydı ama final niteliği kazandı. Efendim bu maçı yaklaşık 200 bin kişi izledi. Bakın rakamı duyuyorsunuz. 200 bin kişi izledi. Brezilya'ya beraberlik yetiyordu ama Uruguay 2-1 kazandığında stadyumda müthiş bir sessizlik oldu ve FIFA Başkanı'nın Rime'de hatıralarında o sessizlik tüylerimi ürpertti demişti. 200 bin kişinin olduğu bir yerin sessiz olmasını düşünebiliyor musunuz?
2: Ve tarih en hala şeydi bu arada, yani en kalabalık izlenen maç. Müebbet hapis cezası. Brezilya kalecisi Barbosa yediği hatalı gol yüzünden 50 yıl boyunca halk tarafından affetmiyor. Barbosa diyor ki Brezilya'da en ağır suçun cezası 30 yıldır. Ben bir gol yüzünden 50 yıl hapis yattım diye sözleri de tarihe geçiyor.
1: Tarihe
2: bu anlamda.
1: Geçiyor. Ve işte Brezilya forması deyince aklınıza ne geliyor? Muhteşem renkleri geliyor değil
2: tabii
1: mi?
2: Ki.
1: Sarı yeşil klasik. Şimdi nasıl gelmiş oraya? Beyaz formanın laneti diyeceğiz. Brezilya o güne kadar aslında beyaz bir forma giyiyor. Hı hı. Ancak bu aldıkları mağlubiyet o kadar uğursuzluk olarak kabul ediyor ki ve beyaz forma terk ediliyor. İşte bugün giydiğimiz sarı yeşil formalarda bir yarışma sonucu tasarlanıyor.
2: Gerçek mi bahane mi? Yani ya. Şöyle başlık var. Diyor Hindistan turnuvaya davet edilmişti ancak çekildiler. Yıllarca bu nasıl anlatılmış biliyor musun?
1: Nedir?
2: Hindistan demiş ki FIFA'nın çıplak ayakla oynamaya izin vermemesi nedeniyle Hindistan'ın çekildiği iddia edilmiş ama işin aslı şu, Hindistan Federasyonu o dönemde olimpiyatları daha önemli görüyor.
1: Hmm.
2: Ve Brezilya'ya gidiş maliyetinden kaçınıyor. O yüzden böyle bir durum ortaya çıkıyor.
1: Ve yine program başında futbolculardan bahsetmiştik mesleklerinde. Mesela ABD takımında işte futbolun mucidi İngiltere'de Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. Çok kibirlilerdi demiştik. Karşılarında ise amatörlerden kurulu bir ABD takımı vardı ve işte bu takımda cenaze arabası şoförü mü dersiniz, bulaşıkçı mı dersiniz, öğrenci mi dersiniz? İşte onlardan oluşan bir ABD takımı vardı ve ABD bu maçı 1-0 kazanıyor.
2: Sen biraz önce bahsettin yazım hatası sanıldı diye. Onu şöyle ben hemen özetlemeye çalışayım. İngiltere'de gazeteler skoru telgrafla aldıklarında bunun bir yazım hatası olduğunu düşünüyorlar ve İngiltere 10 ABD 1 veya İngiltere 10 ABD 0 gazeteleri basıyorlar. Gerçek anlaşıldığında bu bir utanç vesilesi oluyor. İngiltere yenildiğini kabul etmiyor.
1: Şimdi size bir şey anlatacağım ama
2: son bir dakikamız kaldı değil mi?
1: Zihninizde ne canlanacak? FIFA Başkan Yardımcısı İtalyan Doktor Barassi Dünya Kupası'nı savaş boyunca Nazilerden korumak için yatağının altındaki bir ayakkabı kutusunda sakladı. Kupa sağ salim Brezilya'ya ulaşmış ama demek ki ayakkabı kutusunda bir şeyler saklamak çok eski yıllardan gelen bir şeymiş.
2: Hadi ya, bak çok ilginçmiş. Neyse, sen diğer başlığını da ver istersen, ondan sonra final yapalım.
1: Veda'yı yapalım. İtalya'nın gemi yolculuğu da şöyleydi efendim. 49'da yaşanan Superga uçak kazasında neredeyse tüm iskeletini kaybeden İtalya milli takımı uçuş korkusu nedeniyle Brezilya'ya gemiyle gittiler. Ancak yolculuk boyunca da hiç antrenman yapmadıkları için kupada bir varlık gösteremediler diyelim ve biz ayrılan süreyi aştık da kupanın aştık. İzini sürüyoruz ama bu burada
2: 1950'ye
1: bitmedi.
2: 1950'ye kadar geldik kupanın izinde. 1950 sonrasını da ilginç anları da vermeye devam edeceğiz diyelim. Şimdilik

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bayramda trafik yoğun, kurallar hayati. Şerit değiştirirken sinyal verin, aynaları kontrol edin. Güvenli sürüş, mutlu bir bayramın anahtarıdır. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler.
2: 1930'da başlayan bir tutku.
3: Kuzey Kore.
4: Evet canım.
3: İtalya'yı 1-0 yenerek herkesi şok ettiriyor.
5: FIFA'ya göre turnuva tarihinin ilk maskotu.
2: 96 yıllık bir destan.
4: Onun çalınması çok acayip değil mi? Kupa çalınıyor.
3: Çalınması acayip, bulunması da acayip.
5: Tarihinde ilk ve tek dünya şampiyonluğunu alıyor.
2: Kupanın izi gözlerinizin önünde.
3: İlk Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan oyuncu.
5: Tüm bu olaylarda sarı kart, kırmızı kart uygulamasının zeminini hazırlıyor efendim.
2: Futbolun en derin sırları.
5: Pele'yi sakatlamak için her yolu denediler.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
6: Fethi Yılmaz'la yazı yorum kısa bir aranın ardından kendi gün ve saatinde sizlerle olmaya devam edecek.
7: AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, şaka yapmıyorum, altını çizerek söyleyeyim, yani bu kendi ifadesidir. Aynen şöyle dedi: en ucuz enerji elbette kullanmadığımız enerjidir.
8: Nurlu ufuklar bizi bekliyor.
7: Tüketicilerin özgür tercihlerine tam saygı duyarken talebi azaltmalıyız, böyle diyor. Avrupalılara araç kullanmamalarını, evde oturmalarını ama evde de ısınma aydınlanmayı unutmalarını tavsiye ediyor.
9: Abi efendim.
7: Kim? Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı.
1: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı, bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın

1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupa'nın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupa'nın izi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuza hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasında kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Ve işte hazırsanız hikaye kaldığı yerden devam ediyor. 1954'e gidiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız 1954'e. Bir de açılışta bir şarkıyla başladık değil mi? O şarkının sırrını, o şarkının ne anlama geldiğini de programın sonunda sen mi söyleyeceksin?
0: Fark etmez.
1: Sen söylersin.
0: Tamam. Aktaracağız. O müzik de böyle alttan alttan olsun, böyle çok da keyifli bir müzik. Şimdi 1954 İsviçre ile başlayacağız, evet. Ama geçen programda 1950'yi bitirmiştik. Şimdi 1954 deyince herkes diyor ki işte Türkiye'nin katıldığı
1: ilk
0: şahane ilk. Ama aslında ilk değil. Aslında 1950'de bizim böyle bir hakkımız vardı.
1: Evet.
0: Biz aslında 1950 Dünya Kupası'nda elemeleri geçip hak kazandık. Ancak o Dünya Kupası Brezilya'da olduğu için ve Türkiye maddi imkansızlıklar sebebiyle maalesef gidemiyor.
1: Ve 1950'de Suriye'yi biz 7-0 yendik. Böyle bir hak kazandık dediğin gibi. Tabii tarih yazılırken hep hani 2002 Dünya Kupası hep şöyle anlatılırdı ya. Yani işte 50 yıl sonra tekrar, yaklaşık 50 yıl sonra tekrar gidiyoruz diye. Çünkü 54 baz alınır ama 50 yılında gerçekten katılmaya hak kazandığımız ama o dönemde TFF yönetimi maddi imkansızlıklar nedeniyle senin de dediğin gibi biz Dünya Kupası'na gidemedik. O kupaya gidemedik. Diyelim 54 İsviçre ile başlayalım.
0: Başlayalım o zaman. Efendim 1954 Dünya Kupası 16 Haziran 4 Temmuz 1954 yılları arasında İsviçre'de oynanıyor ve finaline baktığımızda Batı Almanya o zamanın favorisi gösterilen Macaristan'ı 3-2 ile yenerek ilk kez dünya şampiyonu oluyor. Ben buradayım diyor.
1: Yani Macaristan da gerçekten favori olmayı da hak ediyor,
0: evet.
1: Bu arada. Bahsedeceğiz. Aynı finalde 3-2 yenildiği Batı Almanya'yı elemelerde 8-3 ya. Yeniyor çünkü.
0: Evet.
1: Sadece Batı Almanya'yı da değil yani, evet. İtalya'yı da yeniyor. Hani gerçekten beklenti o yönde ama FIFA'nın verilerine göre turnuvanın maç başına gol ortalaması 5.38. Yani hala Dünya Kupası'nda, Dünya Kupası tarihinin en gollü organizasyonu olarak 1954 İsviçre damgasını vurmuş durumda.
0: Evet, turnuvanın formatından biraz bahsedelim. Bugünün gözüyle aslında en tuhaf kabul edilen format bu. 16 takım var, 4 gruba ayrılıyor ama aynı gruptaki bütün takımlar birbirleriyle oynamıyorlar.
1: Evet.
0: İki seri başı takım yalnızca iki seri başı olmayan takımla karşılaşıyor. Yani nasıl anlatabiliriz bunu? Klasik lig usulü. Değil yani, lig usulü bir grup aşaması yok. Hani bizim bildiğimiz tarzda bir şey yoktu. O yüzden 1954 için hatta hep böyle sıra dışı kelimesi
1: sıra
0: de bu
1: dışı,
0: yüzden kullanılır yani.
1: Biz de hep hani aslında bu anlatımlarda bizi dinleyen dinleyiciler de şunu göreceklerdir muhakkak. Yıl yıl, her 4 yılda bir aslında ufak ufak
0: yenilikler
1: hani ete
0: geliyor.
1: Kemiğe büründüğü görülüyor. Daha bakın hala oyuncu değişikliğini falan konuşmuyorsa
0: evet.
1: Daha oraya gelemedik biz.
0: Daha onu başaramadık. Daha,
1: ve daha da var ona bu arada.
0: Var.
1: Daha da var. Ya Macaristan'la ilgili şeyi de söyleyeyim. Biraz önce Batı Almanya'yı 8-3 yani finalde yenildiği Batı Almanya'yı elemelerde 8-3. Güney Kore'yi de 9-0. Biraz az gol atın bari.
0: Evet, yani. Yani. O yüzden hani, de en gollü.
1: Aynen öyle. En gollü turnuva olarak tarihe geçmiş. Ortalama 5.38. olarak görülüyor tabii. Oyun kalitesi de çok iyi bu arada Macaristan'ın. Yani
0: evet.
1: O döneme gerçekten damgasını vurmuş. O yıla, o Dünya Kupası'na damgasını vurmuş bir takım,
0: evet, Puşkas
1: Macaristan.
0: Zaten Puşkas demek bile yeterli zannedersem, turnuvanın en büyük yıldızlarından biri. Bugün bile hala adına sezonun en güzel golünün verildiği bir ödül töreni var biliyorsunuz. Puşkas var, en çok göze batan isimlerden. Kocis var, o da yine 11 golle bu turnuvanın kralı olmuş efendim. Dolayısıyla 1954'te Macaristan hem en çok gol atan takım oluyor ama işte şampiyon olamıyor. Hani buradan da şey çıkıyor, hani her zaman en iyi olmak şampiyonluğu getirmiyor.
1: Ama tabii şunu da söylemek lazım. Yani neden favori gösteriliyordu? Hani mesela şampiyon olan Batı Almanya'yı daha önce söyledik. 8-3
0: evet.
1: Yeniyor. Çeyrek finalde Brezilya'yı yeniyor. 4-2.
0: Evet.
1: Uruguay yarı finalde yeniyor. Bunlar sürekli hani şampiyonada olan ve kazanan. Belki Uruguay'da 4-2 yeniyor. Yayın,
0: hani belki biraz önce dedik ya hani eleme usulü farklıydı işte klasiklik usulü değildi evet. diye. Belki o şekilde olsaydı ona göre finaldeydi ve belki de kazanmıştı.
1: Ki finalde de 2-0 öne geçiyor.
0: Bir de.
1: Yani 2-0 öne geçiyor. Hani kupayı gerçekten hani bazen şey olur ya yani. Hak eden ülkedir diye söylenir. Öyle düşünüldüğünde gerçekten Macaristan 54'de her ne kadar Batı Almanya kazansa da Macaristan ciddi şekilde hak etmiş bunu. Hakkını da vermiş daha önceki şampiyonları yenerek.
0: Evet kesinlikle. Bu arada yine Dünya Kupası tarihinin en gollü karşılaşması da bu yıl oynanıyor efendim. Avusturya ile İsviçre arasındaki çeyrek final maçında 7-5 bitiyor. 12 tane gol var.
1: Evet.
0: Daha üstüne de kolay kolay bence daha da çıkmaz hayatta böyle bir şey.
1: Yani farklı çıkmaz. Ben bir hatırlıyorum 8-0 Suudi Arabistan'ın yenildiğini ama kendim hatırlıyorum. Yani daha geriye dönemiyorum da.
0: Yani.
1: Ama zaten o yüzden gol ortalamasının çok yüksek olduğu bir Dünya Kupası olarak tarihe geçmiş bu.
0: Ama başka şeylerle de geçiyor işte tarihe sadece gollerle de geçmiyor.
1: Geçelim mi?
0: Vallahi fena şeyler var bu.
1: Ekstra bilgiler.
0: Yok ekstra bilgiden önce bir karanlık ve sert tarafından da çok az bahsetmek
1: tabii
0: istiyorum.
1: Tabii.
0: Macaristan Brezilya çeyrek finali 4-2 Macaristan maçı kazanıyor ama ciddi anlamda kavga görüntüleriyle de halen de bu konuşulan maçlardan bir tanesidir bu. Ciddi itiş kakışlar, saha dışı kavga görüntüleri FIFA'nın sayfalarına girdiğinizde hala bu maçtan son derece sert diye bahsedilir. Bern Savaşı, Bern Muharebesi.
1: Evet böyle ya bu tip böyle maçlarda daha sonraki Dünya Kupalarında da göreceğiz, dinleyiciler görecekler. O zaman da böyle. Hani bizim çok işte şiddetli geçti ya da sert geçti dediğimiz maçlar o gün için çok rutin aslında. Hani şimdi biz sert geçti derken hani dinleyiciler şunu yani kol kırılma, bacak kırılma,
0: tabii,
1: burun kırılma.
0: Tabii bayağı hastanelik hepsi.
1: ve oyundan da çıkamıyorsun kolay kolay yani.
0: Öyle
1: bir tablo da var. O yüzden hani sert geçti ifadesini bugün için değil efendim. 1950'ler, 60'lar ve 70'ler için kullandığımızda bu başka bir anlam ifade ediyor.
0: Kırık geçti, kırıcı geçti. Ne denir buna bu? Yani bayağı bir kötü bir şey geçti ama ne denir bilemedim ben de. Şimdi o zaman ekstra bilgilere geçelim mi? Mesela burada ilk olarak şimdi çok fazla kişinin bilmediği detaylardan bir tanesi bu şimdi. 1950'de gidemedik demiştik. 54'te geldik
1: gitmedik.
0: Ama gidemedik.
1: Gitmedik. Biz gitmiyoruz ya. Biz
0: gidemedik
1: bizi.
0: Ama paramız yok.
1: Yani gidemedik deyince sanki yeni.
0: Ha yok gidemedik.
1: Gitmedik.
0: Hani.
1: Biz dedik ki para yok gitmiyoruz.
0: Evet. Şimdi 1954'de de çok kolay gelmedik yalnız. Burada tabii. Da böyle bir şey var efendim. Franco'nun şansı desem şimdi dinleyicilerimiz Franco ne diyecekler hemen aktaracağım. Efendim Türkiye elemelerde İspanya ile eşleşti. İlk maçı 4-1 kaybettik. İkinci maçı 1-0 kazandık. Ama o dönemde averaj kuralı yok. Yani 4 atta sen 5 atmak zorundasın falan.
1: Evet.
0: Senin sahanda benim sahamda böyle bir kural olmadığı için bir maç daha yapılıyor. Bu maçta 2-2 berabere bitiyor. Uzatmayı bilmedikleri için penaltı atışlarını bilmedikleri için veya altın gol kavramını bilmedikleri için ne yapacağız diyorlar. 14 yaşında bir İtalyan çocuk Franco. Onu çağırıyorlar. Bir yazı turu atılıyor ve Franco Türkiye diyor. Franco bize son derece şanslı geliyor ve işte biz o Franco'nun yazı turasıyla 1954'te varız.
1: Böyle düşününce ne kadar ilginç geliyor.
0: Çok acayip.
1: Yani mesela biz hani belki her yılda, her 4 yılda bir olan Dünya Kupası'na da katılamadığımız için haliyle bizim katıldığımız kupalar çok sınırlı. 54, 2002, 2026
0: evet.
1: olacak şimdi. Yani aralarda hani 2002, 2020 yıldan fazla, 30 yıldan fazla. O yüzden bizim tarihimizde çok önemli
0: evet.
1: sürekli andığımız bir Dünya Kupası'na katılım tarihini biz yazı turayla.
0: Gerçekten ben bu araç...
1: Tabii hakkımız da var tabii. Yok değil İspanya'yı yenmişiz yani
0: var.
1: Az buz bir şey değil ama...
0: Değil ama yani aslında hani 4-1'e 1-0 yenmişiz aslında. Şu anda olsa hiç...
1: Ya bugünün yöntemleriyle şimdi öyle düşünürsek o dönemde Dünya Kupası'nı kazanan geçen programda anlattığımız şimdi İtalya yani...
0: Tabii.
1: Başka bir bilgi vereyim yine Türkiye ile ilgili. Grupta Güney Kore'yi 7-0 yenerek o dönem için bayağı bir sükse yapmış bu durumda. Ve bu hala bizim Dünya Kupası tarihimizdeki en farklı galibiyetimiz. 7-0
0: daha
1: yani.
0: Daha da 7'de kimleri atacağız zaten.
1: Yani elemelerden falan bahsetmiyorum. Dünya Kupası'nda evet. olur. Bu arada Güney Kore, bak Güney Kore geliyor yani. Daha hani mesafe uzak yani. Ve Güney Amerika'daki ülkeler hep dahil oluyorlar fark ettiysen. Brezilya böyle hani önceler çok sessiz ama böyle 58'e gelince bambaşka bir atlayacak.
0: O anlatacağız şimdi.
1: Hani bu biraz da tutkuyla ilgili de bir şey. O görülüyor yani. Hani o dönemin işte Uruguay mesela geliyor. Hani Uruguay o dönemin koşullarında gelişmiş bir ekonomi, gelişmiş bir ülke falan değil. Ama futbol tutkusu onları getiriyor buraya.
0: Ve bu kupada bir de Puşkas'tan bahsetmiştik. Gerçekten Macaristan'ın en büyük golcü ismiydi ve onun sakatlığı da tabii ki maça damga vuran durumlardan bir tanesiydi. Finalde sahaya çıktı. Yine de o sakatlığına rağmen sahaya çıktı ama istediği kapasitede olmayınca da işte az önce de bahsettik zaten, Macaristan finalde Almanya'ya kaybetti.
1: Çeyrek finalde sağ dışı kavga bu da. Bayağı evet, hani kanlı.
0: Az önce bahsettiğimiz.
1: Biraz önce bahsetmiştin sen. Macaristan-Brezilya maçı.
0: Maç muharebesi.
1: Aynen. Maç içinde 3 oyuncu atılıyor. Maç sonunda her iki takımın futbolcuları, yöneticileri, teknik ekibi soyunma odası koridorlarında birbirine giriyorlar. Tam bir facia. Yani bizim bugün şey aklıma geldi. İsviçre ile oynadığımızda öyle bir olay olmuştu değil mi? Koştur o şeydi. İsviçre Türkiye maçında sonrasında. Tabii o dönemki
0: koridorda
1: tablo biraz daha farklı. Top falan atıyordu. O Emre'nin deparını hatırlıyorum ben. Gözümün önüne geliyor Emre Belezoğlu. Hep de öyle oldu futbolculuk hayatı maalesef. Bir de bu sen biraz önce bahsettin Puskas'tan. Tribünden inip Brezilyalı bir oyuncuya soda şişesi fırlattığı da artık, iddia ediliyor yani. Böyle bir durum var.
0: Ve bakın vidalı kramponlar şu anda biliyorsunuz tüm liglerde vidalı kramponlarla oynuyor. Futbolcular. Şimdi efendim final maçı Batı Almanya Macaristan arasında oynanıyor. Sağanakta bir yağmur var. Almanların başında Adi Dassler. Kimdir bu efendim? Hepimizin şu anda bildiği o meşhur markanın kurucusu.
1: Evet.
0: O markanın kurucusu. Zaten isminden de Adi Dassler deyince siz hangi markayı bahsettiğimi anlıyorsunuz.
1: Anlaşılıyor tabii ki ama kurucusu bu. Biz markayı söylemiyoruz.
0: Ha, biz marka, kurucusu bu. Efendim Alman takımı o güne kadar görülmemiş bir teknolojiyi sahaya taşıyorlar. Ne yapıyorlar? Ayakkabılarında, kramponlarında vidalar var ve bu yüzden de sahada, o çamurlu sahada kaymadan oynayabiliyorlar. Bu da büyük bir, yani aslında tabii. Bu da haksızlık.
1: Evet, bakıldığında.
0: Yani düşündüğün zaman haksızlık yani karşında. Bak Macaristan'ın yenilgisine şey ararken bu da sebeplerden bir tanesi diye düşünüyorum.
1: Çok doğru, ben. Çok doğru. Yani ama işte bir öncekinde yalın ayak oynayıp
0: gol atan da vardı. Gol atan o da doğru vardı. Söylüyorsun.
1: Bu arada hakem de ne yapıyor bilmiyorum. Yani sonradan fark etmiş de hani nasıl bir çamur deryasında oynuyorlarsa artık.
0: Aynen.
1: Çorap morap ne hale geldiyse, Brezilyalıydı o da. Böyle ilginç. O yüzden hani biz mesela değil mi bu tarihi araştırırken geriye dönüp baktığımızda da aslında ilginçlikler bakımından. Çünkü bugünkü profesyonel futbolda bunların hiçbirini görmüyoruz biz.
0: Evet.
1: Haliyle o ilk dönemleri, yani daha önce de konuştuğumuz o futbolun iskeletinin olduğu ve ete kemiğe bürünmeye başladığı o yıllar, evet, anlatımı daha keyifli geliyor.
0: Kesinlikle.
1: İlerledikçe o profesyonel futbola girince
0: tabii,
1: aslında
0: tabii.
1: Bir de şöyle, futbol daha izleyiciler için yapılan bir organizasyon. Yani bugün de öyle olduğu söyleniyor ama futbolcu rahatlığı diye bir şey yok mesela. Hani değil mi yani?
0: Tabii.
1: Mesela sürekli oynatıyorlar, işte berabere kalıyorlar, playoff şey oynatıyorlar, uzatmalara devam ediyorlar. Sonra beraberlik olunca tamam berabere kaldırız deniyor.
0: Tamam,
1: uzatma niye oynattın be adam? Bu adamlardan ne istiyorsun yani. O zaman? Yani hani madem işin sonunda gene beraberliği kabul edecekseniz. Çünkü neden hani izleyici daha çok keyif alsın, izleyici daha çok olsun ama futbolcu, hani bugünün futbolcuları biraz okuması lazım bu tarihi.
0: Evet.
1: Çünkü gerçekten
0: dinlesinler.
1: Dinlemeleri lazım çünkü şöyle, milyon milyon dolarlar alıyorlar, eurolar alıyorlar. Yani hani sefasını sürüyorlar. Biz biraz bunu da düşünebiliriz. Biz cefasını çekenleri anlatıyoruz aslında.
0: Doğru söylüyorsunuz.
1: Gerçekten cefa çektiler.
0: Futbolun i̇şte, cefa çekenleri.
1: Hemen ekstra bir bilgi. Alman kaptanı Fritz Walter. Sıcağı hiç sevmiyormuş Selin. Yağmurlu havalarda da inanılmaz iyi oynuyor. Hmm. Adam gerçekten hani yağmuru seviyor. Yağmur adamı. Hmm. Öyle diyeyim. Öyle ki hani Walter havası diyorlar.
0: Evet,
1: yağmur
0: evet,
1: yağdığında.
0: Evet, onu ben biliyorum.
1: Ve final maçında 2-0 geriye düştüklerinde yağmur yağıyor o final maçı sırasında.
0: Benim havalar diyor.
1: Tam benim havalar diyor. 3-2 oluyor maç.
0: Evet.
1: Macaristan 3-2 kaybediyor.
0: Evet, ve Macarların serisini de bitiriyorlar. Peki haydi 58'e geçelim mi? 58 beni çok heyecanlandırıyor.
1: 58.
0: 58 çok heyecanlandırıyor çünkü 1958, şimdi bütün bu okurken, bunların okumalarını yaparken, çalışmalarını yaparken benim için 1958 İsveç Dünya Kupası değil, Pele Dünya Kupası gibi bir şey oldu.
1: Evet.
0: Yani Pele'nin merhaba dediği, kendini gösterdiği ve bu genç yaşta bütün dünyayı, yani sadece kendi ülkesinin değil bütün dünyanın bir futbol ekolü haline geldiği bir Dünya Kupası ve yaşı sadece 17.
1: Evet.
0: 17 yaşında.
1: Hatta şöyle şey, 17 yıl 238 gün.
0: Bir de öyle de. Evet. Şimdi 58 Dünya Kupası da 8-29 Haziran tarihleri arasında İsveç'te oynanıyor. Burada da finalde Brezilya ev sahibi İsveç'i 5-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oluyor. Ve işte Brezilya'da 17 yaşındaki Pele'nin sahaya çıkması ve ilerleyen zamanlarda artık tüm dünyanın bir futbol ekolü olarak kabul edişinin ilk anları diyebiliriz.
1: Ve hala o rekor kırılamadı. Yani evet. Pele'nin Dünya Kupası'nı kazandığı o rekor hala duruyor. Tabii ben senin tarafına Pele düştü. Hani Pele ile başladın sen. Ben de hakkı yenilen bir futbolcudan bahsedecektim. Yine Brezilya'da bahsedeceğiz. Garincha'dan. Garincha'dan. Onun fiziksel duruşu, işte koşuşu, ayaklarındaki o çarpık halden dolayı ciddi halde. Ben gene ezilenden tarafta kalayım.
0: Sen ben gene popülerlerdenim.
1: Sen popülerleri anlat. Ben de ezilen ve hakkı yenen Garincha'yı anlatayım. Bunda ve diğer kupada.
0: Diğer ama diğerde o parlıyor iyicene.
1: Burada sonra da parlar da hakkı verilmiyor ki. Çünkü şundan dolayı ayakları, koşuşu biraz tuhaf görünüyor insanlara. Yani normalin dışında biraz çarpık, ayakları içe dönük falan. O yüzden çok da hakkı verilmiyor ama tabii Pele'yi ayrı bir yere koymak gerekiyor. Onu da
0: İkisi
1: söyleyeyim.
0: İkisi bir arada yani. Güzel oluyorlar ya.
1: Evet.
0: Pele ile Garincha güzel oluyorlar. Peki bakalım nasıl devam edelim? Turnuvanın oyuncu galerisinden madem isimlerden bahsettiniz.
1: Ben şundan bahsedeyim mi? Çok ilginç ya. Mesela 1950 en enteresan bilgilerden biri. Aynen. Elemelerde yaşanıyor. Bu arada FIFA'da İsrail, Asya ve Avrupa hattı, Afrika düzeltiyorum. Hattındaki rakiplerin oynamayı reddetmesi nedeniyle sahaya çıkmadan herkesin önüne geçiyor.
0: Evet.
1: Çünkü Asya'dakiler ve Afrika'dakiler biz İsrail'le oynamayız diyorlar. İşte İsrail'de kurulalı 11-12 yıl olmuş. İsrail öne geçiyor ve kimseyle oynamadan Dünya Kupası'na katılacak. Evet. FIFA burada bir dakika diyor İsrail'e. Sen diyor böyle oynamadan futbol dışı şey yapamazsın. Galler'le bir playoff maçı oynatıyorlar. Galler'e yeniliyor, gidemiyor.
0: Evet.
1: Hikayenin sonu bu kadar ama. Yani çok ilginç. Ama o dönemde de işte tabii ki o dönemde de
0: yine siyaset girmiş işin içine.
1: İsrail
0: yani.
1: Yine İsrail
0: ama hani kimse onunla oynamak istemiyor. Hani demiyorlar ki o zaman seni almayalım buraya falan da demiyorlar.
1: Yok.
0: Yani
1: ama hiç olmazsa o zamanın FIFA'sı o zamanın FIFA'sı bir tavır koyabiliyormuş değil mi? Yani hani illa oynayacaksın deyip Galler'le oynatmış ve elenmiş. Bugün baksana yani.
0: Şimdiki FIFA Trump'ın arka bahçesi diyeceğim
1: tabii
0: yani.
1: Tabii ki canım yani. Şu kupayı neredeyse Trump'a verecekler yani.
0: Aynen öyle bir durum
1: böyle
0: var.
1: Böyle bir tablo.
0: Şimdi 58'in çok heyecanlandırmasının sebeplerinden bir, gerçekten futbolcularda oyuncu galerisi inanılmaz olağanüstüydü. İşte Pele'den bahsettik, Garincha'dan bahsettik, Didi var, Vagallo var, Zagallo var. Bunlar Brezilya cephesindeki isimler. Fransa'da Fontaine var.
1: Fontaine
0: gerçekten unutulmayacak isimlerden biri. Raymond Kopa yine unutulmayacak isimlerden bir tanesi. Şimdi bakıyorum hemen notlarıma. Fontaine'in 13 gollük bir rekoru var efendim.
1: 6
0: bugün.
1: Maçta.
0: Bu rekor hala kırılmış değil.
1: Aynen. 6 maçta 13 gol ve hala o rekor duruyor. O rekor kırılamadı. Çok ilginç mesela değil mi? Yani bir yandan da biz hani daha oyuncu değişikliğinin olmadığı, hı hı. hani dinleyiciler yanlış anlamasın ama futbolun daha hala ilkel olduğu evet. dönemden bahsediyoruz. Ama o dönemdeki rekorlar hala, bugün hala kırılamıyor yani.
0: Ama onda bir de şu da var, mesela ben o ilk programda söylemiştim. Mesela offside vesaire gibi bazı kuralların halen tam anlamıyla şu andaki gibi olmaması da hani biraz daha maçların gollü geçmesine sebep oluyor.
1: İyi de o dönemin futbolu da
0: kıran kırana, o başka.
1: Kıran kırana yani hani yani düşünsene yani şimdi çocuğu oğlanı maça göndereceksin. Ay, ay, ay. Helallik alıp gönderiyorsun.
0: Tabii tabii, her bakımdan öyle gerçekten. Çünkü şey de var, hani siyasi çekişmelerin olduğu dönemler de var. Öleceğim diye korkuyla maça çıkan da olmuş işte, geçen anlattık.
1: Ölen de oldu
0: yani.
1: Bu, öldürülen de oldu.
0: Ölü bulundu diyelim ona biz.
1: Yani
0: ölü bulundu diyelim. Şimdi 1958'e devam edeceğiz. Birkaç notum daha var sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir hızlı hızlı geçiyorum. Brezilya'nın turnuva içindeki yükselişi kusursuz başlamadı aslında diyor. İngiltere ile 0-0 berabere kaldılar ve Dünya Kupası tarihini golsüz geçen ilk maçı da bu.
1: Evet.
0: Hiç bekler misin Brezilya İngiltere maçının gol olmamasını ki?
1: Çok hani
0: bir yandan diyorum ki ben offside yok, şu yok, bu yok, bol goller oluyor. 12 gol olmuş, 8 gol olmuş maçlarda 0-0 bitiyor. Bu da çok acayip.
1: Çok ilginç yani. Ama bir anlamda da şey Selin, bu ya bugünün futbolunun da teknik anlamda, taktiksel anlamda yöntemlerinin geliştiği de bir dönemler bunlar artık. Hı hı. Yani çünkü 0-0 bitme ihtimali 4 yıl önceki Dünya Kupası'nda hiç yok yani. Evet. Ama burada demek ki bir de hani hakkını da teslim etmek lazım. Evet, Brezilya hani futbolun o futbolun akrobasisi anlamında, futbolun estetik güzelliği anlamında en keyifli ülkelerden biri hala. İngiltere'de futbolu, o futbol dediğimiz spor dalının kuruluşuna damgasını vurmuş ülke. Haliyle bu iki takım arasındaki maçı 0-0, yani bu iki takım arasında 0-0 bitmesi hani şaşırtıcı, doğru, ama bana böyle wow çok şaşırtıcı gelmiyor. Hani mesela yani o zamanki ne bileyim Uruguay ile Türkiye olsa ya da hadi Uruguay'ı geçtim ya da başka bir ülke olsa, yani Mısır'la Türkiye oynasa, Suriye ile Mısır oynasa, haliyle 0-0 bitme ihtimali çok çok düşük.
0: Evet, doğru söylüyorsun böyle düşündüğün zaman da. Ve Fransa'ya yine bir ayrı başlık açılmış efendim. Fransa'da turnuvanın en güçlü hikayelerinden birini yazdı diye Fontaine'den bahsetti.
1: Evet.
0: 6 maçta 13 gol atmak gerçekten çok zor bir
1: 13
0: şey.
1: 13 gol atmış da neredeyse yarısını bat almaya yapmış yani.
0: Doğru, 6-3'lük maç var değil mi?
1: 4 tane bat almaya yapmış.
0: 4 tane oraya atmış. Bu arada Fontaine hani yıllar sonra Pele'ye sordukları zaman 2004 yılında dünyanın en büyük futbolcuları kim diye sordukları zaman Pele'ye, Pele'nin direkt söylediği isimlerden bir tanesi Fontaine.
1: Kendi hafızada kalmıştır tabii ki.
0: Kendi ülkesinde de yine 2003 yılında son 50 yılın en iyi Fransız futbolcusu olarak seçilmiş.
1: Evet.
0: Bu arada futbol kariyerinde bir de 3 kere de ayağını kırmış. Buna rağmen de bunları yapıyor bu adamcağız.
1: Yani o, ama işte gerçekten o dönemki hani futbol oynayan insanları, ya yani bugün düşünsene şimdi futbolcular bir takıma transfer olurken öncelikleri ne? Birinci önceliği.
0: Para.
1: Hani ikinci önceliği bu takım Şampiyonlar Ligi'nde midir, iyi midir, kötü müdür vesaire, ben burada kendimi daha fazla parlatabilir miyim falan. O dönem şey yok, o dönemin futbolcular için gerçekten idealist denebilir.
0: Evet.
1: Yani 15 gün boyunca sen bir vapurla çok zor şartlarda kıta değiştirmek falan. O yüzden hani futbolun hala belki insanların o hani arada özlüyoruz dedikleri o amatör ruh dedikleri durum var ya.
0: Evet.
1: Hani biz aslında biraz bu tarihlerde o ruhu da anlatıyoruz yani.
0: Evet. O halde 58'in böyle flash bilgilerine geçiyorum efendim. Bir psikolog raporuyla başlayacağım. İyice ne alaka diyebilirsiniz. Brezilya takımının psikoloğu turnuva öncesi bir rapor hazırlıyor efendim. Pele için diyor ki henüz çocuk diyor, sorumluluk alamaz diyor. Garinci için de diyor ki zeka seviyesi düşük. O çok önemli bir şey yalnız, bu taktik anlayamaz diyor. Ama teknik direktör, Brezilya teknik direktörü alıyor, kağıdı yırtıyor, sahaya sürüyor ve işte hala Pele'de, Garinça'da hala futbolun en efsane isimlerinden biri olarak.
1: Hala futbolun kralı kaldı. Kralları doğru. Denebilir. Ağlayan çocuk başlığımız. sen bahsettin ama biraz detaylı bir şekilde anlatayım. Finalde İsveç'e gol atan Pele maç bitiminde omuzlarda taşınırken Tabii hıçkıra hıçkıra ağlıyor.
0: Nasıl ağlamasın? Daha,
1: çünkü 17 yaşında, hatta şöyle 17 yıl 249 gün kazanıyor bu kupayı. Ve bu kupa hala Dünya Kupası'nı kazanan en genç futbolcu olarak tarihte
0: duruyor.
1: Herkesin hafızasında da evet. duruyor.
0: Doğru.
1: Bu çok ilginç. Yani mesela Fontaine vesaire. Birçok oyuncuyu yaparız ama Pele ismini futbolla hiç ilgilenmeyen
0: de bilir. Aynen öyle. Şimdi Fontaine'den çok bahsettik ve işte az önce siz bahsediyorsunuz işte futbol neden oynuyor? Para diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Burada öyle bir imkansızlıklar var ki Fontaine'in 13 gol attığını söylüyoruz. Rekoru kırılmadı diyoruz ama garibim bunları atarken kramponu bile yok. Arkadaşından ödünç aldığı kramponlarla, takım arkadaşı Brew'dan ödünç aldığı kramponlarla 6 maçta 13 gol atıyor. Turnuvanın rekor hala onda. Ayakkabısı
1: ben
0: bile
1: sana
0: yok.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Sen böyle anlatıyorsun.
0: Yani koskoca yani Dünya Kupası'na gidiyor, ayağında kramponu
1: evet,
0: olacak.
1: Ödünç alıyorsun. Ve o ödünç aldığın kramponla tarih yazıyorsun.
0: Evet.
1: Bizim bu programı futbol yöneticileri dinlesinler. Samimi olarak söylüyorum. Futbolculara böyle ders gibi dinletsinler bunu yani. Hani bakın yani bakın, bu adamlar sayesinde bu kadar para kazanıyorsunuz. Öyle maç başına şu kadar milyon euro prim, bu kadar milyon euro prim
0: paramı almazsam idmana çıkmam.
1: İdma aynen öyle. O yüzden hani futbol kulüpleri yöneticilerine çağrımızdır yani. Gerçekten etkili olur. Bence hiç olmazsa de elinizde bir gerekçe olur.
0: Evet.
1: Yani diyelim diğer bilgiye geçeyim. Uğursuzluk korkusu. Şimdi ev sahibi İsveç'te Brezilya'da sarı forma giyiyor. Kura sonucu İsveç, bunlar kura çekiyorlar hangi sarı formayı giyecek diye. Çünkü Brezilya'nın 1950'de biliyorsun beyaz forma kabusu var.
0: Evet, uğursuz geliyor.
1: Travma, uğursuz geliyor diye İsveç'e çıkıyor sarı forma. Bunun üzerine Brezilya beyaz formayı da giymek istemiyor. Kafilenin başkanı Macado son anda bir piyasadan bir mavi forma satın alıyor ve oyuncuları da şöyle ikna ediyor. Diyor ki bu renk Meryem Ana'nın pelerinidir, bize uğur getirecek.
0: Kendime yakın
1: onları
0: hissettim.
1: Onları öyle hissettim.
0: Hurafe. Ben de olsam aynı. Ben de bunu söylerdim yani.
1: Ne yapacak? O çağın hurafesi de bu. Öyle diyeyim, o dönemin. Ama Brezilya 5-2 kazanıyor maçı ve bugün hala Brezilya'nın ikinci forması mavi forma.
0: Evet.
1: Orada, burada başlıyor. Yani 1958'de.
0: Evet. Ve Siyah Panter'den de bahsetmemek olmaz. Efendim Sovyetler Birliği de yine bu Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. Kalede de halen de futbol tarihinin en büyük kalecisi de kabul edilen Yaşin vardı. Siyah forması ve inanılmaz refleksleri vardı. İşte bundan dolayı da kendisine Kara Örümcek lakabı veriliyor. Penaltı kurtaran ve eldiven kullanan, o zaman çok bilinen bir şey de değil bu, penaltı kullanan ve eldiven kullanan modern kaleciliğinde halen de öncüsü Sovyetler Birliği'nin Yaşin.
1: Yaşin hala da eldiven, yani düşünsene eldiven kullanan, yani eldivenin ilk kullanılmaya başladığı isim.
0: Evet.
1: Oraları anlatıyoruz efendim ya, ta oralardayız daha yani.
0: Futbolun beşiği.
1: Evet, biraz önce söyledim bu Garicha'nın fiziksel görünüşüyle ilgili. Doğuştan bacakları çarpık, biri içe diğeri dışa bakıyor. Fiziksel engeline rağmen inanılmaz çalımlar atıyor. Bazı görüntüleri hala var video paylaşım sitelerinde Garicha'nın. Ve bu durum yani turnuvaya katılan birçok takımı da ülkeyi de yani çok şaşırtıyor İsveç özellikle, çünkü İsveç'i yeniyorlar ve ciddi şaşkınlığa sebep oluyor. Hani yani bu kadar fiziksel anlamda tuhaf görünen, tırnak içinde tuhaf kullanıyorum, görünen isim nasıl olur da bu çalımları, bu golleri atıyor diye, böyle bir ilginç anekdot efendim.
0: Ki yıllar içerisinde daha o sahaya kolu kırıklar mı çıkmayacak ki, onları da konuşacağız. 1962'ye gidelim o zaman. Şili'ye gidiyoruz efendim. 62 Dünya Kupası da 30 Mayıs 17 Haziran tarihleri arasında Şili'de oynanıyor. Burada da finalde Brezilya yine Çekoslovakya'yı 3-1 yenerek üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oluyor. Daha önce bunu İtalya başarmıştı 34 ve 38'de. Brezilya'da İtalya'nın ardından ikinci kez üst üste iki kere kazanan takım oluyor. Ama Şili ile ilgili aslında önünde bir dram da var.
1: Evet.
0: Bununla da çok fazla konuşuluyor.
1: Valdiva merkezli 9.5 büyüklüğünde
0: bir deprem. Evet.
1: Yani Şili'de. Şili hala bir deprem kuşağı ama bunu yapı stoğunu yenileyerek ya da buradaki ilgili mevzuatları değiştirerek ya da dinleyicilere şöyle söyleyeyim. Bizim yapamadığımızı yaparak 9.5
0: hem de
1: büyüklüğündeki bir depremden bahsediyoruz. Okyanus kıyısında bizden çok çok farklı. Biz çok daha yani yedileri vesaire bunları konuştuğumuzda facianın boyutu çok yüksek ve hemen 1960'ta bu deprem meydana geliyor. Haliyle ülke yerle yeksan oluyor o dönemde. Yani hiçbir şeyimiz yok ama her şeyi yapacağız. 62 Dünya Kupası'na biraz ülke aslında hani ayağa kalkması, hayat bulmasını da sağlıyor bu durum. Benzer bir tablo Batı Almanya için de geçerli. O yüzden tabii önceden planlanan birçok şehirde turnuvalar, maçlar yapılamıyor. Yetiştirilemiyor. Ciddi bir harabeye dönüyor ülke. Ama daha sonra dört şehirinde bu turnuva düzenleniyor efendim.
0: Ben 1967 depremi gerçekten 20. yüzyılın en güçlü depremi olarak tanımlandığını da sizlere aktaralım. Formatına baktığımızda 1962 58'e daha yakın ama yine tuhaf. Hani 58 için tuhaf kelimesini kullanmıştık. Bunda da vardı. Yine 16 takım var. 4 gruba ayrılıyor. İlk 2 takım çeyrek finale yükseliyor. Puan eşitliklerine gerektiğinde de playoff mantığı kullanılıyor efendim. Yani 1954'teki yarım lig usulünden çıkıyor. Ama bugünkü usule halen henüz ulaşmış değil. Devam edelim efendim. Turnuvanın en sert ve en karanlık yüzü.
1: En kanlı.
0: En karanlık şiddeti Şili 1962. En kanlı Dünya Kupası olarak
1: Şili İtalya maçı. Şöyle söyleyeyim mi? Yani bu arada bu maç 1966'da birazdan anlatacağız. Sarı kırmızı kartların formatında da değişikliğe sebebi oluyor. Yani şöyle ben bunu okuduğumda ilk şey aklıma geldi. Ya illa hani şey derler ya birinin ölmesi mi gerekiyor?
0: Evet.
1: Gerçekten birilerinin yaralanması gerekiyormuş. Çünkü resmi metne göre, FIFA'nın resmi metne göre bu maça dair en az bir yumruk, bir kırık bir burun, iki ihraç, birkaç polis müdahalesi var. Ve işte bu kaotik durumdan dolayı daha sonra hakemliğe dair de hakemlerin disiplini, dili, sarı kart, kırmızı kart formatlarında da değişikliğe bu maç öncü oluyor bir anlamda.
0: Evet,
1: bu maçtaki kanlı sahneler diyeyim.
0: Evet, bu yaşananlar ve Şili, ev sahibi takım Şili gerçekten de yarışmacı gibi bütün böyle şeylerde oynuyor. Ev sahibi takımı Şili önce İsviçre'yi 3-1, ardından İtalya'yı 2-0 yeniyor, çeyrek finale çıkıyor. Sovyetler Birliği'ni eliyor ki o zaman hani az önce bahsettik, yaşınlı Sovyetler Birliği'ni yenmek de onu geçmek de çok kolay değil kalede tabii. Yaşın varken. Yarı finalde Brezilya'ya 4-2 kaybediyor. Üçüncülük maçına baktığında da Yugoslavya'yı 1-0 yenerek şu anda da hala tarihindeki en iyi kupa derecesini elde ediyor.
1: En büyük başarısı üçüncü olmak. Burada da Brezilya üçüncü kez kupayı kaldırıyor. Üçüncü kez şampiyon. Yok, ikinci kez şampiyonluğu. Üçüncüye geçeceğiz, evet. Onu da anlatacağız.
0: Ama Pele'yi kurban ediyor. Bu maçta Pele bu turnuvada maalesef sakatlanıyor. Ama
1: yerine
0: burada kasti
1: geliyor?
0: Bir şeyler
1: yerine
0: var.
1: Yerine kim geliyor peki Pele'nin?
0: Yerine
1: yerine
0: sizin mazlumların. Mazlumların öncüsü.
1: Mazlumların demeyeyim ama çok iyi futbolcu gerçekten Garinçia. Ya gerçekten hani ben tarihte hakkı teslim edilmeyen futbolculardan biri olarak belki de hani çünkü şundan dolayı şimdi fiziksel görünüşünden dolayı sürekli bir şekilde itiliyor, kakalıyor. Ama Pele sakatlandıktan sonra Garinçia inanılmaz bir performans ve gerçekten damgasını vuruyor. Şili 1962'ye Dünya Kupası'na damgasını vuruyor ve galibiyetlerde de
0: büyük
1: çok büyük rol oynuyor. Çok etkili.
0: Şimdi mesela burada bir bilgi olarak ben size vereceğim ama mesela Garinçia hangi gezegendesin manşetini aktarıyor Şili'de gazeteler.
1: Evet.
0: Burada da işte aslında birazcık o fiziksel görüntüsünden dolayı da böyle bir manşet atıyor. Hani tamam şahane harika futbol oynuyorsun ama birazcık ona da atıfla Garinç'e hangi gezegendensin diye manşet atıyorlar. Gerçekten de hani Pele bir nevi sahneden çekilmek zorunda kalınca Garinç'e üzerine düşeni fazlasıyla yaptı diyebiliriz aslında.
1: Öyle ki gerçekten alkışlanacak bir tavır. Yarı finalde Garinç'e kırmızı kartla oyundan atılıyor. Oyundan atıldıktan sonra final maçında normalde oynayamayacak ama hani FIFA'nın anlatımına göre Şili maçının sonunda kırmızı kart görüyor. Fakat Şili kamuoyu ona o kadar hayran ki o dönemin devlet başkanı da destek veriyor buna. Ve bu girişim sonucunda Galicia'nın finalde oynama izni çıkıyor. Ben bunu şundan dolayı önemsiyorum. Yani kural olarak işte haksızlıktır falan vesaire. Ama mesela kendi ülkemizden örnek verelim. Hani Türkiye'nin yenilmesine, yarı finalde yenilmesine sebep olan bir oyuncu ve turnuva sizin ülkenizde, o oyuncuya o kadar hayranlık duyuyorsunuz ki ya finalde de oynasın, hakkı bunun diye devlet başkanı dahi, kamuoyu devlet başkanı dahi bastırıyor ve finalde oynama izni çıkıyor. Hani
0: yani şöyle çok basit bir şey söyleyeceğim. Haberlerini de yaparken gazetelerde, televizyonlarda işte yurt dışından takım geliyor bizle oynayacak. Aa en iyi oyuncuları sakat. Aa şahane, çok seviniyoruz.
1: Değil mi?
0: Çok seviniyoruz yani. Aa en iyi oyuncusu sakat diye, oynamayacak maçta diye seviniyoruz ama orada zamanda da o görseli görmek istiyorlar, kaçırmak
1: yani,
0: istemiyorlar.
1: Yani şimdi şöyle, hani bir yandan işte maçlarda burunlar kırılıyor, ayaklar kırılıyor, kollar kırılıyor. Bir yandan da böyle sportif anlamda hani mükemmel bir tavır var yani.
0: Evet.
1: Sizi eleyen, sizin elenmenize, kendi ülkenizde üstelik
0: bir de.
1: Elenmenize neden olan futbolcunun siz tekrar oynaması için. Çünkü bu işte bana biraz şeyi anlatıyor bu detayları görünce hep. Hani futboldan gerçekten keyif almaya, bir oyun o ve o oyundan keyif almaya çalışıyor izleyen. Ve evet, keyif veren ismi de oynatmak istiyorlar.
0: Evet.
1: Yanlış da iyi yapsa, işte hatalı da olsa, ya ben İzledim. Seni izleyince keyif alıyorum. O yüzden oyna diyorlar ve oynuyor.
0: Ve izleyenleri de haksız çıkartmıyor. Yani harika, şahane de bir oyun sergiliyor. Finale baktığımızda Brezilya'nın karşısında güçlü bir Çekoslovakya var efendim. Çekoslovakya önce öne geçiyor ancak Brezilya daha sonra 3-1'e çevirerek bu maçı da almasını biliyor. FIFA'nın yazılarında şöyle geçiyor. Bu finalin en önemli anlamı Brezilya'nın sadece yetenekli bir takım değil, yıldızı sakatlanınca bile kupayı alabilecek kadar derin ve olgun bir yapı olduğunu göstermesiydi diye FIFA'nın notlarında geçer.
1: Başka yıldız yok mu şimdi? Yani şimdi Pele'yi ayrı bir yere koyuyorum. O ayrı da işte Pele dışında da bir sürü yıldız var.
0: Evet, onlar
1: FIFA
0: da.
1: FIFA bile hakkını yiyor adamın yani. Daha ne diyeyim yani ya. Adam daha ne yapsın yani?
0: Peki.
1: Ya beğenmiyorsunuz da görünüşün. O beğenmediğiniz görünüşüyle de adam bir tarih yazmış yani.
0: Peki. O halde haydi ekstra bilgilere geçelim
1: mi?
0: Haydi geçelim. Futbol değil meydanda ya, işte az önce aktarmıştık. En şiddetli maçları Dünya Kupası'nın burada yaşandı. İtalyan gazetecilerin Şili halkı ve kadınları hakkında aşağılayıcı yazılar yazması da sebeplerden bir tanesi olmuş efendim.
1: Hadi ben de bir sürpriz misafir diyeyim.
0: Güzel
1: bugün
0: bir
1: de,
0: şey o.
1: Bugün de yaşıyoruz bunları ama şey çok keyifli. Sonrasında yaşananlar çok keyifli. İngiltere-Brezilya maçında sahaya bir köpek giriyor. Köpeği kimse yakalayamıyor. Nasıl koşuyorsa artık. İngilizlerin yıldızı Jimmy Greaves dizlerinin üzerine çöküyor. Köpeği kandırarak yakalıyor. Köpek Greaves'ın formasına şişiyor.
0: Bu arada köpekler çok heyecanlandığı zaman, çok hareket ettikleri zaman gerçekten böyle bir şey yapıyorlar. Yüksek ihtimalle orada köpekçeğin başına gelen de bu.
1: İşte Garinç'e bu olaya o kadar fazla gülüyor ki ve turnuvanın sonunda o köpeği alıp Brezilya'ya gidiyor.
0: Yani köpek kaderini değiştirmiş ya. Yani köpeğin de kaderi değişmiş. Şahane, güzel bir
1: şey. Bir şekilde
0: şey
1: evlat edinmek için çaba harcamış. Hani başından nasıl o kadar koştuğunun yanıtı sonunda var aslında. Evet. Bu kadar koştum ve sonunda mükafatını almış.
0: Peki.
1: İlginç bir olay.
0: Gol avarajı da efendim Dünya Kupası'nda ilk kez puan eşitliği durumunda gol avarajı sistemi kullanılmış. Bu da bu yılda gelmiş.
1: Ve biraz önce söylediğimiz, onu söyleyelim mi şimdi?
0: Söyleyelim.
1: Bahsedelim mi?
0: Bahsedelim.
1: Program açılışında bir şarkıyla
0: şu anda da böyle alttan ufak ufak veriliyor şarkı değil mi?
1: Bir ara. Tamam. Dünya Kupası tarihinin ilk resmi şarkısı kabul ediliyor bu. El Rock, El Rock Dem Mundial.
0: Evet, az önce de dinledik.
1: 1962 yılında artık Dünya Kupası'nın işte o hani her yönüyle yani futbol yönüyle işte futbolcuların neler yapacağı, nasıl oynayacağı, teknik anlamda ne olacağı, hakemlerin dili, işte bürokrasisi, hatta şarkısı dahi 1962'de ilk resmi şarkı böyle yapılıyor efendim.
0: Ve şu anda da artık her sene Dünya Kupası bu yıl kim söyleyecek, kime söylenecek diye halen de böyle bir geleneksel hale varmış durumda. Gol kralı karmaşası da var efendim. Turnuvayı tam 6 futbolcu 4'er golle ortak gol kralı olarak tamamlamışlar.
1: Son Pele'ye saygı diyelim. Bu gerçekten hani ya fair play fair play diyorlar ya, anlatıyoruz. Ya fair play biraz buna dedir. Yani hani grup maçında Pele sakatlanıyor. O zaman sakatlanınca hep söylüyoruz. Çıkamıyorsun. Yani oyuncu değişikliği yok. Bu yüzden Pele topu her ayağına aldığında Çekoslovak futbolcular onun üzerine gitmiyor ve rahatça pas vermesine izin veriyorlar. Ve futbol tarihinin en beyefendi hareketlerinden biri, birileri hatta ortaya çıkmış oluyor efendim.
0: Şu anda olsaydı işte Çekoslovakya Fair Play ödülü alırdı milli takımı mesela. Tam öyle
1: yani,
0: bir
1: şu anda olmasına imkan var mı?
0: Mümkün değil. Mümkün değil diyoruz ve haydi biraz daha yakınlara geliyoruz. 1966.
1: Evet.
0: 1966 deyince İngiltere efendim Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor. 11-30 Temmuz tarihleri arasında finaline baktığımızda da İngiltere Batı Almanya'yı uzatmalarda 4-2 yenerek tarihinde ilk ve tek dünya şampiyonluğunu alıyor. Turnuva 16 takımla düzenlendi. 3. Portekiz, 4. de Sovyetler Birliği oldu.
1: İlginç, bu kupada 1966 Afrika'dan hiçbir takım yok. Çünkü protesto ediyorlar Afrika'daki takımlar. Çünkü Afrika federasyonlarını kıta olarak doğrudan yer vermiyor. Afrika Asya olarak böyle 2-3 kıtayı bir arada düşünerek yer veriyor. Afrika'da buna itiraz ediyor. Bizi kıtamız, kendi kıtamız olarak. 1966 hala orada o sömürgeciliğin var olduğu dönem. Afrika'da, Afrika'daki ülkelerde buna itiraz ediyorlar ve biz katılmıyoruz, gelmiyoruz diyorlar. O yüzden Afrika'dan hiçbir takımın yer almadığı kupadır İngiltere'nin, İngiltere'deki 66 Dünya Kupası.
0: Çok da şaşırılacak bir şey değil sanki katılmama sebepleri. Peki ve bu turnuvada efendim, şimdi bir önceki turnuvada bakın müzik gelmişti. İlk olarak Dünya Kupası'nın müziği artık evet, olmuştu. Bu turnuvada da maskot çıkıyor efendim. World Cup Willy adı da. FIFA'ya göre turnuva tarihinin ilk maskotu, nasıl bir şekilde sorarsanız da bir aslan. Aslanın üzerinde İngiltere forması var ve 1966 yazıyor. Yani artık futbol yavaş yavaş modernleşiyor ve yavaş yavaş popüler kültürden de yararlanıyor. Evet. İşte dedik ya hani bir öncekinde müzik vardı, bunda maskot vardı. Hani artık ufak ufak popüler kültürden de meyveler almaya başlıyor Dünya Kupası diyebiliriz. Ama şu kupanın çalınması çok acayip değil mi?
1: Yani kupa kupanın çalınması acayip, bulunması da acayip.
0: Yani tamamen.
1: Ne olmuştu peki?
0: Şimdi efendim meşhur kupa çalınıyor, bildiğimiz kupa çalıyor.
1: Evet.
0: Jules Rimet kupası, o zamana kadar hala bu isimle geçiyor bu arada bu kupa. Mart 1966'da Londra'da bir sergiden çalınıyor. İşte herkes panik oluyor falan. Sonrasında bir fidye notu geliyor ama en sonunda yine bir köpek kurtarıyor.
1: Aynen.
0: Az önce sahaya giren köpek misali. Yani bir köpek kurtarıyor. Evet ki gerçekten Pickles adlı bir köpek tarafından bu kupa bulunuyor.
1: Bulunuyor. Hala da bu tarihte konuşulur, hala anlatılır. En bilinen bilgilerden bir anlamda biridir yani meraklıları için.
0: Evet, meraklıları için.
1: Meraklıları için bilinen bilgilerdendir ama detay şöyle mesela şimdi yavaş yavaş her kupanın bir sürprizi de olmaya başlıyor. Geçen 62'den bahsetmiştik. 66'nın sürprizi hiç böyle akla gelmeyecek bir ülke. Kuzey Kore.
0: Evet ya.
1: Kuzey Kore çünkü öyle bir İtalya'yı 1-0 yenerek herkesi şok etti. Aynen
0: İtalya
1: öyle çünkü ya. İtalya iki kez Dünya Kupası'nı kazanmış bir ülke. Daha sonra çeyrek finale kalıyorlar. Çeyrek finalde Portekiz'e karşı 3-0 öne geçiyorlar. Tabii 5-3 yeniliyorlar daha sonra. Portekiz maçı çeviriyor. Ama hiç o döneme kadar futbolla ismi yan yana gelmeyecek bir ülke olarak Kuzey Kore ciddi fark yaratıyor.
0: Bu arada İtalya Kuzey Kore'ye bu yenilmesinden dolayı da kupa bitiminde ülkesine döndüğünde domateslerle karşılanıyor yani. Çürük domateslerle karşılanıyor. İtalyanlar ülkelerinin Kuzey Kore'yi kaybetmesini kabul etmiyorlar.
1: Aynen öyle. Biraz daha hızlanalım mı?
0: Haydi hızlanalım.
1: Dakikamız kısalıyor.
0: Nasıl geçelim?
1: Şimdi Dünya Kupası'nın finalinde bu ilk hat-trick yapan ilk oyuncu Hurst. İngiltere ile Batı Almanya. İki berabere kalıyor maç. Uzatmada Hurst bu arada bu hala tartışılıyor. Evet. Şutu üst direğe çarpıp çizgiye düşüyor ve gol veriliyor. FIFA'nın hala bu gol mü
0: geçti
1: değil mi diye,
0: geçti mi geçmedi mi diye
1: tartışılıyor bu. Bu maça dair de ilk Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan oyuncu İngiliz yıldız Hurst efendim.
0: Peki o halde haydi kısa ekstra bilgilerimize başlayalım.
1: Tabii
0: o zaman.
1: Ki.
0: Az önce söylediğim gibi havaalanında protesto neydi efendim? Elenen İtalya takımı ülkelerine döndüklerinde öfkeli bir taraftar grubu tarafından karşılanıyorlar ve çürük domates yağmuruna tutuyorlar.
1: Ama bence elendikleri için değil, Kuzey Kore'ye elendikleri için.
0: Kuzey Kore onları, onların travması oluyor.
1: Biraz önce bahsettiğim İngiltere Batı Almanya finalde maç 2-2. İken Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düşüyor. Hakem golü veriyor. Bu arada hakem Sovyetler Birliği'nden Azerbaycanlı bir hakem. Tabii o dönemde siyasi durum hala devam ediyor. Yani iddia o ki yıllar sonra bu hakeme sorduklarında hakem Almanlar diyor. Çünkü Almanlar Stalingrad ifadesini kullanıyor. Bu arada bugün Azerbaycan'da o hakemin adını taşıyan da bir stadyum var.
0: Onlar da demek ki katılıyorlar kendisine.
1: Aynen öyle.
0: Peki şimdi Brezilya 58 ve 62'nin şampiyonu Pele'yi çıkardı, yıldızlaştı dedik ama bu turnuvada Pele resmen dövüldü desek yanlış bir şey söylemeyiz. Özellikle Bulgar ve Portekizli savunmacılar Pele'yi sakatlamak için her yolu denediler. Hakemler de bu sertliğe bir nevi göz yumdu aslında ve Pele'nin bu turnuva sonrasında verdiği bir röportaj var. Bir daha asla Dünya Kupası'nda oynamayacağım diyor. Futbolu bırakma noktasına geliyor. Neyse ki daha sonra 1970'te geri dönecek, bırakma durumu yok ama işte tüm bu olaylarda sarı kart, kırmızı kart uygulamasının zeminini hazırlıyor efendim.
1: Diğer bilgi, biraz önce bahsetmiştim. Afrika kıtasından hiçbir takım 1966'ya katılmadı. Nedeni FIFA'nın Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarına toplamda sadece tek bir kontenjan vermesiydi. Afrikalılar da kendi kıtamızda direkt katılım hakkı istiyoruz, yoksa biz yokuz diyerek boykot ettiler.
0: Ve biz de o halde 1970'lere gidiyoruz. Meksika'ya uzanacağız. 70 Dünya Kupası da 31 Mayıs 21 Haziran tarihleri arasında oynanıyor. Brezilya efendim finalde İtalya'yı 4-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor. Batı Almanya 3., Uruguay 4. oluyor ve turnuva 16 takımla 32 maç üzerinden oynanmış ve toplamda 95 golün çıktığı bir turnuva haline dönüşüyor.
1: Ve bizim açımızdan da hep bahsediyorduk, kurallar açısından 1970 bir dönüm noktası. FIFA'nın resmi kurallar tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda oyuncu değişikliği bu turnuvada başlıyor. Nihayet.
0: Evet, nihayet. Sonunda birileri düşünmüş.
1: 1930-1970 oyuncu değişikliği başlıyor artık.
0: Bu turnuvanın şöyle bir özelliği var. Meksika 1970 finalleri artık dünya çapında da televizyonlarda renkli olarak böyle yayınlanmaya başlıyor ve artık tabii ki çok daha fazla kişiye ulaşıyor böylelikle televizyonlara gelince. Birçok insan evinde o konforda ulaşabiliyor.
1: Tabii orada şöyle bir tablo da var. Şimdi Meksika'da statlar irtifa olarak, yani yüksek yerlerde, haliyle sıcaklık çok fazla. Televizyonlardan rahat izleyebilsinler diye de maçlar genellikle öğlen saatine geliyor.
0: Evet.
1: Çünkü saat farkından dolayı. Öyle olunca futbolcular kavruluyorlar. İşte biraz önce söyledim ya, hani futbola öncelik verildiği dönemler.
0: Evet.
1: Oyunun kendisine, futbolcunun bir kıymeti yok. O yüzden hani kıymeti yok derken şu anlamda yok. Yani
0: sözü geçmiyor aslında.
1: Senin işin o. Aha, yapacaksın. Evet,
0: onun sözü geçmiyor.
1: Öğlen sıcağın.
0: Ben,
1: evet.
0: Ben.
1: Şimdi ama...
0: Evet ama şey yani aslında Meksika'da hani böyle coğrafi durumdan dolayı böyle sıcaklık, rakım tartışmaları falan var ama yine de hani maç öncesinde çok spekülasyon oluyor. Yani olmaz şudur budur falan diye ama gayet de güzel hani bu koşullarda oynanmaz denmesine rağmen futbol tarihinin en sevilen kupalarından bir tanesi ortaya çıkıyor.
1: Evet, kural anlamında da birçok detay anlamında da Meksika 1970, bir de artık sen de bahsettin. Gerçekten o televizyonun artık evlere girmesi. Dünyada futbolu takip eden insan sayısının da ciddi şekilde artışına neden oluyor diyorum. Senin aktaracağın başka
0: özellikle
1: bilgi yoksa...
0: Özellikle ben bir notu aktarmak
1: tabii ki,
0: istiyorum.
1: Ondan sonra ekstra bilgi olacak.
0: FIFA'nın resmi kurallarından bahsetmiştiniz. Bir İngilizce öğretmeni, kendisi aynı zamanda asker ve hakem Ken Aston, işte bu sarı kart, kırmızı kart fikrini ortaya çıkartıyor. 1970'te Meksika'da Dünya Kupası'nda ortaya çıkıyor ama onun yaptığı bir şey daha var. Ben onu sonradan öğrendim. Hakem kıyafetlerini düzenlemeye getiren kişi aynı zamanda.
1: Öyle mi?
0: Evet, herkes bak, tek iyiymiş. Tip olsun. Ama işte öğretmen asker olmasından kaynaklı bence buna bir çare bulmuştur diye düşünüyorum.
1: Öğretmen, asker o disiplin getirmiş. Yoksa biz bu stadyuma golf pantolonuyla çıkanları gördük.
0: Aynen, aynen golf pantolonuyla çıkanlar vardı. Hemen kısa kısa o zaman geçelim.
1: Geçelim ekstra bilgilere.
0: Geçelim o zaman ekstra bilgilere. O zaman işte az önce bahsettiğimiz bu kırmızı kart, sarı kart olayı da nasıl ortaya çıkmış derseniz... işte efendim bu Ken Aston... trafik lambalarından esinlenmiş yani sarı bir uyarı olsun kırmızı da gönderelim şeklinde. Hani nasıl trafikte sarıda harekete geçiyorsunuz kırmızıda duruyorsunuz işte buradan yola çıkmış.
1: Bu biraz şeyde de var oyuncular dillerden dolayı birbirlerini hakeme anlamıyorlar bazen. Hı hı. Hani sarıyı yiyince ne demek istediğini hakem
0: seni
1: anlatıyor.
0: Uyarıyorum diyor.
1: Hani bazen tepki kırmızı değil sarı bak seni uyarıyorum üstüme
0: aynen
1: gelme.
0: Öyle.
1: Biraz aslında o farklı oyuncuların hakemlerin dillerini ya da o farklı dilleri anlamamalarından kaynaklı.
0: Aynen öyle.
1: Böyle bir kart bilgisi oluyor. Şimdi Telstar topu bugün herkesin geçmişe dair o siyah beyazlı kare
0: evet.
1: Toplar. Herkesin olmuştur herhalde değil mi böyle bir topu?
0: Olmuştur.
1: Yani plastik toplar dahi mutlaka. O formda basılıyordu. İşte bu o tasarım ilk kez bu Dünya Kupası'nda kullanılıyor.
0: Aynen öyle ve şöyle sonlara doğru baktığımızda yarı sahadan lob diye bir notum var. Çekoslovakya maçında orta sahadan vurduğu şut kalenin santimetrelerce yanından geçti. Gol olmadı.
1: El Salvador, Honduras. Acayip bir şey. 1970 elemelerinde bu iki komşu ülke arasında maçlar böyle siyasi gerilimi de patlatıyorlar. Tarihe 100 saat savaşı olarak geçiyor. Gerçekten savaş bu arada. Askeri bir çatışmaya dönüşüyor. Maç binlerce insan hayatını kaybediyor. Ve bu savaşı hani gerçekten fitili bu maçta başlıyor. Bu maçta ateşleniyor. El Salvador kupaya katılıyor. Ama tabii... maçlarını kaybedip ülkesine geri dönmek zorunda kalıyor. Bu anlamda hani bir futbol maçından 100 saat savaşı olarak tarihe geçen bir ve binlerce insanın öldüğü bir olay çıkıyor.
0: Ve az önce de söylemiştik sakatlıklara rağmen oyunlar devam ediyor diye işte Almanların efsanesi Franz Beckenbauer'de omzu çıkmasına rağmen oyuncu değişikliği hakkı bittiği için oyundan çıkmıyor. Gövdesine bir sargı bağlıyor ve maçı o şekilde tamamlıyor. O da son derece fedakarlığını orada gösteriyor.
1: Uruguay kalecisi Mazur Kievski topa hiç dokunmadan attığı vücut çalımı. Topa hiç dokunmadan vücut çalımı atıyor ve bu futbol tarihinin en estetik gol olmayan anısı. Vücut çalımı ifadesi.
0: Gol olmayan anısı. Peki o zaman Jairzinho'nun rekoruyla bit noktalayacağız.
1: Tabii ki.
0: Brezilya'nın sağ açığı Jairzinho turnuvadaki her maçta bir golü var efendim. Toplam 6 maçta 7 gol atarak kırılması zor bir rekor kırmış diyelim ve 1970'i de burada bitirelim. Kupanın izini sürmeye devam edeceğiz. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Emniyet kemeri takılı mı?
2: Bayramda çocuklarınız da yolda. Peki arka koltukta emniyet kemeri takılı mı? Onların güvenliği sizin elinizde. Radyo Sputnik güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
3: 1930'da başlayan bir tutku.
4: Şimdi Romanya takımını bizzat Kral 2. Karol seçiyor. İş yerlerinden izinlerini şahsen alıyor. Futbolculara garanti veriyor.
3: 96 yıllık bir destan.
5: Futbolcular güvertede kondisyon çalışmaları yapıyorlar ve topu denize düşürmemek maharet burada.
6: Çok tatlılar ya.
3: Kupanın izi gözlerinizin önünde.
4: İlk golünü atan isim ilk attığı golle ilgili sıradan bir gol de bilmiyorduk diyor.
3: Futbolun en derin sırları.
5: Yani 1930 yılında sakatlanırsanız geçmiş olsun.
4: Ya sahada oynamak zorundasınız sakat.
5: Ya da takım eksik.
4: Ya da takım eksik olacak.
3: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
7: Özledik seni ya. Saygılar. Hoş geldin abi.
8: Merhabalar.
7: Trafik sıkışır ve trafikte bir şeyler satarlar ya. Trafikte ya ben o zaman oğlan küçük benim. Ona böyle hani müzik kültürü gelirsin diye. Adamın bir tanesi elinde org var böyle kocaman ama. Böyle 2 metrelik
5: org falan org deme, var.
9: Ya bir değişiklik olsun bıktık ya.
7: Dedim olayım yani hani nedir org çünkü. Yani plastiği bozdursan o para eder falan böyle tamam mı? Yani çünkü org yani.
10: Ne çıkacak acaba dur bakalım.
7: Org şöyle çıktı.
9: O ne öyle?
7: Ya zaten dedim
10: abi cevap geldi zaten.
7: İçine...
9: Org şöyle çıktı.
7: Aldım orku götürdük dedim oğlum çalsana. Tabii o oha ne güzel sevindi falan 4-5 yaşında da.
9: Mükemmel.
7: Bastı bir şeyler sesler geliyor falan. Ondan sonra dedim ki bak hep aynı notaya basma. Ondan sonra değişik. Her tuş aynı notayı çalıyormuş meğerse.
11: Çok iyiydi oldu çok.
7: Ha, ya adam bir tane ses koymuş oraya. Hani o sesi hangi tuşa basarsan bas çıkıyor.
5: Çok
7: o sesi
5: fena.
7: Öğretmek için. Ama do majör müydü neydi artık o?
5: Şey
7: do majör bizim ailemizin sesi oldu.
5: Trafikte org satıldığını da ilk defa duydum.
9: Tamam.
11: Trafikte org alındığını da ilk defa duydum.
0: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
12: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var.

0: Bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazen biri çıkıp en olmayacak şeye bile içerler. Üzülmeye değmeyecek bir sebepten dünya kadar yaygara koparır. Ne denir böyle birine? Hoşafın yağı kesildi herhalde. Ama durun, hoşaf yağlı olur mu ki yağ kesilsin? İşte hikaye burada başlıyor. Tarihler Sultan II. Mahmut devrini gösteriyor. Yeniçeriliğin bozulmaya yüz tuttuğu dönemlerde ocak mensupları buluttan nem kapmaya ve her yapılan işten kendileri aleyhine bir sonuç çıkarmaya başlamışlar. Bir gün Ramazan'ın 15'i geliyor ama baklava alayı bir gün gecikmeyle düzenleniyor. Yeniçerilerde bahşişleri bir gün geç geldi diye günlerce homurdanıyorlar. Ama asıl hikaye mutfakta. Mutfak meydancısı büyük bir kepçeyle önce etli yemekleri sonra da hoşafı dağıtırmış. Kepçe sıcaktan yağlanınca sonraki hoşaflarda üstten yağlı yağlı gidermiş ortalara. İster istemez hoşaf baklacının üzerinde bir parmak kalınlığında yağ yüzermiş. Günün birinde akıllı bir yeniçeri ağası bu durumu fark etmiş, meydancıyı yanına çağırmış ve önce hoşafı dağıt sonra pilavı, yahniyi. Hem tatlar karışmasın hem yemek soğumasın demiş. Meydancı emri uygulamış. Ancak bu defa sofralara giden hoşaf bakraçlarının üzerinde yağları göremeyen yeniçeriler kazanı kaldırmışlar. Hakkımızı yiyorlar, istihkakımızdan çalıyorlar, hoşafın yağını bile kestiler. Yağlı hoşaf isterük. Ve o gün tarihe geçer. Hoşafın yağı kesildi. Bugün biri sudan sebeple alınır, hiç yoktan bir meseleyi büyütürse ya da kendi çıkarı zedelendi diye yaygara koparırsa hoşafın yağı kesildi denir. Bugün bu deyimin izini Yeniçeri Ocağı'nda aradık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar her yıl binlerce kişinin yanlış kesim nedeniyle yaralandığını hatırlatarak vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Özellikle el, kol ve bacak kesilerinin arttığı bayram döneminde hastanelerde ek önlemler alınmaya başlandı. Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar sürerken uzmanlardan acemi kasap uyarısı geldi. Türkiye genelinde her yıl binlerce kişi kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle hastanelere başvururken, sağlık ekipleri bu yılda yoğunluk yaşanmaması için vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Bayramın ilk gününde özellikle büyük şehirlerde acil servislerde yoğunluk oluştuğunu belirten sağlık çalışanları, en sık el ve kol kesileri, tendon yaralanmaları ve bıçak darbeleriyle karşılaşıldığını ifade etti. Uzmanlar kurban kesiminin ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurguluyor. Yetkililer kesim sırasında uygun ekipman kullanılmasının ve hayvanın kontrollü şekilde tutulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Ayrıca vatandaşların kalabalık ve denetimsiz alanlarda kesim yapmaktan kaçınmaları istendi. Bazı vatandaşlarsa maliyetleri düşürmek için kesimi kendilerinin yapmak istediğini ancak yeterli deneyime sahip olmadıklarını söyledi. Bu durumun her yıl benzer kazalara yol açtığını belirten uzmanlar, profesyonel kasap desteğinin önemine işaret etti. 2025 Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye genelinde 14.372 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Ankara'da 1049, İstanbul'da 753, Konya'da 655, Gaziantep'te 634 kişinin hastanelik olduğu açıklandı. Bir önceki yıl olan 2024'te ise ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişinin kurban kesimi sırasında yaralandığı duyuruldu. Açıklamada en fazla başvurunun Ankara, İstanbul ve İzmir'den geldiği belirtildi. Acemi kasap manzaraları aslında yeni değil. Anadolu Ajansı'nın derlediği verilere göre 2018 yılında da bayramın ilk gününde ülke genelinde 3802 kişi kurban keserken yaralanarak hastanelere başvurmuştu. Uzmanlar özellikle büyükbaş hayvan kesimlerinde deneyimsiz kişilerin ciddi risk altında olduğuna dikkat çekiyor. Doktorlar son yıllarda daha ağır yaralanmalarla karşılaştıklarını ve bazı vakalarda ameliyat gerektiğini belirtiyor. Sosyal medyada ise her bayram benzer görüntüler gündem oluyor. Kaçan kurbanlıklar, kendini yaralayan vatandaşlar ve amatör kesim girişimleri milyonlarca kez paylaşılıyor. Sosyal medya platformlarında kullanıcılar her yıl aynı görüntüler yaşanıyor yorumları yaparken birçok kişi kesimlerin profesyonel kasaplar tarafından yapılması gerektiğini savunuyor. Trabzon'un bıçaklarıyla meşhur Sürmene ilçesinde yıllardır bıçak üreten Bilal Malkoç, kurbanlık kesiminden bıçak kalitesine ve yaralanmalara kadar çok sayıda uyarıda bulundu. Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'e konuşan Bilal Malkoç, kurbanı kimlerin kesebileceği konusunda şunları söyledi.
2: Kurban kesimi işlemi öncelikle profesyonel kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Bunlar kasap olur veya işte kurban dönemlerinde bu işi yapan profesyonel kişiler var, onlar olur. Birincisi, kesen kişinin bu işte profesyonel olması gerekiyor. İkincisi,
3: en az ne kadar bir, kaç yıllık bir profesyonellik gerekir?
2: Ya bu değişir kişiden kişiye. Yani bu babadan oğula bunu meslek şeklinde yapan kişiler var. Bunlar olabilir. Veya daha sonradan 1-2 yıl tecrübesi olan kişiler olabilir. Bunlar, yani bu kişiden kişiye göre değişir. Yani el yatkınlığına bağlı bir durum aslında.
3: Evet.
1: Bıçağın kalitesinin de kurbanlık kesiminde önemli olduğunu vurgulayan Malkoç şöyle devam etti.
2: Bıçağın ağzının iyi bilenmiş olması gerekiyor. Ağız açımının iyi olması gerekiyor. Yani hayvana eziyet vermeden, özellikle aslında kurbanın kabul olması için gereken etkenlerden birisi de bu. Hayvana eziyet vermeden tek seferde kelle dediğimiz boğaz kısmının bir seferde kesilerek kurban işleminin tamamlanması gerekiyor. Burada da iyi bir bıçak en önemli etkenlerden biri aslında.
1: Bilal Malkoç ideal bıçak boyutlarını da anlattı.
2: Ortalama kurban bıçaklarının ağız boyu, biz buna namlu diyoruz. Ağız boyları 13 santim, 15 santim, 18 santim, 20 santime kadar çıkıyor. Bazı kişiler, bazı kasaplar diyelim, daha kısa namlulu bıçaklar kullanıyor. Bazıları daha uzun namlulu kullanıyor. Yani ortalama ölçüler bu şekilde.
1: Malkoç bıçak bileyleminin önemini şöyle belirtti.
2: Bileylemenin en önemli kısmı da bıçağın üretimi esnasında ağız açımı dediğimiz bir işlem var. Aslında bıçağın sırt kısmından uç kısmına kadar olan bir açılı bir alan var. Bu açının iyi ayarlanması gerekiyor. Genellikle 15-20 derece arasında değişiyor bu. Bu açıldıktan sonra kesici kenar var. Bu kesici kenarın da jilet keskinliğine gelecek şekilde ustaca zımparayla ve ardından birkaç farklı işlemle jilet keskinliğine gelince kadar bu ince ağzında açılması gerekiyor. Bu ağız açımı güzel yapılırsa ilk başta bahsettiğim gibi hayvan eziyet vermeden kesim işlemi tamamlanabiliyor.
1: Bıçak bileyleminin makbulünü anlatan Malkoç şunları söyledi.
2: Şimdi en güzel ağız açımı usta ellerde bıçak ilk yapılırken ki işlemdir, zımparayla açılır. Birinci olarak bu, ama tabii bıçaklar kullanıldıkça ağızları köreliyor veya ufak böyle milimetrik, yani gözle görülmeyecek şekilde kırılmalar meydana geliyor. Bu kırılmalar da bıçağın keskinliğini engelliyor. Biz dışarıdan baktığımız zaman ağız kısmı böyle keskin görünebiliyor ama aslında o bıçak keskin değil. Bunu en iyi nasıl anlarız? Bir tane kağıdın kenarından aşağı doğru bir kesme hareketi yaparız. Eğer bu kağıdı hiçbir pürüz bırakmadan aşağıya doğru kesebiliyorsa biz bu bıçağı keskin diyoruz. Ama dedim ya, uzaktan bakınca keskin gibi görünüyor ama aslında keskin değil. Bunun da sebebi o en uçtaki ağız açımının kötü yapılmış olması. Ki kesinlikle bu ucuza satılan, Çin'den ithal edilen bu V tipi bileyiciler var. Bıçağın ağzının içerisine sokup böyle kendisine kendimize çekerek bilelediğimiz. Bunlar bıçağın ağzını bilemekten çok köreltiyor. Yine baktığımız zaman keskin gibi görünüyor ama aslında bıçak keskin değil. Bunlardan kaçınmamız gerek yani bileyleme işlemesine aslında. Bir diğer kısım eğleme yöntemi, böyle demir eğeler olur. Onlarla da bıçaklar bileylenebilir. Ama yine kurban kesecek profesyonelliğe maalesef bunlar da getirmiyor. Bileyici taşlar var. Bu bileyici taşlar işimizi görebilir. Fakat eğer bıçağın ağzında kırılmalar olmuşsa bu taşlar da bizim işimizi görmeyecektir. En profesyonel, en güzel yöntem profesyonel bir bileyiciye verip onu tekrar zımparada bileyleyerek ilk günkü keskinliğine getirmek. Da bıçağın çelikleri hazırlandığı zaman bunun bir ısıl işlem süreci vardır. Çelikler akkor hale getirilir. Ondan sonra kimyasal yağlara veya suya batırılarak ısıl işlem süreci tamamlanır. Yani sert olan çelik bir miktarda yumuşatılır ve içerisindeki karbürler homojen bir şekilde dağıtılır. Bu ne işe yarar? Ağız kısmı homojen olursa keskinliğini daha uzun süre korur. Yani demek istediğim şu, eğer bir bıçak profesyonel yapılmışsa, çeliğin ısıl işlem süreci güzel geçmişse bunun ağzı daha uzun süre gidebilir. Yani şöyle söyleyeyim, bir kasap bir bıçakla 100 kesim yapabilir ama başka bir kasap aynı görünen başka bir bıçakla belki de 20 kesim yapabilir, ağzı körelebilir. Yani bu tamamen bıçağın yapım aşamasıyla alakalı bir şey. Eğer profesyonel bir şekilde yapılmışsa çok daha uzun süre ağzını koruyacaktır. Yani bunun bir standardı yok maalesef.
1: Kurban kesimi sırasında kesilmeye karşı eldiven kullanılması gerektiğini söyleyen Malkoç, yaralanmaları önlemek için şunları söyledi.
2: Aslında ülkemizdeki iş güvenliği sorunu burada da karşımıza çıkıyor maalesef. Bu kesim işlemlerinde kesinlikle kesmeyen, kesmeyi engelleyen eldivenler var. Yani bıçağı üzerine kendiniz koyup kesmeye çalışsanız bile kesmeyen eldivenler var. Ama işte çıplak elle, eldivenle yapılan iş fark ettiği için kasaplarımız da maalesef bu eldivenlerden kullanmıyor. Önce bu eldivenin elimize geçirilip üstüne de bir tane lateks eldiven dediğimiz eldiven geçirilip sızmalar olmaması adına, yani iki kat eldiven takıp kesim işlemini bu şekilde yapmamız lazım. Burada elimizde olabilecek kesilmeleri bu şekilde önleyebiliyoruz yani, ama bunun kullanılması gerekiyor. İkinci bir husus da hayvanın yere yatırıldıktan sonra gözlerinin bağlanmamasından bazen kaynaklı hayvanın tepinmesiyle işte kasabın, az önce bahsettiğiniz gibi kesen kişinin vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri veya hayvanın işte toynaklarının vurmasıyla oluşan yaralanmalar olabiliyor. Bu da hayvan yere yatırıldıktan sonra, ayaklarının bağlanarak yere yatırıldıktan sonra gözlerinin kapatılması gerekiyor. Ha, bu işlemler profesyonelce yapılmadığı zaman maalesef bu tarz yaralanmalar olabiliyor.
1: Sürmene'nin Türkiye'deki en ünlü bıçak üretimi memleketi olduğunu söyleyen Malkoç şöyle konuştu.
2: Biz Sürmene'den üretim yapıyoruz. Meşhur dünya ünlü Sürmene bıçaklarını üretiyoruz. Bahsettiğim gibi ısıl işlem süreçleri, ağız açma işlemleri ve sap yapım kısımları, ki sap kısmı bazen göz ardı edilebilir ama bıçakta yarı yarıya en önemli faktörlerden birisidir. Bu kısımları profesyonelce yapıp piyasaya sürüyoruz. El yapımı bıçaklar üretiyoruz. Ama bu sürmeneden çıkan bıçaklardır. Türkiye'nin farklı yörelerinden de bunları üreten kişiler var. Denizli var, Bursa var, Sivas var. Ve Türkiye'nin farklı yörelerinde amatör olarak başlayıp kendini geliştiren ustalarımız var. Türkiye'nin hemen her yerinde üretim var. Ama yoğunluk olarak sürmene, Denizli ve Bursa yörelerinden.
3: Sürmenenin yani meşhur şeylerini saydığımızda yemeğini şunu bunu bıçağını da sayabiliyoruz öyle mi?
2: Aslında bıçak en başta gelir.
3: En başta gelir.
2: Evet, bıçak ve pide olarak zaten sürmenenin girişinde bıçak ve pidenin ana yurduna hoş geldiniz diye bir yazı karşılıyor. Evet.
1: Malkoç acemi kasaplara da seslendi.
2: Tabii lütfen bıçaklarınızı güzelce bileyin, profesyonel kişilere biletin. En önemlisi iş güvenliğine dikkat edin. Kesilmez eldivenler kullanmaya özen gösterin. Ve lütfen hayvanlara eziyet etmeden tek seferde boğazlama işlemlerini yaparak kurbanınızı bitirin. Buradan herkese şimdiden Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Herkesin bayramı mübarek olsun diye.
1: Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar her yıl binlerce kişinin yanlış kurban kesimi nedeniyle hastanelik olduğunu hatırlatarak vatandaşlara acemi kasap uyarısında bulundu. 2025'in ilk gününde Türkiye genelinde 14 binden fazla kişi kesim sırasında yaralanarak sağlık kuruluşlarına başvurdu. Uzmanlar özellikle büyükbaş hayvan kesimlerinde deneyimsiz kişilerin ciddi risk altında olduğunu belirtirken profesyonel kasap desteğinin önemine dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dünyanın en ünlü tablolarından Mona Lisa bu kez sağlık tartışmalarıyla gündeme geldi. Obezite uzmanı Michael Yapi, Leonardo da Vinci'nin ünlü portresindeki kadının yüksek vücut kitle indeksine sahip olabileceğini, yüksek kolesterol ve tiroid sorunları yaşamış olabileceğini iddia etti. Uzmana göre Mona Lisa'nın yüz yapısı, cilt tonu ve elindeki detaylar bazı sağlık sorunlarına işaret ediyor olabilir. Yapi, Lisa aşırı vücut yağ ile resmedilmiş görünüyor ifadesini kullandı. Araştırmacılar, geçmişte fazla kilolu insanların sanat eserlerinde güç, zenginlik ve güzellik sembolü olarak gösterildiğini belirtti. Yapi'ye göre özellikle Rönesans döneminde yüksek vücut kitle indeksine sahip kişiler toplumda olumlu algılanıyordu. Uzman ayrıca Mona Lisa'nın birkaç hamilelik sonrası kilo almış olabileceğini de belirtti. Ancak sanat tarihçisi Bendor Gresvenor, Mona Lisa'ya sağlık teşhisi koymanın doğru olmadığını söyledi. Gresvenor, bir portrenin anlamı yalnızca sağlık veya fiziksel görünüm değildir ifadesini kullandı. Araştırmacılar, toplumdaki güzellik anlayışının tarih boyunca sürekli değiştiğini ve sanat eserlerinin de bu dönüşümü yansıttığını belirtti. Obezite uzmanı Dr. Michael Yapi, Mona Lisa'nın fazla kilolu ve sağlıksız göründüğünü iddia etti. Uzmanlara göre geçmişte sanat eserlerinde güzellik ve güç sembolü olarak görülen yüksek kilolu figürler modern dönemde farklı değerlendirildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik. Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı.
1: Şimdi Romanya takımını bizzat Kral 2. Karol seçiyor. Romanya kralı. Kral oyuncuların iş yerlerinden izinlerini şahsen alıyor. Ve turnuva dönüşünde işlerini kaybetmeyeceklerine dair futbolculara garanti veriyor.
0: Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane.
2: Kekemeliğinden ziyade kıyafetiyle de çok konuşulan bir hakem. O dönemde efendim final maçının hakemi sahaya ceket, kravat ve bir golf pantolonuyla çıkıyor. Yani inanılmaz derecede şık bir çıkıyor.
0: Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izi Radyo Sputnik'te.

0: Love the way you're gone.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Televizyon yorumcusu Razim Ozan Kütahyalı, Adana merkezi yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 21 ili kapsayan soruşturmada Kütahyalı'nın hesaplarında 10 milyarca liralık şüpheli para trafiği tespit edildi. Türkiye'nin yakın siyasi geçmişine kumpas davalarının savunuculuğundan ekran skandallarına kadar her dönem tartışmaların odağında yer alan Kütahyalı'nın portresine sizler için mercek tuttuk. Kütahyalı, Sinan Çetin'in firması Plato Film'de metin yazarlığı yaptıktan sonra köşe yazarlığına 2008 yılında Taraf Gazetesi'nde başladı. Kütahyalı daha sonra Takvim, Sabah, Kanal Türk, Beyaz TV gibi birçok medya kuruluşuna köşe yazarlığı ve yorumculuk yaptı. İsminin baş harflerinden türeyen ROK kısaltmasıyla da anıldı. Türkiye siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen ve yargı kararlarıyla kumpas olduğu tescillenen Ergenekon, Balyoz, Oda TV ve askeri casusluk gibi kumpas davaları döneminde operasyonların en ateşli savunucularından biri oldu.
3: Ben devletin arşiv müdürü gibiyim. Hepinizin aile kütüğü bende.
2: Katıldığı televizyon programlarında FETÖ'nün emniyet ve yargı eliyle kurguladığı bu kumpasları meşrulaştırmaya çalışan Kütahyalı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını, gazetecileri ve aydınları hedef alan sert açıklamaları imza attı.
4: Bir kere gerçekleri itiraf edelim. Bir, 3 Temmuz olmasaydı, 3 Temmuz'da biz de bu vesileyle Fenerbahçe'yi yerle yeksan etmeseydik, yani bütün şey olarak söylüyorum, tek kendim için söylemiyorum, Galatasaray'ın önü açılmazdı. Ben gerçekleri söylerim. Orada bir ittifak oldu tabii, hiç şüphe yok.
2: Kütahyalı, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Fethullahçı terör örgütü lideri Fethullah Gülen ve örgüt yapılanmasına yönelik övgü dolu sözleriyle hafızalara kazındı. 2012 yılında bir televizyon programında Gülen'le ilgili, "Ben Fethullah Gülen'in Türkiye'nin geleceğine çok yararlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Ben Fethullah Gülen'i seven bir insanım," dedi.
5: Ben Fethullah Gülen'in Türkiye'nin geleceğine çok yararlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Fethullah Gülen hareketi küresel bir harekettir. Ben bu ülkede Fethullahçı diye defalarca şey olmuş bir adam. Hiçbir zamanda tabii benim ne olduğum belli ama hiçbir günde ben bundan rahatsız olmam. Niye? Çünkü ben Fethullah Gülen'i seven bir insan. Çok açık söylüyorum.
2: Örgütün yargı ve emniyetteki gücünü açıkça öven Rasim Ozan Kütahyalı, Zekeriya Öz'ün heykeli dikilmeli diyerek kumpas savcılarına adeta siper oldu.
4: Ergenekon savcısıdır ve bu memlekette bir gün Zekeriya Öz'ün heykeli dikilecektir. Bak buradan söylüyorum.
2: Hedef gösterdiği isimlerin tutuklanmasını ekranlarda sevinç çığlıklarıyla karşılayan Kütahyalı, eski vesayetin yıkılması adı altında kumpaslara medya desteği sağlayan aktörlerin başında geldi.
3: 8-2011 arası askeri vesayet generalleri Türkiye'de göç attık ve ben burada baş aktörlerden biriyim şüphesiz yani.
2: FETÖ'nün operasyon merkezi gibi çalışan Taraf Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptığı dönemde toplumsal kutuplaşmayı artıran pek çok yazı kaleme aldı. Kütahyalı, FETÖ mensuplarının 2011 yılında başta Fenerbahçe olmak üzere Türk futbol kulüplerine şirk iddialarıyla hedef aldığı sürecin savunuculuğunu yapan isimlerin de başında geliyordu. Yıllar süren yargılamalar sonucunda dosyayı hazırlayan FETÖ mensuplarının ceza alması ve kulüplerin aklanmasıyla kumpas olduğu tescillenen süreçle ilgili Kütahyalı 3 Temmuz palavra çıktı. Biz o dönem kandırıldık dedi. ROK 2013 yılında yazdığı bir yazıdaysa kumpas iddialarını reddederek Türk futbolundaki şike gerçeği artık internasyonel makamlar tarafından kesin kez tasdik edildi. Bundan sonra geri dönüş yok ifadelerini kullanmıştı.
3: Hatta yetmedi tarafta. Bak ben ilk defa söylüyorum. Dar gazetesinde biz Kudret Köseoğlu diye bir karakter yarattık. O bendim. Orada da temel gayemiz yine senin üzerine. Başka arkadaşlar da var ama onlar şimdi muhalif olduğu için şimdi onları şey yapmayalım. Çünkü muhalif olduğu için daha zor yani. Onların üzerine giderler falan. Orada da amacımız Hürriyet'ti. Senin üzerine oynuyorduk başta. Zafer Mutlu da vardı. Eski dönemin aktörleriyle. Şimdi bir İhtilalci bir çabaydı o. Bir devrimci bir çabaydı. Ve orada tabii esas amaç hapis mapis değildi. O bir hani nedir böyle durumlarda? Bir korku uyandırma. Yani bugün baktığımda hani Osmanlıca bir tabir söyleyeyim. Kem aletle biz kemalat arıyoruz. Yani kemalet bunlar yanlış. Ya bunlar şey yöntemler. Yani insan üzerine çünkü başka türlü o bariyer yıkılmıyor. Hürriyet orada duruyor. Aydın Doğan da bunun bir sembolüydü.
2: Rasim Ozan Kütahyalı'nın toplumda en büyük infiale yol açan skandalı Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında yaşandı. Canlı yayında Boşnak halkına yönelik kullandığı ırkçı hakaret içeren ifadeleri tüm Türkiye'den çok sert tepki gördü. Bu skandalın ardından Rütük kanala ağır cezalar keserken Kütahyalı Boşnak derneklerinin ve kamuoyunun yoğun baskısıyla programdan kovuldu ve uzun süre ekranlardan uzak kalmak zorunda kaldı. Kütahyalı, yorumcu olarak yer aldığı programlarda reyting ve kaos odaklı bir profil çizdi. Canlı yayınlarda konukların üzerine yürüdüğü, hakaret ettiği, gerçek dışı iddiaları bağırarak savunduğu anlar gündemden düşmedi.
6: Başkan, Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesi alınmak için isteriyordu. 13 yıldır yanında durmadı. Ya o dönem Fethullah Gülen kazasını istedi. Tek o değil, bütün bırak İstanbul burjuvazisi Fethullah Gülen kazasını istedi. Yapmayınız. 2014'te Fethullah Gülen'den yanaydılar.
7: Sabun gibisin abi.
6: Evet.
2: İmralı süreciyle ilgili olarak geçen aylarda Halk TV'nin kendisine yaptığı röportaj kanalda tepki çekti. Gazeteciler Barış Terkoğlu, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel ile Serpil Yılmaz yayını protesto ederek Halk TV'den ayrıldı. ROK, 2025 yılının Nisan ayında Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanacağı iddiasında bulundu. Ancak bu iddia MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından sert bir şekilde yalanlanınca yanıldığıma çok sevindim, dedi.
8: Ben meteoroloji raporuma göre evet mutlak çıkacaktır. Halk TV'nin de Tele1 gibi olacağını düşünüyorum.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Murat Ongun için sarf ettiği ya itirafçı olacak ya da hapisten cesedi çıkarsa da şaşırmam sözleri de tepki çekti.
8: Murat Ongun'un ya itirafçı olacak, satacak istedi Ekrem İmamoğlu'nu ya da hapisten mesela cesedi çıkarsa da şaşırmam. Bak ben görümü koyuyorum. Hapisten cesedi çıkar ya Murat Ongun içeride kendini asmış. Şaşırmam.
2: Son dönemde genişletilen yasa dışı bahis operasyonlarına dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kütahyalı, Adalet Bakanı'nın açıklamalarını alıntılayarak yasa dışı bahis çetelerinin tamamı bitecek notuyla operasyonlara övgüler dizmişti. Ancak bu paylaşımdan kısa süre sonra MASAK raporları doğrultusunda kendi hesaplarındaki milyonlarca liralık illegal para trafiği açığa çıktı. Gözaltına alınırken bir yanlış anlaşılma var diyen ROK, emniyetteki ifadesinde bu trafiği kredi kartlarıma takla attırıyordum diyerek savunmaya çalıştı.
9: Aslında hesabınızdaki milyonlarca liralık para hareketiyle ilgili bir şey söyleyecek misiniz?
10: Valla ben öyle bir hareketlik yok, bir yanlış anlaşılma var.
9: Gözaltına almanızla ilgili bir şey söyleyecek misiniz?
10: Öyle değil, yanlış anlaşılma var.
2: Nezarete kaldıktan sonra ise yine ironik bir dönüş yaparak 3 gündür yaptığım görüşmeler neticesinde bu operasyonun çok doğru ve isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı. Savcılık ifadesinde hayatımda hiç bahis oynamadım diyen Kütahyalı'nın Kıbrıs'ta bir kasino restoranında görüntüleri ortaya çıktı. Çıkarıldığı mahkemece yasa dışı bahis, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan Kütahyalı için geçmişteki kumpas savunuculuğuyla başlayan şoförlü lüks yaşantısı cezaevi duvarlarının arasında devam ediyor. Kütahyalı'nın tutuklanmasının ardından sosyal medyada geçmiş yıllara ait görüntüler ve açıklamalarda yeniden gündeme geldi. Eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat'ın yıllar önce Rasim Ozan Kütahyalı hakkında söylediği türkü sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden paylaşılmaya başlandı.
11: Bu dünyanın devranına, bu dünyanın devranına aldanma Rasim aldanma, zilli çallı kervanına aldanma Rasim aldanma, aldanma Rasim aldanma. Evden barttan geçeceksin, ecel tasın içeceksin, ne ekdinse biçeceksin, aldanma Rasim aldanma.
2: Yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın geçmişteki açıklamaları ve ekran skandalları yeniden gündeme geldi. Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarının en sert savunucularından biri olan Kütahyalı, yıllarca FETÖ'ye verdiği destekle tartışmaların odağında yer aldı. Beyaz TV'deki ırkçı ifadeleri, hedef gösteren yayınları ve provokatif çıkışları nedeniyle sık sık kamuoyunun tepkisini çeken ROK, son dönemde yasa dışı bahis operasyonlarını destekleyen paylaşımlar yapıyordu. Ancak MASAK raporlarındaki kendi hesaplarındaki milyonlarca liralık şüpheli para trafiğinin ortaya çıkmasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki savunması ve tutuklanma süreci sonrası Kütahyalı'nın eski açıklamaları sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya, askeri havacılık sanayinin önde gelen savaş uçaklarını ihraç etmek için diplomatik ve ticari temaslarını sürdürüyor. Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi, yabancı ortaklarla Su-34 bombardıman uçaklarının yanı sıra Su-35 ve 5. nesil Su-57 savaş uçaklarının tedariki konusunda görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan servis direktörü Dimitri Shugayev, savaş uçakları modellerine yönelik dış talebin arttığını belirtti. Shugayev, Rus savaş uçaklarına olan küresel ilginin ivme kazandığını vurgulayarak, Su-34, Su-35 ve Su-57 uçaklarına olan ilgi artmaya devam ediyor. Şu anda Rusya'nın önde gelen bir dizi yabancı ortağıyla bu askeri ürünlerin sevkiyatına yönelik müzakereler yürütülüyor dedi. Açıklamada söz konusu uçakların Ukrayna'da ve Donbas'taki özel askeri harekat bölgesinde aktif olarak kullanıldığı hatırlatıldı. Uçakların harekat şartlarında yüksek taktik ve teknik özelliklerini başarıyla kanıtladığı, bunun da yabancı alıcıların dikkatini çekmede önemli bir referans olduğu aktarıldı. Rus askeri havacılık ürünlerini dış pazara sunmak için aktif bir pazarlama stratejisi izlendiğini belirten Shugayev, potansiyel alıcılar için özel gösteri uçuşları ve demonstrasyonlar organize edildiğini de sözlerine ekledi. Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi, yabancı ortaklarla Su-34 bombardıman uçaklarının yanı sıra Su-35 ve 5. nesil Su-57 savaş uçaklarının tedariki konusunda görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kurban Bayramı'nda yanlış saklanan ve uygun koşullarda tüketilmeyen etler ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar etin dinlendirilmeden tüketilmemesi, çözünen etin yeniden dondurulmaması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar kurban etinin saklama ve tüketim koşullarına dikkat edilmemesi halinde gıda zehirlenmeleri ve çeşitli enfeksiyon risklerinin ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Özellikle sıcak havalarda etin uygun koşullarda muhafaza edilmemesi bakterilerin hızla çoğalmasına neden olabiliyor. Uzmanlara göre kurban eti büyük parçalar halinde değil, birer yemeklik porsiyonlar şeklinde saklanmalı. Etlerin buzdolabı poşetine veya yağlı kağıda sarılarak buzlukta ya da derin dondurucuda muhafaza edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Derin dondurucuda saklanan etlerin çözündürüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği vurgulanıyor. Etlerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi de önemli riskler arasında gösteriliyor. Uzmanlar özellikle sıcak havalarda açıkta bırakılan etlerde mikroorganizma üremesinin hızlandığını belirtiyor. Etin hızlı çözündürülmesi amacıyla kalorifer üstü, sıcak su veya oda sıcaklığı gibi yöntemlerin kullanılmasının sağlık açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar kurban etinin yalnızca saklama koşullarının değil, tüketim şeklinin de sağlık açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre yeni kesilen kurban eti hemen tüketilmemeli. Uzmanlar etin sert yapısının hem sindirimi zorlaştırdığını hem de pişirme sırasında sorun oluşturduğunu belirterek etin buzdolabında birkaç saat ile bir gün arasında dinlendirilmesini öneriyor. Hijyen kurallarına dikkat edilmemesi durumunda zoonoz hastalık risklerinin de arttığı belirtiliyor. Kesim sırasında eldiven kullanılması, etin temiz ortamda parçalanması ve sakat hatların açıkta bırakılmaması gerektiği vurgulanıyor. Kurban etinin tüketiminde ise haşlama, ızgara ve fırınlama yöntemlerinin tercih edilmesi öneriliyor. Çok yüksek ateşte pişirilen ve kömürleşen etlerin sağlık açısından risk oluşturabileceği belirtilirken kızartma yönteminden kaçınılması gerektiği ifade ediliyor. Uzmanlar ayrıca etin yanında sebze, salata ve bol su tüketilmesini öneriyor. Özellikle kalp damar hastaları, tansiyon ve kolesterol problemi yaşayan kişilerin yağlı et ve sakat at tüketiminde dikkatli olması gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar bayram boyunca aşırı kırmızı et tüketiminin sindirim problemlerine yol açabileceği konusunda da uyarıyor. Uzmanlar Kurban Bayramı'nda yanlış saklanan ve bilinçsiz tüketilen etlerin gıda zehirlenmelerinden sindirim problemlerine kadar birçok sağlık sorununa yol açabileceği konusunda uyarıyor. Etin uygun koşullarda sağlanması, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve kontrollü tüketilmesinin büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Yollarda bayram telaşı. Yollarda bayram telaşı var. Ama acele kaza getirir. Hız yapmayın, takip mesafenizi koruyun. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
2: 1930'da başlayan bir tutku.
3: Dünya Kupası tarihinin en tartışmalı sonuçlarından biri diyor.
4: Penaltı çıkıyor ama penaltılık bir maç olmuyor hiç.
5: Ben niye bu kadar uzun anlattırdınız bana? Kısaca konfetinin doğuşu deseydiniz keşke.
2: 96 yıllık bir destan.
4: Afrika takımının Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyeti olarak tarihe geçiyor.
5: Teknik direktör Menotti diyor ki bıyıklarını kes diyor. Ya Gani, bıyıklarını kes diyor.
2: En unutulmaz efsaneleri.
4: Top çizgiyi geçiyor ama hakem golü geçersiz sayıyor. Bari korneri kullandırma değil mi o zaman?
6: Yılmaz Vural gibi çıldırmamıza gerek olmasın değil mi? Hocam diye.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Kupanın izine hoş geldiniz. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasına kalan detaylarını keşfetmeye devam ediyoruz. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim, sadece kupayı kazananları değil, o kupanın bıraktığı izleri de konuşuyoruz. Hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden devam edelim. Fonda 1962'nin işte o müthiş müziği var. Şimdi futbol deyince böyle insanların aklına biraz daha ritmik melodiler geliyor, böyle düdüklerin ve falan olduğu.
1: Tabii ki.
0: Ama bu dinlediğiniz parça da ilk resmi müziği olmasını taşıyor. 1962 Dünya 62 Kupası.
1: 62 Şili, evet. İlk Dünya Kupası resmi müziği olarak, resmi şarkısı olarak Şili'de başlamıştı. Geçen programda bundan bahsetmiştik. O yüzden açılışları bununla yapıyoruz. Ama ilerlediğimiz, yenileri geldikçe onları da ekleyeceğiz. Yenileri gelene kadar bu şarkıyla, bu 62'nin Dünya Kupası müziğiyle devam edeceğiz. Çünkü anlatırken sadece, ya biz de mesela çok şey öğreniyoruz bu dönemleri anlatırken. Sadece futbolun tarihine dair değil, futbolun nasıl geliştiğini de anlatıyoruz, evet. Ki hala o gelişim sürecindeyiz.
0: Gelişim süreci devam
1: sadece
0: ediyor.
1: Sadece avantaj şu oldu artık. 1900

0: 1974.
1: Ya artık geldik.
0: Tabii tanık olan birçok isimle konuşabiliyoruz çok rahat bir,
1: evet,
0: şekilde. 68'e, 70'e, 66'ya, hı-hı, da tanık olan vardır, hı-hı, ama artık 70'ler böyle yaş aralığı 60'ın üstünde olanlar, ya hı-hı, hatırlıyorum, iyi biliyorum dedikleri, İyi. Ya da takip ettikleri insanlar. O yüzden onlardan da farklı detaylar alıyoruz. Bir anlamda onlar da ya kendi çocukluklarına ya da, tabii, kendi gençliklerine geri dönüyorlar.
1: O halde haydi kaldığımız yerden başlayalım. 1974'teyiz efendim. 1974 Dünya Kupası Batı Almanya'da oynandı ve finalde Batı Almanya Hollanda'yı 2-1 yenerek ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Bu turnuvanın simgesel bir önemi var efendim. Kupa anlamında bir önemi var. Şimdi bu kupa 3 sene üst üste Brezilya kazanıyor. Brezilya kazanınca da bu kupanın adı 1970 Jules Rimet Kupası olarak söyleniyor ve bu kupa kalıcı olarak Brezilya'da kalıyor. E ne olacak bundan sonra? Yeni kupa gelecek haliyle. Evet. Ve işte 1974'te yeni kupa geliyor ki o kupa halen de günümüze kadar kullanılan bir kupa. 1971 yılında tasarlanıyor İtalyan Silvio Gazzaniga tarafından ve bir seçimle kabul ediliyor. Günümüze kadar da aynı dizaynda gelen bir kupadan bahsediyoruz.
0: Ya bu Gazzaniga'dan bahsetmişken, bu aynı zamanda UEFA Kupası ve 72'de UEFA, hı-hı, Kupası, 73'te de UEFA Süper Kupası'nı tasarlayan aynı kişi.
1: Demek ki biliyormuş bu işi. Ona vermişler.
0: Tabii ki. İşi bilenine bırakın.
1: Evet, ona vermişler. Kupanın üstünde eski ve yeni sahiplerin adları altın harflerle kazınmış bir durumda ve tüm ülkelerin bayrakları da yerleştirilmiş durumda. Böyle bir kupa var. İnşallah bu kupa bir gün Türkiye'ye de gelir diye, İnşallah. Ben bir araya bu temennimi eklemek istedim.
0: İnşallah. Tabii bu 74 Batı Almanya'da aslında bir anlamda da Dünya Kupası tarihi anlamında en sıkıcı denilen Dünya Kupası turnuvası.
1: Evet.
0: 74'te çeyrek final ve yarı final. İki ayrı grup hala devam ediyor. Yani şöyle dinleyicilere aktaralım. Hani bir gruplar var. Katılıyorlar ülkeler. Sonra oradan ilk ikiye çıkanlar ayrı bir gruba geçiyor. Yani son 16 falan yok hala. O düzen hala devam ediyor. Daha Dünya Kupası hala işte o gelişimini devam ettirme sürecinde. Ne? Hava koşulları da çok.
1: Hava koşulları, evet, aslında hani o zaman da yine Reuters'ın aktardığı bilgileri sizlerle paylaşalım. O dönemin organizatörleri en iyi tahmini seçmek için, hava durumu seçmek için bilgisayar tahminlerinden yararlanıyorlar. Ancak yine de tahminler istedikleri gibi olmuyor. Çünkü genel olarak turnuva soğuk ve yağışlı havalarda oynanıyor. Yani bir önceki Meksika'da, işte Meksika 70'te böyle güneşli hava var. İşte orada da acaba bu güneşten futbolcular etkilenir mi? Şöyle olur mu? Bunun hesabını yaparken alın size işte soğuk ve yağışlı hava, oynayabilirsiniz.
0: Tam öyle oluyor. Tabii her Dünya Kupası'nda bir yıldız ülke çıkıyor.
1: Evet.
0: Burada da biz kimi görüyoruz? Hollanda'yı.
1: Hollanda'yı görüyoruz.
0: Bizim ülkemizde daha çok portakallar. Portakallar
1: hala
0: diye
1: öyle
0: tarif ediliyor. Bunun dışında bir de 74 Dünya Kupası'nda en önemli ülkelerden biri Zaire.
1: Evet.
0: Yine FIFA kayıtlarına göre Dünya Kupası'na finallere çıkan bir anlamda Sahra Altı Afrika takımı oluyor. Haiti ise kupanın en küçük sürprizlerden birini yaratıyor. İtalya'ya attığı gol. İtalya'nın bu Dino Zoff 1142 dakikalık gol yememe serisini bitiriyor.
1: 1142 dakika gol yeme, sonra Haiti'den gol ye.
0: Evet.
1: Olacak iş değil.
0: Ya o anlamda hem Afrika hem Karayipler adına tarih yazılan bir kupa, bir turnuva.
1: Evet, böyle
0: 74.
1: Anekdotları var. Ev sahibi Batı Almanya'nın finale gidiş yolunda en unutulmaz maçlarından biri de kuşkusuz Polonya ile oynanan maçtı. Az önce hava şartlarından bahsettik. Maçın zemini suyla kaplanmış bir alanda oynuyorlar. Tam anlamıyla bir çamur, sinir harbi içerisinde. Hani işte bir önceki 70 yılındaki güneşli hava nerede? İşte burada gerçekten bu, özellikle bu maçta çamur ve sinir harbi olarak adlandırılıyor. Ve o maçı Batı Almanya Gert Müller'in golüyle kazanıyor, finale çıkıyor. Ve işte 1974 bize şunu söylüyor, yani tamam futbol güzel, seyrediyoruz, estetik, şık değil. Bunun yanında kabalık da var, bunun yanında müthiş bir sertlik de var ve buna karşı çok dayanıklı olmanız gerekiyor. Bize bunu öğretiyor.
0: Kondisyon,
1: futbolda bunu gerektiğini
0: fiziksel
1: gösteriyor.
0: Fiziksel güç ve kondisyon bugün de hala Selim, maçlarda maç süreleri uzarsa eğer beraberlik durumlarında
1: tabii,
0: falan.
1: Düştüklerini görüyoruz.
0: Tabii hep o kondisyonun ne kadar önemli oldu. Aslında o dönemde daha çok. Çünkü bugünkü teknikler yok. Bugünkü o işte alttan ısıtmalar, sahanın derecesi vesaire yok. Haliyle hala biz futbolun aslında teknik anlamda çok iyi olanlar var tabii ki. Ülkeler anlamında da Brezilya falan. Hem estetik olarak da güzel geliyor. Ve aslında futboldan da keyif alınan yan burası. Evet. Ama işte 70'lerin ya da daha öncesini 80'ler de diyebiliriz ama geriye doğru gittiğimizde fiziksel gücün, kondisyonun hala birincil olarak tekniğin değil. Evet. Çünkü imkan yok. O çamurun içinde ne kadar adam eksiltebilirsiniz, ne kadar çalım atabilirsiniz vesaire. Hala o fiziksel gücün etkili olduğu dönemlerdeyiz ve haliyle Batı Almanya, o Alman tırnak içinde panzeri diye tarif edilen dönemler haliyle fiziksel güçlü ayakta olan, kalan kazanıyor. Çok teknik olması ile birlikte bugünkü kadar ön sıralarda değil aynı.
1: Normalde herkes aslında Hollanda'yı daha favori görüyor burada. Yani Hollanda ve bir Cruyff efsanesi vesaire var. Ama bunlara rağmen bu Batı Almanya'nın üstünlüğüyle, galibiyetiyle, kupayı almasıyla bitiyor diyelim. Ekstra bilgilerimize geçelim. Hızlı hızlı. Cruyff'un dönüşü var. Şimdi İsveç maçında Johan Cruyff rakip savunmacıyı öyle bir çalımla geçiyor ki bu hareket bir futbol literatürüne geçiyor ve Cruyff Turn, yani Cruyff'un dönüşü olarak adlandırılıyor. Ve işte o döndüğü futbolcu Olsen'a da soruyorlar yıllar sonra, işte o anda sen mi hissettin diyor. Ben diyor nerede olduğumu bile anlamamıştım diyor. Artık o nasıl bir hızlı geçmiş, nasıl bir çalımla geçtiyse ben o anda diyor nerede olduğumu bile anlamamıştım diye cevap veriyor. Yazık.
0: Böyle saniyenin onda biri oranında böyle bir şey olur. Haliyle onu böyle o anı tarif edemezsiniz yani.
1: Değil mi?
0: Hafızadan gider.
1: Hakikaten öyle olmuş yani.
0: Bir diğer bilgi, Brezilya Zaire maçında, bu gerçekten hani tarih bunu komik mi trajedik mi diye tarif etmiş ama bence trajedik. Çünkü Brezilya serbest vuruş kullanmaya hazırlandığı sırada Zaireli oyuncu Ilunga barajdan fırlıyor, topa vuruyor ve topu uzaklaştırıyor. Haliyle o dönemde tribünlerde ya da televizyon başında olanlar, ki artık televizyondan takip ediliyor, ciddi anlamda gülüyorlar. Kuralı bilmediğini düşünüyorlar. Ama yıllar sonra Ilunga o hareketi kuralı bilmediği için değil, Zaire diktatörü Mobutu Sese Seko'nun demiş ki eğer Brezilya'dan 4 gol yerseniz ülkeye dönemezsiniz. Bu tehdidi hem protesto etmek için hem de 4 gol yemeyelim diye, zaman geçirelim diye yapmış bunu. Durum bu yani.
1: Ama bu böyle bak, birkaç şey sonra gene karşımıza bunlar çıkacak.
0: Evet.
1: Gene böyle olaylar karşımıza çıkıyor maalesef.
0: Bu tarihlerde Dünya Kupası'nda böyle şaşırtan bilgiler, hatta işte ta biz 30'lara gittiğimizde de görüyorduk bunları. 30'lara anlatırken.
1: Çok içlerindeymiş.
0: Yani futbolun içinde hep bir siyaset
1: hep varmış.
0: Var.
1: Hep
0: o varmış zaman ama daha görünür.
1: Evet, onu söyleyecektim. Daha görün, daha gözünü soka soka yani.
0: Tabii, bir de hayatları söz konusu ki yalan da değil. Daha önce öldürülen futbolcudan bahsetmiştik.
1: Evet.
0: Önümüzdeki dakikalarda ya da diğer programlarda gerçekten öldürülenlerden de bahsedeceğiz. Böyle.
1: Böyle. O zaman son olarak da şunu ekleyeyim ben de. Carlos Casali, sarı ve kırmızı kartlar efendim aslında 1970'te icat edilmişti. Bir öncekinde de biz sizlere aktarmıştık. Ancak ilk defa bu turnuvada gösterilmesi nasip oldu diyelim. Ve 1974'te bir futbolcuya, yani Casali'ye gösterildi ilk kırmızı kart diyelim. Ve haydi böyle 78'e geçelim. 1978'deyiz. Arjantin'deyiz efendim. 1-25 Haziran tarihleri arasında oynandı bu Dünya Kupası. Finalde de ev sahibi Arjantin, Hollanda'yı uzatmada 3-1 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu aldı. Bu Hollanda'nın makus talihi burada da devam etmiş ve Arjantin'in de güzel bir yükselişiydi 1978.
0: Tabii yine burada da Arjantin'de askeri junta var.
1: Evet.
0: 78 Arjantin'de, yani Arjantin'de 76 ile 83 arasında on binlerce insanın hayatını kaybettiği ya da kaybedildiği bir junta dönemi var. Ve bu junta yani insan hakları ihlalleri falan diye böyle yumuşatmak istemiyorum. Bayağı insanları katlediyor. Haliyle Dünya Kupası da
1: falan.
0: Evet, Dünya Kupası da bunun gölgesinde gerçekleşiyor. Ve yine bu junta kendi iktidarını meşrulaştırmak için Dünya Kupası'nı aslında böyle biraz vitrin gibi kullanmayı istiyor. Tıpkı
1: İtalya.
0: 30'larda Mussolini gibi.
1: İtalya gibi.
0: Tabii
1: evet.
0: Ki. Yani Mussolini gibi 38'deki işte Almanya bunu yapmaya çalışıyor kısmen. Ve daha sonraki bütün diktatörlükler ya da tırnak içinde özgürlükçü görünen kendilerini öyle tarif eden ülkeler bu Dünya Kupası'nı hep kendi iktidarlarını meşrulaştırmak ya da propagandasını yapmak için kullanıyor. 78'deki Arjantin Dünya Kupası da bu diktatörlüğün gölgesinde gerçekleşiyor. Öyle ki sürgünde olan Arjantinliler protesto vesaire ediyorlar ve bu turnuvada da protestolar devam ediyor o anlamda diktatör rejimine.
1: Ve formatına bakalım. Format yine değişik bir format. Yani her şeyde neredeyse değiştire değiştire giriyorlar. Üstüne kata kata mı gidiyorlar, bitire bitire mi gidiyorlar bilemiyoruz ama yakında ulaşacağız şu andaki formata. 74'te klasik çeyrek final ve yarı final yolu yok efendim bu sefer. Önce dörtlü bir grup ilk turu oynuyor. Her grubun ilk ikisi ikinci bir tur aşamasına geçiyor. Bu ikinci aşamadaki iki grubun liderleri de doğrudan finale çıkıyor. Yani turnuvada yine bir ara grup sistemi vardı diyeceğiz. Ve bu model tutmuyor. Türkçesi tutmuyor. Yani bu burada bir deneme yapılıyor ama daha sonra bu derhal terk ediliyor. Olmayacağı anlaşılıyor.
0: Ya burada ilginç bir deneme yanılma. Tabii bu 78'de mesela her artık biz kuralların yavaş yavaş böyle daha fazla geldiğini görüyoruz ama mesela ilk penaltı atışları kuralı da bu turnuva için tanımlanıyor. Bu turnuvada çıkıyor. Ama 78'de hiçbir penaltıya gidilmediği için maçlarda işte kullanılmıyor.
1: Kırmızı kart gibi.
0: Kırmızı kart gibi.
1: Aynı
0: yani
1: onlar gibi.
0: O 70'te oluyordu. 74'te kullanılmadı. 78'de penaltı çıkıyor ama penaltılık bir maç olmuyor hiç. Tabii burada yok. Biraz artık yavaş yavaş Afrika futbolunun da geliştiğini görüyoruz. Evet. Tunus Meksika'yı 3-1 yeniyor. Ve bu Afrika takımının Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyeti olarak tarihe geçiyor.
1: Şimdi Hollanda'ya bir yine parantez açmak istiyorum ben. Hollanda makus talih demiştik. Bir de bu sefer Cruyff da yok yani bir önceki de.
0: Neden yok?
1: Yok.
0: Neden yok? Çünkü o da diktatör rejimini hem protesto ediyor hem de kaçırılmaktan korktuğu için gelmiyor.
1: Evet, kaçırılmaktan korkuyor ve Cruyffsuz Hollanda işte aman ne yapar diye konuşuluyor. Nitekim maalesef yine talihsiz bir jenerasyon işte finale kadar gidiyorlar ama Hollanda yine yok.
0: Evet, turnuvanın unutulmaz sürprizlerinden biri Batı Almanya'nın çöküşü. Son şampiyon son Batı şampiyon. Almanya 74'te.
1: Bir şey diyeceğim, bir şeylere dikkat ettim ben şunlara. Son şampiyonlar genelde ilk maçlarında hep böyle bir hüsran yaratıyorlar biliyor musunuz? Birkaç tane daha örnek vardı.
0: En güzel olan ne biliyor musun? Ve istikrarlı olan. Yani Dünya Kupası'nda gerçekten bu tarz sürprizler hala oluyor. O dönemde de oluyormuş. Çok keyifli. Adını da verelim genel son şampiyonu. Yani Avusturya 3-2 yeniliyor ve Almanya, Batı Almanya düzeltiyorum. Batı Almanya eleniyor. Elenmesi de böyle. Yani Batı Almanya'nın. Tabii bir de...
1: Yoksa.
0: Tartışmalı şeye geçelim mi?
1: Geçelim.
0: Yani 1978'in en tartışmalı Arjantin-Peru maçı.
1: Evet ya bu hep varmış bunlar diye içimden geçiriyorum, içimden geçirmiyorum, sesli de söylüyorum. Yani futbolda hep varmış.
0: Maalesef. Yani hep varmış derken bir şeyleri meşrulaştırmak adına söylemiyoruz.
1: Yok hayır
0: ama varmış.
1: Varmış yani.
0: Yani ikinci grup aşaması. Brezilya tabii aynı anda maçların oynanması meselesi de biraz buna biraz gerekçe oluyor. Evet. Şimdi şöyle bir tablo var. Arjantin Peru ile oynayacak. Peru'yu 4 farklı şekilde yenmek zorunda. Yenemediği durumda Arjantin elenecek.
1: Evet.
0: Ve o maç 6-0 bitiyor. Arjantin 6-0 Peru'yu yeniyor. Hala bu tartışılıyor bu arada. Yani burada tabii güçlü siyasi bağlantılar var. İşte Arjantin'in Peru'ya yardım ettiği tahıl vesaire. Falan. Bir de Arjantin'de bir diktatör rejimi var. Haliyle bu yani
1: kanıtlanmış bir şike değil
0: ama bakıldığında şike gibi de
1: yani FIFA şöyle söylüyor. Daha yumuşak bir şekilde Dünya Kupası tarihinin en tartışmalı sonuçlarından biri diyor.
0: Aynen
1: bu
0: öyle.
1: Şekilde yumuşatarak karşımıza çıkıyor. Finale baktığımızda Buenos Aires'te oynandı final ve Kempes önce Arjantin'i öne geçiriyor. Hollanda daha sonra beraberliği buluyor. Maç uzatmaya gidiyor. Ancak Hollandalılar maçın normal sürenin son saniyelerinde rezenbinikle top direğe takılıyor. Yani o çok böyle milimlik bir şeydi yani. Hatta ben görüntüsüne falan da baktım. Kupayı alacaktı ama kupayı almayı bırakın, maç uzatmaya gidiyor ve daha sonra hatta kupayı milimlerle milimle yaklaşan ama alamayan şeklinde Hollanda'ya ikinci kez böyle de bir yafta veriliyor efendim. Böyle de bir durum oluyor. Bu maçta 3-1 Arjantin kazanıyor efendim.
0: Maalesef. Ama bir ülkenin daha, yani Hollanda portakalların tarif olarak doğuşunu izledik. Keza Afrika içinde o anlamda futbolun artık daha geniş kıtalara yayıldı. Yani Afrika, Asya'yı daha önce örneklerini vermiştik. Yayıldığını görüyoruz diyorum. Görüyoruz
1: ve haydi ekstra bilgilere bakalım.
0: Buyurun lütfen.
1: Az önce bahsetmiştik, bir propaganda sahnesi. Bu daha önce de yapılan bir durumdu. Arjantin'deki askeri junta kupayı dünyadaki kötü imajını düzeltmek için kullandı. Ancak yıllar sonra ortaya çıkacaktı ki maçların oynandığı stadyumlarda sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki gözaltı merkezlerinde insanların korkunç işkenceler gördüğü yıllar sonra ortaya çıktı.
0: Hollanda'nın protestosu, biraz önce Kraft'tan bahsetmiştik, ailevi ve siyasi nedenlerle, yani kaçırılma teşebbüsünden hem de bu Arjantin'deki 78'deki diktatörlüğe karşı tavrı nedeniyle turnuvaya gelmeyi reddediyor. Finalden sonra Hollanda takımı junta'yı protesto etmek için Hollanda kupa törenine katılmıyor ve madalyalarını almayarak sahayı terk ediyor. Hollanda milli takımı
1: duruş
0: böyle bir tavır. Evet,
1: aslında
0: bakıldığında 78'de, yani anlamında düzeltelim, Arjantin'de 76-83 arasındaki junta dönemini böyle protesto ediyor Hollanda.
1: Matematiksel mucizeyi az önce aktarmıştık. Çok kısa yine üstünden geçelim. Arjantin'in Peru'yu 4 farkla yenmesi gerekiyordu ve bu maç 6-0 bitti. Şaibe iddiaları ise yıl olmuş 2026, halen konuşuluyor.
0: Hemen tabii tekrar edelim. Peru kalecisi, yani seni destekleyecek bir Quiroga. Aslında Arjantin doğumlu.
1: Evet.
0: Maçtan önce de Arjantin hükümetinin Peru'ya bu büyük miktarda tahıl yardımı yaptığı ve dondurulmuş banka hesaplarını açtığı iddiaları da bugün dahi konuşuluyor. Bir de diktatörlük rejimi var. O yüzden o 6-0'ın perde arkasında aslında böyle bir tırnak içinde kanıtlanmamış şike
1: var
0: olduğu söyleniyor.
1: Ve şimdiki, şu anda çok alışkınız biz böyle stadyumlarda şahane görsel şölenlerin yaşanmasına, ama bakın işte bu yılda da 1978'deyiz değil mi? 1978'de de Arjantin maçlarında sahaya atılan milyonlarca küçük kağıt parçaları efendim Dünya Kupası'nın yine en ikonik görüntülerinden birini oldu. Turnuvanın yayıncısı aslında korkuyor, hani kameraya gelir, kameraya bir zararı olur mu falan diyor, ama sonrasında bugün de sadece Arjantin'i değil tüm maç
0: konfetinin doğuşu.
1: Ben niye bu kadar uzun anlattırdınız bana? Kısaca konfetinin doğuşu deseydiniz keşke. Gerçekten konfetinin doğuşu böyle oldu herhalde.
0: Aynen öyle. Bir detay daha verelim, bir ilginç bilgi daha verelim. Geciken başlangıç. Final maçı Arjantin-Hollanda. Başlamadan önce Arjantinli futbolcular Hollandalı bu René van Kerkhoff'un kolunda alçılı bir bandaj var. Alçı çok sert bir şey. Yok. Ve tehlikeli olduğunu iddia ederek itiraz ediyorlar. Maç bu tartışma yüzünden geç başlıyor. Hollandalılar işte bunun Arjantin'in bir yıldırma taktiği olduğunu falan söylüyorlar, ama şimdi bu sefer bir futbolcu olarak ben Arjantinli futbolcular, yani bir futbol sever olarak diyeyim, Arjantinli futbolculara hak veriyorum. Şundan da çünkü alçılı bir bandaj koşarken kazayla suratına gelse herhalde ki görmediğimiz şeylerde değil Dünya Kupalarında, aynen, tarihinde. O yüzden burada Arjantinli futbolcuların ben itirazının haklı olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi yine hurafeler de varmış yani bu Dünya Kupası'nda. Yok efendim bu formayı giyeceksin, Meryem Ana'nın işte pelerini, şu şöyle olacak, bu uğur getirecek. Onlardan bir tanesi de efendim turnuvanın başında gol atamayan bir isim Kempes. Teknik direktör Menotti diyor ki bıyıklarını kes diyor. Ne alaka, hani bıyıklarını kes diyor. Bıyıklarını kestikten sonra ama gerçekten Kempes bir patlama yaşıyor ve turnuvayı 6 golle gol kralı olarak tamamlıyor ve Arjantin'e de ilk şampiyonluğu getiriyor. Nasıl? Ne yaptın? Bıyıklarımı kestim. Böyle bir şey.
0: Ya bunlar hala var biliyorsun. Yani
1: var
0: bizde bile,
1: olmaz hani, mı?
0: Ya,
1: bu,
0: ya hala var diyoruz da böyle. Hatta daha da arttı artık. Yani evet, maç izlerken herkesin bir totemi var değil mi?
1: Hem de nasıl ya. Yani. Gol olduğu anda benim duruşum çok önemli mesela. Çok önemli. O ayaktaysam tamam, gol olduysa mümkün değil oturtamazsın.
0: Abartanları bir kenara koyuyorum. Çünkü bazen artık öyle noktalara geliyor ki maçı izlemiyor. Hani var. Diyor ki totem yaptım diyor, ben bu maçı izlemeyeceğim. Hı-hı. Yani o artık durumu başka bir noktaya doğru.
1: Ama futbolun oluyor. İçindeki böyle yaparsa taraftarın da böyle olması normal yani bence artık.
0: Evet.
1: Bana normal gibi geliyor.
0: Bir ekstra ilginç bilgi daha verelim. Brezilya-İsveç maçı. Maç 1-1 devam ederken Brezilya son saniyelerde korner kullanıyor ve Zico topa kafa vurarak işte gol atıyor. Hı hı. Ama hakem Thomas maçın bittiğini ilan edip düdük çalıyor.
1: Ay. Çok fena.
0: Top çizgiyi geçiyor ama hakem golü geçersiz sayıyor. Bari korneri kullandırma değil mi o zaman?
1: Yani.
0: Ya kullanıldı, vurdu gol. Hani bu 5-6 saniye, bilemedin 10 saniye. O zaman korneri kullandırma yani. Evet. Kullandırmışsın, adam kafa vurmuş, gol olmuş. Sen o kafa vurana kadar düdüğü çalmışsın.
1: Ve bir galibiyete mal oluyorsun.
0: Ya da bu kadar dakikseniz hani bütün maçlarda bu dakikliği görelim yani. Yanda Yılmaz Vural gibi çıldırmamıza gerek olmasın değil mi? Hocam diye. Arkadaşlar prodüksiyonda o sesi eklerler herhalde diye düşünüyorum.
1: Ve bir karışıklık diyeceğiz efendim. Fransa-Macaristan maçında her iki takım da beyaz formayla sahaya çıkıyorlar. Sorunu çözmek Fransa'ya düşüyor. Fransa da diyor ki yerel bir kulüp olan kulüp Atletico Kimberley'nin yeşil beyaz çubuklu formalarını ödünç alarak çıkıyorlar. Biz bunu daha önce de görmüştük. Daha önce de yine beyaz iki takımda.
0: Almanya ile Avusturya.
1: Görmüştük. Burada da yine aynısı yaşanıyor. Keşke yedek kendileri direkt alsalar. Hani iki farklı formayla gitseler.
0: Ne olur ne olmaz
1: hani...
0: diye. Ama işte onların daha düşünülmediği dönem.
1: 80'lerde yani, o da gelir herhalde.
0: 80'lerde gelir ama hani dinleyicilere şimdi yani belki onlar da gerçek ya ikinci bir forması yok mu ya bunların?
1: Yok.
0: Falan. Yok efendim ya o dönemde futbolun o yüzden biz futbolu hani
1: kramponu
0: doğuşunu aldık.
1: Kramponu olmayan vardı.
0: Tabii. Kramponsuz. Yalın ayak oynayıp gol atan.
1: Yani o yüzden hani.
0: Neler var neler. O yüzden doğru diyorum ya bu programı kaçıran gerçekten çok şey kaçırır. Avusturya Almanya maçında onlar da Napoli formalarını giymişlerdi Avusturyalılar.
1: Evet. Yani kramponu bile olmadan çıkıyorlar ki yedekli gitmeleri yok. Ben hiç öyle bir şey söylemedim Farzin. Hiç öyle bir şey söylemedim ben. O halde haydi 80'lere doğru yolculuk yapalım. 1982'deyiz, İspanya'dayız. Şimdi ben notlarımı çalışırken okurken 1982 İspanya benim için hani kendim bir cümle kurmam gerekse hani futbolda hiyerarşinin olmadığı bir kupa diyebilirim. Ben 1982'ye birazdan nedenlerini aktaracağız. Çünkü kazanması gereken kazanmıyor, kaybeder bu gider dediğin nerelere geliyor? Böyle bir maç, böyle bir turnuva aslında. 1982 İspanya 13 Haziran 11 Temmuz tarihleri arasında oynanıyor ve finalde İtalya Batı Almanya'yı 3-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor.
0: Sürprizleri de var tabii. Gene nereden geliyor? Bir Afrika ülkesinden. Afrika ve nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan Arap Cezayir'den. Cezayir Batı Almanya'yı ya gerçekten şöyle hani sen söyledin ya son şampiyon illa bir şok yaratıyor diye.
1: Evet.
0: Çöküşleri de öyle oluyor bir anlamda. Mesela Cezayir Batı Almanya'yı 2-1 yeniyor ve Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden birini. Bugün hala ben programın başında söylemiştim ya. Hani kupayı 82'yi 78'i hatırlayanlarla konuşuyorum falan. İlk konuştuğumda bu maçı söylediler biliyor musun? Ya Cezayir ne yaptı o maçta biz ne şaşırmıştık diye böyle anlatıyorlar. Yani kiminin çocukluğu kiminin gençliği yaşa göre. Cezayir böyle bir sürpriz yaratıyor. Bir de tabii bu Gijon utancı var.
1: Ya o çok kötü işte. Yani o da çok gözün içine baka baka yapılan bir şey yani. Turnuvanın en utanç verici
0: gerçekten öyle
1: şeyi.
0: Zaten işte tam geçen turnuvada konuşulup bu turnuvada artık uygulama kararı almaları, kritik maçların aynı saatte başlaması kararı bundan sonra. Ne o? Şimdi, Batı Almanya, buyurun lütfen.
1: Batı Almanya'nın Avusturya'yı 1-0 yendiği takdirde iki takım birden üst tura çıkıyor efendim. Cezayir de eleniyor da. Bu maçta erken de bir gol geliyor. O erken golün ardından... Batı Almanya bir rahatlıyor, Avusturya bir rahatlıyor. Al gülüm ver gülüm şeklinde maçın ilk golünden sonra inanılmaz derecede tempo düşüyor. risk yok, iştah yok, hiçbir şey yok ve hani herkes çok net bir şekilde futbolu yani bilen ve de izleyen herkes tamam 1-0'a ikisi de çıkıyor ama Cezayir gidiyor diye hani danışıklı dönüşüklü olduğu aslında çok belli olan
0: tabii ki,
1: bir şey bu.
0: Aslında tam bir şike bu da yani. Kesinlikle. Futbolun kurallarına aykırı ki protesto da ediliyorlar bu arada taraftarlar tarafından ve o dönemde yıldızı parlayan bir şekilde Batı Almanya'yı yenen Cezayir'i de bu yöntemle kupa dışına itiyorlar. Böyle bir yöntem kullanıyorlar.
1: Sizin az önce söylediğinizi tekrar edelim. FIFA'da şöyle bir durum açıklaması var aynı zamanda. Bu olayın ardından son grup maçlarının eş zamanlı oynatılması kuralına geçiliyor efendim. Bugün halen bu durum söz konusudur. Birbirini etkileyen maçlar aynı zamanda başlarlar. Bizim ülkemizde de bu böyledir. Ve işte sebebi de bu. Yani hepsinin bir nedeni var. İşte bunun sebebi de böyleydi.
0: Formatı da söylemek lazım. 24 takım yine var. Yine grup. Yine bitirdiklerinde ikinci bir grup oluyor. Yani bir grup var. O gruptan ilk iki başka bir gruba çıkıyorlar. Son 16 falan hala yok. O yüzden hani bu format 82 İspanya'da da devam ediyor.
1: Şimdi turnuvadaki saha içi hikayelere bakacağız, maçlara bakacağız. İkinci turda oynanan İtalya-Brezilya maçı tabii ki çok büyüleyici bir maç. Çünkü her ikisinin de kadrosu inanılmaz güzel. Brezilya'da Zico var, Sokrates var, Falcao var, Eder var. Yıllar yıllar sonra efendim Zico Türkiye'ye gelecek, Fenerbahçe'yi çalıştıracaktı efendim öyle bir isim. Ve kendisi Brezilya'nın en golcü ismiydi. Bu turnuvada da Brezilya adına en çok golü atan isimdi. Ama orada bir isim var ki Paolo Rossi çok fazla ön plana çıktı. 3-2'lik biten maçta bir hat-trick yapıyor ve İtalya'yı yarı finale taşıyor. İşte FIFA bu haberi şöyle veriyor. Pablito'nun Brezilya'nın rüyasını yıktığı maç diyor.
0: Ya. Çok iyiymiş. Yavaş yavaş böyle tanıdık olduğumuz isimleri yani tanıdık
1: görmek
0: olduğumuz derken
1: mi?
0: Yaş itibariyle artık 1930'larda başladığımızda herhalde hani hiç hayatta şey olup bizi bunu hatırlayan insan yok denecek kadar azdır. Ama artık yavaş yavaş insanların daha net hatırladığı dünya kupalarına geliyoruz. Bir ilk de yarı finalde yine Batı Almanya ile Fransa arasında oluyor. Maç 3-3 bitiyor ve Dünya Kupası tarihinde ilk penaltı atışları bu maçta oluyor. Ama maç yalnızca penaltılarla değil tabii. İşte Schumacher'in bu tabii Patrick
1: Batisson'a
0: çarpıp onu ağır bir şekilde sakatlıyor ve turnuvanın en karanlık anlarından biri olarak da bu anlatılıyor.
1: Her turnuvada böyle bir karanlık olaylar, böyle bir şikemsi olaylar da var yani. Bunları da görüyoruz.
0: Tabii. Şikemsi güzel ama. Şikeyi çok şirin hale getirdin yani.
1: Hani kanıtlanmamış ya, hepsi kanıtlanmamış böyle. Daha FIFA öyle güzel şeyler böyle yumuşatıyor. Benim de aklıma öyle
0: yok,
1: bir
0: şeye
1: kelime.
0: Yok şey ama şike dersen suç çekersen onu hani şikemsi diye anlatırsan.
1: Bizim ülkemizde var ama offside'ımsı falan var ya oradan biliyoruz. Peki finale baktığımızda İtalya'nın karşısında yine Batı Almanya var. İtalya Rossi, Tardelli ve Altobelli'nin golleriyle maçı 3-1 kazanıyor ama o Tardelli'nin bir çığlığı var ki kontrolsüz bir çığlık olarak geçiyor. Ben bunu göremedim, bunu aradım ama bulamadım. Daha bakacağım, gerçekten merak ediyorum hani bunun görüntüsü var mı diye. Çünkü bu kadar FIFA'nın kayıtlarına kadar geçtiğine göre nasıl bağırmış? Bu nasıl bir bağırma?
0: Bayağı çığlık atmış çünkü yani. Çok ciddi de duyulmuş yani. Yok o. Tabii burada 82 İspanya'da Maradona'yı da biz ilk kez görüyoruz. Ama henüz o biraz sonra anlatacağımız o işte artık hani tanrısal diye tarif ediliyor. Öyle bir Maradona yok şimdilik. Dikkat çeken bir diğer bölüm Kuzey İrlanda'nın ev sahibi İspanya'yı yenerek elemesi yani. Şey yenmesi büyük ses getiriyor. Kuzey İrlanda deyince ya bu İrlandalılar ya bize de çok ters gelirler ya. Hani kuzey takımları anladığım kadarıyla bu Akdeniz takımları aynı hatta olan yani Türkiye'den başlayıp İtalya, Yunanistan, İtalya aynen. Bunlara biraz ters geliyorlar ki İspanya'yı da yeniyorlar. Bu da bir şok olarak geçmiş.
1: Peki o halde haydi ekstra bilgilere geçelim mi o
0: geçelim
1: zaman? Şimdi en başta ya ben buna çok üzüldüm. Düdük sesine itiraz diye bir başlık atılmış ama olay nedir efendim? Fransa gol atıyor. Kuvvetli futbolcular tribünden gelen ıslığı hakem düdüğü sanıyorlar. Duruyorlar ve gol yiyorlar. Çok çok talihsiz. Çok yani, talihsiz ve buna bir şey de diyemezsin. Yani iptal falan da olmaz. Öyle. Durmasaydı.
0: Tuhaf gerçekten. İşte o dönemde O dönemde tribün alışkanlıklarına da yavaş yavaş futbolcuların alışmaya başladı evet. artık. Yani o gerçekten tribünün etkisinden çıkmaya imkan yok. Eğer etkili bir tribün varsa ki bunu hala biz görüyoruz. Yani mesela benim hatırladığım Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş tribünü öyle bir ses çıkarmıştı ki değil mi? Alman oyuncu dayanamamıştı artık. Tıkaçları da çıkmak zorunda kalmıştı. Diğer ekstra bilgi Şeyh Sağda diye geçmiş. Yine Kuveyt'ten. Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Fahit El Ahmet El Sabah. Protokol tribünden sahaya iniyor ve hakemi tehdit ederek golü iptal ettiriyor. Ve Dünya Kupası tarihinde bir sivilin sahaya inip kararı değiştirdiği tek andır. Değiştiriyor kararı yani. Ama sonuç değişmiyor. Fransa gene 4-1 yeniyor ama.
1: Ben ondan sonra oynamaya da korkarım ama. İyi oynamışlar bu 4-1 olmuş yani. Bu da şaşırtıcı. Ya düşünsenize sahaya inip hayır diyor, parmak sallıyor ve golü saydırtmıyor.
0: Aynen.
1: Çok korkunç bir şey, gerçekten korkunç. Korkunç demişken hapisten kral tahtına. Neymiş efendim? Az önce bahsettik ya, İtalya'nın golcüsü Paolo Rossi efendim. Aslında ülkesinde bahis skandalı nedeniyle hapis yatmış bir insan ve cezası turnuvadan önce de yeni bitmişti. Dolayısıyla aslında sahada da böyle çok idmanlı vesaire olmadığı için böyle bir ilk maçlarda hayalet gibiydi. Ama ve Brezilya'ya karşı çıkıyor işte. Brezilya'nın az önce aktardık, müthiş bir kadrosu var. Zico'su var, Sokrates'i var, Falcao'su var. Ama gidiyor ve Brezilya'ya karşı hat-trick yapıyor. 3 gol birden atıyor. Brezilya eleniyor. Rossi ise gol kralı bitiriyor. Yani sen ülkenle yeni hapisten çık. Burada gol gerçekten kralı ol ve ülkeye böyle kucaklarda git.
0: Cezaevinden çık. Kral yani olma. Başlığı gerçekten tam karşılığı yani. Diğer ilginç an korkunç çarpışma diye ki gerçekten öyle. Yani Batı Almanya, Fransa, biraz önce bahsettim biraz. Alman kalecisi Schumacher, Fransız kaleci uçan tekme atıyor.
1: Bayağı.
0: Uçan tekme atıyor. Batisto'nun dişi kırılıyor, iki dişi kırılıyor. Omuzu zedeleniyor ve adam sağda komaya giriyor. Nasıl bir uçan tekme attıysa artık. İlginç olan ne biliyor musun? Yani bunu artık güler misin, ağlar mısın? Hakem faul bile çalmıyor.
1: Şey mi vardı o sırada sağda, ne vardı? Ay, bu olacak iş değil.
0: Yani adamı ölümün eşiğine getirmiş.
1: Komalık
0: hani
1: yapmış.
0: Komalık işte yani şey... Hani bazen maç sırasında lazım, refleks gereği faul olduğunda ne yapsaydı, öldürse miydi hoca falan, niye düdük çalmadın derler ya.
1: Komalık
0: yok
1: yapmış.
0: Bunu gerçekten komalık yapmış.
1: Gerçekten hani şaşırdım.
0: Şeyi de sorguluyorum yani, sorgulama değil de bazı tariflerin dilimize, futbol izlerken dilimize nereden yerleştiğinin de biraz göstergesi gibi yani. Gerçekten komalık etmiş ve gerçekten sonuç itibariyle hakem faul bile çalmamış
1: faul
0: yani.
1: Bile şaşırtıcı. Az önce bahsetmiştik, ilk penaltı atışları da yine Dünya Kupası'nda ilk kez bu yılda kullanılıyor ve Batı Almanya'da finale çıkıyor efendim.
0: Tarihi skor Macaristan El Salvador'u 10-1 yenerek Dünya Kupası tarihinde bir maçta en çok gol atan ve en farklı biten maç rekorunu kırıyor bir anlamda, ama buna rağmen gruptan çıkamıyor.
1: Ve Arjantin turnuvaya İngiltere ile girdiği Falkland Savaşı'nın gölgesinde giriyor. Askeri junta halka savaşı kazandıkları yalanı söylüyor. Ancak futbolcular İspanya'ya geldiklerinde gerçeği öğreniyorlar, yeniliklerini öğreniyorlar ve bu moral bozukluğuyla da aslında son şampiyonun bu sebepten dolayı da Arjantin'in kupadan erken elendiği söyleniyor.
0: Tabii bir de burada Maradona söylemiştik. 82'de İspanya'da var. 86'da devleşecek ama 82'de İspanya'da şöyle, Brezilya maçında rakibe tekme atıyor. Bu yüzden kırmızı kart görüyor ve ilk Dünya Kupası hüzünlü vedası böyle. Bir sonraki Dünya Kupası'nda
1: efsane
0: hani artık
1: olacak.
0: Efsane olacak, Tanrı'nın elleri denilen Maradona'nın ilk Dünya Kupası hikayesi bu kadar.
1: Ama aslında Maradona birazcık buradan sinyal vermiş.
0: Tabii.
1: Nasıl bir geleceği olacağını hafiften bir sinyalini vermiş. Yani ilk Dünya Kupan'da sen ne yapıyorsun da kırmızı kart görüyorsun? Dur, daha kırmızı kart yeni çıktı.
0: Tabii ki daha yeni bulduk.
1: Daha yeni bulduk, sen hemen görüyorsun. Ve İtalya'nın efsane kaptanı kalecisi Dino Zoff da 40 yaşındayken bu kupayı kaldıran, Dünya Kupası'nı kazanan en yaşlı oyuncu, kazanan oynayan değil, en yaşlı oyuncu rekorunda hala kendisinde.
0: Ekstra bilgiler bu kadar.
1: Diyelim ve o halde haydi Meksika'ya geçelim. 1986'dayız efendim. Şimdi az önce hani dedim ya, kırılmaların olduğu, hiyerarşinin olmadığı bir yıl diye söyleyebilirim demiştim İspanya'yı. 1986 Meksika Dünya Kupası da Maradona Kupası desek hiç yanlış bir şey söylemeyiz herhalde. Arjantin finalde Batı Almanya'yı 3-2 yendi ve ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Ama bu turnuvanın bir başka özelliği de vardı efendim. Şimdi Meksika deyince programımızı dinleyenler hemen diyecekler, aa Meksika'da daha önce olmuştu diyecekler. Evet. Efendim Meksika Dünya Kupası'na ikinci kez ev sahipliği yapan ilk ülke oluyor.
0: Evet. Neden? Çünkü Kolombiya, aslında Kolombiya'da yapılacak. Ama Kolombiya maliyetin aşırı yüksek ve altyapının yetersiz olması nedeniyle çıkıyor ve istemiyor. bugün olduğundan ne kadar şaşılır. Evet. Değil mi buna? Almak için nasıl bir ülkeler yarışıyorlar. Ama o dönemde Kolombiya maliyet diyor. O zaman Meksika'ya gene verelim diyorlar. Bir önemli bilgi de burada artık oh dedirten bize. O ikinci gruplar yok artık. Yani ilk gruplar kuruluyor. Grubu ikinci bitiren, yani ilk iki oradan doğrudan 16 turuna dönmeye başlıyorlar. Ve bugünkü format aslında dediğimiz 86 Meksika'da gelişmeye başlıyor. Tabii sadece bu da değil. Üçüncülerin de eklendi. En iyi üçüncü.
1: En iyi üçüncüler
0: de yine Dünya Kupası'nda.
1: Şimdikine en yakını diyebiliriz aslında. Bu diyebiliriz yani.
0: Ama şu ne kadar, sözünü kestim ya. Ne kadar uzun sürüyormuş değil mi bir değişim?
1: Çok.
0: Mesela oyuncu değişikliği 30, yani 37 yıl. Oyuncu değiştirme
1: yani
0: yok.
1: Hani arada aslında hani bir Dünya Kupası'ndan bir Dünya Kupası'na 4 sene var. Yani aslında oturup şöyle bir masada otursanız bu kupada neler oldu, aynen, ne şunlar oldu deseniz hani yapılırmış gibi geliyor. Bence bu kadar uzun zaman beklenmezmiş gibi geliyor. Peki 86'nın en büyük hikayelerinden biri Afrika ve Arap futbolundan geldi efendim. Evet. FAS grubunu lider bitiriyor. Dünya Kupası tarihinde ikinci tura çıkan ilk Afrika ve ilk Arap takımı oluyor. FIFA'da bunu çok net bir şekilde anlatıyor, açıklıyor.
0: Danimarka'ya baktım ben. Tabii bu Dünya Kupası'nda Danimarka'da ismini duyuran, yıldızlaşan ülkelerden biri. Uruguay'ı 6-1 yeniyor. Ve Uruguay hani o 1930'ların hatta 40'ların 50'lerin, yani 40'larda ya 50'lerin Uruguay'ı bakıldığında ta olimpiyatların içindeyken, oyun daha Dünya Kupası yokken şampiyon olan Uruguay. Demek ki gelişim, futbol gelişim seyri Uruguay'da o geçmişteki gibi olmamış. 6-1 çünkü hani artık Uruguay'ın futboldan çok daha çekildiği bir dönemi tarif etmek için önemli bir skor yani.
1: Danimarka'nın da Danimarka Dinamiti ismini almasını sağlayan maç diyebiliriz, karşılaşmalar diyebiliriz. Turnuvanın maçlarından birazcık böyle dikkat çeken maçlarına baktığımızda Belçika Sovyetler Birliği'nin son 16 eşleşmesi var. FIFA yine bu maçı bir Dünya Kupası klasiği olarak anıyor efendim. Belçika Belenov'un hat-trick yaptığı maçta 4-3 kazanıyor. Yani Belenov'un bir hat-trick'i var, 4-3 ve Belçika'nın da kazandığını görüyoruz efendim.
0: E tabii ki 86 deyince Maradona. Yani aslında hani Dünya Kupası değil Maradona kupası denilse bir anlamda yeridir.
1: Evet.
0: Çünkü solo gol tarifi de biraz Maradona ile aslında çıkıyor. Yani solo golü nasıl anlatalım? İşte Maradona'nın attığı golleri, o dönemde attığı golleri hani alıyor topu, çalımlıyor gidiyor ve gol atıyor. Hani bunu ben başlattım, ben yaptım, her bütün baştan sona o hikayenin tamamında kendisi var ve solo gol meselesi Maradona ile birlikte daha çok konuşulmaya başlıyor. Ve sadece gol atma da değil, attırma anlamında, yani kupanın her yerinde Maradona var, eliyle var. Mesela herkes o maçtaki elini düşünür ama daha sonra bir gol daha atıyor.
1: Aynı maçta.
0: Tabii o el de yani Tanrı'nın eli diye tarif ediliyor ama 86 deyince herkesin aklına ilk gelen tabii ki Maradona yani. Bir de Arjantin'in İngiltere ile oynadığı çeyrek final maçı işte. O
1: sizin
0: maç zaten.
1: Sizin anlattığınız gollerin olduğu maç işte efendim. Maradona futbol tarihinin en meşhur iki golünü aynı maçta attı. Önce eliyle attı. İşte sonra Tanrı'nın eli. O benim elim değildi, Tanrı'nın eli dediği açıklaması. Daha sonra İngiltere savunmasını geçerek attı. Bu İngiltere savunmasının 7 oyuncusunu birden ipe dizdiği diye de anlatılır. Maradona'nın ipe
0: çamaşır
1: dizdiği
0: gibi
1: diye anlatılır. İşte bu iki gol de bu maçta olmuştu, Arjantin-İngiltere maçında.
0: O yüzden artık böyle futbolcuların böyle mitolojik kahramanlara dahi benzetildiği bir dönem aslında, evet. Bir anlamda bakıldığında Maradona için bu söylenebilir diyelim. Ekleme yapacak mısın yoksa ekstra bilgilere
1: Haydi
0: geçelim.
1: Haydi ekstra bilgilere geçelim o zaman. Geçelim. O zaman Maradona ile de yine başlamak gerekecek. Az önce de söylediğimiz gibi Maradona işte o hayatındaki en önemli iki golü de bu turnuvada atmıştı diyelim.
0: Tribün devrimi. Bak çok güzel. Dünya Kupası tabii stadyumlarda gördüm. Bugün hala işte futbolcularına Meksika dalgası deyince artık herkes biliyordur. Ama Meksika dalgası değil mi?
1: Ben de burada yapıyorum.
0: Ama Meksika dalgası yani tribünlerdeki bu coşku, bu eğlence kültürü işte ilk 86 Meksika Dünya Kupası'nda başlıyor. Prodüksiyondaki arkadaşlar buna da herhalde böyle bir uygun bir...
1: Kesin müzik.
0: Tabii müzik ve şey o eklerler.
1: Sesle beraber
0: görüntü eklerler diye düşünüyorum.
1: Ve o halde devam edelim. İlk sahne derken neden bahsediyoruz? Danimarka tarihinde ilk kez katıldığı kupada fırtına gibi esti. Uruguay'ı 6-1, Batı Almanya'yı 2-0 yendi ve işte Danimarka Dinamiti lakabını aldılar. Ancak ikinci turda İspanya'nın 4 golüne engel olamayınca, daha doğrusu İspanyol futbolcu Butragueño'nun 4 golüne engel olamayınca 5-1 gibi trajik bir şekilde elendiler. Ama ilk kez katılan bir takım için bu başarılar da gayet iyi bence.
0: Efsanelerin savaşı var. 86'da çeyrek final maçı Brezilya-Fransa. Brezilya'da Zico, Fransa'da Platini.
1: Allah
0: İkisi
1: Allah.
0: De penaltıyı kaçırıyorlar.
1: Olacak iş değil değil mi yani? Olacak
0: gerçekten
1: iş değil işte.
0: Gerçekten ikisi de penaltıyı
1: yani.
0: Kaçırıyorlar. Sonunda tabii gülen gene Fransa oluyor. Yani penaltıyı demek ki daha başka Zico'dan başka kaçıranlar da var. Aynen ya da kaleci öyle. Kurtarışları var. Ama ve... Fransa... Gülüyor.
1: Ve yine bir deprem gölgesi var. Daha önce de Şili'de olmuştu değil mi?
0: Evet.
1: Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet, Şili.
1: Şili'deki 9,5 depremi büyük bir deprem, büyük bir sarsıntı. 2 milyon insan etkilenmişti. Ve sonrasında Dünya Kupası acaba yapılabilir mi derken yapılmıştı. İşte burada da efendim turnuvadan sadece 8 ay önce Meksika'da yine bakın çok yüksek bir rakam 8,1 şiddetinde bir deprem oldu. Binlerce insan öldü. Ancak stadyumlar mucizevi bir şekilde ayakta kaldılar ve Meksika halkı da hayat devam etmeli dedi ve bu kupayı düzenlemeye, ev sahipliği yapmaya karar verdi.
0: Son bilgiyi aktarayım. Cayetano Re, Paraguay teknik direktörü, hakemi taciz ettiği için Dünya Kupası tarihinde sağdan atılan ilk teknik direktör. Bak 86'ya geldik daha. 86'da ilk kez oluyor tabii kurallar vesaire de. Ama Cayetano Re sağdan atılıyor efendim.
1: Peki o zaman o da
0: dünya tarihine böyle geçmiş.
1: Peki. O halde biraz böyle daha yakın zamanlara geldik. 1990'a geldik. Benim çocukluğuma geldik. 9 yaşındaydım ama hatırlamıyorum tabii ki. Ama sadece şunu hatırlıyorum. İtalya 90 tişörtleri vardı. Onu hatırlıyorum. Benim babam da böyle beyaz İtalya 90 arması olan tişörtler vardı. İşte o zaman da işte Dünya Kupası için satılan tişörtlerdi. Onu hatırlıyorum
0: tabii
1: sadece.
0: Artık Dünya Kupası isimleri bir öyle anılmaya başlanıyor. Yani İtalya 90, işte Amerika 94 falan diye hatırlanıyor. Evet. Bir de Dünya Kupası etkisi devam ediyor ya Selim. Mesela 90'da yapılıyor ama... Bir diğer Dünya Kupası'na kadar yani o 4 yıllık zaman diliminde o 90'da yapılan ya da 94'te onun etkisi devam ediyor. Böyle bir durumda var o yüzden hani 9 değil belki 12-13 yaşında da görmüş olabilirsin.
1: Evet İtalya 90'da efendim 8 Haziran 8 Temmuz tarihlerinde oynanıyor. Turnuvada 24 takım var 52 maç oynanıyor ve toplamda 115 gol atılıyor efendim. Finalde ise Batı Almanya Roma'da Arjantin'i 1-0 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor ve Batı Almanya demişken yeniden birleşme öncesindeki son dünya maçı olduğunu da Dünya Kupası maçı olduğunu da aktaralım.
0: Tabii artık bu Dünya Kupası'ndan sonraki Dünya Kupalarında birçok ülkenin ismini görmeyeceğiz. Farkı değişecek. Yine açılış maçı yine bir sürpriz. Arjantin bu sefer son şampiyon. Arjantin Kamerun'a 1-0 yeniliyor. Üstelik Kamerun maçı 9 kişi bitiriyor.
1: 9 kişi.
0: Ona rağmen Kamerun yani o Afrika'daki hani son saydığımız son 3 Dünya Kupası'nda artık Afrika kıtasının Dünya Kupası'na yavaş yavaş ses getirmeye başladığını görüyoruz. Bu kritik maçlardan biri de buydu efendim. Son şampiyonu Kamerun 1-0 9 kişiyle yendi.
1: O zaman Kamerun'a birazcık daha parantez açmak istiyorum. Roger Milla 38 yaşında oyuna sonradan giren bir yıldız efendim. 4 gol atan bir isim Kamerun'da, takımını çeyrek finale taşıyor ve işte FIFA'dan yine FIFA kaynakları Kamerun'un Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkan ilk Afrika takımı olduğunu vurguluyor. Ve bu arada bir de unutulmaz görüntülerden biri de şöyle bir şey var efendim. Milla'nın korner bayrağı yanında yaptığı bir dans kutlaması var o Afrikalıların. Vardır ya, şimdi de çok tabii, var tabii. Böyle kendine özgü. Hatta şimdi futbolcuların sevinme ritüelleri var artık, böyle gördüğümüz şeyler var. İşte bu ilk dans da tüm dünyanın hafızasını kazanıyor korner bayrağının yanında.
0: Bana bu daha samimi geliyor, biliyor musun? Şimdi biraz böyle hani hepsi gol attıktan sonra bir sevinme modeli bularak aslında yarın nasıl haber olalım? Dergilere nasıl kapak olalım, nasıl hafızada iz bırakalım falan. Bu samimi gelmiş korner bayrağının oraya, o Afrika'nın o yöresel estetik danslarından yapmış. Güney Amerika'da da bunları çok görüyoruz. Ve böyle olunca daha çok hafızada kalıyor. Yani şimdikiler biraz daha bana.
1: Ama şimdi niye bakmasın. Ronaldo deyince siu aklınıza gelmiyor
0: tamam da
1: şu onu, hareket falan.
0: Işte, ama işte siu, onu da tam işte bunun için yaptı o. Ama mesela şu an anlattığımız 1990 İtalya'daki, hani bunu biz tarihe kazınmış bu. Ve bu bir sevinme ritüeli değil aslında. Yani sürekli yaptığı bir şey değil. O an ülkesinin yöresel dansını yapmış ve hafızalara kazanmış. O yüzden daha samimi geliyor diyor.
1: Peki o halde devam edelim. İtalya'nın kupadaki en ağır psikolojik kırılmasına bakacağız. Yarı finale gideceğiz efendim. Napoli'de oynandı İtalya-Arjantin maçı. Yarı finalde Sicilacci yine gol attı. Ancak Cagnigna'nın beraberlik golü sonrasında da Walter Zenga'nın turnuvadaki 517 dakikalık gol yememe serisi bitiyor. Maç daha sonra penaltılara gidiyor efendim ve kaleci Goygoçea, inşallah doğru söylüyorum adını, kurtarışlarıyla Arjantin'i finale taşıyan isim oluyor. Dolayısıyla bu maç ev sahibi adına bir çöküş maçı ve Maradona'nın kulüp şehri Napoli'de yarattığı büyük de bir duygusal çatlağın sembolü olarak geliyor.
0: Tabii aslında final de bir anlamda 86'nın rövanşı gibi.
1: Bir de.
0: Yine Arjantin, Batı Almanya var. Tabii burada artık Batı Almanya'da Maradona'yı biliyor, diğer oyuncuları biliyor. Ciddi bir hem markaj hem ne yapacaklarını biliyorlar. Sonuç itibariyle bu turnuva Almanya'nın galibiyetiyle sonuçlanıyor ve kupayı tekrar Almanya alıyor. 4 yıl sonrasında, yani 4 yıl önceki maçında rövanşını almış oluyor.
1: Efendim futbol bazen kötü oynanıp çok iyi hatırlanıyor diyecekseniz eğer, İtalya 90'da bu şekilde anılabiliyor deyip haydi hemen ekstra bilgilerimize geçelim. 38 yaşındaki yıldız, az önce aktardım ya, Kamerun'un efsanesi Roger Milla aslında emekli olmuştu. Ancak devlet başkanı ricasıyla kadroya dahil oldu. Gülüyorum ben bunlara.
0: Ya Milla attığı, biraz önce bahsetti ya, ya kalça dansı deniyor bu arada. Yani en ikonik gol sevinçlerinden biri kalça dansı. Görüntüsünü gördün mü sen?
1: Şöyle yengeç dansı gibi sanki.
0: Ya başka, o, ona ben o dansı yani o dansı farklı farklı formatlarda gördüm de onu bulamadım şeyde.
1: Benim gözümde canlanan öyle bir şey oldu.
0: Yani Afrika'da ve Güney Amerika'daki dansları vesaire hep insanın gözüne çok estetik geliyor. Ben seviyorum yani.
1: Eğlenceli,
0: vücutları da öyle. Yani şey anlamında, dansa çok yatkınlık anlamında çok estetik duruyor.
1: Bu kadar estetik bir şeyden İğrenç kelimesini kullanabiliyor muyum yayında bilemiyorum. Böyle bu kadar estetik bir şeyden başka böyle bir yere evrileceğiz.
0: Avrupa sıkıcılığı, Avrupa iğrençliği gerçekten.
1: Kesinlikle. Yani. Batı Almanya Hollanda maçı. Aslında iki komşu ülke arasında bir maç ama çirkin anlar da var bu maçta. Hollandalı Rijkaard, Alman Rudi Völler'in saçına maç içerisinde iki kez tükürüyor. Ve her iki oyuncu da oyundan atılıyor. Rijkaard yıllar sonra özür diledi ama bu olay hala tarihin en meşhur tükürüğü olarak kaldı.
0: Eline tükürüp suratına sürsün yani. Hani. Bir de fark ettim mesela, dünya kupalarını falan tarif ediyoruz. Yani 4 yılda bir. Ama nedense mesela Avrupa'daki dünya kupalarında çok bir heyecan olmuyor yani. İçerik anlamında da. Ama mesela Güney Amerika'dakilerde çok trajedik olaylar da olsa çok daha böyle içerik anlamında daha hani biz gazeteciler için deyip daha bol malzemeli geçiyor. Yedek kulübesinden krallığa turnuva başlamadan önce İtalya'da kimse, sen biraz önce bahsetmiştin bunu zaten. Toto
1: Sicilacci.
0: Sicilacci. Juventus'ta yeni parlamış bir isim. Milli takımda sadece bir maçı olan bir yedek bu.
1: Yedek ama gol kralı oldu.
0: Gol kralı oldu.
1: İşte böyle çok efsaneler, Olcan, çok şeyler çıkıyor yani, gerçekten çıkıyor. Sihirli Geceler diye böyle bir kolonya adı gibi oldu, Sihirli Geceler. Var öyle, biliyor musunuz? Öyle kolonya ismi var.
0: Sihirli Geceler mi?
1: Evet. Şimdi
0: bu bir kolonya mı senin?
1: Yok, öyle bir kolonya adı var. Bu da haberi de başına da Sihirli Geceler denmiş de aklıma o geldi. Oyuna sonradan girdiği tüm maçlarda var, göstereceğim size. Oyuna sonradan girdiği maçlarda attığı gollerle tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Turnuvayı 6 golle kral olarak tamamladı. Az önce sizin bahsettiğiniz Salvatore ve o yaz İtalya'da doğan erkek çocukların yarısına isim babası oldu. Salvatore ismi konmuş efendim İtalya'da.
0: İlginç. Bir de biraz önce bahsettik, son kez sahada olan ülke adım, ülke olarak Batı Almanya ismi son kez sahadaydı. 1990'da SSCB, Çekoslovakya ve Yugoslavya son kez bu isimlerle ve bayraklarıyla Dünya Kupalarına katıldılar.
1: O halde Yugoslavya'nın iç savaşına da çok az değinelim. Takım aslında çok yetenekliydi, ancak ülkelerindeki iç savaş takıma kadar yansıyordu ve elendikten de kısa bir süre sonra ülke resmen dağıldı.
0: Şunu da söyleyelim, Batı Almanya Arjantin finali futbol tarihinin en sıkıcı finallerinden biri olarak kabul ediliyormuş. Dünya Kupası finallerinde ilk kez bir oyuncu, yani iki oyuncu kırmızı kartla atıldı. Maç Almanların tartışmalı bir penaltısıyla 1-0 bitti. Yani kusura bakmasınlar, Alman futbolu iyi, Almanlar şöyle, ama yani
1: böyle de oluyor. Peki o zaman son notla bitirelim. Kaleciye pas yasağının doğuşu da yine bu turnuvada efendim. Bu turnuvada takımlar o kadar çok kalecilerine geri pas verip zaman geçirdiler ki FIFA'da turnuvadan sonra kalecinin geri pası eliyle tutmasını yasaklayan devrim niteliğindeki kuralı getirdi diyelim.
0: Son başlığı söyleyeyim mi?
1: Hadi bir cümle.
0: Hızlıca, yarı finalde İtalya ve Arjantin, Maradona'nın efsane olduğu işte bu Napoli, sen bahsetmiştin ama Maradona Napoli taraftarına şöyle diyor: yılın 364 günü sizi aşağılayan İtalya'ya mı, yoksa sizi seven beni mi destekleyeceksiniz diyor. Tribünler ikiye bölünüyor. Tabii İtalya elenince de Maradona'yı ciddi şekilde protesto ediyorlar.
1: Yuvalıyorlar diyelim ve işte efendim 1990 yılıyla bugünlük noktayı koyalım. Bir sonra 1994 ile yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kupanın izini sürmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi sona erdi. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bayramda alkol ya da uyku getirici ilaçlarla direksiyona geçmeyin. Uyanık ve zinde olun. Sevdiklerinize güvenle ulaşın. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler. Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı.
2: Şimdi Romanya takımını bizzat Kral 2. Karol seçiyor. Romanya kralı. Kral oyuncuların iş yerlerinden izinlerini şahsen alıyor. Ve turnuva dönüşünde işlerini kaybetmeyeceklerine dair futbolculara garanti veriyor.
1: Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane.
3: Hakemeliğinden ziyade kıyafetiyle de çok konuşulan bir hakem. O dönemde efendim final maçının hakemi sahaya ceket, kravat ve bir golf pantolonuyla çıkıyor. Yani inanılmaz derecede şık bir çıkıyor.
1: Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
4: Bir bidon tozu sulandırmak suretiyle 4-5 litrelik bir suyu bir gün boyunca içmek suretiyle ertesi gün girdim ve yaklaşık 15-20 dakika içinde de bu iş bitmişti. Yani aslında bu kadar basit. Bilmiyorum, benim görmediğim ve bilmediğim daha zor bir tarım var mı bu iş?
5: Yok, esasında bu toplumdaki yanlış bilgilendirme ve biraz efsaneler, hurafeler nedeniyle işte ağırlıdır, ondan sonrasında çok zordur, işte şeydir. Esasında kolon kanserinin başlangıcı küçük poliplerden kaynaklanıyor. Yani bağırsağın iç yüzünü örten mukoza dediğimiz tabakadan kaynaklanan ufak poliplerden başlıyor. O polipleri çıktığınız evet. Zaman erken dönemde kolonoskopiyle çıkarıldığınız zaman bunlar tedavi edilmiş oluyor. Kanserleşmesini önleyebiliyorsunuz. Sizin de tarif evet. Ettiğiniz üzerine 15 dakika 20 dakikalık bir işlemle beraber bütün bir hayatınızı en azından 5 sene garanti altına almış oluyorsunuz. Herhangi bir şey saptanmadığı takdirde.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te. Turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı, bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan bir yolculuğa hoş geldiniz. Burası Kupa'nın İzi. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim yine sizlerle birlikteyiz. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek de bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasına kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. O halde hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden başlayalım. Nerede kalmıştık? 1994'te kalmıştık. Artık 90'lı yıllara geldik. Sizin benim gibi 30'lu ve 40'lı yaşlarda olanların artık hafızasının bildiği, hatırladığı yıllara geldik en sonunda.
1: Yani hafif hafif artık böyle o zaten geçtikçe de görmüşsündür. Yani 30'lardaki, 40'lardaki, 50'lerdeki haber argümanlarıyla şimdikiler çok farklı. Ama böyle takip ettikçe, devam ettikçe o eskiyi bir özlüyor değil mi insan yani?

0: eskideki öyle. İlginçlikler çok
1: kesinlikle,
0: daha fazla.
1: Kesinlikle, kesinlikle. O futbolun hani hepsi diyorsunuz ya eti kemiğe bürünmüş haline biz canlı tanıklık ettik. Aynen hani öyle. O kısımdan çıktık artık. Şimdiki yıllarda şey oluyor. Hani aa ben bunu hatırlıyorum. Bunun böyle bir şeyi var diyor. Hafızanın bir yoklaması söz konusu. O halde haydi 1994'te başlayalım ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. 1994 Dünya Kupası ABD'de oynandı. ABD'de oynanması gerçekten şaşırtıcıydı. Çünkü bir futbol ülkesi değil Amerika Birleşik Devletleri. O dönemde herkes bir şaşkınlık yaşamıştı diye düşünüyorum.
0: Tabii ki. Hatta bununla ilgili tezler var. Pele'nin çocuğu mesela, o meşhur futbolcu Pele'nin çocuğu tez hazırlıyor Dünya Kupaları ile ilgili. Amerika 94 Amerika Dünya Kupası ile ilgili Amerika'da yaşayan yurttaşların %60'ı kupanın kendi ülkelerinde olduğundan haberleri dahi yok.
1: O kadar uzaklar zaten. O kadar uzaklar futbola. Ama işte bundan sonra da Amerika'da futbolda varmış için başlangıcı oldu aslında. Şimdi kupanın özeline baktığımızda finalde Brezilya İtalya'yı golsüz geçen 120 dakikanın ardından penaltılarla 3-2 yenecek ve 4. kez dünya şampiyonu olacak. ABD'de şöyle bir eşik vardı sadece, toplam seyirci sayısı çok yüksek bir rakamdı. Evet. Bu rekor ulaşılması zor bir rekordu. 3.587.538 efendim toplam seyirci sayısı. FIFA 1994'ü ABD futbolu için kurucu bir an olarak simgeliyor. Çünkü az önce de dediğimiz gibi futboldan gerçekten uzakta bir ülkeydi. Dolayısıyla ev sahibi seçimi olması birçok insan tarafından yadırganmıştı.
0: E tabii ki. Ya Amerikalılar daha çok hani bunlar futbol onlara çok durağan geldiği için. Çok durağan hani, evet. Pas atılıyor koca bir sağ falan, hani basketbolu o Amerikan sporlarını düşününce daha nasıl diyeyim daha tempolu.
1: Evet, onlardan sonra daha
0: ya da böyle
1: ağır
0: daha
1: geliyordu.
0: İşte golfüdür ya da Amerikan futbolu dedikleri insanların birbirini sürekli ittirmesi. Yani şey ergenlerin böyle ya hani spor dalıyla ilgili böyle konuşmak istemem ama benim kişisel olarak hiç ilgimi çekmeyen bir spor dalı öyle diyeyim. Ama şey Amerika'daki durum gerçekten futbolun durağan gelmesi Amerikan insanına. Şimdi o kadar tempolu dallar olunca futbol gerçekten onlara durağan geliyor ve takip etmiyorlar. Hala da kısmen öyle ama hala 94 öyle Dünya Kupası onlar için ciddi bir dönüşüm olmuş. Yani futbolun öğrenilmesi, futbolun ne olduğu ile ilgili.
1: 96 yılından itibaren de işte MLS Major Futbol Ligi, yani ABD ve Kanada'nın en üst düzey profesyonel futbol ligi de 1996'da kuruluyor. Yani bu 94'teki ev sahipliğinin ardından futbol varmış biz de içinde olmalıyız şekli yerleşmiş durumda. Peki hemen şöyle hızlı hızlı geçelim, çok fazla detay yok aslında. Çok da sönük bir
0: öyle sadece kural desem. anlamında mesela hala 94'e geldiğimizde ki biz bunu bu programda ilerleyen hani bize 2002 falan deyince belki yaş aralığı şu an 30-40'ın üstünde olanlar çok iyi hatırladığı turnuvalara geleceğiz. Ama hala orada bazı kuralların mesela bugün uygulanmadığını, Amerika'daki, ABD'deki 94 Dünya Kupası da öyle. Mesela grup aşamasında ilk kez 3 puan verilen Dünya, evet, Kupası. Hani aslında ne kadar yakın tarih gibi görülüyor bize. Tabii şu an 30 yaşında olanlar aynı şeyi söylemeyecekler ya da 35 yaşında olanlar. Çünkü 94 aradan, evet, 32 yıl geçmiş. Selim biz mi yaşlandık diyeyim. Ben yaşlandım. Sende hiçbir problem yok. Ben yaşlandım, tamam.
1: Peki tamam, kabul ediyorum.
0: Yani tabii sadece bu da değil.
1: Bir de meşhur geri pas olayı var.
0: Evet, neydi o?
1: Kalecilerin takım arkadaşından gelen geri pası elle almasının yasaklandığı ilk Dünya Kupası bu.
0: Bak yani ne kadar bugün baktığında futbolda
1: hani yıl, hep varmış gibi,
0: hep varmış gibi
1: şey
0: geliyor ama işte Dünya Kupası'nda zaten Dünya Kupası biraz daha sonra ulusal liglerdeki, hı-hı, kuralları da belirleyen bir tahammül belirliyor. O yüzden hani bizdeki şey gibi yani Anayasa Mahkemesi gibi ya da şey Yargıtay'ın içtihatı gibi oradan devam ediyor. Tabii bu kupada Suudi Arabistan ilk 16'ya kalmış.
1: Evet,
0: İlklerden biri bu. Şaşırtmış ama en ilginç, en şaşırtan, en üzücü, en trajedik olay ABD Kolombiya'yı 2-1 yeniyor ve Andreas Escobar kendi kalesine attığı gol nedeniyle hafızalara kazınıyor. Şimdi Escobar turnuva sonrası ülkesine döndüğünde katil Escobar'ı 12 kurşunla öldürüyor ve her kurşun sıktıktan sonra gol diye bağırıyor. Belki bu kupaya hani damgasını vuran ya da hafızalardan hı-hı silinmeyecek acı olay budur. Yani hı-hı futbolu futbol dışında yaşamaya çalışanlar, evet, bunun bir futbol maçı olduğunu, bunun bir oyun olduğunu hı-hı unutanlar. Kolombiyalı oyuncu Escobar 12 kurşunla katlediliyor efendim.
1: Bu arada bu turnuvaya dair bir düşüş daha vardı. Yani bir kötü olay mı artık diyelim. Maradona da yani bir önceki turnuvada yıldızı parlayan, Tanrı'nın eli, muhteşem insan falan diye geçen harika gollerin imzasını atan bir futbolcu. Maradona bu Dünya Kupası'nda ise adeta hani tarihten siliniyor diyebiliriz. Çünkü bir doping durumu, evet, ortaya çıkıyor. Bir doping testinin pozitif çıkması sonrası turnuvadan men ediliyor ve ardından takımda da bir olumsuz hava cereyan ediyor ve Romanya'yı da zira nitekim 3-2 yenilerek eleniyorlar.
0: Tabii orada ilginç bir gol sevinci de var Maradona'nın, değil mi? O maç sonrasında zaten oluyor. Golü atıyor, kameraya kadar gidiyor. Gözleri falan böyle ilginç. Aynı maçta işte, evet, bir hemşire hemen sen gel bakayım, bir doping testi yapıyorlar.
1: Evet.
0: Ve o futbol sahasına çıkılan koridorda bir anlamda Maradona'nın da futbol kariyeri sonlanıyor.
1: Sona eriyor. Sonrasında zaten bir daha da hiç toparlanamıyor.
0: Tabii. Yani kariyer anlamında boyunca, 8 yıl önceki Maradona artık siliniyor ama Maradona hala hafızalardaki Maradona. Bugün konuşuyoruz hala. Tarih yazan Maradona.
1: Kesinlikle. Şimdi 94'ün gol krallığında şöyle bir durum oldu. Bu ilk defa olan bir şeydi yine. İki isim gol krallığını paylaştı. Bunlardan bir tanesi Bulgaristan'dan Stoichkov'du. Diğeri ise Rusya'dan Salenko'ydu. Her ikisi de 6'şar gol attılar ve altın ayakkabıyı aldılar. Ancak burada Rus Salenko'nun şöyle bir durumu vardı. Salenko Kamerun'a tek maçta 5 gol birden attı. Bu hala bir maçta bir futbolcunun bir takımı attığı en yüksek rekor, gol sayısı olarak rekoru koruyor. Dünya Kupası rekoru olarak biliniyor. Hatta Rusya grup aşamasında eleniyor ama Salenko yine de gol, evet, kralı olarak kalıyor.
0: Grup aşamasında elenip daha sonraki maçlarda olmayıp gol kralı olmak ciddi bir başarı, evet, bu anlamda bakıldığında. Kesinlikle. Tabii bazı gol krallığı da işte tek maçta 4-5 gol atanlar da var. Gol goldür yani, ona yapacak bir şey yok. Gol başına şey yapamayız. Brezilya İtalya finali ilginç.
1: Evet.
0: 94 Dünya Kupası'nda 120 dakika çok sıcak bir hava oynanıyor. Ve Roberto Baggio yani İtalya'nın, evet, yıldızı, efsanesi hatta. İşte sen mesela geliyorsun o zamana kadar yıldızsın. Son anda maç penaltılara kalıyor. Ve bayağı böyle onu görüntüleri de var, böyle bayağı göklere dikiyor topu, out'a atıyor. Ondan sonra da tabii düşünsene ya, futbolun gerçekten acımasızlığı bu.
1: Evet,
0: yani finale kadar finale kadar sen mükemmel bir performans sergiliyorsun ve yıldız oluyorsun. Ama finalde topu penaltıyı out'a atınca o zaman da günah keçisi ilan ediyorsun ki bunun örnekleri bir sürü var. Belki bu dünyaya, bu 94'ten sonraki Dünya Kupalarında biraz daha bu tip durumları konuşacağız.
1: Evet.
0: Daha önce kırılan bacaklar, kollar, yalın ayak atılan goller konuşuyorduk. Evet. Bu o anlamda da bir kırılma.
1: Haydi o zaman ekstra bilgilere geçelim. Sizin az önce aktardığınız o çılgın bakış. O bakış neydi efendim? Yunanistan maçında gol attı Maradona. Kameranın içine baktı ama gözlerinde bir ifade vardı. Hani bir yandan çığlık atıyordu ama bir şeylerin ters gittiğini o an ekranda onu seyreden birçok kişi de aslında anladı.
0: Tam zaten o ters gitme, o görüntü başka bir veriyi getiriyor. Ve işte hemşire sahaya giriyor. Maradona'yı elinden tutarak doping kontrolüne götürüyor. Doping testi pozitif çıkıyor. Maradona turnuvadan ihraç ediliyor ve hani futbol efsanesi, bir ikon olan, hani Pele'den sonra ilk en fazla konuşulan isimlerden biri olan Maradona'nın kariyeri stadyum koridorlarında böylece sona eriyor.
1: Ve yine az önce aktarmıştık, bir beşlemeden bahsediyoruz. Rusya-Kamerun maçında Oleg Salenko tek bir Dünya Kupası maçında 5 gol atan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. Ve yine tekrar edelim, işin garibi Rusya gruptan çıkamadı ama Salenko gol kralı oldu.
0: Aynı maçta 42 yaşında aynı maçta Kamerunlu efsane Roger Milla. 42 yaşında gol atarak Dünya Kupası'nın en yaşlı futbolcusu, golcüsü düzeltiyorum. Golcüsü unvanını kazanıyor. Bu arada bu kendi rekorunu geliştiriyor.
1: Egale ediyor, doğru. Hem 42 oynuyordu, yaşında. O, evet. Bir de gol attı, golcüsü de oldu. Ve şimdilerde hepimizin alışkın olduğu o çok da hoşumuza giden formalardaki isim kısmı efendim. Futbolcu formaların altında ilk kez numaraların altında isimler de bu Dünya Kupası ile hayatımıza girmiş oldu.
0: Ve kaçan penaltı açılış töreninde aynen ünlü şarkıcı Diana Ross. Ya bir şov yapılacak ve 2 metreden boş kaleye penaltı atacak o. Yani vurduğunda da gol olurken kale ikiye ayrılacak. Ve öyle ayarlanmış
1: aslında
0: yani.
1: Aslında güzel bir koreografi. Tabii.
0: Aynen öyle.
1: Şey yapılsaydı.
0: Ama planlandığı gibi gitmiyor. Çünkü Ross penaltıyı 2 metreden dışarı atıyor. Hani bu da Dünya Kupası'nda şöyle konuşuluyor. İşte Amerikalılar futboldan bu kadar anlıyorlar diye. Şimdi gerçekten sadece Ross'a kızmamak lazım. Amerikan toplumunun da futboldan anladığı bu güzel bir özet olmuş. Hani
1: doğru.
0: Daha açılış maçında bizim için futbol budur. 2 metreden topu kaleye atamıyoruz, boş kaleye diyelim ve

0: 1998 Fransa hepimiz için aslında bu şarkı desek yanlış bir şey söylemeyiz.
1: Gerçekten
0: herhalde.
1: Öyle.
0: Hani biz 98 Fransa'yı bu şarkıyla tanıyoruz ama sadece 98 Fransa'yı değil, aslında Ricky Martin de bu şarkıyla inanılmaz derecede popüler oldu. Bir dönemin bütün genç kızların sevgilisi Ricky Martin bu şarkıyla tarih yazdı diyebiliriz. 98 Fransa'da inanılmaz güzeldi. Ne koreograflar yapıldı okullarda, ne şarkının üzerine ne oyunlar sergilendi. Peki o halde 98 Dünya Kupası müziği gibi, şarkısı gibi popüler oldu mu? Hemen onları da aktaralım. Finalde ev sahibi Fransa son şampiyon Brezilya'yı 3-0 yendi ve tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu da almış oldu. Gerçekten bu da büyük bir başarıydı. Ev sahibi olup son şampiyonu yenmek, hem de evet, 3-0 yenerek dünya şampiyonluğunu almak gerçekten Fransa için çok iyi bir kariyer.
1: Tabii artık Dünya Kupası da ilk kez 32 takımla düzenleniyor. Yani ve bu 32 takımlı format bayağı devam ediyor. Hı hı. 24 takımdan 32 takıma çıkıyor. Ricky Martin deyince yani bence, bilmiyorum, belki benim en net hatırladığım Dünya Kupası'dır. Hı hı. Yani en net hatırladığım derken bundan sonrakileri hatırlıyorum. Ama Ricky Martin'in bu şarkısı kadar muhakkak popüler olanlar vardır. 2002'de Türkiye için, Türkiye özelinde konuşursak Tarkan zaten. Ama dünya anlamında Ricky Martin'in şarkısı kadar daha sonraki şarkılar bu kadar popüler olmadı. Çünkü
0: tek Shakira birazcık.
1: Öyle ama ikisi. Mesela bu şarkıyı duyunca atla direkt 98 Dünya Kesinlikle. Kupası geliyor. Kesinlikle. Ki daha sonra Ricky Martin buraya da geldi biliyorsun. Hülya Avşar'ın ilginç dokunuşları oldu kendisine. bütün kızların rüyası dedi hatta bu dokunuşlardan sonra. Şimdi yaşı şu an 20'li yaşlarda olanlar ne diyorsunuz ya, bunlar ne konuşuyorlar diyecekler ama Ricky Martin, Hülya Avşar diye
0: Yazın çıkacak efendim.
1: Nereye dokunduğunu görürsünüz.
0: Çıkacak efendim. Peki ev sahipliği açısından bu turnuva şöyle önemliydi. Fransa'da ikinci kere düzenlendi. Aslında hani İtalya ve Meksika'da daha önce iki kere düzenlenmişti bu turnuva. Fransa'da düzenlendi. Dolayısıyla Fransa almak zorundaydı aslında. Çünkü ilk seferde alamadığı, kaçırdığı bir durum vardı. Evet. Bu sefer almak istiyordu. Bu sefer de kaçırmadı.
1: Aynen öyle. Tabii bu turnuvada yıldızı parlayan ülke Hırvatistan oluyor. Hırvatistan ilk kez katılıyor. Yani
0: evet, bağımsız bir devlet
1: olarak. Bir devlet olarak ilk kez katılıyor. İlk kez katıldığı turnuvada üçüncü oluyor ve ciddi bir başarı var. Keza işte birçok yıldızı parlayan
0: Şuker
1: futbolcular.
0: Var, 6 golle zaten turnuvanın gol kralı oluyor.
1: İşte Michael Owen var, o bayağı. David Beckham mesela bu turnuvayla daha fazla tanınıyor. Zaten evet, ismi vardı. Ama o da tabii kırmızı kartlar falan. Nedense böyle yıldızların da böyle bir şeyi var.
0: Var.
1: Yani David Beckham'da kırmızı kart Zanetti, bu İtalya ile oynadıkları, pardon düzeltiyorum, Arjantin'le oynadıkları maçta, Arjantin İngiltere maçında erken eleniyor, kırmızı kart da yiyor. Hatta bu yüzden bayağı bir İngiltere'de yani günah keçisi de
0: evet,
1: ilan ediliyor.
0: Evet, evet.
1: Bayağı bir linç ediliyor. Öyle bir durumda söz konusu.
0: Bu arada Fransa finale giden yolu kusursuz başlamadı diyeceğiz. Niye efendim? Çünkü Fransa grup aşamasında Suudi Arabistan'la oynuyor. Burada işte takımın en güvenilen ismi Zidane kırmızı kart görüyor ve bir süre takımını yalnız bırakıyor. Ama dönüşü de olay oluyor. Finalde ve yarı finalde yaptıklarıyla halen hatırlanıyor.
1: Tabii kendisini affettiriyor bayağı bir. Yani az buzda iş yapmayın için son şampiyonu 3-0 yenmek, Brezilya 3-0 yenmek ki Brezilya da Brezilya yani. Hani
0: evet.
1: Öyle şey değil. Orada tabii Ronaldo'nun da en yıldız olduğu. Tabii Ronaldo deyince Brezilyalı Ronaldo.
0: Gerçek Ronaldo. Aslında gerçek
1: aynen
0: Ronaldo.
1: Aynen öyle.
0: Yani.
1: İlk Ronaldo. Hani birinci Ronaldo.
0: Birinci Ronaldo.
1: Birinci
0: doğru.
1: Ronaldo diyebiliriz. O dönemde çünkü bayağı bir skandalları var. Sakatlıklar falan filan
0: evet,
1: da yaşadı Ronaldo. Birinci Ronaldo.
0: 94'te o final maçında hala bilinmeyen bir durumu var Ronaldo'nun.
1: Tabii.
0: Maçın başlamasına 45 dakika kala
1: 98'de.
0: Kaldırılıyor.
1: Evet.
0: Yok şeyde, ilk 11'de yok, yedeklerde de yok ama sonra birdenbire tekrar geliyor ama bir hastalığı var ve o hastalığını hala kimse bilmiyor.
1: İşte hastalık mı? Hastalık mı?
0: Bir kriz
1: ne
0: mi?
1: Oldu? Yani tabii çok böyle şey yaşayan da bir Ronaldo'nun, birinci Ronaldo'nun son yıllarına bakarsak, top oynadığı
0: tabii,
1: yıllara, kilosu falan başka türlü alışkanlıklarının olduğuna dair
0: evet,
1: çeşitli iddialar, ifadeler var. O yüzden düşünsene, Dünya Kupası'nda finale çıkacaksın. Hı hı. Kadroda yoksun ve Ronaldo hani Yani Dünya Kupası, 98 Dünya Kupası denince hani 3 kişi 4 kişi sayacaksa kupaya gelmeden önce biri Ronaldo'ydu en başta.
0: Kesinlikle.
1: Herkes onu izlemek istiyordu. Daha böyle daha sonraki Dünya Kupalarında yıldız sayıları daha fazlaydı ama 98'de hani 2-3 kişi sayacaksak biri Ronaldo'ydu. Ve sen Dünya Kupası'nda final maçında yoksun.
0: Evet.
1: Son işte 45-50 dakika kala tekrardan,
0: tekrardan
1: şeye dahil olduğu söyleniyor. Öyle bir enteresan bir durum vardı.
0: O halde şöyle 98'i tek cümleyle özetlemek gerekirse neler söyleyebiliyoruz efendim? Bugünkü geniş kalabalık ve gerçek anlamda küresel biçimine ulaştı diyebiliriz Dünya Kupası. Az önce sizin de söylediğiniz gibi Ronaldo'nun final günü gizemi hala merakla bekleniyor. Ekstra bilgilere baktığımızda da zaten ilk olarak yine karşımıza Ronaldo'nun final maçına saatler kala kadrodan çıkarılması, 45 dakika kala tekrar adını listeye yazdırması ilk sırada yer alıyor.
1: Çiçekli başlangıç var. Korkulanın aksine İranlı futbolcular Amerikalı meslektaşlarına beyaz güller veriyorlar ve iki takım yan yana durarak barış pozu veriyor. İran maçı, Amerika Birleşik Devletleri İran maçında İran kazanıyor 2-1. Tahran sokaklarında da bayağı bir coşkulu kutlanıyor ama hani o gerçekten o futbolun yarattığı futbolun bir bürokrasisi, bir diplomasisi de var. İran 98'deki ABD maçında ABD'li futbolcuları çiçekle karşılayarak, beyaz güllerle karşılayarak güzel bir güzel bir başlangıç yapıyor bakıldığında.
0: Peki o halde bu turnuvada bir de yeni bir kural doğuyor efendim. Beraberlikleri getirilmek için altın gol, yani uzatmalarda golü atan kazanır. Şimdi biz eskilere geçtiğimiz zaman biliyorsunuz beraberlik oluyor, maç tekrar oynanıyor, öyle uzatma falan yok. Buraya gelmeleri bayağı bir yıl oldu. Nitekim altın golde ilk defa bu turnuvada oynandı efendim. Yıllar yıllar sonra, çok da yıllar sonra değil ama birkaç turnuva sonra bitimi de, altın golün bitiminde de Türkiye'nin izi var. Onu da aktaracağız.
1: Onu da evet aktaracağız. Simone'nin tuzağı İngiltere-Arjantin maçında biraz önce bahsettim. Genç yıldız. Genç yıldız Beckham. Arjantinli Diego Simone'nin tahrikiyle, biraz tahrik var gerçekten. Ama ona yerdeyken tekme atıyor. Hakem de kırmızı kart gösteriyor Beckham'a. Ve Beckham... Bu maçı da bu arada İngiltere kaybediyor Arjantin karşılığında. Gazetelerin attığı başlık Beckham için şu: 10 yiğit aslan ve bir aptal çocuk.
0: Ay, çok kötü ya.
1: İngilizler de bu konuda çok acımasızlar çok. Yani. Beckham bayağı, hatta aylarca sokağa falan çıkamamış yani. Hani bundan dolayı işte futbolun böyle bir böyle tarafları da var. Ama tabii futbolcular da artık daha belki şimdi hala o şey ruhu var. Ben şimdi şu anki futbolcularda biraz daha parasal yaptırım falan da olduğu için daha dikkat etmek zorunda kalıyorlar efendim.
0: Peki o halde bu turnuvada fizik kurallarını zorlayan bir gol de tarihe geçti. Çeyrek finalde Arjantin'e karşı 90. dakikada atılan gol hala da tarihin en iyi gollerinden biri kabul ediliyor. Bergkamp 50 metreden gelen topu havada kontrol ediyor. Rakibini öyle bir ekarte ediyor ki Hollandalı spikerin hala onun ismiyle bağırması kulaklarınıza belki gelebilir. Onun haykırışı bu turnuvanın bir nevi sesi oldu.
1: Arkadan müdahale yasak. 98 Dünya Kupası'nda FIFA sakatlıkları önlemek için arkadan yapılan sert müdahalelere doğrudan kırmızı kart kuralını turnuvada uyguluyor ve bu turnuvada çok sıkı uygulanıyor bu. O sakatlıkları vesaire bunları engellemek için.
0: Ve tabii en başında söylediğimiz Ricky Martin'in o unutulmaz şarkısı Dünya Kupası tarihinin en başarılı, en popüler resmi şarkılarından biri oldu diyoruz ve

0: Müzikten de anlaşıldığı üzere 2002 Güney Kore Japonya ortaklığına gideceğiz. Türkiye'mizin üçüncü olduğu o müthiş turnuvaya gideceğiz. Yıllar süren hasretin sona erdiği, işte Tarkan'ın bu şarkısıyla coşmayan, sokaklara çıkmayan, belki de kendinizi Taksim'e atan o kalabalıklardan birisiniz siz de. Hala da bu arada Tarkan'ın şarkısı üzerine gelmediğini düşünüyorum.
1: Yok, gelmedi. Hatta bu Dünya Kupası içinde hala işte bekleniyor Tarkan için vesaire deniyor ama gerçekten.
0: Yani yapılanlar var ama bence de bir Tarkan asla olmadı hiçbiri.
1: Yok, Tarkan'ın üstüne çıkan olmadı. 2002 Dünya Kupası 1954 yılındaki, onu da konuştuk biz.
0: Evet.
1: Yazı turayla gittiğimiz. Tabii tek başına yazı tura değil bu arada. Arkada ciddi bir emek var, İspanya yani. Ama son kertede yazı turayla evet. gittiğimiz Dünya Kupası ya da 1950'de masraf edemeyiz o kadar diye gitmediğimiz Dünya Kupası'nın ardından 2002 Güney Kore Japonya Dünya Kupası'ndayız.
0: Efendim, 2002'nin en dikkat çekici takımı Türkiye dersek hiç yanlış bir şey söylemiş olmayız. Çünkü Türkiye büyük bir sansasyon yarattı. Yarı finale kadar yükseldi ve biz yarı finalde şampiyon takıma, Brezilya'ya evet. yenildik. Ve küçük de bir, yani gayet de iyi oynadı gerçekten Türkiye Brezilya karşısında. Hani normalde bu turnuva olmadan önce Türkiye Brezilya oynanacak dediğinizde belki de insanlar bol gollü bir gol maç seyredeceklerini zannediyorlardı. Tabii. Brezilya lehine. Hiç de öyle olmadı. Türkiye Brezilya'ya yenildi. Turnuvayı üçüncü bitirdi ama 2002 hala bizim futbol hafızamızda en başarılı turnuva diyebiliriz.
1: Tabii Brezilya ile biz bir de aynı gruptaydık öncelikle ve Brezilya takımının da korktuğu tek takım bizdik.
0: Evet.
1: İşte Ronaldo'nun da, birinci Ronaldo 98'de o kötü Ronaldo'nun 2002'de tekrar patlayası geldi. O da bize denk geldi.
0: Evet.
1: Ama hakkını vermek lazım Rüştü'nün. Yani o işte o dönemde Alman kaleci bu Oliver Kahn işte çok iyi, şöyle altın eldiveni de aldı ama hani bana o Dünya Kupası'nı sorsalar tekrar şey Rüştü'dür yani. Çünkü hatalı gol yedi Oliver Kahn finalde. Ama Rüştü, hele o Brezilya maçını hatırlamıyor musun?
0: Evet
1: yani
0: ya, neydi o maç?
1: Ronaldo, Ronaldinho, tabii işte yani Robinho,
0: efsane, hani Brezilya'nın efsane kadrosu.
1: İşte aynen, Roberto Carlos. Ya ne ararsan var. Ne ararsan
0: ne
1: var gerçekten.
0: Bizim şansımız var.
1: Hani ve onların şutları falan, o Rüştü'nün o kurtarma hali, Ronaldo'nun tabii golüne yapabilecek hiçbir şey yoktu. Hatta bayağı da konuşuldu, hatırlar
0: evet,
1: mısın? Evet, ayağının
0: evet.
1: burnuyla vurdu ya.
0: Evet, ucunun kenarı.
1: Hani şey diye tarif edilir şimdi.
0: Kesinlikle.
1: Sokakta oynayanlar bilir, sokakta top oynamış olanlar falan, hani domuz burnu falan diye bir tabir vardır. Tabii biraz ona da gönderme yaparak öyle bir tablo vardı. Ama tabii şeyi de eklemek lazım, Güney Kore'yi. Güney Kore de yarı final oynadı ve onlar için de tarihi bir başarıydı. Hatta Çinleri yenerek yarı final oynadı.
0: Polonya,
1: onu da konuşuruz.
0: Polonya Portekiz
1: daha sonra
0: İtalya, İspanya. Daha yani, ne?
1: Daha hani geldi, daha ne yapsın? Ama o maçlara dair de biliyorsun ciddi bir şey
0: hakem
1: hala
0: kararları.
1: Tartışma hala var. Ama işte FIFA başkanı o zaman Blatter bir açıklama yaptı. Hakem performansından o da tepki gösterdi. Onun üzerine böyle hani Güney Kore acaba kollandı mı? Acaba işte Güney Kore'ye ev sahibi olması nedeniyle falan diye hala bu tartışma devam ediyor. Olur mu? Olur. Dünya Kupası'nın tarihimizde biz bunlardan bahsettik, gördük. Güney Kore zaten hep ülke olarak da hep böyle kollanan bir ülke. Hadi o tarafa çok girmeyeyim yani. Yoksa o bazı markaları falan nasıl meşhur oldu, nasıl satıldı, perde arkasında bambaşka denklem var ama milli takımın hakkı bir kenara, Türk milli takımı yani hak edilen bir başarıydı. Onun yanında ben Oliver Kahn deyip Rüştü'nün hakkını, çünkü tarihi metinlerde hep Oliver Kahn, Oliver Kahn diye geçiyor. O altın eldiveni Rüştü sonuna kadar hak etti
0: evet.
1: o turnuvada.
0: Şimdi şöyle, Oliver Kahn altın topu kazanan tek kaleci oldu.
1: Ha, doğru.
0: Bir de onun öyle evet. bir durum var. Yani kaleci olarak hani altın eldiven ama tamam, altın topu kazanan tek kaleci olduğu için de Oliver Kahn'a yazıyor bu turnuva diyebiliriz. Brezilya'da işte az önce bahsettiniz, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo yani geç ol oraya gerçekten. Geçebilirsen. Yani kim geçebilecek oraya gerçekten?
1: Çok zorlandılar bizim
0: çok.
1: Karşımıza.
0: Evet ya, gerçekten.
1: Hasan Şaş'ın attığı gol hala gözümün önünde. İlk maç. maçta, grup maçında. Grup maçında Hasan Şaş 1-0 öne geçtik, öyle 2-1 yenildik grupta.
0: Tabii tabii.
1: Sonra onlar bizi 1-0 yendiler ama ilginç bir yıldız daha Türkiye adına parlamıştı. Zaten Türkiye için yıldızlı da İlhan Mansız.
0: İlhan Mansız çok iyiydi ya.
1: Ya saç tasarımı bir ara Kore'de falan biliyorsun tabii, çocuklar tabii, bayağı bir. Tabii. Herkes saçını öyle yapıyordu, Mansız saçı falan diye. Ve başka bir önemli de şey, şimdi biz Senegal'de çeyrek finale kalmıştı.
0: Evet.
1: Ya bir Afrika takımı olarak çok büyük başarı bu. İşte bu İlhan Mansız çeyrek finalde Türkiye Senegal maçı, İlhan Mansız o altın golü attı ve Türkiye yarı finale çıktı ve son altın golü de attı. Yani 2002'deki aynen öyle. 2002'deki Dünya Kupası'nda son altın golü de İlhan Mansız atmış oldu. Bir de tabii hızlı gol. Yani FIFA tarihine baktığımızda Türkiye'den Hakan Şükür 11. saniyede atıyor. FETÖ firarisi şu an. Ama tarihte bunu, dünya tarihinde bunu yazıyor efendim. Böyle 11. saniyede İlhan'ın kaptığı golle.
0: İlhan'ın kaptığı, şey golle. İlhan'ın attığı asist diyelim.
1: Yani ama Hakan Şükür ismidir. O da FIFA tarihinde, dünya tarihinde yazıyor efendim.
0: Şimdi efendim 2002'ye baktığınız zaman son şampiyon Fransa diyorsunuz ki gol atamıyor. Grup aşamasında eleniyor. Arjantin erkenden gidiyor. Senegal çeyrek finale kalıyor. Güney Kore yarı finale kalıyor. Türkiye üçüncülüğü alıyor. Hani gerçekten bir futbol hiyerarşisi varsa hiyerarşinin hiç olmadığı yıllardan bir tanesi diyebiliriz. Sadece Brezilya'nın kazanması olayı değiştirmedi. Hani Brezilya değil de bir de bir Güney Kore falan kazansaydı ya da Türkiye kazansaydı komple seyri çok farklı olan bir turnuva diyebilirdik. Ekstra bilgilere geçelim. İlhan Mansız'ın yıldızından bahsettik. Şimdi İlhan Mansız'ın çeyrek finalde Senegal'le oynarken bir onun neydi o gökkuşağı? Gökkuşağı çalımı diyorlar futbol tarihinin en estetik aşağılanmalarından biri olarak diye
1: aslında
0: geçiyor.
1: Aslında onu şöyle Senegal maçında değil Brezilya maçında Roberto Carlos'a.
0: Tamam.
1: Roberto Carlos'un hani kaba tabirle karizmasını çiziyor.
0: Yerle bir ediyor. Evet gerçekten öyle.
1: Yani onu o çok da estetik bir çalımdır o. İnsanların izlemesini de tavsiye ederim.
0: Ders niteliğinde.
1: Tabii aynen öyle. Bayağı Roberto Carlos da ondan sonra zaten bayağı konuşuluyor yani bu. Güzel bir çalım çünkü.
0: Yıllar sonra Roberto Carlos Türkiye'ye geldiğinde İlhan Mansız'la karşılaşıyor. Fenerbahçe için geldiğinde aralarında ne geçti bilmiyorum ama.
1: Totti'nin atılması. Totti İtalya'nın efsanelerinden biri. Roma'nın özellikle. Yani Roma'da uzun yıllar oynadı. İtalya maçında Totti kendini yere attığı gerekçesiyle oyundan atılması İtalya'da bayağı ulusal krize neden oluyor yani. Hani çünkü o bir de Totti'ye verilen değerden de kaynaklanıyor ama kendini yere atıp hani oyundan atılıyor bu gerekçeyle. Böyle bir tablo.
0: Ve yine bizim kalecimiz Rüştü'nün bir savaş boyası vardı. Rüştü normalde Türkiye'deki maçlarında da bunu yapıyordu. Aslında böyle gözünün altına siyah bir boya sürüyor. Güneş yansımasını önlemek için.
1: Evet.
0: Ama bu dünyada o kadar böyle ses getiriyor ki bir gladyatör mü çıktı sahaya nedir diye. Ve turnuvanın en iyi kalecilerinden biri seçiliyor. Ama o gözünün altına o iki çizgi şeklinde sürdüğü siyah savaş boyaları da unutulmadı.
1: Tabii 98 bir anlamda da bir intikam da oluyor. 98 finalinin hayaletinin üzerine işte Ronaldo finalde Alman devi. Yani aslında o 98'deki kötü performansını Oliver Kahn'ı iki kez ağlayarak Brezilya'yı 5. kupasını getiriyor. Ve 1. Ronaldo bizim aslında gerçek Ronaldo 8 golle 2002'nin gol kralı oluyor efendim.
0: Ve tabii ki Ronaldo demişken Ronaldo'nun saçını da anlatmamak mümkün gerçekten, değil diye düşünüyorum.
1: Gerçekten o
0: saç. Ya korkunç bir saçtı aslında yani düşünecek olursanız kazıtılmış bir saç. Önde ne manaya geldiği belli olmayan
1: daha kalın bırakılan
0: bir şey var. Ama sonra yıllar sonra evet. Ronaldo bunun açıklamasını yaptığında herkes şaşırıyor. Diyor ki Ronaldo, herkes diyor sakatlığımı konuşacaktı diyor. Bir önceki turnuvayı hatırlatacaktı diyor. Ben de diyor sakatlığımı değil de diyor çok iğrenç bir saç yapayım da herkes bunu konuşsun dedim diyor. Hakikaten de çok iyi bir strateji. Kim verdiyse ona bu aklı gerçekten çok akıllıca. Ama hatırlıyor musunuz çocuklar falan bir dönem yaptılar bu saçı. Küçük çocuklarda evet. Çok vardı. Çok korkunçtu ama küçük çocuklarda bu Ronaldo sevdası çocuklarda çok vardı.
1: O saç değil de Ümit Davala'nın saçı benim gözümün önünde.
0: Ay,
1: böyle önden
0: var,
1: fırça gibi. Yani Dünya Kupası'nda böyle saçların o stillerin
0: evet
1: konuşulduğu
0: ya.
1: Bir dönemdi o. Hala da devam eder böyle. Hani hala da devam ediyor. Senegal tarihinde ilk kez kupaya katılıp çeyrek finale çıkıyor. Bu anlamda 1990'daki Kamerun'dan sonraki en büyük başarılardan biri. Bu da takımın neredeyse tüm oyuncuları da Fransız liginde oynuyor. Hani tablo böyle, Fransa'nın galibiyetini de anlamlı kılmıştı. Bir anlamda Fransız liginde oynayan Senegalli oyuncular. 2002 Dünya Kupası böyle. İstersen benim çok istemediğim 2006 Almanya'ya geçelim mi?
0: 2006'ya geçelim. Neden istemiyorsunuz?
1: Daha önce de Almanya'da Dünya Kupası. Yani nedense Almanya'da oynanan, hadi bu gene iyi 2006'da gene iyi ama böyle soğuk. Yani çok fazla detay olmayan, hani
0: coşkusu olmayan.
1: Coşkusu olmayan ve şimdi biz gazeteciyiz ya, gazeteciler için az malzeme çıkınca çok da böyle tat da alamıyorsunuz. Yani eski Dünya Kupaları da öyle. Nedense sıcak iklimlerde oynandığında Dünya Kupası'ndan daha fazla malzeme çıkıyor gibi. Şimdi doğru. Meksika mesela, hep biz konuşuyoruz ya, Meksika çok sıcak oluyor. Yüksek. Bakalım bu seneki Dünya Kupası, bakalım. Özellikle öğlen oynanacak maçlar.
0: Göreceğiz bakalım. 2006'dayız, Almanya'dayız efendim. Bu turnuvada da finalde İtalya Fransa'yı 1-1 biten maçın ardından penaltılarla 5-3 yenerek dördüncü kez dünya şampiyonu olacak efendim. Bir yaz masalı deniyor bu turnuva için efendim, Almanya 2006 için. Ve turnuvanın genel olarak duygusu İtalya kupasına göre biraz daha açıktı, biraz daha dışa dönüktü diyebiliriz efendim. Almanya'nın ev sahipliği büyük taraftarlar alanıyla daha öncekilere göre biraz daha futbol festivali havasını yarattı diyebiliriz. Ve hemen devam edelim. Turnuvanın açılış maçına bakacağız. Ev sahibi Almanya Costa Rica'yı 4-2 yenerek kupaya bol gollü başladı. Böyle olunca işte insanlar ya çok gol göreceğiz, harika şahane bir turnuva olacak mı diye kafalarına biraz yerleşti diyebiliriz.
1: Enteresan bilgilerden biri 2006 Almanya'nın tabii adını Klose, turnuvayı 5 golle gol kralı olarak tamamladı. Altın ayakkabıyı aldı. Aynı listede hala Zidane. Altın topu Buffon kaleci, en iyi kaleci ödülünü. Lukas Podolski ise en iyi genç oyuncu ödülünü kazandı.
0: Buradan Podolski'nin sonra fıkra gibi geliyor.
1: Tabii.
0: En iyi golcü Alman.
1: En iyi golcü Alman. En iyi oyuncu Fransız. En iyi kaleci İtalyan. Yani hani tek ülke değil, birkaç ülkenin. Gene de ama bir Avrupa ağırlığı var. Hani 2006 Almanya'da. O yüzden böyle bir tablo var 2006 Almanya için.
0: Şimdi İtalya'nın kupaya yürüyüşünden biraz bahsedecek olursak, takımda yarı finalde ev sahibi Almanya'yı uzatmanın son dakikalarında efendim 2-0 yenerek finale çıkıyor. Bu yarı final maçı turnuvanın en iyi karşılaşmalarından biri olarak da yine hafızalarda kalmış efendim. Onu da aktaralım ve finale gelelim.
1: Finalde
0: Dünya Kupası'nın en unutulmaz finallerinden biri oldu. Evet. Zidane Buffon'a karşı penaltıyla Fransa'yı öne geçiriyor.
1: Evet.
0: Materazzi bir kafa atıyor, eşitliği sağlıyor. Uzatmalarda Zidane'la Materazzi arasında yaşanan bir sözlü gerilim var. Ve buradan sonra bunu herkes hatırlayacak. Fransız Yıldız'ın rakibine attığı kafa.
1: Gözünüzün rakibine kafa geliyor, atıyor, değil topa değil. Evet,
0: rakibine
1: Zidane
0: attık.
1: O şöyle kafayı eğerek.
0: Hatırlıyorsunuz aynen. Değil mi
1: çok
0: onu?
1: İyi hatırlıyorum.
0: Ve kırmızı kart görüyor.
1: Ama öyle bir tablo oldu ki işte. Mesela düşün, finalde kupayı İtalya Cannavaro kaldırdı. Ama hafızalarda Zidane kaldı. Yani.
0: Tabii o kafa. Ama İtalya'da dördüncü yıldızını almış oldu bu turnuvayla. İşte her zaman kazananın değil, işte böyle çarpıcı kırılma anlarını da konuşuyoruz biz bu turnuvada. Onlardan evet. Bir tanesi işte Zidane'dı. Başka güçlü yan hikayelerimiz de varmış. Nelermiş onlar? Almanya yarı finalde elense de üçüncülüğü aldı ve Podolski en iyi genç oyuncu seçildi efendim diyelim. Ve yani 2006 Dünya Kupası'nı tek kelimeyle, tek cümleyle özetlemek istersek, bu Almanya'nın futbolu bir ülke şenliğine çevirdi. İtalya'nın kusursuz soğukkanlılıkla kupayı aldı. Zidane'ın da son maçında kendisi efsanesine bir başyapıt ama aynı zamanda bir leke. Hem tabii başyapıt hem de leke aldığı bir turnuva olarak tarihlerde kaldı diyelim. Ve haydi ekstra bilgilere geçelim. Ekstra bilgilerde Portekiz-Hollanda maçına gideceğiz. İkinci turda oynandı bu maç. Ama maçtan ziyade bir gladyatör dövüşüne dönüştü. Ve Rus hakem Valentin Ivanov 4 kırmızı 16 sarı kart gösterdi. Bakın bu bir Dünya Kupası, Dünya Kupası rekoru. Halen de bu rekorun üzerine çıkılmadı. 4 kırmızı 16 sarı kart nasıl bir maç olmuş o?
1: Ben 4 kırmızı 16 sarı. Ben bir gerçekten bu maçı
0: tekrardan.
1: Şimdi ben sana ilginç bir veri daha söyleyeyim. Grand Pole matematiği diye Hırvatistan Avusturya maçında İngiliz akan Grand Pole oyuncu Simonic'e 3 kez sarı kart gösteriyor. Yani üçüncü sarı kartı gösterdikten sonra kırmızı kart gösteriyor. Çünkü ikinciyi gösterdi unutuyor. Unutuyor ya da not etmemiş. Unutuyor.
0: Oyuncu da uyandırmıyor.
1: Ya oyuncu uyandırmıyor da yani hani kimse mi uyandırmıyor
0: yani,
1: ya?
0: Oyuncu hani
1: yani kimse uyandırmıyor ve üçüncü sarıyı gösterdikten sonra kırmızı kartı gösteriyor. Tabii bu hata onun kariyerine mal oluyor. Yani. Bu maçtan sonra Grand Pole 3 sarı kartla bir kırmızı gösterip yeni kural eklemek istemiş aslında ama
0: olabilir.
1: Olmamış.
0: Tarihin tozlu sayfalarında.
1: Aynen.
0: Kaosun içinden gelen zaferden bahsedeceğiz. Şimdi efendim İtalya milli takımı turnuvaya gidiyor ama İtalya'da o yıl Juventus ve Milan gibi devlerin karıştığı büyük bir şike skandalı ülkede var. Ve dolayısıyla herkes İtalya'nın çökeceğini ve hiçbir başarı göstermeyeceğini zannediyor. Ama teknik direktör Lippi öğrencilerine diyor ki dünyaya karşı biz diyor bu motivasyonla onları kenetliyor ve işte şampiyon da oluyorlar.
1: Tabii Juventus alt lige düşmüştü ya.
0: Tabii.
1: Bayağı da skandal bir durumdu. Diğer başlık efendim Cannavaro liderliğindeki bu savunma hattı turnuva boyunca İtalya kalesinde bir gol görüyor. O da kendi kalesine atılan gol. Öyle bir tablo. O yüzden bayağı hani duvar deniyor ya bayağı duvar olmuşlar yani. Teslim edelim haklarını.
0: Ve bu turnuvada bir rekor daha kırılıyor. Müller'in rekoru kırılıyor. Kim kırıyor efendim? Brezilyalı Ronaldo efendim. Turnuva öncesi fazla kilolarıyla da aslında hani saç modeliyle olduğu kadar fazla kilolarıyla da eleştiriliyor. Ancak Gana maçında attığı golle Dünya Kupası'ndaki 15. golüne ulaşıyor ve Alman Gerd Müller'in 32 yıllık en çok gol atan oyuncu rekorunu kırıyor. Bu daha sonra 2014'te başka bir Alman tarafından kırılacak ama şu yılda bu rekoru kırıyor kendisi.
1: Şimdi artık Brezilyalı Ronaldo neden diyoruz bu turnuvada artık? Çünkü ilk kez Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo ve Messi bu Dünya Kupası'nda ilk gollerini atıyorlar. Messi Sırbistan maçında oyuna girip hem gol atıyor hem asist yapıyor. Ben geliyorum falan diyor ama tabii Messi'nin inanılmaz bir kariyeri var. Ama işte sonda o...
0: Ronaldo'nun kariyerini kabul etmiyor musunuz?
1: Yok, Cristiano Ronaldo'nun inanılmaz. Ben onu da yani ikisini birbirinden ayırmıyorum. Hani ben şucuyum, ben bucuyum
0: ben
1: değil.
0: Ben öyleyim.
1: Gerçekten iki...
0: Ben Ronaldo'cuyum.
1: Tamam.
0: Direkt.
1: Ben Ronaldo'cuyumu şu Messi'nin Trump'la sıkışmasından sonra diyebilirim. Ben oraya bir politik bir şey kondurayım hadi.
0: O zaman ben daha da çok Ronaldo'cu oldum şu dakikadan itibaren. Ve bir grev tehdidi de efendim yine turnuvaya damgasını vuran olaylardan bir tanesi. Afrika temsilcisi Togo'nun futbolcuları diyor ki federasyon bizim primlerimizi ödemedi diyor ve antrenmanlara çıkmayı reddediyor. Ve Güney Kore maçına da çıkmamakla tehdit ediyor. Daha sonra işte FIFA araya giriyor, futbolcuları ikna ediyor ama Togo hiçbir puan da almadan turnuvadan eleniyor.
1: Bir penaltı sırrı vereyim. İlginç. Çok iyi hatırlıyorum bunu. Almanya-Arjantin çeyrek final maçın penaltılara gidiyor. Alman kalecisi Lehmann çorabının içinden küçük bir kağıt çıkarıyor ve her penaltıdan önce ona bakıyor. Kağıtta Arjantinli oyuncuların penaltıları nereye attığı yazıyor. Lehmann iki penaltı kurtarıyor ve Almanya turu geçiyor. Bu çok konuşulmuştu. Bunun istatistiği yapılmış. Her defasında çıkartıyor çorabından. Mesela bir oyuncu diyor ki bu 10 penaltı attı 8'ini sola vurdu falan gibi böyle veriler çıkartıyorlar. Bu yöntemle 2 penaltı kullanıyor, şey kurtarıyor ve tura gidiyor ama.
0: Şahane. O halde haydi yine bize turnuvayı hatırlatacak o şahane müzik gelsin sonra üstüne konuşalım.

0: Shakira'nın da dediği gibi Afrika zamanına geldik efendim. 2010'da Güney Afrika'dayız. Az önce de dinlediğiniz gibi Shakira'nın damgasını vurduğu bir turnuva diyebilirim. Nasıl ki 98'de Ricky Martin çok ön plana çıktıysa, işte Shakira da bu yaptığı harika Dünya Kupası şarkısıyla 2010'da adeta fırtına gibi esmişti. Efendim 2010 Dünya Kupası Güney Afrika'da oynandı. Bu turnuva Dünya Kupası tarihinin Afrika'da düzenlenen ilk edisyonu oldu. Toplamda 32 takım vardı, 64 maç yaptı ve 145 gol atıldı ve finalde İspanya Hollanda'yı uzatmada Iniesta'nın golüyle 1-0 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. İspanya için çok geç kazanılmış bir turnuva diye düşünüyorum. Yani aslında hani İspanya deyince böyle çok çok sanki alırmış gibi ya da ikinci olurmuş gibi geliyor. Çok da böyle yoldan döndü, böyle tam o turnuvada şampiyonluk yolundan döndü ama bu sefer bırakmadı ve aldı.
1: Tabii bir de Avrupa dışında yapılan turnuvada kupayı kazanan ilk Avrupa takımı.
0: Evet, bir de
1: İspanya. İspanya özellikle hani son dönemi aslında tarihe baktığımızda yani İspanya'nın adı çok duyulmuyor. Ama son dönemde evet hep iyi oynayan, iyi karması. İspanya belki hafızamızda şundan dolayı da olabilir.
0: Avrupa
1: Selim.
0: Şampiyonalarında falan hep başarılıydı
1: Avrupa, İspanya ya. İspanya Ligi o kadar dünyanın önünde ki yani en önemli liglerden biri, hatta en önemlilerden. El Clasico'yu milyarlarca insan istiyor.
0: Hem de nasıl?
1: Hani belki dünyadaki
0: tarafınız
1: bin numaralı.
0: Orada?
1: Oradaki tarafım.
0: Real Madrid,
1: oradaki tarafı,
0: Barcelona.
1: İkisine de şeye göre değişebilir yani. Senin mesela bir tarafın
0: Real
1: var ama.
0: Real Madrid.
1: Yani işte orada ben biraz daha çıkamıyorum. Keşke ben de arada, falan futbol sadece futbol değil değil mi? Arada politik pozisyonları da dikkate alarak değerlendirme yapıyorum. Mesela Barcelona'yı da. Tabii orada Real Madrid Arda var. Gönlümüz orada, o ayrı. Ama onun dışında böyle ne bileyim yani Filistin bayrağını da taşıyan Barcelona takımını Yamal'ı kenara atamıyoruz. 2010 Dünya Kupası Güney Afrika deyince Allah uzak etsin.
0: Tahmin ediyorum diyeceğiz.
1: Vuvuzela yani.
0: Korkunçtu yani, o neydi
1: korkunç,
0: öyle?
1: Korkunç yani, ben hatırlamak da istemiyorum. Herkesin elinde düttü.
0: Korkunçtu.
1: Çıldırıyordum yani.
0: Hani, Türkiye'de çok satıldı ama pazarlarda falan
1: maalesef,
0: çok vardı.
1: Maalesef. Kimse de demedi ki bu ses kötü bir ses, bunu şey yapmayın
0: ben
1: yani.
0: Ben bizim statlara da gelecek diye gerçekten çok korktum ama çok şükür ki öyle bir şeyimiz olmadı. Efendim vuvuzela Güney Afrika'da futbol maçlarıyla özdeşleşen ama 135 desibele kadar ses çıkarabilen
1: yani.
0: İşte böyle plastik uzun, bizim flütümüze benzeyen üflemeli bir çalgı ama zaten vuvuzela kelime anlamına da ben baktım. Kelime anlamında gürültü demek. Yani kelime
1: ya şöyle,
0: anlamı gürültü olan bir şeyin çıkardığı ses ne olabilir zaten?
1: Selin şimdi bunu böyle eleştirir. Ay efendim etnik bir müzik aletini falan. Ya ben her etnik müzik aletini sevmek zorunda mıyım?
0: Tabii ki.
1: Bunu sevmiyorum. Yani değil mi yani hani bu ne, sanki bir halka hakaret edermiş gibi.
0: Yok
1: hakaret etmiyor. Sesi iğrençti ve kötüydü böyle. Hani hatırladıkça hala insanın tüyleri diken diken ediyor. Özgür sen seviyor muydun bu vuvuzelayı? Sen
0: yok.
1: Sevmiyor. Kemal sen?
0: Yok seven
1: Caner?
0: Bence
1: üçü
0: seven
1: de seviyormuş, gördün mü?
0: Yani gerçekten kötüydü. Ben dediğim gibi hakikaten Türk statlarına da gelecek diye ben çok korktum. Yani korkunç bir şeydi. Bir simge daha vardı.
1: Tabii.
0: Jabulani topu.
1: Jabulani,
0: bu
1: evet.
0: Top, Jabulani topu hani her zamanki o bildiğimiz o markanın topundan farklı bir şeydi. Renkleri itibarıyla da.
1: Böyle sentetik panelden falan ulaşıyor böyle 8. Zaten işte Dünya Kupası'na özel toplar falan böyle de yapılmaya başlandı. Ondan önce de konuşuluyordu hep Dünya Kupası özel topu. Ondan sonra o markalar onu o satışa bütün
0: tabii,
1: dünyaya
0: tabii
1: satıyorlardı. Ama
0: 11
1: ilgili
0: tane renk var bu topun üzerinde.
1: Evet.
0: 11 tane renk var ve 11 dili, Güney Afrika'da kullanılan 11 dili temsil ediyor.
1: Ha, biraz
0: aslında
1: o renkliliği böyle temsil ediyor.
0: Öyle bir güzel anlamı var ama tek bir iyi şeyi şu var mesela, ona baktım. Ağırlığı ıslandığı zaman artmamakta. Böyle bir top, hani bu özelliğiyle iyiymiş aslında.
1: Ama Julius Caesar şey diyor ya hani süpermarketten alınmış top gibi. Hani çocukken mahallede top oynayanlar, o futbol topu olmak böyle şeydi. Lüks bir şeydi. Herkesin
0: evet
1: futbol topu olmazdı. Plastik top böyle
0: evet
1: alınırdı. O plastik topa da bir vururdun. Böyle plastik topa sen vururdun, o bambaşka havada böyle farklı farklı ritimler eşliğinde bambaşka bir yere giderdi. Hafifliğinden dolayı Julius Caesar da biraz ona atıf yapıyor. Hani bir vuruyorsun, nereye gittiği belli değil. Kaleciler bayağı bir şikayet etmişti bundan.
0: efendim bu turnuvanın en çok konuşulan maçlarına baktığımızda aslında birkaç tane ön plana çıkıyor ama Almanya İngiltere son 16 karşılaşması son derece konuşulmuştu. Almanya maçı 4-1 kazanıyor ve İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki en ağır yenilgisi efendim bu sayılıyor. Ama burada asıl böyle akılda kalan bir de şöyle bir şey var. Frank Lampard'ın çizgiyi geçen şutunun gol sayılmaması oldu.
1: Evet.
0: Bu da yıllarca tartışıldı. Yani 2010'da şöyle bir şey oldu. Futbol bazen herkes görür ama hakem görmez dediğimiz gerçek burada karşımıza çıktı diyebiliriz.
1: Evet, bir diğer turnuvanın vicdanı Gana Uruguay çeyrek finaline. FIFA'nın kendi tanımıyla bu maç kırmızı kart, penaltı ve Dünya Kupası tarihinin en meşhur. Biraz önce sen bundan bahsetmiş miydin?
0: Yok, hayır.
1: En meşhur elle oynama maçlarından biriydi. İşte bu Suarez son anda topu eliyle çizgiden çıkardı. Ha, bura çok ilginç. Kırmızı kart görüyor. Daha sonra penaltı kaçıyor. Gana seri penaltılarda eleniyor. Şimdi düşünsene. Burada bu kural başka bir şey. Şimdi gol olacağından %100 eminsin ya. Elle çıkartıyorsun. Diyorsun ki kendimi eksiltirim. Şey yaparım. Ama neticede penaltıda bir kaçırma ihtimali olduğu için hani aslında bir ihtimale tutunuyorsun. Ve burada Gana gerçekten hani hakkı yenmiş gibi geliyor. Kesinlikle bana. Yani tamam, bir oyuncu atılıyor ama gol olmuyor. Yani hani bu kural önerisinde bulunalım mı? Yani böyle bir tabloda mesela o oyuncuyu hem kırmızı kartla at hem onu gol say. Tabii ki. Çünkü penaltıda bak ihtimal olmuyor ve Gana hak ettiği halde elenmiş oluyor. Hak etmediği halde, düzeltiyorum.
0: Ama gol sayılmaz yani.
1: Ama çizgiyi geçecek zaten. Çizgi
0: i̇şte
1: bu ahlak
0: var falan, şimdi artık bu varla falan artık var.
1: Hayır çizgiyi artık geçeceğinden emin zaten. Yani ben bu şeyi hatırlıyorum. Yani şimdi hani Suarez orada şunu yapıyor. Uyanık Uruguay, tabii bunlar ta eski şeyler bunlar. Yani eliyle çeviriyor, kendi atılmasını zaten göze alıyor orada. Ama diyor ben hani kupayı kaybetmektense ya da turnuvadan elenmektense ben atılayım. Daha sonra işte penaltıda atamama ihtimali var ve keza işte öyle oluyor.
0: Öyle ama bir ihtimal. Bunun yani üzerine biraz düşünelim, biz fikirlerimizi FIFA'ya yollayalım.
1: Belki bilerek... Gana, gene böldüm de, belki Gana'ya hani yani Afrika takımları hani gerçekten çok şu an değil ama hani bin bir emekle gene şey yapıyorlar ya, gelişleri biraz daha zor oluyor. Belki de böyle artık Afrika'dan da böyle hani finaller falan görmek istediğimizden de kaynaklanıyor olabilir. Çünkü
0: o zaman
1: sıkıldım
0: haydi.
1: Özellikle Almanya'dan yani. Gerçekten Allah esirgesin yani. Ve Almanya hala kupayı ülkesine istiyormuş. Yani
0: hala,
1: Allah korusun.
0: 2000 küsürlerde.
1: Ya vermeyin yani. Hani daha bir 100 yıl Almanya'ya vermeyin. İstemiyoruz yani.
0: 2038'de mi istiyordu hatta?
1: Evet.
0: 2038 için i̇stemiyoruz, hala adı
1: geçiyormuş. İstemiyoruz yani. Almanya'da olmasın lütfen ya. Yeter.
0: Peki o halde finalin de çok sert olduğunu hemen aktaralım. Howard Webb kendisi efendim bir hakem. 14 sarı kart gösteriyor o da. Son sözü Iniesta söylüyor ve İspanya ilk dünya şampiyonluğunu kazanıyor deyip haydi ekstra bilgilerimize geçelim. Az önce sizin uzun uzadıya anlattığınız Lampard'ın şutu üst düzeye çarpıp kale çizgisinin yarım metre içine düştü ve geri çıktı. Almanya İngiltere maçında. Almanya bu maçı 4-1 kazandı ama FIFA'nın yıllardır direndiği gol çizgisi teknolojisi ve sonrasında VAR sistemini kabul etmesinin de kırılma noktası bu maçlardan. Yani bu direkt bu pozisyon diyebiliriz aslında.
1: Tabii işte programın başında söyledik ya, yani Dünya Kupası'ndaki maçlar aslında oradaki olaylar daha sonra ulusal liglerdeki kuralların nasıl kural işleyeceği, hangi teknolojinin kullanılacağına dair de veri oluyor aslında. Evet. Ondan sonra FIFA ve ulusal ligler almaya başlıyor işte VAR ve daha önceki bütün birçok kural aslında Dünya Kupası bir anlamda bütün bunların görüldüğü bir yer oluyor. O yüzden önemli. 8 kollu kahraman 2010'da çok meşhurdu, hatırlarsın.
0: Ahtapot.
1: Aynen, Almanya'daki bir akvaryumda yaşayan ahtapot Paul. Önüne konulan iki kutudan birini seçiyor. Maç sonucunu tahmin ediyor. Yani Almanya'nın tüm maçları ve finali toplam 8'de 8 yapıyor.
0: Evet ya. Nasıl
1: bir gerçekten şeydi o? 8'de 8 yapıyor. Fenomen olmuştu bayağı bir. Hatta ondan sonra bahisçiler falan böyle maç öncesi böyle Paul nereyi seçti, hangi kim
0: onu
1: yenecek
0: oynayacağız
1: diye. Aynen. Ona dair bir böyle bir fenomen ortaya çıkmıştı efendim.
0: Peki o zaman De Jong'un tekmesi var efendim. Finalde Hollandalı De Jong, İspanyol Xabi Alonso'nun göğsüne resmen bir kung fu tekmesi attı diye geçiyor haberlerde. İşte hakem az önce bahsettiğimiz Howard Webb sadece sarı kart gösterdi. Hani daha ne yapması gerekirdi kırmızı kartı görmesi için diye konuşuldu. Kupada ise uzatmalarda Iniesta kupayı İspanya'ya getirdi zaten.
1: Gizemli takım 44 yıl sonra Kuzey Kore yeniden Dünya Kupası'na dönüyor ki bu 44 yıl önce döndüğünde yani 2010'dan 44 yıl önce biliyorsun bayağı bir efsane giriş yapmıştı. İtalya'yı falan elemişti Kuzey Kore, çok şaşırtmıştı. 44 yıl sonra tekrar Dünya Kupası'na dönüyor. Brezilya'ya karşı iyi bir maç oynuyor ama 2-1 yeniliyor. Portekiz'e 7-0 yeniliyor. Şimdi Kuzey Kore ile ilgili hep yalan haberler var ya ve bunu hep çıkartırlar böyle tuhaf tuhaf yok. İşte herkes ağladı, şöyle oldu, yok köpeklere bile. Ya, o yalanlar Dünya Kupası'nda da devam ediyor. Kuzey Koreli futbolcular işte kamptan kaçtılar, sığınmadı. Hepsinin yalan olduğu ortaya çıkıyor. Ve gerçekten Batı basınının artık, yani o adını da söyleyerek Batı basını hangisiyse, hepsi neredeyse. Yani Kuzey Kore ile ilgili bu iğrenç ve kötü yalanlardan vazgeçin ya. Vazgeçin yani. Yalan olduğu da çok net belli oluyor. Çünkü artık sizi yalancılıkla suçlayacak alternatif bir kurum ya da kurumlar var.
0: O zaman bir tarihi anla noktalayacağız programımızı. Irkçılığa karşı mücadelenin simgesi diyebiliriz biz onun için. Mandela ilerlemiş yaşına rağmen ve yas tutmasına rağmen, bu yasta neydi? Turnuvanın açılışında torununu bir kazada kaybetmişti Mandela. Final maçından önce sahaya çıktı ve stadyumdaki 90 bin kişinin ve dünyadaki milyarlarca insanın en duygusal anlarıydı o sahneler, onun o stattaki görüntüsü.
1: Evet.
0: Diyelim ve artık burada noktalamamız gerekiyor ama devam edeceğiz efendim. Yolumuz uzun, 2026'ya kadar daha buradayız. O halde futbolun sadece bir oyun değil, hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuzda geri kalan yıllarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Kupanın izinden hoşçakalın. Müzik

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bayram tatilinde uzun yol mu yapıyorsunuz? Her iki saatte bir mola verin, yorgunluğu riske atmayın. Dinlenmiş bir sürücü, güvenli bir yolculuk demektir. Radyo Sputnik, güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler.
2: 1930'da başlayan bir tutku.
3: Futbolcular ya kazanacağım ya da öleceğim yani. Seçeneğine bakar mısın? Hatta kaleci kombi maçtan sonra hayatımı kurtardım dediği söyleniyor. Yani bu rivayet odur ki.
2: 96 yıllık bir destan.
4: Bir önceki şampiyonun ünvanını korumak için katılmadığı tek Dünya Kupası olarak da tarihe geçiyor.
3: İki farklı ülke formasıyla iki Dünya Kupası finali oynayan tek futbolcudur.
2: Futbolun en unutulmaz efsaneleri.
4: Beraberlik halinde ne olabilir? Berabere kalınca maç tekrar oynanıyor.
3: Evet.
4: Tekrar yenene kadar.
3: İtalyan o zaman Mussolini maçlardan önce hakemleri akşam yemeğinde ağırlıyor ve onlara tavsiyelerde bulunuyor.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
1: Bunu biliyor muydunuz? Uzay asansörünün yeryüzünden uzaya uzanan kablosunun yaklaşık 100 bin kilometre olması gerekiyor. Bu teknolojinin hayata geçmesinin önündeki en önemli engelse bu uzunlukta kendi ağırlığının etkisiyle kopmayacak bir malzeme bulmak. Bilinen en güçlü ve hafif malzeme olan grafen, uzay asansörü teknolojisinin gerçekleşmesini sağlayabilir. Bunu biliyor muydunuz?
2: Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı, bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuza hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasında kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Ve bu programda hep söylediğimiz bir şey var. Sadece kupayı kazananları değil, biz asıl o kupanın bıraktığı izleri konuşacağız. Hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden başlayalım. Buzda değil, 1930'da başladık. Tabii, 4 programı geride bıraktık.
1: Ya şunun garantisini verebilirim gerçekten. Yani 1930'da başladık. En enteresan, en ilginç bilgileri içeriyor program. Hani bu programla birlikte 5 programı izleyen insanlar Dünya Kupası'na dair daha önce konuşulmayan, gerçekten böyle tozlu raflarda kalmış tarihe ilişkin çok farklı bilgileri edinecekler. Çünkü şu an kaçtayız biz?
0: 2014'teyiz.
1: 2014 Brezilya'yı anlatacağız. Tabii artık bu tarihleri hani yaşı 30 olanlar ya da 20'leri sonunda olanlar hatırlıyorlardır. Hala aynı oyuncular bu hala Dünya Kupası'nda da olacaklar. Ama 1930'lar, 40'lar, 50'ler, 60'lar, 70'ler yani şahane gerçekten de. Şu anki futbolcuların onlara çok büyük borçları var. Çünkü 1930'larda futbol sadece bir meslek değil.
0: Hiç değil.
1: Başka
0: hatta.
1: Başka işleri olan insanlar işlerinden kovulmak pahasına 15-20 günlük yollar, o işte sıkıntılı çamurdan sağlar vesaire buralarda oynuyorlar ya, yalın ayak oynayıp gol atma ya, Dünya Kupası'nda yalın ayak oynayıp gol atılıyor yani. Şimdi böyle bilgiler var yani.
0: Kolunu bacağını kaybediyorlar.
1: Kolsuz oynayanlar var.
0: Yani daha ne? İşin kötüsü maalesef

0: ölenler bile oldu.
1: Evet, hayatını kaybedenler var.
0: Bile oldu yani.
1: İşte insanlar hani mesela gerçekten tutku buna denir yani.
0: Kesinlikle.
1: İşini kaybetmek adına mesela biz 2014 Brezilya'yı anlatacağız değil mi? 1950 Brezilya'yı da anlattık biz.
0: Evet.
1: 1950 Brezilya'ya mesela Türkiye gidememişti değil mi? Neden? Çok masraflı diye.
0: Masraftan dolayı.
1: Yani bizim tarihimizde normalde 1954'ten başlatıyoruz ama biz 50'de Suriye'yi yenip hak kazanmışız ama çok masraflı diye gidememişiz.
0: Maalesef hükümet bütçe çıkaramamış.
1: Çıkaramamış. TFF de gitmemiş.
0: 2014'te de yoktuk.
1: 2014'te de yoktuk.
0: 2014'te de yoktuk. Peki Brezilya ile başlayalım
1: tabii
0: o zaman.
1: Ki.
0: 2014 Dünya Kupası 12 Haziran 13 Temmuz 2014 tarihleri arasında Brezilya'da oynanmıştı. Almanya finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 yenerek dördüncü kez dünya şampiyonu oluyordu. Almanya'nın finallerine alışkınız normalde ama finallerde böyle 1-0'a falan alışkın değiliz. Finaller
1: evet.
0: Genelde ya daha gollü oluyor ya penaltılara kalıyor ama burada uzatmada 1-0 Almanya temiz bir maç çıkartıyor.
1: Bir de 2014 Dünya Kupası, Brezilya Dünya Kupası yani toplamda 171 gol atılıyor.
0: Evet.
1: Hani finalle çok ters bir oran var. Dünya Kupası tarihinde en yüksek toplam gol sayısının olduğu turnuvalardan biri 171 gol atılıyor. Finalinde atılmıyor sadece. Finalinde
0: evet, finali
1: çok
0: biraz
1: gol atılmıyor.
0: Sönük olmuş.
1: Ama tabii Brezilya'da biliyorsun olduğunda 2014'te başka bir gündem de vardı. Toplamda 11-11,5 milyar dolara yakın bir para harcadı Brezilya hükümeti ve Brezilya halkı ayağa kalktı.
0: Ayaklandılar.
1: Bayağı bir yani protestolar, yürüyüşler. Neden? Çünkü buraya aktardı siz sağlığa, eğitime para ayırmıyorsunuz. Dünya Kupası'na 11-11,5 milyar dolar gibi dev bir bütçe ayırıyorsunuz diyen oradaki işte Brezilya'daki yurttaşlar biz bunu sağlığa, temel eğitime ya da kamu hizmetlerine ayırın diyerek ayağa kalktılar.
0: Dolayısıyla öfkeyle başlayan bir nevi turnuva oldu. İnsanların gözünde başka şeyler canlansa da bu turnuva öfkeyle başladı.
1: Evet.
0: Ve hemen baktığımızda aslında birçok yenilikler var. Onları böyle ekstra bilgilerde veririz. Turnuvanın en büyük sürprizlerinden biriyle devam etmek istiyorum ben. Costa Rica.
1: Evet.
0: Costa Rica grubunu lider tamamlayıp ülke tarihinin en iyi Dünya Kupası performansını gösterdi. Şöyle ki efendim çeyrek finale çıktı. Çeyrek finale Costa Rica aklınıza gelir mi?
1: Tabii ben yani. 2002'de hatırlıyorum aynı gruptaydı değil mi? Türkiye ile aynı gruptaydı Costa Rica. O zaman zor da yenmiştik ama çeyrek finale çıkması
0: çeyrek
1: büyük
0: finale.
1: Başarı. Costa Rica gibi bir takım için, bir ülke için diyelim. Takım demiyoruz da bunlara, ülke takımı. Ama başka bir şok eden bir gelişme de var. Neydi? Almanya Brezilya. Yani
0: şaka gibi bir maçtı.
1: Evet.
0: Yani bu maçı herhalde bilmeyen yok. Yani az da olsa futbolla ilgilenen herkesin bildiği bir skor. Çünkü bu unutulacak bir skor değil.
1: Değil. 7-1.
0: 7-1.
1: Ve Brezilya'da Dünya Kupası Almanya'ya 7-1 yenildi.
0: Nasıl bir
1: Brezilya? 29 dakikada ilk 29 dakikada Almanya 5 gol attı. Yani bu tabii Dünya Kupası'nda da bir anlamda hani Brezilya için ilk kez görülen bir durumdu. İlk kez görülen bir durumdu ama şimdi bu programı takip edenler, birden beşe kadar izleyenler Brezilya'nın benzer bir travmayı skor anlamında değil ama 1950 Brezilya'da gene aynı şey yaşanmıştı. Bunu çünkü Maracanazo travması yine aynı yerde.
0: Yine aynı yerde.
1: 1950'de Uruguay'a finalde önce 1-0 öne geçmişti Brezilya, 2-1 yenilmişti ve bu 1950 travması olarak yıllarca Brezilya'da anlatıldı ki Brezilyalılar bunu hala hatırlıyorlar. Hatta bu 7-1'lik mağlubiyetten sonra oraya da biraz gönderme
0: yaparak.
1: Yeni
0: travma bu oldu.
1: Aynen. İşte o yüzden
0: bizim
1: bu
0: neslimiz bunu biliyor. Bizim neslimizin bildiği travma bu.
1: İşte ben de bizim neslimiz dışında ya da şu an hayatta olan nesillerin tamamı bu programı takip edenler için
0: neler,
1: aslında 1930'u da bilirsiniz, 34'ü, 38'i de. Hepsini bilirsiniz, 1950'yi de.
0: Peki o halde finale bakalım. Az önce de söylediğimiz gibi Almanya ve Arjantin vardı finale. 90 dakika golsüz bitti efendim. Ve daha sonra uzatmalarda Mario Götze Almanya'ya kupayı getiren golü attı. Almanya Amerika kıtasında Dünya Kupası kazanan ilk Avrupa takımı oldu.
1: Tabii artık yavaş yavaş ilkler daha fazla olmaya başlıyor. Çünkü Dünya Kupası tarihinde genellikle biliyorsun bir Avrupa'da bir de Güney Amerika'da oluyor. Yani 2014 Brezilya'da yine ama hani yavaş yavaş işte Afrika'da işte biraz sonra Rusya'yı anlatacağız. Kıtaların farklı coğrafyalarında, farklı kıtalarda ya da Dünya Kupası yapılmaya başlanıyor. Ama ilk 60-70 yılı biz Güney Amerika ve Avrupa diye geçirdik.
0: Onlar almışlar, başkaları almamış. Yapacak da bir şeyleri yokmuş.
1: Bu arada
0: yani.
1: Onu da söyleyelim, doğru. Yani şimdi böyle yarışa giriyorlar yani. Ama evet. Tabii. Yarışa giriyorlar ama o zaman da kabul edilmiyor. Yani istemiyor. Biz çok masraflı diyorlar. O
0: karşılayamayız diyorlar.
1: Tabii. Kolombiya yani. Öyle.
0: Tabii.
1: Kabul etmedi. Meksika'da yapılmıştı.
0: Aynen öyle. Efendim Messi'nin, Neuer'in, Rodriguez'in, Pogba'nın olduğu bir turnuvaydı. Yıldızlar açısından son derece başarılı, güzel bir turnuvaydı. 7-1'i asla unutmuyoruz ve haydi ekstra bilgilere geçelim mi?
1: Tabii ki.
0: Ekstra bilgilerde İtalya-Uruguay maçına gideceğiz. Luis Suarez. Evet. Suarez'i de yine futbola yakının ilgili olanlar vampir diyeceğim ama vampir desem de yanlış bir şey söylemem öyle. Zannedersem. Zaten kendisine capsleri yapılmıştı bununla alakalı. Efendim vampir Suarez bu maçta İtalya-Uruguay maçında Chiellini'yi omuzundan ısırıyor. Hakem aslında olayı görmüyor yani ama kameralar görüyor ve bu olaydan sonra ki Suarez'in daha önce de böyle benzer vakaları var, karıştığı olaylar var. FIFA'dan 4 ay 9 milli maçtan da men cezası alarak turnuvadan kovuluyor ve o vampir capsleri de mutlaka gözünüzde canlanacaktır diye düşünüyorum.
1: Gerçekten ısırmak nedir ama yani? Bir diğer bilgi sihirli sprey. Şimdi bugün artık normal gibi geliyor tabii. Bize ama 2014 Dünya Kupası'nda hakemlerin bu serbest vuruşlar öncesinde barajın yerini belirlemek için o sıktıkları sprey ilk kez kaybolan sprey, sihirli sprey diyorlar o zaman. İlk kez 2014 Brezilya Dünya Kupası'nda kullanılıyor.
0: O 12 sene olmuş o da. Bana sanki yani 12 sene gibi hiç gelmiyor.
1: İşte 12 sene önce ilk kez başladı. Aslında bu programı belki yaptığımızda hani dinleyenler için, bizim için de aynı zamanda şöyle bir şey de değil. Mesela yaşadığımız şeylerin tarihi olduğunu unutuyoruz. Artık mesela 2014'te biz bir tarihe tanıklık etmişiz. Söyleyince hatırlıyoruz. Keza geriye doğru yani hatırladığınız her Dünya Kupası'nda neredeyse bir değişiklik oluyor muhakkak. Kimisinde daha fazla, kimisinde daha az. O anlamda hani siz de bir anlamda tarihe tanıklık ettiğinizi bilin.
0: Her bir eksiklik, her bir sıkıntı çıkaran durum bir sonraki senelerde karşınıza çıkıyor. Mesela işte onlardan bir tanesi de gol çizgisi teknolojisi efendim. İlk olarak 2010'da Lampard vakası biliyorsunuz. Top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi, gol oldu mu, olmadı derken Fransa Honduras maçında topun çizgiyi geçip geçmediği kameralar saniyeler içerisinde artık öğrendi. Çünkü gol çizgisi teknolojisi vardı ve böylelikle top geçtiyse golü görüyordunuz. Yazık oldu 2010'a.
1: Diğer bir bilgi Van Persie. Uçan Hollandalı. İspanya maçında attığı kafa golü hala böyle yer çekimine meydan okuyan bir kafa golüydü diye hala anlatılır. Hatta FIFA'nın tanıtımlarında da hala döner o kafa golü. Böyle bir detay var.
0: Ve imkansız başarı programın başında bahsettiğimiz Costa Rica az buz da değil. Bakın İngiltere, İtalya ve Uruguay'ın bulunduğu gruptan lider çıkıyor. Tabii. Hani lider çıktığı grupta da 3 tane eski şampiyon var. O gruptan lider çıkıyor. Çeyrek finale kadar da yükseliyor ve kalecileri Navas da gerçekten kalesinde devleşiyor bu turnuvayla.
1: Tabii bazı gruplara hani turnuva başladığında ölüm grubu ismini takarlar ya. 2014 tabii. Brezilya Dünya Kupası'na bir gruba ölüm grubu diyeceksek ona bu grup için diyebiliriz ki grubu sonuncu
0: yazık deriz.
1: Evet. Hani bir gerçekten orada bir ülkeye de yazık denir. Hani yaz falan. Aha. Ama o gruptan lider çıkması gerçekten bir efsane. Son kalecilik dersi bu ABD kalecisi Hoven Belçika maçında 16 kurtarış yapıyor. Ve bu anlamda en fazla kurtarış yapan rekorunu kırıyor Dünya Kupası tarihinde. Memleketinde de ulusal kahraman gibi karşılanmış bu arada kaleci. Böyle 2014 Brezilya Dünya Kupası'na dair gelişmeler böyle. Şimdi nereye gidiyoruz?
0: Şimdi 2018'de Rusya'ya gideceğiz efendim. Evet. Gerçekten ihtişamlı bir turnuvaydı. 2018 Dünya Kupası Rusya'da gerçekleşti. Bu turnuvada da finalde Fransa Hırvatistan'ı 4-2 yenerek tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu aldı. Birçok yeni eşikler vardı, birçok yeni hikayeler vardı. 2018 Dünya Kupası'nda VAR sistemi ilk defa kullanıldı ki bu çok merak da ediliyordu. Hani nasıl olacak, nasıl işleyecek? kedi hala çok işe yaramıyor diye böyle bir sıkıştırma yapacağım böyle. Hala sıkıntılı ama VAR'la da 2018'de Dünya Kupası temelinde tanışmış olduk.
1: Bak 2018 Rusya'da VAR sistemine geçiyoruz. Burada ilginç detaylar var. Mesela hani hep biz kendi aramızda da konuştuğumuzda programda da ya geçmişte tarihte hani 1930'lardan 80'lere 90'lara kadar geldiğimizde çok fazla içerik çıkıyor. Daha keyifli.
0: Evet.
1: Tabii tat bozan durumlar da oluyor ama hani 2000'lerde böyle çok ilginç estanteneleri görmüyoruz diyorduk ama aslında. Bu kupada var.
0: Bu kupada var.
1: Ya yani mesela VAR sistemi hani kural anlamında zaten de bugün hala tartışılıyor. Dediğin gibi Türkiye'de de tartışılıyor. Burada var. Bir de bu şey efsanesi var ya, son şampiyonun ya, diğer dünya kupasında evet. Çöküşü. Bunu bu sefer mesela 2014'te Brezilya yaşamıştı.
0: Evet.
1: Şimdi kim yaşıyor?
0: Almanya
1: yaşıyor. Yani kime yeniliyor?
0: Bir
1: Güney Kore'ye.
0: Şampiyonsun işte, az önce bahsediyoruz, Brezilya'ya 7 falan atıyorsun. Aynen. Böyle bir şeysin. Ama geliyorsun ve burada grup aşamasında eleniyorsun. Kime eleniyor? Güney Kore'ye 2-0 yenilerek grup aşamasında eleniyor.
1: Ay şu tarihe bakar mısın? 1938 Dünya Kupası'ndan beri ilk kez.
0: Evet.
1: İlk turda eleniyor
0: İlk
1: Almanya.
0: İlk turda eleniyor.
1: Nasıl bir yıkılmadır yani. Turnuvada sürpriz yapanlar da var. Kim?
0: Kesinlikle Rusya en başta. Ev sahibi Rusya beklentilerin çok üstüne çıktı. Çeyrek finale kadar yürüdü ve son 16'da İspanya'yı da penaltılarla eledi. Ya burada işte şey var birazcık değil mi? Yani ev sahibi olunca farklı bir güç kuvvet geliyor bence.
1: Tabii size. Yani kendi taraftarının, kendi ülkenin motivasyonu bambaşka o anlamda.
0: Kesinlikle.
1: Yani o yüzden ev sahibi ülkeler hep böyle hani... bir artı bir artı iki ile başlıyorlar. Çünkü ciddi motivasyonları evet. Var yani kendi ülkelerinde olmanın. Bu bunun kanıtlarından biri Rusya o anlamda. Bir diğer aslında benim gönlümden geçen bu Dünya Kupası'nı takip eden yani Hırvatistan.
0: Evet.
1: Yani neden, çünkü bak şimdi.
0: Penaltıcı Hırvatistan.
1: Ya penaltıcı ama orada başka bir şey var Selim, bak Danimarka'yı penaltılarda, Rusya'yı yine penaltılarda, İngiltere'yi uzatmalarda geçerek ilk Dünya Kupası finaline çıkmış. Bak final oynuyorsun. Son 3 maçını bu futbol oynayanlar ya da halı sahada oynayanlar da
0: bilir. Bilebilir süre olarak.
1: 120 dakika oynuyorsun. Daha sonra penaltı atıyorsun ki Dünya Kupalarında futbol oynama tarihleri hani öyle haftalık ligler gibi bir hafta aralık yok. Daha sık. Yani nasıl bir fizik gücünü, nasıl bir kondisyona ihtiyaç olduğunun en büyük göstergelerinden biri evet. Bu. Sen son 3 maçını 120 dakika oynuyorsun. Çok zordur yani.
0: İşte bak demek ki onda kondisyon, fizik gücü var ama hani her zaman deneyim de önemli ya futbolda, tecrübe çok önemli. Yani Hırvatistan'la Fransa karşı karşıya geldiğinde Fransa'nın deneyimi var.
1: Deneyimi
0: yani
1: var.
0: Tecrübesi büyük.
1: Tabii ki orada ben hani bir parantez daha, şimdi tam onu söyleyecektim. Yani evet, fizik gücü, iyi futbol. Bu arada hani o finalde, Fransa-Hırvatistan finalinde topla en fazla oynama oranları maçın büyük bölümünde Hırvatistan'a aitmiş aslında ama hani futbol, fizik gücü dengeli ama yıldız faktörü işte, anlatabiliyor evet. Muyum? Yani özel yetenek dediğimiz isimler. Çünkü evet. Orada da maç işte Mbappe gibi hani öyle yıldızların olması hani ya işte çok önemli bir yıldız ama bu maçta oynayamadı. Ya zaten her maçta oynanması beklenmez onu. Ama çok kritik maçlarda durumu değiştiriyor. İşte durumu değiştirdi gerçekten.
0: Evet, yani Fransa teknik olarak güçlü gözüken Hırvatistan'ı 4-2 yenerek kupaya uzandı efendim. Finalden bahsedecek olursak bu maç final maçı efendim 2002'den beri uzatmaya gitmeyen ilk final oldu.
1: Evet.
0: Yani bu da son derece ilginç. 2002 ya, bayağıdır olmuş yani, şaşırtıcı.
1: Şimdi biz 2002 deyince bize yakın bir tarih gibi geliyor ama 24 yıl geçmiş.
0: Ben bu tarihler konusunda
1: 2002'de doğup evlenip çocuğu olan insanlar var şu an.
0: Var, hiç başlamayalım onlardan, hiç bahsetmeyelim onlardan. O halde 2018'de bakın, Almanya çöktü, Rusya aştı, Hırvatistan direndi, Mbappe doğuşunu ilan etti, Modric saygı topladı. böyle tekerleme evet. gibi söyledik.
1: Gerçekten öyle. Ekstra bilgilere geçelim mi
0: Haydi
1: şimdi?
0: Haydi ekstra bilgilere geçelim. Efendim VAR. VAR'ı ne diyoruz? Hakemin yeni gözü diye aslında lanse edildi. Dünya Kupası tarihinde ilk kez video yardımcı hakem sistemi kullanıldı. Bu durum penaltı kararlarını da rekor seviyeye çıkardı. Zira bu turnuvada tam 29 penaltı verildi ki maçın seyrini değiştirenlerden bir tanesi de yine Fransa-Avustralya maçında hakem önce oyuna devam ettiriyor. Daha sonra videodan izliyor, evet. penaltı noktasını gösteriyor ve işte maçın, turnuvanın kaderini değiştiren maçlardan bir tanesi de bu oluyor.
1: İşte turnuvanın kaderi diyoruz ama işte VAR sistemi gerçekten doğru kullanıldığında o anlamda çok ne kadar işe yaradığının en önemli göstergelerinden biri ilk kullanıldığı 2018'deki Rusya Dünya Kupası'ydı.
0: Evet.
1: Diğer bilgi tarihi utanç. Biraz önce bahsettik. Ya utanç diyoruz ama biraz öyle gerçekten şimdi. Son şampiyon Almanya. Öyle Brezilya'yı 7-1 yenen Almanya. Meksika yenilgisiyle turnuvaya başlıyor. Güney Kore'ye 2-0 yenilerek grup aşamasında eleniyor. Ve tarihinde 1938'den bu yana ilk kez grup aşamasında eleniyor. Tabi bir lanet de var. Son şampiyon diğer kupanın ilk aşamasında elenir laneti de laneti. Devam ediyor. 2014'te Brezilya'ydı, 2018'de Almanya o laneti taşıyor efendim.
0: Bakalım 2026'ya sirayet edecek mi, ben şimdi ona bakacağım.
1: İspanya.
0: Peki İsviçre-Sırbistan maçıyla devam edelim efendim. İsviçre forması giyen Kosovalı futbolcuların yaptığı maç gollerden sonra yaptığı bir el hareketi vardı efendim. Bu bir simge, çift başlı kartal simgesi. Bu da Arnavutluk bayrağı sembolünü taşıyor efendim. Ancak bu hareket Balkanlardaki siyasi gerilimi hatırlattığı için FIFA tarafından para cezasıyla sonuçlandı ki FIFA'nın bu cezalarına biz son derece alışkınız.
1: Evet.
0: FIFA bu şekilde siyasi içerik olduğunu gösterdiği şeylere cezayı veriyor. Biz
1: Mbappe,
0: de yaşadık.
1: Evet. Diğer onu hatırlamak bile istemiyorum. Mbappe Arjantin maçında saatteki hızı 38 kilometreye çıkıyor. Bayağı dünyayı şok ediyor yani. Hani bir nevi panter gibi bir şey yani. Çita benzetmeleri yapılıyor kendisine. Finalde de Hırvatistan'a gol atarak Pele'den sonra bir Dünya Kupası finalinde gol atan en genç ikinci oyuncu oluyor. 19 yaşında henüz. Ama Pele'nin rekorunu kırmak yani çok zor Selin. Çünkü Pele 58'de ilk Dünya Kupası'nda gol attığında ve kupayı aldığında 17 yıl
0: günü falan da
1: tabii 17 yıl 231 günlüktü. Golü attığında 249'da kupayı aldı. Evet. Şimdi hem gol at hem kupayı al. O yüzden Mbappe 19 yaşında büyük başarı ama Pele'ye yetişmek çok zor gibi. Biz uzun yıllarda bu tarihi Pele'nin rekorunu kırılabileceğini çok düşünmüyorum.
0: Peki o halde yine Hırvatistan diyeceğiz. 3 uzatma 1 final. Son 16 turunda Hırvatistan çeyrek final ve yarı final maçların hepsini uzatmalara ya da penaltılara taşıyarak kazandı. Bunu toplamına baktığınız zaman, oynadıkları süreye baktığınız zaman bir maç fazla yapmış oldular. Dakikaya vurduğunuz evet. zaman bir maç daha fazla sahada kaldılar.
1: Bu da fizik ve kondisyon gerekiyor. Modric kendi ülkesindeki bu savaş ortamında da büyüyor ama hani tavrıyla altın topu alıyor ve ciddi anlamda bu Dünya Kupası'ndaki birçok taraftar tarafından da karakteriyle, duruşuyla, sakin duruşu, o hani futbolcuların böyle bir tırnak içinde söylüyorum bunu. Bazı çirkin tavırları da vardır ya, onların hiçbirinin olmadığı bir anlamda örnek gösterebilecek, hani fair play adına örnek gösterilebilecek bir oyuncu olduğu için de ciddi alkış topluyor efendim.
0: O halde son bir notu daha paylaşıp 2022'ye doğru gidelim. Neymiş efendim o? Panama tarihinde ilk kez katıldığı turnuvadan İngiltere'den 6 gol yedi. Efendim Panama ilk kez katılıyor, İngiltere'den 6 gol yiyor. Bu maçta yine unutulmayan maçlar arasına giriyor diyelim ve haydi 2022'ye gelelim mi?
1: Evet.
0: 2022 deyince efendim 2022 Katar yani... Çok tartışmalar olmuştu. Şimdi geldik bizim zamanlara ya. Üzerinde çok fazla konuşabiliriz. Çok evet. tartışmalar olmuştu efendim. En başta tarih olarak. Şimdi Dünya Kupası deyince hepimiz Haziran, Temmuz bitti. Bu hiçbir zaman değişmemiş. Hep bu şekilde gitmiş. Ama söz konusu Katar olduğu zaman Katar'da Haziran'da Temmuz'da top oynamayı bırakın sokağa çıkmıyor insanlar.
1: Neden? Şimdi hemen söyleyeyim ben çünkü o dönem o tarihlerde Katar'da hava sıcaklığı ne kadar oluyor diye
0: baktınız
1: baktım.
0: Mı?
1: Şimdi sıcaklığı söylüyorum, sonra hissedilen sıcaklığı söyleyeceğim. Sıcaklık Haziran'da 41-45. Temmuz'da 46-48. Nemle birlikte Katar etrafı, çünkü bugün herkes biliyordur artık Hürmüz Boğazı'nda. etrafı denizlerle çevrili. Nemle birlikte bu 50 ve üstüne çıkıyor. Of. Yani şimdi böyle bir sıcakta top oynama imkanı neredeyse yok.
0: Mümkün değil.
1: Ve şöyle düşün. Yani eğer hani gerçekten Haziran ve Temmuz'da oynansaydı herhalde sahaya 11 kişi çıkıp 7 kişi falan tabii, dönerlerdi.
0: Tabii, eğilir hani, biterler.
1: Yani şimdi ne oldu, buhar oldu 4 oyuncu gibi bir durum söz konusu olurdu yani. Tabii.
0: Dolayısıyla 2022 Katar efendim 20 Kasım 18 Aralık tarihleri arasında Katar'da oynandı. Evet. Ve Arjantin finalde Fransa ile 3-3 biten olağanüstü bir maçın ardından penaltılarla 4-2 kazanarak 3. Dünya Şampiyonluğuna da uzandı diyelim Arjantin.
1: Tabii Katar için şunu da söylemek lazım. Katar bu Dünya Kupası nasıl aldı? Şimdi FIFA'nın tarihinde biraz önce bahsettik yani tarihi değiştiriyorsun. Hı hı. Tarih değişti mi bütün ligler aslında alt üst oluyor.
0: Tabii yani ya.
1: Öyle bir dönem, ama Katar hani bütçesini, parasını ortaya koyarak hani gerçekten parasını verdim aldım. Çünkü şeyi hatırlıyorum, Japonya şöyle bir teklifte bulunmuştu. Hani bize verin bunu. Her ülkenin stadyumlarında üç boyutlu biz sanki oradan izlesinler. Öyle bir gösteri, öyle bir şölen yapalım diye. Efendim bu bizim Nasrettin Hoca'nın parayı veren düdüğü çalar hikayesinin bir örneğidir.
0: Şimdi bu Dünya Kupası ilk kez Orta Doğu'da düzenlendi. İşte bu paraları falan işte konuşuyoruz ve böylelikle en kompakt, en modern turnuvalardan bir tanesi olduğunu da söyleyebiliriz. Ancak Katar'ın da yine içinde başka sıkıntılar yaşanıyordu. Halk olarak bazı sıkıntılar yaşanıyordu. İnsan hakları sicili nedeniyle yoğun eleştiriler vardı yine Katar'da. İşte göçmen işçiler, işte onların sıkıntıları falan, tam bunların ortasında bir turnuvanın olması rahatsız ediciydi yine bir kesim tarafından. Yani bu kupa sadece oynanacak değil, aynı zamanda bu kupa hangi bedeller üzerine kuruldu sorusu da basında da fazlaca yer aldı diyelim. Takvim meselesini zaten anlatmıştık ve Arjantin ilk maçına lütfen buna değinelim.
1: Tabii ki ilk maçında Arjantin Suudi Arabistan'a 2-1 yenildi. Ya, evet ama hani hep böyle o açılış maçlarındaki şoklar, yani gerçekten açılış maçının böyle bir büyüsü var. Hani kimi, yani son şampiyon da olsan, ilk şampiyon da olsan, takımın da çok güçlü olsa, ki Arjantin bunun en güzel örneği. Çünkü siz açılış maçında Suudi Arabistan'a 2-1 yeniliyorsunuz, kupayı da siz alıyorsunuz.
0: Ya o işte telafi etmek gibi bir şey oldu. Yani hani biz çok ayıp bir şey yaptık. Biz çok yanlış bir şey yaptık. Çünkü hani Suudi Arabistan biliyorsunuz bir futbol ülkesi değil efendim. Yeni yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Onlarda da kendilerinden yetişmiyor zaten. Dünya sahnesinden futbolcuları alarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hal böyle olunca Arjantin deyince de futbol ülkesi aklınıza geliyor. Suudi Arabistan'a 2-1 yenilmesi büyük bir şok yaratmıştı. Ama sonunda dediğiniz gibi kupayı alarak da hani bir nevi kendisini affettirdi.
1: Bir de şimdi bu kupada tarih yazan bir anlamda bir Fas var.
0: Evet.
1: Şimdi bu kupada yazdı ama daha önceki dünya kupalarında da birinde Fas'ın yine bir hani Fas'ın futbolla bir ilgisi var bu arada. Coğrafyadan mı diyelim, tam hani İspanya'nın Portekiz'in karşısındaki çeyrek finalde Portekiz'i eliyorlar. Yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi, aynı zamanda ilk Arap ülkesi de Arap coğrafyasında Fas. O anlamda hani dördüncü oluyorlar 2022 Dünya Kupası'nda. Fas için, o coğrafya için ciddi bir tarih yazımı.
0: Evet, peki o halde devam edelim. Mbappe yine bu turnuvada vardı. Bir önceki turnuvada da bahsetmiştik
1: vardı ama bu turnuvada gerçekten bambaşka bir şey yaptı ya.
0: Ama artık yaşı falan da oturdu, tecrübe kazandı, deneyim kazandı. Bambaşka oldu ama ödüller kısmına baktığımızda Mbappe 8 golle altın ayakkabıyı da aldı. Daha ne yapsın? Onda bol gol aldı.
1: Tabii ki daha ne yapsın? Bir de yani final maçına çıkıyorsunuz. Ya bu çok üzücü bir şey, biliyor musun? Mesela final maçına çıkmışsın. Fransa, Arjantin. Final maçında 3-3 bitiyor final maçı. 3 golü de Mbappe atıyor. Evet. O anlamda çok aksiyonu yüksek bir final. Tabii. Mesela bir önceki finalde bu 2018-2014 özellikle. Ama bunlar konuşulmadı. Ama burada işte hani 2-0, 2-2, 3-2, 3-3. Evet. Yani çok heyecanı, adrenalini yüksek. Yapıyorsunuz. Penaltılarda ya, 4-2 yeniliyorsunuz. Yani Mbappe'nin yani, o anlamda.
0: Evet. 2-0'dan gelmesi 3-3'e getiriyorsun falan senin... dediğiniz gibi. Ya ben şimdi kendi arada... kişisel şeyim. Ben Fransa'yı pek tutmam genelde. Yani
1: ben de tutmam. Ben
0: şeyde bir... tutmadığım için çok üzülmedim. Arjantin'e çok sevindim de diyebilirim. Ama şu hakikaten insanın içini biraz acıtan bir ya durum. Bunu, bunu futbol şu... olarak
1: tabii ki. Şimdi Fransa bizim yani Türkiye'de de bu böyledir. Hani evet. Arjantin mesela Avrupa takımları Güney Amerika söz konusu olduğunda özellikle Arjantin, Brezilya falan oraya daha yakın durur. Ama ben şunu söylüyorum yani Mbappe dediğimiz kişi bunu yaptığında finalde bunu yaptığında öyle hani bir önceki turnuvada tecrübesi var diyoruz ama bir önceki turnuvada 19 şimdi de 23 yaşındaydı. Yani o evet. zaman 22'de 23 yaşındaydı. Genç bir isim yine de hani ve final maçında siz hat-trick yapıyorsunuz. Aha. Kupayı kaldıramıyorsunuz ama.
0: Maalesef öyle. Peki Messi de yine bu kupadaki olan isimlerden bir tanesiydi. Messi de yine ödül almıştı değil mi? Evet doğru evet, hatırlıyorum. Evet. Messi'nin de yine aldığı ödüller var. Bakalım 2022 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir diyoruz. Etik ve politik tartışmalarla çevrili bir ev sahipliğinin içinde FAS'ın tarih yazdığı Messi ve Mbappe'nin finalde futbolu neredeyse mitolojiye çevirdiği bir turnuvadır diye not düşünmüş tarihe.
1: Tabi çünkü karşılıklı goller sürekli yıldızların bir anlamda
0: kapışması
1: mücadelesi böyle bir tablo ortaya çıkmış. Ekstra bilgilere geçelim mi?
0: Haydi geçelim. Ekstra bilgilerde ilk sırada Messi karşımıza çıkıyor. 5. ve son Dünya Kupası'nda en sonunda Messi artık şampiyonluğa ulaştı. Zaten bu genelde Arjantin'in kazanması değil Messi'nin kazanması diye de hep geçilir. Çünkü Messi'nin hani kariyerinde bir Dünya Kupası evet. çok istiyordu ve işte burada artık o eksik parçayı da kariyerindeki eksik parçayı da tamamladı ve ben tüm zamanların en iyisiyim dedi.
1: Hatta bir Dünya Kupası'nda Maradona Arjantin'in teknik direktörüyken şey demişti. Arjantin bir tren, lokomotifi de Messi'dir demişti. Ama o Dünya Kupası Arjantin için çok kötü geçmiş ve bitmişti. Diğer bilgi geleneksel pelerin, şimdi kupa töreninde Katar emiri Messi'ye giydirdiği geleneksel Arap pelerini, Bist deniyor buna. Arjantin formasını kapattığı için bayağı bir böyle bir tartışmalar yaratmış. Yani pelerini giydikten sonra...
0: Görüntü de çok kötüydü.
1: Yani. Evet. Yani
0: şimdi böyle hani Messi bir de böyle tip olarak da kısa boylu falan olunca...
1: Kısa boylu ben şeye benzedim. Yani direkt sünnetlik çocuklara benzedi yani değil mi? Hani yani sünnette yani. Öyle pelerin falan filan takılır ya. Yakışmadı da bir de Messi'ye. Bir de şimdi hani şey gibi bir adam da değil yani. Böyle hani iyi futbolcu şöyle ama hani...
0: Yani...
1: Yani, hani öyle bir öyle bir şey de yok yani.
0: Bununla da ilgili de çok fazla caps'ler çıkmıştı.
1: Evet. O görmüşlerdir muhakkak. Bugün ararsanız da görürsünüz.
0: Messi'nin surat ifadesi de çok komikti.
1: Ya hoşnut olmadığı çok belli de.
0: Tabii tabii sonra dedi ama işte, yani, kaç para karşılığı acaba giydi
1: tabii
0: bunlar
1: ki şimdi,
0: falan diye konuşulmuş.
1: Yani Trump'ın elini de sıktım mesela hani orada şey yapılırken falan. Kardeşim sen de tamam hani bazı şeylere de yok demeyi bil ya yani. Mesela tarihe baktığımızda değil mi? Orada daha böyle bir hani biz bu programda bütün 30'dan bu yana bütün tarihi anlatıyoruz yani. Ya reddettiği için öldürülenler oldu ya.
0: Tabii.
1: Yani Nazi Almanyası'nın formasını giymem dediği için öldürülen hani tırnak içinde gazla zehirlenmiş. Gazla. Zaten Nazilerde gazla öldürüyor yani. Hani bir öldürme yöntemi onlar için. Öldürülenler oldu. Hani bu onurlu tarihi böyle hani gerçekten insan onuru ve bir sürü örneği var. Hani çok öteye gitmeyelim işte 94'te de Kolombiyalı oyuncu değil mi Escobar?
0: Kolombiyalı oyuncu
1: 12
0: öldürüldü.
1: Kurşunla öldürüldü. Benzer örnekler hep var. İtirazlar, protestolar, gitmemeler futbolcularda. Hani gerçekten bir tavır koyabilen, bir karakter koyabilen futbolcular var. Şimdi her şeyi paraya tavil edersen ya kusura bakma sünnetlik çocuğa da dönersin. Hani şempanzeye de dönersin yani.
0: Peki o halde
1: çok
0: devam edelim.
1: Çok mu eleştirdim Messi'yi ben?
0: Birazcık oldu
1: ama. Sadece Messi'ye değil lafım. Yani Messi
0: o
1: üzerinden
0: tavra,
1: futbol. Siz
0: o
1: tabii
0: tavra,
1: ki. Şimdi bir de o tarihe
0: var.
1: Bakınca hani geride yani neleri kaybederek bir şeyler elde etmişler ve Dünya Kupası'nı buraya taşımışlar. Bunlar böyle çok büyük paralar kazanan falan filan
0: sen
1: insanlar
0: de bir şey,
1: değil.
0: De,
1: yani bir gemiyle 4 ülke gidiyor. Yani şeyde geminin güvertesinde top oynayıp topu suya kaçırmamaya çalışıyorlar. Biz bunları anlattık bu programlarda. Kardeşim gerçekten bir karakter olsun yani. Bir tavır koymayı bilin ya.
0: Peki o halde devam edeceğiz. Edelim. Tarihi yürüyüşte az önce bahsetmiştik. Fas, Belçika, İspanya ve Portekiz gibi devleri eleyerek Dünya Kupası tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ve ilk Arap takımı oldu.
1: İran'ın marş protestosu var. İran milli takımı. Şimdi İran deyince insanlar böyle şey, İran halkı gerçekten hani sokağa çıkan protestolarla, ki daha önce biliyorsun bu savaştan döneminden önce de benzer bir tablo vardı. Buradaki İranlı futbolcuların da ülkelerindeki protestolara destek vermek için bir milli marşı söylememe protestosunda bulundular. İran halkının geçmişten bu yana böyle bir tavrı, böyle bir tepkisi, böyle bir sokakla ilişkisi vardır. Onu böyle okumalarını istiyorum dinleyicilerin. Evet.
0: Kayıp zamandan biraz bahsetmek istiyorum. Collina, hepimiz hakemlik dönemini de böyle tabii hatırlarız. Ki. O zaman FIFA Hakem Komitesi Başkanı talimatıyla her maçlardaki her duraksamayı, gol sevinci, sakatlık, bunların sürelere eklenmesini istiyor. Dolayısıyla 90 dakika dediğimiz maçlar 100-110 dakika gibi bir standarda ulaşmış haldeydi. Evet. Arjantin maçının mesela 90+11. Dakikasında bir beraberlik golü geldi. İşte hep bu duraksamalardan dolayıydı.
1: Yani maçta kaybedilen zaman, bunu hani hep böyle duraksama deyince eskiden hep şöyleydi mesela bu Dünya Kupası öncesinde. 3 dakika, 5 dakika, 6 dakika olunca değil mi ne kadar protestolar çıkardı. Yani ne yaptın tabii hoca, ne 6 dakikası falan.
0: tabii.
1: Ama şimdi mesela 8 dakikalık, 10 dakikalık duraklamaları, uzatmaları görüyoruz. Haliyle maçlarda uzuyor. Japonya inadı, tam Japonya inadı denilebilecek bir detay veriyorum size. İspanya maçında Japonya attığı golün topun çizgiyi geçip geçmediği tartışılıyor. VAR ve sensörler topun sadece 1.88 milimetre ile çizgide kaldığını kanıtlıyor. Ve bu gol Almanya'nın elenmesine ve Japon mucizesine yol açıyor efendim. Tam bir hani teknik teknoloji denilince akla gelen bir ülkelerden biri olduğu için tam bir Japon inadı olarak tarif edilebilir.
0: Ve final maçı Arjantin-Fransa'nın 3-3 olduğu kısmı da Mbappe ve Messi olarak tarih yazıyor. Aslında futbolun göreceği en yüksek dramlardan bir tanesi, az önce aktardık. Mbappe 1966'dan sonra finalde hat-trick yapan ilk oyuncu oluyor. Ama penaltılar sonrasında gülen tarafta Arjantin oluyor. Ama diğer tarafa bakıyorsunuz, Mbappe 8 golle gol kralı oluyor. Yani bir o olmuş ama finalde sevinen, kupayı kaldıran Arjantin olmuş diyoruz.
1: Ben şimdi yedek kulübesindeki başka bir yıldızdan bahsedeyim. Ronaldo, Portekizli Ronaldo. Portekiz'in son iki maçında yedek soyunuyor. Çeyrek finalde Fas'a elendikten sonra tünelde ağlayarak soyunma odasına gidişi var. Ah. O görüntüler de çok çıkmıştı. Bir anlamda bir efsanenin Dünya Kupası'na hüzünlü vedası olarak okunuyor bu. Ama tabii şöyle bir tarih yazıyor Portekizli Ronaldo. Turnuvanın başından bu yana attığı golle 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu.
0: Evet.
1: 5 farklı Dünya Kupası demek 20 yıl boyunca aktif futbolu hala oynuyor da.
0: Var, 2026'ya da geliyor.
1: Tabii yani o 1000 gole yaklaşıyor yavaş yavaş. 5 farklı Dünya Kupası'nda oynuyorsunuz ve hepsinde gol atıyorsunuz. Evet. O anlamda
0: işte burada onu
1: Cristiano Ronaldo,
0: Messi ile de karşılaştırıyorlar ya, işte ya, Messi yani aldı burada, Arjantin olarak aldı ama onun Portekiz olarak bir başarı alamadılar ya. Hani senin Dünya Kupan yok ki şeklinde.
1: Ama tarih gerçekten ciddi bir tarih bu. Bu rekoru kırmak da kolay değil yani. Bir futbolcunun 5 Dünya Kupası'nda oynaması ve 5'inde de gol atması kırılabilecek zor bir rekordur efendim.
0: Kesinlikle. Peki 1930'da başladı yolculuğumuz, 2000'lere geldik, 2022'yi de aktardık ve artık önümüzde birkaç gün sonra başlayacak olan 2026 var. Ülkemizde yer alıyor, son derece heyecanlıyız. İnşallah güzel bir sonuç, neden final olmasın, neden o kupa Türkiye'ye gelmesin, heyecanla bekliyoruz.
1: Tabii.
0: Kupaya dair var mı bir sizin tahmininiz ya da... Temenni tabii ki kupanın Türkiye'ye gelmesi ama...
1: Ya temenniden öte ben hani şimdi biz önce bir gerçekten buna ikna olmak, inanmak gerekiyor. Dünya Kupası tarihine baktığımızda böyle çok ilginç, mesela işte biraz önce aktardı Hırvatistan. Hani Türkiye'de gerçekten bu anlamda iyi bir kuşak yetişti, iyi bir nesil geldi. Yani neden olmasını ben gerçekten inanarak söylüyorum. Bir umarım o kötü sürprizler, dilimi ısırarak söylüyorum bunu, başımıza gelmez. Bak ısırdım da dilimi canlı yayında. Ama neden olmasın diyorum. Onun dışında hani çok fazla bu anlamda alınması beklenen takım, işte önce İspanya var. Tabii İspanya'nın adı konuşuluyor ki bizimle aynı gruptaydı ve ilk maçta çok kötü bir performans gösterdik. Biraz o atmosfere bakmak lazım. Ya ilk grup maçları Selin gidişata dair daha doğru bir fikir vereceğini düşünüyorum. Öyle diyeyim yani.
0: Göreceğiz bakalım. Heyecanla biz de bekliyoruz diyelim ve. Efendim turnuvaları bitirdik ama turnuvalarda en çok neler akılda kaldı? Böyle kısa kısa flaş.
1: Tabii.
0: Ülkeler bazındaki enlerle başlayalım mı efendim?
1: Olur.
0: Mesela şöyle, en çok şampiyon olan Brezilya tabii ki tam 5 kez oldu. 1958, 62, 70, 94 ve 2002'de.
1: En çok final oynayan takım Almanya. Gerçekten adından çok her Dünya Kupası'nda söz ettiriliyor. Yani en önce elenerek de söz ettiriyor adından bu arada. 8 kez final oynadı, 4'ünü kazandı, 4'ünü kaybetti.
0: Ve en çok katılan da yine Brezilya efendim. Brezilya tarihinde şöyle bir şey var, 22 turnuvanın tamamına katılan tek ülke.
1: En çok üst üste Dünya Kupası'nı kazanan, burada da yine Brezilya ve İtalya öne çıkıyor. Her iki takım da 2 kez üst üste kazanmış.
0: Ve yine en çok gol atan takıma baktığımız zaman da Brezilya'yı görüyoruz. Toplamda 237 gol var efendim. Tabii ki 2022 sonu itibarıyla.
1: En çok maç yapan yine Brezilya ve Almanya. Bu da her iki takımda 110 artı 110'dan fazla maç barajını açmış Dünya Kupası'nda.
0: Ve en çok mağlup olan takıma baktığımızda Meksika'yı görüyoruz. Meksika 28 mağlubiyetle aslında en çok üzülen takım da diyebiliriz.
1: Bu anlamda Meksika şeyi de eklemek lazım. Yani çok fazla katıldıkları için de aynı zamanda.
0: Hani, evet, bir başarı gösterememişler.
1: Diyelim.
0: Gollere geçelim. Gollerin, maçların enlerine geçelim. En farklı galibiyetteyiz efendim. İşte bu en farklı galibiyetlere geçince böyle biraz geçmişe gideceğiz. Macaristan 10, El Salvador 1. 1982 yılında ve bir maçta çift haneli skora ulaşan tek maç. 10'a 1.
1: O 82'de de Macaristan damgasını vurmuştu.
0: Evet.
1: Yani anlatmıştık bunu da. En çok gol atılan maç Avusturya 7, İsviçre 5. 7-5. 1954.
0: Halı saha maçı gibi olmuş.
1: Gerçekten öyle. Toplamda 12 gol atılmış. Ve bu anlamda da bu rekor en çok gol atılan maç olarak hala tarihte duruyor.
0: Peki bir turnuvada en çok gol atan takım derseniz işte az önce de bahsettik, Macaristan 1954'te sadece 5 maçta 27 gol attı. Maç başına da 5.4 gol ortalamasına denk geliyor.
1: Evet, bu anlamda en erken gol Türkiye'ye ait 2022 yılında Güney Kore'ye 2002 düzeltiyorum. Güney Kore'ye karşı 10,8 saniye,
0: evet.
1: 11. saniye diye geçiyor. Hakan Şükür'ün attığı gol hala bu rekor Türkiye'nin elinde.
0: En uzun gol yememe süresi içinse İtalya'ya gidiyoruz. 1990'da kaleci Zenga 517 dakika boyunca kalesinde gol görmedi efendim. Ve haydi şimdi futbolculara geçeceğiz. Futbolcular,
1: evet,
0: bazında enlere geçeceğiz. Şampiyonluklara bakacağız, maç sayılarına bakacağız. En çok kupa kazanan futbolcu desek Pele 58, 62 ve 1970. Futbolun zaten kendisi kralı diyoruz ve zor bir rekorun sahibi.
1: Çok zor ya, yani gerçekten çok zor. Hani tek başına sizin başarınız da yeterli değil.
0: Tabii ki.
1: Takım olarak olacak ki hani üst, yani en fazla 3 kere şampiyon olmuşsunuz. Hani ülke olarak şampiyon olacaksınız. Siz işte biraz önce Cristiano Ronaldo'yu verdik ya, 5 Dünya Kupası'nda 5'inde de gol atmışsın ama şampiyon olamadıktan sonra bu kadar geçiyorsun sadece. En çok maça çıkan futbolcu Messi, 26 maça çıkmış şu ana kadar ve rekoru geride bırakmış. Yani 26 maçta Messi şu an.
0: Peki en çok maç kazanan oyuncuya baktığımızda da Miroslav Klose'yi görüyoruz. 17 galibiyet almış efendim, şanslı. Gol rekorlarına bakacağız. İşte tüm zamanların gol kralı dediğimiz zaman da yine az önce söylediğimiz Miroslav Klose var. Tam 16 gol atmış Alman futbolcu.
1: Bir turnuvada en çok gol atan Fontaine tek bir kupada 13 gol atmış ve 1958 yılında 58 yılındaki Dünya Kupası'nda rekora imza atmış.
0: Ve bir maçta en çok gol atan dediğimiz zaman da Rus sporcu Oleg Salenko'yu görüyoruz. 1994'te Kamerun ağlarına tek maçta tam 5 gol atıyor efendim.
1: Final maçlarında en çok gol atan kişi Mbappe, 4 gol atmış. 2018'de 1, 2022'de 3 gol atmış. Bakalım bu Dünya Kupası'nda ne olacak? Final görürse atar. Bakalım.
0: Şimdi yaşlarına bakalım, futbolcuların yaşlarına ve fiziksel durumlarına göre baktığımız zaman en yaşlı futbolcu El Hadiri efendim, Mısır 2018'de sahaya çıktığında 45 yaşındaymış maşallah.
1: 45 yaşında.
0: 45 yaşındaymış gerçekten maşallah.
1: Bu 2018'de de oynamış yani.
0: Evet, Mısır'da. Mısır takımında.
1: En genç futbolcu Norman Whitsey'de, Kuzey İrlanda 1982, 17 yaş 41 günlükken sahaya çıkmış. Bu anlamda sahaya çıkma anlamında Pelin'in rekorunu kırmış. Ama diğer
0: ama
1: rekorları
0: gol olarak
1: kırmak,
0: kıramadı.
1: Gol
0: olarak, kupa olarak tabii ki çok zor.
1: Çok zor yani.
0: Peki en çok gol atan da Roger Milla efendim, 42 yaşında golü atmış 1994'te Kamerun adına.
1: En genç gol atan yine 1958 Brezilya ve Pele. Galler'e gol attığında sadece 17 yaş 239 günlükmüş.
0: Şimdi turnuvada disiplin olarak en kötülere bakacağız. Bakalım en çok kimler kart görmüş, neler neler yaşanmış. En çok kırmızı kart gören takımlar Brezilya ve Arjantin efendim. İlk sırada yer alıyor. Her ikisi de 11'er kırmızı kart görmüş. Ya bence aslında çok da değil yani. En
1: tabii
0: başından
1: ki
0: beri varsınız bu turnuvada. Dolayısıyla hani 11 kırmızı
1: tabii ki
0: kart.
1: Biz yani bunu tabii ki bu dinleyicilere bunu söyleyeyim. En fazla sarı kart görenler arasında da mesela Arjantin var, 120'den fazla. Siz ne 1930'dan beri
0: varlar
1: yani, her kupada neredeyse varsınız. Varsınız yani. Haliyle bu kadar sarı ve bu kadar kırmızı kart görmek o anlamda en disiplinsiz ve en kötü anlamına gelmiyor.
0: Evet, rakamları konuşuyoruz ama mesela bunu konuşabiliriz. Bir maçta en çok kart çıkan maçı soracak olursanız 2006'ya gideceğiz. Portekiz Hollanda maçında aynen, 16 sarı 4 kırmızı kart var ve bu maç zaten tarihe de Nürnberg Muharebesi olarak geçti efendim.
1: Puan alamayan en kötü takım El Salvador. Katıldığı iki turnuvada da 1970 ve 1982 oynadığı 6 maçın tamamını kaybetmiş, sadece 1 gol atmış, 22 gol yemiş.
0: Maşallah. Seyirci ve atmosfere geçeceğiz o zaman. En yüksek seyircili maç Uruguay Brezilya ve 1950 Maracana Stadyumunda resmi rakam 173.850 ancak gerçekte 200.000 kişinin olduğu kabul ediliyor. Bakın 1950'de.
1: 1950 ve bu biliyorsun Brezilya'nın travması. 1-0 öndeyken 2-1 Uruguay'a yenildi ve Uruguay kupayı kaldırdı. Ama şimdi aradan ne kadar geçmiş? 76 yıl geçmiş değil mi? 76 yıldır şu rekor kırılamamış. Yani bu arada şunu da söylemek lazım. Bu 1950'ye Türkiye Brezilya'da diye, Dünya Kupası Brezilya'da çok masraflı diye biz buna gidemedik. Hak ettiğimiz halde gidemedik.
0: Bu bize çok çok çok içime oturdu bu benim ya. Ben sürekli söylemek istiyorum bunu.
1: Hayır,
0: yani
1: bu
0: gidebilirdik çünkü.
1: Tabii ki ya, seyirci anlamında yani 200 bin kişinin olduğu kabul ediliyor. Ve o dönemin dünyası, o dönemin dünya nüfusu, hani o dönemin ulaşım imkanları değil mi yani? Hani
0: kesinlikle.
1: 4-5 takım tek gemiyle gidiyor masraf
0: tabii,
1: çok
0: tabii
1: çıkmasın diye.
0: Tabii. Ve 1950'nin şöyle bir özelliği vardı. İkinci Dünya Savaşı yüzünden verilen aranın ardından
1: evet,
0: 12 yıl sonra Dünya Kupası tekrar dönmüştü.
1: Demek ki bir futbola dair bir özlem olmuş.
0: Evet.
1: O Dünya Kupası, o Dünya Savaşı'ndan sonra da, yaşananlardan sonra da bu onun göstergesi ve aynı zamanda birinci programda bahsetmiştik. Güney Amerika'nın, kıta olarak Güney Amerika'nın, Uruguay'ın, Brezilya'nın, Meksika'nın, özellikle Uruguay ve Meksika'nın dünya futbolunun gelişimine ne kadar büyük katkıları olduğunu da hatırlamak lazım. 30'lara hatta öncesine de gittiğimizde yani olimpiyat değil mi? Olimpiyatın
0: evet,
1: içindeydi. 22 ve 26 yine Uruguay şampiyondu.
0: Peki
1: Fenerbahçe'ye benzetmiştik bunu şimdi söyleyeyim yani. Hani 59-56 öncesi.
0: En düşük seyircili maça baktığımızda da efendim 1930 yılına gideceğiz. İlk turnuva bence son derece normal
1: evet,
0: Romanya ile Peru arasında oynanıyor ve bu maçı sadece 300 kişi izlemiş. Ne tatlılar.
1: Yani çok normal 1930 yılı.
0: İlk turnuva zaten.
1: İlk turnuva,
0: ne seyredeceklerini bile bilmiyorlar belki, neyle karşılaşacaklarını bile.
1: Ülke zaten şey yok ya yani, çoğu ülke gidemiyor. 1930'da sen vermiştin bu bilgiyi ya. Mısır gemiyi kaçırdı diye turnuvaya
0: kaçırdı,
1: gidemedi.
0: Tabii tabii. Tabii.
1: Yani programı takip eden insanlar hatırlayacaktır muhakkak bu detayları.
0: Abi, imkansızlıklarla top oynamaya çalışıyorlar.
1: O yüzden ya, diyorum yani gerçekten şimdi o dönemi hatırlayınca, o dönemi onun tarihini verdikten sonra şimdi dönüp bugünkü futbolcuların biraz daha böyle hani tavır almakta da, oynamakta da, tabii ki şimdiki durum çok çok farklı, bunu kabul ederek söylüyorum ama Hani o dönemin gerçekten futbolcularına hani hem hatırlamak, biz bir anlamda hatırlıyoruz o tarihi, o tarihe bir şekilde hem ışık tutuyoruz hem hatırlatıyoruz. Program 5. programımız bu. 5 programda tüm o tarihin, tüm o tozlu raflarda kalmış hatırlanamayan isimleri, biz sadece Pele'yi konuşmadık yani. Bir sürü yıldızlar var aslında. Bugün stadyumlarda ya da yollarda birçok yerde isimlerini görüyorsunuz. Ama o isimler ne olduklarını bilmiyor, kim olduklarını bilmiyorlar. Ciddi anlamda hem tarih yazmışlar hem de tanıklık
0: Şimdi
1: etmişler.
0: Şimdi bu tarihleri yazıyoruz tamam, ama bu turnuvaların bir de düzenlenmesi ve maliyetleri var. Kimi zaman halkın ayaklanmasına sebep olan maliyetler var. Şimdi bu bazda baktığımız zaman da turnuva düzenleme maliyetlerine, ev sahibinin harcamalarına baktığımızda en yüksek rakamın şu anda Katar 2022 olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 220 milyar dolar. Tarihin en pahalı turnuvası olarak geçiyor. Şehirler, metrolar, stadyumlar sıfırdan yapıldı. Katar parasını konuşturdu ve 220 milyar dolar daha bunun üzerine çıkmaz diye düşünüyorum.
1: Ben zannetmiyorum. Kolay kolay. O sadece bir de resmi olan, bir de hani şimdi kupayı almak için verilen rüşvetler falan filan katsak onlar da, ama çok
0: Arap
1: ciddi,
0: kıyafeti giydirmek için.
1: Tabii ki çok bir karşılığı var onun. Çok ciddi bir maliyet. Ve videolarını çekmişlerdi, hatırlıyor musunuz? Çölün ortasına
0: tabii,
1: stadyum,
0: tabii,
1: yeniden stadyum yapmışlardı.
0: Tabii, tabii,
1: yani umarım
0: falan
1: şimdi gelecek önümüzdeki iki Dünya Kupası'nın hangi ülkede olacağı belli.
0: Şimdi
1: ama bir Türkiye'de bence şimdi bakıldığında Brezilya falan kıtalarda, birçok kıtada şey olmuş, birçok ülkede verilmiş. Mesela Almanya, aman ha sakın bir daha Dünya Kupası vermeyin Almanya'ya. Üçüncü kez hak et yani, bu kadar olmaz. Ama bir Türkiye'nin de bu anlamda gerçekten hani stadyum altyapı anlamında da yeterli olduğunu düşünerek bir Dünya Kupası'nı hak ettiğini düşünüyorum. Tek başına dahi kaldırabilecek potansiyeli var Türkiye'nin. Artık maçlar çok fazla olduğu için iki ya da üç ülkeye veriliyor. Türkiye bunu tek başına bile halledebilecek altyapıya sahipken bunu Türkiye'ye
0: bekliyoruz
1: umarım,
0: efendim.
1: Umarım önümüzdeki zaten ilk iki yok. Yani önümüzdeki 8 yıl 8 değil 12 yıl sonra ancak olursa olur.
0: Peki ben bu turnuva düzenleme maliyetlerini kapatmak istemiyorum. Söylemek istediğim birkaç not daha var. Şimdi Katar yaklaşık 220 milyar dolar dedik. Bakın ikinci sıradaki rakamı söyleyince aradaki farkı anlayacaksınız. Şimdi dinleyiciler şunu da bilebilir. Ne kadara mal oluyor ki zaten diyebilirsiniz. Mesela ikinci sırada Rusya var efendim. 2018 yılında yaklaşık 11-14 milyar dolar para harcamış. Yani birinci ile ikincinin arasındaki farkı şöyle, o yüzden özellikle söyledim. Yani ikinci sırada Rusya var. 11 ila 14 milyar dolar harcamış. Üçüncü sırada Brezilya var. 2014'te 15 milyara yakın bir rakam harcamış dolar. Ve 2010 Güney Afrika'da da yaklaşık 3.6 milyar dolar harcamış. Bunları böyle düşününce 220 milyar doların ne kadar da büyük olduğunu bir kez daha anlaşılmıştır diye
1: futbola
0: düşünüyorum.
1: Futbola dair sıfır bir altyapım var ve her şeyi sıfırdan yapıyorsun. Şimdi İşte Rusya, Brezilya, Türkiye, bu tip ülkeler futbola öyle ya da böyle yıllar içerisinde sürekli yatırım yapıyorlar. Ve haliyle bu Dünya Kupası, bir Dünya Kupası aldıklarında, bir turnuva düzenlediklerinde maliyet ister istemez hani düşünüldüğünde işte 11, 10, 8, 7 onu düzenleyen ülkeye göre değişiyor. Katar'da daha önce hani futbol namına kim ne var mesela, yok.
0: Evet.
1: Her şeyi sıfırdan yapıyorsun, bir de her şeyiyle yapıyorsun, rüşveti de içinde falan diye bakıldığında 220 milyar dolar kolay kolay bu rekor egale edilmez. Suudi Arabistan alırsa belki diyeceğim,
0: ancak
1: ama orada
0: yine
1: da futbol
0: sıfırdan bir yapmak olursa herhalde
1: yani,
0: öyle olur.
1: Evet.
0: Efendim kupanın izindeyiz, kupanın izini sürdük. 1930'da başladık kupanın izini sürmeye, 2022'ye kadar geldik ve şimdi önümüzde 2026'yı heyecanla bekliyoruz. Türkiye olarak kupanın içerisinde yer aldığımız için heyecanımız tabii ki biraz daha fazla, çok daha coşkumuz var. O halde bizlere eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yepyeni programlarda tekrar sizlerle görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: ve dikkatli sürün. Radyo Sputnik iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler. İyi bayramlar diler.
1: Bunu biliyor muydunuz?
0: Tsunami dalgaları saatte 800 kilometre hızla, yani yaklaşık olarak bir jet uçağıyla aynı hızda hareket edebilir. Örneğin 1960'ta Şili'de gerçekleşen 9,5 büyüklüğündeki deprem sonrası oluşan tsunami dalgaları 16.800 kilometre uzaktaki Japonya'ya 24 saatte ulaşmıştı. Suyun derinliği arttıkça tsunami dalgasının hızı da artar. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Karayolu trafik güvenliği kamuoyunun en çok endişelendiği konuların başında geliyor. Son yıllarda dikkat çeken risklerden biri olan yol hipnozu kazaların artış göstermesi

0: etmesindeki en önemli faktörler arasında yer alıyor.
1: Uzun yol seyahatlerinde meydana gelen kazaların çoğu yol hipnozu durumundan kaynaklanıyor. İlk kez 1921 yılında bir makalede kullanılan yol hipnozu, sürücünün araba kullanırken yolda bir noktaya kilitlenmesi ve transa geçmesi olarak tanımlanıyor. Sürücünün girdiği trans sebebiyle ciddi kazalar meydana gelebiliyor. Ancak yol hipnozunu engellemek için çeşitli yöntemler bulunuyor. Peki yol hipnozu nedir, nasıl engellenir? İşte yol hipnozu olmamak için yapılması gerekenler.
0: Monoton ya da tanıdık bir ortamda ortaya çıkan yol hipnozu belirli aralıklarla kendini gösterme ve kaybolma eğilimi gösteriyor. Bu durum sürüş yorgunluğu ve dikkat dağınıklığından farklı bir şekilde seyrediyor. Yol hipnozu sürücünün gözleri açıkken yarı uyku halinde olması durumu olarak tanımlanıyor. Sürücü yol hipnozuna girdiğinde gözleri açık olsa bile çevresel farkındalığı azalıyor ve duyarsızlık başlıyor. Yol hipnozu başlayan sürücüde sık göz kırpma, esneme ve başın anormal duruşu gibi uykuyla ilişkili belirtiler gözlemleniyor. Bu durumda bilincin bir bölümü hipnoz etkisine girerken diğer bölümü aracı otomatik olarak kullanmaya devam ediyor. Yol hipnozu sırasında sürücü amnezi olarak bilinen geçici hafıza kaybı da yaşayabiliyor.
1: 56 erkek sürücü üzerine gerçekleştirilen simülasyonlu deneyde sürücülerin monoton yollarla etkileşimi incelendi. Katılımcılar her biri 40 dakika süren iki farklı yol koşulunda sürüş yaptı. Her iki yolda düz olmasına rağmen birinde yalnızca eşit aralıklarla dizilmiş çam ağaçları bulunurken diğerinde ağaçlar, çiftlikler, tabelalar ve insanlar gibi çeşitli görsel ögeler yer aldı. Araştırma sonuçlarına göre tek tip manzaraya sahip yollarda sürücüler büyük direksiyon hareketleriyle ölçülen daha fazla yorgunluk belirtileri gösterdiği görüldü. Araştırmacılar deney sonucunda sürücülerdeki yorgunluğun sürüşün yaklaşık 20. dakikasında en üst seviyeye ulaştığını tespit etti. Bu bulgu otoyol hipnozunun yalnızca uzun süreli sürücülerde değil, monoton yol bölümlerinde de kısa sürede ortaya çıkabileceğini gösterdi.
0: Yapılan başka bir araştırmada ise göz hareketlerini kontrol eden okülomotor sistemin otoyol hipnozundaki rolü mercek altına alındı. Araştırmaya göre sürücülerin uzun süre aynı noktaya bakması durumunda beyin gördüklerini geri bildirim yerine tahminle yorumlamaya başlıyor. Bu da sürücünün daha az uyanık hale gelmesine ve çevresel uyarıcılar olan dikkatinin azalmasına yol açıyor.
1: Yolun monotonluğu beyin uyanıklığını azaltarak yorgunlukla birleştiğinde beynin görsel verileri normalden daha yavaş işlemesine neden oluyor. Bu durum zihinsel öngörülebilirliğe güvenen ve otomatikleşen bir sürüşe yol açıyor. Uzun süre araç kullanmaya devam edilmesi ise yorgunluğu daha da derinleştiriyor. Araştırmalar sürüş süresi uzadıkça otoyol hipnozuna girme ihtimalinin arttığını ve bunun uykuya dalma olasılığını da yükselttiğini ortaya koyuyor.
0: Farkında olmadan sürüş güvenliğini tehdit eden yol hipnozu ciddi kazalara yol açabiliyor. İşte yol hipnozuna karşı alınması gereken hayati önlemler. Sürücülerin yola çıkmadan önce en az 5 saat uyumuş olmaları gerekiyor. Uykusuzluk refleksleri yavaşlattığı gibi dikkat dağınıklığını da artırarak yol hipnozunu tetikleyebiliyor. Yorgun hissediliyorsa direksiyon başına geçilmemesi öneriliyor.
1: Yolculuk öncesi ve sırasında bol su tüketmek de hayati önem taşıyor. Uzmanlara göre vücudun susuz kalması bilinç kaybına neden olabiliyor ve bu da yol hipnozunu kolaylaştırıyor. Özellikle sıcak havalarda su tüketimi daha da kritik hale geliyor.
0: Çok sıcak ortamlar sürücünün dikkatini dağıtabiliyor ve rehavet yaratabiliyor. Bu nedenle camlar belli aralıklarla açılarak aracın içinin havalandırılması önem taşıyor. Sürücülerin uzun yolculuklarda her 2 saatte bir ihtiyaç molası vermesi gerekiyor. Kısa yürüyüşler, temiz hava ve küçük egzersizler vücudu zinde tutarak sürüş güvenliğini artırıyor.
1: Yol hipnozunu önlemenin bir diğer yolu da sürekli aynı noktaya odaklanmaktan kaçınmak. Uzmanlar yol kenarındaki ağaçlar, tabelalar ve trafik levhalarının takip edilmesini öneriyor. Bu sayede gözlerin aktif kalması sağlanıyor. Yola çıkmadan önce basit ama etkili önlemleri almak hem sizin hem de sevdiklerinizin güvenliği için büyük önem taşıyor.
0: Uzun saatler boyunca aynı hızda araç kullanan sürücüler farkında olmadan yol hipnozu adı verilen tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalıyor. Trafik kazalarının gizli nedenlerinden biri olan bu durum, sürücülerin bilincinin açık olmasına rağmen çevreye karşı farkındalığını yitirmesiyle ortaya çıkıyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Öğrenmenin ilk adımı sabırdır. Ama bazen sabır da başarıyı getirmez. İşte bu durumu özetleyen veciz bir söz vardır. Benim oğlum 1000 A okur, döner döner yine okur. Bu atasözünün kökeni Osmanlı medreselerindeki Arapça öğretimine dayanıyor. Medreseye yeni başlayan öğrenciler önce Emsile kitabından başlar, ardından Bina adlı gramer kitabına geçerdi. Binaül Efal adlı bu eserde Arapça fiillerin çekimleri öğretilirdi. Ancak bu ders oldukça zordu. Öğrenciler sıkça hata yapar, ileri seviyelere geçemeden tekrar tekrar aynı kitaba dönerdi. Hatta bazıları Maksut gibi bir üst kitaba geçse de hatalı olduğunda geriye gönderilir, yeniden binayı okurlardı. Bu durum halk arasında zamanla bir deyime dönüştü. Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Kişi çok çalışmasına rağmen bazen belli bir seviyeyi aşamaz, sürekli aynı yerde takılır. Günümüzde de çaba gösterdiği halde ilerleyemeyen biri için halen bu söz kullanılır. Her tekrar aynı sonuca varmaz ama bazı döngüler insanı yerinde saydırır. Bugün benim oğlum bina okur atasözünün kökenini ve anlamını konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

en kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gastronomi platformu Taste Atlas dünyanın en iyi 100 yemeği listesini yayınladı. Listede kebaptan çorbaya, tatlıdan kahvaltılığa birçok lezzet yer alırken ilk sıradaki tercih ise dikkat çekti. Gastronomi platformu Taste Atlas 2026 yılına ait dünyanın en iyi 100 Türk yemeği listesini yayınladı. Kebaptan çorbaya, tatlıdan kahvaltılıklara kadar birçok lezzetin bulunduğu listede ilk sırada kalamar tava yer aldı. Listenin 10. sırasında Türk kahvaltılarının vazgeçilmezlerinden bal kaymak bulunuyor. Kaymak ve balın birleşiminden oluşan lezzet özellikle kahvaltı sofralarının en sevilen ürünleri arasında gösteriliyor. 9. sırada ise mercimek çorbası yer aldı. Kırmızı mercimek, soğan ve havuçla hazırlanan çorba Türk mutfağının en bilinen tarifleri arasında bulunuyor. 8. sıradaki Piliç Topkapı, Osmanlı mutfağından günümüze uzanan tavuk yemeklerinden biri olarak listede yer aldı. 7. sırada bulunan Hünkar Beğendi, közlenmiş patlıcan püresi ve kuzu etiyle hazırlanan geleneksel lezzetler arasında gösterildi. Gaziantep'in ünlü tatlılarından fıstıklı sarma ise listenin 6. sırasında yer aldı. Tatlı erken asat Antep fıstığı ile hazırlanıyor. 5. sıradaki Afyon sucuğu baharatlı ve fermente yapısıyla Türkiye'nin en bilinen yöresel et ürünlerinden biri olarak öne çıktı. 4. sırada Gaziantep mutfağının önemli lezzetlerinden beyran çorbası yer aldı. Kuzu eti, pirinç ve kuzu yağıyla hazırlanan çorba Gaziantep'te özellikle kahvaltılarda tüketiliyor. Listenin 3. sırasında Antakya künefesi bulunuyor. İnce tel kadayıf ve tuzsuz peynirle hazırlanan tatlı Hatay mutfağının en bilinen lezzetlerinden biri olarak gösteriliyor. 2. sırada ise Erzurum'un meşhur cağ kebabı yer aldı. Yatay şekilde pişirilen kuzu kebabı Türkiye'nin en sevilen kebap çeşitleri arasında bulunuyor. Taste Atlas'ın listesinde ilk sıraya ise kalamar tava yerleşti. Genellikle meze olarak servis edilen yemek kızartılmış kalamar halkalarıyla hazırlanıyor. Taste Atlas'ın hazırladığı dünyanın en iyi 100 Türk yemeği listesi Türk mutfağının zenginliğini ve yöresel lezzetlerin uluslararası alandaki bilinirliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kebaptan çorbaya, tatlıdan deniz ürünlerine uzanan birçok lezzetin yer aldığı liste, Türkiye'nin farklı bölgelerine özgü tatların dünya gastronomisindeki yerini de ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Complete forvet adından da anlaşılacağı gibi sahada her işi yapabilen forvettir. Hem ceza sahasında bitiricidir, hem oyun kurulumuna katkı verir. Hem hava toplarında etkilidir, hem yere indiğinde ayağına hakimdir. Hem sırtı dönük oynayabilir, hem yüzünü kaleye dönüp adam eksiltebilir. Bu forvet tipi klasik görev tanımlarının dışına çıkar. Çünkü ondan sadece bir şey değil, birçok şey beklenir. Bu oyuncu maç boyunca farklı bölgelerde ve farklı şekillerde oyuna dahil olur. Bazen topu alıp kendi götürür, bazen arkadaşlarına alan açar. Gerektiğinde geriye gelir, oyun kurulumuna katılır, gerektiğinde ileri çıkar, rakip stoperlerle boğuşur. Bazen bir sahte 9 gibi orta sahaya gelir, bazen bir targetman gibi ceza sahasında top indirir, bazen bir pusher gibi fırsatları koklar. Her hücum şekline ayak uydurabilir. Bu yüzden teknik direktörler böyle bir oyuncuya sahip olduklarında taktik dizilişlerde çok daha özgür davranabilir. Complete forvet genellikle 4-3-3, 4-2-3-1 ya da 4-4-2 gibi sistemlerde rahatça görev alabilir. Ancak onu bu sistemlerin içine sıkıştırmak zordur. Çünkü o sistemin kalıbına değil, sistem onun yeteneklerine göre şekillenir. Böyle bir forvet hem kontra atakta hem yerleşik hücumda takıma üstünlük sağlar. Topla oynayan bir takımda oyun kurulumuna yardım ederken topu rakibe bırakan bir takımdaysa geçiş oyunlarında bireysel yeteneğiyle fark yaratabilir. Fiziksel olarak komplet forvetin birçok özelliği bir arada taşıması gerekir. Kuvvetli, dengeli, hızlı, dayanıklı, çevik ve top kontrolü sağlam olmalıdır. Genellikle boyu uzun olsa da bu bir zorunluluk değildir. Esas önemli olan fiziksel yeteneklerini top saklama, çalım, kafa vuruşu ve koşullarla çeşitli şekilde kullanabilmesidir. Çünkü onun sahadaki rolü sabit değil, sürekli değişkendir. Mental olaraksa bu oyuncu üst düzey futbol zekasına, soğukkanlılığa, karar alma becerisine ve kendine güvene sahip olmalıdır. Maçın her anında farklı bir çözüm üretme ihtiyacı vardır. Topu aldığında bazen pas verecek, bazen şut çekecek, bazen rakibi üzerine çekecek, bazen driblingle pozisyon yaratacaktır. Bu kararları hızlı ve doğru şekilde verebilen bir futbolcu olmalıdır. Bu rolün modern futboldaki en eksiksiz örneklerinden biri kuşkusuz Karim Benzema'dır. Real Madrid'de yıllarca sadece gol atmadı. Oyun kurdu, genç oyunculara alan açtı, topu sakladı, topu taşıdı, gerektiğinde geri geldi. Aynı maç içinde hem targetman gibi oynadı hem de sahte 9 gibi orta saha bağlantılarına yardım etti. Bir diğer üst düzey örnek Harry Kane'dir. Tottenham ve sonrasında Bayern Münih formasıyla sadece gol yollarında değil, orta alanda da oyun aklıyla fark yarattı. Geriden oyun kurarak hücumun yönünü belirledi, takım arkadaşlarını oynattı, ayrıca ceza sahasında bitiriciliğini de gösterdi. Zlatan Ibrahimovic kariyeri boyunca her şeyi yapabilen forvet arketipiydi. Fizik gücüyle rakibi ezdi, tekniğiyle paslar attı, kafayla gol attı, voleyle maç kazandırdı. Topla içeri kat etti, ceza sahasında sırtı dönük oynadı, gerektiğinde takım savunmasına yardım etti. Oyun vizyonu ve fiziksel kapasitesi bu rolün tüm yönlerini karşılayacak düzeydeydi. Bu rolün avantajı çok büyük. Takımın bütün hücum planını onun üzerinden şekillendirebilirsin. Top ondayken takım rahatlar, pres altında oyunu tutar, boş alan yaratır, bitiricilik sağlar. Ancak bir dezavantajı da var. Bu kadar çok şeyi aynı anda yapabilecek bir oyuncu bulmak zor. Oyuncunun fiziksel ve zihinsel kapasitesinin çok yüksek olması gerekir. Ayrıca bu forvetin oyuna çok fazla katılması zaman zaman gol pozisyonlarında eksik kalmasına da sebep olabilir. Sonuç olarak complete forvet sahada her şeyden biraz değil, her şeyden çok olan oyuncudur. O sadece bir forvet değil, aynı zamanda oyun kurucu, tamamlayıcı, taşıyıcı, bitiricidir. Onun olduğu bir takımda hücum zenginleşir, rakip savunma çöker, oyun çeşitlenir. Eğer bir takımın böyle bir silahı varsa hücumda ne oynayacağına değil ne oynamayacağına karar vermesi daha zor olur. Futbolun ansiklopedisinin bu sayfasında maç boyunca farklı bölgelerde ve farklı şekillerde oyuna dahil olan her şeyi yapabilen Komplet Forvet'i anlattık. Yeni sayfalarda buluşmak üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsanlık tarihi kadar eski olan bazı şehirler binlerce yıl boyunca kesintisiz bir şekilde varlıklarını sürdürdü. Uygarlıkların beşiği sayılan bu şehirler farklı kültürlerin, imparatorlukların ve medeniyetlerin izlerini taşıyor. Arkeolojik kalıntıları, kadim yapıları ve tarihi dokularıyla geçmişten günümüze köprü kuran bu kentler modern dünyada hala yaşamın sürdüğü yerler olarak dikkat çekiyor. İşte dünyanın en eski şehirleri ve binlerce yıllık tarihlerinin izleri. Damas, Suriye. Damas, Suriye'nin ve dünyanın en eski kesintisiz yerleşim yerlerinden biridir. Milattan önce 3000 yılında kurulduğu düşünülmektedir. Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktada bulunması nedeniyle tarih boyunca önemli bir ticaret ve kültürel merkez olmuştur. Helenistik, Roma, Bizans ve İslam uygarlıklarının etkisi altında kalmış ve her biri şehre farklı dokular kazandırmıştır. Şehirde bulunan Ümeyye Camii özellikle dikkat çekici bir yapı olup Arap ve İslam mimarisine ilham kaynağı olmuştur. Eriha, Filistin. Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bulunan Eriha yaklaşık 11 bin yıllık bir geçmişe sahiptir ve dünyanın en eski yerleşimlerinden biri olarak kabul edilir. Arkeolojik kazılar şehirde milattan önce 9000 yılına ait avcı toplayıcı toplulukların izlerini ortaya çıkarmıştır. Antik dönemde büyük bir taş duvarla çevrili olan Eriha, dünyanın bilinen en eski surlarına sahiptir. Şehir bugün yaklaşık 20 bin kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Fayyum, Mısır. Mısır'daki en eski şehirlerden biri olan Fayyum, Nil Nehri'nin batısında yer almakta olup milattan önce 4000 yılına kadar uzanan bir tarihe sahiptir. Antik çağda Şeret olarak bilinen bu şehir Yunanlılar tarafından Krokodilopolis olarak adlandırılmıştır. Kent eski Mısır tanrılarından Sobek'e adanmış bir merkezdi. Bugün Fayyum ticaret ve tarım merkezlerinden biri olup 433 bin kişilik bir nüfusa sahiptir. Beyrut, Lübnan. Beyrut milattan önce 3000 yılına kadar uzanan bir yerleşim geçmişine sahiptir. Antik Mısır kaynaklarında da adı geçen şehir Roma döneminde büyük bir akademik merkez olmuştur. Orta Çağ'da Venedikli tüccarlar için önemli bir liman kentiydi. Osmanlı döneminde ticaret ve üretim merkezi olarak gelişmiş, Fransız sömürgesi altında ise modernleşme yaşamıştır. Bugün Beyrut'un nüfusu yaklaşık 2,4 milyondur. Biblos, Lübnan. Milattan önce 6000 yılında ilk yerleşimlerin başladığı Biblos, Ön Asya'nın en önemli ticaret merkezlerinden biri olmuştur. Fenike uygarlığının önemli bir kenti olup Antik Mısır'la kereste ticaretinin merkezlerinden biriydi. Şehir tarih boyunca Roma, Bizans ve Osmanlı egemenliği altında kalmıştır. Halep, Suriye. Milattan önce 3300 yılına kadar uzanan bir geçmişe sahip olan Halep, Mezopotamya'nın en eski şehirlerinden biridir. Şehir, Amuriler, Hititler, Persler ve Osmanlılar gibi çeşitli uygarlıklar tarafından yönetilmiştir. Bugün Halep, 2,2 milyonluk nüfusuyla Suriye'nin en büyük ikinci şehridir. Atina, Yunanistan. Atina, milattan önce 1200-1300 yıllarında Mikene uygarlığının bir parçası olarak ortaya çıkmış ve zamanla antik Yunan dünyasının entelektüel ve siyasal merkezi haline gelmiştir. Şehir, Partenon gibi anıtsal yapılarıyla ünlüdür ve bugün 3,15 milyon kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Plovdiv, Bulgaristan. Plovdiv, Avrupa'nın en eski yerleşim yerlerinden biridir ve milattan önce 6000 yılına kadar uzanan bir tarihi vardır. Şehir Trak, Roma, Bizans ve Osmanlı egemenliği altında kalmıştır. Bugün Plovdiv 350 bin kişilik bir nüfusa sahiptir. Gaziantep, Türkiye. Milattan önce 4000 yılından beri yaşamın sürdüğü Gaziantep, Hititlerden Osmanlı'ya kadar çeşitli medeniyetlerin etkisi altında kalmıştır. Bugün 2,1 milyon nüfusa sahiptir. Susa, İran. Milattan önce 5000 yılına kadar uzanan Susa, Elam, Pers ve Part uygarlıklarının merkezi olmuştur. UNESCO Dünya Mirası listesindedir ve bugün yaklaşık 52 bin kişilik bir nüfusu vardır. Dünyanın en eski şehirleri ve binlerce yıllık tarihlerinin izlerini sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Allah.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsanlarla etkileşimde bulunurken çoğu zaman kibar davranmak oldukça standart, hatta nezaketin bir gereğidir. Ancak iyi davranışlar başkalarıyla olan etkileşimlerimizin ötesine geçerek yapay zeka söz konusu olduğunda da nezaket kurallarına uymayı gerektirmeli midir? Bir grup araştırmacı pozitif düşünmenin yapay zeka sohbet botlarını daha doğru hale getirip getirmediğini test etti ve ortaya şaşırtıcı sonuçlar çıktı. ABD'deki Vanderbilt Üniversitesi'nden Profesör Jules White,
2: birçok insanın yapay zekanın bir problemi çözmesini sağlayacak sihirli kelimeler olduğunu düşünüyor. Ancak mesele kelime seçimi değil, temelde yapmaya çalıştığınızı nasıl ifade ettiğinizdir,
1: diyor. Yapay zekaya bir soru sorduğumuzda kullandığımız kelimeleri tek tek token adı verilen küçük parçalara ayırarak uygun bir cevap vermek için istatistiksel bir analiz yapıyor. Seçtiğimiz kelimeden kullandığımız virgüle kadar her şey yapay zekanın bize nasıl cevap vereceğini etkiliyor. Ancak uzmanlar bu etkinin ne olduğunu anlamanın çok zor olduğunu söylüyor. Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların şu aşamada çelişkili olduğu belirtiliyor. Örneğin bir araştırmada emir vermek yerine kibarca sorulduğunda daha iyi sonuçlar alınmış, ancak burada devreye kültürel farklılıklar giriyor. Çince ve İngilizceye kıyasla Japonca konuşan sohbet botları biraz fazla kibar davranıldığında biraz daha kötü performans gösterdiği görülüyor. Bir diğer araştırmadaysa ChatGPT'nin bir önceki sürümünün ona hakaret ettiğinizde çok iyi sonuçlar verdiği ortaya çıkmış. Profesör Jules White, yapay zekaya bir soru sorduğunuzda tek bir cevap değil, 3 ya da 4 cevap istemenin önemli olduğunu söylüyor.
2: Birden fazla seçenek isteyin, mutlaka bir örnek verin. Eskiden yazdığınız bir metni verip benzerini isteyebilirsiniz,
1: diyor. Uzmanlar, yapay zeka modellerinin yalnızca birkaç yıl içinde dramatik biçimde geliştiğini ve bu nedenle eğer amacınız doğruluk oranını artırmaksa, yağcılık yapmak, nazik olmak, hakaret etmek ya da tehdit etmek gibi tekniklerin zaman kaybı olduğunu söylüyor ve ekliyor. Yapay zeka araçları canlı varlıklar değil, taklitçilerdir. İnsan davranışını simüle ederler. Daha iyi yanıtlar istiyorsanız, yapay zekayı bir insan gibi değil, bir araç gibi kullanmaya başlayın. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Bayramda trafik yoğun, kurallar hayati. Şerit değiştirirken sinyal verin, aynaları kontrol edin. Güvenli

0: arınma salıncaklarından kına ritüellerine. Dünya Kurban Bayramı'nı nasıl kutluyor? İslam coğrafyasında Kurban Bayramı'nı kutlama biçimleri ülkeden ülkeye farklılıklar gösteriyor. Dünya genelinde ise birbirinden dikkat çekici bayram ritüelleri, geleneksel salıncaklardan davul zurnalı geçit törenlerine kadar geniş bir yelpazede hayat buluyor. Kurban Bayramı'nda renkli görüntülere sahne olan ülkelerin başında Türkmenistan geliyor. Türkmenistan'da bayram namazıyla başlayan bayram sabahı kurban kesimiyle devam ederken ülkenin dört bir yanına büyük salıncaklar kuruluyor. Geleneksel kıyafetlerini giyen Türkmen halkı bu salıncaklarda sallanmanın günahlardan arındıracağına inanıyor. Ülkede Kurban Bayramı iki gün kutlanıyor. Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkesi olan Endonezya'da bayram Türkiye'ye benzer şekilde kutlanıyor. Cami avlularında profesyonel ekiplerce gerçekleştirilen toplu kurban kesimlerinin ardından etler özenle paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Endonezya halkı bayramdan haftalar önce listeler oluşturarak yardım edilecek aileleri titizlikle belirliyor. Batı Afrika'nın en yoğun Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da at biniciliği anlamına gelen 600'ü aşkın yıldır devam eden Havindoshi geleneği ise ön plana çıkıyor. Atların süslendiği kutlamalarda geleneksel dansçı, davulcu, müzisyen ve dublör performansı sergileniyor. Havindsallah'la başlayan kutlamalar 7 gün boyunca sürebiliyor. Kuzey Afrika'nın zengin kültürlerinden biri olan ve Kurban Bayramı'na en çok önem veren ülkeler arasında yer alan Fas'ta hazırlıklar bayramdan 3 gün önce başlıyor. Bayram arifesinde kurbanlıklar özel olarak süslenirken Faslılar daha hayırlı olacağına inandıkları için kurbanlık hayvanın iki boynuzu arasına kına yakıyorlar. Aile büyüklerinin dualar eşliğinde gerçekleştirdiği kesim işleminin ardından çocuklar için hazırlanan neşeli oyunlar ve gösteriler başlıyor. Bazı şehirlerde ise el sanatları fuarları düzenleniyor. Budistler ve Müslümanların bir arada yaşadığı Malezya'da ise bu çok kültürlü yapının etkileri bayram kutlamalarına da yansıyor. Sokakların çiçeklerle süslendiği ülkede küçükbaş hayvancılık fazla yaygın olmadığı için kurban ibadeti genellikle büyükbaş hayvanlarla yerine getiriliyor. Kurban Bayramı'nın sadece bir gün sürdüğü Filipinler'de de kurban edilen hayvanlar çoğunlukla keçi ve danalardan oluşuyor. Müslümanların çoğunlukta olduğu şehirlerde resmi tatil ilan edilmesine rağmen Müslüman nüfusun azınlıkta kaldığı büyük şehirlerde resmi tatil uygulaması yapılamıyor. Filipinler'de alışagelmiş uygulamalardan farklı olarak kurban eti ihtiyaç sahiplerine doğrudan dağıtılmıyor. Bunun yerine bayram günü yemek vaktinde isteyen herkesin kullanımına açık olan hatta dileyenlerin evlerine yemek götürebildiği büyük bir sofra kuruluyor. Ayrıca ev sahipleri sandalyeye oturan misafirlerin alması için sandalye örtülerinin altına bayram parası yerleştiriyor. Kurban Bayramı Türkmenistan'daki arınma salıncaklarından Nijerya'nın asırlık atlı geçit törenlerine, Fas'taki kına ritüellerinden Filipinler'deki ortak sofralara kadar uzanan ve ülkelerin kendi kültürel dokularıyla harmanlanan birbirinden renkli geleneklerle kutlanıyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çukurova Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Kadir Aydın ve Profesör Doktor Mehmet İhsan Karamangil, yakıt tüketimini azaltmak için sürücülerin dikkat etmesi gerekenleri anlattı. Profesör Doktor Kadir Aydın konuya dair şöyle konuştu. Hafif polimerler ve karbon fiber kompozitler kullanılarak daha hafif ve mukavemetli araçlar üretmek mümkün. Daha hafif araçlar daha az yakıt tüketir ve küçük motorlar için uygun hale gelir. Bu malzemelerin özellikle elektrikli araçlarda aracın menzilini %14'e kadar artırdığı belirtiliyor. Bu hafif materyaller sadece aracın ağırlığını azaltmakla kalmayıp aynı zamanda yakıt ve enerji tasarrufunu da artırıyor. Otomobil üretiminde 1970'lerde yaşanan petrol kriziyle birlikte yakıt tasarrufu konusundaki bilinç arttı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş otomotiv sektörünü daha hafif ve daha az yakıt tüketen araçlar üretmeye yöneltti. Bu dönemde çelikten daha hafif malzemeler araştırılmaya başlandı. Bu noktada devreye giren karbon fiber ve alüminyum gibi malzemeler araçların hem dayanıklılığını artırıyor hem de yakıt tasarrufuna önemli katkılar sağlıyor. Milliyet'e konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet İhsan Karamangil, araçlarda kullanılan hafif malzemelerin yakıt tasarrufu üzerindeki etkilerini şöyle açıkladı. Bir aracın ağır olması sağlam olduğu anlamına gelmez. Yüksek mukavemetli ve hafif malzemeler kullanarak sağlam ve yakıt verimliliği yüksek araçlar üretilebilir. Yeni Avrupa sürüş döngüsü çevrimine göre %10 ağırlık artışı yakıt tüketimini %3 ila %4 artırır. Karamangil ayrıca hibrit malzemelerle yapılan araç parçalarının aynı dayanıklılığı koruyarak yakıt tüketimini önemli ölçüde azalttığını vurguladı. Profesör Doktor Karamangil yakıt tüketimini azaltmak için sürücülerin dikkat etmesi gereken 5 temel kuralı da şöyle açıkladı. Vites değişimlerini motor değerine uygun şekilde yapın. Mümkün olan en yüksek viteste ve sabit hızda seyahat edin. Trafik akışını takip ederek gereksiz ivmelerden kaçının. Yavaşlama sırasında frene basmayın, araç viteste kalsın. Lastik basınçlarını düzenli kontrol edin, düşük basınç yakıt tüketimini artırır. Elektrikli ve hibrit araçlar şehir içi kullanımda yakıt tasarrufu sağlarken batarya maliyetleri ve değişim ihtiyaçları nedeniyle uzun vadede yüksek maliyetler getirebilir. Profesör Doktor Kadir Aydın, elektrikli araç bataryalarının aracın maliyetinin 1/3'ünü oluşturduğunu belirterek, sık şarj ve deşarj nedeniyle bataryalar eskidiğinde değişim maliyetleri oldukça yüksek olabilir uyarısında bulundu. Sonuç olarak modern otomobillerde kullanılan karbon fiber ve alüminyum gibi hafif malzemeler hem yakıt tasarrufu hem de dayanıklılık açısından önemli avantajlar sunuyor. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte yakıt ve enerji verimliliğine yönelik araştırmalar da hızla devam ediyor. Benzin tasarrufu nasıl sağlanır, mazot tasarruf cihazları gibi sorular akaryakıt fiyatları arttıkça gündeme gelmeye başlarken Profesör Doktor Kadir Aydın ve Profesör Doktor Mehmet İhsan Karamangil konuyla ilgili merak edilenleri ve yakıt tüketimini azaltmak için sürücülerin dikkat etmesi gereken 5 temel kuralı anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Tam senenin yorgunluğunu ve stresini üzerimizden atacakken bir anda karşılaştığımız hastalıklar bizi tatil boyunca yatağa düşürebilir. Peki bunun ardında nasıl bir mantık yatıyor? Hollandalı psikolog Ed Wingerholtz bu duruma tatil hastalığı adını veriyor. Ancak henüz tıp literatürüne geçmediğinin de altını çiziyor. 2000 kişinin incelendiği çalışmada araştırmacılar nüfusun yaklaşık %3'ünün hafta sonu veya tatil hastalığından muzdarip olduğunu tespit etti. Sonunda tatile çıkıp rahatlama şansına erişince iş hayatımızdaki stresle baş etmemizi sağlayan hormonların dengesi bozuluyor ve bizi enfeksiyonlara açık hale getiriyor. Adrenalin stresle baş etmemizi sağlıyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bir de yine strese karşı kortizol hormonu var. Fakat bu bağışıklık sistemini zayıflatıyor. O halde stresten çıkıp rahatlama ortamına geçip de denge bozulunca hastalıklara kapı aralanmış olabilir. Fakat bu hipotezin doğruluğunu kanıtlayan yeterli araştırma yok. Bir başka olası senaryo ise bizlerin aslında işteyken de hasta olduğumuzu fark etmeden tatil zamanına kadar dişimizi sıkmamız ve rahatladığımızda ise hastalığımızın farkına varmamız olabilir. Belki de yoğun iş temposu altında vücudumuzun verdiği sinyallerden görmezden gelerek normalde hasta olduğumuzu fark etmiyoruz. Ancak tatilde rahatlayıp gevşediğimizde bedenimizin bize bildirdiği bu sinyalleri daha net hissediyor olabiliriz. Tatilde olmanın verdiği huzur ve gevşeme hissi, iş stresiyle mücadele etmemize yardımcı olan hormon dengesini bozabilir ve bizi enfeksiyonlara karşı savunmasız hale getirebilir. Stres anlarında adrenalin bağışıklık sistemimizi güçlendirirken, kortizol hormonu ise bu dengeyi alt üst ederek bağışıklık sistemimizi zayıflatabilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Özel röportaj.
1: Radyo Sputnik özel röportaj.
0: Özel röportaj.
2: Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Miktat Kadıoğlu, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Bulut tohumlama teorisini ve uçaklardan çıkan beyaz izin iklimi değiştirdiği iddiasını canlı yayında yorumlayan Kadıoğlu, tüm iddiaların komplo teorisi olduğunu şu sözlerle anlattı.
3: Hocam nasılsınız?
4: Vallahi iyiyim ama bu komplo teorilerinden bezdim da.
3: Ha, hepsi komplo mu bunların? Önce baştan
4: ya
3: öyle bir gidelim.
4: Akıl mantık bir şeyi var yani. Bir neresinden tutsam bir tarafı yok yani.
3: Hiç iler tutar tarafı yok mu bunun? Yani ya. Mesela bulut tohumlamanı yok mu? İklim silahı diye bir şey gerçekten yok mu?
4: Ya bulut tohumlama deneyleri var. Amerika'da yapmışlar. 80 yıllarında terk etmişler. Şimdi böyle işte Araplara bize satmaya çalışıyorlar. Avrupa'da, Amerika'da kuraklık olur. Herkes yanar. Her taraf yanar. Aylarca, günlerce bütün malikaneler. Ama bir Amerikalı demez ki bulut tohumlaması yapalım. Ama bize gelince bir geldi bulutçu, yağmurcu geldi abi. Yani o deneysel bir şey var. Şimdi iklim silahı diye bir silah yok ama iklimi, havayı silah olarak kullanmak hayalleri var tabii insanların. Yani internet silahı diye bir şey diyor muyuz? Ama interneti
3: silah gibi kullanıyorlar.
4: Evet. Şimdi bir de şöyle bir şey var yani. Şimdi radar vurdular, yağmur yağdı birkaç gün hep iyi. Şimdi yağmıyor İstanbul'da, ne olacak? Radar şimdi tamir mi ettiler, ne olacak? Ne yapacağız yani, nasıl açıklayacağız bunu?
3: Doğru. Hocam bu yağmurlarımızı çalıyorlar lafı da doğru bir laf değil. Hani belki bir anlamda propaganda için kullanılıyor ama.
4: Aynı adamlar ya, bunlar var ya. Aslında bu var ya, bu söylentiler bunlar. Bunlar hepsi İngilizce çıkıyor önce. Sonra bizimle bunu tercüme ediyorlar. Yani bizim milletin var ya, bu kadar hayal gücü de yok aslında yani.
3: Ama yani bu kadar çok yani. İlgi görüyor olması, inanılıyor olması çok tuhaf değil mi hocam?
4: O bizim beynimizin oyunu. Beynimiz zaman böyle hikayelere daha çok meraklı. Yani resmi bilgilere inanmıyor, güvenmiyor. Bir de resmi bilgilerin böyle şeyi yok yani, işte şundan dolayı şu oldu falan yani. Bir de olay büyük olacak yani. Öyle işte Balkan'dan yağmur geldi. Ben de öyle ya. İşte radarı bombaladılar abi falan yani, o daha böyle bir çarpıcı bir hikaye. Yani bu beynimize bize yaptığı bir oyun bu.
3: Bir son olarak şunu bir sevgili dinleyicimiz sormuş hocam. Diyor ki bu uçaklar gökyüzünde neden dumanlıyor?
4: O hocam,
3: madem öyle bir şey yok, o niye yapılıyor diye sormuş. Anladım. İlgisi var mı?
4: Yok hocam, o da doğal bir olay o. Şimdi eskisi kadar eskiden insanlar bu kadar uçmuyordu. Şimdi abi herkes uçuyor yani. O kadar çok uçak sayısı.
3: Ha, gerçek uçuştan mı bahsediyorsun yoksa bu teorilerle uçuştan mı?
4: Yok hocam, kimisi ona meteoroloji uçağı diyor, kimisi diyor bizi spreylerle diyor. Şimdi hocam o -40 derece ve nemli olduğu zamanlar olur. Eğer hava -40 derece ve nem yüksekse onlar uzun süre kalır. Onları gördüğünüz bir gün, iki gün sonra yağmur gelir, tamam, olduğunuz yere. Normalde var ya bu askeri meteorolojide.
3: Evet.
4: Biz onların olmaması için uğraşırız. Yani düşünsene, savaş uçağı, görünmez bir uçak, arkadan iz bırakıyor. Tamam mı? Uçak görünür oluyor ve saldırı sürprizli kalkıyor. O yüzden biz meteoroloji mühendisinden uçakların kaç metrede uçması lazım ki o iz olmasın diye hesaplarız. Abi şimdi uçak var, yolcu uçaklarını yani bavul yük hesabını çok ince ayrıntılı yaparlar. Yani uçaklar belli bir yükten fazla yükle kalkamazlar yani. Hele belli bir sıcaklıkta, pist uzunluğuna bağlı. Bazen bavulları bırakırlar, öyle kalkarlar. Yani öyle uçaklarda yük hesabı çok ayrıntılıdır. Zaten büyük bir yakıt alır. Yükün de belli bir şeyi vardır yani, sınırı vardır. Düşünsene uçaklar, yolcu uçakları bir kilo fazla yük almamaya çalışır. Alsa da sen fazla yük, insan sana para almaya çalışır. Bu uçağa tonlarca gaz yükleyeceğiz. Havada sıkacaksınız. Yani böyle bir şey yok abi.
3: Peki.
4: Yani kışın yolda soğukta yürürken nefesinizi görürsünüz ya bazen.
3: Evet.
4: Bazen egzoz dumanını görürsünüz. İşte odur.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Miktat Kadıoğlu, bulut tohumlama teorisini ve uçaklardan çıkan beyaz izin iklimi değiştirdiği iddiasını canlı yayında yorumladı. Tüm iddiaların komplo teorisi olduğunu anlatan Kadıoğlu sözlerine "bıktım bu komplo teorilerinden" ifadeleriyle başladı. "Bulut tohumlama ve iklim silahı gibi komplo teorilerinden bezdim. Akıl mantık var" diyen Kadıoğlu, "İsrail'in iklim silahı mı var" sorusuna "yok" yanıtını verdi. İnternetin bir silah olarak kullanılabildiğini ancak internet silahının olmadığını söyleyen Kadıoğlu, "iklimi de silah olarak kullanabilirler" ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen geniş kapsamlı bir çalışma, kahve ve çayın beyin sağlığı üzerindeki etkilerine dair dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Araştırmada uzun yıllar boyunca takip edilen katılımcılar arasında düzenli kafeinli kahve ve çay tüketen bireylerde demans riskinin daha düşük olduğu gözlemlendi. Bilim insanları özellikle günde 2-3 fincan kahve veya 1-2 fincan çay tüketiminin bilişsel işlevlerin korunmasına katkı sağlayabileceğini belirtti. Araştırmada 130 binden fazla kişi uzun yıllar boyunca takip edildi. Elde edilen sonuçlara göre düzenli kahve tüketen bireylerde demans riskinin yaklaşık %18 daha düşük olduğu aktarıldı. Ayrıca bu kişilerin hafıza ve düşünme becerilerinde daha yavaş gerileme yaşadığı ve bazı testlerde daha iyi performans gösterdiği belirtildi. Araştırmada benzer olumlu etkilerin çay tüketenlerde de görüldüğü ancak kafeinsiz kahvede aynı sonucun ortaya çıkmadığı ifade edildi. Bu durumun kafeinin beyin üzerindeki koruyucu etkileriyle bağlantılı olabileceği değerlendirildi. Araştırmanın yazarlarından Daniel Wang, "Sonuçlarımız umut verici. Ancak kahve tek başına çözüm değil. Beyin sağlığını korumak için birçok faktör bir arada değerlendirilmeli." dedi. Günde 2-3 fincan kahve veya 1-2 fincan çay tüketiminin demans riskini azaltabileceği ve bilişsel gerilemeyi yavaşlatabileceği ortaya kondu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler.
2: Radyo Sputnik.

0: 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 1978 Arjantin. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Dünya Kupası organizasyonundan 2 yıl önce 1976'da Arjantin'de darbe oldu ve yönetime askeri junta el koydu. 1978 Dünya Kupası junta yönetiminin olduğu Arjantin'de yapıldı. 1978 Dünya Kupası darbeci yönetiminin baskısı altında boykotların gölgesinde yapıldı. Kupayı Arjantin ilk kez müzesine götürdü. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1978 Dünya Kupası.
1: Arjantin'de 1976'da yapılan darbenin ardından Dünya Kupası organizasyonuna 1978'de ev sahipliği yapıldı. 1978 Dünya Kupası'nın junta rejimi tarafından dış imajı parlatmak için de kullanıldığı iddia ediliyor. Aynı dönemde turnuvaya karşı boykot çağrıları da yapıldı. Özellikle Hollanda'da Arjantin'deki insan hakları ihlallerini görünür kılmaya çalışan bir dayanışma kampanyası oluşturuldu.
2: Turnuvanın formatı da alışılmadık bir şekilde yapıldı. Turnuvada önce 4 gruplu ilk tur oynandı. Her grubun ilk ikisi ikinci bir grup aşamasına geçti ve bu ikinci aşamadaki iki grubun liderleri doğrudan finale çıktı.
1: 1978'in saha içindeki ilk büyük notlarından biri Afrika futbolu açısından tarihi bir gelişmeydi. Tunus, Meksika'yı 3-1 yenerek bir Afrika takımının Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini aldı.
2: 1974'ün büyüleyici finalisti Hollanda'nın kadrosunda bu kez Johan Cruyff yoktu. Takım yine de finale kadar yürüdü ve üst üste ikinci kez final oynadı.
1: Turnuvanın unutulmaz sürprizlerinden biri de Batı Almanya'nın çöküşüydü. Son şampiyon Batı Almanya ikinci grup aşamasında Avusturya'ya 3-2 yenildi ve elendi. FIFA bu maçı Almanların en şok edici Dünya Kupası yenilgilerinden biri olarak anıyor.
2: 1978'in en tartışmalı olayı ise kuşkusuz Arjantin-Peru maçıydı. İkinci grup aşamasında Brezilya maçını daha önce oynayıp Polonya'yı yenince Arjantin'in finale çıkabilmesi için Peru'yu en az 4 farkla yenmesi gerekiyordu. Arjantin maçı 6-0 kazandı. Sonuç o günden beri şüphe, söylenti ve suçlamalarla anılıyor. Reuters, Perulu yetkililerin sonradan bu maçın ayarlandığını iddia ettiğini, akademik ve tarihsel çalışmalarsa maçın, turnuvanın otoriter bağlamı yüzünden futbol tarihinin en çok tartışılan karşılaşmalarından biri olarak kaldığını belirtiyor.
1: Buenos Aires'teki Monumental'de oynanan final maçında Kempes Arjantin'i öne geçirdi. Hollanda sonlara doğru beraberliği buldu ve maçı uzatmaya taşıdı. FIFA'nın final anlatılarına göre Hollandalılar normal sürenin son saniyelerinde Robbie Rensenbrink'le direğe takıldı. Top birkaç santim farklı gitse belki de kupayı onlar alacaktı. Uzatmada Kempes bir kez daha vurdu, ardından Bertoni maçı kapattı ve Arjantin 3-1 kazandı. Bu yüzden 1978 finali sadece bir ev sahibi zaferi değil, Hollanda'nın ikinci kez kupaya milimlerle yaklaşan ama alamayan trajedisidir.
2: 1978 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihi geçen anlarına gelecek olursak, Arjantin'deki askeri junta kupayı dünyadaki kötü imajını düzeltmek için kullandı. Maçların oynandığı stadyumlara sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki gözaltı merkezlerinde insanların işkence gördüğü yıllar sonra ortaya çıktı.
1: Johan Cruyff ailevi ve siyasi nedenlerle turnuvaya gelmeyi reddetti. Finalden sonra Hollanda takımı juntayı protesto etmek için kupa törenine katılmadı ve madalyalarını almadan sahayı terk etti.
2: İkinci tur grubunda Brezilya'yı averajla geçip finale çıkmak için Arjantin'in Peru'yu en az 4 farkla yenmesi gerekiyordu. Maç 6-0 bitti. Peru kalecisi Ramon Quiroga aslında Arjantin doğumluydu. Maçtan önce Arjantin hükümetinin Peru'ya büyük miktarda tahıl yardımı yaptığı ve dondurulmuş bank hesaplarını açtığı iddiaları bugün bile konuşulur.
1: Arjantin maçlarında sahaya atılan milyonlarca küçük kağıt parçası Dünya Kupası tarihinin en ikonik görüntülerinden birini oluşturdu. Turnuvanın resmi yayıncısı kağıtların kameraların odağını bozmasından korkmuştu ama bu durum Arjantin halkının tutkusunun simgesi oldu.
2: Arjantin-Hollanda final maçı başlamadan önce Arjantinli futbolcular Hollandalı René van de Kerkhoff'un kolundaki alçılı bandajın tehlikeli olduğunu iddia ederek itiraz etti. Maç bu tartışma yüzünden geç başladı. Hollandalılar bunun Arjantin'in bir yıldırma taktiği olduğunu savundu.
1: Turnuvanın başında gol atamayan Kempes, teknik direktör Menotti'nin tavsiyesiyle bıyıklarını kesti. Bıyıklarını kestikten sonra adeta patlama yapan El Matador, turnuvayı 6 golle gol kralı olarak tamamladı ve Arjantin'e ilk şampiyonluğunu getirdi.
2: Brezilya-İsveç maçı 1-1 devam ederken Brezilya son saniyede korner kullandı. Zico topa kafa vurdu ve top kareye giderken hakem Cliff Thomas maçın bitini ilan eden düdüğü çaldı. Top çizgiyi geçti ama hakem golü geçersiz saydı. Brezilya bu kararla galibiyetten oldu.
1: Fransa-Macaristan maçında her iki takım da beyaz formayla sahaya çıktı. Sorunu çözmek için Fransa, yerel bir kulüp olan Kulüp Atletico Kimberley'nin yeşil-beyaz çubuklu formalarına ödünç alarak maça çıktı. Dünya Kupası tarihinde bir milli takımın kulüp formasıyla oynadığı nadir anlardan biri olarak kayıtlara geçti.
2: 1978 Dünya Kupası askeri darbenin gölgesindeki Arjantin'de oynandı. Turnuva, boykot çağrıları, şaibe iddiaları ve siyasi tartışmalarla Dünya Kupası tarihinin en karanlık organizasyonlarından biri olarak hafızalara kazındı. Arjantin ilk kez kupayı kazanırken Peru karşısındaki 6-0'lık galibiyet ve Hollanda'nın bir kez daha final kaybetmesi yıllarca konuşuldu.
1: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Emniyet kemeri takılı mı? Bayramda çocuklarınız da yolda. Peki arka koltukta emniyet kemeri takılı mı? Onların güvenliği sizin elinizde. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
2: Bunu biliyor muydunuz?
1: Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki dünyanın en büyük fizik laboratuvarı olan Büyük Hadron Çarpıştırıcı 1,9 kelvinlik sıcaklığıyla dış uzaydan bile soğuktur. Büyük Hadron Çarpıştırıcı'da protonlar 27 kilometre uzunluğa sahip halka şeklindeki tünellerde saniyede 11 bin kez döner. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmada uyumadan önceki son 3 saat içinde yemek yememenin kalp sağlığı ve metabolizma üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceği belirlendi. Amerikan Northwestern Medicine tarafından gerçekleştirilen çalışmada son öğünün saatinin kalp ve metabolizma üzerindeki etkileri incelendi. Araştırma kapsamında fazla kilolu katılımcılardan oluşan birinci grup uyumadan en az 3 saat önce yemek yemeyi bıraktı ve 13 ila 16 saatlik gece orucu uyguladı. İkinci grupsa 11 ila 13 saatlik gece orucu düzenini sürdürdü. Tüm katılımcılar ayrıca yatmadan 3 saat önce ışıkları kıstı. Katılımcıların kalori miktarını değil, yalnızca yemek zamanının değiştirildiği çalışmada son öğün saatini erkene çeken grupta gece kan basıncının ve kalp atış hızının belirgin şekilde düştüğü, kan şekeri seviyelerinde iyileşme görüldüğü tespit edildi. Araştırmada özellikle kalp hastalığı riski yüksek kişiler için yemek saatini erkene çekmenin diyet içeriğini değiştirmeden uygulanabilecek pratik bir yöntem olabileceği vurgulandı. Vücudun biyolojik saati olarak bilinen sirkadiyen ritmin metabolizma ve kalp fonksiyonları dahil birçok süreci düzenlediğine dikkat çekilen çalışmada metabolik sağlığın bozulmasının tip 2 diyabet

0: et, karaciğer yağlanması ve kalp hastalığı riskini artırdığı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmada uyumadan önceki son 3 saat yemek yememenin kalp sağlığı ve metabolizma üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceği tespit edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Son kulağıma tarihi basma makineleri internete ve piyasada herkesin erişimine açık şekilde satılıyor. Uzmanlara göre bu durum tarihi geçmiş ürünlerin kolayca yenilenmesine ve tüketicinin farkında olmadan riskli gıdalarla karşı karşıya kalmasına yol açıyor. Market raflarında yer alan bir ürünün son kullanma tarihine güveniyoruz. Ancak bu tarihin gerçekten üretici tarafından mı yoksa sonradan mı basıldığı sorusu bugüne kadar pek sorulmadı. Oysa tarih kodlama ya da tarih basma adıyla satılan makineler herhangi bir belge ya da denetime tabi olmadan herkes tarafından satın alınabiliyor. Tarih kodlama makineleri gıda, kozmetik ve temizlik ürünleri başta olmak üzere birçok ambalajlı ürüne son kullanma tarihi basmak için kullanılıyor. Bu makineler e-ticaret sitelerinde ve sanayi piyasasında kolayca temin edilebiliyor. Uzmanlara göre asıl sorun bu makinelerin kim tarafından ve hangi amaçla kullanıldığının denetlenmemesi. Ambalaj üzerindeki tarih bilgisi aseton, alkol ya da benzeri maddelerle silinebiliyor. Ardından tarih kodlama makinesiyle aynı ürüne yeni bir son kullanma tarihi basılabiliyor. Bu yöntemle tarihi geçmiş bir ürün raflarda taze gibi satılabiliyor. Belediye zabıtalarının ve ilgili kurumların yaptığı rutin denetimlerde ürünlerin ilk olarak ambalaj üzerindeki son kullanma tarihine bakıldığı biliniyor. Ancak tarih bilgisi sonradan değiştirilmişse bu durumun ilk bakışta anlaşılması mümkün olmuyor. Bu da denetimlerin etiket üzerinden mi yoksa ürün içeriği üzerinden mi yapılması gerektiği tartışmasını gündeme getiriyor. Radyo Sputnik'ten Alkan Şahin'e konuşan Tüketici Hakları Dernek Başkanı Ergün Kılıç, vatandaşların ambalajlarla silinti, leke ya da çift tarih izlerine dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Şüpheli ürünlerin ise ilgili kurumlara bildirilmesi çağrısında bulundu.
2: Bu tür aletler için özel izne gerek yok. Ancak kullanımla ilgili problemler olabilir. Bu durumda özellikle tarih geçen ürünlerin üzeri değiştirilerek, silinerek yenilerinin konması gıda kodeksine aynı zamanda tüketicinin can güvenliğini etkileyecek nitelikte bir uygulama olur. Bu bahşi ticarette bunlar görülebiliyor mu? Görüyoruz. Onun için bununla ilgili Ticaret Bakanlığı sık denetimler yapmalı.
1: Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü ise son kullanma tarihiyle oynanmasının ciddi bir halk sağlığı riski oluşturduğunu belirtti.
3: Bu tarz yasaklamalar veya uygulamalar çözüm olacağını zannetmiyorum. Çünkü istenirse kağıt etiketlere de tarih basılarak SKT uygulaması yapılabiliyor. Dolayısıyla bu tür olumsuzlukları engellemek için denetimlerin sıklaştırılması ve denetimlerde tespit edilen bu tür uygulamaların, olumsuzlukların yasa ve yönetmeliklere aykırı hareket edilmesinin de caydırıcı cezalarla karşılık bulmasının engellenebileceğini, daha etkili olabileceğini düşünüyorum.
1: Son kullanma tarihi geçen ürünlerin etiketlerine yeni tarih basımında kullanılan makinelerin satışı yasal olarak hala devam ediyor. Etiket makinelerinin bir yasal zorunluluğa tabi tutulması gerektiği uzmanlar tarafından vurgulanırken üreticiler de aynı fikirde. Habere konuşan bir üretici şunları söyledi.
4: Bakın bu yazıcılar ofis tarzı yazıcılarla hiçbir farkı yoktur prosedürde. Hani takdir ederseniz bir bıçak hani mutfakta da kullanılıyor, kötü niyette de kullanılıyor. Bunun özel bir prosedürü yoktur. Sadece yaptığınız işte hani yaptığınız ürettiğiniz ürüne göre atıyorum gıda üzerine uğraşıyorsunuz. Sizinle kim uğraşır? O daldaki arkadaşlarımız denetler. Devlet kurumları denetler. Hani mesela diyelim bizim gibi makine parçası üretiyorsunuzdur. Ona göre bir bakanlık denetler. Hani bunun bizimle alakalı bir resmi prosedür yoktur. Sadece paletçilerde, kerestecilerde farklı bir yol var. Sadece bunlarda bir evrak isteniyor. O evrakımız da mevcut. Gıda üzerine bir ürün kodluyorsanız diyelim yufka üzerine tarih kodluyorsunuz. İl Tarım geldi dedi ki nihayetinde gıda üzerine yazan mürekkep sertifikası. Bunları istersiniz. Ben bunlar da bizde mevcut. Hani ne amaçla kullanacağınızı ben bilemem. Yönetmek, sorgulatmak da bizim işimiz değil. Karşıdaki firma ne üzerine şey yapıyorsa onun üzerine gerekli bakanlık gerekli denetlemelerini yapacaktır. Ben size bu cihazı sat. İl Tarım geldi siz denetleme yaptı. Herhangi bir pürüz gördü. Bizden yani tedarikçiden istediği bazı evraklar var. Bunların tamamı bizde mevcuttur. Ya benim bunu satmayacağım size deme gibi yetkim yok.
5: Yok.
4: Öyle bir yetki yok. Kerestecilerin, bakın sadece kereste üreticilerinin makineyi alırken faturaya iliştirdiğimiz belge var. Sadece onunla alabiliyorlar. Onun dışında bakanlığın vermiş olduğu logoyu basamıyorlar. Zaten bu adam işletme numarasını bize veriyor. İşletme numarasını muhatabım sorgular burada. Hani sorgulamaktaki amacımızla bir resmiyetle alakası yoktur. Hani bizim öyle bir çalışmamız yoktur. Öyle bir yetkimiz de yok. Biz sadece doğru işi yaptığını hani doğru işi derken şöyle doğru makineyi mi satıyoruz diye. Bu esnada adam diyor ki bize mesela ben peynirci verdiği işletme numarası sahte çıkarsa zaten biz buna diyoruz ki hani verdiğiniz işletme numarası geçersiz biz bunu yazamıyoruz. Her isteyen alabilir bunu. Boyacısı da alabilir. Bir fabrikadaki üst düzey bir CEO da alabilir. Bunda bizim hani kimlik sorgulama yetkimiz yoktur. Ama bize adam derse ki ben uğraşmayacağım işletme numaramı yazı verin. İşletme numarasını gönderir. Kimin adına kayıtlı olduğunu sorarız. Bakarız eğer isimler tutuyorsa gireriz numarayı. Değilse biz o numarayı onu bizim bu şekilde sorgulama yetkimiz yasal olarak hiçbir şekilde böyle yetkimiz yok. Yani evet. Bizi bir beyaz eşyacı gibi düşünürüz. Evet. Yani sizin ne amaçla kullanacağınızı biz bilemeyiz. Evet. Karşıdaki bakanlık dem ki siz aldınız oradaki peynir, zeytin, bir şeyin numarasını, tarihini değiştirdiniz. Orada değilse size fatura soracaktır. Fatura tarihini değiştiremezsiniz. Onu ibraz edemediğiniz takdirde 340 bin lira bugün ceza. Sen bunu kime satacaksın kardeşim? Falan yere. Hadi tamam ben yardımcı olayım. Nasıl yardımcı olayım? Şimdi gıda üreticisi isen işletme numaran olmak yaptık. İşletme kayıt belgesi sorduk. Kimden sorduk? Sen aradın beni Isparta'da. Ben peynir sütle uğraşıyorum. Tamam işletme kayıt belgeni ver. O adamdan aldık. Ben makineyi sattım. O da komşusuna verdi. Merdiven altı bir işletme. Market. Bak bunun en güzeli nasıl yapılır biliyor musun? Bizimle değil de marketlerle veya üreticilerle.
5: Evet.
4: Senin işin ama alamıyorsun da işletme kayıt belgen yok. Tanıdığın bakkal market arkadaşına gittin. Dedin ki rica ettin ya işte falan firmadan bana bir ceza alır mısın? 7 bin lira diyor 10 bin lira diyor alsan 12 bin lira mesela. Evet. Bakkalın işi bu kar yapacak adam. Bu adam benden alır bu makineyi size satar. Diyelim ki size sattı. Yarın elinizde yakalandınız. Bakkaldan aldım desen bakkal ikna et.
5: Evet.
4: Benden aldım dese ben satmadım diyemem ki. Sattım kardeşim bak
5: sattım.
4: Ama fatura tutmuyor. Ben bakkalım.
1: Tarih kodlama makineleri serbestçe satılmaya devam ederken bu makinelerin kötüye kullanımına karşı nasıl bir denetim mekanizması oluşturulacağı sorusu hala yanıt bekliyor. Tüketici ise raflardaki ürünlere bakarken artık şu soruyu sormak zorunda kalıyor. Bu tarihe gerçekten güvenebilir miyim? Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazen seçim yapmak zorunda kalırsınız ama iki seçenek de birbirinden farksızdır. Ne yana dönseniz sonuç aynıdır. İşte böyle bir durumda halk arasında sıkça şu söz duyulur: Ayvaz kasap hep bir hesap. Peki bu deyim hangi hikayeden çıkma? Osmanlı döneminde halk dilinden doğan bu deyim ilk bakışta farklı gibi görünen iki şeyin aslında aynı sonuca çıktığını ifade eder. O dönemlerde ayvaz kelimesi evlerde çalışan hizmetkar anlamında kullanılırdı. Kasapsa malum etin tedarikçisi. Evde et alınacaksa ya kasabın defterine yazılır ya da ayvaz kasaba gönderilip ödeme yaptırılır. Ama her iki durumda da masraf ev sahibinin cebinden çıkar. Yani sonuç değişmez. Ha ayvaz ödemiş, ha kasap yazmış, hep bir hesap. Bu yüzden halk arasında seçenekler ne olursa olsun ucu aynı yere dokunuyorsa bu deyimle özetlenir: Ayvaz kasap hep bir hesap. Günümüzde de ikisi aynı kapıya çıkar ya da fark etmez demek isteyenler bu deyimi kullanır. Deyimler yaşanmışlıklardan süzülüp gelen dil hazineleridir. Bugün de ayvaz kasap hep bir hesap deyiminin kökenine baktık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Sadece belirli bir bölgede yetişen, başka hiçbir yerde doğal olarak bulunmayan endemik bitkiler, Türkiye'nin biyolojik zenginliğini gözler önüne seriyor. Her yıl keşfedilen yeni türlerle birlikte bu eşsiz miras daha da genişliyor. Sadece belirli bir bölgeye özgü olarak yetişen bitki türlerine endemik bitkiler adı veriliyor. Bu bölgeler kimi zaman bir ülke coğrafyasının tamamı kadar geniş olabilirken, kimi zaman yalnızca bir il, ilçe, mahalle, köy, nehir ya da göl kıyısı, bir dağın eteği veya dar bir vadi gibi oldukça sınırlı alanları kapsayabiliyor. Endemik kelimesi kökenini Latince'de yerli anlamına gelen endemus sözcüğünden alıyor. Nadir bitkiler yaşam alanlarının son derece kısıtlı olması nedeniyle genellikle nesli tehlike altında olan türler arasında yer alıyor. Ancak her nadir bitki aynı zamanda endemik olmayabiliyor. Türkiye jeolojik ve jeomorfolojik yapısından iklim çeşitliliğine, toprak yapısından su kaynaklarına kadar birçok özelliği sayesinde dünya üzerindeki bitki biyoçeşitliliği açısından en zengin ülkeler arasında gösteriliyor. Ülkemizde yaklaşık 12 bin bitki türü yetişiyor. Bu türlerin yaklaşık 4 bini sadece Türkiye sınırları içerisinde görülen endemik türlerden oluşuyor. Türkiye'deki bitkilerin yaklaşık %33'ü endemik bitki niteliğinde. Her yıl onlarca yeni bitki ya da alt türünün keşfedilmesi, Türkiye florasının ne kadar zengin ve dinamik olduğunu ortaya koyuyor. Birçok endemik ve nadir türün nesli tehdit altında olduğundan dolayı koruma altına alınmış durumda. Bilim ve Teknik Dergisi'nde yer alan habere göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde endemik bitkilerin dağılımı ise şu şekilde. Akdeniz bölgesinde 850, Doğu Anadolu'da 500, İç Anadolu'da 350, Karadeniz'de 300, Ege bölgesinde 200, Marmara'da 110 ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 70 tür endemik bitki bulunuyor. Türkiye'de yaklaşık 12 bin bitki türü bulunurken bunların yaklaşık 4 bini yalnızca Türkiye'de yetişen endemik türlerden oluşuyor. Her yıl keşfedilen yeni bitki türleri ülkenin bitki biyoçeşitliliğinin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Spor yaparken öğrendiğimiz hareketlerin aradan uzun süre geçse bile vücudumuz tarafından hatırlanıyor olması size hiç tanıdık geldi mi? İlk başlarda zorlandığımız bir egzersizi aylar sonra yeniden denediğimizde daha kolay yapabilmemizin ardında aslında oldukça etkileyici bir biyolojik mekanizma yatıyor. Kas hafızası. Kas hafızası bilimsel adıyla işlemsel hafıza, kaslarda oluşan bir hafıza gibi düşünülse de aslında sürecin merkezinde sinir sistemi bulunuyor. Bir hareketi tekrar tekrar yaptığınızda beyniniz bu hareketin komutlarını kaslarınıza daha hızlı ve verimli bir şekilde iletmeyi öğrenir. Bu sinir hücreleri arasındaki bağlantıların güçlenmesi ve kasların hareketi daha otomatik hale getirmesiyle gerçekleşir. Örneğin ilk defa bisiklete bindiğinizde dengenizi sağlamak ve pedalı çevirmek size zor gelebilir. Ancak tekrar ettikçe beyinle kaslar arasında kurulan iletişim ağları gelişir ve hareket refleks haline alır. Bu durum uzun bir süre ara verseniz bile geri döndüğünüzde hareketi hızla hatırlamanızı sağlar. Kas hafızasının oluşum sürecinde beynin motor korteksi, beyincik ve omurilik gibi bölgeler kritik rol oynar. Motor korteks hareketin planlanmasını yaparken beyincik denge ve koordinasyonu sağlar. Omurilik ise bu komutları kaslara ileterek hareketin gerçekleşmesine mümkün kılar. Tekrar eden antrenmanlar bu sinir yollarının kalıcı hale gelmesini sağlar. İşlemsel bellek kelimelerden çok hareketlere dayalı çalışan bir hafıza türüdür. Bu nedenle öğrenilen becerileri anlatmak zor, uygulamaksa daha kolaydır. Yeni bir beceri öğrenirken beyin her adımı bilinçli şekilde kontrol eder. Bu aşamada dikkat ve çaba yüksektir. Tekrar arttıkça hareketler otomatikleşir ve düşünmeden yapılabilir hale gelir. Bu sistem spor yapanları, yeni beceri öğrenenleri ve yaşa bağlı bilişsel değişim yaşayanları doğrudan etkiler. Doğru uygulandığında öğrenme hızlanır, performans kalıcı hale gelir. İşlemsel hafıza bilişsel gerilemeden en az etkilenen sistemlerden biridir. Bu nedenle demans veya Alzheimer hastaları bazı becerileri koruyabilir. Kişi isimleri hatırlamakta zorlanabilir ancak yıllarca yaptığı bir hareketi sürdürebilir. Özellikle müzik bu hafızayı aktive etmede güçlü bir araç olarak gösterilmektedir. İşlemsel hafızayı hızlı şekilde güçlendiren bir yöntem yoktur. Süreç zaman ve düzenli çalışma gerektirir. Yeni bir becerinin ilk aşaması dikkat ve yoğun çaba ister. Bu noktada en etkili unsur pratiktir. Bisiklet sürmekten enstrüman çalmaya kadar birçok becerinin zamanla otomatik hale gelmesi kas hafızası olarak biliniyor. Ancak bu süreç yalnızca kaslarla değil doğrudan beyinle bağlantılı çalışıyor. Araştırmalar tekrar ve doğru öğrenme yöntemlerinin bu sistemi güçlendirdiğini belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Pressing forward yani önde baskı yapan. Pressing forward ya da Türkçesiyle önde baskı yapan santrafor, rakip stoperlerin, kalecilerin ve defansif orta saha oyuncularının rahat top yapmasını engelleyen, onları hataya zorlayan, tempolu, enerjik ve savaşkan bir hücum oyuncusudur. Bu rolü üstlenen oyuncu takım savunmasının en öndeki parçasıdır. Sahaya çıktığında ilk görevi gol atmak değil, rakibi bunaltmak ve oyunun yönünü zorlayarak değiştirmektir. Bu forvet tipi topsuz oyunda son derece etkilidir. Sürekli koşar, pres yapar, alan kapatır, pas yollarını bozar. Rakibin oyun kurmasına izin vermez, özellikle kaleciden ya da stoperden kısa pasla çıkmaya çalışan takımlar karşısında çok değerlidir. Top kazanıldığında da pozisyona en yakın isim olarak hızlıca gole gidebilir. Taktiksel olarak pressing forward rolü genellikle 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2 ve modern gegenpress sistemlerinde çok sık tercih edilir. Bu oyuncu ön alanda sadece bireysel değil, kolektif presinde başlangıç noktasıdır. Genellikle takımın diğer hücum oyuncularıyla birlikte baskı üçgenleri kurar, topu kazandıktan sonra çabuk hücuma geçer. Ayrıca savunmadan uzun top oynamaya zorlanan rakiplere karşı ikinci top avantajı da sağlar. Fiziksel olarak bu rol için gerekli olan özellikler arasında dayanıklılık, hız, çeviklik, direnç, denge ve patlayıcılık öne çıkar. Çünkü bu oyuncu 90 dakika boyunca sürekli hareket halindedir. Duran bir pressing forvet düşünülemez. Rakibe alan bırakmamak için sürekli koşmak, pres yapmak, gerekirse orta sahaya kadar geri gelip baskıya destek vermek zorundadır. Mental olaraksa pressing forvet rolünü oynayacak oyuncunun hırs, disiplin, odaklanma, takım oyunu bilinci ve baskı altındayken doğru karar verme becerisi yüksek olmalıdır. Bu oyuncuların çoğu zaman yaptıkları işler istatistiklere yansımaz. Örneğin topu kazandırmaz ama rakibin kötü pas yapmasına sebep olur. Bu yüzden görünmeyen ama çok etkili bir rol üstlenir. Bu rolün modern futboldaki en etkili örneklerinden biri Roberto Firmino'dur. Liverpool'da Jürgen Klopp'un gegenpress sisteminin anahtar parçalarından biri olan Firmino, top rakipteyken yaptığı baskıyla oyunu önde tutar, kazandığı toplarla arkadaşlarını pozisyona sokar, kendisi de fırsatçı vuruşlar yapar. Firmino'nun presi sadece fiziksel değil, aynı zamanda akıllı bir pres olduğu için ekstra değerliydi. Bir diğer üst düzey örnek Timo Werner'dir. Leipzig'te oynarken tam anlamıyla önde baskı yapan forvet rolünü üstlendi. Hızı ve enerjisiyle rakip savunmaları adeta sindirir, topu kazandıktan sonra çok hızlı kontra ataklarla sonuca giderdi. Türk futbolundaysa Cenk Tosun özellikle Beşiktaş'ta oynadığı dönemlerde bu rolün parçalarını taşıdı. Her zaman saf bir pressing forvet olmasa da özellikle Avrupa maçlarında önde yaptığı baskılar, ikinci topları kovalaması ve savunma katkısıyla bu profili işler ortaya koydu. Aynı şekilde Halil Dervişoğlu temposu ve hırsıyla önde baskı uygulayan sistemlerde kendine yer buldu. Bu rolün avantajı oldukça net. Rakibin oyun kurmasını engeller, takım savunmasını öne taşır, hücumu savunmayla bütünleştirir. Oyunun temposunu yukarı çeker, taraftarı coşturur. Topla çok etkili olmasa bile topsuz oyunda takımın çehresini değiştirebilir. Ancak dezavantajları da vardır. Eğer bu oyuncunun fiziksel dayanıklılığı yeterli değilse 60. dakikadan sonra etkisi tamamen kaybolur. Ayrıca top ayağına geldiğinde fazla teknik becerisi olmayan bir forvetse takım hücumda üretkenlik sorunu yaşayabilir. Bu yüzden bazı sistemlerde ikinci forvet olarak ya da ona eşlik edecek yaratıcı oyuncularla birlikte kullanılması gerekebilir. Sonuç olarak pressing forvet, topun olduğu her yerde varlık göstermek isteyen, gol atmaktan çok rakibi hata yapmaya zorlamayı görebilen modern çağın savaşçı santraforudur. Oyunu sadece ayağınızla değil, aklınız ve nefesinizle oynamanız gereken bu rolde başarılı olmak için hem fiziksel hem zihinsel açıdan çok yönlü olmanız gerekir. Eğer takımınız enerjik, tempolu ve baskıya dayalı bir oyun oynuyorsa, pressing forward sahadaki en güçlü savunma silahınız haline gelir. Bir futbol ansiklopedisinin daha sonuna geldik. Yeni sayfalarda, yeni anlatımlarda tekrar buluşmak üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Yollarda bayram telaşı var. Ama acele kaza getirir. Hız yapmayın, takip mesafenizi koruyun. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
2: Bunu biliyor muydunuz?
1: Dünyanın sıcaklığının doğrudan ölçülemediği, 800 bin yıl öncesi kadar eski zamanlara ait sıcaklık bilgileri Antarktika'daki buz örneklerinden elde edilebiliyor. Buzulların 3 kilometre kadar derinlerinden sondajla alınan örneklerde su moleküllerindeki oksijen izotoplarının oranı belirlenerek geçmiş sıcaklıklar tahmin edilebiliyor. Bunu biliyor muydunuz?